0: kendini konuşacağız hem de bu boğazlara dair bazı tedirginlikler var. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından tekrar bu Babil Mendeb'in kapatılması. Ama Donald Trump'tan tam da bu Hürmüz Boğazı'na dair abluka devam ederken bir açıklama geldi. Aslında itiraf demek daha doğru belki. Tanker gemilerinin üzerine çıkıyoruz. Yani korsan benzetmesi de yapıyor kendini aslında bir yerde. Diyor ki tanker gemilerinin üzerine çıkıyoruz. Gemiye, kargoya, petrole el koyuyoruz. Çok karlı bir iş. Korsanlar gibiyiz diyor. Bir açıklamaları getirelim ekrana Donald Trump'ın. Önce bir sesini dinleyelim ardından konuşalım.
1: Çok büyük bir ordumuz ve donanmamız var ve onlar doğrudan geçip geminizi geri çevirin dediler. Makine dairesine tek bir atış, makine dairesini havaya uçurdu. Gemi durdu, çekici tekneler kullandılar ve sonra biz de üzerine indik, her şeyin üzerine. Sonra gemiyi ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü? Korsan gibiyiz, bir bakıma korsan gibiyiz.
0: Evet, çok karlı bir işmiş bu korsanlık. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki? Korsan gibiyiz diyor. Hocam sizi böyle alabilir miyim? Yapay zekadan da bir fotoğrafı var. Korsan Donald Trump. Güzel galiba, hoşuna gitti. Ne dersiniz?
2: Ya evet, şimdi 60 günü geçtik. Bu 60 günlük süreç içerisinde uluslararası hukukun hiçbir maddesi, kuralı geçerli değil. Bir kere onu gösterdi, artık ilan etti. Bunun dışında tabii bir geminin petrolüne el koyarak Amerikan dünya ekonomisi veya Amerika ekonomisi bundan bir fayda sağlamayacak ama sonuçları önemli tabii. Aslında şunu demek istiyor. Artık dünyada yeni bir hukuk var, olacak ve bu hukukun, uluslararası hukukun kurallarını da ben koyacağım demek istiyor. Yani bu bunu korsanlık olarak niteleyebilirsiniz ama diyor, evet ona benziyor. Fakat bundan sonra dünya düzeninde Amerika'nın dediği, Amerika'nın yaptığı ve Amerika'nın belirlediği bir kural olacak diyor. Bu kuralları bundan sonra biz koyacağız, biz uygulayacağız diyor. İfade etmek istediği bu, korsan gibiyiz derken bu denizlerde, hani korsanların hüküm sürdüğü alan itibariyle baktığınızda geçişleri kapatırlar, gemilere yanaşırlar, ele geçirirler. Yani o havzayı kendileri istedikleri gibi kullanırlar. Dolayısıyla ben de diyor artık Orta Doğu'da ve onun deniz kısmında, işte Hürmüz olsun, başka yerler olsun, buralardaki tek geçerli kuralı ben koyacağım ve benim üzerimden gidecek. Demek istediği bu.
0: Bundan sonra böyle mi olacak diyeyim peki Murat Özer?
3: Bu zamana kadar da böyleydi aslında. Sadece şunu görüyorduk. ABD yaptığı tüm korsanlıkları bir uluslararası hukuka uydurma ihtiyacı hissediyordu. Önce kendisi bir şey yapıyordu, sonra da götürüyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kendi kontrolünde olduğu için oraya götürüyordu, onu onaylatıyordu. Ya da NATO'da onu onaylatıyordu, çıkıyor yapıyordu. Mesela şöyle düşünün. Biz şimdi Amerika'nın gemilerinin Körfez'de olmasını konuşuyoruz. 1998 yılında Yemen açıklarında USS Cole isimli ABD gemisine ilk defa saldırdı. Bulunulmuştu, hatırlayalım. Ya mesela Afganistan savaşı yok, Irak savaşı yok. Henüz daha çok sonraları başlayacak. Ne işi vardı mesela Amerikan gemisinin orada? Yine aynı tarihlerde Sudan'da bir ilaç fabrikasını vurdular mesela. Dediler ki burada da kimyasal bir tesis var. Yani sonra dünyanın en, Afrika'nın en önemli ilaç fabrikası oldu, ortaya çıktı. Şifa ilaç fabrikasını vurdular ve Afrika'da çok ciddi anlamda şey başlamış oldu. Hastalıklar yayılmaya başlandı. İlaç çünkü çok ciddi anlamda tedarik sorunu yaşam. Mesela bütün bunları yaparken bir korsanlık değil miydi bu? Hani ne gerekçeyle yaptınız? Hangi gerekçe? Hangi hukuk uydunuz? Hani Irak'ın işgalindeki hukuksuzlukları, Afganistan'daki hukuksuzlukları, onları saymıyorum bile. Daha sonra zaten bunların hepsini yaptı. O açıdan bugün geldiğimiz nokta şunu söylüyor aslında Trump. Biz zaten bunu ABD kurulduğu günden beri yapıyoruz. Zaten biz 50 milyon Kızılderili'ni katlederek onların toprakları üzerine konmuş bir uygarlığız. Derme çatma oradan buradan toplanan milletlerden oluşmuş. Hatta Avrupa'nın ne kadar başından atmak istediği adam varsa onların Amerika'ya gelerek kurduğu bir devletiz biz. Bugüne kadar zaten bütünüyle biz korsanlık yapmış olduk. Fakat şimdi artık buna bile ihtiyaç hissetmiyoruz. Yani bunu bir hukuka bağlama ihtiyacı da hissetmiyoruz. Bu saatten sonra benim söylediğim şey
0: zaten
3: hukuk olacak.
0: Böyle de oluyormuş, evet, gibi bir bağlamı var.

0: Şimdi İran parlamentosu da ya bu arada Hürmüz'e dair hala çıkış yolları aranıyor. İran parlamentosu Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için bir yasa onaylayacak açıklaması var. Parlamento Başkan Yardımcısı Ali Niksat'tan, İran Parlamento Başkan Yardımcısı'ndan gelen bir açıklama. 12 maddelik bir plan üzerinde çalışıyor İran ve İsrail gemilerine asla geçiş izni verilmeyecek. Düşman ülkelerden gelen gemiler izin almak için savaş tazminatı ödemek zorunda kalacaklar. Burada da Amerikan gemilerini kastediyor. Yani İran en başında söylediği bu savaş tazminatı meselesini nakit olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden alamasa da Hürmüz yoluyla alacak gibi görünüyor. Burada ısrarla. O zaman bu bambaşka bir Hürmüz tablosu çıkarır meydana. Yani Donald Trump'ın işte korsanlık ya da Trump boğazı dediği yerden Amerikan gemilerinin geçerken para ödediği Hürmüz boğazına.
1: Aslında şöyle bakmak lazım. Şimdi Amerika orada sözde ablukayı kurduğu zaman kilit biliyorsunuz ikiye çıktı. İçerideki kilit kapatma İran'ın, dışarıdaki de Amerika'nın elinde. Hı hı. Evet, bugün Amerika Körfez'in ağzındaki gemilere el koyuyor, ele geçiriyor. Ama onun bir küçük versiyonunu da İran yapıyor aslında. Hatta dün itibariyle herhalde 5 milyon dolar alacağım dedi her gemiden. Evet. Bu korsanlık değil mi? Yani illa bir gemiye el koymak korsanlık değil. Yani ondan para almak, haraç almak daha doğrusu. O da bir nevi korsanlık. Dolayısıyla şuna doğru bir gidiş var Körfez'de. Oranın bir yönetim, bir rejime, bir geçiş kurallarına ihtiyacı var. Dolayısıyla muhtemelen bu görüşmelerde, Pakistan'daki görüşmelerde Hürmüz'ün rejimi de, yani sadece nükleer, zenginleştirilmiş uranyum konu olmayacak
0: önce
1: orada.
0: Önce Hürmüz rejimi diyorsunuz.
1: Tabii orada nasıl bir anlaşma olacak? Bu nasıl bir zemine oturacak? Belki Trump onu zorluyor olabilir. Dolayısıyla buradaki korsanlıktan ifade, burada bir kural yok diyor. Bu deniz, boğazdan geçişte gemilerin giriş ve çıkışıyla ilgili bugüne kadar uygulanan İran'ın lehineydi. Artık bunu ben kabul etmiyorum. Yeni bir geçiş rejimine ihtiyaç var bu Körfez'de. Dolayısıyla bu sağlanana kadar ben istediğim gemiye el koyarım, istediğimi geçiririm. İran da buna karşılık diyor ki ben de istediğimi geçiririm, istediğimden parayı alırım. Nitekim açık kaynaklara yansıdı bu. Geçtiğimiz günlerde Hindistan, Çin ve Japonya'ya ait 3 gemiyi Amerika serbest bıraktı, girdiler. Hı hı. İran'dan petrolü aldılar ve çıktılar. O zaman şöyle bir şey oluyor, yani istediğinizi sokuyorsunuz Körfez'e, istediğinizi çıkarıyorsunuz. İstediğinizden istediğiniz parayı veya istediğiniz gemiyi ele geçiriyorsunuz. Burada tam bir kargaşa var. Birleşmiş Milletler'in hiçbir esamesi okunmuyor. Uluslararası Deniz Sözleşmesi'nin, kıtalar arası işte karasuları kullanımının, karşılıklı kıyıdaş ülkelerin usullerine ait hiçbir kural işlemiyor. Dolayısıyla burada konu belki de diplomatik görüşmelerde uranyumdan ziyade Hürmüz'e doğru da bir geçiş olabilir. Yeni bir başlık açılabilir bu konuda.
0: Peki. Sizi böyle alayım Mete Bey. Babülmendeb'i de bir konuşalım. Çünkü Babülmendeb'in kapanmasına dair de bir beklenti var. Burada da biliyorsunuz en başından beri Husilerin elinde bir koz olarak görülüyordu Babülmendeb. Şimdi İran Meclisi Ulusal Güvenlik Dış Politika Komisyonu üyesi Ali Hezriyan'dan bir açıklama. Diyor ki Husiler boğazı kapatmak için tatbikatları bitirdi. Babülmendeb fiili kapanışa hazır. Gemiler ya rotayı uzatıp 30 milyon dolar ek maliyet üstlenecek ya da 5 milyon dolar ödeyip güvenli geçişi kullanacaklar.
2: Aynı Cüneyt Hoca'nın kaldığı yerleri Babülmendeb'e uyarlayarak ben de devam edeyim. Evet. Aynı kontrol rejimi Babülmendeb boğazında da değişiyor. Fakat buradaki tek fark herhalde modern tarihte ilk defa bir ülkedeki, Yemen'deki bir silahlı yapılanmanın, örgütün uluslararası suları kapattığı ve tek taraflı geçiş ücreti, koruma ücreti ya da vergi istediği ya da haraç istediği bir dönemin penceresini açıyor. Neticede Husiler bir devlet değil ya da Yemen'i temsil eden bir güç değil. Ve burada Husilerin ön plana çıkartılarak bir örgütün, bir silahlı hareketin ya da ne derseniz deyin, bir boğazı kapatma girişimi tek taraflı, deniz hukukunun çöpe atılması anlamına geliyor. Ki İran'ın da eş zamanlı olarak bu iki boğazın altından da kabloların geçtiğini düşünürsek, örneğin Hürmüz Boğazı'nda veri kablolarının, finansal kablolarının geçtiği ama Babülmendeb'de daha çok küresel olarak internet kablolarının 4-5 tane kritik Afrika'ya da Avrupa'ya da kritik internet veri akışını sağlandığı kabloları düşündüğümüz zaman bu boğaz kapatma meselesi pek diplomasiyle çözülecek gibi durmuyor. Çünkü burada sizin söylediğiniz gibi 30 milyon dolarlık, yani rotanın uzatılması demek, Ümit Burnu'ndan, Afrika'dan rotanın yeniden oluşturulması manasına gelir. Ki bu da malların, piyasadaki malların fiyatının yükselmesine sebebiyet verir. Çünkü risk primleri, navlun vesaire gibi, gemilerin yakıtı gibi, işçilik ücretleri gibi vesaire, ve bu mesafeyi de kat edecek gemi sayısı dünya üzerinde az sayıda olduğu için giderek daha vahim bir senaryoyu konuşuyor oluyoruz. Tabii ki İran'ın niyeti de üzerindeki tek taraflı uygulanan Amerikan ablukasının kaldırılması karşısında el yükseltmeye çalışıyor. Fakat burada Amerika'nın da İran'ın da atladığı, bölge ülkelerinin artık burnundan soluduğu bir döneme de girildiğini herhalde söylesem abartmış olmam. Çünkü bu artık İran'ın ABD emperyalizmine, işte İsrail saldırganlığına direnmesinin dışında artık bölge ülkelerinin canını yakmaya başlayan ve insanların gerçekten burnundan soluduğu bir döneme girdiğini de İran'ın da Amerika'nın da hesap etmesi gerekir. Evet, bir korsanlıktan kendisi bahsediyor, bir orman kanununa uyguluyor küresel anlamda, ama şu da unutulmasın. O zaman Pasifik Okyanusu'nda da, bir başka okyanusta da Çin'in, Rusya'nın ya da bir başka ülkenin, bir başka ülkenin gemisine el koyması, çıkması, kendi ülke topraklarına getirip onun limanına bağlaması gibi, denizcilerini esir alması gibi, fidye istemesi gibi, Afrika'da görmediğimiz örnekler değil deniz korsanlığında. Bunun 26. yani 2026 versiyonunu görürüz. Bu da hayra alamet değil. Neticede Amerikan kanunları dünya halklarının kanunlarından üstün değil Merve Hanım.
0: Peki.
2: Yani burada Trump'ın korsanlık dediği, bugüne kadar hiçbir Amerikan liderinin yapamadığını yaptım dediği şey çökmektir argo tabirle. Yani veni vidi vici, siyaset biliminde geldim, gördüm, yendim dediğimiz şeyi Trump 2026'da geldim, gördüm, çöktüme çevirdi.
0: Peki. Hocam, Babil Mendebi kapatılmasını bekler misiniz?
3: Ben beklemiyorum. Ben burada Husilerin 6 Mayıs 2025 anlaşmasına sadık kalacaklarını düşünüyorum. Şu ana kadar Husilerdeki hareketlilik, her ne kadar organik bir bağ varmış gibi, İran'daki mevcut rejimle Husiler arasında varmış gibi görünse de artık onların kontrolünde değiller. Husiler kendi silahlarını yapabiliyorlar. Kendilerine ait bir altyapıyı oluşturdular. Bundan sonra İran'la Şiilik bağlamındaki mekanizma haricinde bir bağları yok. Yani onun yani İran'daki diyelim ki yönetim karar aldı, Husiler de Babil Mendebi kapatacak. Onlardan talimat bekliyorlarmış ki Meclis Başkanı bugün öyle bir açıklama yaptı ama çok da doğru değil.
2: Doğru.
3: Yani şu ana kadar Babil Mendeb o oyuna sanki sokulma ihtimalini konuşuyoruz. Ben sokulacağını sanmıyorum. Hürmüz Boğazı'nın da bir çözüme kavuşmasını beklenir. Burada Trump'ın yaptığı açıklamayı ben şöyle okuyorum. Trump diyor ki, yani şeye gidersek 90'dan itibaren ABD tek hegemon güç olarak kaldı tüm dünyada ve dünyadaki deniz hatlarının, serbest ticaretin, uluslararası sistemin aslında denge kurucusu, uluslararası finans sisteminin garantörü gibi bir ülke. Dedi ki, ben eğer serbest ticarete dünyanın veya işte bu deniz yolları hatlarına birileri saldırırsa buna silahla müdahale edeceğim. Çünkü yeni dünya düzeninde ki esas koruyucu hegemon güç olarak ABD'ye aittir dedi. Bunu Baba Bush deklare etmişti. Şimdi geldiğimiz noktada Trump diyor ki aslında, bakın, ABD ile iyi geçinmezseniz, ABD'nin hilafına bir dünya gelişirse en büyük korsan biz oluruz. Bütün mallarınıza çökeriz. Dolayısıyla hegemon bir güç olduğumuz için bizimle uyumlu geçinin gibi bir sinyal veriyor aslında. Sadece İran'a vermiyor, herkese veriyor.
0: Tüm dünyadaki dünyaya mevcut, aslında, tüm dünyaya korsan.
3: Mevcut küresel sistem diyor. Hepinizin çıkarına tamam ama bunu ben sağlayabilmek için bir bedel ödüyorum ABD olarak. Boşuna 1 trilyon dolarlık bir ordu beslemiyorum. Tüm dünya denizlerinde bu kadar gücü boşuna bulundurmuyorum. Bu kadar üslerim var. Dolayısıyla siz serbestçe işte Malaka'yı kullanıyorsunuz, Hürmüz'ü kullanıyorsunuz, Babil Mendeb'i kullanıyorsunuz ama bunun da bir bedeli var. Ya bu bedeli ödemeye hep beraber hazır olmanız lazım veya gerekirse aynı şu anda yaptığım gibi istediğim ülkenin mallarına çökerim diyor.
0: Peki. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi bir görsel getireceğim ekrana. Burası, yani tüm bu afişin asıldığı yer Tahran Meydanı. Donald Trump'ın ağzını Hürmüz Boğazı formunda bir düğümle tasvir ediyor görsel ve Bu görselde de aslında Tahran'ın

0: küresel enerji koridoru üzerindeki kontrol gücünü ve diplomatik kararlılığının simgesi olarak okundu. Donald Trump'ın ağzını düğümlüyor İran ve bu ağzının düğümlendiği görselde de Hürmüz Boğazı'nın şekli var. Şimdi Tahran'a bir gidelim. Ekber Karabağ Tahran'da. Ekber, hoş geldin yayına.
1: Teşekkür ederim Merve.
0: Önce bu mesajı sorayım. Tahran'ın Trump'a verdiği mesaj nedir bu fotoğrafla?
1: Yani bu fotoğrafla günlerde tabii bu bölgenin durumu konuşuluyor. Yani vaziyetinin ne olacağıyla ilgili İranlı yetkililerden sürekli gelen açıklamada savaş sonrası bu bölgenin, Hürmüz Boğazı'nın durumu eskisi gibi olmayacak yönünde açıklamalar gelmektedir. Ve Hürmüz'ün ancak İran'ın izni olması halinde, yani Donald Trump'ın isteğiyle değil İran'ın izni olması halinde açılacağını İran duyuruyor. Tabii az önce iki İranlı milletvekilinin işte görüşlerine siz yer verdiniz. Hem Ali Hızriyan'ın hem de işte bir başka bir milletvekili, meclis başkan vekilinin bir görüşlerine yer verdiniz. Ancak bunu ilave etmemde bir fayda var diye düşünüyorum. Esas İran'da bu gibi insanlar, yani milletvekilleri bu konuda karar verici değil. Tabii bazı ifadeler kullanıyor da özellikle son zamanlarda, yani Ali Hamine'yi öldükten sonra milletvekillerinin bu konularla ilgili çok sayıda konuşmasını, işte açıklamasını ben İran medyasında görüyorum. Fakat şunun altını çizmekte fayda var ki bu insanlar bu konuda karar verici değil. Mesela bir milletvekili çıkıyor ki mesela müzakerelerde bu konu konuşulmayacak. Nükleer mesele konuşulmayacak. Sadece şu şu konularla konuşulacak. Veya başka bir milletvekili çıkıyor. Bu değil. Tam tersi söylüyor. Demek istediğim şu o mesele şu ki Ali Hezcan olsun veya Niksad olsun ki az önce ona ifadelerine yer verdiniz. Bu meselelerle ilgili karar verici mekanizma milletvekilleri değil. Esasında bu konuyla ilgili, Hürmüz'le ilgili İran nasıl bir karar alacak? Bu ilk önce Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde, Şura-i Emniyet-i Milli'de bu konu tartışılacak. Hükümet yetkilileriyle birlikte tartışılacak. Ardından bu meselelerin mecliste, eğer milletvekillerin de bu konuyla ilgili önerileri söz konusu, teklifleri söz konusuysa, tartışıldıktan sonra bu yasalaşacak. An itibariyle çok sayıda biz haber görüyoruz. Bir milletvekili çıkıyor diyor ki bu bölgeden geçişler tümen üzerinden, İran parası üzerinden olacak. Birisi diyor yok kripto para olacaktır. Birisi diyor ki 4 döviz üzerinden olacak. Birisi diyor 1 lira alacağız. Birisi diyor 5 lira alacağız. Bunlar esasında kendi görüşleri, yani resmi görüşler değil. Özellikle bunu altını çizmeye çalışıyorum. İşte az önce mesela Ali Hezriyan'ın ifadelerini verdiniz. 5 milyon dolar alınacak falan. Bunlar resmi görüşte. Resmi görüşte ne diyor İran? İran diyor ki eğer bana karşı abluka süreci devam ederse ben an itibariyle Hürmüz kartımı kullanıyorum. Ancak bunu tam olarak da kullanmadım. Ancak benim canımı sıkarsanız başka kartlarımı da kullanırım. O başka kartlarımın biri de Babil Mendeb'di. İşte onu nasıl yapacaktır? Tabii bununla ilgili ayrıntı verilmiyor. Ancak biliyoruz ki bunu İran yapması için oradaki Husiler üzerinden bunu yapacaktır.
0: Evet, Husiler üzerinden bunu yapacak mı, yapar mı? Mete Bey'in bir sorusu var. Buyurun.
2: Yani Ekber, şimdi bu Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kilitlendiğine yönelik haberler var. Ama burada ne şekilde olursa olsun bazı gemilerin buradan İran rotasını, deniz trafiğinde İran rotasını kullanarak geçtiğini görüyoruz. Ve ABD donanması da bir abluka olduğunu söylüyor. Ama bu gemiler geçiyor, gidiyor. Yani ülkeleri de önemli değil. Çin dışında da ülkelerin gemileri var. Şimdi burada benim anladığım kadarıyla bir mutabakat var ama anlaşılamayan üzerinde bir şey var. Hürmüz'ün herhalde statüsünün İran değişmesini istiyor. Tek taraflı olarak. Evet. Birincisi bu anladığım kadarıyla. İkincisi buradan gelir elde etmeye çalışıyor. Ama bu Trump'ın bu ablukayı ne kadar sürdüreceğine dair bir öngörü var mı Tahran'da? Çünkü bu herhalde sonsuza kadar gidecek bir bekleme olmayacak. Bir yerde Hürmüz Boğazı üzerinden bir provokatif saldırıyla iki taraftan biri muhtemelen birbirine saldıracak gibi duruyor. Katılır mısın?
1: Evet, evet. Yani bu durum, evet evet katılıyorum, %100 katılıyorum. Yani bu durum %100, uzun süre, hatta orta süre, yani vadede devam edemez. Kısa vadeli bana göre bir durumdur. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın yumuşak karnını bulmuş. İşte yumuşak karnı burasıdır. Çünkü petrolün önemli kısmını bu bölgeden satıyor. İran da aynı şekilde hem Amerika Birleşik Devletleri hem bölge ülkelerinin yumuşak karnını bulmuş ki o da Hürmüz'dür. Ki biliyorsunuz %20 dünya petrolü bu bölgeden geçmektedir. İki tarafı da birbirinin boğazını sıkmış. Ancak mesele budur ki iki taraf da birbirine zarar veriyor ve bir süre sonra bir şekilde bu mesele çözülmesi gerekiyor. Ya bu diplomasiyle çözülecek ya bu savaşla

0: çözülecektir. Yani bir şekilde çözülmesi gerekiyor. İran'ın teklifleri vardır ki Perşembe akşamı gece saatlerinde yeni bir teklif daha Pakistan'ın üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne verdi. Ve o teklifinde de gelin bu durumu görüşelim diyor. Yani Hürmüz'ü görüşelim. İran buna yeşil ışık yakıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri diyor ki yok, benim önceliğim senin nükleer meselen. Önce onu konuşalım veya bunları hepsini bir yerde konuşalım. İran diyor ki yok, önce mesela savaşın durdurulmasını, işte Hürmüz'ü, ondan sonra eğer bu konularda işte bir uzlaşıya varırsak sonuncusu olarak işte bu meselele gelelim ki İran tarafı Amerikan tarafı kabul etmiyor ki biliyorsunuz Donald Trump İran'ın bu kapsamdaki son teklifini de reddetmişti. Ancak dediğiniz doğrudur, bir çıkmaz var. Yani bu çıkmazdan karşı tarafların bir şekilde çıkması gerekiyor. Yani ya bu savaşla olacaktır ya bu diplomasik süreçle olacaktır. Bugün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın bir açıklaması vardı. Yabancı Tahran'da bulunan yabancı büyükelçilerle görüştü. Onlara biz teklifimizi verdi karşı tarafa. Artık top onların sahasında. Eğer diplomasiyi seçerlerse amenna, biz diplomasiyle devam ederiz. Seçmezlerse biz ona da hazırız dedi. Hatta gün içinde İran'da bu savaşı yöneten işte merkezi Hatem-ül Enbiya karargahından, onun başkan yardımcısından da bir açıklama geldi. Bu açıklamasında diyor ki ABD'nin bu bölgeye askeri yığınak yapması, bu olup bitenler, bölgede olup bitenler hayra alamet değil. O yeni bir savaş hazırlığıdır ve biz bunu da olasılık içinde görüyoruz ve bunun içinde hazırız ve yeni yöntemlere de başvuracağız. O yeni yöntemler ne olacaktır? Muhtemelen İran hem yeni silahlar kullanacaktır hem bu kez savaşın çapını bu bölgenin dışına çıkarak Bab-ül Mandeb tarafına da sevk getirecektir.
1: Buyurun Hüseyin Hocam.
2: Ekber Bey, iyi akşamlar. Şimdi bu Hürmüz'deki deniz ablukasıyla ABD'nin sanki İran'ı iyice sıkıştırmakta olduğu ve özellikle İran'ın çıkardığı petrolü depolamakta zorlanmaya başladığı konuşuluyor. Bu maksatla daha ziyade kullanım dışı bırakılan büyük tankerlerin depolamak maksadıyla kullanıldığı, bunun da sonuna gelinmesi halinde kuyuların teker teker kapanacağı ve bunun neticesinde aslında İran'ın ekonomik olarak en azından petrol bazlı çökeceği konuşuluyor. Bu konuda herhangi bir değerlendirme var mı İran basınında?
0: Değerli hocam, şöyle söyleyeyim, esas Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump'ın bu uyguladığı deniz ablukasıyla esas amacı o. Yani İran'da kıtlık falan onların programında değil. En azından benim onu gördüğüm odur. Çünkü İran bir şekilde çok sayıda İran'ın komşusu var. En azından 7 tane kara komşusu vardır. Pakistan'da geçtiğimiz günlerde İran'a yönelik bir koridor açmıştır. Esas burada Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi az önce sizin belirttiğiniz meseledir. İran'ın petrol sektörünü çökertmek, İran'ın kuyularını çalışamaz vaziyete getirmek. Bazı haberler vardır. İran işte hatta eski gemilerini depo olarak kullanmaya başladı. Tabii İran'ın hem yüzer depolar vardır, gemileri vardır. Tabii bunların da bir kapasitesi vardır. Diğer taraftan sabit depoları vardır. Hark adası olsun, diğer yerler. Ancak bir süre sonra bunlar dolacaktır. Şimdi esasında bir kafa karıştırıcı var. Bazı söylemler var. Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Diyor biz herhangi bir İran petrol tankerinin buradan çıkışına izin vermiyoruz. Böyle bir söylemi var. Son olarak CENTCOM'dan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen açıklamalar vardı. 40'ın üzerinde İran gemisini geri gönderdik yönünde bir açıklaması söz konusuydu. Ancak İran'dan gelen açıklamalarda, özellikle basında yazılan açıklamalarda bazı İran gemilerinin bu ablukayı deldiğini gösteriyor. Bu da şunu gösteriyor ki eğer bu İran tarafının dediği doğruysa bu abluka süresi ancak uzun sürerse İran'a zarar verecektir. Ancak yok, ABD dediğinin tarafı, ABD tarafının dediği doğruysa bu kısa sürede, belki birkaç hafta sonra İran'a zarar verecektir ve İran'ın kuyuları çalışamaz bir vaziyete gelecektir ve bu da İran'a ciddi anlamda zarara sokacaktır. Bugün İran'da dolar fiyatları, döviz kurları tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Gün içinde 184 bin tümeni gördü bir Amerikan doları. Daha bir hafta önce 150 bin tümendi. Ve buradaki uzmanların bir kısmı bunun döviz fiyatlarının bu kadar yükselmesinin sebeplerinden biri olarak, altını söylüyorum, biri olarak işte uygulanan deniz ablukasını gösteriyor. Öyle görünüyor ki Donald Trump, yani Amerika Birleşik Devletleri bu şekilde İran ekonomisini de içeriden çökertmeye çalışıyor. Bunlar ne kadar başarılı olacaktır, olmayacaktır. Tabii bunu zaman gösterecektir. Ancak bir şekilde az önce de söylediğim gibi, yani bu çıkmaz aşılması gerekiyor. Yani bu şekilde devam edemez.
1: Ya da ne kadar kapalı kalabilir? Ya da bu abluka ne kadar devam edebilir? İran buna ne kadar dayanabilir? Buna dair nasıl öngörüler var Tahran'da Ekber?
0: Merve az önce söyledim. Yani bakalım yani burada resmi bir açıklamaların, mesela bugün bir İran milletvekili diyor ki bu Hollywood bir oyunudur. Yani bizi etkilemiyor diyordu. Geçen bir milletvekili diyor 74 saat, 2 saat içinde 52 tane

0: gemimiz geçti. Yani buna benzer bazı milletvekillerin gayri resmi açıklamalar ve resmi olarak ben İran devletinden, hükümetten işte bu kadar gemimiz buradan geçti yönünde bugüne kadar herhangi bir ifade görmedim. Sadece gördüklerim basında yazılanlar, değerlendirmeler. Mesela bir basın diyor 10 tane, birisi diyor 20 tane, birisi diyor 30 tane. Yani burada da az önce dediğim üzere bir kafa karışıklığı var. Esas budur. Gerçekten bu abluka deliniyor mu, delinmiyor mu? Deliniyorsa kaç tane gemiyle delinebilir? ABD'nin söylemlerini esas alırsak normalde İran'ın birkaç hafta içinde ekonomisi, özellikle petrol ekonomisinin çökmesi gerekiyor. Eğer ABD'nin dediklerini esas alırsak. Ancak İran'ın dediklerini esas alırsak İran orta vadede buna direnebilir. Uzun vadede belki burada zorluk yaşayacaktır.
1: Peki Mete Bey ve Cüneyt Bey'in de bir sorusu var. Hızlıca alayım. Buyurun Mete Bey.
2: Merve Hanım, Ekber Bey, ben şunu soracaktım. Şimdi ABD ordusunun siber komutanlığı, daha önce Stuxnet olarak bildiğimiz bir siber felç operasyonunun aktive edildiğini söylüyor. Silent Storm ismi, yani sessiz fırtına. Ve bunun aktive edilmesi demek İran'a yönelik belki daha az maliyetli ama İran'ın bütün iletişim, haberleşme, mali, devlet hizmetlerini felç edecek bir siber saldırı. Yani bu Stuxnet'in 3. nesil bir saldırısının hazırlığının yapıldığını söylüyor. Şimdi böyle bir durumda Tahran bir kabus senaryosuyla karşılaşmayacak mı? Bu orada o zaman yani Tahran bunu bekliyor mu, böyle bir saldırıyı? Neticede herkes göğe bakıyor, denize bakıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de daha önce denendiği için bu yola başvurması daha da olası gözüküyor açıkçası. İran böyle bir durumda ne yapacak o zaman? Tahran böyle bir sabaha nasıl uyanacak?
0: Mete Hocam, yani İran gerçekten İran'a karşı böyle bir sistem uygulanabilir mi? İran'ın kendi yerel sistemleri de vardır. Yani uluslararası sistemler dışında, ister internet olsun, diğer işte ağlar konusunda olsun, işte kendi sistemleri de vardır. Yani bu sistemleri, yerel sistemlerini Amerika Birleşik Devletleri çökertebilir mi, çökertemez mi? Bu ciddi bir tartışma. Mesela şu anda İran'da internet kapalı. Çok az sayıda insanın interneti vardır. Belki 100 bin kişinin bile İran'da interneti yoktur. Ancak bunun dışında o intranet dediğimiz, İran'da milli internet deniliyor. İnterneti milli. Milli internet dediğimiz çalışıyor. Ancak bu interneti milli nedir? İran'daki kendi sitelere, İran'ın kendi sitelerine girebiliyorsun. Uluslararası siteler, yani uluslararası toplumla kapalısın. Ancak İran'ın kendi havuzunda, İran'ın kendi içinde bu sistem çalışıyor. Bu haberleşmek için de İran'ın benzeri sistemleri vardır. Amerika Birleşik Devletleri bu sistemi de gerçekten çökertebilir mi, yapabilir mi, yapamaz mı? Evet. Bu ciddi bir tartışma konusu. Evet. Esasında eğer yapabiliyorsa neden bu 40 günlük süre boyunca yapmadı? Bu da tartışılabilir tabii.
1: Peki hocam, Cüneyt hocam, çok hızlı sizin de sorunuzu alayım. Evet, sorunuz buyurun.
3: Yani teyide muhtaç bir bilgi elde ettim de ben onu soracaktım. Yani bu Körfez'deki petrol kuyularındaki üretimin belli bir noktadan sonra şişmesi, İşte naklinin deniz yoluyla sağlanamaması sonrası kuyuların köreleceği üzerine. Ama evet, İran'ın doğru. Bununla ilgili bir tedbirinin olduğu, bunları kara vasıtalarıyla, kara tankerleriyle komşu ülkelerdeki bazı depo alanlarına taşıyacağı yönünde. Yani doğruluk derecesi var mı veya bununla ilgili bir İran'da bir bahse geçen bir konu var mı?
0: Değerli hocam, resmi olarak İranlı yetkililer tarafından bu açıklanmadı. Ancak gayri resmi olarak basında çıkan bazı haberlerde, değerlendirmelerde İran'ın kara yoluyla, Pakistan üzerinden tren yoluyla Çin'e petrol sattığına ilişkin haberler var. Tabii bu satılan petrol miktarı gemi ile götürülen miktarla asla kıyaslayamayacak bir durumdadır.
1: Tabii. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasındaki gerilimi konuşacağız. Aslında Amerika-İran Savaşı'nın başında da bu fikir ayrılıklarını ve güvenlik şemsiyesi noktasında bazı çatışmaların çıkacağını ve savaştan sonra bunu çok konuşacağımızı söylemiştik. Satır arasında da çok sık konuşmuştuk. Hem Körfez ülkelerinin güvenlik şemsiyesi bundan sonrası için değişecek, hem de Avrupa ile Amerika arasında yeni derin ayrılıklar var. Başta NATO olmak üzere ama belki NATO bugünden yarına çok fazla değişebilecek bir durum değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan el çekmesi ya da Avrupa'dan hemen NATO desteğini çekmesi. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Almanya Başbakanı Merz arasında bir gerilim var. Önce bir neler söylediler, onları ekrana taşıyalım. Sonra bu meseleyi biraz asker kısmından konuşacağız. Şimdi Almanya'nın tabii Amerika'ya bu süreçte destek vermemesinin asıl sebebi şu. Almanya Amerika'nın İran Savaşı'nda bir rotası, bir yol haritası olmadığını düşünüyor. Bunu da en başından beri söylüyor Almanya Başbakanı Merz. Diyor ki Amerika İran konusunda ne yaptığını hiçbir zaman bilmiyor.

0: Ya yani bir sonraki adımı belli değil. Normal şartlarda savaşta eğer bir savaşa hazırlanıyorsanız ikinci, üçüncü, dördüncü aşama planlarınızın olması gerekir ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yok. Amerika'nın net bir stratejisi yok. Amerika İran tarafından aşağılandı. 2027 için ek savunma bütçesi, yani kendileri için söylüyor bunu. Biz diyor Almanya için ek savunma bütçesi oluşturduk. Donald Trump'ın açıklaması sert tepki. Diyor ki Merz ne konuştuğunu bilmiyor. Başbakanlıkta korkunç bir iş çıkarıyor. Ben Almanya'dan 5.000 askerimi çekeceğim dedi Donald Trump. Şimdi burada dediğim gibi yani Amerika'nın ilk başta gideriz Hamane'yi öldürürüz, sonra da bir şekilde orada halk ayaklanır ve biz bu rejimi bitiririz planı tutmadı. Sonrasında ne dedi? Gelin, Hürmüz kapandıktan sonra gelin dedi Hürmüz'e. Almanya'yı çağırdı, İngiltere'yi çağırdı, herkesi çağırdı. Gelin burayı beraber açalım dedi. Ama dediler ki siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. O yüzden biz buraya gelmeyeceğiz. Bu bizim savaşımız değil. Şimdi Hüseyin Hocam, önce Almanya'yı söyledi. Sonra galiba İtalya, İspanya da geliyor şimdi. Orada da çünkü hem İspanya'dan destek alamadı hem İtalya'dan destek alamadı. Aksine bir de muhaliflik var, çok sert muhaliflik var. Amerika'nın Almanya'dan asker desteğini çekmesi ne demek?
1: Şimdi burada tabii ki NATO bağlamında baktığımız zaman ABD'nin Almanya'da veya Avrupa'da konuşlandığı askerlerin ana ekseni Rusya'ya karşı bir savunma kalkanı oluşturmaktı. Yani geçmişte günümüze baktığımızda ve burada 1945'li yıllardan sonra zaman içerisinde, çünkü savaşta orada kalan askerler vardı. ABD'nin Avrupa'da tuttuğu askerin sayısı özellikle Batı Avrupa'da 400 bin civarındaydı. Şimdi o zamanın dünyasında 70 yıl öncesini, 75 yıl öncesini konuşuyoruz. İşte 7-8 Temmuz'da NATO'nun 74. yani Türkiye'nin üye olduğu konuşacağız. 77. yılını bir anlamda kutlamış olacağız. Şimdi burada Almanya 1955'te NATO'ya üye oldu. NATO'yu kurarken şöyle bir espri vardır: Rusya'yı, Sovyetleri Avrupa'nın dışında tutmak için NATO kuruldu. Almanya'yı o 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki ana aktörü Avrupa'da baskı altında tutmak, kontrol altında tutmak. Üçüncü olarak da ABD'yi Avrupa'da tutmak. Yani transatlantik bağ dediğimiz o Atlantik Okyanusu'nun iki yanındaki Batı medeniyetinin unsurlarını NATO ile özdeşleştirip orada bir arada tutmak. Şimdi burada gördüğümüz atışmalara baktığımızda, şimdi tabii ki Mersin söyledikleri şeyler doğru. Yani askeri manada baktığımızda biz de bunu söylüyoruz. ABD'nin stratejisi gerçekten biraz böyle sonradan gelen. Siyasiler karar alıyor, askerler ona uymaya çalışan. Pentagon'un planlamadığı bir savaşı biz gördük. Allah'tan 7 Nisan'da ABD saatiyle ateşkes ilan edildi. Ondan sonra şimdi ABD nefes almaya başladı. Sonrasında CENTCOM dedi ki biz bunları deniz ablukasıyla dize getiririz dedi. Trump onun ne olduğunu bile anlamadı. İlk önce dedi ki Hürmüz Boğazı'nı kapatıyorum dedi. Aslında söylenen İran'ın limanlarını ve bütün o uluslararası sulardaki, açık denizlerdeki İran deniz varlıklarına el koymak. Bu bir deniz ablukası stratejisinin parçası. Şimdi böyle bir sistemin stratejisi yok demeye getiriyor Mers Almanya'dan baktığında. Ama bu noktadan sonra bence ABD'nin stratejisi oturuyor. O yüzden bu söylemler bu noktadan sonra çok geçerli değil ama şimdi burada 5.000 askeri çekmekten bahsediyor Trump. Trump sanki tepkisel davranıyormuş gibi olsa da şimdi bu yıllara sari olarak özellikle 1990 sonrasındaki Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Avrupa'daki Amerikan asker sayısı zamanla azaldı azaldı. Şu an 60 binlere düştü. Ve bu bir planlamanın dahilinde. Daha da düşmesi öngörülüyordu. Bunu engelleyen tek faktör Rusya-Ukrayna savaşı. Ve onun öncesindeki işte Gürcistan'ın işgali ve sonrasında Kırım'ın bir işgali, yani derken oradaki toprak parçalarından bahsediyorum. Buna NATO'nun verdiği tepki Doğu Avrupa ülkelerinde kuvvet konuşlandırmasına gidildi. Ve şu anki Amerikan varlığının Avrupa'daki bulunmasının tek gayesi Ruslara karşı bir durdurucu kalkan oluşturmak.
0: Ama
1: Bunun
0: orada da
1: arkasında da İngilizler
0: savaşmadılar
1: var.
0: ki, bu Amerikan askeri sonuçta orada da bir savaşa mavaşa girmiyor. İşte Körfez'de de vardı
1: Tek amacı
0: üstlerde.
1: caydırıcılık. Zaten NATO savunma paktı. Tek amacı caydırıcılık.
0: Ya işte Körfez'de de duran askerleri ne yaptılar? Hemen geri çekmediler mi, değil mi? Oradakiler zaten galiba siz
1: Ya
0: söylemiştiniz.
1: Körfez'deki ülkelerdeki askerlerin çoğu ama ya deniz üstlerinde ya hava üstlerinde. Yani şey yok, orada savaşacak asker yok.
0: Ya onu, şimdi evet. onu diyeceğim. Siz şey demiştiniz.

0: Hani bu askerlerin çoğu zaten savaşmayı bilmez. Yani öyle bir eğitim alarak oralara gidenler, bu Avrupa'dakiler de mi öyle?
1: Avrupa'dakiler öyle değil. Avrupa'da çünkü kara ordular da var ama orada hava üsleri de var, deniz üsleri de var ve NATO'nun karargahları da var. Buralarda görev yapan Amerikan askerleri için hani kalkıp da şeyde savaşacak halleri yok. Ruslar gelecek, onları durdurmak için savaşacak gibi bir durum yok. Sadece Polonya'da bir şey var, kuvvetli bir kolordu var. Beşinci kolordunun unsurları var. O da ağırlıklı olarak karargah. Yani kolordu var derken onun altında işte 100 bin asker var gibi bir düşünce olmuyor genelde. İşte kolordu karargahı dediğiniz bütün o destek unsurlarıyla beraber yaklaşık 5 bin civarında. Siz buna tümenleri, tugayları bağlamaya başladığınız zaman orada bir 100 bin kişilik yapıya oluşursunuz ki o da NATO standartlarında. Türkiye'nin standartları farklı, Yunanistan'ınki daha farklı. Yani kolordu karargahlarının büyüklükleri bile değişebilir. Ama en nihayetinde Avrupa'daki Amerikan askerinin konuş nedeni sabit, bir de sabit destekler. Şimdi teknoloji gelişiyor, ordular da tabii ki gelişiyor. Bunun neticesinde eskiden işte bu savaşları onu gördük. Mesela ne ihtiyaç oldu? Amfibi çıkarma gemilerine ihtiyaç oldu. Japonya'dan ve Amerika'dan hareket ettirmeye başladılar. İşte kimisi 20 günde, kimisi bir ayda geldi bölgeye. Şimdi eskiden sabit bir yerde amfibi çıkarma gemisi, örneğin Hürmüz Boğazı'nı bir şeydir. İleride problem çıkabilecek nokta gibi görülür ve orayla ilgili bir harekat planı yaparsınız. Bu plan kapsamında amfibi çıkarma yapılacağı da öngörülürse işte Umman'da bir limanda şey tutarsınız. Bir birlik tutarsınız veya işte oradaki askerleri tutarsınız. Şimdi daha ziyade intikal edilebilir. Yani dünyanın her tarafına ABD hava vasıtalarıyla, deniz vasıtalarıyla birlikleri intikal ettirebilecek bir anlayışa geçti. Dolayısıyla yani sabit tutmak yerine, çünkü bunun maliyeti gerçekten çok yüksek ki şu anda sabit tutmamaya çalıştığı halde 1 trilyon dolar para harcayan bir ülkeden bahsediyoruz. ABD bu harcamalarını, asker harcamalarını azaltıp olabildiğince daha teknolojik bir kuvvet yapısına geçmeye çalışıyor. O yüzden Almanya'daki bu 5000 asker bir tugay demektir. Bu tugayın bir yere kaydırılması Almanya ile sürtüşmeden değil, büyük bir planın daha önceki parçası. Yani ABD'nin kendi içerisinde de ana kıtada da bazı üsler kapatılıyor. Dünyanın başka yerlerindeki üsler de kapatılıyor. Mesela Japonya'da 60 bin askeri var. Güney Kore'de 20 bin civarında askeri var. Bunları belirli oranlarda rotasyona tabi tutuyor. Yani zaman zaman azalmalar olabilir. Krizle beraber oralara asker sevkiyatı yapabiliyor.
0: Peki Cüneyt Hocam, sizi de alayım. Yani bu iş sadece asker çekmekle mi sınırlı kalır diye bir sorayım. Oradan girelim. Siz de lütfen katkı sunmak isterseniz Murat Bey, Mete Bey girin araya ama yani şimdi burada bir derin ayrılığın ayak sesleri gibi geliyor bize, bilmiyorum. Hani en başından bakarsanız olaya. Çünkü tanıdığımız Donald Trump bunun intikamını alır bir şekilde, değil mi? Çağırdım, gelmediniz.
1: Yok, Trump kalırsa.
0: Yani tamam.
1: Yani bu işler...
0: Başka bir tartışma açmaya çalışıyorsunuz
1: şu an. Hayır, şunu demek istiyorum. Bu işler o kadar stratejik seviyede karar alınıyor ki Trump'ı da gönderir, başkasını da gönderir, beni de gönderir. Merak etmeyin.
0: Siz hocam, hocam size dokunamazlar. Donald Trump'a bile dokunabilirler ama sizi yedirmeyiz. Buyurun Cüneyt Hocam. Ya çok mu önemlidir mesela askerlerin burada olması, geri çekilmesi? Yoksa daha önemli meseleler mi vardır? İşte savunma sanayideki işbirlikleri ya da NATO bağlamında işte bu konuşlandırmalar vesaire, bunlar daha mı kritiktir? Çünkü baktığınızda NATO kapsamında bir ülkeye müdahale olduğu anda siz Amerika olarak orada olmak zorundasınız. O yüzden çok anlam taşır mı bunlar?
2: Ya şimdi aslında Mervan, sorun şurada. Artık o soğuk savaş döneminin güvenlik yapısı şu anda yok. Bu güvenlik algısı yok daha doğrusu. Bu güvenlik algısı aslında bir basit anlamda tehditin belirlenmesidir. Bu tehdidin gerçek yansıması şu anda dünya üzerinde yok. Dolayısıyla bu şimdi NATO'yu tartışmaya açıyor. Bugün NATO dediğimiz savunma örgütünün karşısındaki düşman kim? Yani neyi tanımlıyor? Rusya'dan başka, Avrupa'yı tehdit eden başka bir güç yok. Şimdi dolayısıyla buradaki bütün kuvvet yapılanması, işte İzmir, Larissa, Napoli, Rammstein, Mons, Brüksel... Bunlar, bakın, NATO'nun bütün kuvvet yapılanmaları ve karargahları ve buna ait birlik konuşlandırmaları Avrupa odaklı. Şimdi Trump şunu söylüyor doğal olarak. Yeni bir dünya düzenine doğru gidiliyor. Bu düzen içerisinde artık Avrupa kendi güvenliğini sağlasın. Ve ben küresel sorunlara, küresel politikalara, güvenlik açısından başka bir gözle

0: bakacağım diyor.
1: Dolayısıyla siz diyor kendi güvenlik yapınızı kurun. Bu yeni bir tartışma da değil aslında. İşte 93'te Maastricht'te bunu yatırdı Avrupa. 97'de ondan sonra Helsinki'de bunların hepsini tartıştı. Yani bir Avrupa güvenlik mimarisi oluşturup kendi ordusunu kurmak istedi. Ama bir türlü beceremedi bunu. Yani oluşturamadı.
2: Hayır, beceremek istemiyor hocam.
3: Yapmak istese yapamaz mı hemen?
1: Yani bugün şöyle. Avrupa ordusu konusu ortaya çıktı ya, tartışılıyor. Evet. Hatta bize dediler, Türkiye'de bize bu konuda işte seçkin bir üye olarak ayrı bir statüde Avrupa'nın güvenliğinde bize yardımcı olsun diye. Yani zannettiler ki Türkiye'de bunu hemen atlayacak, biz de Avrupa ordusunun bir parçası olacağız. Dolayısıyla tartışılan nokta bu. Buradan işte kuvvet çekmek, mesela 5000 askeri çekmek. Hüseyin Hocam'ın dediği gibi çok aslında sembolik bir şey. Yani buranın kuvvet yapılanmasını bozacak bir şey değil. Ama bu şunu gösteriyor. Artık diyor Avrupa olarak siz kendi yapınızı ve teşkilatlanmanızı kurun. Mesela NATO'nun dışında CENTCOM yapılanması var Amerika'nın. Yani Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki müdahaleler için yaptığı bir teşkilatlanma. Mesela NATO'yu niye orada kullanmıyor da alternatif bir CENTCOM'u geliştiriyor? Dolayısıyla burada şimdi Amerika'nın istediği şu, yani çok büyük harcamalar yaptı buraya ama karşılığını da aldı. Yani burada Patriot'lar, F serisi uçaklar hepsini parayla sattı. Ya.
3: Tabii,
1: bedava vermedi bunları.
3: Bedava vermedi ki sonuçta, doğru.
1: Ama bir de şu var, bunların hepsi ayrı bir yük getiriyor Amerika için. Bir de ayrı bir şey var, ben tarihi bir perspektiften de bakayım size. Mesela bir tarihte bir Cermen Slav birlikteliği vardır. Mesela bu çok önemlidir. Eğer Almanya burada serbest kalırsa gerçekten Avrupa'nın tek gücü olur askeri kültür açısından.
2: Canım? Bismarck dönemindeki politika mı diyorsunuz? Evet.
1: Çok yani doğru. Amerika gerçekten Almanya gerçekten yani bir tarihi askeri yapısı itibariyle Avrupa'da tektir. İkinci Dünya Harbi'ni hatırlayın, Birinci Dünya Harbi'ni hatırlayın. Düzenli birlikleriyle, teşkilatlanmasıyla, yeni doktrinler geliştirmesiyle. Evet, şu anda Almanya'nın bir gücü yok. Çok etkisiz ama çabuk toparlanabilecek bir yapıya sahip, kültüre
3: askeri
1: sahip.
3: Askeri altyapısı var. Bir de evet. Şimdi onun içinde bir ayak...
1: Bilgi yani, birikimi de var.
3: Evet, mesela Kara Kuvvetleri Komutanı da, değil mi? Geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar Kara Kuvvetleri'ni güçlendirmek için yeni bir teşkilatlanma yapacağız demişti Almanya'da. Yani şöyle, zaten bir ihtiyaç olmadığı için aslında sanıyorum bugüne kadar. Yani herhangi bir tehdit de olmadığı için Avrupa kanadında buraya bir bütçe, maliyet ayırmak istemediler.
2: Şimdi,
3: ama
2: şimdi şöyle bir konformist yapı var.
3: Hem o konformist yapı hem de hocam biliyorsunuz yani bunlar refah satan topluluklar. Tabii, tabii. Yani burada askere para ayırmak bir risktir onlar için. Yani halktan aldığınızı askere verirsiniz.
2: Çok da anlamlı değil.
3: Gibi bir şey var. Bir de şunu söyleyeceğim. Mesela bugün, bu çok önemli bir şey çünkü. Bugün biz elimizi çekiyoruz dediğiniz anda 850 milyar dolar gibi bir bütçe ayırabiliyorsunuz. Bu korkunç bir para.
2: Tabii.
3: Yani öyle hani kolay bugün cebinizden çıkarıp herhangi bir ülkenin verebileceği bir para değil. Çok büyük bir para bu. Ama çıkarıp verebiliyorlar bir yerde baksanıza.
1: Avrupa zaten o projeye geçti. Yanlış hatırlamıyorsam Seyat diye bir proje kurdular.
2: Seyfi mi diyorsun?
1: Evet. Ha, tamam. 800 milyon milyar euroluk, onun 150 milyar eurosunu Doğu Avrupa'daki ülkelere paylaştırdı. Evet. Başta Polonya olmak üzere verdi. Ama bu parayla dönecek bir şey yok. Yani bir şey değil. Eurofighter mesela hocam daha iyi bilir. Tam kapasite bugün hava kuvvetlerini, Avrupa hava kuvvetlerini tam kapasite sağlamıyor. Fransa'nın kendi geliştirdiği uçaklar var. İspanya bizimle oturuyor, anlaşma yapıyor. Hürjet dahil. Yani dolayısıyla bir birliktelik yok Avrupa içerisinde. İşte bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Amerika'nın küresel politikaları artık değişti. Yani odaklanma noktaları farklı. Yani Avrupa ile fazla uğraşmak istemiyor. Bir de Avrupa şuna doğru gidiyor. Daha önce de bunu konuştuk. Avrupa Birliği'nin güvenliği mi yoksa Avrupa kıtasının güvenliği mi? Yani eğer bir kıta güvenliğinden bahsediliyorsa o zaman kıtada yer alan herkesin buna bir katkı sunması lazım. Bakıyorsunuz Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek. Ya bunlar henüz daha Avrupa kıtası içerisinde birlik olarak algılanmıyorlar. Bunların her biri birer sorun. Dolayısıyla Amerika bunlarla da uğraşmak istemiyor. Ve bu siyasi bu sorunlarını da çöz. güvenlik yapılanmanı da oluştur. Hı-hı. Benim başka işlerim var diyor. Yani işin kabası,
3: İşin özü oluyor.
1: Tarafı evet. Bu.
3: Buyurun Mete Bey.
0: Şimdi ben de Cüneyt Hoca'nın kaldığı yerden devam edeyim. Burada Trump'ın hamleleri bilinçsiz ya da İran'a karşı olan saldırılarda yanında yer aldığını yer almadığından meselesinden ziyade bilinçli atılan adımlar. Birincisi NATO üzerinden baktığınız zaman

0: NATO'nun ABD saldırganlığında bir paralı özel askeri şirket gibi konumlanmasını istiyor. İkincisi, burada aslında daha büyük resme baktığımız zaman Avrupa'da bir birleşik ordunun kurulmasını da engelliyor Trump. Yani kendine bağımlı, gerektiği zaman Amerikan gücünü paralı bir şekilde, eğer ücretini öderseniz, bir Rammstein üssü gibi bir üs, örneğin Polonya'da ya da muhtemelen bu askeri gücü konuşlandıracağı yer olduğunu tahmin ettiğim Baltık bölgesine, çünkü İsveç, Norveç'te, Finlandiya'da yeni başta lityum olmak üzere çeşitli maden rezervleri keşfedildi ve buralardan daha fazla şey kopartabilmek için Amerikan askeri gücünü pazarlıyor. Yani bir özel güvenlik şirketi haline getirdi. Hı hı. Ama Almanya meselesi, Cüneyt Hoca'nın bahsettiği, önemli. Çünkü bir süre önce ben de bu konuyla ilgili bir araştırma yapmıştım. 2029 yılına kadar Almanya'nın savunma bütçesine ayıracağı para 189 milyar dolar. Ve bu ilk etapta ve zorunlu askerliğe de geri dönüşü de ciddi yani istiyor ve buna dönüş
1: hatta
0: için de
1: sinyaller. Hatta daha çoğu Avrupa ülkesinde zorunlu askerlik yok.
0: Yani burada
1: gönüllü askerlikle
0: söylediği cümleyi bir el yükselterek devam ettireyim. Almanya geri dönüyor. Çünkü bunun emarelerini ve sinyallerini veriyor ve o askeri gücüne
2: geri dönmek istiyor.
0: İstiyor ama evet, çabası da var.
2: Evet.
0: Bu onu gerçekten Avrupa'da farklı bir yere koyacak. Ama genel olarak baktığınız zaman Avrupa güvenliği, Avrupa Birleşik Ordusu meselesinde Trump başta Avrupa Birliği'nin ekonomik yapısını dağıtıp aynı zamanda savunma kanadını da dağıtmaya çalışıyor. Ama şemsiye olarak da baktığınız zaman NATO üzerinden sürekli bir Amerikan varlığı isteniyorsa, koruması talep ediliyorsa, Amerikan çıkarlarına göre anlaşmaları imzalamanız gerekiyor, Amerika'nın huyu suyuna gitmeniz gerekiyor gibi bir bilanço çıkartıyor, bir fatura kesiyor. Yani artık Almanya güneybatısındaki Rammstein üssünü kapatıyorum derse, bunun Almanya için ekonomik bir bedeli var. Örneğin Polonya isterse, bunun için bir ekonomik ya da askeri bedeli var. Neticede unutmayalım, Amerika Birleşik Devletleri evet Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından dolayı zarar ediyor gibi gözükse de bilanço tam tersini söylüyor. Yazılım tabanlı mühimmat ve otonom silahlar konusunda şu an Amerikan şirketleri rekorlar kırıyor. Bakın, daha geçtiğimiz hafta Körfez'e satılan silahların yapısına, içeriğine baktığımız zaman hepsi Amerika'nın yeni ürettiği işte yazılım tabanlı mühimmatlar, otonom sistemler, yapay zekalı sistemler vesaire satılmış. Amerika bu dönemi bir hegemonyasının farklı bir şekilde Avrupa'ya nüfuz etmesini için kullanıyor. Burada tabii benim bahsettiğim bir Polonya, bir Baltık örneğinde bu sakın Rusya'ya karşı bir koruma sağlayacak gibi gösterilmesi, kimse aldanmasın. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltık Denizi'ndeki Grönland'ı, Kuzey Kutbu'nu da hesaba katarsak, ki göreceksiniz Baltık Denizi'ne gidecek bu askerler, yavaş yavaş Kuzey Kutbu'na doğru büyük bir pazarlığın altyapısını oluşturuyor.
3: Ya ben burada şöyle düşünüyorum. Bence karşılıklı bir istememe durumu var Murat Özer. Yani ne tek başına Amerika artık ben Avrupa'yı istemiyorum diyorsa, tamam, mesela Amerika Avrupa'ya diyor ki ben istemiyorum artık seni korumak, tamam da bakıyorsunuz Avrupa'da çok gönüllü değil gibi. Yani sanki Avrupa'da bitsin istiyormuş da artık yıllar yılı devam eden bu şeyi, artık bir yerde ayrılalım. Yani bence şu an şöyle bir durum var, artık ülkeler Amerikan baskısından kurtulmak istiyorlar. Sadece Avrupa özelinde değil, hadi Almanya üzerinden konuşalım ama Avrupa'da da aynı şey. Mesela bakın, konuşulmadı ama İtalya büyük Amerika yanlısıdır biliyorsunuz yani. Meloni bile karşı çıktı artık bu dönemde yapılanlara ve İsrail'e silah satışını durdurdular. Yani bu tabii savaş gündeminde çok arada kaynadı gitti. İsviçre, bakın İsviçre dünyanın ne derler İsviçre'ye, değil mi?
2: Tarafsızlık
3: evet, merkezi derler. Adamlar ihracatı yasakladılar. Yani bir şeyde karşı duracaksanız işte böyle karşı duracaksınız dediler. Yani bence artık hani Amerika ülkeleri değil, ülkeler zaten Amerika'yı istemiyor. Karşılıklı bir istememe hali var.
4: Şöyle bir şey var. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki oluşan düzeni konuşuyoruz biz. Hani yıkılmakta olan düzen. Hani Cumhurbaşkanımızın sürekli dünya beşten büyüktür derken işaret ettiği düzeni konuşuyoruz. Bu düzenin çatırdadığını, yok olmaya başladığını görüyoruz. Şimdi mesela Almanya'daki 35 bin Amerikan askeri gerçekten Almanları Ruslara karşı mı koruyordu? Yoksa Almanya'nın gerçek bir devlete dönüşmesini mi engellemeye çalışıyordu? İkinci Cihan Harbi'nden beri olan şey bu aslında. Sadece Avrupa için değil. Bu saatten sonra Güney Kore'de de Japonya'da da daha bağımsız politikalar üretmek için harekete geçildiğini göreceğiz. Çok daha milli devletlere dönüşmeye çalışacaklar. Japonya'da işgal altındadır, Güney Kore'de işgal altındadır, Almanya'da işgal altındadır. Yani biz 1950'lerde

0: itibaren gördüğümüz gerçek Amerikan işgalinin burada da Pasifik'te de olduğu gerçeğidir. Bu düzen değişecek. ABD aslında şunu söylüyor. Yani evet, bölgeden ben askerlerimi çektiğimde bölgedeki ülkelerin, yani bu kadar çok devlete neden ihtiyaç var diye. Şimdi Trump'ın kafasında şöyle, yani bu kadar Avrupa'da bu kadar küçük devletlerin olmasına neden gerek var? Şöyle düşünün, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya yenik çıkmamış mıydı? Hı hı. Mağlup olmuş bir devletti. Peki neden İkinci Dünya Savaşı'nın en güçlü ve bütün kıtayı çok kısa sürede işgal eden bir devletine dönüşebildi? Sadece taşıdığı potansiyel sebebiyle değil. Çok baskılanmıştı. Çok baskılandığı için büyüyerek ancak baskıyı ortadan kaldırmayı hedefledi. Bugün Merz'in söylediği şey de o. Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomik gücüne sahip, çok büyük paraya sahip. Fakat gerçekten onuru yerlerde sürünen bir ülkeye dönüşmüş durumda. Avrupa'da gerçek anlamıyla tek varlık Almanya'dır. Hı hı. Ama hiçbir askeri varlığı yok. Bu dönüştürülebilir mi?
1: Macron çok hızlı bir şekilde. Macron sizi duymasın, Murat Özer kızar.
0: Ya evet, çok hızlı bir şekilde dönüştürülebilir mi? Evet, dönüştürülebilir. Neyle dönüştürülür? Sizin tarihi varlığınızla dönüştürülebilir. Zaten savaş, ya askeri vaziyetiniz kendi kabiliyetlerinizle olduğu kadar tarihsel birikiminizle de alakalı bir şeydir. O açıdan Almanya bu süreci, bunu bir fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Ukrayna Rusya arasında gerçekleşen savaşta ABD'nin şemsiyesini geri çekmesiyle oluşan bu boşluğu ABD işgalinden kurtulmak için bir vesileye dönüştürmeye çalışıyor. Aynı şey Japonya için de geçerli olacak ve bu bir tesadüf değil. Yani 20. yüzyılın başında aslında gördüğümüz o büyük cihan devletleri yıkılarak bu küçük küçük devletler ortaya çıkmıştı. Hı hı. Şimdi büyük Avrupa içerisinde büyük bir Almanya'yı giden bir süreci görüyoruz. Türkiye'nin kendi bölgesi içerisinde nüfuz alanını genişletmesi de bir tesadüf değil. Bu da tarihin Türkiye'ye zorladığı bir süreç. Yani bu sürecin Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta hızlı bir şekilde gelişmeye başladığını göreceğiz. Bu da hem Türkiye'nin kendi uyguladığı politikalardaki başarı, bununla beraber tarih de buna zorluyor. Evet, o açıdan bölgedeki tüm yapıların tamamen değişeceği bir çağın içerisindeyiz. Bu süreç yani bir inkıta süreciydi. Yani İkinci Dünya Savaşı ile bugün arasındaki süreç aslında bir duraklama ve bir inkıta süreciydi. Bu süreç ortadan kalkıyor. Herkes tarihi rollerine geri dönüyor. Böyle okumak
1: lazım. Evet, bir de artık yani buyurun şey Cüneyt Hocam lütfen.
2: Şimdi bakın, mesela haritaya baktığımızda şu anda sınırlarından memnun olmayan tek ülke var burada, Sırbistan. Yani
1: o bulunduğu yerden mi,
2: evet,
1: acaba?
2: Evet, sınırlarından memnun olmayan.
1: Şimdi bu sıkışıp kalmış orada.
2: Birinci Dünya Harbi ile İkinci Dünya Harbi'nin o revizyonist politikalarını yöneten Almanya'ydı biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Bulunduğu mevkiden rahatsızdı. Ama bu ileride olmayacak anlamına da gelmiyor. Mesela bir Avusturya, bir Sudetler bölgesi, işte Polonya'da kendisine yakın olan sınırdaki Alman vatandaşlarının yaşadığı alanlar. Eğer büyük Almanya ideali tekrar bugünün Almanya'sının bir politikası haline gelirse o da sıkıntı yaratır. Dolayısıyla bunların hepsi, Amerika düşünüyor bunları.
1: Hı hı.
2: Peki kendisi için önemli bir politika mı bu? Almanya'nın genişlemesi, artık dünya uluslararası güvenlik politikalarında Almanya'nın da politikasının göz önünde bulundurulması. Mesela bugün Mersin açıklaması ne? Senin stratejin çökmüştür diyor. Çok büyük bir laf aslında.
1: Hı hı.
2: Dolayısıyla diyor ki artık Avrupa...
1: Senin stratejin yok ki diyor.
2: Yani Avrupa
0: Almanya
2: artık
0: için kurulamayacak bir söz yani.
2: Evet.
0: Almanya tarafından kurulması mümkün olmayan
2: bir
0: söz.
2: Büyük bir cümle bu.
1: Senin stratejin yok.
2: Yani bundan sonra diyor uluslararası güvenlik politikalarında Avrupa kıtasının, hatta Almanya'nın da sözlerine dikkat edin diyor. Bu çok bir başlangıç aslında. Evet. Belki bu Amerika'nın işine de geliyor olabilir. Güçlü hatta bir Almanya.
3: Ne böyle istiyor? Hayır, şöyle 2022'deki NATO zirvesindeki alınan kararlara baktığımızda zaten Almanya'nın silaha yatırım yapması gerekiyor.
2: Evet.
3: Ve Japonya'nın da güneyde, yani Güney Çin Denizi'ndeki problemlerin bir parçası olabilmesi için Japonya'nın silaha yatırım yapması
1: Şimdi
3: gerekiyor.
1: Şimdi NATO deyince bu sene bizde ya NATO zirvesi değil mi? 7-8 Temmuz NATO zirvesi. Muhtemelen en olaylı olması beklenen NATO zirvesi
3: bir bakıyorsunuz,
1: olacak.
3: Bakıyorsunuz NATO dağılıyor.
1: Allah korusun da. Yani şöyle, savaştan sonra hakikaten çok kritik bir zirveydi bu sene. O da bize nasip oldu. Bir yandan iyi baktığınızda orta yol bulunabilir burada ama herkes cebi dolu gelecek. O yüzden biraz sıkıntılı. Peki ben size şunu sorayım Hüseyin Hocam. Şimdi Almanya ve Amerika özelinden sorduk ama aslında hani burada başta da söyledim. Yani savaşın başından beri de söylüyorum. Hem Avrupa, Amerika

0: hem Körfez Amerika için bir başka dönemi konuşacağız dedik, evet, savaştan sonra. Şimdi Avrupa için şunu sorayım. Biz de dahiliz. Mesela biz de ne yaptık? Geçen hafta Birleşik Krallık'la İngiltere ile bir anlaşma imzaladık değil mi? Hakan Fidan gitti. Savunma sanayi anlaşması. İşte İtalya'yı az önce söyledim. Evet. İspanya'yı söyledim. Kendi içlerinde Yunanistan, Fransa bir şey oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla herkes bir savunma ittifakı arayışında. Doğru. Yani bu kıta özelinde ya da büyük güçler değil ama belki artık ülkeler arası bir savunma paktları mı göreceğiz biz? Böyle bir döneme doğru mu gidiyoruz? Ya da neden bunu yapma ihtiyacı duyuyor ülkeler? Mesela neden Türkiye ile İngiltere ya da Türkiye ile İspanya bir araya gelip bu adımı atmak istiyorlar? Kime karşı, ne için?
1: Şimdi tabii ki buradaki bahsettiğimiz Avrupa'daki tüm ülkelerin tarihine baktığımızda dünyada belirli dönemlerde söz sahibi olan ülkeler. Almanya öyle, Fransa, İspanya, hatta Portekiz. Türkiye zaten Osmanlı İmparatorluğu ve öncesindeki yapılanmalarla dünyada söz sahibi. İngiltere de öyle. Yani üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmuş bir şeyden bahsediyoruz. Birleşik Krallık'tan bahsediyoruz. Şu anda İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki kurulan düzen yıkılıyor. Yıkan da kim? ABD'nin kendisi. Niye yıkıyor? Mevcut statüko ABD'nin artık çıkarına gelmiyor. Dünyanın yükünü taşımak istemiyor ve dünyadaki mevcut kurallara dayalı sistemin özellikle Çin'in ve gelişmekte olan diğer ülkelerin daha büyük hizmetinde olduğunu ama ABD'nin çıkarlarına artık çok fazla hizmet etmediğini. O nedenle ABD'nin tekrar özüne dönmesi gerektiğini, hatta buna ikinci Monroe doktrini falan da dendi. Trump'ın birinci dönemde geldiği zamanki politikalara falan baktığımızda ABD'nin tekrar özüne dönmesi gerektiği, endüstri 4.0'da kullanmak suretiyle daha otomasyona dayalı, daha robotik sistemlere dayalı yeni bir üretim anlayışıyla ABD'deki iç üretimi ayağa kaldırması gerektiği ve Çin'e kaptırılan bu üstünlüğün tekrar geri alınması gerektiği. Aksi takdirde Çin'in dünyada zaten şu anda en büyük ekonomi daha da büyüyeceği ve ABD hegemonyasına kesinlikle en büyük tehdidin Çin olduğunu söylüyorlar. Şimdi buradaki yapılanma içerisinde Trump'ın bir stratejisi var. Stratejisine Trump'a ait değil aslında. ABD'nin stratejisi. O da şu. Dünya aslında problem olarak 3 bölge var. Avrupa'nın kendisi, Orta Doğu ve Pasifik bölgesi veya Çin'in etrafı diyebiliriz. Şimdi bu 3 bölgede...
0: Tamam. Burada peki ne yapıyor ülkeler?
1: Burada şu anda şey yaptılar. Rusya-Ukrayna savaşı ve biraz önce ifade ettiğim Gürcistan ve Kırım işgalleri süreçleriyle birlikte, yani aslında Putin'in iktidara gelmesi ve Putin gibi çok hırslı bir adamın Rusya'nın başında olması ABD'nin işine geliyor. Çünkü onun varlığı ve onun ardıları da muhtemelen öyle olacak. Avrupa için en büyük tehdit. Avrupa ise şu ana kadar silaha fazla para yatırmıyordu. Bütün sorumlulukları ABD'ye vermişlerdi. Yani o dünyadaki ticari sistem, dolara dayalı sistem, her şey aslında Avrupa'nın da çıkarlarına bir yönüyle hizmet ederken şu anda o külfete, çünkü son 20-30 yıldır Avrupa'daki bütün bu NATO zirvelerinde ABD'nin en büyük sözü şudur. Siz de şu NATO'daki külfet paylaşımında bir yer alın. Ve o nedenle zaten 2014 yılında %2 gayri safi milli hasılanın %2'sini NATO ülkelerinin ayırması gerektiği savunmaya. Daha sonra 2022'de de karar aldılar ve Trump geçen yıl 2025'teki son zirvede de %5'e razı etti ülkeleri. Şimdi ABD silahlanıyor. Avrupa'da silahlanıyor. Şimdi bu ülkeler silahlanırken ya bir araya gelecekler, Avrupa Birliği çatısı altında Rusya'ya karşı güçlü bir duruş sergileyecekler ama aynı zamanda ABD'ye karşı da kendilerini korumaları gerekiyor. Çünkü şu anda dünyadaki en büyük tehdit ülke ABD'nin kendisi. Yani kural

0: Kanada'yı işgal etmeye çalışan, ya Kanada Başbakanı'nın söyledikleri gerçekten çok aslında yerinde. Yani yıllarca beraber hareket ettikleri ABD'nin kendilerine karşı tehdit oluşturmasından oldukça rahatsızlar. Artık F-35'i düşünmüyorlar. İnşallah gelip bizden Kaan alacaklar.
1: Peki, güzel bir yerde bıraktınız. Şimdi ben buradan aslında devam edeyim. Az önce söylediğim şey, Murat Bey'e soru sorarken dedim ki ülkeler de artık Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasından bıkmış gibi görünüyorlar. Yani ne kadar Amerika ben istemiyorum dese de sen istemiyorsun da olmuyor bazı şeyler. Karşılıklı biraz yani baktığınızda. Çünkü bir yorgunluk var herkeste. Bakıyorsunuz bu hem tek kutuplu dünya düzeninden hem de bir yerde artık ülkelerde bir dayatma altında kalıyorlar böyle baktığınızda. Şimdi emekli Amerikan Hava Kuvvetleri Yarbayı, kendisi aynı zamanda Pentagon analisti Karen Kwiatkowski diyor ki bu beyefendi, Amerikan İmparatorluğu'nun artık sonuna tanıklık ediyoruz. Trump kendi kazdığı kuyunun dibine doğru gidiyor. Bölgede yaşananlar Carter doktrininin artık sonunun geldiğini gösteriyor. Washington çok kutuplu düzene uyum sağlayamıyor. Şimdi bu tabii önemli. Neden önemli? Bizim konuştuğumuz aslında.
2: Julia Roberts'a benziyor.
1: Nasıl?
2: Julia Roberts'a benziyor.
1: Evet, doğru söyledin.
0: Benziyor, evet.
1: Benziyor. Güzel ama. Şimdi şöyle bir problem var, yani ülkelerin de artık uzun zamandır konuştuğu, nasıl başa çıkıyorsunuz bu Amerika Birleşik Devletleri ile konusunun olduğu hep söyleniyor ya. Artık bu işte tek kutuplu dünya düzeninin kaldıramadığı dünyayı ve hatta Amerika'nın da bu belli bir çok kutuplu düzen demeyeyim ama bir arayış var sonuçta ülkelerde. Herkes kendi çapında biraz daha işte bir ekonomik ortaklık kurmaya çalışıyor, savunma ortaklığı kurmaya çalışıyor, yeni anlaşmalar yapmaya çalışıyor ki işte Amerikan baskısını, dolar baskısını bir derece azalsınlar. Amerika'nın da bu politika karşısında daha çok öfkelendiği dünyaya, o hakim gücünü kaybetmek istemediği de konuşuluyor. Hatta işte geçen hafta programda da konuşmuştuk, ben söylemiştim, bu Mersheimer'ın bir teorisi var. Çöken hegemonya diyor aslında Amerika'ya. Yani evet, bir tek kutuplu güç var ama yavaş yavaş artık zayıflıyor. Bu zayıflama bir sonun başlangıcı mı ya da neden bu noktaya gelindi Cüneyt Hocam?
3: Şimdi bu yeni bir tartışma konusu değil. Yani 2000'de Putin devlet başkanı olduktan sonra bir açıklaması var. Diyor ki biz duvar yıkıldıktan sonra 91'den 2000'e kadar uyumuşuz. Kendi çevremize bakmışız. Bu 10 yıllık süreç içerisinde Amerika hegemon güç olarak bir zafer sarhoşluğu yaşadı. Önünde hiçbir güç yoktu. Evet, orada da Amerika uyudu, Çin yükseldi. Hı hı. Şimdi içinde bulunduğumuz durumda artık bir tek kutuptan bahsetmiyoruz. Bunu zaten uzun yıllardır da tartışıyoruz. Amerika'nın buna gücü yetmiyor artık. Küresel sorunlara anında müdahale edip, hatta müdahale etmeden söylem bazında bir sonuç üretemiyor, düzeltemiyor. Dolayısıyla yeni bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. Burada Amerika şunu söylüyor.
0: Ben onu çok daha yeni bir dünya düzeni diyeyim.
3: Evet.
1: Yani yeni değil, şöyle çok daha yeni bir dünya düzeni.
3: Şöyle bir durum var artık. Bölgesel güçlü aktörler küresel güvenlik politikalarını değiştirebiliyorlar. Mesela Türkiye gibi. Mesela çoğu kişi bunun analizini yapmıyor. Mesela Türkiye, Kafkaslara, Balkanlara, Karadeniz'e, Doğu Akdeniz'e, Orta Doğu'da kendisini ilgilendiren alanlara müdahale ettikçe aslında bu toplamda küresel güvenlik politikalarını değiştiriyor. Dolayısıyla siz tek hegemon güç olarak buralara müdahale edemiyorsunuz. Yani oradaki stratejileriniz çöküyor. Hep buralarda konuştuk. İşte Suriye, Irak, Amerika'nın stratejisi çökmüş durumda. Yani çekilmek zorunda kalıyor. Bir şekliyle buraları terk ediyor. Dolayısıyla yeni düzende yeni aktörler çıkıyor. Bugün Avrupa'yı Trump'ın sıkıştırmasının sebebi, kıta olarak diyor bir bütünlüğe erişin ve sizin karşınızda tek tehdit Rusya, sürekli Rusya'yı öne çıkarıyor. Dolayısıyla dünyada bir gerilim noktası olduğunda Avrupa'dan açılacak cephede siz topyekün Rusya'ya angaje olun. Ve bunu da kendi başınıza yapın. Benim işte Uzak Doğu'da hocamın dediği gibi Pasifik'te başka işlerim var. Yani oraları daha şekillendirmem lazım. Çünkü tek başına yetmiyor. Ya NATO da buna kolaylık sağlamıyor artık. Eskisi gibi değil. Çünkü NATO'nun da bütün

0: Şimdi Amerika çektiği için, diğerleri çekinik kaldığı için dolayısıyla yeni dünya düzeni veya tekrar kurulan
1: yeni,
0: düzen
1: yeni
0: diyelim.
1: Yeni çoklu düzen.
0: Çoklu bir şeye doğru gidiyor. Kutba doğru gidiyor.
1: Evet.
0: Bu kutubun içerisinde aslında belirleyici olan bölgesel güç aktörleri de olacak.
2: Yani aslında her şey aslına rücu ediyor.
0: Evet.
3: Evet.
2: Yani biraz... Rusya'da Sovyet sonrasında tekrar Çarlık dönemi Rusya'sının düşüncesini taşıyan bir Putin'e sahip oldu. O sayede gelişiyor. Rusya da bu şekilde büyüyor. Yani Almanya'nın büyümesi de böyle bir şey dönüşecek. Kesinlikle. Japonya da aynı şekilde büyüyecek ve Türkiye de bu şekilde büyüyecek.
3: Şu, yani burada bölgesel güçler
1: çok,
3: var ya.
1: Çok özür dilerim, evet. Konuşalım. Bu etki doktrinler üzerinden konuşalım aslında. Bizim böyle tarih boyunca hep okuduğumuz işte Truman doktrinleri, Nixon doktrinleri vesaire. En son hatta Donald Trump doktrini deniliyordu. Bunların şimdi hepsinin Amerikan merkezli dünya doktrinlerinin de çöktüğüne dair bir ortak fikir
0: ya
1: var.
0: Zaten bu doktrinler dönemsel. Başkanların bulunduğu süreç içerisinde etkili veya onlardan sonra devam eden süreç. Yani bunların
3: ama
0: hepsi...
3: Ama bir amacı var değil mi hocam? Yani tabii. Bir döneme hizmet tabii, ediyor tabii. Bu.
0: İşte kenar kuşak teorileri düşünün. Pentagon'un yeni haritası.
3: Hocam şu Monroe'dan bahsedelim isterseniz. Şu Monroe önemli.
0: Evet.
3: Monroe'da şey var bakın. Hı. ABD diyor ki ya bu Avrupalı güçler geliyorlar. Bizim kıtanın özellikle Güney Amerika'yı veya işte Orta Amerika ülkelerini, Karayip Adalarını her tarafı işgal etmeye çalışıyorlar veya oralardan sömürgeci olarak yararlanıyorlar. Diyor ki buraları ben diyor el koyayım ki Avrupa buraya gelemesin. Ben de bu sırada genişlemeye çalışayım. Tek düşüncesi aslında güç biriktirmek. Monroe doktrinine baktığımız zaman o yıllardan sonra hem ABD 1865 yılında iç savaş yaşıyor Kuzey Güney hem de sonrasında şu an mesela Hawaii'yi konuşuyoruz, Alaska'yı konuşuyoruz, Pasifik ülkelerindeki adaları konuşuyoruz. Onların hepsini bu doktrin sayesinde alıyor. Hı hı. O bölgelere kimsenin girmesine izin vermiyor.
0: Yani kendi bahçesini düzenliyor.
3: Tabii. Hem de 1890 yılına geldiğimizde aslında ABD dünyadaki yine bir numaralı güç o zaman olmuş. Fakat savaşlara katılmıyor ABD. Katılmak istemiyor. Sadece kendi çıkarlarına hizmet etmek istiyor. Ve ne zamana kadar katılmıyor? İşte Birinci Dünya Savaşı'nda savaşa sonradan katıldı. Yani yeterince Avrupalı büyük güçler, dünyadaki büyük güçler birbirlerini yesinler. Enerji bitsin sonra ben...
2: Aslında şu anda Monroe doktriniyle Trump'ın doktrini çok
3: evet,
2: benzeşiyor.
3: Evet o manada yani abi güç biriktirmek için. Sonra mesela İkinci Dünya Savaşı'na bakın. Yani orada da her ne kadar Japonya'nın yayılmasına izin vermiş olsa da şu anda Çin'e yaptığına benzer şekilde İran veya Venezuela örneğinde Japonya'nın enerji bağlamındaki bu şeyini bağımlılığını hep elinde tutuyor ve ondan sonra Pearl Harbor baskını gibi bir şey oluşuyor ve hı hı. 1941 yılında 6 Aralık'ta ABD devreye giriyor veya girmesi isteniyor. O Eisenhower'ın askeri sanayi kompleksi dediğimiz yapı aslında o zamanlarda harekete geçiyor. Yani bir gerekçeye ihtiyaç var ama esas buradaki Monroe'nun döneminde ilan edilen o kendi içerisinde izolasyonist politikası ABD'yi bugünlere taşıyor. Fakat Truman doktrini çok ilginç. Bizi de ilgilendirdiği için. Hocam hatırlarsınız o evet. George Kennan var ya. Mr. X diye bir tane şey var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Plan Prensipler Başkanı bu adam. Gerçekten çok önemli bir adam. Çünkü NATO'nun kuruluşuna da bu adam öncülük ediyor. Yani bazen başkanlardan ziyade gerçekten düşünür, iyi kendini yetiştirmiş entelektüel bir şeye sahipseniz bürokrasiye çok büyük işler atabilirsiniz. Hı hı. Bu adamın yazdığı şey de ki Spikeman'ın çevreleme doktrini vardır. Hocam biraz önce bahsettiği onun kapsamında Rusları komünizmi çevreleme kararı alıyorlar. Ve ondan sonra işte Yunanistan'ı komünizme kaptırmamak gibi bir gerekçeyle Yunanistan'a ve Türkiye'ye Truman doktrini sayesinde para yardımı yapıyorlar. Evet. Ondan sonra eski yine bir kara kuvvetleri komutanı yaptı galiba George Marshall.
0: Evet.
3: Onun bakanlığı döneminde de 1948 yılında tüm Avrupa'ya 15 milyar dolarlık gibi bir parayı aktılar. Bakın o dönemdeki paralar çok büyük yani. 15 milyar dolar sanıyorum şu anki 1 trilyon dolara denk gelebilir yani. Tabii ki bu bir anda akıtmadılar. O sayede Avrupa'nın kalkınmasını sağladılar. O sayede o çevrelemeyi sağladılar. O sayede bizim gibi ülkeleri de NATO'ya dolayısıyla ABD'nin yanına çektiler. Yani biz orada tarafsız kalabilirdik veya Ruslarla işbirliğine gidebilirdik. Onun yerine şu ana kadar devam eden

0: Batı'yla daha yakın bir ilişki halinde olan Türkiye ortaya çıktı. Mesela bunların hepsinin bize de etkileri var o manada. Hocam isterseniz siz de ilk sınavı
1: devam edelim. Ben şöyle şunu soracağım. Evet. Buyurun hocam, ekleyeceğiz bir şey varsa.
2: Kısa bir şey söyleyeyim. Hı hı. Mesela şu kendi başına ilginç bir doktrin. Truman, Nixon, Carter bunların aslında hepsi hemen hemen benzer birbirine. Hı hı. Yani uygulamada farklılık var ama çoğu benzer.
0: Bir arada Eisenhower da var aslında.
2: Evet, bir de arada Bush var. O çok evet. Net bir doktrindir.
0: Yeni dünya düzenini kuran adam.
2: Soyadlığın, hukuksuzluğun başladığıdır zaten o. Ve Grand stratejisi Obama'nın Bush'un doktrini biraz daha böyle makul.
0: İnsancıl.
2: İnsancıl hale getirmek evet. ister. Akademik alanda çok maalesef bizim Türk akademisi de buna alet olmuştur. Evet. Grand stratejisini böyle makaleler, kitaplar yayarak, yazarak yaydık biz de buna hı-hı. maalesef. Dolayısıyla bu Trump doktrinine geldiğimizde bu aslında...
3: Başa dönüyoruz.
2: Yani başa dönüyor.
1: Bittiği yerde yeniden.
2: Her yerde her zaman olmayı isteyen bir doktrin.
1: Şimdi ben bu Trump doktriniyle ilgili şunu sormak istiyorum. Yani tabii bu Trump doktrini diye yayımlanmış bir şey yok ama yok, hani biz bunu farklı açılardan değerlendirebiliriz. Yok, yani evet. Donald Trump'ın hani göreve geldiği süreç sonrasında işte bizim 2022'den...
2: Hibrit bir doktrin yani.
1: Evet, 2022'den
2: böyle.
1: Beri yaşadığımız savaşlar ama mesela şunu sormak istiyorum. Şimdi bu Maduro'nun Venezuela Devlet Başkanı'nın alınması, ondan önceki işte Kanada, Grönland gibi işte Panama kanalında yaşanan o süreç biliyorsunuz. Orada da sessiz sedasız bir devrim yaptı Çin'in ağırlığı olduğu için. Şimdi acaba şunu sorayım. Donald Trump biten yani ya da bitmeye başlayan bu Amerikan ağırlığını gördüğü için mi bu kadar savaşa destek veriyor diye sormak isterim. Yani çünkü bende bu düşünce şuradan sonra oluştu. Bu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alınması sonrasında çıktılar ve dediler ki bunu sadece dünyada biz yapabiliriz ve bunu istediğimiz herkese yapabiliriz. Biz istediğimiz yerden istediğimiz kişiyi alırız, öldürürüz ya da getiririz, burada Amerikan kanunlarında yargılarız. Bütün dünyada bunu görsün. Burada çok büyük bir güç gösterisi savaşına girmiş görünüyor aslında, Amerikan devleti. Yılbaşında yaşadığımız İran savaşı da buna dahil.
3: Aslında büyük bir güç gösterisiyle karşılaşmıyoruz. Şöyle bakalım. Yani mesela biz yıllarca bunu stüdyolarda hep konuşuldu, tartışıldı ama bence doğru bir şekilde tartışılmadığı için düşünüyorum. Hı hı. Yani Irak Savaşı'nın gerekçesini sadece petrol enerji hatlarının, nakliyatlarının ele geçirilmesi şeklinde bir bağlamda düşünülmüştü. Bütün petrol kaynaklarına el koymak şeklinde. Böyle olmadığını ortaya çıktı yani. Bunun hiçbir alakası olmadığını yaşayarak görmüş olduk. Şimdi ABD bölgede inanılmaz bir askeri varlığıyla geldi. Yüz binlerce askeriyle geldi. $2.5 trilyon harcadı ve Trump'ın dediği gibi hiçbir şey kazanmadı. Geriye dönüldüğünde 20 bine yakın Amerikan askeri ölmüş, binlercesi yaralanmış, hiçbir şeye yaramadı. Bir güç gösterisi ise Amerikan varlığın askeri anlamda bütün dünyaya hegemonyasını gösterebilme anlamında Irak ve Afganistan savaşları bu demekti. Fakat bu savaşlar 25 yani çeyrek yüzyıl geçti bakın. Tam çeyrek yüzyıl boyunca ABD her yerde yıprandı. Bir yandan para harcadı, hiçbir şey kazanamadı ve yıprandı.
1: Ama Trump döneminde yani
3: Şimdi Trump dönemine geldiğimizde Trump şunu söylüyor, diyor ki o yeniden büyük Amerika'yı yapma hayali Monroe'daki gibi. Ne demek bu? Ya eğer petrolse derdiniz, Venezuela dibimizde ve çok daha büyük
1: aldınız.
3: Bir petrol rezerv var. Bunu almak, Irak'ta, Irak halkıyla savaşmak, 20 yıl boyunca burada bir şey harcamaktan çok daha kolay mı? Çok daha kolay. Neden? Bura benim kıtam, benim bildiğim yer. Her şeyle bana ait ve sadece zaten sefalet içerisindeki bu halk eğer ben lideri değiştirirsem alır götürür. Kendimle, kendime müzahir yapıyı orada ihdas edebilirsem ki anında yaptı. Çünkü hepsi bekliyordu. Halk da bekliyordu. Halk da bıkmıştı artık. Amerika'nın orada emperyal bir politikası olabilir mi? Yani Amerika, Venezuela halkının daha Amerikancılaşması, Amerikan kültürüyle daha fazla hemhal olması Venezuela halkı açısından bir tehdit midir? Irak halkı için bir tehdit olabilir. Afgan halkı için bir tehdit olabilir. Venezuela zaten Güney Amerika halkı, Amerikan halkı yani. Onun için ne tehdit olabilir? O açıdan ne kültürel bir hegemonya ne kültürel bir emperyalizm hiçbir şey yok yani. Venezuela'daki işi yapabilirsiniz. İran'da yapamamanızın sebebi bambaşka bir coğrafya olması. Trump burada şunu görüyor. İran savaşında özellikle daha kendisini frenleyerek devam etmesindeki temel gerekçe önünde iki tane büyük savaş var. Bölgede gerçekleştirdiği ABD'nin ve adını doğru koyalım her iki savaşta da hem

0: Afganistan'da hem Irak'ta aslında ABD askeri açıdan mağlup oldu. Ve karşısında bir ordu yoktu. Karşısında sadece yani gerilla harbi yürüten Taliban gibi ya da Irak'taki direniş güçleri vardı. Hiçbir şekilde konvansiyonel bir orduyla karşılaşmadı ve yıpratma savaşıyla.
1: Bir şey sorabilir miyim size? Sizce İran Savaşı'nın Amerika'nın istediği gibi sonuçlanmamasının sebebi bu ilk başta planladığı gibi lideri öldürelim ve iç karışıklık çıksın sonra da bitsin gitsin gibi bir süreç olmaması mı?
0: Şimdi ben açıkçası liderin ölmesiyle çok ciddi İran'ın içerisinde bir zafiyet oluştuğunu görebiliyorum. Hı hı. Biraz böyle şimdi konuşuyoruz. Biraz acem palavrası meşhur bir şeydir yani. İran tabii ki savaş içerisinde olduğu için bu tarz şeyleri söyleyecek. İçeride bir yapabilme propagandasını çok güçlü kurmak zorunda. Bakın ne diyoruz? Neredeyse 70 gündür İran'da şu anda internet yok. Telefon hatları da yok. Yani normal bildiğimiz telefon
2: bir şey.
0: Yok.
2: Olmaması da tabii, lazım. Propagandaya açık hale geliyorsunuz.
0: Tabii o kesin. Yani savaş evet. halindeki bir ülke için bu böyle. Doğal olarak bu şu anlama geliyor. Biz halkın gerçekte neyi düşündüğünü de bilmiyoruz. Evet. Yani halkın ne yaşadığını bilmiyoruz. O açıdan liderlik çökmüş durumda. Askeri liderlik çökmüş durumda. İran'ı kimin yönettiğini bilmiyoruz. Ve ekonomi de çok hızlı bir şekilde bozuluyor. Bakın ne dedi? 150 bin tümenden 185 bin tümene geldi daha bir hafta içerisinde. Dolar inanılmaz bir şekilde artıyor. Her şey aslına bakarsanız İran tamamen dışa bağımlı bir ülke. Yani gıda dışında hiçbir şey üretmiyor. Neredeyse hiçbir şey üretmiyor. Otomotiv endüstrisini her şeyi dışarıdan almak zorunda. Böyle bir ülkede siz 90 milyonluk ülkede bu abluka devam ederse ne hale gelebilir? O açıdan Trump bunu söylüyor. Aslında orada daha düşük bir maliyetle bunu başarabilir miyim? Evet, daha düşük maliyetle bunu başarabilir. Eğer rejim değiştirmekse hedef, evet rejim değiştirmek için daha düşük maliyetlerle bunu yapabileceğini gösterecek. Bunu görmek için aslında birkaç aya ihtiyacımız var. Hı hı. Birkaç ay sonra İran topraklarında neler olabileceğini biz şaşırarak göreceğiz. Bu nasıl olabildi diyeceğiz ama İran toplumunu, yani İran'a sık sık gidip geliyorsanız, gözlemleyebiliyorsanız, İranlı muhaliflerin ürettikleri şeyleri görebiliyorsanız, oradaki paylaşımları takip edebiliyorsanız, şu anda sadece yurt dışındakileri takip edebiliyoruz, oradan görüyoruz. Ama yurt için, yani İran içerisindeki muhalefetin vakasını, şeyini bilmiyoruz henüz. Hı hı. Ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Şunu söyleyebilirim bir gösterge açısından. Hamaney'in öldürüldüğü gece İran'da, Tahran'da, bakın Tahran'da, Meşet'te, devrimin kalbi olan yerlerde insanlar evlerinin penceresinden çıkıp slogan attılar. Tebrik mesajları, yani böyle şey yaptılar. Heyecanla alkışladılar. Evet. Bu çok kritik bir şeydir. Bu İran gibi bir yerde yapılması imkansız bir şeydir yani. Hani sizin lideriniz ölüyor. O lider neredeyse yarı tanrı gibi bir şey yani. Bütün ülke tamamen kontrolünüz altında. Hele ki Tahran gibi bir yerde tamamen kontrol ediyorsunuz. Ve öldüğü gün cama çıkıp alkış yapıyorsunuz. Bu İran'daki muhalefetin aslında halkın ne düşündüğünü göstermesi açısından bize bir şey veriyor. O açıdan Trump'ın bugünkü planı şu: daha az maliyet harcayalım. Hı hı. İsrail'in tabii bir takım şeylerine girdi. Oyunları, yani İsrail'in oyununun bir parçası haline geldi. Çünkü bence Irak savaşında, İran savaşında temel gerekçesi İsrail'in güvenliğini sağlayabilmek.
1: Evet.
0: Ama Trump bunun içinden çıkabilmenin tek yolunun kendi kıtasına, yani Amerikan kıtasındaki gücünü artırmak, güçlü, yeniden güçlü Amerika'yı oluşturabilmek için buna ihtiyacı var. Orta Doğu'daki bu savaşların içerisinde artık daha fazla efor sarf etmek istemiyor. O açıdan Suriye'de de baktık ki vaka oturuyor. Suriye halkı kendi eliyle Rusya ve İran'ı çıkartmayı başarabildi mi Türkiye'nin desteğiyle? Mümkün oldu. O zaman orada askeri varlığımın gerekçesi ne? Niye para harcayacağım orada? PKK projem de çöktü. Birileri Trump'a bunu fısıldamıştı.
3: Şara'yla ilişkileri de iyi.
0: Evet, yani Şara'yla da ilişkileri iyi. O zaman niçin orada bulunması için ne gerekçe var? Bütün bunların hepsi ABD Başkanı Trump'ın kendi kurmak istediği bu yeni ve büyük Amerika stratejisinin bir parçası. Evet. Bu büyük Amerika, açık söyleyelim, Orta Doğu'da bizim elimizi rahatlatacak. Kafkaslar'da bizim elimizi rahatlatacak. Balkanlar'da bizi rahatlatacak. Bu iyi bir şey.
1: Evet. Peki Mete Bey, savaşlarla büyük Amerika mı diye sorayım bu Trump doktrinine.
3: Yani burada önümüzde bir tane Venezuela modeli var. Hı hı. Grönland modeli var daha öncesinde. Grönland, Venezuela, İran ve muhtemelen arkasından da Küba ve Nikaragua'yı konuşacağız. Bu modellerden bir tanesiyle muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri o tarafa yürüyecek. Yani ekonomik bir abluka felç etme gibi askeri gövde göster.

0: serisi gibi bir modelle muhtemelen Nikaragua, Küba'ya yürüyecek. Ama burada daha geniş bir pencereden baktığımız zaman elimizde somut kanıtlar var. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji planlamasında 2040 hedefi var. Ve Trump'ın seçilmeden önce hem seçim vaatlerinin yer aldığı hem de başkan seçildikten sonra imzaladığı belgelere bakarsak aşağı yukarı Washington yönetiminin yeni dünyaya bakış açısı şekilleniyor. Yani burada daha geniş bir perspektifle Kuzey Yarımküre'yi neredeyse yeniden ABD çıkarlarıyla ekonomik, ticari olarak, su yolları olarak, koridorlar olarak, ticaret koridorlarını kastederek söylüyorum ve o ülkelerden elde edecekleri kategorilerinde ülkeler sınıflandırılıyor. Yani bir hidrokarbon imparatorluğu kuruluyor. Yani fiyatın dolar üzerinden belirlendiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatçı olduğu yeni bir ülke şekillendiriyor. Ve bu sadece Trump'ın da değil, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu devlet yapılanmasının bir perspektifi. Yani burada çok detaylı anlatabilirim. Ama şöyle özetleyeyim. Yani örneğin Amerika Birleşik Devletleri açısından bizim için son dakika bilgisi olarak üzerinde durduğumuz, artık karada askeri üslerin varlığı konusundan zaten ABD vazgeçmiş durumda. Artık okyanuslardan, mercan adalarından, atölyelerden ya da diğer adalardan, okyanuslardan uzun menzilli saldırı düzenleyerek, yani havada yakıt ikmali yaparak istedikleri yere müdahale edebilen bir farklı paradigma değişikliğine gidiyor. Diogo Garcia'yı biz geçtiğimiz aylarda bu yüzden bu kadar çok konuştuk. İngiltere'yle didişmelerinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Farklı bir yapılanma. Ekonomik olarak tabii ki Çin'in elektro-optik bir yapılanması var. Gözetimci, otoriter, baskıcı ama denetlenebilir vatandaşlardan oluşan bir devlet modeli var. Trump da bundan da farklı bir yapılanmaya gitmiyor ki. Ama şunu unutmayın ne olur. Bakın, biz Kamala Harris'in adaylığı meselesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin demografik yapısına baktığımız zaman 2040 yılında burada artık beyaz tenli, evet, sarışın mavi gözlü bir ABD başkanı görmeyeceğiz. 2040 yılında ABD'nin yeni başkanı muhtemelen Latin Amerika kökenli bir kişi olacak. Çünkü demografik yapı burada bu Trump'ın temsil ettiği beyaz, sarışın, mavi gözlü, kırmızı yanaklı, pembe dudaklı profilden artık farklı bir yere gidiyor. Peki. Nüfus problemi var. Bu yüzden de Trump'ın ısrarla vurguladığı bu göçmenlerin dışarı atılması, Latin Amerika'ya da başka ülkelerden insanların vatandaşlıklarının, oturma izinlerinin iptal edilmesi hep bir planın parçası. Bunlar, evet, zevzeklik değil. Yani bir dönüşte Küba'ya uğrarız, bir şuraya gideriz, bunu yaparız meselelerinde, peki, gülümsetiyor ama altına baktığınız zaman gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin bir plan üzerinde ilerlediğini görüyoruz. Hiçbir hamle boşa değil. Evet. Yani bir zar atılıyorsa bu karşı tarafın gözlerinin içine bakarak, peki, aslında bir tehdit de barındırıyor.
1: Peki.
0: Model de dediğim gibi Maduro gibi devlet başkanlarının kaçırabileceği, çalınabileceği, İran gibi deniz ablukası ya da başka bir ülkeye hava ablukasının uygulanabileceği, peki, çeşitli modeller var önümüzde.
1: Teşekkür ederim Mete Bey. Değerli hocalarım, sizi yerinize rica edeyim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e 992 milyon dolarlık yeni bir silah satışı. Paket için Amerikan Dışişleri Bakanlığı İsrail'e gelişmiş hassas öldürücü silah sistemi ve ilgili ekipmanların satışını içeren askeri paket için onay verdiğini açıkladı. Resmi açıklama şu: satışın İsrail'in mevcut ve gelecekteki tehditlerle mücadele kapasitesini artıracağı, ana yurt savunmasını güçlendireceği ve bölgesel tehditlere karşı caydırıcı bir unsur olacağı söyleniyor. Şimdi burada tabii yani Amerikan parlamentosunda ya da senatoda, kongrede pek çok ülkeye, yani Amerikan yalnız tırnak içinde müttefik ülkelere yıl içinde çok fazla bu bir takım savunma sanayi anlaşmaları yapılıyor ve Amerika'nın normal şartlarda savunma sanayide verdiği desteklere baktığınızda müttefik ülkelere, burada biraz daha aslında kontrol edilebilir bir para veriliyor. Yani diyelim ki Türkiye'ye belli bir miktar para verdi. Türkiye ya da Mısır gibi ülkeler bu paranın bir kısmını gidip Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi savunma sanayi şirketlerinin istihdamı için vesaire kullanmak zorunda ve Amerika her verdiği parayı ya da silahı kontrol ediyor. Tek bir istisna var, o da İsrail. İsrail'e karşı bütün istisnalar arka kapıda bırakılmış belli yılbaşından itibaren belli bir para aktarılıyor. Bu parayı İsrail isterse kullanmıyor, isterse Amerikan bonolarında biriktiriyor. İstediği kadar Amerikan faizinden de para kazanıp aynı zamanda bu silahların

0: birçoğunu da bu arada 992 milyon dolarlık dermiş ama birçoğundan da vazgeçiliyor, onu da söyleyeyim. Yani bir para da
1: tek bir
0: verilmiyor.
1: Şey tek bir şey veriyor.
0: Evet.
1: O da şu, 10 bin adet şey veriliyor. Bu 2.75'lik roketler var. Onları kullanmak suretiyle onlara bir kit takıyorsunuz. Hı hı. Hem ufak hedeflere, yani bu insansız hava araçlarını vurabilirsiniz. Uçaklara atabilirsiniz, helikopterlere atabilirsiniz. Veya evet, birçok şeyde kullanabileceğiniz bir kit. Özellikle F-15'lerde bundan mesela taşıyorlar. Bu havadan havaya AIM-9X veya AMRAAM gibi füzelerle gelen dronları vurmak, hı hı, yerine bunlardan çok fazla sayıda sağlayıp yarı lazer güdümlü sistem bunlar. Hı hı. Dolayısıyla çok ucuza siz dronları vurabiliyorsunuz. Evet. Sattıkları bu. Aynısını Katar'a da sattılar aslında. Evet. Yani 992 milyon dolarlık paketten bir kısmını Kuveyt'e de verdiler. Hı hı. Ama esas Katar'a bir de başka Patriot'le ilgili bir 4 milyar dolarlık civarında bir aktarım yaptılar. Kuveyt'e yine aynı şekilde. Bölgeye yaklaşık 9 milyar dolarlık bir satış yaptılar. Belki de en az İsrail'e yapmışlar.
2: Merhaba Hanım, tabii yani, bir parantezi açabilir miyim ben de?
0: Çok kısa, buyurun. Tabii. Gitmem lazım Turgut Alp'e.
2: Hemen söyleyeyim. Obama döneminde 10 yıllık İsrail ile ABD arasında bir savunma anlaşması vardı. Şimdi İsrail 2028'de de olacak bu anlaşmanın böyle senelik, 5 senelik değil, 20 senelik ya da daha uzun süreli olmasını talep ediyor. Ama bu sefer İsrail'de de bir paradigma değişikliği var. Artık bu tip silahları istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ortak geliştirilecek ya İsrail'de, hı hı, ya Amerika'da fabrikalar kurulup artık bu yeni nesil silah sistemlerinin iki ülke tarafından ortak üretilerek kullanılmasını, sadece
1: Ero gibi bir şeyler mi?
2: Evet, sadece bu iki ülke için yapılmasını istiyor. Artık yeni dönemde İsrail böyle füze yardımları dışında Trump döneminde sonrasını hesaplayarak gelecek, hı hı, ABD başkanlarını taahhüt altında bırakacak yeni bir anlaşma peşinde.
0: Peki Turgut Alp hazır. Hemen gidelim Turgut Alp Boyraz'a. Hoş geldiniz yayına. Turgut Alp Boyraz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Hem bölgedeki gelişmeleri sormak isterim hem de bu Amerika'nın İsrail'e yeni silah satışı sonrasında gelen açıklamalara dair nedir son bilgiler?
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e hem silah satışı hem de silah hibesi bugüne kadar devam ede geldi. Bugün sizin aktardığınız bunun son halkası. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir silah satışından bahsediyoruz. 9 milyar dolara yakın bir paket var aslında. En büyük pay Katar'ın. Katar 4,5 milyar dolarlık bir silah alıyor. 2,5 milyar dolarlık Kuveyt alıyor. İşte bir belli bir miktarda Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar dolarlık da İsrail'in. Bu her saydığımız 4 ülke de İran'a yönelik savaşta ciddi derece mühimmat harcamıştı. İsrail doğrudan İran'a saldırdı. Aynı zamanda Lübnan'a da saldırdı. Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın misillemelerine karşı koyabilmek için hava savunma sistemlerini çalıştırarak ciddi derecede cephane harcamıştı. Bu son bir paket, böyle bir durum, ama bu ülkelerin arasında İsrail parantezini açmak lazım. Yayında siz de konuştunuz zannedersem. İsrail'e sadece silah satışı yapılmıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Aynı zamanda yardımlar da yapılıyor. Mesela şöyle bir durum var. Amerikan Başkanı Trump iktidara geldiğinden bu yana 12 milyar dolarlık silah satışını İsrail'e onaylamış. Bunun senatodan geçmesi gibi bir sorun da yaşamıyor. İsrail'in lobisi son derece güçlü. Yaklaşık 21.7 milyar dolar 2023 7 Ekim'inden beri, yani Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana silah hibesinde bulunmuş. Karşılıksız hediye etmiş Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e. Bir de 10'ar yıllık anlaşmalar var, 1999 yılından beri imzalanan. Obama da bunu imzalamıştı. 2028 yılında bitecek. İlk 1999 yılında imzalanmıştı. 99 ile 2008 arasında 26.7 milyar dolarlık silah sağlamıştı İsrail'e. Ücretsiz olarak hibede bulunmuştu Amerika Birleşik Devletleri. 2009 ile 2018 arasında 30 milyar dolarlık silah yardımında bulunmuştu. Askeri ekipman yardımında bulunmuştu. 2019 ile 28 arasında hala devam eden anlaşmaya göre de toplam 38 milyar dolarlık bir silah yardımında bulunacak. Yani son anlaşma senede 3.8 milyar dolarlık askeri ekipman yardımı anlamına geliyor, karşılıksız. Tabii bugün söylediğiniz satın alma durumunda, ama bunun dışında karşılıksız hibe de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin hem teknoloji transferi olmasa İsrail'e, hem silah satışı olmasa, hem de bu büyük silah hibeleri, yardımları olmasa İsrail'in bölgede yürüttüğü savaşları sürdürmesi mümkün bile değil. Böyle bir manzarayla karşı karşıyayız.
0: Yani bu da tabii Amerika'nın parası, yani bir yerde öyle baktığında öyle değil mi Turgut Alp? Çünkü savunma sanayide destek veriyor. Mesela az önce de söyledim ben. Yani

0: Yani müttefiklere destekler var ama o müttefikler o parayı nasıl kullandıklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne hesabını vermek zorundalar. İsrail'e hiçbir şekilde bu hesap sorulmuyor. Zaten İsrail'i savunma sanayide de üretici duruma getiren şey Amerikan parası. Yani bu 992 tabii, milyon dolar diye mesela belki sunuluyor ama işte bunun mesela kredi diyorlar. Hibe demediklerinde kredi diyorlar. Sonra bu krediyi kapatıyorlar mesela baktığınızda. Yani bu yine Amerikan parası.
1: Tabii bunun parasını verip de alabilir ama az önce de söylediğim gibi mesela 10 yıl içerisinde 38 milyar dolarlık karşılıksız yardım adını koymuşlar. Bunun dışında yardımlar da oluyor. Askeri olmayan yardımlar da var vesaire. Dolayısıyla İsrail Orta Doğu'da küçük bir ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın en büyük ekonomisi ve askeri gücü olan bir ülkeden neredeyse sınırsız destek alıyor. Aynı zamanda ortak üretimler de var. Askeri şirketler arasında bu şekilde bölgede yürüttüğü saldırgan politikayı sürdürebiliyor. Amerikan parası dediniz. Bu Amerikan parası olması ABD'de de son yıllarda malumunuz tartışılıyor. İşte özellikle Trump iktidara gelirken önce Amerika'yı tekrar büyük yapalım gibi sloganlar üzerine gelmişti. Ve hatta işte burası Birleşik İsrail Devletleri değil, burası Birleşik Amerika Devletleri gibi söylemleri de duyduk son bir yıl içerisinde Amerika'da. İsrail'e yönelik bu yardımlara, hibelere, karşılıksız yardımlara veyahut da bölgede Amerika'nın başını belaya sokabilecek işine gelmeyen politikaları arkasından sürüklemesine yönelik tepkiler de var. Ancak hali hazırda şu anda Amerika Birleşik Devletleri içerisinde İsrail'in lobisi hala çok güçlü. AIPAC gibi siyasetin finansmanını sağlayan, senatonun işte yöneticilerin finansmanını sağlayan kuruluşlar üzerinden farklı işte askeri firmaların sahiplerinin birçoğunun İsrail destekçisi olması gibi, Hollywood gibi sektörler üzerinden, medya sektörü üzerinden bütün bunların ekseriyetinde İsrail lobisinin çok güçlü olmasından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İsrail'e olan karşılıksız desteği devam edecek gibi gözüküyor. Ancak içeride de buna karşı yükselen çok ciddi bir dalga var. Neden biz İsrail'e karşılıksız yardımda bulunuyoruz? Neden çıkarlarımıza uygun olmadığı halde İsrail'in peşine takılarak savaşlara gidiyoruz gibi tepkiler de var. Aslında Trump da bu tepkilerin üzerine binerek iktidara biraz yürümüştü. Ancak trajik bir şekilde tam da o eleştirdiği şeyi yapıyor. İşte bölgede
0: kurban oldu diyorsun.
1: Biraz öyle gözüküyor. Hani lobinin mi kurban olduğu, egosunun mu kurban olduğu, İsrail nasıl yönlendirdi bilemiyorum ama Amerika'nın sistemini bilenler hani Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içerisinde neredeyse benim de kanaatim o şekilde İsrail'in kölesi durumuna düştüğünü çok açık bir şekilde gözlemliyor. Hatta bütün dünyada çok ciddi şekilde böyle bir network kurmuşlar. Ama bu network özellikle 2023 7 Ekim'inde Gazze'ye yönelik o soykırım saldırılarının ardından zayıflamaya başladı. Evet. Şöyle belki bunlar hükümetler nezdinde çok net somut olarak gözükmüyor ama halklar nezdinde bu ciddi derecede tepki çekmeye başladı. İsrail'in dünyadaki yöneticileri, Amerika Birleşik Devletleri'ni bu kadar avucunun içerisine alması artık dünyada çok görünür oldu ve bu bütün insanlığın çıkarının hilafına olduğu, insanlığın zararına olduğu daha net anlaşılmaya başladı. Evet. Böyle bir süreç başladı ama hala hazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde çok güçlü bir lobisi var İsrail'in. Silah yardım alıyor, mali yardım alıyor, diplomatik destek alıyor ve bölgedeki savaşları da bu şekilde sürdürebiliyor. Hatta bir son cümle belki Lübnan'da ateşkes ilan etti Trump. İsrail'in Lübnan'a saldırmasını yasakladım dedi ama bugün Lübnan'da 40 kişi öldürdü İsrail. 100'den fazla hedefi vurdu güneyde vesaire. Yani dolayısıyla İsrail'i Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanları belki bazen sınır çekmeye çalışsa bile dizginleyemediğini görüyoruz. Ve bu sadece Netanyahu meselesi de değil. Şu an Netanyahu'nun karşısına çıkan ittifakın lideri Naftali Bennett. İzleyicilerimiz belki internete girerek Naftali Bennett'in kim olduğuna bakabilir. Çok açık söylemek lazım. İsrail kamuoyu kan istiyor. Kim onlara bu kanı sunabilirse onu yönetici olarak seçiyorlar. Peki. Yani yarın bir gün belki bu yıl sonundaki seçimde Netanyahu iktidardan giderse de İsrail'in politikalarının değişeceği yönünde çok ümitlenmemek lazım.
0: Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese son raporu açıkladı ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki işkence ve soykırıma dair önemli tespitler paylaştı. Tüm bu yaşananların Gazze ve Batı Şeria'da uygulanan şiddetin aslında Filistin halkını tamamen yok etmek isteğiyle yola çıkıldığı ve bunun için adımlar atıldığı ve bunun tamamen İsrail tarafından yapıldığı vurgulandı. O açıklamaları bir ekrana taşıyalım ve raporun ayrıntılarına bakalım, ardından konuşacağız.

0: who are following us.
1: İsrail işkenceyi bir devlet politikası olarak kullanıyor. Filistinliler topraklarından sürülene kadar yok edilmeye mahkum edilecekler.
2: İşkence, soykırım, katliam. Dünya son 3 yıldır uluslararası hukukun ve insan haklarının İsrail tarafından nasıl ayaklar altına alındığına şahitlik ediyor. Filistinliler dünyanın gözü önünde her gün, her dakika işkenceye maruz kalıyor. Soykırıma uğruyor, katlediliyor. Allahu ne'mel vekil. Londra Üniversitesi Filistin Çalışmaları Merkezi, işkence ve soykırım başlıklı bir seminer düzenledi. Seminere konuşmacı olarak katılan isimlerden Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail işkencelerini belgelediği son raporunun detaylarını anlattı.
1: Raporda özellikle Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere karşı sistematik işkence kullanımını inceledim. İşkence kullanımı Filistin'de yeni değil ve hem gözaltı hem de bir ölçüde gözaltı dışı ortamlarda gerçekleşti. Gözaltında işkence sadece cezalandırıcı değil, stratejik olduğu kanıtlanmıştır ve bu benim bulgularımdan biridir. Bu işkenceler Filistinlilerin bedenlerini aşağılamak, psikolojik bütünlüklerini bozmak ve direnişlerini parçalamak için kullanıldı. Bu raporun ana bulgularından biri, Filistin topraklarında özellikle Gazze'de ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla Filistinlilere yönelik tutuklanmaların 7 Ekim'den sonra dramatik bir şekilde artmış olması. 20 binden fazla Filistinli gözaltına alındı. Bunların arasında en az 1500 çocuk da var. Yaklaşık 9 bin ila 10 bini hala gözaltında tutuluyor. Bunların neredeyse yarısı suçlama olmadan, yargılanmadan kaçırılmış şekilde yasa dışı bir işgalin rehinesi olarak tutuluyor. Ayrıca şok edici bir rakam daha var. Çünkü bu 60 yıllık Gazze, Batı Şeria ve Kudüs işgalinde İsrail'e hiçbir zaman atfedilmeyen suçlardan biri. Zorla ortadan kaybetme. Gözaltına alınan 4000 kişiye ne olduğu bilinmiyor. Yani bu hala kayıp oldukları anlamına geliyor.
2: BM Özel Raportörü Albanese göre İsrail'in Filistinlilere yönelik işkence uygulamaları münferit olaylardan ibaret değil. Aksine gözaltı merkezlerinden Gazze'nin tamamına, Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e uzanan daha geniş bir baskı sisteminin parçası.
1: Hapishanedeki işkencelerle ilgili doğrudan belgelediğim veya ilgili taraflarca hazırlanan raporlar ve sunumlar aracılığıyla da belgelediğim uygulamalar arasında bazı durumlarda zorla uzuv kesilmesine yol açan şiddetli dayak, kemik kırma, diş ve kafatası kırma, gözleri bağlama, aç bırakma, tıbbi bakımın reddedilmesi, tecavüz de dahil olmak üzere vahşi cinsel şiddet biçimleri yer alıyor. Filistinlilere, kadınlara, erkeklere ve çocuklara karşı tecavüzün nasıl kullanıldığı, tecavüzün nasıl pervasızca uygulandığı gerçekten şok edici. Gözaltında tutulanların sayısı eşi benzeri görülmemiş derecede yüksek. Bildirilen ölüm sayısı yaklaşık 100, ancak çok daha fazla olabilir. Sistematik işkence ve gözaltı kullanımı istismarın Filistinlilere yönelik geniş kapsamlı soykırım stratejinin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteriyor. Ve kritik olan şu ki işkence ile soykırım arasında bir paralellik buluyorum. Zira işkence gören bir kişi asla eski hayatı geri dönemez. Utanç duygusu, damgalanma duygusu, kabuslar ve yine ait olmama duygusuyla yaşar. İşte bu yüzden işkenceyi soykırımın bir parçası olarak tanımladım. Çünkü burada işkence psikolojik dayanıklılığı etkilemek, toplulukları zayıflatmak ve sonunda topraklarından zorla çıkarılmalarına yol açmak için tasarlanmıştır.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'i bu işkencelerin baş sorumlusu olarak gösteren Francesca Albanese, Filistinlilere yönelik işkencenin İsrail'de devletin tüm organlarınca nasıl normal görüldüğünü de anlattı.
0: Half of them without charge, without trial, therefore kidnapped.
1: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Ekim 2023'ten beri

0: Filistinlilere yönelik onları bir insan olarak görmeme algısını yaymaya çalıştı. Ben-Gvir bu olayların gerçekleşmesi için üye devletlerin güçlü bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ve bunun gerçekleşmesi için sıradan vatandaşların hükümetlerine sözde Batı ülkelerinde baskı yapmaya devam etmeleri gerekmektedir. Elbette hem Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarının hem de mümkün olan her yerde yerel mahkemelerin soruşturmasının ardından yasal işlem ve hukuki yollara başvurulmasını tavsiye ettim. Özellikle de raporunda belirtilen vahşet suçlarını işlemek ve emretmekte suçlanan İsrailli yetkililer, özellikle Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında derhal tutuklama soruşturması ve tutuklama emri çıkarılmasını tavsiye ettim.
1: Londra Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi bölümünde görev alan Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Profesörü Lutz Otte'ye göre raporun hukuki açıdan en çarpıcı yanı işkenceyle soykırım arasındaki ilişkiyi ortaya koyması.
2: Filistinlilerin insanlıktan çıkarılması ve aşağılanması raporun ifadesiyle kolektif intikamı oluşturmanın yanı sıra Filistinlilerin insanlığını inkar ederken İsrail'in egemenliğini göstermeye hizmet etmektedir. İnsanlık dışı hapishane koşulları ve işkence uygulamaları Filistinlilerin gözaltında anormal derecede yüksek ölüm sayısını açıklayan temel faktörlerdir. Raporun bir diğer önemli bulgusuysa sistematik işkence kanıtlarının soykırım niyetini göstermesi. İsrail'in işkencesinin sistematik olarak Filistinlilere yönelik olduğundan şüphe duyulamaz. Bu gerçek, Filistinlilerin ve bir halk olarak hayatta kalmalarının kasıtlı olarak hedef alındığını vurgulamaktadır. Filistinlilere karşı ayrımcı ölüm cezasının yakın zamanda getirilmesi, insan haklarına yönelik yoğun şeytanlaştırma ve aşağılama modelinin bir parçasıdır.

0: Evet, şimdi tabii izlerken insanın aklına bazı şeyler geliyor. Mesela benim bu raporun ayrıntısını hanımefendi anlatırken aklıma Sednaya hapishanesi geldi. Ve biz bunu Esad rejimi devrildikten sonra öğrenebildik. Şimdi Filistinlere yapılan işkenceyi biliyoruz, yıllardır anlatılıyor bir şekilde. Daha işte Sumut filosuna yapılan saldırıda da çok büyük işkence. İlk giden Sumut filosuna da aynı şekilde hapishanelere yerleştirip bazı işkenceler yapılmıştı. Şimdi yıllardır Filistinlerin bu hapishanelerde yaşadıklarını biliyoruz. Ama biliyoruz'u tırnak içinde söylüyorum. Çünkü Sednaya hapishanesini gördükten sonra aslında hiçbir şey bilmiyormuşuz. Yani o tecavüz odaları, gömülen kafatasları, insanlar vesaire. Korkunç bir rapor ama hani bakıyorsunuz sonucu var mı? Maalesef bir sonucu yok. Yani bunlar ne zaman bir yargılama konusu olabilir? Biz bunları en azından dünya gözüyle görebilir miyiz? Bunların hepsi bir soru işareti.
1: Evet, şimdi Birleşmiş Milletler raportörü için, Batılılar için bunlar şok edici gerçekler. Çünkü bugüne kadar Batı dünyası İsrail'i Orta Doğu'daki en güçlü demokratik, hatta tek güçlü ve demokratik devlet olarak kabul ediyordu. Doğal olarak onlar açısından bir şok edici gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bugün İspanya'nın, İtalya'nın, Fransa'nın tavırlarındaki değişikliği sağlayan şey aslında İsrail'in apaçık bir şekilde pervasızca hareket ediyor olmasıydı. Bugüne kadar İsrail sadece terörle mücadele ediyor. Filistin halkının topraklarında gözü yok. Filistin halkını bir soykırıma tabi tutmak niyetinde değil. Orada bir türlü dizginlenemeyen bazı terör örgütleri var ve o terör örgütleri hem İsrail'deki Yahudi vatandaşlar hem de Filistin'deki Filistinli vatandaşlara karşı terör hareketlerinde bulunuyorlar. İsrail'de bir terörle mücadele stratejisi yürütüyor. İdi. Bugüne kadar söyledikleri şeyler bunlardı. 7 Ekim'in belki de en önemli sonuçlarından bir tanesi İsrail'in gerçek yüzünü İsrailli yöneticiler eliyle, diliyle ifşa etmiş olması. Yani bugün bütün bunların hepsini zaten Netanyahu, Ben-Gvir açık ve net bir şekilde söylüyor. Yani bütün bu 1948'den beri yaptıkları şeyin aslında gerçekte bir doktrine dayandığını, Filistin halkını insan olarak görmediklerini, kendilerinin yeryüzünün en önemli insanı olarak gördüklerini, bütün Filistinlerin ve civardaki tüm halkların aslında Yahudilere hizmet etmek için yaratılmış birer varlık olduğunu, insanla hayvan arasında birer varlık olduğunu Netanyahu ifade etti. Doğal olarak buradaki cezaevlerinde yaşamış olan hadiseler biz biliyorduk, bölge halkları biliyor. Bakın, dünyaya işkence metodunu öğretmiş bir ülkedir İsrail. Bugün Filistin askısı diye bir işkence yöntemi var. Bunu ilk defa Filistinler üzerine uyguladıkları için işkencenin adını koymuş bir ülkedir. Yani İsrailli Siyonistler dünyaya işkence yöntemleri üreten, satan

0: Bunu Ebu Garip cezaevinde de uygulayan, Ebu Garip de Amerikan askerlerinin yaptığı işkencelerin içerisinde Mossad ajanları doğrudan müdahil oldular. Orada bütün bu işkenceleri Amerikan askerlerine de öğreten onlar oldu.
1: Waterboarding gibi.
0: Tabii evet. Su püskürterek insanların işte yüzüne bir örtü havluyla kapatıp ondan sonra üzerine su dökme şeklindeki işkence yöntemini de Siyonistler öğrettiler. Siyonizm bütün dünyaya işkencenin her türlü metodunu öğreten bir laboratuvar gibi. İsrail baştan sona bir terör faaliyeti yürütüyor ve bunu bütün bölgedeki ülkelere yaygınlaştırıyor. Sedniya'da gördüğümüz hadise, yani 60 yıldır gördüğümüz, sonradan şahit olduğumuz bu işkenceyi onlara kim öğretti? Aslında İsrail'in var olmasını sağlayan temel şey, bölge ülkelerin, hemen sınırındaki diğer ülkelerin işbirlikçi yönetimleri eliyle varlığını güçlü kıldı. Hı hı. Esad rejimi gibi bir katil bir rejim olmamış olsaydı Suriye'de İsrail bu kadar güçlü olamazdı. Lübnan'da bu kadar büyük bir iç savaş yaşanmamış olsaydı İsrail bu kadar güçlü olamazdı. Yani bütün diktatörlük rejimleri bölgedeki, Mısır'daki Sisi darbesini de bunun içine katıyorum. Bölge halkları üzerinde terör estiren bu rejimler İsrail'in 48'deki işgalinin bir neticesi aslında. Doğal olarak onlar bu işkence yöntemlerini aldılar, uyguladılar. Kendi halklarında çok daha güçlü bir şekilde uyguladılar. Sedniye hapishanesinde ve şu anda ismini bilemediğimiz pek çok yeraltı hala keşfedilmeye bekleyen Suriye'nin pek çok noktasındaki hapishanede aslında Esad rejiminin uyguladığı bütün işkence yöntemleri İsrail'den apartılmış, öğrenilmiş işkence yöntemleriydi. Sadece İsrail bunu çok daha sofistike yapıyordu. Çünkü Batılılar gözünde İsrail demokratik bir ülkeydi. Böyle bir şey yapamazdı. Ama bunu aleni bir şekilde artık ortaya koydukları için bunu biliyoruz. Esad rejimi gibi bölgedeki dikta rejimleri ise bunu çok hoyratça yaptı. Hatırlayın, yani işkencenin, bedensel işkencenin, fiziksel işkenceden çok daha ağır olan bir şey var. Mesela hatırlayın, Sedniya'dan çıkanlardan bazılarını mikrofon uzatıldığında bizi Saddam Hüseyin mi kurtardı demişti. Çok trajik bir şey. Yani bakın, Saddam Hüseyin öleli 20 küsür yıl olmuş, Irak işgal edilmiş. Adam haberi bile yok. Yani yanı başında bir ülkenin işgal edildiğinden, Amerika'nın o topraklara girdiğinden hiçbir şeyden haberi yok. Dünya ile bağı kopartılmış, 20 yıl, 30 yıldır cezaevlerinde tutulmuş insanlardan bahsediyoruz. Bugün İsrail'deki cezaevlerinde aynı şekilde dünya ile bağlantısı kesilmiş. Tabii. 30 yıl boyunca orada cezaevinde, cezaevi denilen bir hücrenin içerisinde.
2: Bulunamayan karanlık odalar var. Evet. Yani böyle cezaevi dediğiniz de hani zaten kapalı kapılar ardında gibi değil. İnsanları karanlık hücreye atıyorlar.
0: Bütünüyle karanlık bir kuyunun içerisine atılıp bütün dünya ile bağlantınızın kesildiği bir şey yaşıyorsunuz. İsrail daha göz önünde olduğu için, Batılılarla güçlü ilişkisi olduğu için biraz daha göz önündeydi. Sedniya gibi yerlerde Esad rejiminin yaptıklarıysa bütün dünyaya kapalı rejimler olduğu için her şeyi çok daha hoyratça yapabildiler. Ama şimdi raportörün söylediği şey çok önemli. İşkence soykırımın bir parçası haline getirilmiş. Yani sistematik bir şey için yapılmış. Yani spontane orada herhangi bir bilgi alabilmek için, yani bir Hamas mensubunu yakaladınız, bilgi almak için, konuşturmak için işkence yapıyor değilsiniz. İşkence bütün halkı cezalandırmak için soykırımın bir parçası olarak yapılmış. Vücutların uzuvlarını kesmek, kadınlara, çocuklara ve erkeklere tecavüz ederek aşağılamak. Hatırlayın, kendi gözlerimizin önünde bir yerde, evet, İsrail askerleri Filistinli erkeklerin içerisinden tek tek alıp götürüp kendi gözlerimizin önünde tecavüz ettiler ve onu da yayınladılar. Kendileri yayınladılar. Yani aşağılamak, bir toplumun bütünlüğüyle kendi bağlarından, kültürel bağlarından kopartabilmek, tarihi bağlarından kopartabilmek ve bir daha asla normal bir hayat yaşayamayacak hale getirmek. Adeta yani yaşayan bir ölü haline getirmek. O saatten sonra serbest bıraktığınızda da bir daha normal bir hayatına dönmesini engelleyebilmek için, hı hı, sistematik olarak bir işkence, evet, yapılmış durumda. İşte bu zaten soykırımın, yani bir toplumu tamamen soyunu ortadan kaldırmayı hedeflemenin, hı hı, en sistematik, örgütlü hali. Bunu İsrail icat etti, dünyaya hediye etti. Emin olun, ne Hitler bunu başarabilmiştir, ne Mussolini bunu başarabilmiştir. Onların işkence yöntemleri çok daha hoyratça ve açık şeylerdi. Evet. Buradaysa çok sistematik, örgütlü, planlı. Hepsi akademilerde, bakın, bilimsel çalışma yapılan akademilerde üretilmiş işkence yöntemleri, dünyaya işkence pazarlayan bir terör yapılanması çünkü İsrail. Evet.
2: Şimdi burada tabii yani insan doğal olarak da şu soruyu merak ediyor. Acaba hani bilmiyorum biz görür müyüz ama belki bizden sonrakiler görürler bu yargılama süreçlerini. Çünkü az önce Turgut Alp de bu destekleri anlatırken söyledi. Zaman zaman İsrail'i konuşurken de söylüyoruz. Yani Netanyahu gitse başkası gelse hani maalesef bu her gelen de gideni aratmış ya. O kadar da kötü bir sistem. İşte Naftalin Bennett zamanında yapılanlar hepsi daha önceki süreçleri biliyorsunuz. Kimse de yargılanmamış. E tabii ki bu röportajlar, bizim bu yaptığımız yayınlar illaki uluslararası kamuoyunun önünde de bir delil niteliğindedir ama bir mahkeme olursa herhalde delil olur. Bilmiyorum bir gün görülebilir mi bu yargılama süreçleri? Buyurun Mete Bey.
1: Yani Merve Hanım, bu rapor eksik. Çok eksik hazırlanmış. 2023 yılında Haziran ayında Haber yayını programları için hazırladığım notlardan iki başlığı ben bu rapora ekleyeyim. Kamuoyu da şahit olsun, halkımız da şahit olsun. 2023 yılının Haziran ayında A Haber'de ben İsrail'in deri ve organ kaçakçılığını gündeme getirmişim. İsrail ordusu Gazze şeridinde bulunan Şifa Hastanesi'nin avlusuna gömülen yüzlerce naaşı ve morgların içindeki naaşları alıkoyup bilinmeyen yerlere nakletmiş. Şimdi Şifa ve Endonezya Hastanesi'ndeki bazı ölülerin naaşlarını alıkoyması sonrası Uluslararası Kızılhaç Komitesi devreye giriyor ve bazı naaşları teslim alıyor. Şimdi Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin raporuna göre Gazze'li doktorlar da çalışıyor orada bu naaşları teslim alırken. Naaşlarının göz korneası, koklea, karaciğer, böbrekler ve kalp gibi diğer hayati organlarının çalındığını fark ederek bunu raporluyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerinin de gözü önünde.
2: Bunu hatırladım.
1: Sonra burada 2019'da İsrail Yüksek Mahkemesi tek taraflı olarak bir karar alıyor ve diyor ki askeri personelin naaşlara geçici olarak el koyması ve onları sayın mezarlıkları olarak bilinen hiçbir isim, künye, soyadının yer almadığı künyelerle sadece naaşlara iliştirilmiş ya da kalıntılarına iliştirilmiş numaralarla, metal plakalara işlenmiş numaralarla anonim olarak gömüldüğü, rastgele gömüldüğünü raporluyor. Fakat bu Gazze meselesinde, sadece Gazze örneğinde mesele burada bitmiyor. Batı Şeria'da dahil olmak üzere İsrail'in kendi verilerine baktığımız zaman İsrail'in bu naaşlardan topladığı insan derileri var. Ve gene ben 2023 yılının Haziran ayında A Haber'de İsrail'in insan derisi rezervinin 170 metrekareye ulaştığını söylemişim. Bu deriler 1985 yılında kurulan İsrail Deri Bankası'nda muhafaza ediliyor. Ve ana tedarikçisi Kudüs'teki İsrail Adli Tıp Enstitüsü olarak biliniyor. Buradaki mesele 2000 yılından sonra 2. İntifada sırasında saldırılar, bombardımanlar esnasında yaralanan İsraillerin yanıklarının ya da bu ciddi yanıklara, yaralanmalara maruz kalan İsraillerin hayatını kurtarması için burada bu deri bankasından yüz nakli, işte deri nakli vesaire gibi bu 170 metrekarelik deri bankası kullanılıyor. Bu şunu da getiriyor. Burada Tel Aviv aynı zamanda organ kaçakçılığı meselesinde de ilginç bir derecesi var. Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan işbirliğinde Avrupa Birliği Transplantasyon Komitesi raporuna göre Tel Aviv'in nüfusa göre organ naklinde 55 Avrupa ülkesi arasında 33. olduğunu ve ilginç olan noktada organ bağışını reddetmede ise bu ülkeler arasında 3. sırada yer aldığını size hatırlatayım. Yani burada otopsi yapılmaması şartıyla İsrail yetkililer ölen kişilerin naaşlarını bir süre alıkoyduktan sonra otopsi yapılmaması şartıyla Batı Şeria sakinlerine teslim ettiğini de bizzat oradaki ailelerden ben öğrenmiştim. Bu şart bazı organların çalınmasının ortaya çıkmasını engelliyor.
2: Onu soracaktım. Çalınmıyor. Çalınıyor.
1: Bunlar somut bilgilerdir. Filistin polisinin de elinde, güvenlik güçlerinin elinde de belgeler var. Cenaze cenaze, naaş naaş, vaka vaka bunlar raporlanmıştır. Şimdi işin işkence bölümü tabii ki raporlanması hayırlı. Önümüzdeki dönem için çok ciddi bir belge. Ama bu meseleler en az bu meseleler kadar hayatidir. Organ kaçakçılığına bulaşmış bir İsrail devleti var. Deri bankası oluşturan bir İsrail devleti
0: değil,
1: var.
0: Örgütleyen.
1: Örgütlü.
0: Örgütleyen. Yine, onu belki dünyanın en önemli organ kaçakçılığı merkezi.
1: Evet. Tel Aviv bu konuda küresel anlamda Hindistan'a kadar uzanan bir ağdan bahsediyoruz. Çok

0: ciddi bir ağ var.
1: Kayıp çocuklar var.
0: Kayıp çocuk da var. Yani
2: çok
0: bu
2: çok. İsrail... Yani orada Amerika'ya bile uzanır o olay. Yani tabii ki. Açmak istemiyorum şimdi, ama ben de soru işareti.
0: Gece vakti izleyicilerimizin midesini bulandırmak istemem ama bu iş Epstein dosyalarına kadar gidecek. Daha da mide bulandırıcı.
2: Ben söylemedim, siz söylediniz.
0: Belki bilmediğimiz başka dosyaların da açılmasına sebebiyet verecek. Mide bulandırıcı olaylar silsilesi. Şimdi Birleşmiş Milletler cezaevlerinde işkence olduğunu yeni mi öğreniyor? Günlük hayatında bile insanlar Filistin'de işkence görüyor. Bir evinize giderken 8 tane kontrol noktasından geçiyorsunuz. Keyfi gözaltı var. Beni gözaltına alsalar Murat Özer benden haber alamıyor. Cüneyt Hoca'yı alsalar o benden haber alamıyor. Böyle garip bir durum ve Filistin topraklarında olduğumuz halde İsrail hukukuna göre yargılamaya kalkıyorlar. Birleşmiş Milletler'in artık raporu hazırlamaktan ziyade artık biraz eyleme geçmesi gerekmiyor mu? Ben son söz olarak şunu söyleyeyim. Ben 7-8 Ekim'de A Haber'de bunu söyledim ve hala arkasındayım. İsrail'in anladığı lisan askeri lisandır. Bunun raporu Birleşmiş Milletleri, şu şirketi bu, bunlar masaüstü. İsrail durdurulacaksa askeri olarak müdahale edilmeli. Bu kadar açık ve net. 7 Ekim'den beri de aynı görüşü ve tezi savunuyorum kararlılıkla.
2: Buyurun.
1: Ben de onun metodunu söyleyeyim. İsrail nasıl durdurulur? Askeri metotla durdurulur ama içeriden durdurulur. Yani bir 3. Arap-İsrail Savaşı kimse beklemez.
0: İntifadaya gidiyor mu hocam?
1: Yani İsrail'i ancak Tel Aviv'de, Hayfa'da durdurabilirsin. İçinden durduracaksın. Böyle birden çıkacak.
0: Arap İsrailler.
1: Ne olduğunu anlamayacak. Kim olursa olsun. Yetişecek, özel, teşkil edilecek. Yani bunların başka anladığı bir dili yok.
2: Örgüt mü diyorsunuz yani?
1: Arap bir şekliyle.
0: Ayaklandırılması lazım.
1: Yani bunlarla siz cephe cephe böyle karşılıklı İran'ın yaptığı gibi füzeyle müzeyle mümkün değil, durduramazsınız. Evet. Yani bu başka bir İsrail'le mücadele adı altında başka bir konsept gerekiyor. Başka bir oluşum, başka bir yapı gerekiyor.
2: Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bizleri izlediğiniz için satır arasını noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, iyi geceler, hoşçakalın.

Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Ben Esra Akürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınına hoş geldiniz. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Aile kurumunun korunması için çok önemli bir adım atıldı. Aile ve nüfus 10 yıl

0: işlenmeye vesile olduk. Şimdi bunu bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak belirledik.
1: Rakamlar hepimiz için tedirgin edici diyerek başladığı sözlerine evlilik yaşı yükseliyor, doğurganlık hızı düşüyor dedi. Ardından ailenin korunması için yol haritası olacak aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesini açıkladı.
0: 10 yılda sofralarımızdan yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Tek kişilik hanelerin oranı ise %20,5'a ulaşmıştır. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz gereken bir tablo bulunuyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da geçti kameralar karşısına. İşte 2026-2035 yıllarını kapsayacak olan 5 stratejik başlıktan oluşan vizyon belgesi. Birinci öncelik aile kurumu ve nesillerin korunması olacak. Evlilik müessesesini teşvik edecek adımlar atılacak, doğurganlık hızının artırılması, gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahı da maddeler arasında. Kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı da planlanacak.
0: Kamu kurum ve kuruluşlarımız stratejik planlarını, bütçelerini aile ve nüfus eksenini ihtiva edecek biçimde geliştirecektir.
1: Mayıs ayının son haftası da artık Milli Aile Haftası oldu.
0: Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz.
1: Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde ailenin korunması için atılan adımlardan örnekler de sıraladı.
0: 1 Ocak 2025 itibariyle doğum yardımlarımızın tutarını yükselttik. Sosyal konutlardan yararlanmada 3 ve daha fazla çocuklu ailelerimize öncelik tanıdık. Çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek.
1: Programda 3 çocuk çağrısına muhalefetten gelen eleştirileri de hatırlatan Erdoğan'ın son sözleri haklılığımız ortaya çıktı vurgusu oldu.
0: Nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya, edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Şundan emin olunuz ki yarın tarih tekerrür edecek. Aileye önem ve öncelik verdiğimiz için bizi bireyi önemsizleştirmekle, kadını zayıflatmakla suçlayanların iddialarının absürtlüğü ortaya çıkacak.
1: Programın sonunda 2025 aile yılı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler de ödüllerini Erdoğan'ın elinden aldı.
2: ABD ve İran arasındaki müzakere sürecinde Hürmüz krizi bir türlü aşılamıyor. Tahran yönetimi yeni ateşkes teklifini Washington'a iletti ancak teklif Trump'ı memnun etmedi. Yeni saldırıların sinyalini veren Trump, İran henüz ağır bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Bu gelişmeler yaşanırken ABD savaş uçaklarının Orta Doğu'daki hareketliliği de dikkatleri çekti. Yeni bir saldırı an meselesi mi? Şimdi detaylar haberimizde.
3: Bir yanda yeniden kurulmaya çalışılan müzakere masası, diğer yanda karşılıklı resleşmeler. Tahran'la Washington arasındaki Hürmüz krizi aşılamıyor. Savaş çanları bir kez daha çalmaya başladı. İran 12 maddelik barış teklifini ABD'ye iletti. ABD Başkanı Donald Trump metni henüz incelemediğini söyledi. Ancak yeni bir saldırının sinyalini vermekten de geri kalmadı.
4: Anlaşmanın ana hatlarını anlattılar. Şimdi bana tam metnini verecekler. Hürmüz'de çok dostça bir ambargo uyguluyoruz. Ancak İran'a saldırılar tekrar başlayabilir.
3: Trump kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da tehditlerini sürdürdü. İran'ın henüz ağır bir bedel ödemediğini dile getirdi. İran'ın bize az önce gönderdiği planı yakında inceleyeceğim. Ancak son 47 yıl boyunca insanlığa ve dünyaya yaptıkları karşısında henüz yeterince ağır bir bedel ödemedikleri için bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. İran'ın 12 maddelik teklifinin detayları da netleşti. Tahran yönetimi ABD'nin 60 günlük

0: Türk ateşkes önerisini reddetti. Bunun yerine tüm konuların 30 gün içinde karara bağlanmasını istedi. Teklifte Lübnan dahil olmak üzere savaşın tamamen sona erdirilmesine odaklanılması gerektiği vurgulandı. ABD ordusunun İran çevresinden çekilmesi, yaptırımların ve ablukanın kaldırılması, savaş tazminatı ödenmesi gibi Washington'ı zorlayacak maddeler de teklifte yer aldı. Bu gelişmeler yaşanırken bölgedeki askeri hareketlilik dikkati çekti. Radar verilerine göre ABD'nin savaş ve nakliye uçaklarının İran çevresindeki yoğunluğu arttı. İsrail ordusunun da yeni bir saldırı için hazırlık yaptığı duyuruldu.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan gelen o ateşkes teklifini içeren metni teslim aldıklarını açıkladı. Ancak henüz incelemediğini söyledi. Peki son gelişmeler neler? Taraflardan ne gibi açıklamalar geliyor? Orta Doğu'da barış sağlanabilecek mi? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz notlarıyla karşımızda.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik yeni teklifini incelediğini açıkladı. Trump, Florida'da Air Force One uçağına binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada kendisine teklifin kavram olarak anlatıldığını ancak tam metni beklediğini söyledi. Trump, bunu size daha sonra bildireceğim derken teklifin anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda açık bir şüphe de ortaya koydu. Reuters'a konuşan kaynaklara göre İran'ın 14 maddelik planı Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden açılmasını, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırmasını ve nükleer başlığın daha sonraki müzakerelere bırakılmasını öngörüyor. Ancak Trump sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede bu önerilerin kabul edilebilir olacağına inanmadığını belirtti. İran'ın yaptıklarının bedeli henüz yeterince ödenmediğini savundu. Trump'a İran'a yönelik saldırılar yeniden başlar mı diye sorulduğundaysa net bir kapı kapatmadı. Bunu bir gazeteciye söyleyemem diyen Trump, eğer kötü davranırlarsa, kötü bir şey yaparlarsa bu olabilir ifadesini kullandı. Bu sözler Washington'da ateşkesin diplomatik bir çözüme mi yoksa yeni bir askeri tırmanmaya mı gideceği tartışmasını da yeniden alevlendirdi. ABD'nin akım medyasında öne çıkan yorum, Trump yönetiminin iki baskı arasında sıkıştığı yönünde. Bir yanda İran'ın nükleer programını sınırlama hedefi, diğer yanda Hürmüz Boğazı nedeniyle yükselen enerji fiyatları. Reuters, Hürmüz'deki tıkanmanın dünya petrol ve gaz akışının yaklaşık 1/5'ini etkilediğini, bunun da Amerikan iç siyasetinde benzin fiyatları üzerinden baskı oluşturduğunu yazdı. Washington Post'a krizin bir başka boyutuna dikkat çekti. Trump Kongre'ye gönderdiği mektupta 28 Şubat'ta başlayan İran'la çatışmaların sona erdiğini savundu ancak gazete ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını sürdüğünü ve Trump'ın yeni saldırı ihtimalini dışlamadığını vurguladı. Demokratlar ve bazı cumhuriyetçiler kongre onay olmadan askeri sürecin devam etmesine itiraz ediyor. Özetle Washington'daki tablo, Trump yönetimi İran'la anlaşma kapısını tamamen kapatmıyor fakat Tahran'dan gelen teklifin mevcut haliyle kabul edilmesi zor görünüyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump gelecek hafta Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini %25'e çıkaracağını açıkladı. Trump'a göre ek vergi nedeni Avrupa'nın ticaret anlaşmalarına uymaması.
3: Avrupa ülkelerine ticaret anlaşmamıza uymadıkları için bildiride bulunduk. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen tüm otomobiller ve kamyonlar üzerindeki gümrük vergilerini %25 artırdık.
0: ABD Başkanı Donald Trump ticaret savaşlarını bir kez daha başlattı. Avrupa Birliği'nden ithal edilen araçlara uygulanan gümrük vergisini %25'e çıkardı. Avrupa'yı ticaret anlaşmasına uymamakla suçladı.
3: Avrupa şu anda 100 milyar doların üzerine bir yatırımla fabrikalarını ABD'ye inşa ettiklerinde herhangi bir gümrük vergisi olmayacak. Ancak gümrük vergilerini artırdık. Çünkü her zamanki gibi aramızdaki anlaşmaya uymuyorlardı. Bu yüzden otomobiller ve kamyonlar üzerindeki gümrük vergilerini %25'e çıkardım. Bu Amerika Birleşik Devletleri milyarlarca doların girmesi anlamına geliyor ve onları fabrika üretimini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye zorluyor.
0: Trump bazı Avrupa ülkelerini açıkça hedef gösterdi.
3: İtalya'dan da İspanya'dan da memnun değilim. Onlar İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyorlar. İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen kimse pek akıllı sayılmaz.
0: ABD Yüksek Mahkemesi 20 Şubat'ta başkana ek vergi getirme yetkisi verin.

0: diyeceğine hükmetmişti. Söz konusu karar üzerine Trump aynı gün 1974 ticaret yasası uyarınca tüm ülkelere %10 küresel gümrük vergisi uygulamıştı. Trump 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak %10'luk küresel tarife oranını %15'e çıkaracağını duyurmuştu.
1: ABD ve Almanya arasındaki gerilim, Almanya Başbakanı Merz'in ABD'nin İran politikasını eleştirmesinin ardından yeni bir boyuta taşındı. Almanya'nın açıklamalarına sert tepki gösteren ABD Başkanı Trump, askerlerini Almanya'dan çekmeyi planladığını duyurdu ve dediğini de yaptı. 5000 ABD askeri önümüzdeki aylarda Almanya'daki görevlerinden ayrılarak ülkelerine dönecek. Öte yandan Trump, İtalya ve İspanya'daki ABD askerlerini de çekmeyi düşünüyor.
2: Almanya Başbakanı Merz korkunç bir iş çıkarıyor. Göçmenlik sorunları var, enerji sorunları var, her türlü sorunu var. Ayrıca İran'la ilgili tüm bu olay için beni eleştirdi.
3: Eleştirilere tahammül edemedi, askerlerimi çekiyorum dedim. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasında sular durulmuyor. İran Savaşı'nın ilk günlerinde Washington yönetimini destekleyen Almanya Başbakanı Merz, savaşın uzamasıyla birlikte tavrını değiştirdi. ABD'nin bu savaştan bir çıkış stratejisi olmadığını söyledi. Hatta ABD İran karşısında küçük düştü dedi. İşte bu ifadeler Trump'ı daha da çok öfkelendirdi. İki ülke arasında var olan gerilim tırmanışa geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da konuştu, Amerikan askerlerini çekmeye karar verdi.
2: Neden yapmayayım ki? Bakın, neden yapmayayım? Biz de onlara Ukrayna konusunda yardım ettik. Biliyorsunuz, Ukrayna'yı berbat ettiler. Tam bir karmaşa. Ukrayna'nın bizimle hiçbir ilgisi yok. Biliyorsunuz, aramızda okyanus var. Onlarla ilgisi var.
3: Almanya'dan çekilecek Amerikan askeri sayısının 5000 olacağını duyuran Pentagon, sürecin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Adı açıklanmayan üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise Almanya'dan gelen son söylemlerin uygunsuz ve yararsız olduğunu söyledi.
4: ABD'nin Almanya'daki askeri varlığı kritik öneme sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm Avrupa'daki yaklaşık 86 bin askerin 39 bini Almanya'da bulunuyor. Yine Avrupa ve Afrika'daki operasyonlar yönetildiği komutanlıklar, Ramstein Air Base gibi stratejik üsler ve geniş bir hastane de ülkede bulunuyor. Olası bir çekilme NATO dengeler açısından da önemli sonuçlar doğurabilir.
3: Almanya ise bu kararın aslında öngörülebilir olduğunu ifade ediyor. Almanya Savunma Bakanı, Amerikan askerlerinin Almanya'daki varlığı hepimizin çıkarına derken, artık Avrupalılar olarak güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk almalıyız ifadesini kullandı. ABD Başkanı'nın hedefinde ise şimdi İtalya ve İspanya'da var. Trump bu iki ülkenin de kendilerine İran Savaşı'nda yardım etmediğini söyleyerek bu ülkelerden de askerlerini çekmeyi değerlendirdiğini ifade etti.
1: Başkan Erdoğan, Avrupa ülkeleri arasında stratejik yakınlık, işbirliği, diyalog ve koordinasyon amacıyla oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine davet edildi. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 4 Mayıs pazartesi günü toplanacak zirveye Başkan Erdoğan'ın katılımı halinde Zengezur Koridoru başlığının da gündeme gelmesi bekleniyor.

0: Azerbaycan'ın Güney Zengezur Koridoru projesini çok önemli görüyor ve onu da destekliyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır.
1: Yeni Kafkasya jeopolitiği gelişirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkeleri arasında stratejik yakınlık, işbirliği, diyalog ve koordinasyon amacıyla oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne davet edildi. Zirve 4 Mayıs'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleşilecek.
2: Değişen, dönüşen bir dünya düzeni ve bu dönüşüm içerisinde Türkiye kilit bir rol oynuyor. Kafkasya'daki istikrarsızlığı bitiren, Balkanlar'da

0: istikrardan yana bir tavır ortaya koyar. Orta Doğu coğrafyasında yıllardır devam eden çatışmalardan sonra huzur iklimi ortaya koyan bir Türkiye gerçeği var. An itibariyle özellikle Avrupa Siyasi İşbirliği Mekanizması'nın bir güvenlik mimarisi inşa etme gayretinde Türkiye'den bağımsız bir yol yürüyemeyeceği gerçeği o kadar aşikar ki Erivan'da yapılacak toplantı da bu işi ayaklarından bir tanesi.
1: Türkiye'nin Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleriyle kucaklaşması, ortak tarih, ortak gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışması tenkit edilecek değil. Aksine takdir edilecek, desteklenecek, övülecek bir politikadır.
2: Dünyanın derin bir jeopolitik değişiminden geçtiği bir dönemde gerçekleşebilecek zirvenin sloganı, geleceği inşa etmek, Avrupa'da birlik ve istikrar olarak belirlendi. Zirvede özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla dünyada enerji krizi sürerken ele alınacak ekonomik tedbirler ve enerji güvenliğini güçlendirmek konusunda stratejik görüşme ve konuşmalar yapılacak.
0: Kalkınma yolu üzerinden Irak'ta, Suriye'de yeni bir strateji gelişmiş vaziyette. Belli ki yeni bölgesel işbirliği mekanizmaları öne çıkacak. Ve bu bölgesel işbirliği mekanizmalarının ana hattına, ana açsa Türkiye oturacak. İşte bu hat içerisinde Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kafkasya jeopolitiği her geçen gün önem taşıyor. Bu model siyasi işbirliği mekanizmalarını iktisadi temelle sağlayacak. Güvenliksizleştirme algısını değil, bilakis güvenliğin otomatik olarak doğduğu yeni bir işbirliği modelini beraberine getirecektir.
2: Başkan Erdoğan'ın zirveye davet edilmesi ise Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin adımların atıldığı bir döneme denk gelmesi açısından önemli.
0: Uzun yıllar boyunca NATO müttefikliği bağlamında Avrupa devletlerinin, tüm batının Güneydoğu hattının en kritik ikliminde pozisyon olan Türkiye'nin önce Kafkasya jeopolitiği, Azerbaycan-Ermenistan geriliminin savaş ikliminden barışa doğru evrilmesi sürecinde çok önemli bir rol üstlendiği ve bu rolü nihayete erdirme gayreti çok açık.
2: Başkan Erdoğan'ın zirveye olası katılımında Azerbaycan'ın Anakara'sıyla Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'ni Ermenistan toprakları üzerinden birbirine bağlayacak olan Zengezur Koridoru gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri olacak.
3: Bazıları Trump yolu diyor, bazıları mesela Zengezur Koridoru diyor, bazıları Orta Koridor diyor, bazıları Türk Koridoru diyor. Yani bunun ismini ne verirseniz verin. Ya yani önemli olan bölgede gerçekten belki binlerce yıldır Türk yurdu, yurdu olarak ifade ettiğimiz toprakların birbiriyle entegrasyonun sağlandığı, direkt hızlı geçişin sağlandığı bir koridordan bahsediyoruz.
2: Türkiye'nin Azerbaycan'a ve oradan Orta Asya'ya doğrudan ulaşımını sağlayacak koridor, yalnızca bölgesel bir ulaşım yolu değil, Türk dünyasının jeopolitik birleşmesi ve küresel ticaret rotalarının değişmesi açısından tarihi bir öneme sahip.
4: Hem siyasi sonuçlar olabilecek, hem ekonomik sonuçlar olabilecek, hem de enerji ve coğrafyanın tamamen birleşmesi noktasındaki çok stratejik bir bölge. Coğrafyanın tamamen hem ticari hem enerjik anlamda hem kültürel anlamda hem de yeni ticaret yollarının oluşması noktasındaki yeni bir strateji ve güç merkezinin konumundan bahsediyor.
5: Bu Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz halinde de Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu ilişkilerin güçlenmesine vesile olacaktır. Zira yol medeniyettir.
2: Güney Kafkasya'nın göz bebeği Zengezur Koridoru, küresel koridor savaşlarının yaşandığı bir dönemde Çin, Rusya, ABD ve Avrupa içinde stratejik bir denge noktası olacak.
4: Kafkasya'ya hakim olan güç dünyayı yönetir. Dolayısıyla birleştirici bir koridordan bahsediyoruz. Kimleri birleştiriyor? Türk dünyasını birleştiriyor. Ve aynı zamanda Çin'in orta koridoru noktasında da önemli bir sürecin ivme ayaklarından bir tanesi olarak burayı değerlendirmemiz gerekiyor. Ve transit bir geçiş. Enerjide yeni bir kazanım ve Türkmenistan doğal gazının direkt olarak Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ulaşması anlamına geliyor. İran'ın devre dışında kalması anlamına geliyor. Türk Devletler Teşkilatlanma yapılanmasının giderek güçlenmesi anlamına gelecek. Hazar bölgesinden çıkacak olan enerji kaynaklarının bu koridor üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasıyla da beraber Rusya'nın sahip olduğu pazarlara alternatif bir yeni enerji kaynağının da girmesi anlamına geliyor ki bu da Rusya ekonomisi için de büyük bir tehdit olarak yerini almış durumda.
6: Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde kavga çıktı. Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesi ortalığı karıştırdı. AK Partili belediye başkanları CHP'lilere tepki gösterdi.
7: Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunmak istendi. Salon bir anda karıştı. Belediye başkanları birbirine girdi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetimi için yapılan seçim öncesi kavga çıktı. Belediye başkanlarını sakinleştirmek kolay olmadı. Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleriyle encümen üyeleri seçimi için Ankara'da toplandı. Divanda bulunan CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumaya başladı. AK Partili belediye başkanlarından tepki gecikmedi. Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Arbedenin ardından olağan meclis toplantısına bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantıya devam edildi.
6: Buca Belediyesi'nde maaş alamayan işçiler grevdeyken sevgilisiyle Phuket'e tatile giden CHP'li Başkan Görkem Duman'a şok eden bir tebrik geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlul Tamaylıgil, belediye başkan çalışanlarının protesto ettiği Duman'ı alnından öptü. Peki bu durum Buca'da yaşayanlar tarafından nasıl karşılanıyor? İzleyelim.
8: Bu süreci şaşkınlıkla seyrettik.
9: Aslan gibi çalışıyor dedi, alnından öptü. Adı skandallarla anılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a CHP'den gelen üst düzey kutlama şoke etti.
10: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçtiğimiz yılbaşında işçiler eylemdeyken sevgilisi türkücü Sevcan Orhan'la Phuket Adası'na tatile gitmesi yankı uyandırmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bihlul Tamaylıgil ise memurlar eylemdeyken Buca'da Görkem Duman'ı alnından öpüp aslanlar gibi çalışıyorsun diyerek tebrik etti.
11: Katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Sadece panayır düzenliyorlar. Sanatçı getiriyorlar. Eğlence düzenliyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle.
10: Tatile işçiler eylemdeyken Phuket Adası'na gitmişti.
11: Doğru, sevgilisiyle gitmişti diye duyuldu.
9: Tamaylıgil'in Duman'ı başarısından dolayı kutladığı saatlerde Buca Belediyesi'ndeki memurlar sosyal denge tazminatlarını alamadıkları için iş bırakma eylemindeydi. Buca Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Veli Bal Yemez, Duman'ın övülmesini şaşkınlıkla izlediklerini söyledi.
8: Biz de bu süreci şaşkınlıkla seyrettik. Bir toplantıda Bihlul Hanım'ın bunu alnından öpmesi olaydan habersiz olduğuyla aşikar bir durum. Buca'nın yollarınıza baktığınızda köstebek çukuru. Emekçi maaşları bu kentte doğru dürüst ödenememiş. Hatta memurların 6 sedetesi halen ödenemediği için memurlar eylemde, yani yaptığı bir başarılı iş yokken, hatta ortada hiçbir icraat yokken bu şekilde övülmesi bizde de şaşkınlık yarattı.
9: Peki Buca Belediye Başkanı Görkem Duman bu tebriği hak ediyor mu? İlçe sakinleri ne diyor?
10: İzmir'in 500 bin nüfuslu ilçesi Buca'nın belediye başkanı Görkem Duman seçildiği günden bu yana yaklaşık 2 yıldır somut bir projesi olmadığı gibi aynı zamanda ilçenin sorunlarını çözmekte de yetersiz kaldı. İşte bundan dolayı da Bucalı vatandaşlardan tepki alıyor.
12: Ben hiçbir şekilde doğru dürüst bir hizmet görmüyorum yani. Ya bu yaşa geldim, bu yaşa kadar da görmedim. Şimdi caddelerde aralara girin, çöp tenekeleri ağzına kadar çöp dolu. Bir sürü yani. Ben sana neyini anlatayım ya? Bana de ki yani belediye hakkında güzel bir şey söyle de. Adam gitmiş eski devlet güvenlik mahkemesinde protesto yapıyor. Ya sen kardeşim, işçin burada protesto yapıyor senin.
11: İtfaiyenin gelmediği gün yok buraya. İtfaiyenin işi gücü adamların kalmadı. Her gün burayı söndürmeye ama yine yanıyor bak. Karşıda gördüğün gibi.
13: Buca Belediyesi bu soruna bir çözüm üretemiyor musun?
11: Buca Belediyesi başka yerlerden toplayıp pisliği buraya getiriyor zaten. Kendi kaderine bırakıldı yani. Bizim belediye başkanımız hiç çalışmıyor.

0: CHP'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı belirlenmişti. İşte bununla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması 6 Mayıs Çarşamba günü görülecek. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek. İddianamede Ekrem İmamoğlu sanık, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla yer alıyor.
1: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
2: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 5. celsesi 6 Mayıs'ta görülecek. Taraflar bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek. Ana Muhalefet Partisi'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.
3: Benim canıma tak etti.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Ayrıca iddianamede Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği öne sürüldü. Delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermelerinin istendiği de iddia edildi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte şaibeli kurultay diye.
2: Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırdık. Aselsan yeni logosunu tanıttı. Hazırlanan yeni logo, sınırları aşarak iz bırakan Aselsan'ın küresel liderlik yolunda yükselişini simgeliyor. Türkiye'nin teknoloji devi yeni logosuyla sahnede. 50 yıllık birikim Aselsan artık Türkiye'nin değil, dünyanın oyun kurucusu olmaya hazırlanıyor. Yarım asırdır Türkiye için üreten, sınırları zorlayan, ezber bozan Aselsan markası, şimdi küresel marka olma yolunda önemli hamleler yapıyor. Şirket, geleceğe yönelik vizyonunu daha net yansıtan yeni motto ve logosunu tanıttı. Modern tasarım anlayışıyla hazırlanan yeni logo, sınırları aşarak iz bırakan Aselsan'ın küresel liderlik yolunda yükselişini simgeliyor. Logonun en altında bulunan yay dünyayı temsil ederken, ok formunun ufuktan yükselişi küresel liderlik vurgusu yapıyor. Aselsan, securing beyond.
0: Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir aşamaya geçildi. İçişleri ve Sağlık Bakanlığı müfettişleri ihmal iddiaları ve silinen hastane kayıtları ile ilgili araştırmaların sonuçlarını Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. Bir yandan DNA incelemeleri sürerken diğer yandan da özel ekipler Tunceli'de arama çalışmalarına devam ediyor.

0: Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Gülistan 9 soruşturmasında kritik bir ışık daha geçirdi. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler incelemelerini tamamladı.
1: Valilik, emniyet ve hastane personelinin ihmali ve aynı zamanda silinen hastane kayıtlarının mercek altına alındığı çalışmalar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
0: Ayrıca soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı göndererek Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örnekleri alınmasını talep etti.
2: Adalet yerini buldu.
3: Polise, jandarmaya hepsine çok teşekkür ederim.
1: Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun annesi ve babasından kan, saç, tırnak ve doku örnekleri alındı. Alınan bu DNA örnekleri kasten öldürme suçundan tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı araçtaki DNA izleriyle karşılaştırılacak.
0: Bir yandan adli süreç işlerken diğer yandan da arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
1: Tunceli'de 20 ayrı noktada 30 kişilik özel ekip Gülistan Doku'nun cansız bedenini ya da gömüldüğü mezar yerini tespit etmek için büyük bir titizlikle çalışıyor.
0: Son teknoloji araçlar ve kadavra köpekleri bölgedeki arama çalışmalarına destek veriyor. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa

0: Türkay Soner ve Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'un da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Yurt dışına kaçan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
1: Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabayış soruşturması da bir yandan devam ediyor efendim. Kabayış'ın cep telefonunun çözülmesi için özel ekip kurulurken 415 kişiden DNA örneği alındı. Aile ise olayın aydınlatılmasını bekliyor.
2: Rojin'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada çalışmalar derinleştiriliyor.
3: Çocuğumun başına ne geldi? Kim katletti? Ben bunun açıklamasını istiyorum devlette. Her iki DNA'ların sahibi kimse bulsunlar. Ben bunu istiyorum.
2: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış'a ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Rojin Kabayış'ın cep telefonunun çözülebilmesi için Türkiye genelinde özel bir ekip kurulduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 415 kişiden DNA örneği alındı.
4: Rojin Kabayış'ın şifresi kırılamayan cep telefonunun incelenmesi için özel bir yerli ekip kuruldu.
5: Şu an yeni bir ekip kurduk. İnşallah o konuda da
6: Türkiye'de
5: bir ekip kurduk. Çalışıyoruz. Tekrardan yeniden bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız da bakıyor. Teknik olarak da destek veriyoruz.
3: Yani bakan 3 seferdir açıklamalar yapıyor. Ben memnunum ve umutluyum. İnşallah Allah'ın izniyle telefon da açılacak. O her iki DNA sahibi kimse onları da bulacaklar.
2: İncelemelerin Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu Molla Kasım ve üniversiteye yakın Bardakçı köyü ve çevresinde yoğunlaştığı öğrenildi. Diyarbakır'da yaşayan baba Nizamettin Kaba ise kızının ölümüne ilişkin sır perdesinin aralanmasını istedi.
3: Her şey detaylı bir şekilde araştırsınlar. Bir yerde bir boşluk bırakmasınlar. Bana soru işareti oluyor çünkü.
1: Muğla'da bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştığı iki kadını silahla öldürdü. Bir süre kaçan saldırgan yakalanacağını anlayınca da kendi yaşamına son verdi.
7: Otelin önünde tartıştığı iki kadını öldürdü. Yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ecevit Cankurt alacak verecek meselesi yüzünden iki kadınla tartışmaya başladı. Gerginliğin büyümesi üzerine belinden silahı çıkartan Cankurt kadınlara ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine giden sağlık ekipleri 25 yaşındaki Serap Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Hatice Yeysikan da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüphelilerin peşine düştü. Bir süre sonra yakalanacağını anlayan Ecevit Cankurt kendi yaşamına son verdi.
1: Erzurum'da bankaya olan borcu nedeniyle aracı haciz edilen bir kişi kendisi hakkında icra takibi başlatan avukatı bıçakla tehdit etti. Dehşet anları kameraya yansıdı.
0: Hukuk bürosunda bıçakla dehşet saçtı. Olayın adresi Erzurum. Kadir Polat'ın bankaya olan borcu nedeniyle aracına haciz konuldu. Bu duruma öfkelenen Polat, ilgili hukuk bürosuna gitti. Hakkında icra takibi başlatan avukatla tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle Kadir Polat, yakasına yapıştığı avukat Taha Bağaçlı'yı bıçakla tehdit etti. Bu sırada diğer ofis çalışanları öfkeli adamı sakinleştirmeye çalıştı. Avukat ise soğukkanlılığını koruyarak Polat'a ofisi terk etmesini söyledi. Avukat Taha Bağaçlı'nın ofisten çıkmasının ardından saldırgan da olay yerinden kaçtı. Avukatın şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen polis saldırganı gözaltına aldı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mayıs ayıyla birlikte yurt genelinde sıcakların aniden düşmesi kar sürprizini de beraberinde getirdi. Birçok il adeta beyaza büründü. Şimdi yurttan kar manzaralarını getiriyoruz ekranlarınıza.

0: ilkbahar geldi ancak kar yurdu terk etmedi. Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırının sıfır noktasında kar yağışı sonrası yollar kapandı. Kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Kapanan yollar karayolları ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Ordu'da yüksek kesimler yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Ortaya da işte bu kış manzarası çıktı. Karabük'te de benzer görüntüler vardı. Kar yağışı sonrası bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Karın keyfini çıkarmak isteyenler yüksek kesimlere akın etti. Bu görüntülerse Yozgat'tan. Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Sivas'ta kar yağışının etkili olduğu bir diğer ildi. Yüksek kesimlerdeki mahallelerde işte bu kış manzaraları kaydedildi.
1: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu son yaşanan okul saldırıları ve şiddet olaylarının ardından önemli bir adım attı. Sanal ortamda aktif olan bazı platformlara, özellikle de oyun platformlarına erişim kısıtlaması getirildi. Peki neler değişti? Arkadaşlarımız araştırdı.
2: Okuryazarlık kazandırmalıyız çocuklarımıza.
3: Dijital ortamdaki bağımlılık BTK'yı harekete geçirdi. Oyun platformlarına erişim zorlaştırıldı.
4: Oyun platformları açısındansa içeriklerin yaş derecelendirmesi yapılmadan satışa veya erişime açılması yasaklanıyor.
3: Yeni düzenlemeye göre Türkiye'de günlük erişimi 100 binden fazla olan oyun platformları en yüksek yaş kriterine göre derecelendirilecek. Yani bir nevi süzgeç kuralı uygulanacak. Sakıncalı olduğu tespit edilen içerikler çıkarılacak.
5: Türkiye'de oyununu piyasaya sürmek isteyen bu platformlara Türkiye'de temsilcilik açma ve yasal yükümlülükleri, denetim yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğu geliyor. Peki bu neye yarayacak? Öncelikle içerik güvenilirliği sağlanmış olacak ve bir diğeri de hukuki süreçlerde daha rahat bir şekilde muhataba ulaşılabilecek.
2: BTK'nın önlemleri aile açısından son derece destekleyici ve gerekli, ama tek başına tabii ki yeterli değil.
4: Bu düzenlemenin temel faydası, çocukların dijital ortamda kontrolsüz içeriklere ve riskli etkileşimlere maruz kalmasının azaltılmasıdır. Yaş doğrulama ve içerik derecelendirme sistemleri sayesinde çocukların gelişimlerine uygun olmayan oyun ve sosyal medya içeriklerinden daha sistematik şekilde korunması hedefleniyor.
5: Ayrıca ebeveyn kontrol araçları da zorunlu hale gelecek. Peki bu ne anlama geliyor? Çocuğun hangi oyuna üye olduğu, hangi oyunu satın aldığı ve hangi oyunda harcama yaptığı aileler tarafından kontrol edilecek ve böylece anne baba çocuğunun hangi oyunda daha çok vakit geçirdiğini öğrenebilecek.
3: Yapay zeka destekli içerik denetim sistemlerinin de devreye alınması planlanıyor.
2: Yasaklamak yerine riskleri konuşmamız gerekiyor. Ona ne tür zararlar verebileceğini bu uygulamaların ve bu oyunların konuşmamız gerekiyor ve önlem almamız gerekiyor.
3: Resmi talepleri yerine getirmeyen platformlara önce yüklü para cezaları verilecek. Ardından erişim zorlaştırılacak.
4: En kritik yaptırımsa bant daraltma. BTK mahkeme kararıyla platformların internet trafiğini önce %30 sonra %50'ye kadar düşürebiliyor.
3: Bu önlemlerle beraber ailelere de büyük görev düşüyor.
2: Dijital okuryazarlık kazandırmalıyız çocuklarımıza. Yani dijital dünyada karşımıza çıkan her şey güvenli olmayabilir. Net sınırlar koyması gerekiyor yine ebeveynlerin. Süre, içerik, saat, hani ne kadar süre bununla oynayabilirsin ya da bu mecrada kalabilirsin ve hangi mecraları kullanabilirsin? Biz bir aileyiz ve bazı kurallarımız var diyecek.

0: Adana'da yol, park ve refüjlerde bir hayli uzayan yabani otlar tepki çekiyor. 2 metreyi aşan otlar hem trafiği tehlikeye atıyor hem de çocuklar için risk oluşturuyor. Vatandaşlarsa belediyenin bir an önce çalışma yapmasını bekliyor.
1: Adana'da bulvarların ortasında yeşeren yabani otlar trafiği tehlikeye atıyor. Şehrin birçok noktasında otların boyu neredeyse 2 metreyi aştı. Sürücüler yükselen otlar sebebiyle karşı yönden gelen araçları göremediklerini iddia ediyor.
2: Adana'da pek çok bulvar üzerinde bulunan adalardaki otların boyu görmüş olduğunuz gibi 2 metreyi bulmuş durumda. Hal böyle olunca bulvar içerisine giren sürücüler diğer yönden gelen araçları göremiyor. Bu nedenle de kazalar yaşanıyor.
1: İşte o kazalardan biri Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprü çıkışında yaşandı. Arayoldan ana yola çıkan araçla bulvarda ilerleyen otomobil yüksek otlar sebebiyle birbirini göremeyince kaza oldu.
3: Otlardan dolayı karşıyı görmemiş. Yani gördüğü anda frene basmış ama öbür adam hiç frene basmamış. İster istemez kafa kafaya gelmişler.
4: Şu anda bu otların seviyesi makul mü?
3: Makul değil. Bunların biçilmesi lazım. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasını bundan dolayı hiç beğenmiyoruz. Hiç bakmıyorlar. Yani şuna bak, otların haline bak. Orman gibi. Yani burası şehirde sanki şeyde ormanda yaşıyoruz yani.
5: Maalesef bu otların büyük olması, görüntüyü engellemesi böyle bir kazaya neden oldu. Üzücü bir durum. Keşke böyle olmasaydı.
1: Sadece yollarda değil, parklarda da benzer manzara var. Çocuk oyun alanlarındaki yabani otlar da çocukları ve parka gelenleri rahatsız ediyor.
2: Adana'da parklarda da yine durum ve manzara aynı. Tıpkı yollarda ve bulvarlarda olduğu gibi yine parklarda yabani ot istilasıyla karşı karşıya.
6: Abi çok çimen var, böcek falan var abi. Bizi ısırıyorlar, kaç defa ısırdılar.
4: Bu otun içerisine korkmadan girebilir misin?
6: Giremem. Başkanım, çimenleri kestirseniz çok iyi olur.
1: Adanalılar şehir merkezindeki refüjlerde, parklarda ve bulvarlarda büyüyen otların bir an önce temizlenmesini istiyor.
0: Çanakkale Gelibolu'da imar planında çocuk parkı olarak görünen alana yapılan kaçak eğlence merkezi belediye ekiplerince yıkıldı. Yıkım sırasında işletmecinin kardeşi olduğu öğrenilen bir siyasi parti ilçe başkanının Türk bayrağı, Atatürk posteri ve Kur'an-ı Kerim'le yıkımı durdurmaya çalışmasıysa tepki çekti.
1: İmar planında çocuk parkı olarak ayrılan alandaki kaçak yapı için yıkım kararı uygulandı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yıllardır müzikli eğlence mekanı olarak kullanıldığı belirtilen yapı belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
7: Burası Gelibolu Eritaş mevkiinde imar planında çocuk parkı görünen bir kaçak yapı yıkıldı. Belediye tarafından yıkıldı. Burada müzikli bir eğlence mekanı vardı.
1: Yıkım çalışmaları sırasında ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. İşletmecinin kardeşi olduğu öğrenilen Gelecek Partisi Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman, binadan çıkarılan Türk bayrağı, Atatürk posteri ve Kur'an-ı Kerim'le yıkım ekiplerinin karşısına çıktı. Kaçak işletmeyi savunan parti başkanı, milli ve manevi değerleri algı malzemesi yaptı.
8: Bizi herkes yıkabilir ama vatan düşmanları yıkamaz. Bu bayrak göklerden algılandığı sürece biz bu vatanın sahibiyiz.
1: İlçe başkanının kaçak eğlence mekanını kurtarmak için sergilediği bu tavır, çevre sakinleri ve ilçe halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar değerlerin bu şekilde kullanılmasına isyan etti.
9: Şaka gibi diyorum, söyleyecek söz bulamıyorum. Vallahi bu şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Amaç nedir? Aklım da almıyor. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Komik. Herkes bilinçli. Neyin ne olduğunu herkes biliyor. Yani şöyle böyle bir ortamdan Kur'an-ı Kerim'in çıkması şaka gibi.
1: Çevre sakinleri çocuklar için ayrılan bir alanın eğlence mekanına dönüştürülmesine uzun süredir tepki gösteriyordu.
9: Yıllarca mücadele verildi ama halkın, vatandaşın gücü yetmedi açıkçası. Çok şükür ki böyle bir sonuçla bugün yüzleşiyoruz. Bu güzel. Bu çok güzel bir şey.
10: Önceden burası bomboş bir alandı. Belki o yüzden kurulan bir yerdi. Ama şu anda yerleşim yerimiz çok. Çoluğumuz, çocuğumuz, torunumuz, hepsi gezilen yer burası. Böyle bir ortamda çocukların yetişmesini istemeyiz.

0: Belediye yetkilileri kaçak yapıdan arındırılan arazinin asıl amacına uygun olarak yeniden düzenleneceğini ve en kısa sürede çocuk oyun parkı haline getirilerek halkın hizmetine sunulacağını belirtti.
1: Adana'da yaşayan 65 yaşındaki Şenel Karabulut emekli maaşını çekmesi için banka kartını kiracısına verdi. Ama kiracısı kart bilgilerini kopyalayıp ev sahibinin adına toplamda 500 bin lira kredi çekti. Emekli maaşına el konulan kadın kiracısından şikayetçi oldu.
2: Bankaya gidip dedi sıra bekleme dedi. Ben de verdim, bilgilerime girmiş. Resmini çekmiş kartım.
3: Kiracısına güvendi, banka kartını verdi. Ama güvendiği o kiracı iddia o ki bilgilerini kullanıp adına 500 bin lira kredi çekti.
2: Benim parayla araba almış abi. Aradım kendisini. Sen benim paramı nasıl çekebiliyorsun, kredi çekebiliyorsun dedim. Seni şikayet edeceğim polise dedim.
3: Adana'da yaşayan 65 yaşındaki Şenel Karabulut evini kiraya vermişti. Kira geliri beklerken kendini bir anda borç batağında buldu.
4: Tanıdığınız birisi miydi?
2: Eşimin köylüsüydü. Babası gibi tanıyorum yani. Bizim çocuklara ver dedi evi dedi. Madem dedi kiracın çıkacakmış dedi. Ben de tamam dedim, güvendim, verdim yani.
4: Şenel Karabulut evini kiraya verirken bir de köylüsü olduğu için indirim yaptı. Ama kiracısı iddiaya göre onu dolandırdı. Siz neden kartınızı bir başkasına verdiniz? Nasıl oldu?
2: Güvendim yani. Köylümüz diye.
3: Kart bilgilerini alan kiracısı iddia o ki bankadan toplamda 500 bin lira kredi çekti. Karabulut emekli maaşını çekmek için bankaya gittiğinde maaşının kredilere kesildiğini öğrendi.
2: Bazen işe giderdi, bazen gitmezdi. Demek ki çektiği paraları yiyor. Karısının da haberi var bundan yani.
3: Borç alıp altınlarını bozduran kadın icra gelmesin diye kredileri kapattı. Savcılığa gidip eski kiracısından şikayetçi oldu.
2: Herkese verdik parayı diyormuşsunuz. Var mı senetin? Benim paramı ödeyin.
1: Silivri'ye yolu düşen sürücüleri kötü bir sürpriz bekliyordu. İnşaat malzemesi taşıyan kamyondan etrafa saçılan vidalar yüzünden birçok aracın lastiği patladı. Sonrasında yaşanan trafik çilesi de cabası oldu.
5: Vidalar yola saçıldı, lastikler patladı. Saatler süren temizlik çalışmaları sürücüleri çileden çıkardı. Trafikte zor anların yaşandığı yer E5 karayolu Silivri mevkii Edirne istikametiydi. İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyondan yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü. Seyir halindeki birçok aracın lastiğine zarar verdi.
6: Biz de sonradan farkına vardık yol kapanınca ama büyük ihtimal bir kamyonetten dökülmüş bu.
5: Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Vidaların temizlenmesi amacıyla karayolunun tüm şeritleri yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu süre zarfında yan yoldan sağlandığı temizlik çalışmaları sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldaki vidalar trafik polisleri, karayolları ekipleri ve çevredeki esnaf tarafından el birliğiyle toplandı.
6: Araçtan dökülmüş yer bu vidalar, yollara saçılmış. Biz de elimizden geldiğince toplamaya çalışıyoruz. Milletin tekerlerine zarar vermesin diye.
5: Çalışmaların ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise vidaların döküldüğü kamyon ve sürücüsünü çok geçmeden yakaladı.
1: Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leyleğin yavruları yumurtadan çıktı. Göçten 15. kez dönen Yaren Leyleğin yuvasında 3 ya da 4 yavru olması bekleniyor.
7: Yaren ve Nazlı Leylek çiftinin ilk yavruları yumurtadan çıktı. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eski Karaağaç Köyü'nde balıkçı Adem

0: Mazda Yaren Leylek milyonlar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Dostluğuyla filmlere konu olan Yaren Leylek her sene olduğu gibi 15. kez göç yolculuğunu tamamlayarak Adem Yılmaz'ın kayığına konmuştu. Yaren Leylek'in baba olduğu öğrenildi. İlk yavruyu yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş görüntüledi. Nazlı ve Yaren Leylek çiftinin yuvalarıyla ilgilendiğini belirten Tüydeş, yuvada 3 ya da 4 yavru olabileceğini söyledi.
1: Bir zamanlar evler gaz lambalarıyla aydınlanırdı, belki hatırlarsınız. Gaz yağı ve fitiliyle yanan o ışık aileleri aynı çatı altında buluştururdu. Bugünse o sıcaklık sadece hatıralarda kaldı ama Ankara Beypazarı'ndaki Beypazarı Gaz Lambası Müzesi bu kültürü yaşatmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde.

0: dişimiz var ki böyle yakardık. Sonra kas çok gitmesin diye böyle kısardık. En sonunda uyurken üflerdik tepesinden. Bak şuradan üfle bir sönecek. Böyle söndürdük. Çok gaz yanmayacak. İdare edeceğiz.
1: Eski zamanlarda her evi aydınlatan o ışık insanları da bir araya getiriyordu. Şimdi ise o sıcaklık yok. O samimiyet sadece hatıralarda kaldı. Burası Ankara'daki Beypazarı Gaz Lambası Müzesi. Kaybolan bir kültürü yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya devam ediyor.
2: Bir zamanlar bu ışığın altında toplanırdı aileler. Hikayeler anlatılır, sohbetler edilirdi. Ancak bugün ne bu gaz lambaları kaldı ne de eskideki o samimiyet.
0: Burası bir halk evi. 1936'da başlamış, Atatürk zamanında 3 yılda bitmiş, 39 yılında bitmiş. Her şey olmuş, toplantılar olmuş, dispanser olmuş, düğün salonu, nikah salonu. Bunlar 100 yıl önce ilk lambalar, idare. Biz küçükken lavabolar dışarıda, hayvanlar dışarıda, annelerimiz, anneannelerimiz daha, babaannelerimiz bunlarla hayvanları yemlemişler. Her ihtiyacını bu idarelerle görmüşler. Şu da idare, bak üç yerinden yanmış, buradan gaz giriyor. Üçlü daha fazla aydınlatmış.
1: Bir zamanlar akşam oldu mu evlerin odaları bu lambalarla aydınlanırdı. Aileler aynı odada toplanır, aynı ışık altında bir arada otururlardı. Kimi zaman bir masal anlatılır, kimi zaman bu ışık altında yemek yenirdi. Gaz lambası sadece bir eşya değil, evleri de kalpleri de aydınlatan önemli bir parçaydı.
2: Bir zamanlar bu ışıkla aydınlanırdı evler, şimdi ise sadece hatıraları kaldı. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Gaz Lambası Müzesi geçmişin izlerini bugüne taşıyor.
0: Gelin giderken ocağın yansın, evin aydınlık olsun diye lamba da verirlerdi.
2: Teknolojiyle unutulan bu kültür müzede hayat buluyor. Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden gaz lambaları işte burada sergileniyor.
3: Çok farklı tasarımlar var. Her bölgenin ayrı bir gaz lamba türü var burada. İç Anadolu başka, Karadeniz başka. Dediğim gibi bazı şeyleri görmek lazım. Görmeden anlatılmaz.
0: Burası İç Anadolu. Ege bölgesi, Karadeniz bölgesinden toplamış, Akdeniz bölgesinden, yan tarafta Doğu ve Güneydoğu bölgesinden. Burası İç Anadolu. Yanımız Marmara bölgesi. Sonra karşı tarafta Avrupa. Onun karşısı Amerika, her yerden toplamış. Hiç eşi benzeri bulunamaz. Buyurun Beypazarımıza gelin, çıkın çıkın görün. 7 tane müzemiz var. 100 bini geçti misafirlerimiz bir yılda.
2: Hangi ülkelerden geliyorlar?
0: Her taraftan geliyorlar. Dünyanın dört bucağından. Azerbaycan'dan, her yerden. Yok ya, bulunmuyor. Bunlar daha güzeldi.
1: Koskoca bir nesil bu ışıkta büyüdü. Öğrenciler derslerine bu ışıkta çalıştı. Mektuplar bu ışıkta yazılırdı. Sonra her şey değişti. Elektrik geldi, teknoloji hayatı kolaylaştırdı. Ama o sıcaklık, o samimiyet yavaş yavaş azaldı. Aynı evin içinde ayrı dünyalar kuruldu.
0: Derslerimizi bunlarda çalıştık. Sonra elektrik geldi. Her imkanımızı biz de bunlarla gördük. Burayı çıkaracağız. Önce camı çıkaracağız. Sonra burayı

0: çıkaracağız. Buradan gaz koyacağız. Sonra buradan ben her gün yakıyordum. Çok gaz bitirdim ama şöyle ya çok veriyorlar ya kısıyorlar şöyle. Buradan da ayarını yapacağım.
1: Ben, ne kadar süre yanar bu şekilde?
0: Bunu ben bir hafta yatırıyorum.
2: Eski gaz lambalarındaki samimiyeti tabii ki şu anda bulamıyoruz. O sıcak sobalar, sıcak lambalar, bir etrafta dolanan insanlar, çocuklar. Şimdi bulamıyoruz ama burada yine o eski günleri yad etme şansını bulabiliyoruz.
3: Bugünse o günlerden geriye kalanlar Ankara Beypazarı'ndaki bu müzede sergileniyor. Süreyya Özkan tarafından kurulan müzede tam 1480 gaz lambası ziyaretçilerle buluşuyor.
0: Süreyya Özkan 1480 tane gaz lambası toplamış dünyanın her tarafından. Buraya hediye etti. Hiçbir kuruş ücretsiz.
3: Alışık olduğumuz gaz lambaları dışında Mimar Sinan döneminde kullanılan lambalarsa görenleri hayrete düşürüyor.
0: O zamanların avizesi gibi yapmışlar ustalar. Ecdadımız isleri dahi boşa götürmemiş.
3: Müzeye Türkiye ve yurt dışından ilgi oldukça yoğun. Ziyaretçiler adeta tarihte bir yolculuğa çıkıyor.
4: Çok güzel ürünler var. Beğendik. Herkesin de gelmesini tavsiye ederim. Yani bayağı renkli. Daha önce hiç böyle bir geniş kapsamlı koleksiyon görmemiştim. Çeşitli yani işlemeler var. Doğu Anadolu'da biraz daha bakır işlemeler fazla şu tarafta. Ege bölgesininkiler daha renkli, daha canlı gözüküyor.
5: Ben Düzce'den geliyorum. Beypazarı'na da ilk defa geliyoruz. Dedik gelelim, görelim, gezelim. Çok güzel bulduk. Biz zaten eşimle biraz tarihçiyiz. Tarihi çok seviyoruz. Bizim evimizde de böyle antika eşyalar çok var. Gaz lambaları var. Eşim meraklıdır böyle toplamaya.
3: Bir zamanlar karanlığı aydınlatan o alev bugün sadece geçmişi aydınlatıyor. Geriye ise anılar kalıyor.

0: Ajans hafta sonundayız efendim. Artık saatlerimizi 6 yaptık. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle devam ediyoruz. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını büyük ölçüde belirleyecek Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekonomistlerin beklentileri ve ilk 4 aylık veriler ışığında memur ve emekli zam tabloları da ortaya çıkmaya başladı. Peki muhtemel zam senaryoları neler? Detaylar için haberimizi izleyelim.
1: Memur ve emekli maaş zammını şekillendirecek tablo için gözler yeni haftaya çevrildi. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında

0: Mart'ta %1,94 artış göstermişti. Nisan ayı için 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde ise aylık enflasyon ortalamasının %3,19 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ekonomistlerin tahminleri %2,50 ile %3,60 aralığında şekillenirken, bu beklentiler ışığında yıllık enflasyonun %31,11'e yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2026 sonu enflasyon beklentisi Nisan ayı itibarıyla %28,16 olarak kayıtlara geçti. Mevcut yasal düzenlemeye göre SSK ve Bağkur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Nisan ayı tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda, emeklilerin 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden %13,55 oranında zam hakkı doğmuş bulunuyor. Kesinleşmiş zam oranı Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından ilan edilecek. Uzmanlar ilk 6 aylık enflasyonun %15-17 bandında gerçekleşmesini öngörüyor. Enflasyon eğer %15 oranında gerçekleşirse 20 bin liralık en düşük emekli maaşının 23 bin liraya, %16 zamla 23 bin 200 liraya, %17 zamla 23 bin 400 Türk lirasına çıkması bekleniyor. 25 bin liralık bir emekli maaşı ise %15 zamla 28 bin 750 liraya, %16 zamla 29 bin liraya, %17 zamla 29 bin 250 liraya çıkacak. 30 bin liralık bir emekli maaşından örnek verilirse de maaş %15 oranıyla 34.500 liraya, %16 zamla 34.800 liraya, %17 zamla 35.100 liraya çıkması bekleniyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programına katıldı. Yaptığı konuşmada ailenin önemine bir kez daha dikkatleri çekti. Doğurganlık oranlarının azaldığını yineleyen Erdoğan, 3 çocuk çağrımızın haklılığı ortada dedi.
2: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur.
3: Başkan Erdoğan katıldığı programda ailenin önemine dikkat çekti. Üç çocuk vurgusunu hatırlattı. Bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor dedi.
2: 2007 yılında en az üç çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor.
3: Başkan Erdoğan bu önemli mesajları İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programında verdi. Doğurganlık oranının azalmasına dikkat çekti.
2: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyor. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü. Yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor.
3: Erdoğan ortanca yaşta yaşanan artışa da değindi.
2: Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır. Bizde 35'e yaklaşan ortanca yaş, Avrupa'da 45'tir. Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz.
3: Başkan Erdoğan'ın gündeminde doğum izninin 24 haftaya çıkartılması da vardı.
2: En son biliyorsunuz doğum izni sürelerini yeniden düzenledik. Dün yürürlüğe giren kanuna göre

0: çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.
1: Erdoğan'ı programda Bakan Göktaş, pazarı kalısı takdim etti. Aile yılı kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye girenlerse ödüllerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.
2: Ailemize şükranlarımızı sunuyoruz, Alkan ailesine.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrası alınması planlanan tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu. Okul polisi önerisini gündeme getirdi. Bakan Tekin, okul önlerinde emniyet personeli olacaksa özel eğitimli olmalı dedi. Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılacağı mesajını da verdi.
4: Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte bir dizi yeni tedbir hayata geçirilecek. Yeni dönemde okullarda özel eğitimli polisler görev alacak.
5: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrası alınması beklenen tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Okul polisi önerisini gündeme getiren Bakan Tekin, adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz ifadesini kullandı. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte ara tatil uygulamasının da kalkması bekleniyor. Ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar ifadelerini kullandı.
3: CHP'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı belirlenmişti. İşte bununla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması 6 Mayıs Çarşamba günü görülecek. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek. İddianamede Ekrem İmamoğlu sanık, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla yer alıyor.
6: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
4: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 5. celsesi 6 Mayıs'ta görülecek. Taraflar bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek. Ana Muhalefet Partisi'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.
6: Benim canıma tak etti.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Ayrıca iddianamede Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği öne sürüldü. Delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermelerinin istendiği de iddia edildi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte şaibeli kurultay diye.
4: Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresince de siyasi yasak isteniyor. Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ise ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde de davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine kurultay ceza davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi. CHP kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine kurultay ceza davası

0: dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi.
1: Şimdi bir gazetelere bakalım efendim. Gündemin öne çıkan başlıkları manşetlere nasıl yansımış Sabah gazetesiyle dilerseniz başlayalım. Sabah gazetesi manşetlerde 3 çocuk ısrarımızda haklı çıktık başlığı var. Başkan Erdoğan'ın evlilik yaşı yükseliyor, boşanma oranı artıyor, doğurganlık hızımız düşüyor. Rakamlar tedirgin edici uyarısında bulunması Sabah gazetesi manşetlerine yansımış. 10 yılda nüfusu arttıracak stratejileri de açıkladı ve yaranın risklerini azaltacak dedi. İşte aile ve nüfus için 5 stratejik adım diyor. Aile, evlilik, doğurganlık, gençlerin niteliklerinin yetiştirilmesi sağlanacak, yaşlı refahı artırılacak ve kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı sağlanacak diyor. Mayıs'ın son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Bu da yine açıklanan önemli detaylardan bir tanesiydi. Sabah gazetesi manşetine de bu şekilde yansımış. Hemen altında ise Özel'in VIP saltanatı belediye kasasından diyor. CHP yalanladı. Özkan Yalım'ın şoförü ise skandalı itiraf etti. Özgür Özel'in VIP aracının faturası belediye kasasından ödendi. Şoför Murat Altınkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait Mercedes'in VIP dönüşümü için Uşak Belediyesi'nce 170 bin euro artı KDV ödeme yapılmasına ilişkin detayları anlattı. Altınkaya, bağış paralarıyla Yalım'ın özel şirketlerinin borçlarının ödendiğini söylemiş efendim. Hemen yanında da dikkat çekici başka bir haber var. Nakil kollarıyla koyun kırkıyor diyor. Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi olarak tarihe geçen çiftçi Cihan Topal geçen 16 yılda yeni kollarına iyice alıştı diyor. Koyunlarına birkaç dakikada ustaca kırkan Topal görenleri ise hayrete düşürüyormuş. Sabah gazetesinde başlıklar arasında yer almış ve devam edelim. Hürriyet gazetesi var sırada efendim. Hemen Hürriyet gazetesine bir göz gezdirelim. Hürriyet gazetesinde sürmanşetlerde nefes nefese başlığı var. Spordan bir haber. Süper Lig'in 32. haftası nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Lider Galatasaray ile aynı anda Fenerbahçe ile Trabzonspor'da rakiplerinin karşısına çıktı. Sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray adeta yıkıldı diyor. Samsunspor deplasmanından 4-1 mağlup ayrılan Cimbom 74 puanda kaldı. Kadıköy'de ağırladığı Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe liderle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Trabzonspor ise kendi evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı diyor. Fenerbahçe'nin 3 golünü de Talişkan'ın attığı İşte o fotoğrafla Hürriyet'te sürmanşetlere yansımış. Manşette ise Dedeler Zirvesi var. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemeve Başkanlığı Tunceli'de dedelere özel zirve düzenliyor. Toplantıya 81 ilden ve yurt dışından 130 Alevi dedesi katılacak. Tunceli'deki toplantıda Cemevlerinin dede talepleri ve dedelerin yaşadığı sorunlar da ele alınacak diyor. Toplantının yarın başlaması bekleniyormuş ve Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin'in de açıklamaları olmuş. Birebir dedeleri dinlemeyi tercih ediyoruz. Bu sadece özel bir toplantı. Kurum kurulduğunda dedelere maaş bağlanacağı kararnamede yazıyor. Bunun altlığını yapmamız için de bizim dedeleri tespit etmemiz gerekiyor şeklinde açıklamaları olmuş. Yaktığı orman için 42 milyon TL ödeyecek. Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille ormanın yanmasına neden olan 21 yaşındaki kişi 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Üstelik 43 milyon TL'lik zararı da ödemesine karar verilmiş ve icra takibi başlatılmış konuyla ilgili. Ve sırada Akşam Gazetesi var. Akşam Gazetesi'ne bakalım gündemin hangi başlıkları yansımış. Akşam Gazetesi'nde sürmanşetlerde Başkan Erdoğan'ın o konuşmasından kesitler var. Aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Bugün genel olarak gazetelere baktığımızda bu konunun başlıklarda yer aldığını görüyoruz. Manşette ise Türkiye'ye bak ve öğren başlığı var. İngiliz aktivisten Starmer'e mesaj. Soykırımcı İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı Sumut filosundaki İngiliz gıda mühendisi başbakanına Gazze konusunda Türkiye'ye örnek alması gerektiğini haykırdı diyor. Havalimanında açıklamalar yapmıştı kendisi ve İsrail'in cezasız kalacağı

0: Ana biliyor şeklinde açıklaması olmuştu. Pervasız ve cüretkar davrandı. Eğer beni dinliyorsan İngiltere Başbakanı, sana mesajım şudur. Türkiye'den öğren, bunu öğren, sana yazıklar olsun şeklinde açıklamalar yapmıştı. Ve o açıklamalar da Akşam Gazetesi'nde manşete yansımış. Futbolcu eşleri de bankamatik diyor. Altınkaya Özgür Özel'e ait VIP aracın dönüşümünü belediye şirketine ödetti. Rüşvetten tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı CHP'li Yalım'ın şoförü ise itirafçı oldu. Ve onun itirafları da dikkat çekiciydi. Akşam Gazetesi'nde de yer bulmuş. Uşaklı futbolcu ve eşlerine belediyeden maaş verildi diyor. 1,3 milyon TL'lik iş 3,2 milyon TL'ye yaptırıldı. Belediyelere dokur evinden alınan halılar sevgililerine verildi. Oğlunun şirketinin reklam masrafları da yine belediyeden karşılandı şeklinde dikkat çekici açıklamaları olmuş. Ve son olarak Yeni Şafak gazetesine bir göz gezdirelim. Yeni Şafak gazetesinde Sumut filosu ile ilgili bir başlık manşetlere yansımış. Yeni teknelerle daha güçlü oldu diyor. İsrail 22 tekneye el koysa da küresel Sumut filosu 36 gemiyle Gazze ablukasını kırmak için Girit'te bekliyor. Hava koşulları sebebiyle 5 Mayıs'a kadar buradayız. İsrail'in alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı aktivistler de Marmaris üzerinden filoya yeniden katılma düşüncesinde. Yeni teknelerle daha güçlü olacağız açıklamaları Yeni Şafak'ta manşetlere böyle yansımış efendim. ABD ve İran arasındaki müzakere sürecinde Hürmüz krizi bir türlü aşılamıyor. Tahran yönetimi yeni ateşkes teklifini Washington'a iletti ancak teklif Trump'ı memnun etmedi. Yeni saldırıların sinyalini veren Trump, İran henüz ağır bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Bu gelişmeler yaşanırken ABD savaş uçaklarının Orta Doğu'daki hareketliliği ise dikkat çekti. Yeni bir saldırı an meselesi mi? Detaylar haberimizde.
1: Bir yanda yeniden kurulmaya çalışılan müzakere masası, diğer yanda karşılıklı restleşmeler. Tahran'la Washington arasındaki Hürmüz krizi aşılamıyor. Savaş çanları bir kez daha çalmaya başladı. İran 12 maddelik barış teklifini ABD'ye iletti. ABD Başkanı Donald Trump metni henüz incelemediğini söyledi. Ancak yeni bir saldırının sinyalini vermekten de geri kalmadı.
2: Anlaşmanın ana hatlarını anlattılar. Şimdi bana tam metnini verecekler. Hürmüz'de çok dostça bir ambargo uyguluyoruz. Ancak İran'a saldırılar tekrar başlayabilir.
1: Trump kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da tehditlerini sürdürdü. İran'ın henüz ağır bir bedel ödemediğini dile getirdi. İran'ın bize az önce gönderdiği planı yakında inceleyeceğim. Ancak son 47 yıl boyunca insanlığa ve dünyaya yaptıkları karşısında henüz yeterince ağır bir bedel ödemedikleri için bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. İran'ın 12 maddelik teklifinin detayları da netleşti. Tahran yönetimi ABD'nin 60 günlük ateşkes önerisini reddetti. Bunun yerine tüm konuların 30 gün içinde karara bağlanmasını istedi. Teklifte Lübnan dahil olmak üzere savaşın tamamen sona erdirilmesine odaklanılması gerektiği vurgulandı. ABD ordusunun İran çevresinden çekilmesi, yaptırımların ve ablukanın kaldırılması, savaş tazminatı ödenmesi gibi Washington'ı zorlayacak maddeler de teklifte yer aldı. Bu gelişmeler yaşanırken bölgedeki askeri hareketlilik dikkati çekti. Radar verilerine göre ABD'nin savaş ve nakliye uçaklarının İran çevresindeki yoğunluğu arttı. İsrail ordusunun da yeni bir saldırı için hazırlık yaptığı duyuruldu.
0: ABD Başkanı Donald Trump İran'ın ardından yeni hedefini belirledi. Küba'nın çok yakında devralınacağını söyleyen Trump, İran savaşı sonrası bölgeye bir ABD uçak gemisini yönlendirebileceğinin mesajını da verdi.
3: ABD'nin yeni hedefi Küba mı? ABD Başkanı Donald Trump birbirinden tartışmalı açıklamalarıyla dünya gündeminde yerini koruyor. Trump bu kez de Küba'yı hedef aldı. Uçak gemimiz İran dönüşü Küba kıyılarına demirleyebilir dedi.
4: Şimdi Küba'nın sorunları var. Önce bir işi bitireceğiz. Ben bir işi bitirmeyi severim. Yapacağımız şeyden dönerken. İran'dan dönerken büyük gemilerimizden birini, belki de dünyanın en büyüğü olan USS Abraham Lincoln uçak gemisini oraya göndereceğiz.

0: Geleceğiz. Kıyıdan yaklaşık 90 metre açıkta duracaklar ve onlar da çok teşekkür ederiz, teslim oluyoruz diyecekler.
1: Küba'yı kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer olarak nitelendirdi ABD Başkanı. Küba'ya karşı yeni yaptırımlarında talimatını verdi. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin, eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz ifadesini kullandı.
2: İran savaşıyla tırmanan enerji krizi ABD havacılık sektörünü vurdu. ABD'li hava yolu şirketi Spirit Airlines tasfiye kararı aldı. Dev şirket resmen iflas bayrağını çekti. Tüm uçuşları ise iptal edildi.
1: İran savaşıyla tırmanan enerji krizi havacılık sektörünü sarstı. ABD merkezli havayolu devi Spirit Airlines iflas etti. Jet yakıtı fiyatlarındaki yükseliş ve derinleşen finansal kriz şirketi çöküşe sürükledi. Tüm uçuşlar iptal edildi. Yolculara havalimanlarına gitmeyin uyarısı yapıldı.
0: Spirit'e bakıyoruz ve onlara yardım edebilirsek edeceğiz. Onlara yardım etmenin yollarını arıyoruz.
1: Ancak Trump'ın önerdiği $500 milyon kurtarma paketi Kongre ve danışman itirazlarına takıldı. Havayolu şirketi tasfiye kararı aldı. Kararın ardından binlerce uçuş iptal edilirken bu durum sektörde son 20 yılın en büyük iflası olarak kayıtlara geçti.
0: Aslında bu işe karışmak istemiyoruz ama eğer yapabilirsek söz konusu olan 14 bin istihdam sağlayacağız. Şu anda zorlu bir pazarlık yürütüyoruz diyebilirim ama bu tür işlerden biri işte. Ya yaparız ya da yapmayız.
1: Küresel havacılıkta da benzer baskı artıyor. Lufthansa ve Air India sefer azaltma ve ek yakıt ücretine gidiyor.
2: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İsrail'in Sumut filosuna yönelik müdahalesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada Yunanistan'ın kendi arama kurtarma sorumluluk sahasında yaşananlara karşı tutumu eleştirildi. Uluslararası yükümlülüklerin göz ardı edildiği vurgulandı.
1: Yunanistan'ın tutumu eleştirildi. Uluslararası hukukun ihlal edildiği vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olayın uluslararası hukuk açısından ciddi ihlaller içerdiğine dikkat çekildi. Açıklamaya göre filo, Girit'in yaklaşık 80 deniz mili batısında ve Yunanistan'ın arama kurtarma sorumluluk sahası içerisinde bulunuyordu. Müdahale sırasında gemilerin iletişim sistemlerinin engellendiği, insansız hava araçlarıyla tacizde bulunulduğu ve bazı gemilere fiili müdahale gerçekleştirildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca İsrail unsurlarının alıkoyduğu mürettebatı taşıyan geminin bir Yunan limanına yönlendirilmesi ve bu sürecin Yunan makamlarınca engellenmemesi de eleştirildi.
3: Yunanistan'ın kendi arama kurtarma sorumluluk sahasında meydana gelen bir olaya karşı pasif bir tutum sergilemesi, uluslararası yükümlülüklerini göz ardı ettiğini göstermektedir.
1: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları yaşanan gelişmelerin yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel ölçekte hukuk temelli düzenin sürdürülebilirliğini de etkileyebilecek nitelikte olduğuna dikkat çekti.
2: Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Aselsan, hava platformlarından atılan genel maksat bombardımanı hassas akıllı mühimmata dönüştürülen lazer güdüm kitinin üretim görüntülerini paylaştı. Kit özellikle İHA ve savaş uçaklarının vuruş hassasiyetini arttırarak modern harp sahasının vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor.

0: Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir.
1: Seri üretim ve milli egemenliğin gücüyle Aselsan lazer güdüm kitleri sahnede. Savunma sanayinde adını dünyaya duyuran Aselsan, hava platformlarından atılan genel maksat bombalarını akıllı mühimmata dönüştüren lazer güdüm kiti hattının görüntülerini paylaştı. Aselsan bünyesinde kurulan yüksek teknolojili üretim hatları, robotik kollar ve hassas optik test sistemleriyle donatılmış durumda. Lazer güdüm kiti sistemi, mühimmatın burun kısmına yerleştirilen lazer arayıcı başlık, kontrol tahrik sistemi ve kanatçıklardan oluşuyor. Bu teknolojik dönüşüm sayesinde MK-82 ve MK-84 gibi genel maksat bombaları, hareketli hedeflere karşı dahi yüksek vuruş hassasiyeti kazanıyor. Son paylaşılan görüntülerde üretim bandından çıkan yüzlerce LGK biriminin sevkiyat öncesi titiz bir kalite kontrol sürecinden geçtiği görüldü. Aselsan'ın bu kapasitesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmat envanterindeki yerlilik oranını pekiştirirken, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere yönelik ihracat potansiyelini de güçlendiriyor. Lazer güdüm kitleri mühimmatın menzilini ve hassasiyetini artırarak platformların genel mesafeden angajman yapmasına olanak tanıyor. LGK, F-16 savaş uçaklarının yanı sıra Akıncı TİHA ve Aksungur gibi yüksek faydalı yük kapasiteli İHA'larda başarıyla kullanılıyor. Öte yandan Hürkuş, Kızılelma ve Anka 3 gibi diğer platformlara da entegrasyonu gerçekleştirildi. Lazer işaretleme sayesinde bu mühimmatlar, deniz hedefleri ve hareketli kara araçlarına karşı tam isabet prensibiyle çalışıyor.
2: Şimdi tekrar manşetlere ve başlıklara bakalım efendim. Sırada Türkiye Gazetesi var. Türkiye Gazetesi ile hemen başlayalım. Türkiye Gazetesi de bugün pek çok gazetede olduğu gibi Başkan Erdoğan'ın aile için yapmış olduğu açıklamaları manşetlerine taşımış. İşte 10 yıllık yol haritası aile için yeni strateji şeklinde başlıkla manşetlerine yansımış. Hemen yanında ise yatırımcının gözdesi yine gayrimenkul diyor. Merkez Bankası piyasa anketi vatandaşın yatırım iştahını gözler önüne serdi. Ankete göre 10 kişiden 8'i birikimini altın ve gayrimenkulde değerlendirdiğini beyan etti. Güvenli liman altının kazancı kalıcı, servete dönüştüren vatandaş gayrimenkulü de enflasyona karşı sarsılmaz bir kale ve geleceğin yatırım üssü olarak seçti diyor Merkez Bankası piyasa anketi verilerine göre. İş dünyası Mardin'de buluştu. Türkiye'de İş Dünyası dergisinin öncülüğünde düzenlenen ekonomiye yön verenler buluşması bu defa Mardin'de yapıldı. Bölgenin önde gelen girişimcileri tecrübelerini aktardı diyor Mardin'deki buluşma için. Akran zorbalığı için dünya örnekleri inceleniyor. Finlandiya çözümü diye bir başlık var. %70'lere varan akran zorbalığına çözüm olarak 4 model öne çıktı. Meclis Araştırma Komisyonu akran zorbalığıyla mücadelede başarı elde eden ülkeleri inceledi. Finlandiya mağdurlara destek vererek, Avustralya sosyal beceri kazandırarak, İtalya empati ve problem çözme kabiliyetlerini güçlendirerek, İskandinav ülkeleri de aidiyet duygusuyla zorbalığı engelledi diyor. Bu konuda son zamanda gündemde ve Meclis Araştırma Komisyonu'nda konuyla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Devam edelim. Türk Gün Gazetesi'ne bakalım. Türk Gün Gazetesi'nde hangi başlıklar var? Bu dava sönmez, bu sevda bitmez başlığı atılmış Türk Gün Gazetesi'nde. 3 Mayıs 1944'te Türk milliyetçiliğinin tabutlukla imtihanı diyor. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Türk milliyetçileri tarafından hiçbir zaman unutulmayacak önemli günlerden biridir. 3 Mayıs 1944 o güne kadar ebedi ve ilmi bir saha olan Türkçülüğün tarihinde önemli bir dönüm noktası. Bu davanın bir harekete dönüşmesinde mihenk taşıdır şeklinde bir başlıkla yayınlamışlar bu haberi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. Yeni bir anayasa yapmak zorunluluk diyor. Vesayet ve Cuntalı Canlaş'a atıfta bulunan, onun izlerini taşıyan Yamalı Bohçaya dönen 1982 anayasasının artık gündemden çıkması gerektiğini belirterek çağ ve geleceğe ışık tutan, yol gösteren yeni bir anayasayı el birliğiyle millete hediye etmeliyiz. Mevcut anayasa yetersiz kalmakta, yeni bir anayasa zorunluluk şeklinde açıklamalar yapmış. O açıklamalarda Türk Gün'de yer almış. Büyük savaş kapıda diyor en alttaki bir başlık. ABD Orta Doğu'daki savunmada zorlanan müttefiklerine silah yağdırıyor. Dışişleri Bakanlığı

0: bölge ülkelerine 8,6 milyar dolara aşan yeni silah satışına onay verdi. Paket kapsamında İsrail'e lazer güdüm kitleri, Katar'a ise Patriot sistemleri satılacak. Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de hassas silah sistemleri tedariki planlanıyor, diyor Büyük Savaş Kapıda başlığıyla bu haberde yer bulmuş efendim. Şimdi devam edelim. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim Gazetesi'ne bakalım hangi haberler var. Takvim Gazetesi'ne manşetlerine Başkan Erdoğan'ın aileyle ilgili o yapmış olduğu önemli açıklamaları koymuş. Aile insanın çatısıdır başlığı Takvim Gazetesi'nde manşetlerde yer almış. Hemen yanındaysa Bir Cana Bir Daire başlığı var. Beylikdüzü Belediyesi Veznedarı Yaşar Uçar, İmamoğlu yönetimi tarafından zimmetle suçlandı, intihar etti diyor. Eşi Arzu Uçar sus payı olarak daire verildiğini söyledi. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu mahkemede somut bir delil yok dedi. Oysa Ekrem İmamoğlu eşinin ölümünde bir numaralı suçlu. Çünkü olaydan sonra bana git Westside 2'den ev bak dedi. Ömer Şatır'da hukukçular uygun görmüyor diye karşı çıktı. İmamoğlu iş insanları almış gibi gösterilir diye ısrar etti. 7 yıldır burada oturuyorum, kiracı da değilim, ev sahibi de şeklinde açıklamalar yapmış. İmamoğlu yönetiminin baskıları sonucu eşinin intihar ettiğini söylemiş. Katil vazo şeklinde yine ilginç bir başlık var takvimde. İstanbul Beykoz'da kavgayı ayırırken altı yerinden bıçaklandığı iddia edilen Alican Tekin'in 35 yaşında ölümündeki sır perdesi aralandı. Genç adamın tartıştığı komşusu Murat Kaan Günaydın'ın başına porselen vazo ile vurduğu, kırılan vazo parçalarının vücuduna saplandığı ve sonra hayatını kaybetti belirlenmiş. Ve son olarak Yeni Asır'a bakalım. Yeni Asır gazetesinde de yine Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu, vermiş olduğu aile ilişkin o önemli mesajlar manşetlerde yer almış. Hemen altında ise Küçük Kahraman şeklinde bir başlık var. Kütahya'dan bir haber. Tavşanlı'da bir çocuk köpeklerin saldırısına uğrayan arkadaşını kurtardı. 9 yaşındaki ilkokul 4. sınıf öğrencileri okul çıkışı yol kenarında bir kediyi severken köpeklerin saldırısına uğradı ve yaralanmışlar efendim. Küçük Kahraman da arkadaşlarını kurtarmış. Bu haber de Yeni Asır'a yansımış. Karaman ve Sivas'a 2 milyar dolarlık dev yatırım yapılacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında 5000 megawattlık yatırım için düğmeye basıldı. Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. İlk aşamada kurulacak güneş enerji santrali ile 2 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacı da karşılanacak.
1: Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.
2: 2 milyar dolarlık dev yatırım için harekete geçildi. Karaman ve Sivas'a yapılacak enerji alanındaki yatırım anlaşması meclise sunuldu. Suudi şirketler güneş ve rüzgar enerjisine yatırım yapacak. İlk aşamada 2 milyon 100 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma 3 Şubat 2026 tarihinde Riyad'da imzalanmıştı. Anlaşmanın onaylanmasını içeren kanun teklifi meclise sunuldu. Teklif, Türkiye'de toplam 5000 megawatt kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesini öngörüyor. İlk aşamada Sivas ve Karaman'da her biri 1000 megawatt olmak üzere toplam 2000 megawatt kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacak. 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yatırım bedeli 2 milyar dolar olacak. İnşa edilecek santrallerden üretilecek elektrik enerjisini 30 yıl süreyle elektrik üretim anonim şirketi satın alacak. Santraller için tahsis edilen alanların mülkiyeti elektrik üretim anonim şirketinde kalacak. 30 yıllık sürenin sonunda elektrik üretim anonim şirketi santralleri devralabilecek. Yatırımla yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, doğalgazın geçiş yakıtı olarak değerlendirilmesi, nükleer enerji ile enerji depolama ve hidrojen gibi ileri teknolojilerin sisteme entegrasyonu planlanıyor. Projelerin bu yıl içinde temelinin atılması, 2028 yılında işletmeye alınması hedefleniyor.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağış barajlara yaradı. %17'lere kadar düşen barajlardaki su seviyesi de %71'e yükseldi.

0: Mega kente düşen yağışlar barajlara yaradı. Doluluk oranı %70'i geçti. İstanbul'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından su seviyesi Ocak ayında %17 seviyelerine gerilemişti. Ancak kış ve bahar aylarındaki yağışlar sonrası barajlardaki su seviyesi yeniden arttı. Doluluk oranı %71,13 olarak ölçüldü. Ancak bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre %10 daha düşük. Ömerli %94,17 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, doluluk oranı en düşük baraj %37,38'de Israncalar oldu. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle. Ömerli %94,17, Elmalı %92,71, Darlık %88,02, Ali Bey %66,91, Kazandere %60,86, Pabuçdere %60,7, Terkos %58,21, Büyükçekmece %56,83, Sazlıdere %45,87 ve Israncalar %37,38.
1: İşte barajlar doldu ancak İstanbul Beykoz'daki Gümüşsuyu Mahallesi'nin günlerdir suyu yok. Sebebi ise İSKİ'ye ait su hatlarında yaşanan arıza. Mahalleli evine su götürebilmek için kuyruğa giriyor.
0: Dört gündür giderilmeyen arıza vatandaşı su kuyruğuna mahkum etti. İstanbul 90'lı yıllara geri döndü.
2: Yani 90'ları yaşıyoruz yani, böyle bir şey yok. Millet yani bak, bu hiçbir şey yani. Bir saat önce sen burayı görseydin bidon böyle, bu ikinci gelişi doğru mu?
3: Doğru.
2: Bu ikinci gelişi buraya.
0: Beykoz'da Gümüşsuyu sakinleri taşıma suyla günlerini geçiriyor.
4: Dijital çağ diyoruz, yapay zeka diyoruz ama ne hikmetse su, bir türlü suyu veremiyoruz. Telefon açıyorum, işte basınç düşüklüğü, hava var. Hava varsa diyorum ki musluğumu açıyorum, hava gelmiyor diyorum. Gelmesi gerekiyor. O zaman niye gelmiyor diyorum, hava da gelmiyor diyorum. Cevap yok.
0: İSKİ hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle suları kesilen mahalleli, yetkililere ulaşmak için çağrı merkezlerini aradı. Belediyenin çözümü ise su tankerleri oldu.
2: Eski İstanbul'u yaşıyoruz ya, böyle bir şey yok. Hani her şey güzel olacak dedi. Hani bekliyoruz işte bak.
5: Yağmur suyunun tuvaletleri kullanıyoruz. Abdest suyunu vakıflardan getiriyoruz suyu.
0: Beykozlular günlerdir bidon ve kovalarla evine su taşıyor. Bu manzara su kuyruklarını yaşayan 90'lı yılların İstanbul'unu hatırlattı.
1: İzmir'de bir kooperatif skandalı daha patladı. Karabağlar'da 2019 yılında büyük vaatlerle kurulan sınırlı sorunlu iş adamları konut yapı kooperatifinin mağdurları yönetimi ele geçirince büyük vurgunu da ortaya çıkarttı. Olayla ilgili CHP eski il başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir'in tanınmış 50 iş insanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
6: Organize bir ekiple karşı karşıyayız. Bizde her türlü bilgi, belge mevcut ve üyelerin hakkını bir an önce geri verilmesini talep ediyoruz.
0: İzmir'de 50 dönümlük arazide yükselmesi planlanan konutlar aradan geçen 7 yıla rağmen bitirilmedi. Karabağlar ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde yapılması planlanan 380 konutluk proje iddiaya göre 2 yılda teslim edilecekti. Eski CHP il başkanı Şenol Aslanoğlu öncülüğünde kurulan kooperatifte evlerine kavuşamayan üyeler yönetimi devraldı. Hesapları inceleyen yeni yönetim, toplanan paraların inşaata değil, batık şirketlere aktarıldığını ve sahte faturalar düzenlendiğini tespit etti.
7: İş adamları yapı kooperatifi Karabağlar Vatan Mahallesi'ndeki 50 dönüm arazi üzerinde kuruldu. Aradan 7 yıl geçmesine rağmen evler tamamlanmayınca kooperatif üyeleri önce yönetimi devirdiler. Ardından da aralarında Şenol Aslanoğlu ile birlikte ticaret odası üyelerinde bulunduğu toplam 50 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular.
6: Baktığımız zaman paralar imalata gitmemiş. Şirket kurtarılmaya

0: yönlendirilmiş. Normalde Nurem İnşaat batık bir şirketi, kurtarmak amacıyla bu kooperatif kurulmuş. Üye ödemeleri aktarıldığı için, Nurem şirketine aktarıldığı için imalat yapılmadığını tespit etti. Daha da kötüsü, normal üyeler ödemelerine devam ederken şirket kurgu içerisinde yer alan fason şirketler, paravan şirketleri, kurulan şirketlere para aktarıldığını öğrenmiş olduk. Dolayısıyla bilir kişiler istedik, hesap tetkik komisyonları istedik ve kooperatifin neden ilerlemediğini tespit etmiş olduk. Savcılığa 125 sayfalık bir dilekçe verdik, suç duyurusunda bulunduk. Önümüzdeki haftada tutuklama talepli, mallarına el koyma talepli yeniden bir dilekçeyi savcılık makamlarına teslim edeceğiz.
1: Yeni yönetimin iddiasına göre hazırlanan 125 sayfalık dosyayla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Dosyada sahte fatura, usulsüz para transferi ve delil karartma iddiaları da yer aldı.
2: Siyasi kimlikleri olduğu için yanlış olacağını düşünmediniz ama 6 yıldır hayatımıza mal oldu. Bizi maddi manevi çok fazla mağdur ettiler.
0: Biz genel kurulu kazandıktan sonra kurumsal hafızayı tamamen sildiler. Muhasebe verilerini sildiler. Ve bize teslim ettikleri evraklar içerisinde de öyle bir karmaşık yapı yapmışlar ki bizim çözmemiz mümkün değildi.
3: Bir delil karartma söz konusu.
0: Aynen, delil karartma söz konusu. Ve biz bunun üzerine artı 30 milyon borç bıraktılar bize. 23 milyon 455 bin liralık çek, diğeri ödenmeyen, piyasaya ödenmeyen borçlar. Bir ay içerisinde ne yapacağımızı şaşırdık.
1: Mağdurlar soruşturmanın derinleştirilmesini ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istiyor.
0: Bunların hepsi iptal edildi, yeniden yapılıyor.
4: Fırsatçılar yine sahnede. Sebze ve meyvenin tarladan sofraya ulaşana kadar yolculuğunda Nisan ayında zam rekoru elmada yaşandı. Öyle ki artış %486'ya ulaştı. Peki listede başka hangi ürünler var? Arkadaşlarımız hem marketleri hem de pazar tezgahlarını mercek altına aldı.
5: Belli bir komisyon ücretlerini alıyorlar tabii ki bunun.
6: Aradaki fark gerçekten uçurum korkunç fiyatta.
7: Fırsatçılar yine sahneye çıktı. Bu kez hedefte elma var. Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar yapılan zam oranı %486'ya ulaştı.
8: Aradaki aracılar, onlarda da bir insafsızlık var. Mal az olunca fiyat kat kat artıyor. Tahmin edemediğimiz fiyatlara kadar çıkabiliyor.
7: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Nisan ayının üretici ve market fiyatlarını paylaştı. Açıklanan liste tarladan markete uzanan süreçteki fahiş tabloyu gözler önüne serdi.
9: Nisan ayında üretici ile raf arasındaki en büyük fark, elmada üreticiden 18 lira 75 kuruşa alınan elma halden 58 liraya çıkıyor ve bu rakam pazar tezgahlarında 80 lirayı buluyor.
10: Markette 109 lira 95 kuruş, yani üretici market yolculuğunda elmanın fiyatı yaklaşık 6 kat artıyor.
11: Elma yenmeden olur mu? Biz elmayla büyüdük ama markette daha pahalı. Yüzden aşağı değildir.
9: Elmayı havuç takip ediyor. Üreticiden 11 liraya alınan havucun kilosu pazar tezgahlarında 30 lira.
12: Bize havucun maliyeti 25 lira. 5 lira biz katıyoruz. Mazot var bunun, işçi var bunun. Bunun nakliyesi var. Bu mal önce komisyoncuya gelir. Biz de tüccardan ondan alırız, komisyoncundan alırız. Oradan da pazara getiririz biz. Market havuç 50 lira. Pazar da uygun.
7: İşte fırsatçıların hedefindeki diğer ürünler. Üreticiden 11 liraya alınan havuç markette %355 zamla 50 liradan satılıyor. Üreticide 17 lira 64 kuruş olan yeşil soğanın fiyatı markette 60 lira 91 kuruşa çıkıyor. Marulda da tablo neredeyse aynı. Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı %245,2.
13: Markette 350 lira, burada 150 liraya da var. Orada 300 liraya var. Marketlerde seçenek yok bir de. Ama fiyatları çok yüksek. İnsanlar gelsin pazardan alsınlar yani.
7: Fiyat her aşamada artarken kazanan aracılar oluyor. Toplayıcıdan depocuya, nakliyeciden tüccara, hal komisyoncusundan markete derken bu zincir ve arz talep dengesi fiyatı her adımda daha da yukarı taşıyor.
14: Aracıdan kaynaklanıyor. Buraya gelene kadar 40 lira oluyor. Komisyoncu da 5 lira koyuyor. 5 lira da biz koyduğumuz zaman ne oluyor? 50 lira oluyor kıvırcık.

0: 3-4 el değiştiriyor bu.
1: Sizleri şimdi Ankara Çubuk'ta organik tarımın yapıldığı bir üretim alanına götüreceğiz. Üretici Mirgün Ünal'ın hikayesi oldukça farklı. O çiftçiliğe evinin balkonunda başladı. Şimdilerde ise 21 dönümlük arazide organik tarım yapıyor.

0: sattıkça büyüdük. Büyüdükçe de organik tarımın yaygınlaşması için elimizden geleni yaptık.
1: Önümüzdeki nesillere bir şeyler öğretebilme şansı, bir miras bırakabilme şansımız var. Birlikte bir şeyler yapıyoruz oğlumla. Mutluyuz.
2: Market raflarından meyve ve sebze alırken akıllara acaba GDO'lu mu ya da hormonlu mu sorusu geliyor elbette. Doğal ürün arayanların sayısı ise her geçen gün artıyor. Ancak bu artışla birlikte şehir hayatından uzaklaşıp köy hayatına yerleşmek isteyenlerin sayısı da artıyor. Tabii bir nebze de olsun korku olacak. Bugünse o korkuyu yenerek köyde kendi organik üretim terasını açan baba ve oğlun hikayesini dinleyeceğiz.
1: 1961 Ankara doğumluyum. Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi mezunum. 40 yaşından sonra tarıma merak sardım. Şartlar bizi buraya getirdi. Elimizden geldiği kadar üretim yapıyoruz. Organik, tam organik sertifikalı üretim yapıyoruz. Bütün Türkiye'ye satmayı Allah nasip etti. Devam ediyoruz.
0: Zat Ünal, ziraat yüksek mühendisiyim. Babamla beraber Ankara Çubuk Eğri Ekim Mahallesi'nde organik tarım yapıyoruz. Organik sebze fidesi ve organik sebze yetiştiriyoruz.
2: Domates fideleri, biber fideleri, salatalık ve marul. İşte bunların hepsi doğal üretim.
0: Sağlıklı gıdaya erişmek istedik. Babamın fikri evin balkonunda başladı. İş işi getirdi, burada bir yer alındı. Sonra sattıkça büyüdük. Büyüdükçe de organik tarımın yaygınlaşması için elimizden geleni yaptık.
1: İlk tohumumu rahmetli babaannemin ahırından amcamın kızı buldu ve verdi. Öyle bismillah dedik biz 20 yıldır efendim. Bunun 18 yılı burada geçti. Hatta 20 yılı biraz aşkın bir süre evin balkonunda başladım. Öyle kısmet oldu buraya geldik. Daha da büyümeyi hedefliyoruz. Ne kadar Allah nasip eder kestiremiyorum. Ben bir noktada bıraktım. Benden sonraki nesiller daha ileri gider inşallah. Aslında muhtemelen çocukluktan bir toprak merakı kalmış ki 40 yaşında bir şey yapmamaya karar verdiğinde profesyonel anlamda yöneticilikler yapıyordum. Onları bırakıp daha sade bir hayata yönelmeyi tercih ettim. O sade hayat bizi buraya getirdi. Mutluyuz. Çok para kazanmıyoruz ama mutluyuz.
0: Organik tarımla ilgili ilk söyleyeceğim şey bunun zaruri olduğu, toprak sağlığını korumamız gerektiğini, gelecek nesiller için de çok önemli. Hem doğayla mücadele etme yöntemlerinde, hem kimyasala bulaşmadan üretmek, sağlıklı gıda elde etmek bizim temennimiz. Organik tarımda bunun için birinci koşul.
1: Bizim müşterilerimiz devamlıdır Türkiye'nin her yerinde. Onlar her sene bizden alır. Giderek artan bir talep var. Yeterli mi değil?
3: Yaklaşık 6-7 sene hatta daha fazla oldu. Organik fide nasıl üretirim diye bir araştırma içerisine girdim. Bura %100 organik üretim yapan bir yer. Bu mevsimde gelip buradan fide alıyorum. Kendim üretiyorum orada, doğal ürün yiyoruz çoluk çocuk.

0: Kayseri'de faaliyet gösteren spor kulübü havacılık alanında önemli çalışmalar yapıyor. Kendi imkanlarıyla hava araçları yapıyor, gençlere bu konuda eğitimler veriyor.
1: Sportif havacılık faaliyetleri gerçekleştiriyoruz 16 yıldır Talas bölgesinde.
2: Kayseri'deki Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü gençlere yönelik önemli çalışmalar yapıyor.
1: 2024 yılında kuruldu spor kulübümüz. Şu anda 300'den fazla üyemiz var. Bu üyelerimiz hepsi Erciyes Üniversitesi'nin Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri. Bunlara 3D modelleme eğitimleri veriyoruz. İşte torna freze makinesi nasıl kullanılır onları öğretiyoruz. Havacılıkla tanıştırıyoruz. Ve hani bakım teknisyenliği konusunda pilotlarla, işte askeri gezilerimiz oluyor. Pilotlarımızla tanışıyorlar, teknisyenlerimizle tanışıyorlar.
3: Gökyüzüne bakıp hayal kuranlar bu kez o hayali yere indirip gerçeğe dönüştürdü. Kayseri'de 16 yıldır faaliyet gösteren bir spor kulübü.

0: Microlight, paramotor gibi hava araçlarını kendi imkanlarıyla üretmeye başladı ve Türkiye'nin vizyonuna katkı sunan bir üretim modeli ortaya çıktı.
1: Kameraları dronların altına bağlayıp sinema filmi fragmanı çekmek gibi bir serüvenimiz vardı. Oradan başladı. Daha sonra kendimiz uçabilir miyiz olayından yürüyerek, yol alarak bugünlere geldik. Yani paramotor gibi, işte microlight, gyrokopter gibi değişik hava araçlarını ürettik. Uçtuk. Bütün pilotajlarını, testlerini kendimiz yaptık. Şu anda da tescilli hava araçlarımızla uçuyoruz.
2: Çıkıyoruz.

0: geçtikten sonra çok kolay ama ilk etapta tabii ki her şeyin zorluğu olduğu gibi bunun da zorlukları var.
1: Kendi üretimimiz yapıyoruz.
0: Tabii biz bu hava araçlarını 15-16 senedir kendimiz ürettik, yıllarca yaptık. Paramotorcu aerokopter dediğimiz, işte en son bu microlight denilen hava aracını kendi bünyemizde üretip uçuş faaliyetleri gerçekleştirdik.
2: Kulüp yaptığı çalışmalarla gençlerin havacılık sektörüyle ilgili hayallerinin gerçekleşmesini sağlıyor.
0: Bizim için havacılık bir sevda olarak devam ediyor. Yani biz bu işe gönül verdik diyelim ama bizim de peşimizde bu bayrağı devam ettirecek kişiler lazım illaki. Şu anda biz bunu hobi olarak yapıyoruz ama tabii ki bir iş sektörü olabilir, turizme katkıları olabilir.
3: ...72 yaşındaki Arif Kocaman saat tamirine ve koleksiyonuna bir ömür adadı. Eminönü iskelesinde saat satarak başladığı meslek hayatını artık kendi dükkanında sürdürüyor. Peki bir saat ustası için zaman ne ifade ediyor? İşte yarım asrı aşan bir ömür.

0: Ben zaten saatten başka hiçbir şey anlamam. Sadece saat.
1: Saat satma inadıyla başladı hikayesi. Şimdi ise yarım asrı aşkın süredir zamanı tamir ediyor.
2: İstanbul'da öyle bir dükkan var ki içeriye adımınızı attığınızda ilk duyduğunuz şey saatlerin tik tak sesi. Burada bozulan saatler sabırla sökülüp yeniden takılıyor ve zamana karşı duran akreple yelkovan yeniden harekete geçiriliyor.
1: Çankırı'da doğdu 72 yaşındaki Arif Kocaman. 14 yaşında İstanbul'a geldi.
0: Amcam beni getirdi, okuldan aldı getirdi. Amcam biraz elim aşalıydı. Ondan mı kaçtım bilmiyorum. Hale gittim İstanbul haline. Çocuklar su satıyor sırtında gün falan. Aradan bir 15 gün geçti. Uzun Çarşı, Tahtakale'de ne işim var onu da bilmiyorum. Orada yürürken baktım saat satıyor. Adam sana yaramaz itti, itince düştüm, kolum kanadı elim.
1: Geçimini sağlamak için önce Eminönü iskelesinde saat sattı, sonra tamir etmeyi öğrendi.
0: Alacağım, inat ettim, aldım. Aldığım saatleri sermayesinden cüz az bir karla iskele memurlarına sattım. Bir daha gittim aldım, polislere falan sattım derken işte düşüyordu, bozuluyordu. Bit pazarlarından falan onun parçalarını bulup birbirine bakarak öyle öğrendim yani. Zevkli de bir iş. Herkese tavsiye ederim.
2: Ustanız yoktu o zaman sizin değil mi?
0: Usta yok, hayır. Ben kendim. Anam aklım ağlıyordum. Gözümün yaşını silerek.
1: Yıllarca vapur iskelesinde çalıştı. Arif Kocaman, iskele Arif Usta olarak adını duyurdu. Şimdilerde meslek hayatını kendi dükkanında sürdürüyor.
2: Peki hangi saatleri yapıyorsunuz burada? Dünyaca ünlü marka saatler var mı? Antika saatler var mı?
0: Ben daha çok eski saati, yani seviyorum eski saati yapmayı. Hoşuma gidiyor. Mesela ben bunu yapabildim diye seviniyorum. Bizim saatçiliğe hile girmez. Yani hile yapamaz. Yaptığın zaman o saat çalışmaz. Kapı açıp kapanacak. Bir pil takan tamirciyim diye öyle değil. Bu işi sevecek.
1: Peki bir saat ustası için zaman neyi ifade ediyor?
0: Zamanı altın versen pırlandaya geri alamazsın. Zaman para da alınmaz.
1: Arif Usta saat tamirinin keyifli ancak bir o kadar da zor olduğunu belirtti.
0: Hakikaten zevkli bir iş yani. Onu çalıştırabilmek, doğru çalıştırabilmek. Başka bir parça uyduramazsın yani pırlanta bile taksan olmaz. Yani kendisi olacak aynısı ya. İlaç gibi bir şey ya işte. Kal ilacı nasıl öyle onun ilacı o.
2: Koleksiyon yaparken neye dikkate alıyorsunuz? Sizin için önemli olan şey ne?
0: Koleksiyon yaparken bende ne yok veya ne az. Onlar almaya çalışıyorum. Elimde bir tane olan şey satmıyorum. Ölürsem çocuklarıma kalsın. Elimde 20 tane varsa o bana onu hediye etse dahi almam. Ne yapacağım ki? Başka birisi alsın. Biz de hapis kalacak yani.
2: Koleksiyonunuzda kaç parça vardır peki tahmini?
0: 1000 tane vardır. 900 tane, 1000 tane vardır. Bu 1870'lere ait. Yani 1900 değil, 1870'lere ait gibi. Bu öbür saatler gibi değil. Bu anahtarla buradan kuruluyor bu. Şuradan kuruyorsun. Bu ikinci bir yeri var burada. Gümüştür bu. Hangi gümüş? Buradan da ayar yapıyorsun. Kullanması bayağı zor. Ama Osmanlı paşalarına filan hediye olarak yapmışlar artık. Mekanizma asla ne kadar pahalı olursa olsun hiçbir zaman altın olmaz. Dışı altın olur sadece. O mekanizma iyi bir çeliktir. Üzerinde yakut taşlar vardır. Taşların arasındadır o çark, miller. Yani öyle yıpranmaz.
2: Bu saat kaç yıllık özelliği ne?
0: Bu saat 100 yaşında vardır. Yani özelliği özel yapım bir saat. Az üretilmiş. Çok fazla yok bunlar. Yani bu minedir tamamen. Seramiktir tabanı. Toprakta bile kalsa 1000 sene bozulmaz. Bu tabanından bahsediyorum. Saatin kendinden değil de. Burası paslanmaz bir çelik. Ben bunu bir yerde alayım bulayım desem belki de bulamazsın. Benim gibi birine gelse satmıyorum derim. Adam hepten moral bozulur.
2: Arif Usta şu an ne yapıyorsun?
0: Şu anda bunu söktüm. Yıkama makinesine koyacağım. Yıkama makinesinden sonra yağlayıp toplayacağım. Kasasına yerleştireceğim.
1: Saatlerdeki oksitlenen parçalar özel temizleme cihazında 4 aşamalı bir işlemden geçirilerek arındırılıyor. Ardından bu parçalara özel saat yağları uygulanıyor. Bu bakım sayesinde saatler yeniden ilk günkü hassasiyetine kavuşuyor.

0: Ajans hafta sonundayız efendim. Artık saatlerimiz 7'ye geliyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle devam ediyoruz. Başkan Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programına katıldı. Yaptığı konuşmada ailenin önemine bir kez daha dikkati çekti. Doğurganlık oranlarının azaldığını yineleyen Erdoğan, 3 çocuk çağrımızın haklılığı ortada dedi.
1: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, dolayısıyla toplum güçlü olur.
2: Başkan Erdoğan katıldığı programda ailenin önemine dikkat çekti. 3 çocuk vurgusunu hatırlattı. Bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor dedi.
1: 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor.
2: Başkan Erdoğan bu önemli mesajları İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programında verdi. Doğurganlık oranının azalmasına dikkat çekti.
1: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyor. Ülkemizde 2014'te yılda 1 milyon 350

0: etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
1: Yeni eğitim öğretim yılında okul güvenliği için radikal adımlar atılmış olacak. Özel eğitimli okul polisleri o adımların en dikkat çekeni.
0: Okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek önlemlerimizi güçlendireceğiz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki yeni tedbirlerle ilgili ipuçlarını Petersburg ziyaretinin ardından verdi.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mevcut durumda okullardaki kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesi geçici bir çözümdür dedi. Ve işte bu yüzden de özel olarak eğitim almış okul polisi veya buna benzer bir güvenlik biriminin kurulabileceğinin sinyalini verdi.
3: Güvenlikle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmayı sonuna kadar destekliyorum. Bununla ilgili iki önemli birim kurulmalı. Birincisi sosyal medya risk birimi. Emniyette de siber suçlar daire başkanlığıyla çok doğru bir yapı kurulabilir. İkincisi duygusal rehberlik merkezi.
1: Bakan Tekin'in gündeminde 2019 yılından beri uygulanan ara tatil uygulaması da vardı.
2: Milyonlarca öğrencinin, öğretmenin ve velinin merak ettiği bir soru var. O soruysa ara tatiller kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada ara tatiller kalkabilir dedi ve bu ara tatillerin süresi de yaz tatiline eklenebilir açıklamasını yaptı.
4: Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erken almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
1: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısalması da bakanlığın gündemindeki bir başka konu.
4: 15 yaşında Harvard'a gitti, Oxford'a girdi diyorlar. Biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerle dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum. Kamuoyu tartışsın istiyoruz.
3: Oxford, Harvard bunlar çok kıymetli söylemler çünkü bu okullar bir vizyonu temsil ediyor. Bakanlığımızın koyduğu çıtayı gösteriyor bize. Bence çok çok çok değerli, çok kıymetli.
1: Bakan Tekin özel okullardaki ders materyallerine de değindi. LGS sorularının tamamının bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kitaplardan çıktığını vurguladı. Özel okulların verdiği ek kitaplara ihtiyaç yok dedi.
5: Son dönemde okul saldırı haberleri eğitim camiasını ve velileri endişelendirdi. Birçok uzmana göre bunun nedeni kontrolsüz ekran kullanımı. Bu kişide psikolojik ve bedensel olarak ne gibi tehlikelere yol açıyor? Şimdi detayları haberimizde izleyelim.
6: Kişiler, ebeveynler sahip oldukları evlatlarıyla güçlü iletişim halinde olmalılar. Ne gibi duygular hissediyor, ne gibi süreçlerden geçiyor? Bunları bilmediğimiz takdirde yalnızlaşmış olan genç ya da çocuk mutlaka kendine bir alan arıyor.
7: Uzun süreli masa başı oturduğumuzda, uzun süreli bilgisayara baktığımızda, tablete, telefona baktığımızda, ekran bağımlılığında bu psikolojik evliliklerde bozulma oluyor.
8: Önce Şanlıurfa, ardından Kahramanmaraş. Okul çevrelerinde yaşanan şiddet olayları bir kez daha kontrolsüz ekran kullanımını gündeme getirdi. Uzun saatler kullanılan bilgisayar, tablet ve telefonlar insan psikolojisinde ve bedeninde büyük risklere sebep oluyor. Peki bu riskler neler?
6: Bu ciddi anlamda özgüven problemi yaratıyor. Sosyalleşmeyle ilgili kopuk bir sosyal, asosyal dediğimiz ve bireyselleşme, yalnızlaşma, duygusal iletişimi maalesef kesmeye yönelik bir takım sorunlar yaşayabiliyoruz.
7: Normalde C şeklinde olan boyun eğriliği böyle öne doğru ters C şeklini alıyor. Biz buna boyun kamburu diyoruz, kifoz diyoruz. Sonra sırtımızda yine kambur oluşuyor. Sonrasında eğer hastanın skolyozu varsa skolyozunda artmalar olabiliyor.
8: Söz konusu risklere karşı nasıl tedbir alınmalı?
6: Burada mutlaka bir sınırlama getirmek zorundayız. Bu sınırlamaları çok minik esnemelerle hem gençlere hem de kendimize yapabiliriz. Ama hayatımızın çok ciddi bir odağında ve aile içi iletişimi ciddi oranda etkileyecek olan ve yalnızlaştığımızı hissettiğimiz bir noktaya geldiysek zaten o evin içinde ciddi bir iletişim problemi ve duygusal etkileşimin olmadığını gördüğümüz bir noktadır.
7: 40 dakikadan fazla oturulmamalı. Yani

0: güzel aslında yarım saat. Mutlaka 5-10 dakika ara verilmeli. Aralarda boyun egzersizleri yapılmalı. Mutlaka koltuğumuzun arkasında bir bel desteği olmalı. Dik oturmalıyız. Masamızı yüksekliğine ayarlamalıyız. Bilgisayarın yüksekliğini ayarlamalıyız.
1: CHP'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı belirlenmişti. İşte bununla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması 6 Mayıs Çarşamba günü görülecek. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek. İddianamede Ekrem İmamoğlu sanık Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla yer alıyor.
2: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
3: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 5. celsesi 6 Mayıs'ta görülecek. Taraflar bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek. Ana Muhalefet Partisi'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.
2: Benim canıma tak etti.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Ayrıca iddianamede Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği öne sürüldü. Delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermelerinin istendiği de iddia edildi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte şaibeli kurultay diye.
3: Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresince de siyasi yasak isteniyor. Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ise ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde de davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Kurultay Ceza Davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi. CHP kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Kurultay Ceza Davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi.
1: Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde kavga çıktı. Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesi ortalığı karıştırdı. AK Partili belediye başkanları CHP'lilere tepki gösterdi.
3: Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunmak istendi. Salon bir anda karıştı. Belediye başkanları birbirine girdi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetimi için yapılan seçim öncesi kavga çıktı. Belediye başkanlarını sakinleştirmek kolay olmadı. Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleriyle encümen üyeleri seçimi için Ankara'da toplandı. Divanda bulunan CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumaya başladı. AK Partili belediye başkanlarından tepki gecikmedi. Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Arbedenin ardından olağan meclis toplantısına bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantıya devam edildi.
1: Buca Belediyesi'nde maaş alamayan işçiler grevdeyken sevgilisiyle Phuket'e tatile giden CHP'li Başkan Görkem Duman'a şok eden bir tebrik geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, belediye çalışanlarının protesto ettiği Duman'ı alnından öptü. Peki bu durum Buca'da yaşayanlar tarafından nasıl karşılanıyor?

0: da bu süreci şaşkınlıkla seyrettik.
1: Aslan gibi çalışıyor dedi, alnından öptü. Adı skandallarla anılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a CHP'den gelen üst düzey kutlama şoke etti.
2: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçtiğimiz yıl başında işçiler eylemdeyken sevgilisi türkücü Sevcan Orhan'la Phuket Adası'na tatile gitmesi yankı uyandırmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil ise memurlar eylemdeyken Buca'da Görkem Duman'ı alnından öpüp aslanlar gibi çalışıyorsun diyerek tebrik etti.
3: Katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Sadece panayır düzenliyorlar. Sanatçı getiriyorlar. Eğlence düzenliyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle.
2: Tatile işçiler eylemdeyken Phuket Adası'na gitmişti.
3: Doğru, sevgilisiyle gitmişti diye duyuldu.
1: Tamaylıgil'in Duman'ı başarısından dolayı kutladığı saatlerde Buca Belediyesi'ndeki memurlar sosyal denge tazminatlarını alamadıkları için iş bırakma eylemindeydi. Buca Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Veli Bal Yemez, Duman'ın övülmesini şaşkınlıkla izlediklerini söyledi.
0: Biz de bu süreci şaşkınlıkla seyrettik. Bir toplantıda Behlül Hanım'ın bunu alnından öpmesi olaydan habersiz olduğuyla aşikar bir durum. Buca'nın yollarınıza baktığınızda köstebek çukuru, emekçi maaşları bu kentte doğru dürüst ödenememiş. Hatta memurların altı sedetesi halen ödenemediği için memurlar eylemde, yani yaptığı bir başarılı iş yokken, hatta ortada hiçbir icraat yokken bu şekilde övülmesi bizde de şaşkınlık yarattı.
1: Peki Buca Belediye Başkanı Görkem Duman bu tebriği hak ediyor mu? İlçe sakinleri ne diyor?
2: İzmir'in 500 bin nüfuslu ilçesi Buca'nın belediye başkanı Görkem Duman seçildiği günden bu yana yaklaşık 2 yıldır somut bir projesi olmadığı gibi aynı zamanda ilçenin sorunlarını çözmekte de yetersiz kaldı. İşte bundan dolayı da Bucalı vatandaşlardan tepki alıyor.
4: Ben hiçbir şekilde doğru dürüst bir hizmet görmüyorum yani. Ya bu yaşa geldim, bu yaşa kadar da görmedim. Şimdi caddelerde aralara girin, çöp tenekeleri ağzına kadar çöp dolu. Bir sürü yani. Ben sana neyini anlatayım ya? Bana de ki yani belediye hakkında güzel bir şey söyle de. Adam gitmiş eski devlet güvenlik mahkemesinde protesto yapıyor. Ya sen kardeşim, işçin burada protesto yapıyor senin.
3: İtfaiyenin gelmediği gün yok buraya. İtfaiyenin işi gücü adamların kalmadı. Her gün burayı söndürmeye, ama yine yanıyor bak. Karşıda gördüğün gibi.
2: Buca Belediyesi bu soruna bir çözüm üretemiyor musun?
3: Belediyesi başka yerlerde toplayıp pisliği buraya getiriyor zaten. Kendi kaderine bırakıldı yani. Bizim belediye başkanımız hiç çalışmıyor.
5: Şimdi bir Hürriyet gazetesine bakalım. Bugün hangi manşetler ve başlıklar yer alıyor Hürriyet gazetesinde? Hürriyet gazetesinde tık tıkın kadınları 36 kızı okutuyor diyor. Ürgüplü 18 kadın gönüllünün kurduğu Tık Tık Kadın Emeği Kooperatifi'nin 10 yıldır işlettiği minik restoran 36 üniversiteli kıza burs veriyor diyor. Restoran adını bölgenin meşhur Tık Tık mantısından alıyor. Restoranı işleten kurucu ekipteki Sevil Halıcı Ayhan, burayı 10 yıl önce 18 gönüllü kadınla kurduk. Ürgüp yemekleri unutulmasını istedik. Amacımız buranın kızlarına burs vermek. Şu an 36 üniversiteli kızımıza burs veriyoruz şeklinde açıklamaları olmuş. Büyürsek büyüsü bozulur da diyor aynı zamanda. Michelin rehberine giren restoranı büyütmek istemediklerini belirten Sevil Halıcı Ayhan, büyürsek büyüsü bozulur şeklinde de bir açıklama yapmış. Nefes nefese şeklinde bir başlık var. Süper Lig'in 32. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Lider Galatasaray ile aynı anda Fenerbahçe ile Trabzonspor'da rakiplerinin karşısına çıktı. Sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray ise adeta yıkıldı. Samsunspor deplasmanından 4-1 mağlup ayrılan Cimbom 74 puanda kaldı. Kadıköy'de ağırladığı Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe lider ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Trabzonspor ise kendi evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı diyor bir spor haberi olarak Hürriyet gazetesi. Manşete baktığımızda ise dedeler zirvesi şeklinde bir başlık var. Tunceli'deki toplantıya cemevlerinin dede talepleri ve dedelerin yaşadığı sorunlara ele alınacak diyor. Kültür Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Tunceli'de dedelere özel zirve düzenliyor. Toplantıya ise 81 ilden ve yurt dışından 130 Alevi dedesi katılacak.

0: Hemen yanında ise bir sağlık haberi var. Kalpte tıbbi yangın riski diyor. Pıhtılaşmanın yanı sıra kalbi de bekleyen bir büyük tehlike daha var. Enflamasyon, yani yangı. Biz tıbbi yangın da diyebiliriz. Bağışıklık yanıtı daha fazla güçlenirse vücut kendine saldırıp kendini ateşe veriyor. Gelin damarlarımızın savaş alanı haline gelmemesi için neler yapılması gerektiğine bakalım diyor Furkan Burak. Sayfa 2'de Hürriyet'te bulabilirsiniz efendim. Ara tatile karşı uzun yaz formülü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları. Okullarda Nisan ve Kasım aylarında yapılan ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenebileceğini söyledi. Ve kaldırırsak çocukların tatillerini kısaltmış olacağız, yaz tatili daha uzun olacak dedi. Eğitim öğretim 2 hafta uzamayacak. Eylül'deki başlangıcı biraz daha geçe, Haziran'daki kapanışı biraz daha erkene almış olacağız. Öğrencilerimiz daha uzun yaz tatili yapabilecek. Bakan Tekin henüz net kararında verilmediğini ifade etti. Bu da Hürriyet gazetesinde yer almış efendim. ABD ve İran arasındaki müzakere sürecinde Hürmüz krizi bir türlü aşılamıyor efendim. Tahran yönetimi yeni ateşkes teklifini Washington'a iletti. Ancak teklif Trump'ı memnun etmedi. Ya, yeni saldırıların sinyalini veren Trump, İran henüz ağır bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Bu gelişmeler yaşanırken ABD savaş uçaklarının Orta Doğu'daki hareketliliği de dikkatleri çekti. Yeni bir saldırı an meselesi mi? Şimdi detaylar haberimizde.
1: Bir yanda yeniden kurulmaya çalışılan müzakere masası, diğer yanda karşılıklı restleşmeler. Tahran'la Washington arasındaki Hürmüz krizi aşılamıyor. Savaş çanları bir kez daha çalmaya başladı. İran 12 maddelik barış teklifini ABD'ye iletti. ABD Başkanı Donald Trump metni henüz incelemediğini söyledi. Ancak yeni bir saldırının sinyalini vermekten de geri kalmadı.
2: Anlaşmanın ana hatlarını anlattılar. Şimdi bana tam metnini verecekler. Hürmüz'de çok dostça bir ambargo uyguluyoruz. Ancak İran'a saldırılar tekrar başlayabilir.
1: Trump kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da tehditlerini sürdürdü. İran'ın henüz ağır bir bedel ödemediğini dile getirdi. İran'ın bize az önce gönderdiği planı yakında inceleyeceğim. Ancak son 47 yıl boyunca insanlığa ve dünyaya yaptıkları karşısında henüz yeterince ağır bir bedel ödemedikleri için bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. İran'ın 12 maddelik teklifinin detayları da netleşti. Tahran yönetimi ABD'nin 60 günlük ateşkes önerisini reddetti. Bunun yerine tüm konuların 30 gün içinde karara bağlanmasını istedi. Teklifte Lübnan dahil olmak üzere savaşın tamamen sona erdirilmesine odaklanılması gerektiği vurgulandı. ABD ordusunun İran çevresinden çekilmesi, yaptırımların ve ablukanın kaldırılması, savaş tazminatı ödenmesi gibi Washington'ı zorlayacak maddeler de teklifte yer aldı. Bu gelişmeler yaşanırken bölgedeki askeri hareketlilik dikkati çekti. Radar verilerine göre ABD'nin savaş ve nakliye uçaklarının İran çevresindeki yoğunluğu arttı. İsrail ordusunun da yeni bir saldırı için hazırlık yaptığı duyuruldu.
0: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, savaşın etkileri derken mazot fiyatları da arttı. Bunun sektörel yansımaları da oluyor elbette. Onlardan biri de şehirler arası otobüs biletleri. Kurban Bayramı öncesi yoğun bir talep var. Çünkü birçok kişi zam endişesi taşıyor. Peki fiyatlar ne durumda ve bilet almak için doğru zaman mı? Arkadaşlarımız araştırdı.
3: Bugün aldığımız biletle belki de 2 hafta sonra alacağımız bilet arasında fiyat değişikliği olabilir.
4: Kesinlikle olabilir.
3: Şehir dışına, memleketine gidecekler Kurban Bayramı öncesi biletlerini almaya başladı. Ancak bu yıl durum farklı. O da savaş kaynaklı mazot fiyatındaki artış.
4: 1800 liraya bilet aldınız. Aynı güzergaha 10 gün sonra ailenizin bir başka ferdini aldığında 2000-2200 lira olabilir.
3: Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta kaldı ancak şimdiden biletler tükenmeye, seferlerde dolmaya başladı. Peki gerekçesi ne? en önemli gerekçelerden biri savaş ve savaşın getirdiği mazot maliyetlerinin artması.
5: İki aydır devam eden savaş ve kapanan Hürmüz Boğazı nedeniyle Avrupa'ya sevki

0: inşaatın durması mazot fiyatlarındaki ivmeyi yukarı çekmişti.
1: Erken alındığı zaman şu anki fiyattan bilet alacaklardır. Ama diyelim ki bir hafta 10 gün sonra bilet alırsa yükselir fiyat.
2: Yolcular şu an biletini aldıklarında daha sonradan zam geldiğinde yolculara ekstra bir yansıma olmaz. Ama fiyat zammı gelirse ekstra fiyat değişebilir.
0: Tabii bu şu an için bir ihtimal. Bunu göz önünde bulunduranlar var. Ve daha şimdiden şehirler arası otobüs biletlerine talep yoğun.
3: Dolan seferler olmaya başladı. Minimum %80'leri falan dolmak üzere.
1: Yoğunluk genelde Ege Akdeniz oluyor. Karadeniz'de de yoğunluk var.
0: Peki yapılması gereken ne? Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta var ve şimdiden elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü savaş nedeniyle bilet fiyatları artabilir, mazota da zam gelebilir. Bileti daha ucuz almak istiyorsanız şimdiden almanız gerekiyor.
2: Bayram biletlerini şimdiden almaları daha iyi olur.
0: Ege'den, İzmir'den örnek verelim. Doluluk oranı nasıl?
3: İzmir'de şu an %70 doluluk oranları var.
0: Bilet fiyatı ne kadar peki?
3: Bayramda mesela 1350 falan.
0: Dedim ki 10 gün sonra alayım. Bilet de buldum hasbelkader. Mazota da zam geldi. Ne olur o zaman 1350'ye bulabilir miyim?
3: Yok, 1350'ye bulamazsınız. 1500 veyahut da 1600 bandında.
4: Birleşmiş Milletler özel raportörü Francesca Albanese, işgal altındaki Filistin topraklarında işkence ve soykırım hakkındaki son raporunu yayımladı. Albanese'nin bulgularına göre Gazze ve Batı Şeria'da uygulanan şiddet, İsrail Devleti'nin tüm organlarıyla desteklediği Filistin halkının varlığını hem fiziksel hem de ruhsal olarak yeryüzünden silmeyi hedefleyen bütüncül bir soykırımın parçası. Albanese'nin Londra Üniversitesi Filistin Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen panelde raporun detaylarını da anlattı.

0: war following us.
1: İsrail işkenceyi bir devlet politikası olarak kullanıyor. Filistinliler topraklarından sürülene kadar yok edilmeye mahkum edilecekler.
2: İşkence, soykırım, katliam. Dünya son 3 yıldır uluslararası hukukun ve insan haklarının İsrail tarafından nasıl ayaklar altına alındığına şahitlik ediyor. Filistinliler dünyanın gözü önünde her gün, her dakika işkenceye maruz kalıyor. Soykırıma uğruyor, katlediliyor. Londra Üniversitesi Filistin Çalışmaları Merkezi, işkence ve soykırım başlıklı bir seminer düzenledi. Seminere konuşmacı olarak katılan isimlerden Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail işkencelerini belgelediği son raporunun detaylarını anlattı.
1: Raporda özellikle Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere karşı sistematik işkence kullanımını inceledim. İşkence kullanımı Filistin'de yeni değil ve hem gözaltı hem de bir ölçüde gözaltı dışı ortamlarda gerçekleşti. Gözaltında işkence sadece cezalandırıcı değil, stratejik olduğu kanıtlanmıştır ve bu benim bulgularımdan biridir. Bu işkenceler Filistinlilerin bedenlerini aşağılamak, psikolojik bütünlüklerini bozmak ve direnişlerini parçalamak için kullanıldı. Bu raporun ana bulgularından biri, Filistin topraklarında özellikle Gazze'de ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla Filistinlilere yönelik tutuklanmaların 7 Ekim'den sonra dramatik bir şekilde artmış olması. 20 binden fazla Filistinli gözaltına alındı. Bunların arasında en az 1500 çocuk da var. Yaklaşık 9000 ila 10.000'i hala gözaltında tutuluyor. Bunların neredeyse yarısı suçlama olmadan, yargılanmadan kaçırılmış şekilde yasa dışı bir işgalin rehinesi olarak tutuluyor. Ayrıca şok edici bir rakam daha var. Çünkü bu 60 yıllık Gazze, Batı Şeria ve Kudüs işgalinde İsrail'e hiçbir zaman atfedilmeyen suçlardan biri. Zorla ortadan kaybetme. Gözaltına alınan 4000 kişiye ne olduğu bilinmiyor. Yani bu hala kayıp oldukları anlamına geliyor. BM

0: Özel raportörü Albanese göre İsrail'in Filistinlilere yönelik işkence uygulamaları münferit olaylardan ibaret değil. Aksine gözaltı merkezlerinden Gazze'nin tamamına, Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e uzanan daha geniş bir baskı sisteminin parçası.
1: Hapishanedeki işkencelerle ilgili doğrudan belgelediğim veya ilgili taraflarca hazırlanan raporlar ve sunumlar aracılığıyla da belgelediğim uygulamalar arasında bazı durumlarda zorla uzuv kesilmesine yol açan şiddetli dayak, kemik kırma, diş ve kafatası kırma, gözleri bağlama, aç bırakma, tıbbi bakımın reddedilmesi, tecavüz de dahil olmak üzere vahşi cinsel şiddet biçimleri yer alıyor. Filistinlilere, kadınlara, erkeklere ve çocuklara karşı tecavüzün nasıl kullanıldığı, tecavüzün nasıl pervasızca uygulandığı gerçekten şok edici. Gözaltında tutulanların sayısı eşi benzeri görülmemiş derecede yüksek. Bildirilen ölüm sayısı yaklaşık 100, ancak çok daha fazla olabilir. Sistematik işkence ve gözaltı kullanımı istismarın Filistinlilere yönelik geniş kapsamlı soykırım stratejinin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteriyor. Ve kritik olan şu ki işkence ile soykırım arasında bir paralellik buluyorum. Zira işkence gören bir kişi asla eski hayatı geri dönemez. Utanç duygusu, damgalanma duygusu, kabuslar ve yine ait olmama duygusuyla yaşar. İşte bu yüzden işkenceyi soykırımın bir parçası olarak tanımladım. Çünkü burada işkence psikolojik dayanıklılığı etkilemek, toplulukları zayıflatmak ve sonunda topraklarından zorla çıkarılmalarına yol açmak için tasarlanmıştır.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i bu işkencelerin baş sorumlusu olarak gösteren Francesca Albanese, Filistinlilere yönelik işkencenin İsrail'de devletin tüm organlarınca nasıl normal görüldüğünü de anlattı.
2: Half of them without charge, without trial, therefore kidnapped.
1: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ekibi 2023'ten beri Filistinlilere yönelik onları bir insan olarak görmeme algısını yaymaya çalıştı. Ben-Gvir bu olayların baş sorumlusu ve yetkilisidir. Filistinli tutuklulara ölüm cezası getirmeyi öngören yasa tasarısı, İsrail'in kendi kitlesel tutuklamalarının neden olduğu aşırı kalabalığa bir yanıt olarak idamı alaycı bir şekilde sunarak tehlikeli bir tırmanışa işaret etti. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yaptığı şey işkence ortamıdır. Gazze'de sivil nüfusun tamamının askeri bir hedef haline getirilmesi, tüm evlerin, tüm altyapının, tüm hastanelerin, tüm kültürel ve dini kurumların kitlesel yıkımı ve sürekli kitlesel yerinden edilmeler, kasıtlı açlık, onarılamaz yaralanmalar, tüm ailelerin katledilmesi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te eşi benzeri görülmemiş acılara neden oldu. Filistin topraklarında işkence ve soykırım niyeti İsrail'in yürütme organı tarafından devletin tüm işlevlerinde dile getiriliyor ve devlet aygıtının ötesinde yasama ve yargı organları tarafından da destekleniyor, haklı çıkarılıyor ve normalleştiriliyor.

0: are noticing sexual abuse. Sexual abuse is practiced against...
1: Elbette bu yapılanlar Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmenin 1. maddesindeki işkence tanımına uymaktadır. İsrail, Filistinlilere yönelik işkence ve muameleyi hem gözaltında hem de gözaltı dışında gerçekleştirdiği soykırımın bir parçası olarak ele almalıdır. Ancak bunun gerçekleşmesi için üye devletlerin güçlü bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ve bunun gerçekleşmesi için sıradan vatandaşların hükümetlerine sözde Batı ülkelerinde baskı yapmaya devam etmeleri gerekmektedir. Elbette hem Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarının hem de mümkün olan her yerde yerel mahkemelerin soruşturmasının ardından yasal işlem ve hukuki yollara başvurulmasını tavsiye ettim. Özellikle de raporumda belirtilen vahşet suçlarını işlemek ve emretmekte suçlanan İsrailli yetkililer, özellikle Ben Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında derhal tutuklama soruşturması ve tutuklama emri çıkarılmasını tavsiye ettim.
2: Londra Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi bölümünde görev alan Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Profesörü Lutz Otte'ye göre, raporun hukuki açıdan en çarpıcı yanı işkence ile soykırım arasındaki ilişkiyi ortaya koyması.
3: Filistinlilerin insanlıktan çıkarılması ve aşağılanması, raporun ifadesiyle kolektif intikamı oluşturmanın yanı sıra Filistinlilerin insanlığını inkar ederken İsrail'in egemenliğini göstermeye hizmet etmektedir. İnsanlık dışı hapishane koşulları ve işkence uygulamaları, Filistinlilerin gözaltında anormal derecede yüksek ölüm sayısını açıklayan temel faktörlerdir. Raporun bir diğer önemli bulgusuysa sistematik işkence kanıtlarının soykırım niyetini göstermesi. İsrail'in işkencesinin sistematik olarak Filistinlilere yönelik olduğundan şüphe duyulamaz. Bu gerçek, Filistinlilerin ve bir halk olarak hayatta kalmalarının kasıtlı olarak hedef alındığını vurgulamaktadır. Filistinlilere karşı ayrımcı ölüm cezasının yakın zamanda getirilmesi, insan haklarına yönelik yoğun şeytanlaştırma ve aşağılama modelinin bir parçasıdır.

Şimdi sırada akşam gazetesi var efendim. Akşam gazetesine bir bakalım. Hangi haberler bugün manşetlere, başlıklara yansımış? Sürmanşetlerde sporla ilgili haberler var. Fırtına bir puanla razı oldu diyor. Trabzonspor Göztepe karşısında bir puanı 90+3'te Umut Nayır'ın attığı golle kurtardı diyor. Fener yara sardı. Hafta içi hocası Tedesco ile yolları ayıran Fenerbahçe Kadıköy'de Büyükşehir'i 3-1 ile geçti diyor. Aslan'a ise soğuk duş başlığı var. Galatasaray Samsun'da şok yaşadı. 4-1 ile yenilen Aslan'ın Fenerbahçe ile puan farkı 4'e düştü diyor. Hemen yanında ise filtreye özenip cildinizi yakmayın başlığı var. Uzmanlar sosyal medyadaki güzellik algısına karşı uyarıda bulundu. Özellikle gençlerin uyguladığı maskeler ve asitli ürünler bilinçsiz kullanım halinde ciltte telafisi imkansız hasara yol açıyor diyor. Altında ise yapay zeka düşünmeyi yok ediyor başlığı var. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre ChatGPT kullananların beyin aktivitesi kullanmayanlara göre çok düşük. Özgün düşünme yetilerini de kaybettikleri bu araştırmaya göre belirtilmiş. Aile güçlü olursa toplum güçlü olur başlığı var sürmanşette. Başkan Erdoğan Türkiye'deki doğurganlık hızının düşüşüne dikkatleri çekti. Ailenin korunması gerektiğini vurguladı ve en az 3 çocuk çağrısı yaptığımızda maruz kaldığımız ithamlara rağmen çağrımızın haklılığı ispatlandı şeklinde açıklamalarıyla Akşam Gazetesi'nde yer bulmuş. Manşette ise Türkiye'ye bak ve öğren başlığı var. İngiliz aktivisten Starmer'e mesaj diyor. Soykırımcı İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı Sumut filosundaki İngiliz gıda mühendisi başbakanına Gazze konusunda Türkiye'ye örnek alması gerektiğini haykırdı diyor. İstanbul'a gelmişlerdi ve burada yaptı bu açıklamayı. İngiliz aktivisten Starmer'e mesaj başlığı da Akşam Gazetesi'nde manşetlerde kendisine yer bulmuş. Avukat katletti diyor. İstemeden vurdum dedi. Bursa'dan bir haber. 5 milyon TL'lik icra davasını geri çekmedi diye avukat Hatice Kocaefe'yi katledip ablasını da yaralayan Hakkı Çakır ifadesinde pusu kurmadım. Tesadüfen gördüm. Ayaklarını ateş ettim diye ifade vermiş efendim. 1001 Surat Şerife'ye 10 yıl. Yine dikkat çekici bir başlık. Şekilden şekile girdi. Onlarca kişiyi dolandırdı. Sonunda yakaya ele verdi. Kendisini MİT'ci, diplomat, BM temsilcisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran Şerife Yılmaz için savcılık dolandırıcılığı meslek haline getirmiş tespitini yaptı. Nitelikte dolandırıcılıktan 10 yıl ceza istedi. Şerife Yılmaz Ankara'da yakalanmıştı ve o fotoğraflarda Akşam Gazetesi'nde yer almış. Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyünde kuvvetli yağışın ardından toprak kayması oldu. 9 ev zarar gördü. Görüntülerin adresi Kırıkkale'nin Derekışla köyü. Bölgedeki etkili olan şiddetli yağışın ardından köyün toprak zemininde derin çatlak meydana geldi. 9 evin duvarlarında yarıklar oluştu. Evlerden 8'inin boş olduğu öğrenildi. Kerpiç evlerin duvarları yarılan Kemal ve Döndük Karaburçak çifti ise geçici olarak sağlık ocağına yerleştirildi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin köydeki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Yarısı bizden kampanyası başladığı günden bu yana İstanbul'un hemen hemen her sokağında yeni bir inşaat yükselmeye devam ediyor. Bu hummalı çalışmanın en önemli parçalarından biri de hafriyat kamyonları. Sıkı bir denetim var bununla ilgili. Arkadaşlarımız ekiplerle birlikte sahadaydı.

0: 3'te izlenimleri.
1: Genel uygulama yapıyoruz rutin. Sorun yok, biz kurallara aykırı bir şey yapmıyoruz. Bütün araçlarımızın, bütün teşkilat her şeyi var, problem yok.
2: Kentsel dönüşüm hemen her ilçe ve mahallede devam ediyor. Sokaklara hafriyat kamyonlarının biri giriyor, diğeri çıkıyor.
3: Ruhsatınızı da alayım, para belgesini kontrol edelim. Doğru senin olsa ikisini de alayım, tamamdır.
4: Saat 6 ile 10 arası hafriyat kamyonlarının trafikte seyretmesi alınan UKAME kararı ile yasak.
5: Onu ilk defa duydum vallahi.
6: Güzergah belgenizi ve taşımacı belgenizi görebilir misiniz?
7: Hafriyat kamyonlarının sağlaması gereken belgelerin yanı sıra bir de taşıdıkları yükün kapasitelerinden daha fazla olmaması ve üst taraftaki brandanın daima düzgün ve kapalı olması gerekiyor.
4: Yükleme esnasında dorsenin üst kısmında bulunan bu topraklar, hafriyat atıkları yollarda diğer sürücülerin sürüş kabiliyetini olumsuz yönde etkilemekte.
7: Şu an bir idari işlem uygulanacak size şu üst taraftaki fazlalıktan kaynaklı olarak.
8: Yani bu operatörün yanlış yaptığı bir yüklemeden dolayı neyse cezası kesilecek, yapacak bir şey yok.
9: Denetimlerimiz sonucu şanteyden çıkarken lastiği temizlememişsiniz beyefendi.
10: Doğrudur.
9: Aynı şekilde toprak döke döke geliyorsunuz. İdari işlem uygulamamız gerekiyor. Kiminiz alabilir miyim?
8: Arızalı diyorlar, çalışmıyor diyorlar. Zaten ne oluyorsa kamyoncuya oluyor.
2: Kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüleri de var. Yüklerini belediyelerin gösterdiği alanlara değil, yol kenarlarına, ormanlık alanlara veya boş arazilere boşaltıyorlar. Yani para ödememek için doğayı katlediyorlar.
7: Kaçak döküm yapmanın cezası şirketler için 191.867 lirayken şahıslar içinse 115.021 lira. Cezalar bu kadar yüksek olmasına rağmen şu anda bulunduğumuz alan bir yasal döküm alanı değil. Ancak kaçak döküm yapmış kişiler burayı adeta küçük dağlara çevirmiş.
11: Genelde resmi olan yerlerde döküm yapıyoruz. Belediyenin bize gösterdiği yerlerde.
0: İki buçuk yaşındaki çocuk Batman'ın Gercüş ilçesinde kayboldu. Küçük kız 12 saat süren çalışmanın ardından 6 kilometre uzaklıkta bitkin halde bulundu.
12: Kaybolan çocuktan sevindiren haber geldi. Ekipler Melike'yi kilometrelerce ötede buldu. Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Erkin ailesinin 2,5 yaşındaki kızları Melike, 1 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kayboldu. Durumu fark eden aile ekiplere bilgi verdi. Hemen bölgede arama çalışması başlatıldı. Köy sakinlerinin destek verdiği çalışma fırtına ve yağışa rağmen devam etti. Küçük kıza 12 saat süren çalışma sonucu ulaşıldı. Melike Erkin köylerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki bir alanda bitkin şekilde bulundu.
13: Aç, sussuz. Ve yorgun, uykusuz bir şekilde bir mücadele verdiler. Herkesin eline, ayağına, yüreğine sağlık.
12: Hipotermiye karşı özel battaniyeye sarıldı. 2,5 yaşındaki çocuk köydeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Melike'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Konyalı öksüz ailesi tahta kurlarına karşı evlerini ilaçlattı. Bir gün sonra evlerine dönen aile üyelerinden 2 yaşındaki Leyla ile annesi rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan küçük kız ölümden döndü. Evden alınan numunelerde yasak olmasına karşın alüminyum fosfit kullanıldığı tespit edildi.
14: Tahta kurlarını komple bitirdiler. Aileyi de komple

0: bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
1: Tahta kurusu için evini ilaçlattı. İlaçlama sonrası zehirlenen 2 yaşındaki çocuğu ölümden döndü. Yapılan incelemede ilaçlama sırasında yasak olmasına rağmen alüminyum fosfit kullanıldığı belirlendi.
0: Şahıslar alüminyum fosfat kullandıklarını bize söylemediler. Evlerde, dairelerde kullanılması yasak olan bir ilacı kullanmış şahıslar. Leyla'nın odasına 7-8 tablet koydu. Yatak odasına da aynı şekilde 7-8 adet koydu.
1: Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan Öksüz ailesi tahta kuruları için evi ilaçlatma kararı aldı. Ertuğrul Öksüz internetten araştırdığı bir ilaçlama firmasıyla 5000 lira karşılığında anlaştı.
0: Kesin çözüm sunduklarını söylediler tahta kuruları hakkında. Bizler de onlara inanarak, onlara güvenerek, önce iş yerlerini giderek, görerek hatta bu işlemi gerçekleştirdim.
1: İlaçlama işleminden bir gün sonra eve giren aile fertlerinden 2 yaşındaki Leyla ile annesi rahatsızlandı. İkisi de hastaneye kaldırıldı.
0: Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi. Direkt Leyla'nın hayati tehlikesinin olduğunu söylediler. Kızımın 5 gün kadar bir yoğun bakımda yatış süreci gerçekleşti.
1: 2 yaşındaki kızları ölümden dönen aile ilaçlama şirketinden şikayetçi oldu. Evden alınan numunelerde alüminyum fosfit kullanıldığı tespit edildi.
0: İstanbul'daki Böcek ailesinin vefat etmesi sonucu kullandıkları ilaç da zaten alüminyum fosfat olduğu tespit edilmiş. Bu şahıslar gerekli cezayı almaları için ben kendim var gücümle zaten savaşacağım. Çok sağlam bir denetime ihtiyaç var.
2: Silivri'ye yolu düşen sürücüleri kötü bir sürpriz bekliyordu. İnşaat malzemesi taşıyan kamyondan etrafa saçılan vidalar yüzünden birçok aracın lastiği patladı. Sonrasında yaşanan trafik çilesi de cabası oldu.
3: Vidalar yola saçıldı, lastikler patladı. Saatler süren temizlik çalışmaları sürücüleri çileden çıkardı. Trafikte zor anların yaşandığı yer E5 karayolu Silivri mevkii Edirne istikametiydi. İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyondan yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü. Seyir halindeki birçok aracın lastiğine zarar verdi.
4: Biz de sonradan farkına vardık yol kapanınca ama büyük ihtimal bir kamyonetten dökülmüş bu.
3: Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Vidaların temizlenmesi amacıyla karayolunun tüm şeritleri yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu süre zarfında yan yoldan sağlandığı temizlik çalışmaları sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldaki vidalar trafik polisleri, karayolları ekipleri ve çevredeki esnaf tarafından el birliğiyle toplandı.
4: Araçtan dökülmüş herhalde bu vidalar, yollara saçılmış. Biz de elimizden geldiğince toplamaya çalışıyoruz. Milletin tekerlerine zarar vermesin diye.
3: Çalışmaların ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise vidaların döküldüğü kamyon ve sürücüsünü çok geçmeden yakaladı.
2: Pandemi döneminde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı felç geçirdi. 2 yıl süren fizik tedavinin ardından Çin'in sanatıyla tekrar hayata tutundu. Ankara'da yaşayan 80 yaşındaki Oya Çeliker, rahatsızlığı sonrası kendini hem fiziksel hem de zihinsel olarak hayata motive etmeye devam ediyor. Sırada onun hikayesi var.
5: Geçmişte hiç hareket edemiyordum. Yani yataktan zor kalkıyordum. 2 kişi koluma giriyordu. Duvarlara tutuna tutuna yürüyordum.
6: Beynine pıhtı atması sonucu felç geçirdi. 2 yıllık fizik tedavinin ardından Çin'i sanatıyla yeniden hayata sarıldı.
5: Şimdi iyiyim. Çok şükür evde yalnız kalabiliyorum. Bu sanatla birlikte el becerilerimde gelişme oldu.
6: Ankara'da yaşayan 80 yaşındaki Oya Çeliker, pandemi döneminde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle felç geçirdi ve bir dizi tedavi gördü.
5: Çok yükselmiş tansiyonum. Sıcaktan herhalde. Çünkü yaz tatilindeydik o rahatsızlandığım zaman. Öyle olunca beni acil kaldırdılar hastaneye. Ve felç olduğunu söylediler.
6: Tedavi sürecini anlatan Çeliker, fiziksel yetilerinin yavaş yavaş gelişmeye başladığını söyledi.

0: İlk başta hiçbir yerim tutmuyordu. Yüzüme eğrilmişti. Ayaklarım yürümüyordu. Ellerim tutmuyordu. İşte yavaş yavaş beni iyileştirdiler. Sonra da fizik tedaviye başladım. Sonra yavaş yavaş yürümeye başladım işte. Ama tabii eskisi gibi olmadı. İşte bu fizik tedavi yapan arkadaşı, kızımın arkadaşı, hareket yapmamı söyledi.
1: Oya Çeliker işte o dönemlerde Çin'i sanatıyla tanıştı.
0: Bu sanatla birlikte el becerilerimde gelişme oldu. Rahatladığımı hissettim. Zihnim daha bir aydınlık oldu. Yani şey değil, eskisi gibi değilim. Karamsar değilim her şeyden evvel. O karamsarlığımı geçirdiğime çok seviniyorum. Gözüm de hiç görmüyordu. Hem gözümden ameliyat oldum, o biraz iyileştirdi. İşte ondan sonra elimden geldiği kadar ufak tefeklerden başladık. Yavaş yavaş yapıyorum.
1: Çeliker benzer sağlık problemleri olan kişilere seslenmeyi de ihmal etmedi.
0: Pes etmesinler. Aman boş ver demesinler. Benden daha iyi olsunlar. Ben onu isterim.
2: Sırada Yeni Şafak gazetesi var efendim. Hemen bakalım Yeni Şafak gazetesinde hangi başlıklar var. Sürmanşetlerde Ahmet Spor Süper Lig'de diyor. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takımı oldu. Başkan Erdoğan Ahmet Spor'u, tüm Ahmet Spor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor. Başarılar diliyorum diyerek takımı kutladı diyor Yeni Şafak gazetesi sürmanşetlerde. Manşete baktığımızda ise Sumut Filosu ile ilgili bir haber var. Sumut Filosu Gazze yolunda, yeni teknelerle daha güçlü olacağız diyor. İsrail 22 tekneye el koysa da küresel Sumut filosu 36 gemiyle Gazze ablukasını kırmak için Girit'te bekliyor. Hava koşulları sebebiyle 5 Mayıs'a kadar buradayız. İsrail'in alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı aktivistler de Marmaris üzerinden filoya yeniden katılma düşüncesinde, yeni teknelerle daha güçlü olacağız diyor. Ve Sumut filosundan dönenlerin vermiş olduğu o röportajlardan açıklamalar var. ABD'li doktor, yere yatırıldık, diz çökmeye zorlandık ve hareket ettiğimizde darp edildik şeklinde konuştu. İngiliz aktivist, teknenin ön kısmına geçmemizi istediler. Öne geçmezseniz ateş ederiz diye tehdit ettiler diyor. Yine İngiliz bir aktivist, bize plastik mermiyle saldırdılar, yaralananlar oldu demiş. Arjantin milletvekili ise aşağılandık, psikolojik tacize maruz kaldık ama yıkılmadık şeklinde açıklamıştı. Açıklamaları Yeni Şafak'ta manşette yer almış efendim. Aşağıya doğru baktığımızdaysa İhracat %22,3 artı başlığı var. Türkiye'nin ihracatı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolar oldu. İthalatsa %3,1 artışla 33,9 milyar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zorlu uluslararası ekonomik ve jeopolitik gelişmelere rağmen son 52 ayın en güçlü ihracat artışına imza attıklarını söylemiş. İhracat %22,3 arttı başlığıyla Yeni Şafak'ta yer almış. Trump, korsan gibiyiz diyor. Florida'daki bir etkinlikte konuşan Trump, ABD'nin İran'a ait Tosca adlı kargo gemisine el koymasına ilgili olarak, gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş, biz korsanlar gibiyiz dedi. Trump, uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un ise İran'dan dönerken de Küba kıyılarına demirleyebileceğini vurguladı diyor. ABD Başkanı Trump, Venezuela'nın ardından İran krizinde de hedeflerinin petrol ve para olduğunu gizlemedi demiş Yeni Şafak attığı o başlıklarda. Şimdi Ankara mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Ankara tavası yıllardır sofralarında vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Burcu Özüduru Yeni Mahalle'deki bir restoranda çalışan 52 yaşındaki aşçı Hikmet Kuru ile birlikte mutfağa girdiler ve Ankara tavasının nasıl yapıldığını ustasından öğrendi.

0: Kosova bizde yenir.
1: Başkentle özdeşen Ankara tavası kuzu etiyle, tereyağıyla ve pirinçle birleşince damak çatlatan bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki Ankara tavasının püf noktası neler? Yıllardır Ankara tavası yapan bir ustamızla birlikteyiz ve bugün Ankara tavasının püf noktasını öğreneceğiz.
2: Çekirdek temeli bu işi yapmaktayız. Malzemeleri tarif edeyim. İster misiniz?
1: Tabii, neler var ustam Ankara tavasında?
2: Olmazsa olmaz kuzu etimiz. Trabzon'dan gelen tereyağımız. Kuzu etimiz bu arada Balıkesir kuzusu. Başka kuzu eti kullanmıyoruz. Fıstığımız, kuş üzümümüz, olmazsa olmaz Osmancık bağlı pirincimiz, sebzelerimiz de var. Biberimiz, domatesimiz, soğanımız ve kapya biberimiz.
1: Kuzu eti Balıkesir'den geliyor, tereyağı Trabzon'dan geliyor, pirinç Osmancık dedik. Türkiye'nin dört bir yanından siz ürünleri getiriyorsunuz.
2: Getiriyoruz.
1: Bugün de Ankara tavası yapacağız birlikte. Başlayalım o zaman ustam.
2: Hemen başlayalım. Geç bile kaldık.
1: Ankara tavası yapmaya başlıyoruz. İlk olarak neyden başlıyoruz usta?
2: İlk önce soğanla başlıyoruz. Soğanımızı doğrayacağız. Tencereye bırakacağız. Tereyağımız yumuşamaya başlayınca soğan atacağız.
1: Sıvı yağ ile yapılmaz öyle değil mi? Tereyağı olması
2: ya,
1: gerekiyor. Kesinlikle
2: olmaz, kesinlikle. Sıvı yağ oldu muydu yemeğe tadı olmaz.
1: Zeytinyağı olur mu?
2: Zeytinyağı da olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Tereyağı haricinde hiçbir şey olmaz. Bunu yiyorsak mutlaka ki tereyağı olacak.
1: Bol tereyağı mı kullanmamız gerekir?
2: Hakkı neyse biz onu koyuyoruz. Yani abartmıyoruz da az da koymuyoruz.
1: Ankara tavası yerken tereyağı tadı gelir mi?
2: Hafiften gelir. Gelmez olur mu? Onun tadı oradan geliyor.
1: Tereyağını da güzelce yaktık.
2: Yakıyoruz. Şöyle 3-5 dakika kavurduktan sonra etini vereceğiz.
1: Soğanlarımız da pembeleşinceye kadar kavrulacak.
2: Nasıl kokuyor?
1: Harika gerçekten. Ankara tavasının olmazsa olmazı da kuzu etiyle yapılması aslında. Şimdi de soğanımızı kavurduk. Kuzu etimizi ekleyeceğiz ustamızla.
2: Evet. Olmazsa olmaz Balıkesir kuzularımızı. Kuzuların güzelliğini görüyorsunuz. Hafiften yağlı. Bu hafiften yağlı olmazsa tadı olmaz.
1: Tadı o yağ mı verir?
2: Tadı o yağ verir ama bu et kokmaz. Eti buluşturuyoruz şu anda soğanımızla.
1: Kuzu etini de sevmeyen çoktur aslında. Tam az önce söylediniz, kokuyor çünkü.
2: Hiç kokmaz. Bizim Balıkesir kuzularımız hiç kokmaz. Biz bir de taş fırında pişiriyoruz, ebediyen kokmaz.
1: Peki bu dana etiyle olur mu ustam, Ankara tavası?
2: Dana etiyle kesinlikle olmaz. Çünkü bunun özelliği kuzu eti.
0: Etimizi şu anda mühürledik. Etimizin suyunu verdikten sonra taş fırına

0: Kuzu etlerimiz taş fırında ağır ağır pişerken bizler de şu an iç pilavımızı yapacağız ustamızla birlikte.
1: Yağımız erince soğanımız, fıstığımızı ilave edeceğiz. Devamında pirincinin devamında baharatlarını koyacağız. Suyunu bırakacağız. Dinlemeye

0: etlerimiz saatlerce taş fırında pişti. Ardından iç pilavı hazırlandı. Kuzu etleriyle buluştuktan sonra tekrardan taş fırına gönderilerek pişim aşaması gerçekleşti. Şimdi ise işin en lezzetli tarafındayız. Tadım zamanı. Hemen Hikmet ustamızla birlikte o damak çatlatan lezzeti göreceğiz. O duman üstünde iç pilavla kuzu etini birleştirdikten sonra kaç saat pişti?
1: Aşağı yukarı bu aşama 4 saate mal oldu.
0: Yani evet, zahmetli.
1: Evet, bayağı bir zahmetli ama lezzetli.
0: Ankara tavasını en iyi sen mi yaparsın?
1: Tanımıyorum başkasını. 1988'den beri biz bu işi hiç kalitesini bozmadık. Hiç şüpheniz olmasın, bayılacağınıza eminim. Of of of of of.
0: Şimdi de Ankara tavamızda tadım zamanı. Saatlerce taş fırında pişti, iç pilavı hazırlandı. Sonrasında da etiyle bir araya geldi. Şimdi bizler de çok merak ediyoruz. Ustamla birlikte hemen ben pilavının tadına bakmak istiyorum.
2: Evet.

0: Ajans hafta sonundayız efendim. Artık saatlerimiz 8'e geliyor. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak gelişmelerle devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde artık kritik bir döneme girildi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası yasal düzenlemeler hızlanacak mı? Ankara'da neler konuşuluyor? Kim hangi mesajı verdi? Hepsi ve daha fazlası şimdi haberimizde olacak.
1: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
2: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.
3: Cumhur İttifakı kararlı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşılacak. Süreçte herhangi bir tıkanma veya gerileme söz konusu değil. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile külliyede bir araya geldi. Verimli geçen toplantıda sürece dair yol haritası masaya yatırıldı. Gözler yasal düzenlemelere çevrildi.
2: Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bu kavşağda kazasız, belasız geçelim arzusundayız.
3: Ortak raporda bir yol haritası ortaya konuldu. Ankara'da siyasi partiler arasında temaslar sürüyor. Kulislerde yasal düzenlemeler konusunda Mayıs ayı içerisinde somut gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor. Cumhur İttifakı bu konuda örgütün tüm unsurlarıyla tasfiyesi ve bunun devletin ilgili kurumları tarafından tespit ve teyidi şartını hatırlatıyor. Bu gerçekleşirse sürecin çok daha hızlanacağı ifade ediliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da artık buradan dönüş yok diyerek kararlılık vurgusu yapmıştı.
4: En kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması Türkiye'nin selameti ve bu başlanmış için işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir.
3: DEM Parti cephesinde de süreçle ilgili toplantılar sürüyor. DEM Parti heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı'ya bir ziyaret daha yapması bekleniyor.
0: Başkan Erdoğan, Avrupa ülkeleri arasında stratejik yakınlık, işbirliği, diyalog ve koordinasyon amacıyla oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine davet edildi.

0: Azerbaycan'ın Güney Zengezur Koridoru projesini çok önemli görüyor ve onu da destekliyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır.
1: Yeni Kafkasya jeopolitiği gelişirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkeleri arasında stratejik yakınlık, işbirliği, diyalog ve koordinasyon amacıyla oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne davet edildi. Zirve 4 Mayıs'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleşilecek.
2: Değişen, dönüşen bir dünya düzeni. Ve bu dönüşüm içerisinde Türkiye kilit bir rol oynuyor. Kafkasya'daki istikrarsızlığı bitiren, Balkanlarda istikrardan yana bir tavır ortaya koyan, Orta Doğu coğrafyasında yıllardır devam eden çatışmalardan sonra huzur iklimi ortaya koyan bir Türkiye gerçeği var. An itibariyle özellikle Avrupa Siyasi İşbirliği Mekanizması'nın bir güvenlik mimarisi inşa etme gayretinde Türkiye'den bağımsız bir yol yürüyemeyeceği gerçeği o kadar aşikar ki Erivan'da yapılacak toplantı da bu işin ayaklarından bir tanesi.
0: Türkiye'nin Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleriyle kucaklaşması, ortak tarih, ortak gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışması tenkit edilecek değil. Aksine takdir edilecek, desteklenecek, övülecek bir politikadır.
1: Dünyanın derin bir jeopolitik değişiminden geçtiği bir dönemde gerçekleşilecek zirvenin sloganı, geleceği inşa etmek, Avrupa'da birlik ve istikrar olarak belirlendi. Zirvede özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla dünyada enerji krizi sürerken ele alınacak ekonomik tedbirler ve enerji güvenliğini güçlendirmek konusunda stratejik görüşme ve konuşmalar yapılacak.
2: Kalkınma yolu üzerinden Irak'ta, Suriye'de yeni bir strateji gelişmiş vaziyette. Belli ki yeni bölgesel işbirliği mekanizmaları öne çıkacak. Ve bu bölgesel işbirliği mekanizmalarının ana hattına, ana açısına Türkiye oturacak. İşte bu hat içerisinde Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kafkasya jeopolitiği her geçen gün önem taşıyor. Bu model siyasi işbirliği mekanizmalarını iktisadi temelle sağlayacak. Güvenliksizleştirme algısını değil, bilakis güvenliğin otomatik olarak doğduğu yeni bir işbirliği modelini beraberine getirecektir.
1: Başkan Erdoğan'ın zirveye davet edilmesi ise Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin adımların atıldığı bir döneme denk gelmesi açısından önemli.
2: Uzun yıllar boyunca NATO müttefikliği bağlamında Avrupa devletleri tüm batının Güneydoğu hattının en kritik ikliminde pozisyon alan Türkiye'nin önce Kafkasya jeopolitiği, Azerbaycan-Ermenistan geriliminin savaş ikliminden barışa doğru evrilmesi sürecinde çok önemli bir rol üstlendiği ve bu rolü nihayete erdirme gayreti çok açık.
1: Başkan Erdoğan'ın zirveye olası katılımında Azerbaycan'ın anakarasıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Ermenistan toprakları üzerinden birbirine bağlayacak olan Zengezur Koridoru gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri olacak.
3: Bazıları Trump yolu diyor, bazıları mesela Zengezur Koridoru diyor, bazıları Orta Koridor diyor, bazıları Türk Koridoru diyor. Yani bunun ismini ne verirseniz verin. Ya ben önemli olan bölgede gerçekten belki binlerce yıldır Türk yurdu, yurdu olarak ifade ettiğimiz toprakların birbiriyle entegrasyonun sağlandığı, direkt hızlı ilişkinin sağlandığı bir koridordan bahsediyoruz.
1: Türkiye'nin Azerbaycan'a ve oradan Orta Asya'ya doğrudan ulaşımını sağlayacak koridor, yalnızca bölgesel bir ulaşım yolu değil, Türk dünyasının jeopolitik birleşmesi ve küresel ticaret rotalarının değişmesi açısından tarihi bir öneme sahip.
4: Hem siyasi sonuçlar olabilecek, hem ekonomik sonuçlar olabilecek, hem de enerji ve coğrafyanın tamamen birleşmesi noktasındaki çok stratejik bir bölge. Coğrafyanın tamamen hem ticari hem enerjik anlamda hem kültürel anlamda hem de yeni ticaret yollarının oluşması noktasındaki yeni bir strateji ve güç merkezinin konumundan bahsediyoruz.
5: Bu Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz halinde de Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu ilişkilerin güçlenmesine vesile olacaktır. Zira yol medeniyettir.
1: Güney Kafkasya'nın göz bebeği Zengezur Koridoru, küresel koridor savaşlarının yaşandığı bir dönemde Çin, Rusya,

0: ABD ve Avrupa içinde stratejik bir denge noktası olacak.
1: Kafkasya hakim olan güç dünyayı yönetir. Dolayısıyla birleştirici bir koridordan bahsediyoruz. Kimleri birleştirir? Türk dünyasını birleştiriyor. Ve aynı zamanda Çin'in ortak koridoru noktasında da önemli bir sürecin ima ayaklarından bir tanesi olarak burayı değerlendirmemiz gerekiyor. Ve transit bir geçiş. Enerjide yeni bir kazanım ve Türkmenistan doğalgazının direkt olarak Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ulaşması anlamına geliyor. İran'ın devre dışında kalması anlamına geliyor. Türk Devletler Teşkilatlanma yapılanmasının giderek güçlenmesi anlamına gelecek. Hazar bölgesinden çıkacak olan enerji kaynaklarının bu koridor üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasıyla da beraber Rusya'nın sahip olduğu pazarlara alternatif bir yeni enerji kaynağının da girmesi anlamına geliyor ki bu da Rusya ekonomisi için de büyük bir tehdit olarak yerini almış durumda.
2: ABD ve İran arasındaki müzakere sürecinde Hürmüz krizi bir türlü aşılamıyor. Tahran yönetimi yeni ateşkes teklifini Washington'a iletti ancak teklif Trump'ı memnun etmedi. Yeni saldırıların sinyalini veren Trump, İran henüz ağır bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Bu gelişmeler yaşanırken ABD savaş uçaklarının Orta Doğu'daki hareketliliği de dikkatleri çekti. Yeni bir saldırı an meselesi mi? Detaylar haberimizde.
3: Bir yanda yeniden kurulmaya çalışılan müzakere masası, diğer yanda karşılıklı restleşmeler. Tahran'la Washington arasındaki Hürmüz krizi aşılamıyor. Savaş çanları bir kez daha çalmaya başladı. İran 12 maddelik barış teklifini ABD'ye iletti. ABD Başkanı Donald Trump metni henüz incelemediğini söyledi. Ancak yeni bir saldırının sinyalini vermekten de geri kalmadı.
4: Anlaşmanın ana hatlarını anlattılar. Şimdi bana tam metnini verecekler. Hürmüz'de çok dostça bir ambargo uyguluyoruz. Ancak İran'a saldırılar tekrar başlayabilir.
3: Trump kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da tehditlerini sürdürdü. İran'ın henüz ağır bir bedel ödemediğini dile getirdi. İran'ın bize az önce gönderdiği planı yakında inceleyeceğim. Ancak son 47 yıl boyunca insanlığa ve dünyaya yaptıkları karşısında henüz yeterince ağır bir bedel ödemedikleri için bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. İran'ın 12 maddelik teklifinin detayları da netleşti. Tahran yönetimi ABD'nin 60 günlük ateşkes önerisini reddetti. Bunun yerine tüm konuların 30 gün içinde karara bağlanmasını istedi. Teklifte Lübnan dahil olmak üzere savaşın tamamen sona erdirilmesine odaklanılması gerektiği vurgulandı. ABD ordusunun İran çevresinden çekilmesi, yaptırımların ve ablukanın kaldırılması, savaş tazminatı ödenmesi gibi Washington'ı zorlayacak maddeler de teklifte yer aldı. Bu gelişmeler yaşanırken bölgedeki askeri hareketlilik dikkati çekti. Radar verilerine göre ABD'nin savaş ve nakliye uçaklarının İran çevresindeki yoğunluğu arttı. İsrail ordusunun da yeni bir saldırı için hazırlık yaptığı duyuruldu.
2: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İsrail'in Sumut filosuna yönelik müdahalesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada Yunanistan'ın kendi arama kurtarma sorumluluk sahasında yaşananlara karşı tutumu eleştirildi. Uluslararası yükümlülüklerin göz ardı edildiği vurgulandı.
5: Yunanistan'ın tutumu eleştirildi. Uluslararası hukukun ihlal edildiği vurgulandı. Başlayayım. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olayın uluslararası hukuk açısından ciddi ihlaller içerdiğine dikkat çekildi. Açıklamaya göre filo, Girit'in yaklaşık 80 deniz mili batısında ve Yunanistan'ın arama kurtarma sorumluluk sahası içerisinde bulunuyordu. Müdahale sırasında gemilerin iletişim sistemlerinin engellendiği, insansız hava araçlarıyla tacizde bulunulduğu ve bazı gemilere fiili müdahale gerçekleştirildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca İsrail unsurlarının alıkoyduğu mürettebatı taşıyan geminin bir Yunan limanına yönlendirilmesi ve bu sürecin Yunan makamlarınca engellenmemesi de eleştirildi.
6: Yunanistan'ın kendi arama kurtarma sorumluluk sahasında meydana gelen bir olaya karşı pasif bir tutum sergilemesi, uluslararası yükümlülüklerini göz ardı ettiğini göstermektedir.
5: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları yaşanan gelişmelerin yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel ölçekte

0: süreçte hukuk temelli düzenin sürdürülebilirliğini de etkileyebilecek nitelikte olduğuna dikkat çekti.
1: Sırada Sabah gazetesi var efendim. Sabah gazetesine bakalım. Bugün hangi haberler var? Voleyboldan bir haber var. Voleybolda iki Türk ekibi finale çıktı diyor Sabah gazetesi. İstanbul'da düzenlenen dörtlü finalde Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynamit İtalyan rakiplerini 3-2'lik skorla yendi. Dev final bugün saat 20'de oynanacak ve kupa Türkiye'de kalacak diyor. Manşete baktığımızda ise Başkan Erdoğan'ın açıklamaları var. Üç çocuk ısrarımızda haklı çıktık başlığı atılmış. Evlilik yaşı yükseliyor, boşanma oranı artıyor, doğurganlık hızımız düşüyor. Rakamlar tedirgin edici uyarısında bulundu Erdoğan. 10 yılda nüfusu arttıracak o yeni stratejileri de açıkladı. Ve Başkan Erdoğan'ın işte aile ve nüfus için 5 stratejik adımı diyor Sabah gazetesi. Aşağıya doğru baktığımızda aile kurumu ve nesiller korunacak. Evlilik müessesesi teşvik edilecek. Doğurganlık hızı artırılacak. Gençlerin nitelikli yetiştirilmesi sağlanacak. Yaşlı refahı artırılacak. Kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı sağlanacak diyor. Aynı zamanda Mayıs'ın son haftası Milli Aile Haftası olarak da kutlanılmasına karar verildi. Sabah gazetesi de Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını manşetlerine taşımış. Hürmüz krizinin tehlikeli boyutu şeklinde hemen yanında bir başlık var. ABD'nin Hürmüz hamlesi sadece enerjiyi değil küresel ticaret krizini de tetikliyor. Diğer boğazlara da sıçrama riski taşıyan bu krizin kalıcı hale gelmesinden korkuluyor şeklinde Bercan Tutar'ın bir yazısı var. Sayfa 9'da bulabilirsiniz. Nakil kollarıyla koyun kırkıyor. Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi olarak tarihe geçen çiftçi Cihan Topal, geçen 16 yılda yeni kollarına iyice alıştı. Koyunlarını birkaç dakikada ustaca kırkan Topal, görenleri ise hayrete düşürüyor demiş. Hemen altında Trump'tan bir haber var. Koruyamadığı ülkelere ABD yine silah sattı diyor başlıkta. ABD yüzlerce milyar dolar ödeyip güvenlik şemsiyesine sığınan körfez ülkelerini koruyamadı. Korsanlık itirafı yapan Trump, hayal kırıklığına uğrattığı ülkelere 8,6 milyar dolarlık yeni silah sattı başlığı yer almış Sabah gazetesinde. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını büyük ölçüde belirleyecek Nisan ayı enflasyon verileri için artık geri sayım başladı. Ekonomistlerin beklentileri ve ilk 4 aylık veriler ışığında memur ve emekli zam tabloları da ortaya çıkmaya başladı. Peki muhtemel zam senaryoları neler? Detaylar haberimizde.
2: Memur ve emekli maaş zammını şekillendirecek tablo için gözler yeni haftaya çevrildi. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş zammını büyük ölçüde belirleyecek olan Nisan ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Bu veriyle birlikte yılın ilk 4 ayına ilişkin enflasyon farkı netleşmiş olacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları büyük ölçüde belirginleşecek. Yılın ilk çeyreğinde TÜFE verileri Ocak'ta %4,84, Şubat'ta %2,96 ve Mart'ta %1,94 artış göstermişti. Nisan ayı için 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde ise aylık enflasyon ortalamasının %3,19 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ekonomistlerin tahminleri %2,50 ile %3,60 aralığında şekillenirken bu beklentiler ışığında yıllık enflasyonun %31,11'e yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2026 sonu enflasyon beklentisi Nisan ayı itibarıyla %28,16 olarak kayıtlara geçti. Mevcut yasal düzenlemeye göre SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Nisan ayı tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden %13,55 oranında zam hakkı doğmuş bulunuyor. Kesinleşmiş zam oranı Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından ilan edilecek. Uzmanlar ilk 6 aylık enflasyonun %15-17 bandında gerçekleştirilmiştir.

0: gerçekleşmesini öngörüyor. Enflasyon eğer %15 oranında gerçekleşirse 20 bin liralık en düşük emekli maaşının 23 bin liraya, %16 zamla 23 bin 200 liraya, %17 zamla 23 bin 400 Türk lirasına çıkması bekleniyor. 25 bin liralık bir emekli maaşı ise %15 zamla 28 bin 750 liraya, %16 zamla 29 bin liraya, %17 zamla 29 bin 250 liraya çıkacak. 30 bin liralık bir emekli maaşından örnek verilirse de maaş %15 oranıyla 34.500 liraya, %16 zamla 34.800 liraya, %17 zamla 35.100 liraya çıkması bekleniyor.
1: Adana'da yaşayan 65 yaşındaki Şenel Karabulut emekli maaşını çekmesi için banka kartını kiracısına verdi. Ama kiracısı kart bilgilerini kopyalayıp ev sahibinin adına toplamda 500 bin lira kredi çekti. Emekli maaşına el konulan kadın kiracısından da şikayetçi oldu.
2: Bankaya gidip dedi şey sıra bekleme dedi. Ben de verdim, bilgilerime girmiş. Resmini çekmiş kartım.
3: Kiracısına güvendi, banka kartını verdi. Ama güvendiği o kiracı iddia o ki bilgilerini kullanıp adına 500 bin lira kredi çekti.
2: Benim parayla araba almış abi. Aradım kendisini. Sen benim paramı nasıl çekebiliyorsun, kredi çekebiliyorsun dedim. Seni şikayet edeceğim polise dedim.
3: Adana'da yaşayan 65 yaşındaki Şenel Karabulut evini kiraya vermişti. Kira geliri beklerken kendini bir anda borç batağında buldu.
4: Tanıdığınız birisi miydi?
2: Eşimin köylüsüydü. Babası gibi tanıyorum yani. Bizim çocuklara ver dedi evi dedi. Madem dedi kiracın çıkacakmış dedi. Ben de tamam dedim, güvendim, verdim yani.
5: Şenel Karabulut evini kiraya verirken bir de köylüsü olduğu için indirim yaptı. Ama kiracısı iddiaya göre onu dolandırdı.
4: Siz neden kartınızı bir başkasına verdiniz? Nasıl oldu?
2: Güvendim yani. Diye.
3: Kart bilgilerini alan kiracısı iddia o ki bankadan toplamda 500 bin lira kredi çekti. Karabulut emekli maaşını çekmek için bankaya gittiğinde maaşının kredilere kesildiğini öğrendi.
2: Bazen işe giderdi, bazen gitmezdi. Demek ki çektiği paraları yiyor. Arsında haberi var bundan yani.
3: Borç alıp altınlarını bozduran kadın icra gelmesin diye kredileri kapattı. Savcılığa gidip eski kiracısından şikayetçi oldu.
2: Herkese verdik parayı diyormuşuz. Var mı senetin? Benim paramı ödeyin.
1: İstanbul Şişli'de gelin kayınvalide tartışması cinayetle bitti. Kayınvalide gelini silahla vurdu. Genç kadın hayatını kaybetti. Kayınvalide ise gözaltına alındı.
0: Gelin ve kayınvalide tartışması genç kadını hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki gelini Burçin Şahin'le birlikte yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Karabacak dehşet saçtı. İkili arasında tartışma çıktı. Bir anda sesler yükseldi, sinirler daha da gerildi. Kayınvalide Karabacak elindeki silahla gelini Şahin'e ard arda ateş açtı. Gelin Şahin hayatını kaybederken kayınvalide Karabacak'sa polis ekiplerince gözaltına alındı. Kayınvalidenin uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Öldürülen Burçin Şahin'in eşinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
1: Burdur'da boş bir arazide bulunan kafatasının 11 yıl önce Isparta'da kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu ortaya çıktı. İki kişi tutuklandı. Çetin'in vücudunun geri kalanı ise hala aranıyor.
6: Isparta'da kaybolduğu kafatası Burdur'da bulundu. Sır perdesi 11 yıl sonra aralandı. Burdur'da Mart ayında boş bir arazide battaniyeye sarılı bir kafatası bulundu. DNA incelemesinde kafatasının 2005 yılında Isparta'nın Senirkent ilçesinde kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu ortaya çıktı. Çetin ailesi geçen yıl Müge Anlı'nın programına katılarak oğullarının izini aramıştı.
7: Yıllardır oğlumdan hiç haber alamadık, ses soluk yok.
8: Sağ olduğunu hiç tahmin etmiyorum.
6: Şüpheler Çetin'in çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'ın üzerinde yoğunlaştı. İddiaya göre Akçay'la Çetin

0: Eski eşi Derya Kor arasında ilişki vardı. Bunu öğrenen Mehmet Çetin de arkadaşı Bayram Akça ile tartışmış, boğazına bıçak dayamıştı. O günden sonra da ortadan kayboldu.
1: Sol eliyle bıçağı şöyle yaptı, şurana dayadı. Ben onu öldürmeye geldim
0: de. Akça'nın Çetin'in ailesine Mehmet cinsiyetini ve kimliğini değiştirip Antalya'ya gitti dediği de iddialar arasında.
2: Oğulları kaybolduktan sonra aileye denmiş ki sizin oğlunuz cinsiyet değiştirdi.
0: Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada Bayram Akçay tutuklandı ancak bir süre sonra serbest bırakıldı. Çetin'e ait kafatasının bulunmasının ardından faili meçhuller arasına kaldırılan dosya yeniden açıldı. Çetin'in eski eşi Derya Kor ve iddiaların odağındaki arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alındı. Sorgularının ardından ikisi de tutuklandı. Dosyaya cezaevinde hükümlü olarak bulunan iki kişi daha şüpheli sıfatıyla eklendi. Mehmet Çetin'in cansız bedeninin kayıp olan diğer parçaları aranıyor.
3: Gülistan doku soruşturmasında kritik bir aşamaya geçildi. İçişleri ve Sağlık Bakanlığı müfettişleri ihmal iddiaları ve silinen hastane kayıtları ile ilgili araştırmaların sonuçlarını Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Bir yandan DNA incelemeleri sürerken diğer yandan da özel ekipler Tunceli'de arama çalışmalarına devam ediyor.

0: Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Gülistan 9 soruşturmasında kritik bir ışık daha geçirdi. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler incelemelerini tamamladı.
1: Valilik, emniyet ve hastane personelinin ihmali ve aynı zamanda silinen hastane kayıtlarının mercek altına alındığı çalışmalar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.
0: Ayrıca soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı göndererek Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örnekleri alınmasını talep etti.
2: Adalet yerini buldu.
3: Polise, jandarmaya hepsine çok teşekkür ederim.
1: Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun annesi ve babasından kan, saç, tırnak ve doku örnekleri alındı. Alınan bu DNA örnekleri kasten öldürme suçundan tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı araçtaki DNA izleriyle karşılaştırılacak.
0: Bir yandan adli süreç işlerken diğer yandan da arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
1: Tunceli'de 20 ayrı noktada 30 kişilik özel ekip Gülistan Doku'nun cansız bedenini ya da gömüldüğü mezar yerini tespit etmek için büyük bir titizlikle çalışıyor.
0: Son teknoloji araçlar ve kadavra köpekleri bölgedeki arama çalışmalarına destek veriyor. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'un da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Yurt dışına kaçan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
4: İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Apartmana sığınarak canını zor kurtardı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Başıboş köpekler saldırdı. Canını kıl payı kurtardı.
5: Erken saatte işte komşumuz işe giderken otoparkta işte sokak köpekleri varmış. Hayvanlar komşuya saldırıda bulunmuşlar.
0: Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti. Sabah saatleriydi. İşe gitmek için apartmandan çıkan bir kişi çevresini saran başıboş köpeklerin hedefi oldu. Panikle kaçan adam hıza geri dönerek apartmana sığındı. Talihsiz adam canını köpeklerden zor kurtardı.
5: Bir saldırı olmuş. Ondan sonra komşumuz da zaten bina içine geçiyor. Biraz bekliyor. Daha sonra tekrar çıkıyor. Zaten köpekler de o arada gitmişler.
0: O dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Şimdi sırada Takvim Gazetesi var. Bakalım efendim bugün hangi başlıklar, hangi manşetler var Takvim Gazetesi'nde. Bir cana bir daire.

0: Başlığı dikkat çekiyor. Beylikdüzü Belediyesi Veznedarı Yaşar Uçar İmamoğlu yönetimi tarafından zimmetle suçlandı, intihar etti. Eşi Arzu Uçar suspayı olarak daire verildiğini söyledi. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu mahkemede somut bir delil yok dedi. Oysa Ekrem İmamoğlu eşimin ölümünde bir numaralı suçlu. Çünkü olaydan sonra bana git Westside 2'den ev bak dedi. Ömer Şatır hukukçular uygun görmüyor diye karşı çıktı. İmamoğlu İş adamları almış gibi gösterilir diye ısrar etti. 7 yıldır burada oturuyorum, kiracı da değilim, ev sahibi de şeklindeki açıklamaları bir cana bir daire başlığıyla Takvim Gazetesi'nde yer bulmuş. Arzu Uçar İmamoğlu yönetiminin baskıları sonucu eşinin intihar ettiğini söylemiş, yapmış olduğu açıklamada. Hemen altında ise katil vazo başlığı dikkat çekiyor. İstanbul Beykoz'da kavgayı ayırırken 6 yerinden bıçaklandığı iddia edilen Alican Tekin'in 35 yaşında ölümündeki sır perdesi aralandı. Genç adamın tartıştığı komşusu Murat Kaan Günaydın'ın başına porselen vazoyla vurduğu, kırılan vazo parçalarının vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Alican Tekin silah olarak kullandığı vazonun parçaları yüzünden öldü diyor. Murat Kaan Günaydın ise olayda yaralanmış. Kalpten teşekkür başlığı var hemen altında. Siirt'ten bir haber. Kalp rahatsızlığı bulunan 4,5 aylık Alparslan Sarı akciğer enfeksiyonu geçirince durumu ağırlaştı. Sağlık Bakanlığı hava ambulansı yolladı. Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bebeğe yapay damar takıldı diyor. Operatör doktor Murat Şimşek ve ekibi minik Alparslan'ı kurtardı şeklinde bir başlık atılmış. Ara tatil kalkıyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin okullarda ara tatilin yeni eğitim yılında kaldırılabileceğini söyledi. Öğrenciler daha uzun tatil yapacak dedi. Hemen yanında ablukayı kıracağız mesajı var. İşgalci İsrail'in saldırısından kurtulan Sumut filosu aktivistlerinden klinik psikolog Mehmet Yasir Cebeci takvime konuşmuş. Ablukayı delmemizden korktukları için 800 mil uzakta bize saldırdılar. Birkaç gün sonra daha fazla gemiyle yola çıkacağız. O ablukayı yıkacağız şeklinde açıklamaları olmuş. İhracatta ise yeni rekor diyor. Mal ihracatı %22,3 artışla 25,4 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış ihracat 275,8 milyar dolarla rekor kırdı diyor. Hemen altında ise kaynana gelini öldürdü başlığı var. İstanbul'dan bir haber. Eşi cezaevinde olan Burçin Şahin 25 yaşında kayınvalidesi Menekşe K tarafından silahla vurularak öldürüldü demiş Takvim Gazetesi. İstanbul'da yaşayan Gülşen Şeno televizyon izlerken sağ gözünde bir anda görme kaybı yaşadı. Hastaneye giden kadına doktorlar hemen hiperbarik oksijen tedavisi alması gerektiğini söyledi. Tedaviye başlayan ev hanımı şimdi yeniden görmeye başladı. Uzmanlar diyabet ve tansiyon hastalarını ise uyarıyor.
1: Torun okula gitti. Televizyon açtı. Bir anda böyle bir karartı oldu. Bir siyahlık var burada.
2: 65 yaşındaki Gülşen Şenol binde bir görülen bir rahatsızlık yaşadı. Televizyon izlediği sırada bir anda sağ gözü tamamen görmez oldu.
1: Birini kapattığımda televizyon simsiyahtı. Alttan bir çizgi vardı.
2: İstanbul'da yaşayan ev hanımı Şenol görme kaybı yaşayınca hemen hastaneye gitti. Kendisine santral retinal arter tıkanıklığı teşhisi konuldu.
3: Retinayı besleyen temel atar damarın ya da onun dallarının bir pıhtı ile tıkanmasıyla karakterizedir.
2: Doktorlar Şenol'a 24 saat içinde hiperbarik oksijen tedavisi almazsa bir daha göremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine hasta Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
1: Bu tedaviyi görmezsem gözümün geri gelmeyeceği söylendi.
3: Çok kısa sürede eğer o bölgenin oksijenlenmesi sağlanamazsa hastanın görme kaybı ilerler.
2: Gülşen Şenol şu ana kadar 14 seanslık tedavi aldı. Sonrasında göz anjiyosu oldu. Sağ gözü yeniden görmeye başladı.
1: Yarı yarıya açıldı gözüm. Bulanıklık gitti. Göremeyeceğim diye çok üzülmüştüm.
3: Hiperbarik oksijen tedavisi kapalı bir ortamda ki burası basınç odası dediğimiz ortam. Bir atmosferden daha yüksek basınç altında %100 oksijen solutularak uygulanan bir medikal tedavi yöntemidir. En etkili ve tek tedavi hiperbarik oksijen tedavisi diyebilirim size. Bazen bazı hastada 20 seans sonrası kaybolabilir.

0: biliyor. Bazı hasta da 10 seans sonrası kaybolabiliyor.
1: Doçent Doktor Gamze Sümen ise bu rahatsızlığın diyabet ve yüksek tansiyon hastalarında görülme oranının yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
0: Hipertansiyonu olan, diyabeti olan, aterosklerotik damar hastalığı olan hastalarda karşımıza çıkıyor. Sigara içmek bir risk faktörü oluyor.
2: Benim gibi olanları mutlaka doktorlarına bildirsinler, bu tedaviyi alsınlar.
3: Mayıs ayıyla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların aniden düşmesi kar sürprizini de beraberinde getirdi. Birçok il beyaza büründü. Yurttan kar manzaralarını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.

0: ilkbahar geldi ancak kar yurdu terk etmedi. Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırının sıfır noktasında kar yağışı sonrası yollar kapandı. Kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Kapanan yollar karayolları ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Ordu'da yüksek kesimler yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Ortaya da işte bu kış manzarası çıktı. Karabük'te de benzer görüntüler vardı. Kar yağışı sonrası bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Karın keyfini çıkarmak isteyenler yüksek kesimlere akın etti. Bu görüntülerse Yozgat'tan. Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Sivas'ta kar yağışının etkili olduğu bir diğer ildi. Yüksek kesimlerdeki mahallelerde işte bu kış manzaraları kaydedildi.
1: Kars'ın Susuz ilçesinde çarşamba günleri sınıfta sıcak bir aile sofrası kuruluyor. Sınıf öğretmeni Meryem Korkmaz'ın öncülüğünde başlayan bir kase çorba etkinliği 4 yıldır aralıksız devam ediyor. Korkmaz, amacımız sadece karın doyurmak değil, bağ kurmak diyor.
0: Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor.
2: En önemlisi de sınıf ortamındaki bağı kurduk biz.
0: Kars'ın Susuz ilçesindeki bir köyde görev yapan sınıf öğretmeni Meryem Korkmaz, bu sayede çetin geçen kış şartlarında öğrencileriyle daha sıcak ve samimi bir ilişki kuruyor.
2: 4 yıl önce başladık biz her çarşamba bir kase çorba projemize. Bu projenin çıkış amacı aslında çocuklarla bir arada aynı sofrayı paylaşmak.
0: Evinde hazırladığı çorbaları okula getiren Korkmaz, öğrencileriyle aynı sofrada buluşuyor.

0: Öğretmenlerinin ellerinden çorba içen çocuklarsa hallerinden oldukça memnun.
1: 4 senedir bizim öğretmenimiz bize çorba yapıyor. Ve Meryem öğretmenim benim tek öğretmenim. Ana gibi
2: öğretmen kutsal. Her çarşambayı bekliyoruz ve bize elleriyle sımsıcak çorbalar yapıyor. Şirin tatlı
3: dilleri var. Türk kültüründe biliyorsunuz sofra sadece karın doyurmak değildir, bağ kurmaktır. Sınıf içerisinde o bağı kurmak için de 4 senedir her çarşamba aynı sofrada buluşuyoruz. Öğretir.
4: Gaziantep'te sebze üreticiliği yapan Halil Kaya kurduğu serada topraksız tarım yöntemiyle marul yetiştiriyor. Haber muhabiri Mehmet Geçgel görüntüledi.
5: Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaşayan Halil Kaya kurduğu seranın içerisinde topraksız marul yetiştiriyor. Peki arkamda gördüğünüz bu marullar nasıl yetişiyor? Gelin Halil Kaya'dan püf noktalarını öğrenelim. Hem de buna nasıl merak salmış onu da öğrenelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz.
5: Çok teşekkür ederiz. Marullar çok güzel görünüyor. Evet. Sadece suyun içinde topraksız yetişiyor. Nasıl başladınız, bize biraz anlatın.
6: Şimdi topraksız tarım, aslında ben buna topraksız tarım

0: Demeyelim de bunun asıl ismi hidroponik tarım. Evet. Hidroponik tarımı da şöyle keşfettim YouTube'da izleyerekten. YouTube'da izledim, araştırdım. Başlamaya karar verdim. Ondan sonra yavaş yavaş işte deneme yanılma yöntemleriyle şu an yavaş yavaş büyütüyoruz.
1: Hidroponik tarım nedir?
0: Hidroponik aslında şey, bu toprak olmayan, sadece suda vitaminleri suya katılarak verilen tarım yöntemi.
1: Anladım. Şimdi bunu sadece suda yetiştiriyorsunuz siz. Peki nasıl, ekim süreci nasıl oluyor bunların?
0: Ekim süreci, zaten fideleri kendimiz yetiştiriyorum. Ben fideleri de kendim yetiştiriyorum evde. Hı hı. Yetiştirdikten sonra artık normal toprağa ekilen fideler de aynı şekle gelince geliyorum buraya, suyun içine hepsini koyuyorum. Suya koyduktan sonra da vitaminlerini, pH'ını ölçerekten, ayar vererekten işte gördüğünüz gibi bu şekle getirebildik.
1: Ölçümleri nasıl yapıyorsunuz?
0: Şimdi ölçümleri, burada bir pH cihazı var. Bir de EC. pH kireçlilik oranı, EC vitamin değeri, iletkenlik. Ölçümler zaten pH 5,5 ile 5,5'un üzerine ne kadar çıkarsa o kadar bitkinin büyüme şeyi, hızı yavaşlar. Ama en ideali 5,5 pH da en güzel vitaminleri alma şeyi, bitkinin alma seviyesi. Hidroponik tarımda, zaten bu hidroponik tarım dediğim EC değerleri, mesela makro ve mikro elementler var. Bu makro mikro elementler tam bitkinin yiyeceği şekilde olmak zorunda, olmazsa bitki zaten ölür. Onun için bu dengeli beslenen bir bitki.
1: Hidroponik tarım diyelim, burada yetiştiriliyor. İşte bu şekilde sera kurdu Halil Kaya kendisine ve bu noktada sera içerisinde kurduğu bu sistem üzerinde sadece suyla yetiştiriyor bu marulları ve toprakta yetişen maruldan daha lezzetli olduğunu da iddia ediyor. Gelişmeleri Yavuz elinden aktardık diyelim, söz tekrar merkeze bırakalım.
2: Kolesterolü ve kan basıncını dengeliyor, kan şekerini düşürüyor. Ege'nin incisi, karaciğer dostu enginarın faydaları saymakla bitmiyor. Bu yıl 12.si düzenlenen Urla Enginar Festivali'nde tatlısından çorbasına onlarca enginar tarifi lezzetiyle yine mest etti.
3: Enginar çorba içtiniz mi daha önce?
4: Hayır, içmedim. Nasıl? Ama inanılmaz güzel. Çok lezzetli.
5: Çok güzelmiş. Bayıldım. Çok güzel. Bayıldım. Tarifini alalım.
6: Çorbası, yaprak sarması, içli köftesi, hatta tatlısı. Urla Enginar Festivali 12. kez kapılarını açtı.
7: Aslında cevizli kalburu bastığı ben devamlı yapıyordum.
3: Evet.
7: Ama Enginar Festivali'nde bir fikir geldi aklıma. İçine enginar koyarsam nasıl olur diye düşündüm. Denedim ve çok da güzel oldu.
6: Karaciğer dostu enginarın faydaları saymakla bitmiyor. Kolesterolü ve kan basıncını dengeliyor, kan şekerini ise düşürüyor.
8: Sofra dergisi kanlında enginar çorbası servisimiz başlıyor.
6: Enginar Festivali'nde en yoğun ilgiyi gören standlardan biri de Sofra Dergisi standıydı.
3: Enginar Festivali'nde enginarın birçok çeşidinin yemeği yapıldı, tatlısı yapıldı. Şimdi de çorbası var sofra standında. İşte biz de o sofra standında bakalım şu anda enginar çorba nasıl yapılmış.
8: Sofra Dergisi standında 2 gün boyunca enginarlı çorba ikramımız olacak. Herkesi bekliyoruz. Çorbamızı sevgili Urlalı şefim Handan Kaygısızer hazırladı kendi elleriyle. Bir yandan da Sofra Dergisi olarak bir yarışma başlattık. Enginarlı tarifini getir, yarışmamıza katıl, Sofra Stüdyosu'nda tarifinle konuğumuz ol diyoruz.
9: Çok beğendim.
1: Tattınız mı?
9: Tattım demin. Nasıl? Bir daha geldim. Harika geldi. Tarifini istiyorum. Tarifi daha sonra Sofra kanalındaymış.
10: Sofra Dergisi'nin son sayısı da elimde ama Sofra Dergisi'nin 1. sayısı da elimde.
2: Ankara'da dağ lalelerini ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Yılda sadece 15 gün görünüyor. Yanlış duymadın, sadece 15 gün. Görenleri kendine hayran bırakıyor ama Türkiye'ye özgü endemik dağ lalelerine zarar vermenin bedeli ise tam 387 bin lira. Şimdi sizi o güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz.
11: Ha. her yıl Nisan'ın sonuyla Mayıs

0: Mayıs'ın başında 15 gün pembemsi bir şekilde açıp 15 gün boyunca yaşıyor. Burası Kızılcahamam Milli Parkı'nın en yüksek kesimleri. Yürüyerek, bisikletleriyle gelebiliyorlar.
1: Görüntülerin adresi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi. Soğuk Su Milli Parkı'nın sarp yamaçları ve kayaların arasından adeta bir mucize gibi fışkıran o çiçekler, dağ laleleri. Türkiye'nin endemik hazinelerinden biri. Yılda sadece Nisan sonu Mayıs başı ortaya çıkıyor ve sadece 15 gün açıyor. Sonra kayboluyor. Bir daha görmek için tam bir yıl beklemek gerekiyor. Doğa fotoğrafçıları, yürüyüş tutkunları şimdiden bölgeye akın etmeye başladı. Peki bu nadide çiçeği koparmanın cezası ne kadar? Tam 387 bin lira. Çünkü endemik türler biyo kaçakçılık kapsamında ve doğaya verilen zarar affedilmiyor. Soğuk Su Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında yetişen dağ laleleri ziyaretçilerini bekliyor.
2: Karaboyunlu batağın görünüşüyle özel bir kuş türü. Bu özel türler şu anda Mersin'deki Göksu Deltası Kuş Cenneti'nde. Doğa fotoğrafçıları karaboyunlu batağın kuşlarını görüntülemek için bölgeye adeta akın ediyor.
3: Çok cömert bir kuş hakikaten. Salınaraktan yanımıza kadar geldi, gitti. Sanki kaydını yaptığımızı fark edip de sanki poz vermek istedi.
1: Kırmızı gözleri, kendine has tüyleriyle kara boyunlu batağanlar doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti, Ramsar Sözleşmesi ile korunan, uluslararası öneme sahip bir alan.
4: Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden bir tanesi de Silifke Göksu Deltası Kuş Cenneti. Aynı zamanda kuş cennetinde 334 kuş türü yaşamını sürdürüyor. Son günlerde Silifke Göksu Deltası bir önemli nesli tehlike altında olan karaboyunlu batağına ev sahipliği yapıyor.
3: Şekil itibariyle kuş çok kendine özgü, işte üçgen bir kafa yapısına, dik bir alına sahip. Genel olarak simsiyah bir formu var. Ama onların içerisinde, o siyah formu içerisinde sizin de beyan ettiğiniz gibi kıpkırmızı nar çiçeğine benzeyen bir gözü ve özellikle de böyle yan taraflarına doğru giden yanak tüyleri de böyle altın rengini aldığında inanılmaz bir güzellik olur. Siyah bir tüy örtüsüne sahip. Diğer batağanların birçoğunda kanatlarında hücum hattında beyazlık vardır. Bunda o da yok. Bunda bir tek uçarken beyaz görünebilir. Onun dışında simsiyah bir kuş normalde ama işte gözleri ve özellikle suratındaki tüylerin rengi bir ciddi bir kontrast oluşturuyor. O da kendisine ayrı bir güzellik katıyor.
1: Kara boyunlu batağını gözlemlemek isteyenlerse deltaya akın ediyor.
3: Evet, 5 türlü batağım var. Bunların bir kısmı da hem Türkiye'de üreyebiliyorlar. Türkiye'de yerleşikler. Bunlardan en bilineni Bahri örneğin. Ama kızıl boyunlu batağın, kara boyunlu batağın bunlar daha çok Avrupa kuşları, kulaklı batağın. O üreme formuyla hakikaten muhteşem görüntüler verdi. Bizi çok mutlu etti. Hem fotoğrafları hem video görüntüleri.
2: Cami minarelerinin ucundaki hilal anlamına gelen minare alemi Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan bir gelenek. İslamiyet'in simgelerinden biri olarak kabul edilen minare alemi bugün dekoratif tasarımlarda da kullanılıyor. Burcu Özüduru ve Hasan Can Türkeş minare alemi yapan az sayıdaki ustadan biri olan Zekai Canbaz'ın Ankara'daki kalesindeki dükkanına konuk oldu ve mesleğin inceliklerini ustasından öğrendi.

0: Üzerinde hilaldir. İslamiyet'in simgesidir hilal. Ondan dolayı hilal olur.
1: Minarelerin zirvesine yükselen hilal sadece bir süs değil, asırlık bir medeniyetin imzası. Bugünse bu gelenek Ankara'da birkaç ustanın elinde yaşatılmaya çalışılıyor. İşte onlardan biri.
0: İsmim Zekai Canbaz. 1978'den bu tarafa 48 senedir bu işi yapıyorum. Çıraklıktan başladık. Sonra devam ettik, usta olduk. Babam gir burada görmüşlerdi. Ben de köyden getirip buraya bıraktılar. Ben de devam ettim.
1: Osmanlı'da minare alemleri, İslam'ın hakimiyetini, birliği, estetik ihtişamı ve göklere yükselişi simgeleyen hem dini hem de mimari açıdan kritik öneme sahipti.
2: Minarelerin en tepesinde yer alan bu yapılar Osmanlı mimarisinde yalnızca bir süs değil, aynı zamanda camilerin manevi kimliğini belirleyen bir mühür olarak kabul edilirdi.
1: Bugünse dini ve mimari açıdan önemini korurken, geleneksel el sanatlarının da değerli bir parçası olmayı sürdürüyor.
0: Mesela bunu ben kendi bir şey yaptım, dizaynladım. Bunları falan hep elde çıkarttım. Boş zamanlarımı değerlendirmek amaçlı.
2: Bunların bu kısmı bakır.
0: Duvarını ben yaptım ama bu porselen hazır. Ondan sonra lamba taktım işte, yani bu şekilde dizaynlıyorum.
1: Minare alemi artık sadece camilerde değil, dekoratif amaçlı evlerde, ofislerde, hatta özel tasarım objelerde de karşımıza çıkıyor.
2: İslamiyet'in simgesi olarak kabul edilen bu yapıları genelde camilerin minaresinin en tepesinde hilal şeklinde görürüz. Ancak dekoratif amaçlı farklı şekillerde de yapılabiliyor. Örneğin şu an elimdeki lale şeklinde bir alem.
0: Dekoratif amaçlı da kullanılıyor yani... Bazı kişiler işte evlerine koyuyorlar, center'ların önlerine koyuyorlar. Hoşuna gidenler istiyorlar, alıyorlar. Bakır işleme üzerine, el sanatları üzerine her şeyi yaparım. Yani yeter ki göreyim.
2: Neler var peki başka dikkatiniz?
0: Duvar panoları var. Her şey ne aklına gelirse. Yani projeyi çiz getir, hepsini yaparım. Bunlar Kütahya porselen. Ben bunu kendim esinlendirdim. Bu şekilde dizayn ettim. Tasarımını kendim yaptım. Bunlar ayrı bir işçilik. Ama bu taraflarını ben yaptım kendim. Hepsinin komplesi.
1: 30 santimlik bir minare alemi günde birkaç adet yapılabilirken, 1 metrelik bir parçanın tamamlanması bazen bir günü buluyor.
0: Mesela 30 santimlikten günlük 2-3 tane yapabilirim. Mesela öyle bir şey ki 1 metrelikten günde bir tane de çıkartabilirim. Yani bu hiç belli olmaz. Elde çıktığı için işin zorluğuna göre.
1: Ancak bu sanata ne yazık ki eskisi kadar rağbet yok.
0: Şimdi eskisi gibi değilim. Yani 9'da 10'da başlarım. Akşam 6'da 5'te 7'de o şekilde bırakırım. Bazen otururum, çalışmam. Bazen işte canım isterse çalışırım. Ama eskiden öyle değildi. Saat 8'de gelirdik. Akşam 7, 8, 11, 12. Gençlik vardı tabii ki, biraz daha oluyordu. Şimdi 60 yaşımıza geldik.
2: Çok yoğun geçiyor mu günler?
0: Vallahi artık yani şimdi biraz daha zor geçiyor tabii ki. Eskisi gibi değil.

0: Sırada imkansızı başaran bir köpeğin hikayesi var efendim. Yarışlarda koşturulan talihsiz hayvan sonrasında sokağa atılmıştı. Tam ona sahip çıkan bir aile bulduğunda ise felç oldu. Yürümesi imkansız denen azimli köpek felci yenerek doktorlarını şaşırttı. Bu haberimizle ajans hafta sonunun bu saatinde noktalıyor olacağız.
1: Rescued Hazel from a charity in North Wales.
2: Yasa dışı yarışlarda koşturulmuş sonra da sokağa atılmıştı. Barınakta ümitsizce beklerken yeni ailesine kavuştu ve hayatı değişti. Sevimli köpek bir İngiliz tazısı. Dünyanın en hızlı köpek ırkına mensup bu canın enerjisini atması için her gün kilometrelerce koşması gerekiyor. Ama bir gün ailesiyle kırlarda koşup eğlendikten sonra eve gelen köpek bir anda felç oldu. Veterinere götürülen köpeğin bel fıtığı nedeniyle felç olduğu ortaya çıktı. Hemen ameliyat edildi ama veterinerler felcin kalıcı olduğunu, köpeğin asla yürüyemeyeceğini söyledi. Aile buna rağmen vazgeçmedi. Hayatlarını onu iyileştirmeye adadılar. Ve birkaç ay sonra bir mucize oldu. İş yerindeyken evi kameradan izleyen aile köpeğin yürüdüğünü görünce gözlerine inanamadı.

İmkansızı başaran koca yürekli sevimli köpek şimdilerde çok iyi. En sevdiği şeyi artık özgürce yapabiliyor. Ailesiyle eskisi gibi her gün kilometrelerce koşup eğleniyor ve çok ama çok seviliyor.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut için takvim belli oldu. Eldeki projelerde satış dışı kalan konutlar kiraya açılacak. Başvurular kura yöntemiyle alınacak. Kira bedelleri piyasa ortalamasının yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenirken öncelik dar gelirli gruplara verilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Çok büyük bir ordumuz ve donanmamız var ve onlar doğrudan geçip geminizi geri çevirin dediler. Makine dairesine tek bir atış, makine dairesini havaya uçurdu. Gemi durdu. Çekici tekneler kullandılar ve sonra biz de üzerine indik. Her şeyin üzerine. Sonra gemiyi ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü? Korsan gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, bu yıl elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının %25 seviyelerine ulaşabileceğini bildirdi. Otomotiv pazarında genel daralma yaşanmasına rağmen elektrikli araç satışlarının yükselişini sürdürdüğünü vurgulayan Erkoç, bu segmentteki büyümenin dikkat çekici boyuta ulaştığını ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
6: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
7: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
5: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
1: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.
2: Cumhur İttifakı kararlı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşılacak. Süreçte herhangi bir tıkanma veya gerileme söz konusu değil. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile külliyede bir araya geldi. Verimli geçen toplantıda sürece dair yol haritası masaya yatırıldı. Gözler yasal düzenlemelere çevrildi.
1: Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bu kavşağda kazasız, belasız geçelim arzusundayız.
2: Ortak raporda bir yol haritası ortaya konuldu. Ankara'da siyasi partiler arasında temaslar sürüyor. Kulislerde yasal düzenlemeler konusunda Mayıs ayı içerisinde somut gelişmeler

0: gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor. Cumhur İttifakı bu konuda örgütün tüm unsurlarıyla tasfiyesi ve bunun devletin ilgili kurumları tarafından tespit ve teyidi şartını hatırlatıyor. Bu gerçekleşirse sürecin çok daha hızlanacağı ifade ediliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da artık buradan dönüş yok diyerek kararlılık vurgusu yapmıştı.
1: En kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması Türkiye'nin selameti ve bu başlanmış için işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir.
0: DEM Parti cephesinde de süreçle ilgili toplantılar sürüyor. DEM Parti heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı'ya bir ziyaret daha yapması bekleniyor.

0: Ağustos 2026 Pazar sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yurttan ve dünyadan en sıcak gelişmeleri yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim, aile ve nüfus 10 yılı başladı. Aile kurumunun korunması için çok önemli bir adım atıldı. Aile ve nüfus 10 yılı artık hayata geçirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki vizyon belgesi tanıtım programında konuştu. Nüfus artış oranındaki düşüşe dikkat çekti. Devamında da daha önce yaptığı en az 3 çocuk çağrısına muhalefetten gelen eleştirileri hatırlattı. Haklılığımız ortaya çıktı dedi.
1: ...2025 aile yılı ile ülke genelinde bir bilinçlenmeye vesile olduk. Şimdi bunu bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak belirledik.
2: Rakamlar hepimiz için tedirgin edici diyerek başladığı sözlerine evlilik yaşı yükseliyor, doğurganlık hızı düşüyor dedi. Ardından ailenin korunması için yol haritası olacak aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesini açıkladı.
1: 10 yılda sofralarımızdan yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Tek kişilik hanelerin oranı ise %20,5'a ulaşmıştır. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz gereken bir tablo bulunuyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da geçti kameralar karşısına. İşte 2026-2035 yıllarını kapsayacak olan 5 stratejik başlıktan oluşan vizyon belgesi. Birinci öncelik aile kurumu ve nesillerin korunması olacak. Evlilik müessesesini teşvik edecek adımlar atılacak, doğurganlık hızının artırılması, gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahı da maddeler arasında. Kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı da planlanacak.
1: Kamu kurum ve kuruluşlarımız stratejik planlarını, bütçelerini aile ve nüfus eksenini ihtiva edecek biçimde geliştirecektir.
2: Mayıs ayının son haftası da artık Milli Aile Haftası oldu.
1: Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz.
2: Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde ailenin korunması için atılan adımlardan örnekler de sıraladı.
1: 1 Ocak 2025 itibariyle doğum yardımlarımızın tutarını yükselttik. Sosyal konutlardan yararlanmada 3 ve daha fazla çocuklu ailelerimize öncelik tanıdık. Çalışan anneler doğum izinlerini artık

0: Tarih tekerrür edecek. Aileye önem ve öncelik verdiğimiz için bizi bireyi önemsizleştirmekle, kadını zayıflatmakla suçlayanların iddialarının absürtlüğü ortaya çıkacak.
1: Programın sonunda 2025 aile yılı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler de ödüllerini Erdoğan'ın elinden aldı.
2: Efendim, siyasetteki gelişmelere bakacağız şimdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasını tamamladı. İddianamede 183 yıla kadar hapsi istenen eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün rüşvet ve irtikap yoluyla elde ettiği haksız kazancı, basketbol kulübü ve akrabaları üzerine kaçırdığı iddiası dosyada yer aldı. Bursa'da ise MASAK raporlarıyla gündeme gelen yolsuzluk iddiaları büyürken CHP içinde yat krizi tartışması da sürüyor.
3: Hasan Akgün cebine 1 lira koymamış. Eğer suçu buysa helal olsun Hasan Başkan'a.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözlerle savunduğu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün örgüt üyeliğiyle suçlanıyor. Akgün'ün de aralarında olduğu 31 şüpheliyle ilgili iddianame tamamlandı.
4: Büyükçekmece Hasan Akgün.
1: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Akgün tutuklanmış, ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Akgün ve 30 şüphelinin karıştığı 14 suç eylemi dosyaya yansıdı.
5: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
1: 183 yıla kadar hapsi istenen ve örgüt üyeliğiyle suçlanan Hasan Akgün, imar iskan izinleriyle hafriyattan elde ettiği haksız kazançla örgüte gelir kaynağı sağlamakla suçlanıyor. Bir diğer iddia ise Akgün'ün Büyükçekmece basketbol takımına sözde sponsorluk adı altında zorunlu bağış toplayarak haksız kazanç elde ettiği yönünde. Spor takımının hesaplarına ilçede ticaret yapan çok sayıda iş adamının para gönderdiği konuşuluyor.
6: Eğer bir yanlışlık, bir yolsuzluk, bir hırsızlık varsa devletin buna müdahale etmesi kadar doğal bir şey yoktur kardeşim.
1: Bursa'da ise rüşvet skandalının boyutu MASAK raporlarına yansıdı.
7: Bursalı'nın hayatına dokunan pek çok önemli projeyi yaşama geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz.
1: Eski belediye başkanı Mustafa Bozbey'in yakınlarının üzerinden kurdurduğu Paravan İnşaat Şirketi'ne ait bir daireyi Nülüfer Belediyesi adına kiraladığı ve 6 yıl boyunca belediye kasasından ödeme yaptığı söyleniyor.
8: Başkanım, bir şey söyleyecek misiniz? Başkanım,
6: lütfen.
1: Belediyelerde son tablo böyleyken CHP Genel Merkezi'nde ise yat krizi derinleşti.
8: 2024'teyiz.
1: Görüntüleri kim sızdırdı sorusu parti içindeki dengeleri de ayyuka çıkardı.
8: Azı var, genel başkanımız var, sevgili eşim. Alkış.
9: Ben varım.
1: Kulislerde Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır arasındaki yakınlaşmanın nedeninin Özel'in Veli Ağbaba vesayetinden sıyrılma isteği olduğu konuşuluyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'daki başkanlık seçiminde ise ortalık karıştı. Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunmak istenince salondakiler tepki gösterdi, arbede yaşandı.
2: Efendim, İsrail'in Girit açıklarında Sumud filosuna yönelik saldırısı ve Yunanistan'ın süreçteki tutumu uluslararası krizi daha da derinleştirdi. Aktivistlerin darp edildiği ve zorla alıkonulduğu olayda gemiler silahlı operasyonla durduruldu. Atina yönetimi de eleştirilerin hedefinde.
10: Herkesin ellerini bağladılar. Bize hayvanmışız gibi davrandılar.
11: Bize orada işkenceler ettiler, saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı.
10: Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız.
12: Soykırımcı İsrail, Girit açıklarında Sumud filosuna skandal bir saldırı düzenledi.
13: İsrail'in uluslararası sularda Yunanistan'a yakın bir mesafede Sumud filosuna yapmış olduğu korsan baskın Yunanistan'ın sessiz kalmasına neden oldu. Yunanistan, uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayarak İsrail'e yer ve yataklık yaptı.
12: Küresel Sumud filosu 58 gemiyle İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Barcelona'dan yola çıktı. İsrail'in

0: Akdeniz'in en doğusunda yapması beklenen müdahale bu kez Girit Adası'nın batısında yine uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleşti.
1: It is dangerous to remain on your current course. If you continue an attempt to breach the maritime blockade, we will stop your vessel and ask to seize it through legal proceedings in court. You bear full responsibility for your actions.
0: İsrail donanması Girit açıklarında seyreden Sumut filosuna saldırdı. İnsani yardım taşıyan tekneler ve gemiler silahlı müdahale ile durduruldu. Filoda bulunan aktivistler zorla gemilerden indirildi, İsrail güçleri tarafından kaçırıldı.
2: Herkesin ellerini bağladılar ve sonra bizi tekneleriyle bir donanma gemisine götürdüler.
3: Bize plastik mermiyle saldırdılar, yaralananlar oldu.
0: Krizin en çarpıcı detayı ise aktivistlerin İsrail tarafından Yunanistan'a teslim edilmesi oldu. Bu sırada Sumut aktivistleri katliamcı ordu tarafından darp ve taciz edildi.
4: Bize orada işkenceler ettiler, saldırdılar, birçok arkadaşımız yaralı.
2: Her yer dikenli tellerle çevriliydi. Etrafımızda silahlı kişiler vardı ve bize hayvanmışız gibi davrandılar.
5: İşkence gördük, psikolojik tacize maruz kaldık. Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız, yılmıyoruz. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor.
0: Atina yönetiminin İsrail saldırısına sessiz kalması işbirliği tartışmalarını alevlendirdi. Muhalefet ve sivil toplum Yunanistan yönetimini İsrail'le ortak hareket etmekle suçladı. Doğu Akdeniz'de gerilim yükselirken İsrail-Yunanistan hattı üzerinden yeni bir diplomatik krizin de kapısı aralandı.
6: Ve Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İsrail'in Sumut filosuna yönelik müdahalesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı sevgili izleyenler. Açıklamada Yunanistan'ın kendi arama kurtarma sorumluluk sahasında yaşananlara karşı tutumu haliyle eleştirildi. Uluslararası yükümlülükleri göz ardı ettiği vurgulandı.
7: Yunanistan'ın tutumu eleştirildi. Uluslararası hukukun ihlal edildiği vurgulandı. Başlayayım. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olayın uluslararası hukuk açısından ciddi ihlaller içerdiğine dikkat çekildi. Açıklamaya göre filo, Girit'in yaklaşık 80 deniz mili batısında ve Yunanistan'ın arama kurtarma sorumluluk sahası içerisinde bulunuyordu. Müdahale sırasında gemilerin iletişim sistemlerinin engellendiği, insansız hava araçlarıyla tacizde bulunulduğu ve bazı gemilere fiili müdahale gerçekleştirildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca İsrail unsurlarının alıkoyduğu mürettebatı taşıyan geminin bir Yunan limanına yönlendirilmesi ve bu sürecin Yunan makamlarınca engellenmemesi de eleştirildi.
0: Yunanistan'ın kendi arama kurtarma sorumluluk sahasında meydana gelen bir olaya karşı pasif bir tutum sergilemesi, uluslararası yükümlülüklerini göz ardı ettiğini göstermektedir.
7: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları yaşanan gelişmelerin yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel ölçekte hukuk temelli düzenin sürdürülebilirliğini de etkileyebilecek nitelikte olduğuna dikkat çekti.
6: Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı'ndaki son duruma bakacağız şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran Savaşı'nın üzerinden 2 ay geçmesiyle Kongre'ye mektup yazdı. Mektubunda İran'la savaş halinin sona erdiğini belirtti ve ayrıca bu açıklamayla Kongre'den ek bir yetki ya da onay alınmasına gerek bulunmadığına da dikkat çekti.
0: ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ne resmen bildirimde bulundu. İran'la savaşın bittiğini duyurdu. ABD yasalarına göre başkanın 60 günü aşan askeri operasyonlar için Kongre'yi bilgilendirmesi ve onay alması gerekiyor. Bu yüzden Trump, İran savaşının üzerinden 2 ay geçince Kongre'ye mektup yazdı. 7 Nisan'da imzalanan geçici ateşkesin ardından taraflar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığını belirtti. Bu yüzden İran'la savaşın bittiğini duyurdu. Ancak sahadaki belirsizlik devam ediyor. Operasyonların ardından ateşkes sonrası müzakere süreci netlik kazanmadı. İran cephesi ABD'nin imkansız taleplerden vazgeçmesi halinde masaya oturmaya hazır olduğunu açıklarken Trump, Tahran'ın teklifini yetersiz bulduğunu söyledi. Öte yandan Trump'ın açıklaması yeni bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor. ABD basınına göre Trump, savaş bitti açıklamasıyla 60 günlük süreyi sıfırlamayı ve gerektiğinde

0: yeniden askeri adım atabilmeyi hedefliyor. Ayrıca Trump mektubunda ABD ordusunun gerekli görüldüğü takdirde bölgedeki askeri varlığını güncellemeye devam edeceğini belirterek yeni operasyonlara da açık kapı bıraktı. Anayasal 60 günlük sürenin dolmasına saatler kala yapılan bu hamle, onaysız başlatılan askeri operasyonlara yönelik hukuki tartışmaları bypass etme girişimi olarak değerlendiriliyor. Savaş Bakanı Pete Hegseth ise ateşkesin 60 günlük süreyi askıya alabileceğini savundu.
1: Efendim, Avrupa'da camiler yine hedefte. Bu kez de Almanya'da Kedi Tip Camii'ne saldırı düzenledi. Caminin girişine domuz başı bırakıldı. Skandal saldırı bölgede büyük tepki topladı.
0: Avrupa'da İslam düşmanlığı yine çirkin yüzünü gösterdi. Almanya Bavyera'da bulunan 44 bin nüfuslu Memmingen kentindeki Ditibe bağlı cami hedef alındı. Sabah namazı sırasında caminin mermer duvarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Mermerin üzerindeki hilale domuz başı yerleştirilerek caminin girişi kirletildi. Skandal saldırıyı sabah namazına gelen cemaat fark etti. Büyük provokasyon amacı taşıyan saldırı polise bildirildi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Cami yönetimi ve cemaat saldırıya sert tepki gösterdi. Bu tür eylemlerin toplumsal barışı hedef aldığı vurgulandı. Avrupa'da son dönemde camilere yönelik saldırıların artması da endişeleri daha da büyütüyor. Uzmanlar İslam karşıtlığı ve ırkçı saldırıların siyasi ve sosyal gerilimlerle beslendiğine dikkat çekiyor. Olay Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
1: Evet, ülke gündemiyle devam edelim. Şimdi ne yazık ki bir cinayet haberi paylaşacağız sizinle sevgili izleyenler. İstanbul Şişli'de gelin kayınvalide tartışması cinayetle bitti ne yazık ki. Kayınvalide gelinini silahla vurdu. Genç kadın hayatını kaybetti. Kayınvalide ise gözaltına alındı. Şimdi konuya dair ayrıntıları alacağız. Oldukça ilginç detaylar var. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca şimdi notlarıyla yayına hazır, bizi bekliyor. Günaydın Erşan. Ne yazık ki sabah saatlerinde çok da hoş olmayan bir haber aktaracaksın bize. Nedir olayın ayrıntıları?
2: Günaydınlar ve yayınlar diyorum Merve Özkan. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi aslında sabah saatlerinde hiç göstermek istemediğimiz, anlatmak istemediğimiz haberlerden bir tanesi. Dün 58 yaşındaki kayınvalide ve gelin işte şu anda bulunduğumuz Şişli'deki binada, göstereceğim şimdi birazdan sizlere, bu cama açık binanın içerisinde önce tartışma yaşadılar geliniyle birlikte kayınvalide. Sonrasında ise dakikalar sonra 3 el silah sesi duyuldu ve ne yazık ki kayınvalide gelinini olay yerinde öldürdü. İstanbul Şişli'de bulunan bir apartman burası. Burası aslında oldukça kilit bir yer. Yani buradaki cadde de oldukça önemli bir cadde. Kurtuluş Caddesi. Burası İstanbul Şişli ve eşi cezaevinde olan 25 yaşındaki Burçin Şahin, birlikte yaşadığı kayınvalidesi Menekşe K tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı kayınvalide gözaltına alındı. Olay yerinde ruhsatsız silahla yakalanan Menekşe Karabacak'ın uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burçin Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler ise 3 adet boş kovan buldu. 6 yıl 8 ay hapis cezası çıktı. Kayınvalide Menekşe Karabacak'ın da oldukça önemli bir detay. Polis ekipleri şüpheli Menekşe Karabacak'ı olay yerinde ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Menekşe Karabacak'ın ise suç kaydı olmadı, ancak uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi. Aynı zamanda önemli detaylar da var. Kayınvalide bu cinayeti neden işledi? Aslında merak konusundan bir tanesi de bu. İkincisi ise aynı zamanda gelinin iki çocuğu var. Yani iki çocuk sahibi, aynı zamanda iki torun sahibi de bir kayınvalide ve iki çocuk sahibi bir anne. Ne yazık ki anne hayatını kaybetti. Kayınvalidenin ise Asayiş Büro Amirliği'nde sorgusu devam ediyor. Sorgudan gelecek olan detayları ise aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve olay yerinden sözü stüdyomuza bırakalım Merve Özkan.
1: Erşan, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Devam edelim şimdi. İstanbul Beylikdüzü'nde bu kez bir kişi aracından indiği sırada husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Neyse ki kurşunlara

0: hedef olmaktan son anda kurtuldu. Yakalanan saldırgansa tutuklandı.
1: Husumetlisine pusu kurdu. Araçtan inmesini bekledi ve kurşun yağmuruna tuttu. Olay 26 Nisan'da Beylikdüzü'nde yaşandı. Enver'de aralarında husumet bulunan BŞ'ye aracından indiği sırada ateş açtı. Ardından da olay yerine gelen bir motosikletlinin arkasına binerek olay yerinden hızla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. BŞ saldırıdan yara almadan kurtulurken kurşunlardan biri araca, diğeri de çevredeki bir binaya isabet etti. Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri saldırgan Enver D'yi kısa sürede yakaladı. Enver D çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Yine olayların adresi İstanbul. Hırsızlık ve dolandırıcılıktan, bu suçlardan 64 yıl hapis cezasıyla aranan bir firari kömürlükte yakalandı sevgili izleyenler. Şüpheli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
1: 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kömürlükte yakayı ele verdi. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube ekipleri farklı suçlardan aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. 2 Aralık 2025 tarihinden bu yana hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan bir firari ismin Beyoğlu'nda olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçildi. 25 suçtan aranma kaydı olan şüpheli saklandığı kömürlükte kıskıvrak yakalandı. Hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
0: Efendim, Ankara'da Şerife Yılmaz isimli bir kişi var. Bu kişi kendisini MİT mensubu, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıtarak birçok kişiyi dolandırıyor. 10 yıl hapis cezası istendi bu şahıs için ve Yılmaz'ın telefonundan da sahte devlet övünç madalyası beraatı da çıktı.
2: MİT mensubu ve diplomat unvanıyla herkesi kandırmıştım. Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapse istendim. Dolandırıcılığı meslek haline getiren şüphelinin telefonundan da sahte devlet övünç madalyası beraatı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında iddianame hazırladı. İddianameye göre kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıtan Yılmaz'ın sahte belgelerle çok sayıda kişiyi dolandırdığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, para aldığı kişileri ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek dolandırdığının tespiti üzerine gözaltına alındı. Mağdurlardan biri şüphelinin kendisini diplomat olarak tanıtarak güven kazandığını ve farklı zamanlarda yüklü miktarda para aldığını belirtti. Paraların iadesi istenmesine rağmen şüphelinin çeşitli gerekçelerle ödeme yapmadığı ifade edildi. Şerife Yılmaz'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde ise telefonunda kendi adına sahte olarak düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası beraatı ve sahte tapu evrakları tespit edildi. Ayrıca şüphelinin WhatsApp yazışmalarında kendisini MİT görevlisi, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği konularında tam yetkili diplomat olarak tanıttığına dair çok sayıda mesaj bulundu. İddianamede şüphelinin benzer yöntemlerde çok sayıda suç duyurusuna konu olduğu ve dolandırıcılığı meslek haline getirdiği belirtildi. Şerife Yılmaz'ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
0: Sevgili izleyenler, 2,5 yaşındaki Melike Batman'ın Gerdüş ilçesinde kaybolmuştu. Küçük kız 12 saat süren çalışmanın ardından 6 kilometre uzaklıkta bitkin halde bulundu.

0: Kaybolan çocuktan sevindiren haber geldi. Ekipler Melike'yi kilometrelerce ötede buldu. Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Erkin ailesinin 2,5 yaşındaki kızları Melike, 1 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kayboldu. Durumu fark eden aile ekiplere bilgi verdi. Hemen bölgede arama çalışması başlatıldı. Köy sakinlerinin destek verdiği çalışma fırtına ve yağışa rağmen devam etti. Küçük kıza 12 saat süren çalışma sonucu ulaşıldı. Melike Erkin köylerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki bir alanda bitkin şekilde bulundu.
1: Aç, susuz ve yorgun, uykusuz bir şekilde bir mücadele verdiler. Herkesin eline, ayağına, yüreğine sağlık.
0: Hipotermiye karşı özel battaniyeye sarıldı. 2,5 yaşındaki çocuk köydeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Melike'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: Efendim şimdi ekranlarınıza yansıyan bu görüntüler İstanbul Silivri'de D100 karayolunda kayda geçti. İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten yola vida döküldü. Çok sayıda aracın da lastiği patladı. Yol ekiplerce temizlendi. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.
3: Sürmeye devam ediyor.
0: Yola dökülen vidalar araçların lastiklerini patlattı. Silivri D100 karayolunda meydana geldi olay. İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü. Seyir halindeki birçok otomobilin lastiği patladı.
4: Elimizden geldiğince toplamaya çalışıyoruz. Milletin tekerlerine zarar vermesin diye. Hani biz de sonradan farkına vardık.
0: Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vidaların temizlenmesi için yol trafiğe kapatıldı. Çalışma sırasında uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken muayenesinin bulunmadığı belirlenen araç trafikten men edildi. Sürücüye idari para cezası uygulandı.
2: Efendim İstanbul Güngören'de devam eden okul inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürüldü ancak iki konteyner kullanılamaz hale geldi.
5: İşçilerin kaldığı konteynerler yandı. Büyük panik yaşandı.
6: Ve duman kokusuyla balkona çıktığımda yangın başladığını gördüm.
5: Güngören'den gelen ihbar itfaiye alarma geçirdi. Bir okul inşaatında işçilerin kaldığı iki konteynerde yangın çıktı.
6: Yaklaşık 10 dakika 15 dakika patlamalarla beraber ve 7-8 metre yüksekliğinde alevlerle beraber yangın devam etti.
5: Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki konteynerlere de sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kaynak çalışmalarından kaynaklandığı iddia edilen yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iki konteyner kullanılamaz hale geldi.
2: Efendim yarısı bizden kampanyası başladığı günden bu yana İstanbul'un hemen her sokağında yeni bir inşaat yükseliyor. Bu hummalı çalışmanın en önemli parçalarından biri de kuşkusuz hafriyat kamyonları. Sıkı bir denetim var bununla ilgili de. Arkadaşlarımız da ekiplerle birlikte sahadaydı. İşte onların izlenimleri.
7: Genel uygulama yapıyoruz rutin.
8: Sorun yok. Biz kurallara aykırı bir şey yapmıyoruz. Bütün araçlarımızın, bütün teşkilat her şeyi var. Problem yok.
9: Kentsel dönüşüm hemen her ilçe ve mahallede devam ediyor. Sokaklara hafriyat kamyonlarının biri giriyor, diğeri çıkıyor.
10: Ruhsatınızı da alayım. Para belgesini kontrol edelim. Doğru senin olsa ikisini de alayım tamamdır.
11: Saat 10 ile 6 ile 10 arası hafriyat kamyonlarının trafikte seyretmesi

0: alınan UKAME kararı ile yasak.
1: Onu ilk defa duydum valla.
2: Güzergah belgenizi ve taşıma izin belgenizi görebilir miyiz?
3: Hafriyat kamyonlarının sağlaması gereken belgelerin yanı sıra bir de taşıdıkları yükün kapasitelerinden daha fazla olmaması ve üst taraftaki brandanın daima düzgün ve kapalı olması gerekiyor.
0: Yükleme esnasında dorsenin üst kısmında bulunan bu topraklar, hafriyat atıkları yollarda diğer sürücülerin sürüş kabiliyetini olumsuz yönde etkilemekte.
3: Şu an bir idari işlem uygulanacak size şu üst taraftaki fazlalıktan kaynaklı olarak.
4: Yani bu operatörün yanlış yaptığı bir yüklemeden dolayı neyse cezası kesilecek, yapacak bir şey yok.
5: Denetimlerimiz sonucu çantayıdan çıkarken lastiğinizi temizlememişsiniz beyefendi.
4: Doğrudur.
5: Aynı şekilde toprak döke döke geliyorsunuz. İdari işlem uygulamamız gerekiyor. Kiminiz alabilir miyim?
4: Arızalı diyorlar, çalışmıyor diyorlar. Zaten ne oluyorsa kamyoncuya oluyor.
6: Kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüleri de var. Yüklerini belediyelerin gösterdiği alanlara değil, yol kenarlarına, ormanlık alanlara veya boş arazilere boşaltıyorlar. Yani para ödememek için doğayı katlediyorlar.
3: Kaçak döküm yapmanın cezası şirketler için 191.867 lirayken şahıslar içinse 115.021 lira. Cezalar bu kadar yüksek olmasına rağmen şu anda bulunduğumuz alan bir yasal döküm alanı değil. Ancak kaçak döküm yapmış kişiler burayı adeta küçük dağlara çevirmiş.
7: Genelde resmi olan yerlerde döküm yapıyoruz. Belediyenin bize gösterdiği yerlerde.
8: Efendim, okul saldırı haberleri eğitim camiasını ve velileri endişelendirdi haliyle. Birçok uzmana göre de bunun nedeni kontrolsüz ekran kullanımı. Bu kişide psikolojik ve bedensel olarak birçok etkiye sebep oluyor. Uzmanlar neler söylüyor, gelin bakalım.
9: Kişiler, ebeveynler sahip oldukları evlatlarıyla güçlü iletişim halinde olmalılar. Ne gibi duygular hissediyor, ne gibi süreçlerden geçiyor? Bunları bilmediğimiz takdirde yalnızlaşmış olan genç ya da çocuk mutlaka kendine bir alan arıyor.
10: Uzun süreli masa başı oturduğumuzda, uzun süreli bilgisayara baktığımızda, tablete, telefona baktığımızda, ekran bağımlılığında bu psikolojik evliliklerde bozulma oluyor.
11: Önce Şanlıurfa, ardından Kahramanmaraş. Okul çevrelerinde yaşanan şiddet olayları bir kez daha kontrolsüz ekran kullanımını gündeme getirdi. Uzun saatler kullanılan bilgisayar, tablet ve telefonlar insan psikolojisinde ve bedeninde büyük risklere sebep oluyor. Peki bu riskler neler?
9: Bu ciddi anlamda özgüven problemi yaratıyor. Sosyalleşmeyle ilgili kopuk bir sosyal, asosyal dediğimiz ve bireyselleşme, yalnızlaşma, duygusal iletişimi maalesef kesmeye yönelik bir takım sorunlar yaşayabiliyoruz.
10: Normalde C şeklinde olan boyun eğriliği böyle öne doğru ters C şeklini alıyor. Biz buna boyun kamburu diyoruz, kifoz diyoruz. Sonra sırtımızda yine kambur oluşuyor. Sonrasında eğer hastanın skolyozu varsa skolyozunda artmalar olabiliyor.
11: Söz konusu risklere karşı nasıl tedbir alınmalı?
9: Burada mutlaka bir sınırlama getirmek zorundayız. Bu sınırlamaları çok minik esnemelerle hem gençlere hem de kendimize yapabiliriz. Ama hayatımızın çok ciddi bir odağında ve aile içi iletişimi ciddi oranda etkileyecek olan ve yalnızlaştığımızı hissettiğimiz bir noktaya geldiysek zaten o evin içinde ciddi bir iletişim problemi ve duygusal etkileşimin olmadığını gördüğümüz bir noktadır.
10: 40 dakikadan fazla oturulmamalı. Yani en güzel aslında yarım saat. Mutlaka 5-10 dakika ara verilmeli. Aralarda boyun egzersizleri yapılmalı. Mutlaka koltuğumuzun arkasında bir bel desteği olmalı. Dik oturmalıyız. Masamızın yüksekliğini ayarlamalıyız. Bilgisayarın yüksekliğini ayarlamalıyız.
8: Efendim, aynı çatı altında mesafeler her geçen gün büyüyor. Gençler anne babadan kopuk bir hayatı tercih ediyor. Kimi ayrı eve çıkmak istiyor, kimi ise odasından hiç çıkmıyor. Peki gençler neden yalnızlığı seçiyor? Bugün aileyle birlikte yaşayıp yalnızlığı seçen gençleri konuşacağız.

0: çatı altında yaşayıp birbirine bu kadar uzak olmak. Belki de çağımızın en sessiz kırılma noktası. Peki gençler neden aynı evde yaşadığı halde farklı odalarda bir dünya kuruyor? Vatandaşa soracağız. Şimdi ise söz millete. Sizce gençler neden ayrı evde yaşamak istiyorlar?
1: Yani bence birincisi aileyle yaşamak bir genç için gerçekten zor bir şey. Çünkü kafa yapılarımız dönemsel olarak çok çok farklı. Ve bu yüzden bir noktada hani belli bir erişkinlik seviyesine ya da ergenlik dönemine gelince ister istemez sorunlar çıkıyor. Kendi kazancını da sağladıktan sonra çok mantıklı bence eve çıkmaları.
0: Kaç yaşındasınız?
2: 19.
3: 17.
2: 22.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Gençler neden ayrı evde yaşamak istiyorlar?
2: Yani yapabildiğimiz şeyler çok kısıtlı. Bir telefon var. Evet, bence de. Bir telefon var yapabileceğimiz telefon. Kendi içimize takılıyoruz. Aile olarak herkes bir şey bekliyor. Beklenti yüksek. Ya çok buradalar artık. İş muhabbetiyle iş bir yandan çalışıyordum. Beraber sıktıkları için daha oturmuyorum. Yani kendi odamda takılıyorum öyle diyeyim. Ailem diyor niye oturmuyorsun diye de. Yani o sevgi gittikten sonra ileride çok üzüleceğim biliyorum. Çok kafamı vuracağım ama maalesef bitti yani.
0: Aslında şu an bunun farkındayken bence aileyle vakit geçirmek de önemli.
2: Evet, çok önemli.
0: İleride pişman olacağınızı biliyorsunuz.
2: Pişman olacağımı biliyorum.
3: Yani kendini daha özgür hissetmek için ayrı takılmayı tercih ediyorlar. Aileyken bu çok mümkün olmuyor çünkü. Daha çok kendi yorumlarını, kendi görüşlerini hayatınıza daha fazla etkilediklerini düşünüyorum ben. Daha özgür hissetmek için biraz daha bireysel takıldıklarını düşünüyorum.
0: Yani aileyle oturduğunuzda biraz kısıtlanıyor gibi mi hissediyorsunuz?
3: Evet.
4: Ailenin kısıtlamalarından kaçmak için olabilir. Sosyal medya ve cep telefonlarının vermiş olduğu bir şey bence bu.
0: Kaç yaşındasınız?
4: 28.
5: Ya benimkiler evde olmadığı için yok yani zaten. Oğlum var. Oğlum da pek kısa yani. Sadece maç zamanlarında. Maç izlediğinde yani.
6: Gençten gence değişiyor.
7: Neden bilemiyorum işte aile kopukluğu mu, aileden mi, aile mi ilgilenmiyor? Eskiden biz çocuklarımızı hepsini bir toplardık, hepimizi bir sofrada bulurduk. Ama şimdiki gençlere, şimdi torunlarım var, kızdan torunlarım, oğlandan torunlarım. Kapanıyorlar, evden dışarı çıkmıyorlar. Anneyi babayı hiç şeyleri takmıyorlar.
8: Ben gideyim, kendi başıma yaşayayım. Anne babayı takmayayım çünkü şimdikiler öyle. Bilemiyorum artık onu. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Saygıyı gösteriyoruz, sevgiyi gösteriyoruz. Sensin demiyoruz, yedi önde yemedi ardında. Yani neden böyle yapıyorlar anlamıyoruz. Yani kendi evlatlarımızdan geç. Yeğenler daha insanın yüzüne bakmıyor artık. Yani bir eskiden bir aile ortamı vardı. Birlik bir yemekler vardı. Şimdi onlar da kalmadı artık ya. Sevgi, saygı denen bir şey kalmadı. Büyüğüne küçüğüne karşı.
0: Aile evine döndüğünüzde yine odanıza mı çekilirsiniz yoksa anneniz ve babanızla vakit geçirir misiniz bu süreçte?
1: Genel olarak odamda takılıyorum. Daha sosyal medya ve bilgisayar üzerindeki işlerimi hallediyorum. Yani sohbet oluyor tabii ki ama akşamın çok kısıtlı bir süresinde oluyor bu. Çay ya da yemek esnasında olan bir süreç.
9: Ders çalışmak için bazen çekiliyorlar. Ders bittiğinde mesela bir saat çalışıyor, bir 15-20 dakika geliyor beraber oturuyoruz, tekrar dersine geçiyor. Benimkiler çok şükür ailesiyle geçirmeyi seviyorlar.
10: İletişim kopukluğu.
0: Neden oldu sizce?
10: Teknolojinin bizi bu hale getirmesinden dolayı çocukların sofrada bile iki muhabbet edip de yani anne baba nasılsın demesi artık geçti. Şimdi ne yapıyorlar? Oturur oturmaz telefon ellerinde. Sadece gençler değil, yaşlılar da artık öyle. Yani ben mesela arkadaşlara biz bir yere gidiyoruz. Bakıyorum her oturan telefonu eline alıyor. Yani iki muhabbet yok.
11: Sosyal hayatta teklilik esas alındığı için. Cep telefonları özellikle. Aile bağlarını kopardığı için herkes birey yaşamak istiyor. Özellerini yaşamak istiyor. Aile bağları ve sosyal yapı tamamen çökmüş durumda zaten. O yüzden herkes istiyor ki ben tek yaşayayım ve bana kimse karışmasın. Özgürlük isterken aslında hayatlarını mahvettiğini farkında değiller. Benim de 5 tane çocuğum var. Diyorum bu şekilde yaşantı kimseye bir şey kazandırmadı. Bundan sonra da kazandırmayacak. Yapımızdan koptuğumuz sürece dünyada bertaraf olup gideceğiz.
4: Ben sosyal medyada genelde geziyorum.
0: Hiç oturmuyor musunuz?
4: Çok kısa yani gün içerisinde bir 15-20 dakika maksimum.
0: Peki siz aileniz

0: de vakit geçirir misiniz?
1: Geçiririm abla yani. En çok arkadaşlarla da geçirsem bile kendi ailemle de vakit geçiririm.
2: Aile ortamı güzeldir. Genellikle arkadaşlarımla bunlarla takılırız. İyi dost kardeş gibiyiz. Ailenle de akşamları vakit geçiririm.
3: Genellikle odalarında hep bilgisayarın başında ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum. Dersi bir ağızdan versek bağlamışlar. Ders çalışacağım, ders çalışacağım. Bu ders diyorum hiç mi bitmiyor? Oğlan, torunum var. Oğlum diyorum kahvaltıya çağırıyorum. Babaanne dersim var diyor. Yok şu dersimi bitireyim diyor. Eve giriyorum. Yok benim işim var diyor. Şeye, bilgisayara eğiliyorum bakıyorum ya çizgi filmler ya başka bir değişik şeyler.
4: Gençler herkes çalışmayayım, evde oturayım, bir iş yapmayayım, annem babam bana baksın. Ya zora gelmiyorlar biliyor musun? Çalışmak nedir bilmiyorlar. İnternet durmadan telefonla ilgili. Bilmiyorum, geleceğini hiç düşünmüyorlar. Yarını hiç düşünmüyorlar. Okul mu okul diye bir şey yok. Ders diye bir şey dinlemiyorlar, izlemiyorlar da yapmıyorlar da. Benim bir tane küçük var, onu hiç ben dinlemiyorum ki. O bile dinlemiyor.
0: Ne yapıyor mesela?
4: Bazen annesine yönlendiriyorum, ders çalışması için annesine yönlendiriyorum biliyor musun? Sözümü dinlemiyor çünkü. Yok, arkadaşlarıyla dışarıda oynar mesela, zamanı bile bazen kaybediyor. Annesine söylüyorum mesela nerede falan diye. Bazen söylüyorum, ya benden çok annesinin sözünü dinliyor, ondan biraz çekiniyor.
0: Sizce bu neden kaynaklanıyor?
4: İnternet. İnternet, başıboş çalışmamak.
5: Yani sebebi işte internet yani. Uzaklaşıyor çocuklar.
3: Vallahi eski çocuklar bizim kendi çocuklarımız gibi böyle sokakta oynarlardı, çağırırdık hep beraber. Anne babası bir sofrada oturdun, sohbet ederdin, çocukların dersini sorardın. İşimize gücümüze bakardın.
0: Aslında bu olanlar örf ve adetlerden de uzaklaştırıyor mu çocukları?
3: Uzaklaştı, çok uzaklaştı. Hiç kimse kimseyi tanımıyor. Yani ana babayı da tanımayacaklar neredeyse ileriye doğru. Şimdi başlıyorlar, aile ev tutalım. Ev tuttuğun zaman o sorumluluğu alabilecek misiniz?

0: Efendim, yılın her mevsiminde hasadın devam ettiği Mersin'e uzanacağız şimdi. Sera'da biber hasadı yapılıyor. Hemen dönelim, arkadaşımız Halil İbrahim Uğur o anları bizlere gösterecek. Günaydın Halil İbrahim Uğur, hemen sözü size bırakalım, kolaylıklar dileyelim.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Bizler şu anda Türkiye'nin biberdeki başkenti Mersin'deyiz. Çünkü baktığımızda diğer illere nazaran Mersin yılın neredeyse 360 günü biber üretimi sağlıyor ve bunun da bir kısmı ihracata, bir kısmı da iç pazara gidiyor. Şu anda örtü altı, yani sera içerisinde hasat devam ediyor. Hemen sağ tarafımda işçiler görmüş olduğunuz gibi hasat işlemini tamamlıyor. Sol tarafımdaysa toplanan biberler şu anda kasalar üzerinde araçlara yükleniyor. Hemen yayın konuğuma da dönmek istiyorum. Ziraat mühendisi, tarım danışmanı Deniz Gürbüz. Efendim merhaba, kolay gelsin.
2: Merhabalar, hoş geldiniz. Burada Mersin'in birinci sırada biber üretimi vardır. Biber Türkiye'de baktığımızda birinci sırayı almaktadır Mersin. Çünkü şundan dolayı hem iç piyasa hem ihracat olarak ilçe olarak baktığımızda Erdemli'den Tavrus'a kadar gibi geniş bir alanda. Çünkü hem açık hem örtü altı. Totalde baktığımızda 150 bin ton bir üretim vardır biber olarak. Bunun Sera'da üretim olarak da 95-105 ton. Yani bunun da Türkiye'deki biber ihracatının %40-45'ini Mersin karşılamaktadır. Avrupa pazarına giden biberlerde baktığımızda biz çok rahatlıkla marketlerine, Avrupa marketlerine girebiliyoruz. Sebebi de Mersin'de üretilen biberler iyi tarım uygulamalı, global gap dediğimiz, yani kalıntısı minimum olan, yani hiç kalıntı olmayan Avrupa pazarına çok rahat girebiliyor. Herhangi bir problem yaşamıyoruz. İç piyasada da aynı güvenilirlikte bunları çok rahat tüketebiliyoruz. Çünkü Türkiye'de baktığımızda biberde üretim fazlamız vardır. Bunu da bizim için bir ihracatta avantajdır. Zaten sebze içerisinde Mersin'e baktığımızda en fazla ihracat yaptığımız ürün biberdir. Yine dediğimiz gibi bunu özellikle biz Rusya, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine. Şimdi İran savaşı krizi de Rusya'nın tekrar Mersin'den biber ağırlıklı ihracatını, yani daha fazla buradan ihracat yapıyorlar. Bu da dediğimiz gibi bizim için büyük bir avantaj ve döviz getirisidir.
1: Çok teşekkürler. İlhan abi, kalite kontrolü de yapalım. Kapanışı evet. Öyle yapalım. Bunlar tabii ki de organik.
3: Tabii ki de.
1: Yıkamadan dalın.

0: Kopartıp tüketebiliyor muyum?
1: Rahatlıkla. Çünkü ilaçlama ve hasat arasındaki o döneme çok dikkat ediyoruz. Bunu gönül rahatlığıyla, sağlıkla yiyebilirsiniz.
0: İşte hal böyle olunca da hem Avrupa, hem Orta Doğu, hem de Rusya işte bu biberi tercih ediyor. Tercih ettiği için de üretici üretmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da elbette Türkiye'ye döviz girdisi yeşil biber üzerinden her geçen yıl artmaya devam ediyor diyelim ve sözü Mersin'den tekrar size bırakalım.
2: Efendim, Anadolu Diyarı ile devam edeceğiz. Ekibimiz Van'ın Gülpınar ilçesine gitti. Şimdi sizi programın yeni bölümüyle baş başa bırakalım.

Ziyare programıyla karşınızdayız. Bizler şu anda Van'ın Gürpınar ilçesindeyiz. Gürpınar ilçesi Van'ın hemen güneydoğusunda yer alıyor. Tabii bölge yüz ölçüm bakımından Türkiye'deki en büyük ilçelerden bir tanesi. Bölgede ise tarım ve hayvancılıkla bölge geçimini sağlıyor. Bizler de şu anda Gürpınar'ın Morus köyüne doğru ilerleyeceğiz.

0: Evet, şu anda Gürpınar'ın Yol Düştü köyündeyiz. Burada hanımlarımız bakalım neler yapıyor, hep birlikte göreceğiz. Evet, hemen şöyle bir tandır evimiz var. İçeriye doğru giriyoruz.
1: Merhaba teyzeciğim, kolay gelsin.
2: Hoş geldin, safa geldin.
1: Teyzeciğim nasıl yapıyorsun? Şimdi bize biraz anlat bakalım.
2: Ha, hamur yapacağım, maya koyacağım. Arkadana yapacağım, tandıya bırakacağım.
1: Tamam, ne kadar bir zamanda yoğuruyorsun teyzeciğim?
2: Bir saat yoğurma yapıyorum. İki saatte yap.
1: Bir saat içerisinde evet. Yoğurma işlemi
2: evet.
1: Yapıyorsun.
2: Evet.
1: Ondan sonra hamurları künt künt yapıyorsun.
2: Evet.
1: Künt oluyor zaten bunlar.
2: Evet.
1: Daha sonra da
2: yapıyor ekmek pişirme.
1: Evet, ekmek yapıyorsunuz, çörekler yapıyorsunuz, van çörekleri. Şu anda bize biraz anlatır mısınız?
3: Ya çörek ya ekmek önce yapıyoruz. Ya şimdi hani köyde olduğu için
1: evet.
3: Erken kalkacaksın, hamurunu yapacaksın, tendirini yapacaksın. Sonra da işlerini falan halledip gelip oturacaksın.
1: Tandır yapmak zor mu?
3: Yok, hiç zor değil.
1: Aha.
3: Ya bayağı tezek atacak odun falan yani önünde. Sonra kıvamına gelince ekmeği vuruyoruz. Evet.
1: Haber saldım her yana. Peki kaç günde bir böyle ekmek yapıyorsunuz, pişiriyorsunuz?
3: Misafirlere göre, yani misafir varsa bir hafta gider. Misafir yoksa yani iki hafta gidiyor.
1: Peki şimdi burada kaç saat boyunca ekmek pişireceksiniz ve buradan kaç adet ekmek çıkacak? Hiç bunu böyle saydınız mı, kaç tane çıkacak?
3: Hayır,
1: yoksa
3: yani
1: öyle?
3: Öyle normalde kendimize göre biraz azacak. Ya işlerimiz varsa azacak. Ondan sonra şey yapıyoruz, ya da birisi varsa yardım edecek varsa bir saat, yarım saat pişiriyoruz direkt.

aldık. Böyle açacağız. Tabii şu ekmek pişirme olayı genelde köylerde oluyor. Değil mi teyzeciğim? İşte hemen şöyle güzelce. Tabii biz biraz herhalde beceremedik ama olsun. Olacak. Teyze sadece bunu böyle merdaneyle mi yapıyoruz? Şöyle sadece. Senin yüzünden oldum deli divana. Tabii bizim biraz böyle hamurumuz biraz eğri oluyor ama. Buradaki hanımlar çok çalışkan. Yaptıkları hamura göre, kendilerine göre bazen bir ay bazen 10 gün boyunca yaptıkları hamuru, pişirdikleri ekmekleri tüketiyorlar. Hemen şöyle yaptığım ekmek hamurunu hemen Nane'ye uzatıyorum. O da gördüğünüz gibi elinde çevirip şimdi tandıra hemen o mis gibi. Bu arada çok güzel ekmek ve hamur kokusu var.

0: Her tarafı böyle koku aldı. Mis gibi. Kaç dakika kalıyor?
1: Yani bir saniye, beş dakika yani. Çok kalmıyor.
0: Çok kısa bir tendir. Çok sıcak olursa bayağı çıkartıyor dakikalar.
2: Bu arada teyzeme de mikrofon çok yakıştı. Bana da hamur çok yakıştı. Evet, değil mi teyzeciğim?
3: Güzelce. Allah'ım anlattım ben. İyi çarptım.
2: Sağ ol teyzeciğim. Yarim senin yüzünden
0: oldum deli divana. Mis gibi, mis gibi. Çok güzel. Elinize sağlık. Hamur da çok güzel. Harika da pişti.

Evet, hamurlar yapıldı. Sabahın erken saatlerinde kütler hazırlandı. Daha sonra açım işlemi yapıldı ve bununla birlikte tandır yakıldı. Ve teyzem, ellerine sağlık. Nail'e, senin de ellerine sağlık. Teyzem orada açarken Nail'e de hemen burada tandır başında ekmeği pişirdi. Hemen şöyle de kameraman arkadaşımı şöyle bir yakından hemen gösteriyor. Muhteşem ekmeklerimiz de hazır. Tabii bu ekmekler yeteri kadar stoklanıyor. Daha sonra istenildiği zaman afiyetle yeniliyor. Tabii bu köyde birlik, beraberlik ve kadın dayanışması da oldukça önemli. Hanımlar zaman zaman toplanıp özel günlerde yine ekmeklerini, çöreklerini, tatlılarını ve aşurelerini yapmaya devam ediyor.

0: söyleyeyim. Çağda Nord koyunlarıyla biz baş başayız sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi Nord koyunu Türkiye'nin endemik koyunlarından ve bu koyunların bazı özellikleri var. Tabii bunu hemen soruyoruz.
1: Aynen.
2: Lodos koyunumuz koç başlıdır, uzun ayaklıdır, yapağı uzun ve boldur, lokasız sürece 6 aydır. Diğer hayvanlarda 13 kaburga olmasına rağmen bizim Lodos hayvanında 13 kaburga var.
0: Evet.
2: Bu anlamda mesela şey olarak bu hayvanlar sadece bu bölgeye özgüdür.
0: Nordus koyunlarımızdan sonra şimdi burada minik minik bir sürü kuzucuklar var ve hepsi çok tatlı. Biraz bahsedelim.
2: Kuzularımız şu an sadece anne sütüyle geçim yapıyor şu an. Ama böyle bir 5 gün sonra artık ot ve de saman yiyecek. Ta ki yaylaya çıkana kadar. Yani ilkbahar Nisan'a kadar, Nisan ayına kadar sadece sütle de ot yiyecek.
0: Şunun tatlılığına bakar mısınız?
2: Çok tatlılar.
0: Çok tatlılar. Minik minik bembeyaz. Harika görünüyorlar.
2: Stresi çok alıyor. Yani.
3: Derelerin suyunu sevdim yarın huyunu. Çok aradım bulmadım sevdiğimin köyünü. Çok
0: burada neler yapıyorsunuz? Bu köyde hayat nasıl? Bize biraz anlatırız.
4: Sabah erken kalkıp sağıma gidiyoruz. Yemleri veriyoruz. Öyle uğraşıyoruz.
0: Kaç tane hayvanınız var?
4: 50-60 tane koyunumuz var. 20 tane ineğimiz var. Onlarla uğraşıp duruyoruz. Sağıyoruz. Böyle otlatmaya götürüyoruz. Peynir yapıyoruz. Yoğurt yapıyoruz. Kaymak üstünde oluyor işte. Millet gelip alıyor. Evet, onlar.
0: Siz var. Normalde dışarıdan hiçbir şekilde bunları almıyorsunuz. Yok. Kendi doğal üretiyorsunuz.
4: Evet. Evet, kendi doğal üretiyoruz zaten. Ekmeğimizi pişiriyoruz. Orada tendürümüz var. Evet, bu kadar yani.
0: Peki hayvanların bakımı zor mu?
4: Yok, çok rahat. Bilenlere zaten çok rahat geliyor. Bilmeyenlere tabii o zor gelebilir yani. Evet.
0: Peki köyde mutlu musunuz?
4: Çok mutluyuz, evet.
0: Hemen arkamızda da büyükbaş hayvanlarımız var. Bunlardan evet. Kaç tane var? Bunların onlarda bakımı nasıl oluyor?
4: Onlarda 9 tane var. Yerleri temizliyoruz ve yemleri falan hazırlayıp önüne dikiyoruz işte. Onları yiyorlar. Böyle gerekirse tarıyorlar. İnekleri, ine falan olursa onları yaptırıyoruz işte. Öyle yani.
0: Şu arkada da hemen tarla var.
4: Evet, o tarla var.
0: O tarlada da bir iki ay sonra ekim yapacaksınız.
4: Evet, ekim yapacağız. Brinjan yapacağız, yunca yapacağız işte. Bazı yerlerde de bir şey, bahçelik şey yapacağız. Domates, biber falan ekeceğiz işte. Onunla da uğraşacağız. Evet, sağım yapıyoruz burada.
0: Ne kadar su çıkıyor?
4: Ortalama 10 kilo falan bundan çıkıyor mesela.

0: hangi saatlerde sahur yapıyorsunuz?
1: Sabah 6.30 7 gibi, akşam da 4.30 akşam 5 gibi. O saatlerden de sahur yapıyoruz.

0: Evet, sağım yapıldı. Şimdi evet, biraz daha bıraktınız ama şimdi gördüğünüz gibi
1: emiyorlar. Ondan sonra ne kalırsa tekrar sağım yapacağız.
0: Amcacığım, 50 yıldır çiğ köfte yapıyorsun. Evet, çiğ köfte yoğuruyorsun.
2: Evet, doğru. Aynen öyle.
0: Bize biraz hayatından bahseder misin?
2: Valla hayat işte...
0: Kaç yaşındasın? Kaç yıldır bu iş yapıyorsun?
2: Ben 80 yaşındayım. Ben bugüne kadar mesela diyelim 50 yıl şey geçti. Çizirdim. Yeri tabii dokunta işiyle. Dokuntada çalışıyordum. Ve kendi dergiyem vardı. Kendi dergiyemi çalıştırıyordu.
0: Amcacığım, nasıl yapıyorsun?
2: Sabah namazını kılıyorum, başlıyorum. Ta evde 12'ye kadar çiğ köfte yoğuruyorum.
0: Çiğ köfte yoğurmak da çok zor. Sen elinle yoğuruyorsun.
2: Ben elimle yoğuruyorum. Benim fabrikada işim yoktur. Yani hakikaten çiğ köfte fabrikada yok.
0: Çiğ köfte zaten elle yoğurursa daha orijinal, daha güzel.
2: Tadını olsun. Yorulmak var yani ama heves var.
0: Severek.
2: Heves. İnsanın hevesi var elimizde.
0: Evet. Amcam yorulsa da hevesle yapıyor tabii.
2: Evet. Böyle yani severek yapıyorum. Hevesimle yapıyorum yani.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye'nin ihracatı Mart'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla %6,4 azalışla 21 milyar 899 milyon dolar, ithalatı ise %8,2 yükselişle 33 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
0: Reklam. A Haber Radyo.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Aselsan, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada yeni iş anlaşmasını duyurdu. Aselsan'la uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125,1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Gelişmeleri anlatmaya, konuşmaya devam ediyoruz yeni saatimizde de. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere sürecinde Hürmüz krizi bir türlü aşılamıyor malumunuz. Tahran yönetimi yeni ateşkes teklifini Washington'a iletti. Ancak teklif Trump'ı memnun etmedi. Yeni saldırıların sinyalini verdi. Trump da tehdit etti. İran henüz ağır bir bedel ödemedi ifadesini kullandı Trump. Bu gelişmeler yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarının Orta Doğu'daki hareketliliği de dikkatlerden kaçmadı. Bu da akıllara şu soruyu getirdi. Yeni bir saldırı an meselesi mi?
1: Bir yanda yeniden kurulmaya çalışılan müzakere masası, diğer yanda karşılıklı resleşmeler. Tahran'la Washington arasındaki Hürmüz krizi aşılamıyor. Savaş çanları bir kez daha çalmaya başladı. İran 14 maddelik barış teklifini ABD'ye iletti. ABD Başkanı Donald Trump metni henüz incelemediğini söyledi. Ancak yeni bir saldırının sinyalini vermekten de geri kalmadı.
2: Anlaşmanın ana hatlarını anlattılar. Şimdi bana tam metnini verecekler. Hürmüz'de çok dostça bir ambargo uyguluyoruz. Ancak İran'a saldırılar tekrar başlayabilir.
1: Trump kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da tehditlerini sürdürdü. İran'ın henüz ağır bir bedel ödemediğini dile getirdi. İran'ın bize az önce gönderdiği planı yakında inceleyeceğim. Ancak son 47 yıl boyunca insanlığa ve dünyaya yaptıkları karşısında henüz yeterince ağır bir bedel ödemedikleri için bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. İran'ın teklifinin detayları da netleşti. Tahran yönetimi ABD'nin 60 günlük ateşkes önerisini reddetti. Bunun yerine tüm konuların 30 gün içinde karara bağlanmasını istedi. Teklifte Lübnan dahil olmak üzere savaşın tamamen sona erdirilmesine odaklanılması gerektiği vurgulandı. ABD ordusunun İran çevresinden çekilmesi, yaptırımların ve ablukanın kaldırılması, savaş tazminatı ödenmesi gibi Washington'ı zorlayacak maddeler de teklifte yer aldı. Bu gelişmeler yaşanırken bölgedeki askeri hareketlilik dikkati çekti. Radar verilerine göre ABD'nin savaş ve nakliye uçaklarının İran çevresindeki yoğunluğu arttı. İsrail ordusunun da yeni bir saldırı için hazırlık yaptığı duyuruldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın ardından yeni hedefini belirledi. Küba'nın çok yakında devralınacağını söyledi Trump. İran savaşı sonrası bölgeye bir Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisini yönlendirebileceğinin de mesajını verdi.
3: ABD'nin yeni hedefi Küba mı? ABD Başkanı Donald Trump, birbirinden tartışmalı açıklamalarıyla dünya gündeminde yerini koruyor. Trump bu kez de Küba'yı hedef aldı. Uçak gemimiz İran dönüşü Küba kıyılarına demirleyebilir dedi.

0: Nelse, olası bir ABD işgaline ilişkin, eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz ifadesini kullandı.
1: İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda terör devleti İsrail'in saldırısına uğrayan küresel Sumud filosundan 18'i Türk, 59 aktivist. Türkiye'de İstanbul Havalimanı'na inen aktivistler İsrail'in elindeyken yaşadıkları zulmü anlattı.
2: İsrail'in uluslararası sularda kaçırıp alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü.
3: Zehirden denize, özgür Filistin.
4: Vatandaşlarımızı salimen yurdumuza getirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz.
5: Merhaba Türkiye, her şey için teşekkürler. İngiltere'nin sizden öğrenecek çok şeyi var.
2: 59 küresel Sumud filosu aktivisti Girit'ten kalkan Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a geldi. Uçakta 18 Türk vatandaşı ile beraber 14 ülkeden 41 kişi daha vardı. İstanbul Havalimanı'na akın eden yüzlerce kişi onları coşkuyla karşıladı. Aktivistler maruz kaldıkları insanlık dışı muameleyi anlattı.
6: Teknelerimizi basmadan önce plastik mermi sıktılar. Bazılarımız yaralandı.
5: Komutanları teknemize çıktı. Eğer bizimle gelmezseniz sizi vuracağız dediler.
2: Aktivistler İsrail savaş gemisine ayak bastıkları anda işkence başlamış.
7: Donanma gemisinin açık alanını çevirmişler hapishane gibi. Tel örgülerle çevirmişler. Konteynerler koymuşlar. Bir konteynerde 100 insan üst üste uyuduk.
8: Bize orada işkenceler ettiler. Saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı.
7: 2 tane Türk arkadaşımız bizimle gelemedi. Hastaneden çıkamadılar. Şiddet gördükleri için. Bir arkadaşımız şu an görme yetisini yitirebilir. Görme engelli olabilir bir gözünden dolayı. O kadar kötü bir darbe yemişlerdi. Tiago ve Seyfi zaten alıkoydular. Ne olduklarıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok.
8: Bir kısmımızı saldılar, bir kısmımızı kaçırdılar. Halen muhtemelen Aşdod'a götürüyorlar.
2: Dışişleri Bakanlığı kaynakları uçağa binemeyen iki Türk vatandaşının hafta sonu yurda döneceğini bildirdi. Aktivistler karşılama töreninin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açtığı soruşturma kapsamında sağlık kontrolleri yapıldı.
9: Katil Siyonist İsrail Devleti bizi kaçırdı. İşkence gördük. Şiddete maruz kaldık. Aşağılandık. Ama yılmadık. Yılmayacağız. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor.
8: Bizi öldürmeden en azından durduramayacaklarını biliyorlar. Bundan dolayı burada engellediler. Geldiler Avrupa'nın göbeğinde gövde gösterisi yaptılar. Fakat biz durmayacağız. Bizi korkutamazlar. Orada işkence gören arkadaşlarımız şu an çıktı ve diyorlar ki gemilerimizi hazırlayacağız. Tekrar gideceğiz en kısa sürede.
1: Ekranlarınıza taşıdık sevgili izleyenler. İsrail'in Sumud filosuna müdahalesine Yunan muhalefeti sert tepki gösterdi. Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Avrupa Birliği ve Mitsotakis hükümetine soykırımcı bir ülkenin suç ortağısınız dedi. Ayrıntıları alacağız şimdi. Bakalım Yunanistan'da neler konuşuluyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Hala aktivistler ve birçok gemi Girit açıklarında bekliyor. Onu da biliyoruz. Nedir son durum?
10: Teşekkür ederim Merve Özkan'ın. Gerçekten Yunanistan insan hakları ve deniz hukukunda sınıfta kaldı. Baktığımız zaman İsrail'in elini kolunu sallaya sallaya Yunan karasularına çok yakın bir bölgede Sumud filosuna silahlı askerleriyle müdahale etmesi kabul edilebilir bir olay değil. Yunanistan muhalefeti senin de belirttiğin gibi ayağa kalktı. Sadece Yanis Varoufakis değil. Yanis Varoufakis biliyorsunuz Maliye Bakanlığı yapmıştı Tsipras hükümetini. Çok sert konuştu. Çok sert bir dille Mitsotakis hükümetini ve Avrupa Birliği'ni sadece Mitsotakis hükümetini Avrupa Birliği'ni eleştirdi. Soykırımcı bir ülkenin suç ortağısınız. Katil bir Netanyahu'nun ağzından sürükleniyorsunuz. Mitsotakis uluslararası hukuk ve insan hakları konusunda siyah perdenin arkasına gizlendi ve İsrail ile işbirliği yaptı. Bugün de halen yapmaya devam ediyor. Bunun hesabını vermeli diye sert bir çıkışla Mitsotakis hükümetini eleştirdi. Komünist Partisi diğer yandan Avrupa Birliği'nde bir soru önergesi verdi. Avrupa Birliği'nin tutumu İsrail'e karşı ne olacak? Dolayısıyla da Yunanistan hükümetinin de zaten bu konularda İsrail'le birlikte hareket ettiğini ne gibi yaptırımlar uygulayacak diye bir soru önergesi yatırdı Komünist Partisi üyeleri. Avrupa Parlamentosu'nda Tabii ki şu anda Yunanistan 300 sandalyeli Yunanistan parlamentosunda, bazı partiler parlamento içinde ve parlamento dışında. Parlamento dışındaki partilerden de sesler yükselmeye başladı. Çünkü

0: olayın bir insanlık dramı olduğunu, insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu, bu teknelerde ne silah ne de herhangi İsrail'e karşı bir şey var olduğunu hiç kimse ispat edemez. Sadece çocukları sevindirmek üzere o Gazze'nin kıyılarına ulaşmak isteyen bir avuç insana karşı İsrail tüm gücüyle saldırdı, onları yollarından döndürdü. Ancak baktığımız zaman şu anda evet Girit'in açıklarında bekliyorlar. Hava şartları kötü, gerçekten kötü. O sebepten dolayı da Yunan makamları onların denize açılmasına izin vermiyor bir bakıma. Sumut filosu da zaten kendi arasında yapmış olduğu toplantılarda böyle bir karar aldı. Çünkü tekneler yaklaşık 10 veya 12 metre büyüklüğünde. Dolayısıyla da bu hava şartlarında açılması onlar için bir tehlike arz edebilir. Ancak Yunanistan'da sesler dinmiyor. Örneğin Girit'in Hanya kentinde, Selanik'te, Larissa'da, Teselya Ovası'nda dün gece de yürüyüşler vardı. Miçotakis hükümetine karşı İsrail'le derhal askeri ve stratejik birliği, işbirliğinin kesilmesi lazım. Bunun nedenini de ve siyasi partiler de şunu sordum arkadaşlar. Nasıl oluyor da bir İsrail savaş gemisinin, bir çıkarma gemisinin hapishaneye konteynerlerle döndürülen, hapishaneye döndürülen bir geminin Girit'in 2 mil açığına kadar gelip Yunan sahil güvenlik botlarıyla oradan o Sumut filosunun insanlarını alabiliyor? Hükümet buna neden göz yumdu? Bu suç ortaklığı değil mi diye eleştiriler giderek artıyor. Çünkü hakikaten İsrail'in savaş gemisi, o görülen, bilinen ve defalarca izleyicilerimizin de gördüğü o gemi bir hapishane gemisi. Konteynerlerle 100 kişinin üst üste balya gibi istiflendiği o insanları sadece ve sadece 2 mil Girit'e Yerapetra Limanı'na gelerek oradan Yunan sahil güvenlik gemilerine yan kapısının açılıp oradan tekrar istiflenmesi, üst üste adeta can yelekleriyle bir kalım yaşam savaşı veren insanları oraya itmesi Yunanistan'da büyük tepkilerin neden oluyor. Önümüzdeki günlerde konuşacak, çünkü Yunanistan parlamentosunda soru önergeleri de var diğer partilerin, PASOK partisi. Dün Papandreou, Yorgo Papandreou eski başbakan Gümülcine'deydi ve kendisi de bu konuya ilişkin burada bir etkinlik yaptığı konuşmada bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getirdi. İsrail'le tehlikeli sularda yüzüyoruz dedi. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bu konuyla ilgili Merve Özkan, sözü size bırakalım stüdyoda.
1: İlhan Tahsin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, terörsüz Türkiye'deki son duruma bakacağız şimdi. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir döneme girildi çünkü. Başkan Erdoğan Bahçeli görüşmesi sonrası yasal düzenlemeler hızlanacak mı? Ankara'da neler konuşuluyor? Kim hangi mesajı verdi? Hepsi ve daha fazlası sıradaki haberimizde.
2: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
3: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.
4: Cumhur İttifakı kararlı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşılacak. Süreçte herhangi bir tıkanma veya gerileme söz konusu değil. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile külliyede bir araya geldi. Verimli geçen toplantıda sürece dair yol haritası masaya yatırıldı. Gözler yasal düzenlemelere çevrildi.
3: Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bu kavşağı da kazasız, belasız geçelim arzusundayız.
4: Ortak raporda bir yol haritası ortaya konuldu. Ankara'da siyasi partiler arasında temaslar sürüyor. Kulislerde yasal düzenlemeler konusunda Mayıs ayı içerisinde somut gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor. Cumhur İttifakı bu konuda örgütün tüm unsurlarıyla tasfiyesi ve bunun devletin ilgili kurumları tarafından tespit ve teyidi şartını hatırlatıyor. Bu gerçekleşirse sürecin çok daha hızlanacağı ifade ediliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da artık buradan dönüş yok diyerek kararlılık vurgusu yapmıştı.
5: En kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması Türkiye'nin selameti ve bu başlanmış için işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir.
4: DEM Parti cephesinde de süreçle ilgili toplantılar sürüyor. DEM Parti heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı'ya bir ziyaret daha yapması bekleniyor.

Efendim, Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Türkiye nüfusu neredeyse 86 milyon oldu. Yaşlı nüfusu giderek artarken genç nüfusa düşüyor. Başkan Erdoğan da hemen her konuşmasında nüfusun yaşlanması tehlikesine dikkate çekiyor biliyorsunuz. Dün de yaptığı açıklamada aile güçlü olduğunda toplum güçlü olur ifadelerini kullandı. Nüfustaki demografik değişim yalnızca nüfus sayısıyla ilgili değil. Üretim, eğitim, sağlık, şehir planlaması gibi alanları da doğrudan etkiliyor. Peki bu durum hangi sorunlara yol açıyor? Genç nüfus neden bu kadar önemli? Ayrıntılar haberimizde.

0: TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Bu oran nüfusun kendisini yenileme düzeyi olan 2,10 bandının çok altında.
1: Nüfusun azalması demek, yani o artık milletin zayıflaması demek.
2: Teşvikler insanların evlenmesi için, aile kurması için gerçekten çok önemli.
3: Fazla çocuk yapmak istemiyorlar. Ben de mesela 1'de kaldım. 2'ye de gücüm yeter ama 1'de kaldım. Onun geleceğini daha iyi sağlamak için.
4: Tek çocuk yapıyorlar. Aslında bunun sebebi bir tane çocuğu çok kaliteli büyütebilmek. Aslında ikinci çocuk Allah'ın rızkıdır.
5: Türkiye nüfusu 85,9 milyon oldu. Demografik yapı da değişti. Evlilikler ertelendi, annelik yaşı ilerledi. Hal böyle olunca doğum hızı da 1,48'e düştü.
0: Şu anda bir felaketi yaşıyoruz.
1: Evlilikler ama şuurlu, bilinçli evlilikler. Bu da önemli. Aile güçlü olursa ülkede güçlü olur, millette güçlü olur, toplumda güçlü olur.
5: Bir grup çocuk sahibi olmak istemezken bir grupsa istemesine rağmen çocuk sahibi olamıyor.
6: Doğurganlığın azalmasına neden olan çevresel toksinler, mikroplastikler, pestisitler ve sonsuz kimyasallar dediğimiz yiyeceklerimizle birlikte çevresel olarak aldığımız şeyler vücudumuzda birikim yapmakta ve bu da hem erkekte hem de kadında üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkileri var.
7: Çalışan kadınlar çocuğuna bakamıyor, bu kadar.
8: Biraz insanların bireysel yaşamasına da bağlıyorum. İnsanların biraz da özgürlüklerine düşkün olması.
9: Kadınlar zaten iş hayatına girdi. İş hayatına girdikleri için de kariyerlerine ara vermek istemiyorlar. Kariyerlerine devam ettikleri için de çocuk yapmak onlara daha böyle sanki toplumun yarattığı bir zorunluluk gibi geliyor.
10: Bir zorunluluk ve buna karşı çıkma olarak da çoğunluğu öyle görüp de yapabiliyor.
11: Genç nüfus azalırken yaşlı nüfus çoğalıyor. Türkiye dünyada en hızlı yaşlanan ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. Peki bu tablo hangi riskleri barındırıyor?
12: Güvenlik meselesinin çok çok ötesinde yarın bir gün kendi ülkenizi savunacak, koruyacak bir ordu, asker, polis bulmakta da zorlanacağınız gibi bir gerçekliğe tekabül edecektir.
5: Yaşlı nüfus yılbaşına göre yaklaşık 368 bin kişi arttı. Son bir yılda 265.701 ile en çok 45-49 yaş grubunda, yani orta yaş nüfusta artış görüldü. Hızla yaşlanan nüfusu taşıyacak genç nüfusun giderek azalması ise toplum için büyük bir tehdit.
12: Böyle giderse 2050, 2060, 2070 yıllarında Türkiye'nin nüfusunun işte 50-60 milyonlara kadar düşebileceğine dair projeksiyonlar var. Bu çok ciddi bir risk.
1: Toplum üzerine düşen görevi yapmalı, ailesine sahip çıkmalı.
5: Sosyal güvenlikten iş gücüne, ekonomik büyümeden bakım hizmetlerine kadar pek çok alanda olumsuz etkiler oluşturuyor.
11: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkenin toplam nüfusu 85.980.654 olarak açıklandı. Bunların 0-35 yaş grubu 43 milyonken 35 yaş ve üzeri ise yaklaşık 43 milyon.
12: Fabrikalar açabilen böyle girişimci, girişken nitelikli nüfuslarla bizim bunu başarmamız gerekiyor.
8: Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Nüfus artmalı ama kaliteli artmalı.
12: Şimdi genç nüfusunuz azaldığında ve onun kabiliyetleri de düştüğünde bu sefer siz dışarıdan insan istihdam etmek, işlerinizi görecek insanları, genç insanları başka ülkelerden buraya getirmek gibi bir hakikatle karşı karşıya kalırsınız.
5: Türkiye'nin yaş grubuna göre nüfus sayısı 25-29 yaş grubunda 6.610.078, 30-34 yaş grubunda 6.317.388, 35-39 yaş grubunda 6.282.280, 60-64 yaş grubunda 4.316.699, 65-69 yaş grubunda

0: grubunda 3.437.745, en ileri yaş grubu olan 90 artıda ise nüfus 246.847 olarak ölçüldü.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü çalışmada zehir tacirlerinin Kadıköy'deki gece kulüplerinde şifreli sipariş sistemi kurduğu ortaya çıktı. Yani garsona şifreyi söyleyene anında uyuşturucu temin ediliyordu. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 75 kişi de tutuklandı. Şimdi bu konuya bir parantez açacağız. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyo konuğumuz. Hoş geldin.
2: Hoş buldum Merve Özkan.
1: Evet, nedir bu konunun ayrıntıları, yani nasıl bir şifreli uyuşturucu sistemi kurulmuş, bunu nasıl işletmişler?
2: Merve, aslında geçtiğimiz günlerde bu operasyon gerçekleşti. Şimdi yapılan bu operasyonda bizim öğrendiğimiz, ilk edindiğimiz bilgi neydi? İstanbul polisinin aslında bunu sıkça yaptığı, özellikle de gece kulüplerinde uyuşturucu maddenin satılmaması için uyuşturucuyu engelleyebilmek adına yaptığı operasyonlardan biri olarak gördük. Ve yapılan bu operasyonda özellikle İstanbul'da narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri inanılmaz bir mücadele veriyor narkotikle. Çünkü sadece İstanbul'da değil, sadece ülkemizde değil, uluslararası anlamında büyük operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu anlamda narkotik polisini tebrik etmemiz gerekir ki özellikle şunu söyleyeyim. Yapılan bu operasyonda evet 75 kişi tutuklandı. 12 mekana eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Biz zannettik ki normal böyle işte orada torbacılık yapan, kapılarda, dışarıda satış yapan kişiler yakalandı. Ama işin aslına, perde arkasına baktığımızda şunu gördük. Özellikle Kadıköy'ün gece saatleri itibariyle ışıl ışıl sokaklarında yüksek sesli müziklerin ve gece kulüplerinin eğlenceli mekan tablosunun ardında çok başka bir
1: karanlık bir
2: şifreli bir ağın kurulduğunu ve bu şifreli ağ sayesinde de uyuşturucu maddenin bugüne kadar hiç görmediğimiz tarzda satışının yapıldığını gördük. Peki nasıl yapılıyordu?
1: Evet.
2: Özellikle bu yapılan narkotikte yapılan bu operasyonda şu deşifre edildi. Bu uyuşturucu maddenin alıcıyla satıcı arasındaki bir garson olduğu ortaya çıktı. Garson masaya geliyor, size menüyü veriyor, siz açıyorsunuz ve içerisinde olmayan bir içeceği istiyorsunuz. Yani örnek veriyorum, şimdi burada bir içecek tablosu var ama onların içerisinde o listede olmayan bir özel içecek istiyorsunuz. Bunu istediğinizde hemen oradaki garson mesajını alıyor.
1: Yani aralarındaki şifre de bu.
2: Şifre bu. Menüde olmayan bir içeceği. Ben de şundan istiyorum, bana bunu getir dediğinizde. Ya da işte örnek veriyorum, diyelim bir limonat olsun. Tabii böyle bir şey okurda çok zor ama yanına, önüne ya da arkasına özel olan o limonatadan istiyorum dediğinde o özel şifreyle menüde olmayan bir içecek istediğinde hemen ne yapıyor? Hemen karşı tarafında VIP noktasının bölgesinde oturan, orada çok zengin müşteri profili çizen kişiye gidiyor ve karşı masanın istediğini söylüyor. Çünkü o zengin görünümlü müşteri aslında torbacı. Bizim normal şartlarda gördüğümüz torbacının dışında bir profil gece kulüplerinde yaygın bir şekilde yapılıyor ve ardından da o kişi işte dans edilen o ortamda gidip onun masasına oturuyor ve daha sonra da satış gerçekleşmiş oluyor. Yani normalde gece kulüplerine gittiğinde gözüne kestirip ya şu torbacı olabilir mi deyip onu ima ederek istediğine şahit olmuştuk daha öncesinde yapılan operasyonlarda. Ama bu sefer Kadıköy'deki bu gece kulüplerinde tam tersi VIP müşterilerin olduğu ve o VIP müşterilerin aslında her birinin bir torbacı olduğu. Ve aradaki torbacıyla alıcı arasındaki kişi de onlara menü listesini götüren garsonun olduğu ortaya çıktı.
1: Peki her garson mu, aralarında bir garson mu seçilmiş?
2: Yani burada büyük çoğunluğun zaten onlar uyuşturucu maddenin satışına müsaade edilen bir mekanda zaten sıradan bilmedikleri, güvenmedikleri bir garsonu da almazlar.
1: Tabii.
2: Yani orada aslında garson görünümlü bir torbacı kılığına da girdiği söylenebilir. Çünkü o da torbacıyla alıcı arasında bir torbacılık yapıyor. Yani orada onları buluşturuyor. Listeye bakıyor, listede olmayan içeceği isterse, var mı değil, istiyorsa, ben bundan istiyorum, bana bunu getir diyorsa, bu artık uyuşturucu
1: mesaj
2: madde istiyorum. Yani bu operasyon özellikle Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven yakından takip etti. Çünkü Anadolu bölgesinde, Kadıköy'de özellikle de bu mekanlar çok çekişli tarafından tercih ediliyordu. Ve burada özellikle uyuşturucu ağına gençlerin düşmemesi için de dediğimiz gibi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu operasyonu, bu soruşturmayı yakından takip ediyordu. Ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yaptığı bu başarılı operasyonu operasyonda deşifre etti. Sadece bununla
1: nasıl
2: sınırlı kalmadı.
1: Nasıl deşifre etti peki Mehmet Karataş?
2: Bunu söyleyeyim. Sadece teknik anlamda değil, narkotik polisi, İstanbul polisi aylarca bu gece kulüplerinde müşteri olarak katıldı.

0: aylarca onları anlamaya çalıştı. Ortaya bakıyor, sizin burada torbacı diyebileceğiniz tipleri göremiyor. Hı hı. Ama bir şekilde buradan uyuşturucunun döndüğünden de emin. Hı. Nasıl döndüğünü anlayabilmek adına sonrasında bir de görüyor ki lüks müşteri olarak gördüğü kişi aslında torbacının ta kendisiymiş. Hı. Sadece bununla da sınırlı değil. Hemen bu mekanların çevresinde bir masum, işte kepenkleri olan bir masum pilavcı olarak görünen bir yer var. Böyle tam da o gece kulübünün buluştuğu yerde, köşe başında bir yer. Hı hı. Sonra bakıyorlar ki burada uyuşturucu, özellikle buradan çıkan kişilerin pilavcıya gittiğini görüyorlar.
1: Evet.
0: Ve yüksek profilli kişilerin bu esnaf diyebileceğimiz yerden pilav yiyebilme ihtimalini çok zayıf görüyor polis. Hı hı. Ve sonra buraya, bu sefer buraya müşteri olmaya başlıyor narkotik polisi. Hı hı. Bir de görüyor ki burada pilavı isterken bilmem neyli pilav dediğinde pilavın yanında peçetenin altında uyuşturucu maddeyi çaktırmadan verdiğini görüyor.
1: Aynı sistem pilavcıda da
0: tabii
1: başlıyor.
0: Sistemi veriyor, bu sistemle veriyor. Çıkarken de fişi yazıyor ya. Hı hı. Yazarken fiyatlandırma orada koyuyor. O da normal pilav parasını ödüyormuş gibi ya da kart parasını ödüyormuş gibi. Çünkü vergisini ödeyen normal bildiğim bir esnaf.
1: Peki şimdi bunların sistemleri aynı, şifreli bir sistem, hı hı, kurmuşlar. Bu iki gece kulübü de pilavcı da aynı ekip.
0: Aynı ekip değil ama birbirlerini bilen kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Hemen karşı tarafında bu sefer bir güzellik merkezi var, kadın kuaförü ve takıcı. Oraya giriyorlar, takılara bakarken hemen arka tarafa geçiyorlar. Oradan uyuşturucu maddesini alıp hiç tahmin etmeyeceğiniz, işte dışarıdan bakıldığında son derece dikkat çekici ışıl ışıl taşların olduğu takılar var. Hı hı. Orada takıyı alıyormuş gibi yapıyor. Hanımefendiler oradan maddeyi alarak çıkış yapıyor.
1: Takıcı da işin
0: tabii
1: içinde
0: burada
1: o
0: da,
1: halde.
0: O da aynı şekilde. Bunların hepsi aynı adada.
1: Bir gece kulübü,
0: aynı
1: bir pilavcı ve bir takıcı.
0: Ve kadın kuaförü, evet, güzellik merkezi. Ya yani tüm bunlar İstanbul polisinin buradaki profesyonelliğini ortaya koyuyor. Narkotik polisi yaptığı operasyonu aslında baktığımızda uyuşturucu maddenin miktarına değil, uyuşturucunun satış taktiğinin deşifre edilmesi, emin olun ki ele geçirilen kilogramdan çok daha kıymetli.
1: Tabii burada ele geçirilen maddeleri görüyoruz bir taraftan ekrana yansıyan da.
0: Evet, yani burada özellikle yapılan bu operasyonlar öncesinde şunu İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız söylemişti. Ne çetelere, ne uyuşturucu madde, ne de terörizme asla İstanbul'da geçit vermeyeceğiz dedi. Ve bu anlamda da gece gündüz çalışan bir polis ekibini görüyoruz. Evet. Bak işte bu gördüklerin hepsi şu anda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden çıkış görüntülerini görüyoruz.
1: Oldukça kalabalık.
0: Bunların her biri gece kulüplerindeki kimi garson, kimi müşteri, kimi alıcı. Evet. Ama tamamı deşifre edildi. Özellikle o pilavcı uzun uzun zamandır o bölgede, yani bu pilav tabağının yanına peçetenin altında uyuşturucu maddenin verildiğini. Bir, pilavcı deşifre oldu. Güzellik merkezi dediğimiz yer deşifre oldu. Ve şifreli menü üzerinden sipariş alan garson da deşifre olmuş oldu bu operasyonda.
1: Evet. Şimdi bir başlığımız daha var. Yine İstanbul, hı hı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin uluslararası bir çeteyi çökertmesiyle ilgili, hı hı, bir operasyondan söz ediyoruz. Onun da ayrıntılarını aktarır
0: mısın? O da Necati Arabacı, yani Cehennem Necati ya da uluslararası anlamda bakıldığında Cehennem Melekleri olarak bilinen bir çete.
1: Hells Angels,
0: evet,
1: adıyla.
0: O çetenin İstanbul'da birçok ülke temsilcisi de Türkiye başta olmak üzere Necati Arabacı'ydı. Kendisi de zaten cezaevinde. Hı hı. Ve son yakalandığında, geçtiğimiz yıl yakalandığında cezaevine kondu. Hı hı. Ama sonrasında İstanbul polisi, narkotik polisi yaptığı incelemelerde hala içeriden işlerin yürütüldüğünün fark ediyor.
1: Kendisi
0: ve,
1: içeride ama, evet, dışarıda hala ekipler
0: tabii,
1: var. Ona
0: yapılan
1: çalışan
0: bu operasyon, Necati Arabacı ekibine yapılan bu operasyon sadece bu arada Türkiye ile sınırlı kalmadı. Almanya'da 1200 polisin katıldığı dev bir operasyon yapıldı bu çeteye. Hı hı. Hem de bizim ülkemizde, yani İstanbul polisi ne zaman bu operasyonu yaptı? 1 Mayıs'ta. Yani tüm Türkiye'nin 1 Mayıs'ta bütün önlemlerini aldığı o yoğunluk içerisinde meğerse uluslararası bir çeteye de yine İstanbul polisi narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir operasyon daha yapıyormuş. Hı hı. Ve yapılan bu operasyon İzmir Tunceli'de de gerçekleşti, İstanbul merkezde. Hı hı. Ve toplamda 5 kişi alındı ve alınan bu 5 kişiliğiyle birlikte MASAK raporlarının araştırılması, MASAK'la, Europol'la yapılan araştırma sonucu Merve, 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
1: 780 milyon liranın
0: bu çete tarafından işte suçlar işlendiği narko yoluyla, yani daha doğrusu uyuşturucu madde satışıyla elde ettiği, tespit edilen MASAK raporlarında da tespit edilen 780 milyonluk

0: mal varlığına el konuldu. İşte bunun içerisinde taşınmazlar var, araçlar var, dükkanlar var. 22 taşınmaz vardı zannedersem. İşte yapılan 780 milyonluk bu mal varlığını da operasyonla, 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla el konulmuş oldu. Yani Necati Arabacı içeride olsa bile çetesi dışarıdaydı. Hı hı. Ve iddiaya göre yapılan bu operasyonla onlar da bir noktada çökertilmiş oldu. Ve yapılan bu operasyon sadece İstanbul'la değil, aynı zamanda Almanya'da da ve başka ülkelerde de eş zamanlı yapılan bir operasyon olduğunu da altını çizmiş olayım.
1: Çok teşekkür ederiz. Mehmet Karataş, hakikaten çok önemliydi anlattıkların, paylaştıkların. Hem de izleyen vatandaşlarımız da bu konuda bilinçlendirdik diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü o gece kulüpleri etrafında gayet masum görünen bir takıcı, bir pilavcı, bir güzellik merkezi de işin içinde. O yüzden oldukça önemliydi bu başlıklarda. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür paylaştığın ederim. Bilgiler için A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyo konuğumuzdu. Detaylandırdık son gelişmeleri. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Şimdi ekranlarınıza hayatının baharında yaşadığı bir motor kazasıyla felç kalma riskiyle baş başa kalan bir gencin hayata tutunuşunun hikayesini getireceğiz. Zorlu ameliyatlardan sonra o genç yeniden eski günlere dönmeyi bekliyor.
2: İsmail nasılsın?
3: Sağ olun hocam.
2: Kaç yolunda mı?
3: Yolunda hocam.
4: Bu hastanın aslında Türkçedeki karşılığı felç. Sağ taraf felç.
5: Motorla kaza yaptı. Boynundan koluna uzanan sinirleri koptu. Doktorlar felç olabilirsin dedi. Tam her şey bitti derken umudu Ankara'da buldu. Motor sevdası az daha bir gencin hayatını karartıyordu. İsmail Esnik, daha 24 yaşında, hayatının baharında bir genç. Şanlıurfa'da yaşıyor. Geçirdiği motosiklet kazasında boynundan koluna uzanan sinirleri koptu. Hayatı bir anda karardı. O genç felç kalmayı beklerken Ankara'dan gelen bir telefon onu hayata yeniden tutundurdu. Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İsmail Esnik 10 saatlik zorlu bir ameliyata girdi. Kritik ameliyatta doktorlar bacağından aldıkları sinirleri koluna nakletti. Amaç hastanın koluna yeniden hareket kazandırmaktı.
3: Eskiye göre biraz iyiyim yani. Uzun bir süreç bekliyor bizi. Yani fizik tedavi olarak, kontrol gidip gelmek olarak yani. Fizik tedaviye sürekli istekli olarak gitmek istiyorum.
5: Operasyonla felç riski büyük ölçüde önlendi. Zorlu ameliyatın ardından şimdi en kritik süreç başladı. İsmail Esnik şimdi yeniden sağlığına kavuşacağı zamanı bekliyor.
4: Bu ameliyatlarda biraz hareket kazandırabiliyoruz ama ikinci ameliyatlarda gerekebiliyor. Biz omuzumuzu 130-140 derece kadar havaya kaldırabiliyoruz ama bu hastalarda 70-80 dereceyi gördüğümüz zaman başarılı sonuç olarak kabul ediyoruz.
2: Görüşürüz.
1: Efendim Şehre Yakın'la devam edeceğiz şimdi. Şehre Yakın ekibimiz bu hafta Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ovayurt Köyü'ne konuk oldu. Arkadaşlarımız şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzak bir gün geçirdi. Şimdi ekibimizin izlenimlerini ekrana taşıyacağız.

A Haber'in sevilen programı Şehir Yakında bu hafta Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ovayurt köyüne konuk olacağız. 100 hanesi bulunuyor, yaklaşık nüfusu ise 500. Geçimi tarım ve hayvancılık.

0: Hani dedik ya, o yurt köyünün geçimi tarımı hayvancılık. İşte o yüzdendir ki köyün hayvanları mera alanına geliyor ve burada mandalar, inekler otluk alanda yayılımını yapıyor. Mandalar ise havadan, sıcak havalardan etkilendikleri zaman suyun içerisine girip orada vücutlarını ferahlatıyor. Yurt köyünün tam meydanında bir çay ocağı bulunuyor. Genelde yaş ilerlemiş vatandaşlar burada geliyorlar ve hem sohbet ediyorlar hem de çaylarını içiyorlar. Şimdi biz de onlara bir selam vereceğiz. Selamünaleyküm, kolay gelsin.
1: Selam. Aleykümselam.
0: Abi seni tanıyabilir miyiz?
1: Ben Ova Yurt köyünden Ali Yaman.
0: Ali abi, şimdi Ova Yurt

0: Köyünün geçmişi çok eskiye dayanıyor diyorlar.
1: Valla bizim büyüklerin dediği Selçuklular zamanında bir kul var. 10 tane koy bu koya bağlıymış muhtarlar işte.
0: 10 köy. He. Peki buranın geçmişi çok eski olduğuna göre yerleşim yerleri de çok eskiydi değil mi?
1: Yerleşimler eski. He.
0: Peki neler yaparsınız köyde? Vakit nasıl geçer?
1: Çiftçilik, pancar, ayçiçeği, işte mısır ekiyor şimdi. Domates falan güzel ekerler yani.
0: Şu anda tam ekim zamanı mı?
1: Ekim zamanı ekiyorlar ya.
0: Tarlaları sürüyorlar.
1: Tarlaları sürüyorlar.
0: Hazırlıyorlar.
1: Hazırlıyorlar ha.
0: Değil mi?
1: Şimdi durma yok, şimdi tam çalışma zamanı.
0: Havalar da ısınıyor.
1: Isınıyor.
0: Peki ne zaman hasat dönemi başlıyor?
1: Valla Mayıs'tan sonra buğdaylar biçiliyor işte. Ondan sonra domatesler çıkıyor. Ondan sonra ayçiçek başlıyor, mısır başlıyor. Yani çiftçilik, balcılık da var biraz.
0: Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Eskiden köylerde traktör görmek zordu. Hani bir tane iki tane traktör olurdu. Onlar bütün köyün işini hallederdi. Şimdi baktığın zaman her kapıda iki tane üç tane maşallah tarlalarda traktör. Yol boyunca gelirken peş peşe traktörlü.
1: Ya şimdi var yani. Savaştan çıkar katil olmuş. Olacak Cikret, değil mi? Olacak.
0: Peki şimdi traktörle falan çıktığı zaman çiftçilik daha mı kolaydı?
1: Tabii. Her şey kolaylaşıyor.
2: Atla sürerdik eskiden. Atlarla sürerdik. Atlarla ekerdik. Atlarla işlerimizi yapardık hep. Sonra teknolojiye döndü. Traktörlere bindik işte. Çift çeker traktörlerimiz oldu. Mimzerlerimiz oldu. Ekim aletlerimiz oldu. Çok şükür her şeyimiz var yerinde. Çalışıyoruz. Her şeyi üretiyoruz. Pancar, ayçiçek, mısır, sebze. Her şey bulunuyor köyümüzde Allah'a şükür.
0: Şimdi Saadet teyzemize rastladık. Saadet teyze merhaba.
3: Merhaba canım. Buyurun, hoş gelmişsiniz.
0: Hoş bulduk. Doğma büyüme bu köy mü Saadet?
3: Değilim. Ben Artuvalıyım. Borusluyum. Çamlıca.
0: Gelin mi geldin?
3: Evet, buraya gelin geldim. Evet ya.
0: Kaç çocuk var?
3: 5.
0: Şimdi burada neler yaparsın? Sabah kalkıyorsun neler?
3: Sabah kalkıyorum. Tavuklarımla uğraşıyorum işte. Torunlarımla uğraşıyorum. Bu kadar böyle yani. Kur'an kursuna gidiyorum 15 yıldır ki.
0: Oh maşallah. Evet. Okumaya başladın.
3: Evet, okuyorum. Çok güzel. Tecvitli okuyorum hem de.
0: Allah kabul etsin.
3: Amin. Amin. Cümle.
0: Şimdi Saadet teyze, tavuklarım var.
3: Evet.
0: Nasıl yem veriyoruz? Biraz yem verelim. Seni gördük şimdi, elinde yemler var. Nasıl çağırıyorsun onları?
3: Çıt çıt çıt çıt çıt. Gel. Kuruş kuruş gel. Çıt çıt çıt çıt çıt çıt çıt çıt çıt.
0: Bunlar sesi duyunca geliyor.
3: Geliyorlar. Evet, sese geliyorlar. Pek şey yapmadılar. Çıt çıt çıt çıt çıt çıt çıt.
0: Peki bir de arka tarafta senin bahçen
3: var. Evet var, bahçem de var.
0: Bahçede neler ekiyorsun?
3: Bahçede domates, biber, patlıcan, ne bulursam onu ekiyorum işte. Küçük bir yerim var.
0: Evet. Kendi yiyeceğin çıkıyor.
3: Kendi yiyeceğim, evet, elhamdülillah yiyeceğim.
0: Gel şöyle bir gidelim mi bahçeye? Gidelim. Doğru. Tavukları bir göster, onlar yemlerini yerken. Halil İbrahim, onlar yemlerini yesin. Biz şimdi bahçeye doğru gidelim. Şöyle Saadet teyzemizden. Bakalım, arkada da küçük bir bahçesi var. Burada kendi yiyeceklerini yapıyor. Bakalım.
3: Bura ocağım, köy ocağı. Burada yemek pişiriyorum işte. Dolma yapıyorum. Ne bileyim, büyük yemekleri burada pişiriyorum.
0: Peki şimdi burada bahçede mısırlar mı var?
3: Bu karşıda bahçede mısırlar var, evet. Hı hı. Bunlar da işte bu fındık ağacı, bu fişne. Bunlar selvi diyoruz biz, söğüt ağacı. Böyle işte.
0: Fındık oluyor mu burada?
3: Oluyor, oluyor. Çok güzel oluyor. Bu da fındık.
0: Gel bak Halil İbrahim, şöyle geçelim içeriye doğru. Geç teyzem, geç sen. Saadet teyzemin fındık ağaçları. Normalde burada fındık olur mu?
3: Oluyor.
0: İşte bakın, fındıklar olur. Tepsi tepsi topluyorum diyor Saadet teyze. Burası ne?
3: Bura çileklerim. Bunlar nane, biliyorsunuz mu bilmiyorum.
0: Bilmez miyiz? Nane çok güzel olur.
3: Bunlar deveklerim. Bu incirim. Bu da incir ağacım.
0: Peki bu sene verecek mi?
3: Veriyor. Her sene veriyor.
0: Budadın herhalde.
3: Evet, bu sene yeni budattırdım. Evet. Veriyor. Böyle işte köy hayatı yavrum bizimkiler. Köy peki, hayatı.
0: Peki torunlar geldiği zaman neler yapıyorsunuz onları?
3: Torunlar geldiği zaman saç kuruyorum, katmer yapıyorum işte, ne bileyim. Evimizde ne varsa Rabbim ne nasip ettiyse onları yediriyorum.
0: Tabii teyze, köyde yaşamak nasıl?
3: Köyde yaşamak çok güzel. Şehir bütün bana verseler istemem yavrum. Bütün şehirleri, İstanbul'u versinler, gene gitmem de istemem de.
0: Değil mi?
3: Evet, bura bana yetiyor. Bu 10 günü, 10 şey yani, bu kadar küçücük yer bana yetiyor.
0: Saadet teyzemizin oğulları da Saadet teyzemize yardım ediyor. İşte Sedat kardeşimizi gördük. Şu anda çap

0: yapıyor. Kolay gelsin.
1: Sağ olun abi. Hoş geldiniz önce.
0: Ne yapıyoruz şimdi abicim? Hazırlık mı?
1: Şimdi evet. Fidelerimiz gelmeden önce bahçemizde böyle bir ön hazırlık yapıyoruz. Toprağımız tava geldiğinde, fidelerimiz geldiğinde fidelerimizi dikiyoruz. Bu bahçemizde kendimize yiyeceği ürünleri yetiştiriyoruz bu şekilde.
0: Ne ekeceksiniz şimdi buraya?
1: Buraya domates, biber, kavun, karpuz çeşitlerinden fide dikeceğiz.
0: Peki toprağı nasıl, ova yurtun? Verimli mi?
1: Gayet verimli, evet. Bölgemizde tarım ve hayvancılık çok meşhurdur. Gayet verimli bir toprağa sahibiz. Hı-hı. Bu şekilde yani.
0: Peki sizin tarlalar da var mı?
1: Arazimiz var, evet, köyde arazilerimiz var. Arazilerimiz geniş çapta mısır, ay çekirdeği, pancar, bu şekilde değerlendirmektedir.
0: Efendim, şimdi derler ya hani yardım edeceksin diye.
1: Evet.
0: Serhat kardeşimiz yolmuş, biz biraz yardım edelim, mikrofonu ona verelim.

0: O yurtu gezerken Hamza abiye de denk geldik. Şimdi Hamza abinin bakın şöyle göster Talib İbrahim. Küçük bir serası var burada. O küçük serada biberler var. O biberlerden tohum alacak ve arka tarafta görmüş oluruz bu tarlaya ekecek. Kendisine bir kolay gelsin diyelim.
1: Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldiniz.
0: Abi şimdi biberler büyümeye başladı mı? Tohumluk oluyor mu?
1: Biberlerimiz kıl biber ekiyor. Kıl biber. Kıl biber ekiyor. Başka bir şey ekmiyor. Hepsi o. Başka bir şey yok.
0: Onları ne hiç? Tohumunu mu alıyor?
1: Yok, tohumunu almıyorum. Tokat'taki halde satıyorum. Hale götürüyorum, halde satıyorum.
0: Bakın şu küçücük serada biberler yetişiyor. Sonrasında ise şu arkada görmüş olduğunuz bahçeye ekiliyor. Ve bu bahçede hasat edilen biberler de işte abimize söyledi ya burada topluyorum diyor. Tokat haline götürüyorum, satıyorum. Şimdi burada traktörlerim var abi, değil mi? Burada traktörlerde artık atlar, inekler, öküzler kalmadı. Eskiden şu tulumbalar dikkatimi çekti. Tulumbalar eskiden, şimdi bakın suyu çıkartabilmek için bu kolu böyle tutup gelir mi? Bakın. İşte bu şekilde tulumbalarına su çıkıyor. Ha, teknoloji çıktı, ilerledi. Burada su motorları var, değil mi abi?
1: Evet.
0: Bak. İsterseniz düğmesine basıyorsun, oradan çıkıyor.
1: Bakıyor, bahçemizi suluyor. Hem ihtiyacımızı görüyor.
0: Suyun lezzeti de...
1: Bir numara.
0: Vallahi yani derler ki yukarı... tulumbayla çıkan suyun tadına doyum olmaz.
1: 30 senedir ki buradan su içiyor biz.
0: Değil mi?
1: İçiyor.
0: Tertemiz su. Şimdi bak ya şöyle evin önünü gösterelim. Tabii burada işte torunlar.
2: Özbekli torun amcası.
0: Özbek mi?
2: Evet.
0: Senin torun
2: annesi
0: maşallah.
2: Annesi Özbek, babası buralı.
0: Gözlere bakar mısınız efendim işte? Küçücük bir yavrumuz maşallah diyelim ona. Evleri bir gösterir misin Halil İbrahim? Evler çok dikkatimizi çekti o yurtta. Gerçekten çok güzel yapılmış, çok güzel inşa edilmiş evler. Hatta gel şöyle benimle birlikte. Köyün içerisinde evlerin bu şekilde önünde bir alan oluşturulmuş. Şimdi bu alanı size şöyle hemen gel hadi İbrahim bir göster. Köşemiz var bakın. Ablamız da burada sehpasında hazırlıklar yapıyor. Burada oturuyorsunuz ferahça.
1: Şimdi kayfayı içecek.
0: Kahve. Allah razı olsun.
1: Yok,
0: sağ ol.
1: Olmaz imkanı. Şu badaldan yukarı çıktı mı kayfe içmeden imkanı yok vermez.
0: Ayran yapmış. Ayran yapmış. Ayran daha güzel.
1: Hadi dayım.
0: Bak şurada Halil İbrahim gel fırını bir gösterir misin ocağa? Bak şöyle biraz şu köşeye gel. Oradan fırını bir gösterir misin? Balkonda özel fırın yapılmış. Çaylar orada demleniyor. Yemekler orada.
1: Şehirde
0: ısısını
1: şömine bizde ocak.
0: Ne yap?
1: Şehirde şömine bizde ocak.
0: İşte bu kadar. Şehirde şömine varsa köyümüzde de ocak.

0: Boyut köyünde tabii erkekler tarlada çalışırken kadınlar da boş durmuyor efendim. Ne yapıyor? Fırınlar yakılıyor. Bakar mısınız fırının güzelliğine? İşte burada odunlar yakılıyor. İçeride de pide yapılıyor. Bakın şu anda küreğin üstünde pideleri görüyorsunuz. İçerisinde kıymalar var. Kıymalı pide. Normalde bunlar şehirlerde fırınlarda yaptırılıyor ama burada kadınlar kendileri yapıyor. İşte bakın şu anda halkalı pideler yapılıyor. Yanında çökelik var, kıyma var. Üzerine de yumurta sürülüyor. Şimdi ablamız onu fırına attı. Şöyle ben ablamızın yanına geçeyim. Kolay gelsin, bereketli olsun.
1: Abi, hoş geldiniz.
0: Abla şimdi pide yapıyoruz.
1: Evet.
0: Normalde buranın pidesi böyle yapılır mı genelde? Hemen hemen her evde olur mu?
1: Evet, herkes bile yapar burada.
0: Peki başka neler yaparsınız fırında?

0: Akşamın ekmek yaparız. Başka bir şey yapmıyoruz.
1: Evin ekmeğini.
0: Evet.
1: Peki kaç dakikada pişiyor bu pideler?
0: Bu 10 dakikada pişiyor.
1: Şöyle bunun içine baktığım zaman ateş yok içinde. Normalde yakıyorsunuz. Sonra odunu geri mi çekiyorsunuz?
0: Evet, süpürüyoruz içini. Hı. Temizliyoruz, ona tekme atıyoruz.
1: Onun sıcağına, fırının sıcağına pişiyor.
0: Evet.
1: Peki fırınlar neyle yapılıyor?
0: Kiremitle.
1: Kiremitten özel yapılmış fırınlar. Etrafını da yine sıvanmış ve köy yöresine özgü bir fırın. Oyurt köyünün tarlaları oldukça geniş bir alana sahip. Tabii bir de verimli topraklar. Bakın bir taraftan bu traktörlerle tarlalar düzleştiriliyor. Yani ekimi hazır hale getiriliyor. İşte görmüş olduğunuz diğer traktörün arkasında da şu anda mısırlar var ve tarlayı ekiyor. Her şey aslında günümüzde teknolojik olarak yapılıyor. İşte eskiden geçmiş dönemlerde bunlar elle yapılırdı ama şimdi artık traktörlerin arkasında mısırlar, o mısırlar da toprakla buluşuyor. Tabii çiftçilerimiz aralıksız bir şekilde mevsimin de gelmesiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. İşte şu anda bakın o mısır ekimini görebiliyoruz. Bir taraftan da dedim ya, bakın burada bir odun parçası var, zincirle bağlanmış. Tarlayı düzleştiriyor. Bu odun ne işe yarıyor diye belki bir soru işareti olur kafanızda. Bir taraftan tarla hazırlanırken aletlerle, bir taraftan da işte bu odun parçalarıyla tarla düzleştiriyor. Şimdi kardeşimiz de hatta traktöre binecek ve o düzleştirme işlemini gerçekleştirmeye devam edecek. Şimdi tabii tarlalarda ekim işlemi aralıksız bir şekilde yapılıyor. Yavaşça işte görüyorsunuz traktörler tarlayı tohumlarla buluşturuyor. Kolay gelsin diyelim sizlere.
2: Teşekkür ederim abiciğim, hoş geldiniz.
1: Şimdi tarlayı sürüyoruz.
2: Evet, yok hazırladık, ekiyoruz şu anda.
1: Heh, ekiyoruz, hazırlandı. Peki bu tohumlar ne zaman çıkacak, ne zaman hasat edilecek?
2: Abi bu hava böyle güneşli giderse 10 güne, 15 güne tohumlar biter. Hı hı. Hasatımız da 10. ayın 15'inde falan başlıyor.
1: Geleceğin tabii çiftçileri de yanında.
2: O da yanımızda.
1: O da öğreniyor mu?
2: Evet, o da öğreniyor.
1: Peki tarlada çalışmak, köyde yaşamak nasıl?
2: Abi bence zevk alıyoruz biz ya. Bence çok iyi. Zevk alıyoruz. Gidiyoruz büyük şehirlere de geziyoruz, görüyoruz ama buralar bizim için iyi. Biz hani olmazsa olmaz. Tarım bu ülkenin zaten şeyi, köklerinden, genelinden gelen bir şey. Tarım, Allah devlete de zeval vermesin. Devletimizin sayesinde 20 yıl önce neydik, şimdi neydik? Her şey ortada.

0: Şimdi tabii traktörlerle ekim yapılıyor, mısır ekimi yapılıyor. İşte bakın şimdi o tohumu gösterecek. Nasıl ekim yaptı? Kaç santim toprağın altına giriyor?
1: Santim toprağın şeyine bağlı, nemine bağlı. Nem güzel olursa biraz daha yukarıda ekiyoruz ama nem düşük olduğunda daha biraz daha derine indirmeye çalışıyoruz ki bitimde sıkıntı yaşamayalım diye.
0: Şu anda herhalde tohumlar göründü bak. Aynen. Sen için alabilir miyiz yolu?
1: Tabii buyur abi.
0: Evet. Bu işte bakın mısırın tohumu toprakta buluştu. Her yaklaşık bir 13 santimde bir ekiyor herhalde değil mi?
1: Aynen. Şu anda 14,5 santim ekiyor.
0: 14,5 santim arayla.
1: Tohuma göre değişiyor. Hani eğer biraz daha geç tohumsa onu biraz daha arasını 15-16 santim açıyoruz abi.
0: Çiftçilerimiz tarlalarda mesaisini sürdürüyor. Çiftçiler aslında çok özel kişiler.
2: Evet abicim, öncelikle hoş geldiniz. Sizleri görmek çok güzel. İsmim Sedat Akın. Tokat Pazar Ovaer köyündeyiz. Bölgemizde mısır ekimi yapıyoruz. Ekim ayındayız. Şu anda tarlamızda ekimle meşgulüz. Çiftçilerimiz özel ve güzel bir insanlardır. Dünyanın en iyi insanları beyaz öncüklü bilim adamları ve çiftçilerimizdir. Birisi yaşatır, birisi doyurur sloganıyla.
0: Değil mi? Evet. Toprakta evet. Toprak mahsul vermezse evet, evimiz abi. Aç kalacak.
2: Aynen öyle abi.

0: Peki şimdi toprağı işlemek, burada çalışmak nasıl?
1: Toprağı işlemek ve çalışmak çok güzel bir duygu. Şöyle söyleyeyim. Biz yaşayacağız. Önce kendimiz yaşayacağız, sonra insanları yaşatacağız. Bu şekilde devam edeceğiz.
0: Mesela bir pandemi oldu değil mi?
1: Evet, bir pandemi dönemi oldu mesela. İnsanlarımız ne yaptı? Tarladan çıkan bir mahsulü aldı. Bir elbiseyi, kıyafet alabildi mi? Alamadı. Önce doyuracağız. Biz kendimiz doyacağız, sonra insanları doyuracağız abi. Sloganımız bu şekilde. Çiftçilik güzel bir meslektir.
0: Şu arazileri bir gösterir misin Halil Bey? Bakar mısınız arazilere? İşte bu araziler ekiliyor. Ekildikten sonra da tabii ki hasat yapılıyor. Mısır tabii çok önemli.
1: Evet abicim. Mısır şöyle, mısır bitkisi ekildikten sonra sanayilere gittiği zaman bu mısırdan nişasta, yağ, un olarak halkın sofrasına sunuluyor. Evet abicim, bu şekilde.
0: Şehre Yakın programında bu hafta Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ovayurt köyüne konuk olduk. İnsanların da gönlü zengin, tarlalarda zengin. Aralıksız bir şekilde çiftçilerimiz çalışıyor. Ben Murat Onur. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın Ocak-Mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %4,2 yükselerek 9 milyar 896 milyon 456 bin dolara çıktı. Söz konusu gelir içinde ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 694 milyon 574 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri de 201 milyon 883 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Kış ve bahar mevsiminde aldığı yağışlarla tüm zamanların rekorunu kırdı. İzmir son 80 yılın en yağışlı dönemlerinden birini yaşadı. Kentin ana su kaynağı olan barajlarda özlenen manzaralar geri geldi.
8: Arkamda görmüş olduğunuz manzara İzmir'de 2022 yılından bu yana gözükmüyordu. Son yağışlar Tahtalı Barajı'nı işte bu seviyeye getirdi.
9: Ocak ayından beri Tahtalı Barajı seviyesi yükseliyor. Bütün barajların seviyeleri yükseliyor ve hatta Balçova falan %100'leri geçti. Savaklardan artık su bırakıldı. Bu bir rekor. Bu tüm zamanları sanırım bir rekoru bu. Daha Nisan sonuna gelmeden neredeyse yıllık yağışı aldık. Yani toplam 12 aylık yağışı 4 aylık

0: süreçte biz aldık. Sorun burada yağışların olmasından ya da kuraklıktan dolayı değil, sorun suyu kullanabilmek.
1: Uzmanlara göre asıl mesele kuraklık değil, suyun planlı yönetilememesi. Yeni barajlar ve arıtılmış suyun yeniden kullanımı kritik önem taşıyor.
0: Yapmamız gereken önceki ilk baştaki şey bir hidrojeoloji. Bütün İzmir'in detaylı haritası çıkartılacak. Yani nerede ne kadar suyumuz var. İki, mümkün olan her yere baraj yapılacak. Arıtmalardan çıkan suyun, çünkü çok ciddi bir biz su bırakıyoruz biz arıtmalardan. O suyun artık denize bırakılmaması lazım. En azından üçte birinin tutulup tarım alanlarına kazandırılması gerekiyor ki tarım alanlarında kullanılan o yeraltı suyun da rezerv olarak saklanması için. O da şart.
2: İzmir'de son yağışlar yüzleri güldürdü. Kentin Can Suyu Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı %50'ye kadar ulaştı. Uzmanlar uyarıyor. Sadece yağışların sevindirmesi tek başına yeterli değil.
0: Belediye 2000 yıllarda kayıp kaçak oranımız %60 falandı. Çok ciddi bir rakamdı bu. Ama daha sonra bu yeraltı dinlemeleriyle bir anda %40'lara geriletti. Yani 3-4 senelik bir zaman sürecinde %40'lara kadar indi. Bu ne demek yani? 100 litre siz buradan su veriyorsunuz, 40 litresi kayıp. Çok ciddi rakam, hala ciddi rakam. İSSU'nun web sayfasında bu %26 olarak yazıyor. Ama o da bir ciddi rakam. Bunun %10'lara falan düşürülmesi lazım. %15'lere kesinlikle düşürmesi lazım. Ve yeni risk analizleri de yapılması lazım. Biz daha bu seviyeye gelmeden %78'lerdeyken belediye uyardı, kuraklık geliyor. Suda B ve C planları yapalım, yeni baraj yerleri yapalım. Yani bir sürü şey, arıtmadan çıkan suyu kazandıralım, tarıma kazandıralım gibi, ama hiçbiri yapılmadı. Yok. En azından umarım şimdi yaparlar.
1: Profesör Doktor Doğan Yaşar'a göre İzmir'in su yönetimindeki yapısal sorunları ve şebekedeki kayıp kaçak hala kentin su ihtiyacı için büyük bir tehlike.
0: Şimdi bunu yönetebilmesi için önce hidrojeologların olması lazım belediyede. Hidrojeolog yönetim kademesinde olması lazım, ama baktığımız zaman yönetim kademesinde hiç hidrojeolog yok. Daha doğrusu doğa bilimci de yok zaten. Şeyde, belediyede. Asıl sorunlar buradan çıkıyor. Körfez kirliliği sorunu da buradan çıkıyor. Su sorunu da buradan çıkıyor. İzmir'in çökme sorunu da buradan çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde yağışta Kıbrıs şehitleri dahil her yer su altına kaldı. Yani buradaki olayda İzmir Büyükşehir Belediyesi kesinlikle ve kesinlikle doğa bilimcilerine yönetimde yer vermek zorunda. Yani çünkü onlar size anlatacak ne olduğunu, ama maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi Jeoloji Mühendisliği Odası'na dahi randevu vermiyor.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Zenit mensubu ve diplomat unvanıyla herkesi kandırmıştı. Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapse istendi. Dolandırıcılığı meslek haline getiren şüphelinin telefonundan da sahte devlet övünç madalyası beratı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında iddianame hazırladı. İddianameye göre kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıtan Yılmaz'ın sahte belgelerle çok sayıda kişiyi dolandırdığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibi alınan şüpheli, para aldığı kişileri ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek dolandırdığının tespiti üzerine gözaltına alındı. Mağdurlardan biri şüphelinin kendisini diplomat olarak tanıtarak güven kazandığını ve farklı zamanlarda yüklü miktarda para aldığını belirtti. Paraların iadesi istenmesine rağmen şüphelinin çeşitli gerekçelerle ödeme yapmadığı ifade edildi. Şerife Yılmaz'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde ise telefonunda kendi adına sahte olarak düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası beratı ve sahte tapu evrakları tespit edildi. Ayrıca şüphelinin WhatsApp yazışmalarında kendisini MİT görevlisi, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği konularında tam yetkili diplomat olarak tanıttığına dair

0: çok sayıda mesaj bulundu.
1: A Haber Radyo.
2: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 11 olmak üzere A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Efendim yakın zamanda özellikle üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi, sıkça konuştuğumuz konulardan biri doğurganlık hızının düşmesi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programına katıldı. Yaptığı konuşmada ailenin önemine bir kez daha dikkat çekti. Doğurganlık oranlarının azaldığını yineleyen Erdoğan, 3 çocuk çağrımızın haklılığı ortada dedi.
3: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur.
0: Başkan Erdoğan katıldığı programda ailenin önemine dikkat çekti. 3 çocuk vurgusunu hatırlattı. Bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor dedi.
3: 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor.
0: Başkan Erdoğan bu önemli mesajları İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programında verdi. Doğurganlık oranının azalmasına dikkat çekti.
3: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyor. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü. Yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor.
0: Erdoğan ortanca yaşta yaşanan artışa da değindi.
3: Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır. Bizde 35'e yaklaşan ortanca yaş Avrupa'da 45'tir. Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz.
0: Başkan Erdoğan'ın gündeminde doğum izninin 24 haftaya çıkartılması da vardı.
3: En son biliyorsunuz doğum izni sürelerini yeniden düzenledik. Dün yürürlüğe giren kanuna göre çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
0: Erdoğan'ı programda Bakan Göktaş pazarlık halısı takdim etti. Aile yılı kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye girenler ise ödüllerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.
4: Ailemize şükranlarımızı sunuyoruz. Alkan ailesine.
2: Ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumla devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir döneme girildi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası yasal düzenlemeler hızlanacak mı? Ankara'da neler konuşuluyor? Kim hangi mesajları verdi? Hepsi ve daha fazlası haberimizde.
5: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
3: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleri

0: Toplantıda sürece dair yol haritası masaya yatırıldı. Gözler yasal düzenlemelere çevrildi.
1: Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bu kavşağda kazasız, belasız geçelim arzusundayız.
0: Ortak raporda bir yol haritası ortaya konuldu. Ankara'da siyasi partiler arasında temaslar sürüyor. Kulislerde yasal düzenlemeler konusunda Mayıs ayı içerisinde somut gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor. Cumhur İttifakı bu konuda örgütün tüm unsurlarıyla tasfiyesi ve bunun devletin ilgili kurumları tarafından tespit ve teyidi şartını hatırlatıyor. Bu gerçekleşirse sürecin çok daha hızlanacağı ifade ediliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da artık buradan dönüş yok diyerek kararlılık vurgusu yapmıştı.
2: En kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması Türkiye'nin selameti ve bu başlanmış için işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir.
0: DEM Parti cephesinde de süreçle ilgili toplantılar sürüyor. DEM Parti heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı'ya bir ziyaret daha yapması bekleniyor.
3: Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde kavga çıktı. Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesi ortalığı karıştırdı. AK Partili belediye başkanları CHP'lilere tepki gösterdi.
0: Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunmak istendi. Salon bir anda karıştı. Belediye başkanları birbirine girdi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetimi için yapılan seçim öncesi kavga çıktı. Belediye başkanlarını sakinleştirmek kolay olmadı. Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleriyle encümen üyeleri seçimi için Ankara'da toplandı. Divanda bulunan CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumaya başladı. AK Partili belediye başkanlarından tepki gecikmedi. Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Arbedenin ardından olağan meclis toplantısına bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantıya devam edildi.
3: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 5. celsesi 6 Mayıs'ta görülecek sevgili izleyenler. Taraflar bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Mahkeme heyeti de sanıkları dinleyecek. Şimdi bu konuya dair daha fazla ayrıntıyı almak için Ankara'ya uzanıyoruz. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu notlarıyla yayına hazır. Hemen sözü Tülay Ağoğlu'na bırakalım.
4: 6 Mayıs çarşamba günü görülecek ceza davasında sanıklar dinlenecek. 6 Mayıs'taki 5. duruşmada daha doğrusu ve ana muhalefet partisinin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddia ediliyor. İddiasıyla Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi yargılanıyor bu davada. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise eski genel başkansa mağdur sıfatıyla yer alıyor yine iddianamede. Özgür Özel lehine oy kullanılması için delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliği teklif edildiği ifade ediliyor ve delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermeleri istendiği de yine yer alıyor bu iddianamede. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi demiştik. Peki kim bunlar? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı, tutuklu Beşiktaş Eski Belediye Başkanı, CHP Bursa İl Başkanı, CHP Erzurum İl Başkanı, iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alan isimlerden bazıları 12 isim olduğunu ifade etmiştik burada ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapisleri isteniyor. Aynı zamanda bu süre içinde de yine siyaset yasağı getirilmesi isteniyor. Geçtiğimiz günlerde dava ile ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesinin bir örneği Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Kurultay Ceza Davası dosyasına gönderilmesi

0: istenmişti. İddianamenin örneği dosyaya eklendi. Şunu da ifade edelim. Tabii kafalar karışıyor. Bir de mutlak butlan davası var. O istinaf mahkemesinde görülüyor ve ne zaman karar verileceği henüz belli değil. O mutlak butlan davası da CHP kurultayının, yani 38. kurultayın yok hükmünde sayılıp sayılmayacağına ilişkin daha önce mahkeme karar vermişti ve daha sonrasında istinafa taşınmıştı bu konu. İşte istinafta da o ayrı bir dava yine yürüyor. Bu ceza davası farklı. O mutlak butlan davasının da farklı olduğunu da yine vurgulayalım. Sözü Merve'ye bırakalım.
1: Tülay Ağoğlu'na teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Şimdi sevgili izleyenler, İstanbul Şişli'de gelin kayınvalide tartışması cinayetle bitti. Kayınvalide gelinini silahla vurdu. Genç kadın hayatını kaybetti. Kayınvalide ise gözaltına alındı.
2: Gelin ve kayınvalide tartışması genç kadını hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki gelini Burçin Şahin'le birlikte yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Karabacak dehşet saçtı. İkili arasında tartışma çıktı. Bir anda sesler yükseldi, sinirler daha da gerildi. Kayınvalide Karabacak elindeki silahla gelini Şahin'e ard arda ateş açtı. Gelin Şahin hayatını kaybederken kayınvalide Karabacaksa polis ekiplerince gözaltına alındı. Kayınvalidenin uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Öldürülen Burçin Şahin'in eşinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
1: Bir cinayet haberi de Muğla'dan geldi. Muğla'da bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştı. İki kadını silahla öldürdü. Bir süre kaçan saldırgan yakalanacağını anlayınca da kendi yaşamına son verdi.
3: Otelin önünde tartıştığı iki kadını öldürdü. Yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ecevit Cankurt alacak verecek meselesi yüzünden iki kadınla tartışmaya başladı. Gerginliğin büyümesi üzerine belinden silahı çıkartan Cankurt kadınlara ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine giden sağlık ekipleri 25 yaşındaki Serap Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Hatice Yeysikan da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüphelilerin peşine düştü. Bir süre sonra yakalanacağını anlayan Ecevit Cankurt kendi yaşamına son verdi.
1: Efendim, Burdur'da da 11 yıllık sır perdesi aralandı. Burdur'da boş arazide bulunan kafatasının 11 yıl önce Isparta'da kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu ortaya çıktı. İki kişi tutuklandı. Çetin'in vücudunun geri kalanı ise aranıyor.
3: Isparta'da kaybolduğu kafatası Burdur'da bulundu. Sır perdesi 11 yıl sonra aralandı. Burdur'da Mart ayında boş bir arazide battaniyeye sarılı bir kafatası bulundu. DNA incelemesinde kafatasının 2005 yılında Isparta'nın Senirkent ilçesinde kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu ortaya çıktı. Çetin ailesi geçen yıl Müge Anlı'nın programına katılarak oğullarının izini aramıştı.
4: Yıllardır oğlumdan hiç haber alamadık, ses soluk yok.
5: Sağ olduğunu hiç tahmin etmiyorum.
3: Şüpheler Çetin'in çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'ın üzerinde yoğunlaştı. İddiaya göre Akçay'la Çetin'in eski eşi Derya Kor arasında ilişki vardı. Bunu öğrenen Mehmet Çetin de arkadaşı Bayram Akçay'la tartışmış, boğazına bıçak dayamıştı. O günden sonra da ortadan kayboldu.
5: Sol eliyle bıçağı şöyle yaptı, şurana dayadı. Ben onu öldürmeye geldim
3: de. Akçay'ın Çetin'in ailesine Mehmet cinsiyetini ve kimliğini değiştirip Antalya'ya gitti dediği de iddialar arasında.
6: Oğulları kaybolduktan sonra aileye denmiş ki sizin oğlunuz cinsiyet değiştirdi.
3: Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Bayram Akçay tutuklandı ancak bir süre sonra serbest bırakıldı. Çetin'e ait kafatasının bulunmasının ardından faili meçhuller arasına kaldırılan dosya yeniden açıldı.

0: Çetin'in eski eşi Derya Kor ve iddiaların odağındaki arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alındı. Sorgularının ardından ikisi de tutuklandı. Dosyaya cezaevinde hükümlü olarak bulunan iki kişi daha şüpheli sıfatıyla eklendi. Mehmet Çetin'in cansız bedeninin kayıp olan diğer parçaları aranıyor.
1: Kayseri'de de 3 çocuk annesi eski eşini üniversitede pompalı tüfekle öldüren sanığın davasında karar çıktı. Tutuklu yargılanan eski eşe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
2: Meliha Keskin davası hukuk sistemimizde emsal olabilecek bir davaydı her şeyden önce.
0: 3 çocuk annesini öldüren eski eşe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Olay geçen yıl 23 Ekim'de Kayseri'de yaşandı. Erciyes Üniversitesi öğrencisi 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Meliha Keskin, 3 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
2: Çok erken yaşta evlendiği için ve kendi hayatını kuramadığı için Ferhat Karakaya ile boşandıktan sonra Erciyes Üniversitesi'nde en çok istediği bölümlerden biri olan Fen Edebiyat Fakültesi'ne gitti ve halk bilimi öğrencisiydi. Çok da başarılı bir öğrenciydi ve mezun olmak istediğinde, yani mezun olduğunda hayali öğretmen olmaktı. Okulunda birinciydi. Hayalleri yarım kaldı.
0: Hazırlanan iddianamede Ferhat Karakaya için tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
3: Sanık Ferhat Karakaya eylemi planlı yapmadığını, öldürme kastının bulunmadığını, pişman ve üzgün olduğunu belirtti. Ayrıca 3 çocuğu içinse DNA talebinin bulunduğunu ifade etti.
2: Tutarlı bir senaryo bile yoktu ortada. Bir mahkemede çıkıyor işte beni aldattı diye yalan söylüyor. Başka bir mahkemede çıkıyor yok benim malımı mülkümü yedi diyor. Birinde çıkıyor kardeşleri beni dövdü, ailesi bana şunu yaptı, aileme bunu yaptı diyor.
0: Davanın 3. duruşmasında karar çıktı.
3: Erciyes Üniversitesi'nde boşandığı eşi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle öldüren Ferhat Karakaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararında sanığa hiçbir ceza indirim uygulamadı.
2: Mahkemenin en başından beri soyut beyanlarla, pembe dizi tadında altını çiziyorum, ifadelerle mahkemeyi yanıltmaya çalıştı. Ama Türk adaleti, Türk yargısı onun bu yanıltmaya çalışmasına göz kulak asmadı ve günün sonunda da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Kahramanmaraş'ta 28 Temmuz 2024'te arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille 92 hektar Kızılçam ormanının yanmasına sebep olan sanık 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca yangından kaynaklı 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine hükmedildi.
0: Orman yangınına sebep olan kişiye hapis ve para cezası verildi. 28 Temmuz 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın geniş alanı etkisi altına almıştı. 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ettiği yangın 18 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Ancak tahribat büyüktü. Yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğündeki 92 hektar Kızılçam ormanı küle döndü. Yapılan incelemede yangının 21 yaşındaki MS'nin arkadaşlarına şaka yapmak için attığı torpilden kaynaklı olduğu tespit edildi. Hakkında dava açılan kişi hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca söndürme ve yanan alanın tekrar ağaçlandırma maliyeti olan 43 milyon 752 bin liranın sanıktan tahsil edilmesine hükmetti.
1: Efendim, avukatların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sıkı takibe alınıyor. Baroların bünyesinde oluşturulacak takip merkezleriyle reklam ihlalleri izlenecek. Amaçsa mesleğin itibarını korumak.
4: Türkiye Barolar Birliği'nin reklam yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Reklamlarla ilgili maddede reklam yasağını ihlal etmek, kendisinin ve mesleğinin itibarını ve toplumun mesleğe güvenini zedeleyecek

0: davranışlarda bulunmak ifadesi dikkat çekti.
1: Avukatlarımızın başarısı yargının başarısı. Yargının başarısı kamu düzeninin sağlanması. Biz bu şekilde görüyoruz.
0: Düzenlemeyle avukatların sosyal medya üzerinden kendi reklamlarını yapmalarına kısıtlama getirildi.
1: Avukatlarımız savunma makamı. Savunma makamı kutsal. Burada zaten 3 tane sayıçaya birlikte işlerse yargıda başarı sağlanır.
0: Reklam yasağı ihlalleri için barolarda takip merkezi kurulacak ve bu merkezlerde 5 kişi görev alacak. Barolar, reklam yasağının ihlali durumunda kovuşturma açılması veya açılmaması konusunda karar verebilecek.
2: Sevgili izleyenler, İzmir'de bir yandan Efes 2026 tatbikatı, diğer yandan da eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda yerli hücum bot Karayel ile Bahadır Adası açıklarında bir tatbikat icra edildi. Karayel seyir ve manevra kabiliyetiyle göz doldurdu. Ayrıca eğitimin başka bir bölümünde mağarada sığınak ve tüneldeki hedefler imha edildi.

0: yerli hücum botta çıkarma yapıldı. Senaryo gereği düşman işgalindeki alanlar ele geçirildi. İzmir'de yapılan Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında gerçekleşen eğitim faaliyetleri nefes kesen görüntülere sahne oldu.
1: Karayel botunda ikisi personel, toplam 17 mürettebat bulunuyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen karayel botu 2025 yılı Aralık ayında envantere alındı. Yüksek dalga seviyesine mukavemet gösteriyor. Aynı zamanda kısmi balistik korumaya da sahip.
0: Askerler eğitimde senaryo gereği çıkarma yaptı.
1: Bahadır Adası açıklarında devam eden karayel hücum bot eğitimine Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte dost ve kardeş ülkelerden 117 amfibi deniz piyadesi ve 58 komando katıldı.
0: Eğitimde milli hücum bot karayel seyir ve manevra kabiliyetiyle göz doldurdu.
1: Efes 2026 tatbikatı 11 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Tatbikatın yanında eğitim faaliyetleri de sürüyor. Şu anda karayel hücum botuyla sahadayız. Eğitim faaliyetlerini takip ediyoruz. Karayel hücum botu Efes tatbikatına ilk kez katılacak ve maksimum süratı 60 knot. Şu anda en yüksek hızla devam ediyor. Karayel hücum botu aynı zamanda her türlü koşulda operasyon kabiliyetine sahip. Botta toplam 17 personel bulunuyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen karayel botunda 15 personelle birlikte bir operatör ve operatör yardımcısı var. Görevleri ise oldukça zor. 15 kişilik personeli özellikle bot harekatlarında yüksek hızla karaya ulaştırma.
0: Mehmetçik ve diğer ülke askerleri çıkarma görevini başarıyla tamamladı. Timler düşman hattına ulaştı. Eğitim faaliyetlerinin başka bir bölümünde ise mağara, sığınak ve tünelde arama gerçekleştirildi.
1: Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı 11 Nisan'da başladı. 21 Mayıs'a kadar devam edecek. Tatbikata yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında mağara, sığınak, tünel, arama eğitimi şu an itibariyle gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda eğitime 10 ülkeden toplam 93 personel katılıyor.
0: Eğitimde yerli ve milli cihazlar kullanıldı.
1: Efes 2026 eğitim faaliyetleri kapsamında özellikle mağara ve tünel arama faaliyetlerinde dedektör ve mayın dedektörünü kullanan personel oldukça önemli. Arazide temkinli bir şekilde ilerliyor ve işte kullandığı Ozan yerli ve milli dedektörümüzle arazideki metalleri tespit ediyor. Şu anda bir demir içeriği olan bir betonu belirledi.

0: ve orayı birazdan işaretleyecek.
1: Askerlerden önce arama köpeği mağara, sığınak ve tünele girdi. Daha sonra ise askerler sisteme yaptı. Mağara, sığınak ve tüneldeki düşmanlar etkisiz hale getirildi. Patlayıcılar imha edildi. Bölgenin ele geçirilmesiyle görev başarıyla tamamlandı.
2: Efendim, şimdi kameralarımızı Malatya'ya çevireceğiz. Malatya'da asrın felaketi sonrası yerle bir olan ve hızla inşaatına başlanan yeni çarşıda bazı dükkanlar hizmete açıldı. Şimdi ayrıntıları alacağız, hemen o noktaya gidelim. A Haber muhabiri Barış Türel bizi bekliyor. Hoş geldin Barış yayınımıza. Oradaki atmosferi aktarır mısın bize?
3: Merve Özkan, depremden en çok etkilenen illerden biriydi Malatya elbette ki. Bir yandan konut, bir yandan iş yeri çalışmaları devam ediyor. Malatya'nın tam kalbindeyiz. Malatya merkezdeyiz. Hemen arkamda kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Bu şekilde burada yeni çarşıda dükkanlar açılmaya devam ediyor. Hemen ilk böyle göstereyim. Bakın, burası Kuyumcular Çarşısı. Burada esnaflar hizmet vermeye başladı. Sadece Kuyumcular Çarşısı değil, hemen bulunan bu cephedeki aslında çarşıda Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Ayakkabıcılar Çarşısı gibi bölümler inşa ediliyor ve tamamlandıkça da bir bir hizmet vermeye devam ediyor esnaflar burada. Bakın, sadece o nokta değil. Şurayı da bir gösterelim. Turgut abi, gelirsen böyle. Bakın, burası da Kışla Caddesi. Hemen karşı cepheyi de gösterelim. Burada da yeni iş yerleri yapıldı ve orada da çok kısa bir süre içerisinde teslimatlar başlayacak. Çevre düzenlemesi yapılıyor yine aynı şekilde ve buranın da kısa bir sürede hizmete açılması bekleniyor. Yine hemen bu tarafı da gösterelim. Bakın, burada da yeni çarşının hemen karşısında Söğütlü Cami inşaatı devam ediyor. Yine akabinde valilik binası yeniden yapıldı, hizmete açıldı ve hemen karşı noktada da şu anda dükkanlar bir bir yükselmeye devam ediyor. 100 bin bağımsız bölüm ya yıkılmış ya da ağır hasar görmüştü Malatya'da depremde. Bir yandan konutlar inşa ediliyor, bir yandan da yeni iş yerleri işte bu şekilde inşa ediliyor. Göstereceğiz. Yavaş yavaş gidelim böyle. Kuyumcular burada hizmet vermeye başladı dedik. Tabii bu noktada, hemen yeni çarşı denilen bu noktada 5700 adet iş yeri inşa ediliyor. Altlarında otopark bulunuyor. Az katlı, modern ve dayanıklı bir şekilde inşa edildi bu iş yerleri. Depremzede esnaflara da teslim ediliyor. Hemen şöyle içlerine gidelim. Tabii burada çalışmalar da sürüyor. Çünkü esnaflar hem iş yerlerinin içinin tadilat noktasında çalışmalar gerçekleştiriyor. Bakın, hemen burada yine kuyumcular şurada hizmet vermeye başlayacak. Bu noktada da tadilat çalışmaları devam ediyor. Esnaflar bir an önce iş yerlerine yerleşmek için buradaki çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Yine devam edelim, hemen burada gösterelim tek tek. Dediğim gibi 100 binden fazla bağımsız bölüm ya yıkılmış ya ağır hasar görmüştü. Malatya'da 25 bin esnaf iş yerini kaybetmişti. Şu an itibariyle gelinen noktada Malatya'da 78 binden fazla konut inşa edildi. Ve şu an itibariyle de 10 bine yakın iş yeri de tamamlanarak depremzedelere teslim edildi. Peyderpeyde tamamlanması ve bu iş yerlerinin vatandaşlara, esnaflara teslim edilmesi bekleniyor. Tabii biz de aslında depremin olduğu ilk günden itibaren gelişmeleri Malatya'da takip ettik. Ve bu noktada işte gelinen süreçte de 3 yıldan fazla bir süre geçti. Ve bu noktada da Malatya yeniden inşa ediliyor. Adeta yeniden küllerinden doğuyor diyebiliriz. Bu noktada biz de gelişmeleri ve yapılan çalışmaları gösterdik diyelim. Sözü Malatya'dan yeniden sizlere bırakalım.
2: Teşekkür ederiz Barış Türel paylaştığım bilgiler için. Efendim, Anadolu Diyarı ile devam edeceğiz. Arkadaşlarımız Burdur'un Karamanlı ilçesine konuk oldu. Yayla Diyarı ilçenin tarihini, kültürünü ve gastronomisini sizler için görüntüledi.

Anadolu Diyarı ekibi olarak Anadolu'nun kadim topraklarını, verimli topraklarını dolaşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız tabelada da yazdığı gibi mermer, ceviz ve yayla diyarı.

Karamanlı ilçesinde turumuza başladık ama ilginç bir şey dikkatimizi çekti. Sağ tarafımda bir cami var. Neresi burası? İpekçioğlu Camii. Ama ilgimizi çeken şeyi göstereceğim size. Bakın, caminin bu giriş kapısının hem sağında hem de solunda antik bir kitabe var. Gördüğünüz gibi belki de binlerce yıl öncesine dayanan. Buradaki sakinlerle konuştuk. Dediler ki müze müdürlüğünden de yetkililer geldi. Bunların fotoğraflarını çekti. Anladığımız kadarıyla bu caminin kapısının yapımı sırasında kullanılan bir kitabe. Burada da daha önce mescitmiş İpekçioğlu Cami. Çok da aslında tarihi yok ama mescidin üzerine bir de cami yapılmış, bir de minare yapılmış. Bakın 1963 yılında yapıldığı görünüyor buradan, minarenin en azından. Caminin de 1950'li yıllarda yapıldığı belirtiliyor. O nedenle de yıllar öncesinden bu yana belki de Karamanlı ilçesinin en eski camilerinden bir tanesi burası. Önce mescit, ardından da cami olarak ibadete açılmış. Ama o en dikkat çeken kısımsa kapının girişindeki antik kitabe.

0: Bu camiye ben 2004 ve 2017 yılları arasında bu camide görev yaptım. Ben geldiğimde bu hitabeler burada vardı zaten. Tabii bunlarda ne yazıldığını biz pek anlayamıyoruz, bilemiyoruz ama Akdeniz Bölge Turizm Müdürlüğü'nden geldiler, yetkililer geldiler. Bu hitabelerin fotoğraflarını çektiler. Biz de elimizden geldiği kadar bunları korumaya çalıştık şimdiye kadar. Daha hala da gelen görevli arkadaşlarımız bu hitabeleri korumaya çalışıyorlar yani. Burada ilçe görevlileri olarak da, müftülük olarak da biz bunlara sahip çıkmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Sahip çıkıyoruz yani. Şimdi camimizin özellik olarak burası 2009, 2013 veya 14 yılları arasında burası Denizli, Antalya, Denizli, Burdur yani merkez yolu, ulaşım yolu olduğu için buraya genelde günlük 1-2 tur olarak turizm olarak turistler geliyordu buraya. Camimize.
1: Turistler de geliyordu.
0: Evet, turistler geliyordu.
2: Yani bu kitabeler için mi yoksa?
1: Yok,
2: camiyle.
0: Camiye geliyorlardı. Tabii ben o zamanki rehberleri soruyordum. Merak ettim, acaba bu caminin özelliği nedir? Niye buraya geliyorsunuz? Turistler niye geliyor falan? Bana dediler ki hocam, bu yol güzergahı üzerinde olduğu için bu cami Turizm Bakanlığı'na bildirilmiş isim olarak, biz de burada Müslümanların nasıl ibadet yaptıklarını şekil olarak anlatıyoruz ve gösteriyoruz dediler. Yani bunun için biz buraya ziyaret.
2: O nedenle uğrak noktası oldu.
0: Evet, o nedenle uğrak noktası olduğunu bana zikrettiler yani.
3: Karamanlı ilçesi çok kadim bir yerleşim yeri. Öyle ki o noktalardan bir tanesindeyiz. Pisidia, Antiokya antik kentini bilmeyen yoktur. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinin kesişme noktasında yer alan ve 2000 yıl önce bu bölgelerde yaşayan Yunanlardan bahsediyoruz ve onlara ait kalıntıları her yerde görmek mümkün. Karamanlı ilçesi de buna dahil. Burada kaya mezarları var. Gördüğünüz gibi 2000 yıllık bir geçmişe sahip, halen daha yerinde duruyor. Ama işin bir de ilginç bir boyutu var. Bakın, o 2000 yıllık kaya mezarlarının hemen yanı başında da artık günümüz mezarları yapılmış buraya. Gördüğünüz gibi bir tarafta yüzyıllardır ayakta duran o kaya mezarları, bir tarafta da günümüzde kullanılan mezarlık, ilginç, ayrı bir görüntü oluşturuyor Karamanlı'da.

Karamanlı'nın adeta can damarı olan bir yerdeyiz. Karamanlı Baraj Göleti burası. Toplamda 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan bir baraj. Ve aynı zamanda bu baraj sayesinde de 3000 hektarlık alanın sulaması yapılıyor. Ve son yağışlarla birlikte yüzler de gülmüş durumda. Çünkü barajdaki doluluk seviyesi %80'leri geçmiş durumda. Ve hemen barajın yanı başında da Karamanlı Belediyesi tarafından bakın ileride taş evler yapılıyor. Yani bu bölge turizme de açılacak önümüzdeki süreçte. Çünkü önemli bir turizm güzergahında olan ilçelerden bir tanesi Karamanlı. Her bir tarafta faaliyet var. Hemen o yukarı tarafta da bakın mermer ocakları dikkatimizi çekti. Ki girişte tabelada da yazıyordu zaten Karamanlı'nın bir mermer diyarı oldu. Bakalım orada neler yapılıyor, ne gibi çalışmalar yapılıyor. Bir de şimdi mermer ocaklarına bir bakalım.

0: Az önce o baraj göletinden gösterdiğimiz yere geldik. Mermer ocaklarının tam da ortasındayız. O beyaz renkten gözlerimiz de kamaşıyor. Her bir tarafta bu şekilde hummalı çalışmalar var Karamanlı ilçesinde. Yanımızda da Tuncer abimiz var. Firmanın yetkililerinden. Tuncer abi, nasıl bir organizasyondur bu?
1: Organizasyon, doğal ham madde olarak ürettiğimiz blokları yurt dışına, iç pazarlarda, evlere dekorasyon olarak fabrikaların üretip kullanaraktan farklı bir mimarlarda, projelerde değerlendiriliyor. Burdur ilçemizde bu zaten Burdur Beji olaraktan geçiyor.
0: Burdur Beji.
1: Burdur Beji olarak da.
0: Şimdi mermerin beşi Afyon Karahisar derler abi. Ben de Afyonluyum.
1: Doğrudur. Mermerin...
0: Bu Karamanlı'nın mermerinin özelliği ne? Önemi ne?
1: Mermerin özelliği kireç taşı içeriyor bu taş. Biraz daha beyaz bir yapısı var. Farklı projelerde uygulamaları farklı bölgelerde kullanıldığı için Afyon mermerine benzerliği vardır yani.
0: Peki bunları çıkarmak hiç de kolay değil değil mi?
1: Evet, biraz büyük bir organizasyon istiyor bu iş. Bu organizasyonda işte iş makineleri, insan gücü, normal elektrikli küçük kesim makineleri falan kullanıyoruz. Genelde harfiyat sahasında arkaya doğru gönderdiğimiz ürünleri, ham maddeleri, blok olarakları yurt dışına ihraç ediyoruz. Ve iç pazarda fabrikalara ham madde olaraktan tedarik sağlıyoruz.
0: Şimdi şunu biliyoruz. Yani bu bir Allah vergisi ve belki de binlerce yıl, milyonlarca yılda oluşan bir şey ama gerçekten de inanılmaz bir manzara var burada.
1: Evet.
0: İnanılmaz manzara. Kat kat böyle. Her bir tarafta mermer.
1: İşletmecilik için böyle bir çalışma alanı gerekli. Bu işletmecilik alanda işte basamaklar oluşturuyoruz biz buna. Kademelendirmeler.
0: Evet, onu soracağım. Böyle basamak basamak burası.
1: Evet. Basamakları biz daha sonra iş makinelerini işleyip keserekten görmüş olduğumuz makinelerle bunları üretime dahil ediyoruz.
0: Yani buranın komple bu bir dağ olarak gözüküyor evet. Herhalde değil mi abi daha önceden?
1: Evet.
0: Komple bu dağın altı bu şekilde mermer mi abi? Yani bembeyaz mermer mi?
1: Ya doğal bir ürün olduğu için her kesim, her üretim, her aynada yaptığımız üretimler renklerin içine farklı malzemeler karıştırıyor. Tabii ki standart bir üretim yok. Doğal adı üstünde. Ona göre
0: doğal taş.
1: Doğal taş dediğimiz için ona göre biz de bunları sınıflandırıp ona göre üretimimizi yapıyoruz. Genelde dediğim gibi ihracat olaraktan Çin, Hindistan, Mısır gibi pazarlara ham madde tedarik sağlıyoruz. Ve Türkiye'deki fabrikalara da benzer ürünleri gönderiyoruz.
0: Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
1: Sağ olun.

0: Osmanlı ilçesinin yöresel ve aynı zamanda tescilli ürünleri de var. Önümüzde zengin bir menü. Sağ tarafımda Vesile abla, sol tarafımda da Hamide abla var. Çünkü ancak yetecek bu ürünleri tanıtmak, değil mi? Nereden başlayacağız abla?
1: Evet, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Süt kaymaktan oluşan höşmerimden başlayalım.
0: Höşmerimden mi başlayalım?
1: Hemen tattırmak.
0: Hemen tattıracaksın. Şimdi höşmerim bir tatlı değil mi?
1: Hayır efendim, bu süt kaymağından yapılan çok özel bir yağdır. Bu höşmerim adı verilir. Burayı
0: ne özel, var içinde? Buyurun.
1: Bu süt kaymağından yapılmış kavrulur. Tam 5 saat kavrulur bu.
0: 5 saat.
1: Evet, 5 saat odun ateşinde kavrula kavrula bu.

0: hareketi çok lezzetlidir. Müthiş güzel bir şeydir. Tatmanızı öneriyorum. Yani
1: sen şimdi hemen böyle bana yağı yedireceksin abla.
0: Ama bu öyle bu şifa, bu yararlı bir şey.
1: Tereyağı mı o?
0: Evet, yani tereyağının kavrulmuş hali tam.
1: Evet, çok
0: süt
1: güzel.
0: Kaymağı. Tam tereyağı demeyelim de süt kaymağı.
1: Süt kaymağı.
0: Evet.
1: Ama böyle bir tereyağı tadı var. Başka? Evet.
0: Şimdi bizim tarhanamız vardır. Tarhanamız da 30 gün mayalanır. Ekşimsi bir tat elde edilir. Özel bir şeydir bu.
1: Yani tarhana her yerde var ama siz bizim 30 gibi, gün mayalanıyorsunuz.
0: Evet, 30 gün mayalanıyor. O da çok özel bir şeydir. Ayrıca biliyorsunuz ki bu buranın meşhur
1: cevizi.
0: Cevizi ve coğrafi işaretli bir ürünüdür.
1: O da coğrafi işaretli.
0: O da coğrafi işaretli ve bundan elde ürettiğimiz baklavamız ve bol cevizi.
1: Bol cevizi tabii malzemeden çalınmaz değil mi?
0: Kesinlikle. Şöyle de bir şey var. Yufkamız var. Yufkamız normal hali.
1: O kuru.
0: Kurusu. Bu da ıslatılmış ve bununla beraber içine ceviz koyuyorsunuz ve keş koyuyorsunuz.
1: Ne?
0: Dürüm yok. Bunun adı keştir. Bu
1: keş.
0: Bu bir peynir.
1: Ne abla bu?
0: Bu bir peynir çeşididir. Keştir sadece bizim.
1: Keş peyniri mi diyorsunuz?
0: Evet, keş peyniri diyorum.
1: Nasıl yapılıyor?
0: Ve bu şimdi sütün kesilmiş halinden yapılır. Uzunca bir meşakkatli bir iştir. Çok lezzetlidir. Süper bir şey yani.
1: Dur şunu kaldırmayı unuttum burada ben. Bu keşkek var burada.
0: Bizimizde olmazsa olmaz keşkeğimizdir. Bu da çok özel. Bunun üzerinden de höşmerim ve tereyağı da yapılabilir. Ayrı bir lezzeti vardır.
1: Bizim yani aslında böyle hani baktığımız zaman hepsi birbiriyle entegreli gibi böyle.
0: Kesinlikle
1: değil mi?
0: Öyle. Bir de şunu
1: bunlar ne abla? Anlatayım. Burada bir sürü şey
0: burada
1: var.
0: Bir coğrafi işaretimiz, rezenemiz vardır.
1: Rezene.
0: Ve çörek otu vardır. Ve kesinlikle olmazsa olmazların haşhaşlarımız vardır. Ve susamımız vardır. Bunlar bizim burada üretilen
1: coğrafi işaretlerdir.
0: Nanemiz vardır. Efeler ve zeybekler divarıdır.
1: Evet, onları da koyduk
0: aileden
1: buraya.
0: Onları da söylemeden geçmeyelim. Sonra bizim bir de mercimeğimiz vardır. Şurada daha net gözüküyor. Bu yöreye ait kara şimşek. Bunun protein değeri ve lif oranı ve besleyici değeri müthiştir. Sadece bu havzada yetişir. Çok güzeldir. Yani
1: vallahi Vesile abla maşallah yani.
0: Olmasın yani, bu gerçekten olmazsa olmazdır. Hiçbir şeye benzemez bu.
1: Bir de diğer tarafa geçeyim
0: tamam,
1: ben.
0: Buyurun.
1: Bir de diğer tarafa geçelim Hamide abla. Sen ne anlatacaksın? Burada kuru fasulye görüyorum, kabak var.
2: Karamanlı'nın meşhur olarak doğal cinsi kabaktan bu olmuş hali, bu da yapılmış hali size bir tane tatmada şey yapabilirim.
1: Ne diyorsunuz buna? Ne tatlı?
2: Kabak besteli deriz biz bu.
1: Kabak?
2: Besteli deriz biz.
1: Besteli.
2: Kabak besteli.
1: Nasıl yapılıyor? Kabak tatlısından farklı bir şey mi?
2: Farklı. Kabağın bir fırında yapılmışı var. Bizim buraya Karamanlı'ya
1: bakalım onun tadına. Evet. Sen anlat abla, ben yiyorum artık.
2: Karamanlı bu fırın şeklindeki, biz bunu böyle doğrayıp bunu kireçle ıslanır, sabaha kadar kireçle ıslanır. Doğranıp bir gece kireçli suda ıslanır. Onu
1: pekmez tadı da geldi şimdi.
2: Pekmezli şekerli yapan şekerli.
1: Bu pekmezli herhalde.
2: Pekmezli seven pekmezli yapıyor. Bizim doğal olarak da şekerli olur yani.
1: Şekerli olur genelde.
2: Şekerli, genelde şekerli olur.
1: Bunlar da hepsi burada mı üretiliyor? Gel Vesile abla gel.
0: Şekerimiz de bizim özel kendi pancar şekerimizdir.
1: Burada üretilen pancarlardan değil mi?
0: Yani bir numaralıdır. Şeker kalitelidir. Hiçbir
1: valla Vesile ablaya göre her şey kaliteli, her şey bir numara.
0: Yani hakikaten bir numara.
2: Yöresel olaraktan aynı.
1: Tek geçeriz.
0: Mesela nohudumuz vardır, ata tohumudur.
2: Fasulyesi vardır.
1: Ne?
2: Bişken.
1: Bişken.
2: Bişken.
1: Değişik değişik isimler aynen var böyle.
2: Fasulye, yöre işi.
1: Yörede kullanılan.
0: Bişken.
1: Zaten hani yöresel ürün dedik değil mi?
2: Bişken, aynen.
1: Bişken. Başka anlatmadığımız kaldı mı? Bulgur.
2: Tarhana. Erişte, böyle kesilmiş erişteler.
1: Bunların hepsini siz yapıyorsunuz.
0: Tabii ki mesela üzüm pekmezimiz de kendileri.
1: Pekmez üretilmiş. Kalmış orada.
0: Burada üzüm bağlarımız vardır. Kişi kendisi yapılır. Tamamen doğal. Kendi üretimi yani.
1: O zaman elinize emeğinize sağlık. Tarhana da var. Evet, orada az önce Vesile abla anlattı. 30 saat.
2: Zaten meşhur.
1: O da hiç açılmamışı böyle.
2: Aynen, açılmadığı halde. böyle olaraktan kırılacak bir şekilde istersen.
1: Şeyi ince herhalde bunların biraz değil mi? Biraz ince. Şimdi başaramam, beceremem falan. Hiç gerek yok yayından sonra. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınız sağlık. Sağ olasın ablacığım. Çok teşekkürler. Elinize emeğinize sağlık. İşte Karamanlı ilçesinin yöresel ve aynı zamanda da coğrafi işaretli ürünleri.

0: Karamanlı'da 2000 dekarlık alanda ceviz üretimi yapılıyor ve ilçenin her bir tarafında ceviz bahçesi var. Bu aralar mevsimi değil ama tabii ki bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur denilir ya. Budama mevsimi de değil. Bir tarafta Dündar abi var. Hemen onun yanı başında Ali Ser abimiz var. Babası. Şöyle Dündar abi, seninle başlayalım istersen. Ne yapıyoruz şimdi? Kolay gelsin.
1: Şimdi sağ olun. Aslında biz artık biraz dinlenme dönemindeyiz ama yine de boş durmuyoruz. Kuruyan dalları temizliyoruz ağaçtan. Şöyle...
0: Budama mevsimi bitti. Ne zaman budama çıkacak? Mevsimi. Şimdi bunlar böyle yeşillenmeye başlamış abi.
1: Bunlar erkek çiçekler.
0: Erkek çiçekler. Ne diyorsunuz buna? Ayaklanıyor mu deniliyor? Filizleniyor mu? Ne deniliyor?
1: Püskül deriz.
0: Püskül deniliyor. Yavaş yavaş çıkmaya başlamış artık.
1: Evet.
0: Ali Ser abi gel sen de gel biraz bir mola ver, seni de dinlendirelim.
2: Bak,
0: terle.
2: 70 yaşındaki adam burada bahçede çalıştırırsanız terleriz tabii.
0: Oğlana söyle onu.
2: Ona mı söyle?
0: Ona söyle onu.
2: Çalışıyorlar.
0: Oğlan çalıştı. Oğlan
2: bir akşam gece ilaç yaptı.
0: Öyle mi?
2: O istirahatta bu bak yardımı geldi.
0: Hoş geldi o zaman. Ne zaman çıkacak şimdi bu cevizler?
1: Cevizlerin yapraklanması mı? Hasat Kasım'a doğru.
0: Çok.
1: Yapraklanmasına da yani herhalde bir hafta içerisinde yaprakları göreceğiz.
0: Nasıl verim? Geçen sene nasıldı onu soralım.
1: Valla geçen sene soğuk zararı vardı. Ama bu sene maşallah
0: kuşlarımız
1: da iyi. Havada da böyle çok sertliği yaşamadık. İyi gidiyor şimdilik.
0: İnşallah.
1: Atlattık galiba da onları.
0: İnşallah diyelim.
1: İnşallah
0: evet, yağış da iyiydi. Bu ağaçlar uyanmış ağaç mı oluyor abi?
1: Uyanıyor. Ya yapraklanınca uyandı diyoruz da. Yani işte bir hafta içerisinde
0: bir hafta
1: uyanmış
0: içerisinde
1: olacak.
0: Burayı tanıyamayız herhalde bir haftada.
1: Yani.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Mümkün değil diyor bak Ali Sena.
2: Mümkün değil, tanıyamazsın.
0: Yemyeşil mi olacak burası?
2: Yemyeşil. Altı, üstü, her tarafı yemyeşil. Cennet.
0: O zaman Allah size bol ürün nasip etsin.
2: Amin. Hepimize,
0: bu sezon.
2: Hepimize amin.
0: Çok
2: amin.
0: Teşekkürler. Kolay gelsin
2: teşekkür
0: o zaman size.
2: Allah razı olsun.
0: Sağ ol. Karamanlı'da kişisel bir müzedeyiz şu anda. İsmail Türel ismi, emekli bir öğretmen ve o müzenin girişinde bizi gördüğünüz gibi tarım aletleri karşılıyor ama biz çekime başlamadan önce şöyle bir dolaştık. Burada yok gerçekten. Bakın burada kandiller var, birçok küpler var, farklı eşyaları görüyoruz. Tabii bunların hepsini ben anlatamayacağım. Hocamız burada, İsmail hocamız, kıymetli hocamız. Neler var burada İsmail hocam? Hoş bulduk.
3: Vallahi.
0: Kaç yıllık bir çalışmanın eseri bunlar?
3: Bu 30 yıllık veya 20 yıllık bir birikimin eseri bu. Karamanlı'mıza ait olan geçmişte büyüklerimizin kullandıkları eşyaların kaybolmaması, gelecek nesillere bunları aktarmak için bu şekilde bir toplamak istedim ve daha sonra kendi mülkümde bu şekilde insanlara sunuyorum.
0: Şu arka tarafta da bu
3: evet,
0: ilginç şeyler de var değil mi? Yöresel giysiler mi onlar?
3: Evet, yöresel giysiler var. Üç etekler var. Gelinlerin giydikleri böyle kadifeden ceketler var öncelerden. Şalvarlarımız var. Daha sonra çaşırımız var. Güğümlerimiz var. Burada bakırlarda. Daha sonra beşiğimiz var.
0: Aa, o sandıklar da çok ilginç.
3: Var.
0: Çok değil mi?
3: Duvarlarımız var. Daha sonra burada eski kullanılmış radyolarımız var. Burada nelerimiz var diyen başka burada
0: şu sandıklar çok dikkat
3: evet,
0: çekici sandıklar, değil mi? Eskiden
3: heybelerimiz var.
0: Heybeler var.
3: Bunlar var.
0: Devam ediyor musun daha biriktirmeye hocam?
3: Hemen hemen şu anda yani kullanılmış olan çok şeyi biz burada sergilemiş bulunuyoruz. Fazla yerim olmadığı için artık bundan sonra daha çok nadir olan şeyleri kabul ediyorum veyahut da topluyorum.

0: Karamanlı ilçesi soğan yetiştiriciliğiyle de ünlü olan, ön planda olan, revaçta olan ilçelerden bir tanesi. Sadece Türkiye'ye değil, dünyanın dört bir tarafındaki ülkelere de soğan ihracatı yapılıyor bu ilçeden. Yanımda Ömer abi var, firmanın sahibi. Ömer abi, senin elindeki soğan mı ağır, benim elimdeki soğan mı?
1: İkisi de birbirinden ağır bu soğanların.
0: İkisi de birbirinden ağır. Abi, bir kilo var mıdır bu?
1: Yaklaşık 900 gramı geçer.
0: 900 gramı geçer. Sanki benimki biraz daha büyük gibi ama.
1: Doğru, seninki büyük.
0: 900 gram, o da 800 gram.
1: Evet.
0: Nasıl gidiyor çalışmalar? Neler yapıyorsunuz?
1: Güzel gidiyor çalışmalarımız. Tarım bu sene yağışlar da iyiydi. Bereket sezon geçiriyoruz. Geçen yıldan kalan soğanlarımızı satışını bitiriyoruz artık.
0: Hasat ne zaman bitti? Ne zaman yapılıyor?
1: Eylül'de, Ekim'de hasatı bitti bunların. O günden bu yana depomuzda bekletiyoruz bunları.
0: Nerelere gönderiyorsunuz bu soğanları?
1: Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Kuzey Irak, İtalya, Almanya.
0: Avrupa'ya da
1: ihracat yaptık buradan.
0: Çeşit çeşit soğanlar görüyoruz şimdi burada. Şöyle biraz daha yaklaşabilir misin abi? Burada beyazı var, moru var, şu elimizdekiler var.
1: Elimizdeki sarı standart soğan, mutfaklarda kullanılan. Bu balık moru dediğimiz mor soğan.
0: Balık moru?
1: Evet, bu da gümüş beyaz dediğimiz gümüş beyaz soğanımız.
0: Üç renkli, evet. Öyle mi?
1: Evet.
0: Tabii bir de bunların ebatları var.
1: Ebatlarından daha çok erkencisi, orta erkencisi, kışa dayananı, depoluk olanı, her çeşit soğan, Türkiye'de yetişen bütün soğan çeşitleri burada da daha kaliteli şekilde yetişiyor.
0: Mesela şunu soracağım, şimdi şu 900 gram dedik neredeyse, bu soğanı kim tercih ediyor mesela?
1: Bunu daha çok restoran ve otel türü müşterilerimiz alıyor.
0: Anladım. Diğer o küçük türlerde
1: mutfakta kullanılan, pazarda satılan, marketlere de veriyoruz, pazarcıya da veriyoruz.
0: Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Anadolu Diyarı ekibi olarak bu hafta Burdur'un Karamanlı ilçesindeydik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut için takvim belli oldu. Eldeki projelerde satış dışı kalan konutlar kiraya açılacak. Başvurular kura yöntemiyle alınacak. Kira bedelleri piyasa ortalamasının yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenirken öncelik dar gelirli gruplara verilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
6: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
8: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Gel.

0: Memur ve emekli maaş zammını şekillendirecek tablo için gözler yeni haftaya çevrildi. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş zammını büyük ölçüde belirleyecek olan Nisan ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Bu veriyle birlikte yılın ilk 4 ayına ilişkin enflasyon farkı netleşmiş olacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları büyük ölçüde belirginleşecek. Yılın ilk çeyreğinde TÜFE verileri Ocak'ta %4,84, Şubat'ta %2,96 ve Mart'ta %1,94 artış göstermişti. Nisan ayı için 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde ise aylık enflasyon ortalamasının %3,19 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ekonomistlerin tahminleri %2,50 ile %3,60 aralığında şekillenirken, bu beklentiler ışığında yıllık enflasyonun %31,11'e yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2026 sonu enflasyon beklentisi Nisan ayı itibarıyla %28,16 olarak kayıtlara geçti. Mevcut yasal düzenlemeye göre SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Nisan ayı tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden %13,55 oranında zam hakkı doğmuş bulunuyor. Kesinleşmiş zam oranı Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından ilan edilecek. Uzmanlar ilk 6 aylık enflasyonun %15-17 bandında gerçekleşmesini öngörüyor. Enflasyon eğer %15 oranında gerçekleşirse 20 bin liralık en düşük emekli maaşının 23 bin liraya, %16 zamla 23.200 liraya, %17 zamla 23.400 Türk lirasına çıkması bekleniyor. 25 bin liralık bir emekli maaşı ise %15 zamla 28.750 liraya, %16 zamla 29 bin liraya, %17 zamla 29.250 liraya çıkacak. 30 bin liralık bir emekli maaşından örnek verilirse de maaş %15 oranıyla 34.500 liraya, %16 zamla 34.800 liraya, %17 zamla 35.100 liraya çıkması bekleniyor.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Enerji Silah Sistemi Halka hava hedefini tam isabetle vurdu. Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Halka gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini etkisiz hale getirerek kritik bir başarıya imza attı.
1: Özellikle son dönemde artan drone tehditlerine karşı ise Alka sistemleri kullanılıyor. Alka'nın en büyük özelliği mühimmat gerektirmiyor. Üzerindeki lazer silahla hedefi yakabiliyor ve sadece elektrikle çalışıyor.
0: Güzel haber Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'den geldi. İkinci, sosyal medya hesabından test atışının videosunu paylaştı. Paylaşımında geleceğin savunma teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek gök vatanımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Alka üzerinde hem lazer tahribat sistemi hem de elektromanyetik bir karıştırma sistemi olan drone ve sabit kanatlı model uçaklar gibi terör eylemlerinde kullanılan araçlara karşı oldukça etkili. Sistem aynı zamanda terör eylemlerinde sıkça kullanılan el yapımı patlayıcıların uzaktan imhasını da sağlayabiliyor.

Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarının ajansı hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 12 olmak üzere. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Efendim şimdi Gülistan Doku soruşturmasındaki son duruma bakacağız. Çünkü kritik bir aşamaya geçildi. İçişleri ve Sağlık Bakanlığı müfettişleri ihmal iddiaları ve silinen hastane kayıtları ile ilgili araştırmalarının sonuçlarını Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Bir yandan DNA incelemeleri devam ederken diğer yandan da özel ekipler Tunceli'de arama çalışmalarına devam ediyor.

0: Cenceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Gülistan 9 soruşturmasında kritik bir ışık daha geçirdi. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler incelemelerini tamamladı.
1: Valilik, emniyet ve hastane personelinin ihmali ve aynı zamanda silinen hastane kayıtlarının mercek altına alındığı çalışmalar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
0: Ayrıca soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı göndererek Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örnekleri alınmasını talep etti.
2: Adalet yerini buldu.
3: Polise, jandarmaya, hepsine çok teşekkür ederim.
1: Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun annesi ve babasından kan, saç, tırnak ve doku örnekleri alındı. Alınan bu DNA örnekleri kasten öldürme suçundan tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı araçtaki DNA izleriyle karşılaştırılacak.
0: Bir yandan adli süreç işlerken diğer yandan da arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
1: Tunceli'de 20 ayrı noktada 30 kişilik özel ekip Gülistan Doku'nun cansız bedenini ya da gömüldüğü mezar yerini tespit etmek için büyük bir titizlikle çalışıyor.
0: Son teknoloji araçlar ve kadavra köpekleri bölgedeki arama çalışmalarına destek veriyor. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'un da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Yurt dışına kaçan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
4: Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rujin Kabayış soruşturması devam ediyor. Kabayış'ın cep telefonunun çözülmesi için özel ekip kurulurken 415 kişiden de DNA örneği alındı sevgili izleyenler. Aile olayın aydınlatılmasını bekliyor.
5: Rojen'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada çalışmalar derinleştiriliyor.
6: Çocuğumun başına ne geldi? Kim katletti? Ben bunun açıklamasını istiyorum devlette. Her iki DNA'ların sahibi kimse bulsunlar. Ben bunu istiyorum.
5: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojen Kabayış'a ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Rojen Kabayış'ın cep telefonunun çözülebilmesi için Türkiye genelinde özel bir ekip kurulduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 415 kişiden DNA örneği alındı.
7: Rojen Kabayış'ın şifresi kırılamayan cep telefonunun incelenmesi için özel bir yerli ekip kuruldu.
8: Şu an yeni bir ekip kurduk. İnşallah o konuda da
9: yerli
8: bir ekip kurduk. Çalışıyoruz. Tekrardan yeniden bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız da bakıyor. Teknik olarak da destek veriyoruz.
6: Yani bakan 3 seferdir açıklamalar yapıyor. Ben memnunum ve umutluyum. İnşallah Allah'ın izniyle telefon da açılacak. O her iki DNA sahibi kimse onları da bulacaklar.
5: İncelemelerin Rojen'in cansız bedeninin bulunduğu Molla Kasım ve üniversiteye yakın Bardakçı köyü ve çevresinde yoğunlaştığı öğrenildi. Diyarbakır'da yaşayan baba Nizamettin Kaba ise kızının ölümüne ilişkin sır perdesinin aralanmasını istedi.
6: Her şey detaylı bir şekilde aranıyor.

0: Da yayına hazır. Hemen sözü Oğuzhan'a bırakalım.
1: Evet, memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranını büyük ölçüde belirleyecek olan Nisan ayı enflasyon verileri 4 Mayıs Pazartesi günü, yani yarın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Özellikle bu verilerle birlikte yılın ilk 4 ayına ilişkin enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Yine yılın ilk çeyreğine bakıldığı zaman TÜFE verileri Ocak'ta %4.84, Şubat'ta %2.96 ve Mart'ta da %1.94'lük bir artış göstermişti. Nisan ayı için ise aylık enflasyon ortalamasının %3.19 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ayrıca ekonomistlerin tahminleri %2.50 ile %3.60 aralığında şekillenmiş durumda. Bu beklentiler ışığında da yıllık enflasyon verilerinin %31.11'e yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2026 sonu enflasyon beklentisi Nisan ayı itibariyle %28.16 olarak kayıtlara da geçmiş durumda. Yine Nisan ayı tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden %13.55 oranında bir zam hakkı doğmuş görünüyor. Yine kesinleşmiş zam oranı tabii ki Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından da netleşmiş olacak. Uzmanlar özellikle ilk 6 aylık enflasyonun %15 ile %17 bandında gerçekleşeceğini öngörüyor. Yine enflasyon eğer %15 oranında gerçekleşecek olursa 20 bin liralık en düşük emekli maaşının 23 bin liraya %16'lık bir zam oranı gerçekleşmiş olursa da 23.200 liraya yükseleceği, yine bu rakamın %17 olarak hesaplandığını düşünürsek de 23.400 Türk lirasına çıkması bekleniyor. Yine 25 bin liralık bir emekli maaşıyla %15'lik bir zam yapıldığı zaman 28.750 liraya yükselecek. Yine %16'lık bir zamla bu rakam 29 bin liraya, %17'lik bir zamla ise 29.250 liraya çıkmış olacak. Tabii ki bu rakamı 30 bin liralık bir emekli maaşından örnek verecek olursak, maaşı %15 zam oranı alan bir emekli 34.500 liralık bir fark almış olacak. Yine %16'lık zamla 34.800 liraya, %17'lik zamla ise bu rakam 35.100 liraya çıkması bekleniyor. Dediğimiz gibi enflasyon oranının yarın da açıklanması bekleniyor. Tabii ki emekli ve memur emeklilerinin gözü kulağı bu açıklanacak olan zam oranına çevrilmiş durumda diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
0: Oğuzhan Gültekin'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için ve dünya gündemiyle devam edeceğiz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere sürecinde Hürmüz krizi bir türlü aşılamıyor malumunuz. Tahran yönetimi yeni ateşkes teklifini Washington'a iletti ancak teklif Trump'ı memnun etmedi. Bunu dile getirdi Trump. Yeni saldırıların sinyalini de verdi. İran henüz ağır bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Bu gelişmeler yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarının Orta Doğu'daki hareket de dikkat çekti. Bu da şu soruyu akıllara getiriyor. Acaba yeni bir saldırı an meselesi mi?
2: Bir yanda yeniden kurulmaya çalışılan müzakere masası, diğer yanda karşılıklı resleşmeler. Tahran'la Washington arasındaki Hürmüz krizi aşılamıyor. Savaş çanları bir kez daha çalmaya başladı. İran 14 maddelik barış teklifini ABD'ye iletti. ABD Başkanı Donald Trump metni henüz incelemediğini söyledi. Ancak yeni bir saldırının sinyalini vermekten de geri kalmadı.
3: Anlaşmanın ana hatlarını anlattılar. Şimdi bana tam metnini verecekler. Hürmüz'de çok dostça bir ambargo uyguluyoruz. Ancak İran'a saldırılar tekrar başlayabilir.
2: Trump kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da tehditlerini sürdürdü. İran'ın henüz ağır bir bedel ödemediğini dile getirdi. İran'ın bize az önce gönderdiği planı yakında inceleyeceğim. Ancak son 47 yıl boyunca insanlığa ve dünyaya yaptıkları karşısında henüz yeterince ağır bir bedel ödemedikleri için bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. İran'ın teklifinin detayları da netleşti. Tahran yönetimi ABD'nin 60 günlük ateşkes önerisini reddetti. Bunun yerine tüm konuların 30 gün içinde karara bağlanmasını istedi. Teklifte Lübnan dahil olmak üzere savaşın tamamen sona erdirilmesine odaklanılması gerektiği vurgulandı. ABD ordusunun İran çevresinden çekilmesi, yaptırımların ve ablukanın kaldırılması, savaş tazminatı ödenmesi gibi Washington'ı zorlayacak maddeler de teklifte yer aldı. Bu gelişmeler olaylar yaşanırken bölgedeki askeri hareketlilik dikkati çekti. Radar verilerine göre ABD'nin savaş ve nakliye uçaklarının

0: İran çevresindeki yoğunluğu arttı. İsrail ordusunun da yeni bir saldırı için hazırlık yaptığı duyuruldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın üzerinden 2 ay geçmesiyle Kongre'ye mektup yazdı. Mektubunda İran'la savaş halinin sona erdiğini belirtti. Ayrıca Trump bu açıklamayla Kongre'den ek bir yetki ya da onay alınmasına gerek bulunmadığına dikkat çekti.
2: ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ne resmen bildirimde bulundu. İran'la savaşın bittiğini duyurdu. ABD yasalarına göre başkanın 60 günü aşan askeri operasyonlar için Kongre'yi bilgilendirmesi ve onay alması gerekiyor. Bu yüzden Trump, İran savaşının üzerinden 2 ay geçince Kongre'ye mektup yazdı. 7 Nisan'da imzalanan geçici ateşkesin ardından taraflar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığını belirtti. Bu yüzden İran'la savaşın bittiğini duyurdu. Ancak sahadaki belirsizlik devam ediyor. Operasyonların ardından ateşkes sonrası müzakere süreci netlik kazanmadı. İran cephesi ABD'nin imkansız taleplerden vazgeçmesi halinde masaya oturmaya hazır olduğunu açıklarken Trump Tahran'ın teklifini yetersiz bulduğunu söyledi. Öte yandan Trump'ın açıklaması yeni bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor. ABD basınına göre Trump, savaş bitti açıklamasıyla 60 günlük süreyi sıfırlamayı ve gerektiğinde yeniden askeri adım atabilmeyi hedefliyor. Ayrıca Trump, mektubunda ABD ordusunun gerekli görüldüğü takdirde bölgedeki askeri varlığını güncellemeye devam edeceğini belirterek yeni operasyonlara da açık kapı bıraktı. Anayasal 60 günlük sürenin dolmasına saatler kala yapılan bu hamle, onaysız başlatılmıştı. Askeri operasyonlara yönelik hukuki tartışmaları bypass etme girişimi olarak değerlendiriliyor. Savaş Bakanı Pete Hegseth ise ateşkesin 60 günlük süreyi askıya alabileceğini savundu.
1: Efendim şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gelecek hafta Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini %25'e çıkaracağını açıkladı. Trump'a göre de ek verginin nedeni Avrupa'nın ticaret anlaşmalarına uymaması.
3: Avrupa ülkelerine ticaret anlaşmamıza uymadıkları için bildiride bulunduk. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen tüm otomobiller ve kamyonlar üzerindeki gümrük vergilerini %25 artırdık.
0: ABD Başkanı Donald Trump ticaret savaşlarını bir kez daha başlattı. Avrupa Birliği'nden ithal edilen araçlara uygulanan gümrük vergisini %25'e çıkardı. Avrupa'yı ticaret anlaşmasına uymamakla suçladı.
3: Avrupa şu anda 100 milyar doların üzerine bir yatırımla fabrikalarını ABD'ye inşa ettiklerinde herhangi bir gümrük vergisi olmayacak. Ancak gümrük vergilerini artırdık. Çünkü her zamanki gibi aramızdaki anlaşmaya uymuyorlardı. Bu yüzden otomobiller ve kamyonlar üzerindeki gümrük vergilerini %25'e çıkardım. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ne milyarlarca doların girmesi anlamına geliyor ve onları fabrika üretimini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye zorluyor.
0: Trump bazı Avrupa ülkelerini açıkça hedef gösterdi.
3: İtalya'dan da İspanya'dan da memnun değilim. Onlar İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyorlar. İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen kimse pek akıllı sayılmaz.
0: ABD Yüksek Mahkemesi 20 Şubat'ta başkana ek vergi getirme yetkisi verilmeyeceğine hükmetmişti. Söz konusu karar üzerine Trump aynı gün 1974 ticaret yasası uyarınca tüm ülkelere %10 küresel gümrük vergisi uygulamıştı. Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak %10'luk küresel tarife oranını %15'e çıkaracağını duyurmuştu.
1: Efendim şimdi ekranlarınıza taşıdık. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gergin ateşkes süreci devam ediyor. İran'ın yeni teklifleri Amerika Birleşik Devletleri'nin de tehditleri devam ediyor. Süreç nereye evrilecek? İşte tüm bu başlıkları değerlendireceğiz. Kıymetli bir konuğum var. Dış politika uzmanı Yeliz Albayrak bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bir anlaşma metni ama ardında bir belirsizlik var. Kongre'ye yazdığı mektupta Trump dedi ki yani savaş hali artık sona erdi dedi. Evet. Ama sahada biz bunun karşılığını görmüyoruz. Hatta yeni açıklamalarında İran'a saldırılar tekrar başlayabilir dedi. Trump ateşkes öncesinde ya da müzakere öncesinde acaba elini mi yükseltmeye çalışıyor? Bunların hepsi bir pazarlık anlamına mı geliyor? Nasıl değerlendirmek lazım süreci? Hı hı.

0: Tabii ki yine tarafların kırmızı çizgilerinin olduğunu görüyoruz ama en başından beri zaten aynı şeylerden bahsediyorduk. Hı hı. Bugünkü geldiğimiz noktada da yine tam olarak aynı şeylerden bahsediyoruz. İki tarafın da kesin olarak kabul etmediği bazı maddeler var. Fakat bu görüşmeler silsilesi içerisinde aynı şeylerin defaten tekrar masaya getirilip defaten reddedildiğini gördük. Bu son yapılan teklifte de yine bakın farklı bir mevzu kesinlikle evet. Şartlar arasında yok şimdi. İstenilenler arasında bir saldırmazlık taahhütü istiyor İran. Kesinlikle burada tekrar aynı saldırıların başlamayacağını ABD artık bize garanti etsin diyor. Fakat hı. ABD biliyoruz ki yığınak yapmaya devam ediyor. Bir taraftan da kontrol edemediği bir aktör var, o da İsrail. Hiçbir şekilde taahhüt verebileceği bir noktada tabii ki değil ki biliyorsunuz zaten ABD en başından beri Pete Hegseth'in de sürekli söylediği bir anlayışı benimsemiş durumda. O da zorlayıcı diplomasi. Bütün güç unsurlarını İran'ın çevresine yığıp daha sonra saldırdıktan sonra masaya getirip işte o ABD'nin uygun gördüğü şartları İran'ın kabul etmesini bekliyor. Yani karşı tarafı burada ortak bir zemin, eşit bir zemin hiçbir şekilde sunulmuyor. Sadece ABD'nin istekleri üzerinden giden bir burada müzakere süreci görüyoruz ki müzakere dediğiniz zaman tarafların eşit şekilde bir araya gelmeleri ve tabii. konuşabiliyor olmaları gerekiyor. Fakat şu anda İran'ın istedikleriyle ABD'nin istedikleri arasında hakikaten yapısal olarak da çok büyük bir uçurum var.
1: En çok nerede tıkanıyorlar şu an hocam?
0: Bir kere Hürmüz meselesi evet şu anda çok büyük bir tabii ki kart. İran'ın kullandığı, yıllarca kullanmak için tehdit ettiği fakat bu kadar ciddi şekilde kullanmadığı bir karttı Hürmüz meselesi ve bunun hakikaten işe yaradığını İran gördü. Buna karşılık olarak da ABD o en başındaki zorlayıcı diplomasinin sonuç getirmediğini de fark edince belki de burada Pentagon'un ya da başka güçlerin de akıl vermesiyle diyelim abluka gibi bir fikir ortaya attılar ve şu anda ablukadan Trump'ın olduğu çokça memnun olduğunu görüyoruz. Hem burada bakın maliyet üretmemeye başladı ABD hem de İran'ın tabii ki içerideki o rahatsızlığını arttırmak için ekonomik olarak daha da zor bir noktaya gitsin ve içeride de isyanlar, kopuşlar başlasın diye ki sürekli bunu Trump'ın söylemlerinden de görüyoruz. Sürekli bu tarafa bakın işaret ediyor. Kimle konuşacağımızı bilmiyoruz. İçeride bir çok büyük bir sorun var. Bir çekişme yaşıyoruz.
1: Liderlerini henüz tanımıyorlar dedi geçtiğimiz günlerde de. Liderleri henüz tanımıyorlar gibi. Hala iç durumlara da etki etmeye çalışıyor Trump'ın.
0: Kesinlikle.
1: Hala görüyoruz onları.
0: İşte bu dışarıdaki ablukanın içeride de bir kopmaya sebep olmasını istiyor. Ekonomik olarak temel yaşam ihtiyaçlarına ulaşmamasını istiyor. İran halkının da burada bir taraftan sıkıntı oluşturmasını tabii ki istiyor. Sosyal olarak da bir çekişmenin ortaya çıkmasını, bu içeride kendilerini muhatap bulamadığı söylemi üzerinden de bir belirsizlik olduğunu, güç çekişmesi olduğunu sürekli zaten bakın Trump burada yineliyor ama istekleri İran'ın isteklerine cevap verecek durumda şu anda ABD değil. Çünkü bu dondurulmuş varlıkların tekrar salıverilmesi, bütün İran'ın etrafındaki ABD güçlerinin çekilmesi, ablukanın tamamen kaldırılması ya da vekil aktörler üzerindeki İran'ın etkisinin azalsın gibi etkilerin ABD'nin listesinden çıkartılması gibi birçok şu anda iki tarafında kabul etmeyeceği meseleler var ki uranyum meselesi üzerinden bakın çıkmıştı nükleer meseleler. Evet. Yola çıkılmıştı. Ama bugünkü geldiğimiz noktada nükleer meseleler sanki şu anda çok daha önemsizmiş gibi gösterilip Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ve aslında hangi taraf önce pes edecek gibi bir yola girildiğini görüyoruz. Ama Trump burada bu ablukanın bu durumun maliyetini azalttığını fark etti. İran'ı sıkıştırdığını fark etti. İran'ı sıkıştırdığı için buradan tabii ki daha fazla bekleyerek kongreye de bakın bir mektup yazdı. Çünkü orada da süre artık bitmişti. Bir şekilde ya gerekçelendirmesi gerekiyordu ya da geri çekilmesi gerekiyordu. Hadi 30 günlük süre var evet ama bundan sonra ne olacak? Trump'ın elinde şu anda ablukayı uzatmak, beklemek ve aynı şekilde saldırırım söylemini sürekli sıcak tutmanın haricinde gerçekten İran'ın cevap vermesi için ya da ABD'nin istediği yönde hareket etmesi için başka bir şey yok gibi gözüküyor. Ama tabii şöyle bir gerçek var. Bunun ekonomik çıktılarını ABD ve bütün küresel sistem nasıl regüle edecek? Şimdi önümüzdeki belki de bir kriz bizi bekliyor. Bilmiyoruz. Evet. Etkileri şu anda yansımadı.
1: Şu anda hakikaten çok ciddi bir krizin bizi beklediğini söylüyor. Kesinlikle. Etkilerini özellikle 21. günden sonra görürüz demişlerdi. O noktadan itibaren görmeye başladık ama asıl etkiyi biz belki yıl sonunda hatta 2027'de daha fazla
0: çok daha
1: göreceğiz.
0: Çok daha uzun vadeli olabilir. Şimdi işte bunun üzerinden bakın Hürmüz Boğazı bugün açılsa bile bunun zaten ekonomik çıktılarını küresel sistem nasıl tekrar toparlayacak? Nasıl regüle edecek? Bunun çıktılarıyla ABD ve ABD hükümeti baş edebilecek mi? Yoksa Trump'ın zaten artık süresi doldu ve bu son dakikalarını ya da o son zamanlarını tamamen baskı mekanizması için kullanıp acaba bir sonraki ara seçimlerde çoğunluğu kaptırmamak için daha neler elde edebilirim de bir bekleme pozisyonuna geçti. Biliyorsunuz burada savaş bitti dediği için buradaki o yasal olarak süreyi de tekrar resetleme şansı da oluyor. Yeniden burada bakın tehdidi çerçeveleyip.
1: Peki bu sefer kongre onayına ihtiyaç var mı? Çünkü ilk etapta kongrenin onayı olmadan başladı bu savaş. Şimdi de 2 aylık süresi doldu. Savaş hali bitti diyerek işin içinden çıkmaya çalıştı. Yani şöyle baktığımızda kongreyi manipüle ediyor aslında Trump.
0: Kesinlikle.
1: Ama bu sefer tekrar bir saldırı ihtimali var mı Trump'ın? Siz şimdi başa döndü dediniz çünkü. Hala da görüyoruz yani İran'a saldırılar tekrar başlayabilir dedi. Bu ihtimal hala dahilinde mi?
0: Kesinlikle dahilinde. Yani çok büyük çaplı bir saldırı görmesek de yine daha öncekiler gibi belki şiddeti daha dozu düşürülmüş şekilde tekrar bir çatışma sahası görebiliriz. Ama açıkçası ABD'nin kendi içerisindeki bu konuyla alakalı görüşlerin ayrılığı da oldukça şu anda keskinleşmiş durumda. Biliyorsunuz savaş yetkileri yasası diye bir durum var. Yetki almadan başlanıldı fakat bu ABD tarihi boyunca başkanlar tarafından çok rahat bir şekilde eğilip bükülebilecek o hukuki zemini bir şekilde geçilebilecek bir durum. Burada yeniden tehdit var, yeniden bir saldırı altındayız ya da bu şöyle bir operasyon, sınırlı bir operasyon diye daha önce Obama'nın da işte Bush'un da Clinton'ın da yıllarca kullandığı aslında tehdidin yeniden tanımlanıp tekrar sıfırlanması gibi yetkiye gerek olmadan operasyon adı altında tekrar başlatılabilir. Bu da o yasal sürenin yeniden sıfırlandığı anlamına gelir. Trump bir şekilde o kongrenin üzerindeki baskıyı bir şekilde atmak istiyor, üstündeki baskıyı. Çünkü bir taraf diyor ki sen artık yeterince bizim paramızı buralarda harcadın ve istediğimiz şekilde bir çıktı henüz elde etmedik. Demokratlar bunu tabii ki seslerini yükseltmeye devam ediyorlar. Bunu tabii ki kullanacaklar önlerinde bir ara seçim varken. Hatta Trump'ın iktidara gelmesine sebep olan MAGA'cıların içerisinde bile hani bu savaşın sebepleri nedir? Ne için başlattık? Kim için savaşıyoruz? Bu önce İsrail mi? Önce Amerika politikasının peşinden mi acaba gidiyoruz? Bize gerçekten çıktı olarak ne kazandırdı diye sorguladığı bir dönemdeyiz ki Trump'ın da önümüzde ara seçimler varken desteğinin azaldığını biz çok net şekilde görüyoruz ki ABD halkı ekonomik olarak biliyorsunuz çok büyük vaatlerde bulundu Trump. Çok daha fazla ABD'yi ekonomik olarak toparlayacağını, Biden sürecini tahlil edeceğini söylemişti. Ama geldiğimiz noktada ekonomik veriler tabii ki öyle söylemiyor. Bunun da tabii ki Trump'ın üzerinde etkisi var. Buradan bir sonuç alamayacağını kısa vadede şu anda öğrenmiş durumda. Ablukanın ona sağladığı süreyi belki kullanmak isteyecek karşı taraftan net bir cevap gelene kadar ya da kabul edebileceği bir cevap gelene kadar. Çünkü Trump'ın hakikaten burada bir zafer anlatısına ihtiyacı var. Bakın çok kısa bir süre önce Trump yine şöyle şeyler söyledi. Biz aslında şu anda bile geri çekilebiliriz. Zaten şimdi bile bu ablukayla barış kazandık diyebiliriz. Ama İran yeterince henüz bir maliyet ödemedi. İşte yıllarca dünyaya tehdit oluşturdu, zarar verdi gibi şeyler söylüyor ki kendilerinin ve tabii ki o vekil aktörlerinin yıllarca estirdiği terör ve sebep oldukları aslında can kayıplarının hepsini görmezden gelip bir taraftan burada sadece İran'ın aslında güvenlik endişesi uyandırdığını ya da bir tehdit olduğunu sürekli kamuoyuna söyleyerek yeni bir saldırı ihtimalinde yine orada masada sıcak bir şekilde tutuyor. Ama tabii burada saldırıdan ABD ne kazanır derseniz hakikaten burada İran'ın geri adım atmayacağını aslında saldırarak geri adım atmayacağını Trump hükümeti anlamış durumda. Yine de bu baskının bir sonuç vermesini sanırım bir süre daha bekleyecekler.
1: Evet. Şimdi biz görüyoruz ki ateşkes sizin de anlatımınızdan yola çıkarak Hürmüz'de tıkandığını biliyoruz. Evet. Burada da Trump savaşın yine ilk zamanlarında Avrupa'yı çağırdı, NATO'yu çağırdı Hürmüz'ü açılması için. Ama Avrupa'dan, NATO'dan gelen cevap da şu şekildeydi. Bu bizim savaşımız değil, bu bizim sorunumuz değil dedi. Ama Trump da dedi ki benim zaten ihtiyacım yok petrole. Yani siz çekeceksiniz burada olan bitenin sonucunu. Ama gelmediniz. Şimdi de sanki bir ayrışmaya gidiliyor gibi. Avrupa'nın tepkisi, NATO'dan da ret yedikten sonra Trump'ın. Bu konuda peki şimdi Almanya ile ilgili de bir gelişme vardı. Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin 5000'den fazla askerinin çekilmesi önemli. NATO'nun Avrupa kanadındaki en önemli noktasıydı. Bunu biliyoruz zaten en büyük. Bu dengeleri nasıl değiştirir bundan sonra? Bir daha az evvelki haberimizde de paylaştık. Otomotiv ve kamyonlar için de %25 ek vergi muafiyeti getirdi. Peki bu nasıl olacak şimdi?
0: Şimdi açıkçası Trump iktidarının en başından beri

0: Bu bütün sistemin üzerine inşa edildiği İkinci Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler ve NATO'nun getirdiği o çerçevenin artık yavaş yavaş çatırdadığını görüyoruz. Biz BM'nin ve yaptırımların işe yaramadığını biliyoruz ama şimdi NATO içerisinde de sizin de söylediğiniz gibi aynı şekilde bir çatırdama, bir yeniden konumlanma, bir yeniden hizalanma olmak durumunda. Yani bu İran meselesi tamamen artık ülkelerin ABD'nin neyi ne için yaptığını sorguladığı ya da o müttefikliklerin yıllar önce temeli atılmış anlaşmaların şu anda gerçekten işleyip işlemediğini sorgular duruma getirdi.
1: Hocam hatta şöyle haritadan da gösterebilir misiniz? Yani yeni sistem, yeni denge nasıl olacak Avrupa'da?
0: Şimdi Transatlantik Paktı dediğimiz pakt biliyorsunuz ABD'nin yıllarca bütün bu gördüğünüz Avrupa anakarasını güvenlik şemsiyesinde altında tuttuğu bir sistemdi. Yani böylece bizim hani bildiğimiz gelişmiş ülkeler olarak tanıdığımız sosyal olarak çok ileri seviyede olan buradaki Avrupa ülkelerini bütün güvenlikle alakalı meseleleri ABD'ye devretti. Yani okyanusun diğer tarafına devrettiği bir sistemi biz yıllarca aslında yaşadık. Evet. Ama şimdiki geldiğimiz noktada bakın çok önemli bir aktör var. Birincisi Birleşik Krallık, ikincisi Almanya. Fransa için şu anda daha belki düşünmek lazım ama yeniden konumlanmaları içerisinde İspanya ve İtalya'yı da mutlaka saymak lazım. Ama bir taraftan da yeni yeni bakın güç dengeleri var. Dönüp artık nereye bakmamız gerekiyor? Kim kiminle aynı noktada ve kimin işbirliği artık ileride görülebilecek ihtimaller arasında. Şimdi Akdeniz'e dönüp baktığınız zaman bir kere Akdeniz'de bir hakimiyet alanı kurulmaya çalışılıyor mu? Kesinlikle çalışılıyor. Yunanistan'ın hemen uzaktan geldiğinde işte yardım etmek isteyen Fransa'nın bir taraftan oradan İsrail'in Güney Kıbrıs'ın dahil olduğu bir güç alanı inşa etmeye çalışıyorlar mı? Kesinlikle çalışıyorlar. Hatta bunlara bir iki Körfez ülkesi ve çok uzaklardaki Hindistan'ı dahi ekleyebilirsiniz. Bu tarafa gelip baktığınızda Avrupa Birliği içerisinde de bakın büyük bir bölünme var. Evet. Çünkü Avrupa Birliği'nin doğu kanadı Rusya'ya daha yakın kanadı başka şeyler istiyor. Yükselen sağ daha fazla destekliyor. Ama batı kanadına baktığınızda işte Almanya gibi, Fransa gibi ya da diğer ülkeler gibi onlar başka şeyler istiyor. Bir de bir taraftan da şu anda İngiltere var. İngiltere'nin yeni konumlanmasıyla alakalı ABD ile arasındaki farklılıklarla alakalı bir oturup düşünmemiz gerekiyor. Çünkü
1: Kral Charles'ın ziyaretiyle birlikte çok sanki daha da netleşti. Evet, sizin söylediğiniz bu durum.
0: Şimdi burada ABD Avrupa'yı yalnız bırakmış durumda. Çünkü yıllarca Biden hükümeti Rus tehdidine karşı Avrupa'yı ikna etti. Ukrayna Savaşı'nda yıllarca destek oldular biliyorsunuz. Ama tabii ki ABD'nin bakın asker sayısı, Avrupa'daki asker sayısı Rammstein üstünde 35 bin tane askeri var. Aynı şekilde Polonya'da, İtalya'da çok fazla askeri var. İngiltere'de hala üstleri var. İspanya'da biraz daha az. Bunun haricinde Romanya'da da tabii ki ABD
1: tüm askerleri
0: Avrupa'da
1: 100 bin.
0: Kesinlikle öyle ve bakın bu sistem yıllardır bunun üzerinden dönüyor zaten. Bütün burada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yeniden yapılanması için birçok biliyorsunuz Dünya Bankası, IMF birçok burada kredi verdi. Evet. Ve Avrupa bir şekilde toparlanıp bizim bildiğimiz halini aldı. Yani o sosyal refah seviyesi çok yüksek halini alırken burada güvenlik meselesini hep ABD halletti. Ama şimdi ABD'de şöyle bir yönetim var. Ben bir şekilde bu parayı kendim için harcamak istiyorum. Siz de kendi başınıza çaresine bakın. Orada da bir Rus tehdidi var. Ona karşı artık ne yapıyorsanız yapın. Çünkü Rusya ABD için şu anda bir tehdit değil. ABD için bir numaralı tehdit için ve Avrupa'da tabii ki burada bu garantörlük kalktığında kendisi ne yapacak ve kim burada bu yeni aslında güvenlik paradigmasına şekil verecek gibi sorular tabii ki sormaya başladılar.
1: Evet, yani İran savaşı da aslında bölgedeki Avrupa'daki tüm dengeleri de değiştirdi, dağıttı. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Çok kıymetliydi paylaşımlarınız. Dış politika uzmanı Yeliz Albayrak stüdyomuzda bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz ben paylaşımlarınız teşekkür için. Çok sağ olun. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. İstanbul'un Fatih'i, çağ açıp çağ kapatan hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han vefatının 545. yılında kabri başında yad ediliyor. A Haber muhabiri Erşan Karaca da o noktada bizi bekliyor. Hemen kameralarımızı biz de o noktaya çevirelim ve sözü Erşan'a bırakalım.
2: İyi günler ve iyi yayınlar diyelim. İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han 545. yılında mezarı başında anılıyor ve hemen sizlere programı göstermek istiyorum bir yandan. Buradaki anma programı geçtiğimiz dakikalarda başladı ve İstanbul'un Fatihi, büyük devlet adamı ve strateji dehası Fatih Sultan Mehmet Han vefatının 545. yıl dönümünde Fatih Camii Haziresi'ndeki türbesi başında düzenlenen anlamlı törenle anılıyor. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen anma programına İstanbul Valisi Davut Gül, il protokolü, tarihçiler ve çok sayıda vatandaş katılım gösteriyor. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı tören ve eller semaya, çağ açıp çağ kapatan hükümdar için kalktı. Öğle namazına mütakip düzenlenen törene vatandaşların ilgisi büyük olduğunu belirtelim. Fatih Camii İmam Hatipleri tarafından şu anda okunan hatim dualarının ardından Fatih'in felsefesini ve İstanbul aşkını anlatan kasideler seslendirilecek. 545 yıl geçmesine rağmen Fatih Sultan Mehmet Han kabri bugün de İstanbul'un kalbi olan Fatih ilçesinde hıncı hınç dolan bir manevi durak olarak olma özelliğini korudu bu senede. Çağı kapatan bir defa Fatih Sultan Mehmet. 1481 yılında Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda vefat eden Fatih Sultan Mehmet 30 yıllık saltanatı boyunca Osmanlı İmparatorluğunu gerçek bir cihan devletine dönüştürmüştü. Bugün düzenlenen tören onun askeri dehasının yanı sıra entelektüel kişiliğine ve İstanbul'a kazandırdığı kimliğe duyulan vefanın bir göstergesi oldu. Türkler için Fatih Sultan Mehmet Han sadece savaşan bir komutan değil. Yedi dil bilen, felsefe, matematik ve astronomiye ilgi duyan bir filozof padişah figürü. Bu özelliğiyle Türk gençliği için eğitimin, bilimin ve stratejik dehanın sembolü olarak görülüyor. Bellini'ye portresini yaptırması ve sarayda geniş bir kütüphane kurması onun doğu ve batı kültürlerini sentezleyen modern yüzünü de temsil ediyor aynı zamanda. Ayrıca anma etkinlikleri gün boyu İstanbul'un farklı noktalarında kültürel paneller ve sergilerle devam edeceğini belirtmiş olalım. Anma programına kimler katıldı? Biraz daha bahsetmek istiyorum sizlere. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Fatih İlçe Yönetiminden ise Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Gün Turan ve Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu törene katılanlar arasında ve aynı zamanda programına program oldukça dolu olduğunu söyleyelim. Bugün içinde bulunduğumuz dakikalarda şu anda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Fatih Sultan Mehmet Han mezarının başında anılmaya devam ediyor. Dediğimiz gibi İstanbul'un Fatihi, büyük devlet adamı ve strateji dehası Fatih Sultan Mehmet Han vefatının 545. Yılında Fatih Camii Haziresi'ndeki türbenin başında düzenlenen anlamlı bir törenle anıldığını ifade edelim. Oldukça yoğun bir katılımın olduğunu ifade etmek istiyorum sizlere ve aynı zamanda buradaki detayları size aktaracak olursak şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda belirtmiş olalım ki tilavet, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve devlet erkanından protokol de buradaydı ve şu anda dualar yükseliyor. Eller semaya açıldı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri için 545. yılında, ölümünün 545. yılında Fatih Haziresi'nde bulunan mezarı başında anılma devam ediyor diyelim ve sözü Fatih Camisi'nden stüdyomuza bırakalım.
1: Efendim, savunma sanayinde yurt dışında göğsümüzü kabartan Aselsan yeni motto ve logosunu tanıttı. Modern tasarım anlayışıyla hazırlanan yeni logo, sınırları aşarak iz bırakan Aselsan'ın küresel liderlik yolundaki yükselişini simgeliyor.
3: Aselsan yeni logosunu tanıttı. Hazırlanan yeni logo, sınırları aşarak iz bırakan Aselsan'ın küresel liderlik yolunda yükselişini simgeliyor. Türkiye'nin teknoloji devi yeni logosuyla sahnede. 50 yıllık birikim Aselsan artık Türkiye'nin değil, dünyanın oyun kurucusu olmaya hazırlanıyor. Yarım asırdır Türkiye için üreten, sınırları zorlayan, ezber bozan Aselsan markası, şimdi küresel marka olma yolunda önemli hamleler yapıyor. Şirket, geleceğe yönelik vizyonunu daha net yansıtan yeni motto ve logosunu tanıttı. Modern tasarım anlayışıyla hazırlanan yeni logo, sınırları aşarak iz bırakan Aselsan'ın küresel liderlik yolunda yükselişini simgeliyor. Logonun en altında bulunan yay dünyayı temsil ederken, ok formunun ufuktan yükselişi küresel liderlik vurgusu yapıyor. Aselsan, securing beyond.
1: Efendim, İzmir'in Bayındır ilçesinde bu yıl 27.si düzenlenen Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali renkli görüntülerle başladı. Biz de hemen o noktaya çevireceğiz kameralarımızı. A Haber muhabiri

0: Tayfun Er bizi bekliyor. Hemen dönelim. Güzel manzaraları anlatacak bize oradaki atmosferi. Söz sende Tayfun.
1: Evet, çiçek kokan festival olarak tanımlanıyor Bayındır Çiçek Festivali. Dördüncü gün bugün, havanın yağışlı olmasına rağmen İhsan Mustafa Eraslan şimdi size göstersin. Bayındır'ın ana caddesi burası ve iğne atsanız yere düşmüyor. Tabii çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Efendim size sorabilir miyiz acaba neler ilerlediler? Nereden geliyorsunuz? Çiçek aldınız
2: Emir
1: mı?
2: Alem'den.
1: Emir Alem'den.
2: Almadık, alacağız şu an.
1: Ne almayı düşünüyorsunuz?
2: Vallahi. Ortanca, bir de pembe çiçekten falan. Hadi tamam, teşekkür.
1: Teşekkürler. Tabii kadınlar çoğunlukta dedik. Neler aldıklarını. Ablacığım merhaba.
3: Merhaba.
1: Ne aldınız çiçek? Güle benziyor.
3: Gül aldım.
1: Başka ne aldınız?
3: Karanfil aldım.
1: Karanfil. Bahçeye mi dikeceksiniz?
3: Evet, evet.
1: Siz nereden geldiniz?
3: Delimenler'den.
1: Ha, buradan yakından yani.
3: Evet.
1: Festival tabii bir hayli kalabalık. Çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor.
3: Evet, öyle.
1: Onlar en çok seviyor değil mi çiçekleri?
3: Evet.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi alışverişler. Hemen işte güllerin olduğu yere gelelim. Kardeşim. Gelsene, hemen geliyorum yanına. Şimdi işte burada da envai çeşit gül var ve en çok önemli olan, güzel olan da
4: Isparta
1: ne?
4: Gülü.
1: Isparta gülü.
4: Isparta gülü, yarı bodur güllerimiz var. Tam bodur yedi veren güllerimiz var.
1: Vatandaşın ilgisi nasıl? Çoğunluğu kadınlardan oluşuyor.
4: Yağmurlu havaya rağmen vatandaşımızın yoğun ilgisinden dolayı biz çok memnunuz. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir katkı, yoğun bir ilgi var festivalimize.
1: En çok ilgiyi de güller görüyor zanneder.
4: Peki de en çok ilgiyi de güllerimiz görüyor.
1: Isparta gülünün özelliği ne?
4: Reçel yapıyor hanımlar.
1: Ha, reçel için alıyorlar Isparta gülünü.
4: Evet, tabii ki de.
1: Hayırlı işler, bol kazançlar. Evet, tabii burada baktığımızda işte sadece İzmir'den değil, çevre illerden de, Eskişehir'den, Aydın'dan, Manisa'dan turlarla gelen vatandaşlar var. İsa, gelir misin? Şimdi işte çiçek üreticilerinden birisi, genç arkadaşlarımız. Nasıl gidiyor festival?
5: Abi çok şükür iyi gidiyor. Şimdi bayağı yoğun geçti. Bugün yağmur yağdı ama yine insanlar geliyor.
1: Vallahi yağmura rağmen evet. Sonuna kadar insan seli. Hatta daha da arttı biraz önce.
5: Çok yoğun geçiyor ya. Yorucu.
1: Siz aynı zamanda üretici misiniz?
5: Evet, biz kendimiz üretiyoruz. Bunlar hepsi bizim.
1: Neler olmadı. Var tezgahta, onu bana anlatır mısınız? Gülleri gördüm.
5: Güllerimiz var abi. Küçük hanımlarımız var. Küpelerimiz var. Cananlarımız var. Bu tarafım salon bitkisi.
1: Salon bitkileri.
5: Petunyalarım var. Açelya bunlar abi.
1: En çok tercih edilenler hangileri? Begonvili biliyorum. Evet. İşte beyaz ve işte o kendine has. Turuncu mu o renk nedir onu ben de tam bilmiyorum ama.
5: Abi onları çok soruyorlar. Çok güzel ama çok tutunmuyor bazen. Ondan çok şey yapmıyorlar.
1: O özellikle müstakil evlerin balkonlarını süslüyor.
5: Yazlık tabii, evlere çok istiyorlar onu abi.
1: Vatandaşın ilgisi nasıl?
5: Abi çok yoğun, herkes de almayacağım diyor, yine alıyor yani, dayanamıyor insanlar.
1: Özellikle kadınlar zannedersem. Evet. Çok teşekkür ediyorum, bereketli olsun. Evet, toparlayacak olursak Bayındır Çiçek Festivali'nin 27.si düzenleniyor. Festivalin son gününde de vatandaşlar işte fırsat bu fırsat deyip sadece İzmir değil çevre illerden de çok sayıda vatandaş turlarla geldi. Ve festival akşama kadar devam edecek diyelim, sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Tayfun'a paylaştığı bilgiler için. Yine İzmir'de kalmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şehre yakın ekibi İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı Yukarı Köy'e gitti. Köy doğası ve tabiatıyla dikkat çekiyor. Şimdi size arkadaşlarımızın çektiği o görüntüleri ekrana taşıyalım.

Şehre bu kadar yakın olup da bu kadar da sakin kalabilen bir köy. Narlıdere'deki Yukarı Köy. Doğasıyla ve tarihiyle hafta sonlarında ziyaretçilerini karşılıyor. Biz de bu hafta şehre yakın ekip olarak Yukarı Köy'e ziyaret edeceğiz. Yukarı Köy hikayesine baktığımızda 180 yıllık bir köy hikayesi böyle başlıyor. 180 yıl önce yapılmış bir köy burada İzmir'de ve mimariye baktığımızda ise gerçekten çok hoş bir taş mimari var ve evler de

kendilerine göre restore edilmiş bir evler. Baktığımızda ağaç buradaki görüyoruz pencerelerini, kapılarını ve dışarısına da baktığımızda bir taş mimari, birçoğunda taş mimari kullanılmış.

0: Şimdi bu köyün tarihine baktığımızda neler olmuş, neler bitmiş onu da tabii ki muhtarımızdan dinleyelim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Köy deyince
1: evet.
0: Neler geliyor?
1: Yukarıköy 180 yıllık bir tarihi var. Atalarımız Toroslardan Adana'ya, oradan buraya Yukarıköy'e yerleşen ilk Türkmen ailelerden. Ben de bu ailelerin bir ferdi olmanın gururunu yaşıyorum. Takdir edilirse 180 yıllık bir tarihi, bir geçmişi olduğu için çok derme çatma evlerimiz vardı, müstakil evlerimiz vardı ve valimiz ve belediyemiz sayesinde dış cepheleri rostere edilerek 120 hane bu hale getirildi. Yukarıköy'ün yerlisi olarak geleneklerimize, göreneklerimize çok bağlı bir köyüz.
0: Burada geçim kaynağı ne çok oluyor şu anda baktığımızda? Köylüler neyle geçiniyorlar?
1: Hafta sonları, evet, yani hafta sonları, cumartesi pazar günleri sabah 9 ile 6 arasında kendi ürettikleri gıda ürünlerini İzmir'den gelen misafirlerimize satışa sunuyorlar. Kendi ekonomilerine bu şekilde katkı sağlamaya çalışıyorlar.
0: Köyde geçim kaynağı evet. Böyle. Yukarıköy'ün yavaş yavaş yukarısına doğru çıkmaya başladığımızda karşımızda tabii ki Ege'nin olmazsa olmazı gözleme.
2: Teşekkür ederim. Evet.
0: Nasıl yapıyorsunuz şimdi? Neler var içinde? Ege otları mı?
2: Bunun içinde ısırgan var, ıspanak var, maydanoz, dereotu, pırasa, nor. Hepsi karışık, bol harmanlı.
0: Bol harmanlı. Ege otlarının hepsini koyduk.
2: Hepsini koyduk. Çok patlıcanımız var. Ondan sonra pendilimiz var, tahinimiz var.
0: En çok hangisi tercih ediliyor?
2: En çok ıspanaklı.
0: Ege şeyi mi seviyor?
2: Evet, Ege şeyi. Bunlar daha doğal olduğu için daha çok gidiyor. Bunlar süper.
0: Kaç yıldır yapıyoruz gözleme?
2: Ben aklım ereli, benim mesleğim bu. Aklım ereli. Ben 67 yaşındayım, 10 yaşında başladım. Köy yerlerindeyleyiz biz. Erkenden ekmek gitmeye başlarız.
0: 67 yaşında efendi, evet. Ve 10 yaşından beri gözleme yapıyor.
2: 10 yaşından beri işim bu benim.
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim hanımefendi, gözleme sevmeyen biri bizim gözlememizi iyice seviyor diye. Neden, nasıl oluyor bunun özelliği?
3: Çünkü biz müşterilerimizden de biliyoruz. Mesela 3-4 kişi gelip oturuyor, ben diyor tokum diyor ve diyor ben gözleme sevmem diyor.
0: Hep tokum diyor, hep sevmem diyor.
3: Arkadaşından mesela, hani arkadaşından tutuyor bir tane alıyor, tadına bakıyor. Bana bir tane yapan, biz bunu müşterilerden görüyoruz. Hani
0: nedir özelliği sizin gözlemenizin?
3: Yani çıtır oluşu, içinin bol oluşu, çok güzel pişmesi. Yani sadece bunu hani pişmesi değil, her şey önemli gözleme deyince. Hani hamurunu güzel yaparsın, içini güzel yapamazsın. İçi güzeldir ama kalın hamurdur. Gözleme bu değildir bize göre.
0: Süheyla teyzeciğim, Yukarıköy'de oturuyorsunuz. Kaç yıldır oturuyorsunuz? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl?
4: Eskiden biz aşağı köyde oturuyoruz. Şeyde, caminin altında. Merkez caminin altında oturuyorduk. Eskiden buralar nasıldı biliyor musun? Biz gezmeye gelirdik buraya. Biz yalnız aşağı köylüyük.
0: Burası Yukarıköy.
4: İki ayrım var. Buralar nasıldı biliyor musun? Bu sıra evler nasıl, eski evler? Oralarda öyleydi. Millet apartmanda oturuyordu derken yerlerini hep verdiler müteahhite. Verince böyle apartmanda oldu buralar. Eskiden çok güzeldi buralar. Başta insanlar güzel, mevki güzel. Arkamızda, önümüz deniz, öyle. Hani havamız çok güzel. Yukarıköy'ün en çok hoşuma giden birlik olduğu hoşuma gidiyor. Biz hepimiz bir birliktirik böyle. Bir hayırımız olsun koşarık, bir ölümümüz olsun koşarık. El birliğini yaparız hepsinde. Bir hastamız olsun hastanelere gideriz. Yani birliğimiz çok güzeldir.
0: Yukarıköy'ün geçim kaynağı tabii.

0: İki hafta sonu evde yapılan ürünlerin satılması, özellikle keşkek, işte gözleme ve daha çok ürünler de var burada. Tabii ki evde yapılan pastalar, kekler. Burada da börekleri görüyorum. Hangi tür? Yani bunlar evde yapılan, evde yapılan hanımefendilerin yaptığı evde yapılan börekler. Buradaki açma.
1: Canlı.
0: Evet.
1: Bu otlu lorlu. Evet. Bu bal kabaklı. Burada sarmalarımız var. Burada da bizim buranın meşhur kol böreğidir. Tavada yapılır.
0: Hafta sonları bunları satıyorsun.
1: Hafta sonu cumartesi, pazar buradayız.
0: Geçim.
1: Aynen, geçmemizi sağlıyoruz. Sağ olsunlar. Burayı bize yapanlar.
0: Evet, sağ olsunlar.
1: Evet.
0: Evet. Dediğiniz gibi Narlıdere'de burada hayırlı işler diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Geldiğinizde bütün ürünleri, ev yapımı bütün ürünleri görmeniz mümkün. Biraz da yaklaşırsam. Burada zeytinleri, evde yapılan zeytinleri, bal ve zeytinyağı da görmek mümkün. Şimdi yine bir hanımefendinin tezgahının önündeyiz. Yine bir aşure var ama bu aşurede yine biraz daha değişik mi? Bunun özel lezzeti nedir?
2: Aşure barışı ve bereketi simgeler zaten. İçindeki çeşitten kaynaklı bereket ve böyle bütün köyle, insanlarla, halkla paylaşılan bir lezzettir aşure.
0: Çok güzel gözüküyor.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: İyi işler diliyorum.
2: Sağ olun.
0: Yukarı köyde Urfalı Ömer Usta'nın tezgahının yanına geldik. Nereliyiz?
3: Şanlıurfa.
0: Zaten.
3: Ha, Şanlıurfa.
0: Urfa'dan İzmir'e.
3: Urfa'dan İzmir'e.
0: Yukarı köye.
3: Yukarı köye geldim.
0: Evet. Kaç yıldır yapıyoruz bunu?
3: Bu 2012'den beri çıkıp da yapıyorum. Böyle sokaklarda da geziyorum, dolaşıyorum.
0: Nedir özelliği sizin Urfa'nın?
3: Özelliği Urfa
0: İzmir'de yapmak. İzmirliler nasıl bu lezzeti kabul ettiler yani, mi?
3: Urfa malzemesi.
0: Ne var içinde? Urfa malzemesi özellikle.
3: Bulgur.
0: Evet.
3: Domates salçası, biber salçası, isot, nar aşkisi.
0: Bu lezzeti veren isot.
3: Baharat. Ha, baharat.
0: Merhabalar, kolay gelsin.
4: Hoş geldiniz, sağ olun, buyurun.
0: Ne yapıyoruz?
4: El açması börek yapıyoruz.
0: Yapalım.
4: Patatesli,
0: yapalım.
4: Ispanaklı, otlu peynirli. Biz Narlıdere Üreticikan'ın evet. kooperatifiyiz.
0: Evet.
4: El emeği ürünler üretiyoruz, satıyoruz.
0: Evet.
4: Çok da memnunuz. Kadınlar evlerimize ekmek arası götürüyoruz. Bunlar evet, bizim için çok iyi.
0: İçine istersen ne istediğimiz zevke göre koyabiliyoruz değil mi?
4: Tabii ki, tabii ki. Bu otlu peynirli.
0: Evet, otlarımız şu anda bu Ege'nin otları meşhur tabii ki. Neler var bu otlar içerisinde?
4: Bu ot baharat çeşitlerinden koyuyoruz. Ispanağımız var, pırasamız var, peynirlerimiz var.
0: Hı hı.
4: Karışık otlu peynirli dediğimiz böreğimiz.
0: Evet, ıspanak,
4: pırasa, peynir, baharat çeşitleri.
0: Lor peyniri gibi gözüküyor.
4: Lor peyniri, evet. Peynir. Evet.

0: Yukarı köyde birçok gözleme yapan yeri gördük.
1: Evet.
0: Geçim kaynaklarınızdan bir tanesi bu.
1: Aynen.
0: Sizin gözleminizin farkı ne?
1: Benim gözlemem farkı tadı çok güzel. İçine çok bol koyuyorum.
0: Hı hı.
1: Ondan sonra her çeşidi var.
0: Neler var?
1: Patlıcan var, kıyma var, patates var, patates kaşar var. Ondan sonra otlu peynirli var.
0: Şehrin en güzel yerindesiniz, en güzel köydesiniz. Kaç yıldır evet. buradasınız?
1: Ben aslen Bayındırlıyım. 43-44 senedir Narlıdere'de oturuyorum. Evet, Narlıdere'de oturuyorum.
0: Köyündesini en çok köyündesini seviyorum.
1: Köyün her şeyini seviyorum. Geleneğini, göreneğini, insanlarını çok seviyorum. Çok seviyorum, gerçekten de çok seviyorum. Kendi köyüme gitmek istemiyorum burada.
0: İnce mi olacak yufka? Açılan ince mi olması gerekir çok?
1: İnce oldu mu daha güzel oluyor.
0: Neyse bak, tuttuğumda kadar ama, ince. Bak, mesela ben buradan tuttuğumda kameraman arkadaşımız görebilecek miyiz? Bakalım o kadar ince mi?
1: O kadar da ince oldu mu çok kuru olur ama. Çok kuru olur. Evet. Bak bu yeter.
0: Tamam. Bak. Açalım. Biz buradan. Bak. Tamam çok. Bu kadar incelik oldu. Tamam.
1: Evet. İçine de otunu koyacağım bak şimdi.
0: Ne var otların içinde? Sen neli koy yaptın otu?
1: Pırasa var, ıspanak var, ısırgan var, dereotu maydanoz var, lor var. Biraz da yağ döküyoruz.
0: Bu çeşit gözlemi tercih ediliyor.
1: Ama bu çok güzel oluyor.
0: Değil mi?
1: Bu çok güzel oluyor. Patlıcanlıyı da çok seviyorum.
0: Egelilerin, İzmirlilerin en çok tercih ettiği bu mu?
1: Bir bu bir de şey. Bize özel kol böreği deriz biz. Bunu böyle ortadan
0: koyuyoruz. Geldiğinizde bu gözlemi gerçekten yemeden geçmeyin diyeyim. Çünkü her noktada evet. çok lezzetli gözlemeler var. İşte onlardan bir tanesi Ege otlarının olduğu evet, bir evet, gözlemi. Evet.

Şehre yakın programımızı bu hafta gerçekten şehre yakın Yukarıköy'de hazırladık, tamamladık. Artık veda vakti. Kameraman arkadaşım Halil Karahan'la birlikte Yukarıköy'ün güzelliklerini, tatlarını, özelliklerini ve tarihini sizlere yansıtmaya çalıştık. Ben Sefer Ayçe. Başka şehre yakında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, bu yıl elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının %25 seviyelerine ulaşabileceğini bildirdi. Otomotiv pazarında genel daralma yaşanmasına rağmen elektrikli araç satışlarının yükselişini sürdürdüğünü vurgulayan Erkoç, bu segmentteki büyümenin dikkat çekici boyuta ulaştığını ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
8: Filonuzun

0: 봐야.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapı kredi.

0: Telekom TRT. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira. Reklam. A Haber Radyo.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Aselsan, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada yeni iş anlaşmasını duyurdu. Aselsan'la uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125,1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: kişiler, ebeveynler sahip oldukları evlatlarıyla güçlü iletişim halinde olmalılar. Ne gibi duygular hissediyor, ne gibi süreçlerden geçiyor? Bunları bilmediğimiz takdirde yalnızlaşmış olan genç ya da çocuk mutlaka kendine bir alan arıyor.
1: Uzun süreli masa başı oturduğumuzda, uzun süreli bilgisayara baktığımızda, tablete, telefona baktığımızda, ekran bağımlılığında bu fizyolojik evliliklerde bozulma oluyor.
2: Önce Şanlıurfa, ardından Kahramanmaraş. Okul çevrelerinde yaşanan şiddet olayları bir kez daha kontrolsüz ekran kullanımını gündeme getirdi. Uzun saatler kullanılan bilgisayar, tablet ve telefonlar insan psikolojisinde ve bedeninde büyük risklere sebep oluyor. Peki bu riskler neler?
0: Bu ciddi anlamda özgüven problemi yaratıyor. Sosyalleşmeyle ilgili kopuk bir sosyal, asosyal dediğimiz ve bireyselleşme, yalnızlaşma, duygusal iletişimi maalesef kesmeye yönelik bir takım sorunlar yaşayabiliyoruz.
1: Normalde C şeklinde olan boyun eğriliği böyle öne doğru ters C şeklini alıyor. Biz buna boyun kamburu diyoruz, kifoz diyoruz. Sonra sırtımızda yine kambur oluşuyor. Sonrasında eğer hastanın skolyozu varsa skolyozunda artmalar olabiliyor.
2: Söz konusu risklere karşı nasıl tedbir alınmalı?
0: Burada mutlaka bir sınırlama getirmek zorundayız. Bu sınırlamaları çok minik esnemelerle hem gençlere hem de kendimize yapabiliriz. Ama hayatımızın çok ciddi bir odağında ve aile içi iletişimi ciddi oranda etkileyecek olan ve yalnızlaştığımızı hissettiğimiz bir noktaya geldiysek zaten o evin içinde ciddi bir iletişim problemi ve duygusal etkileşimin olmadığını gördüğümüz bir noktadır.
1: 40 dakikadan fazla oturulmamalı. Yani en güzeli aslında o yarım saat. Mutlaka 5-10 dakika ara verilmeli. Aralarda boyun egzersizleri yapılmalı. Mutlaka koltuğumuzun arkasında bir bel desteği olmalı. Dik oturmalıyız. Masamızın yüksekliğini ayarlamalıyız. Bilgisayarın yüksekliğini ayarlamalıyız.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Hoş geldiniz. İyi hafta sonları, iyi pazarlar. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gün boyu A Haber ekranlarında gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Aile ve Nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Erdoğan ailenin önemine dikkat çekti ve Türkiye'de doğurganlık oranlarının azalmasının gelecek dönem için bir felaket olduğunu açıkladı. Gelecek döneme ilişkin son bilgileri de paylaştı.
1: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur.
2: Başkan Erdoğan katıldığı programda ailenin önemine dikkat çekti. Üç çocuk vurgusunu hatırlattı. Bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor dedi.
1: 2007 yılında en az üç çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor.
2: Başkan Erdoğan bu önemli mesajları İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programında verdi. Doğurganlık oranının azalmasına dikkat çekti.
1: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyor. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü. Yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor.
2: Erdoğan ortanca yaşta yaşanan artışa da değindi.
1: Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır. Bizde 35'e yaklaşan ortanca yaş Avrupa'da 45'tir. Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz.
2: Başkan Erdoğan'ın gündeminde doğum izninin 24 haftaya çıkartılması da vardı.
1: En son biliyorsunuz doğum izni sürelerini yeniden düzenledik. Dün yürürlüğe giren kanuna göre çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.
2: Erdoğan'ı programda Bakan Göktaş pazarı kalısı takdim etti. Aile yılı kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye girenlerse ödüllerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.
3: Ailemize şükranlarımızı sunuyoruz, Alkan ailesine.
0: Ekranda bir son dakika bilgisi var. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Görevden uzaklaştırılmıştı Özkan Yalım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildiği açıklandı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Kabine toplantısına bakacağız. Kabine yarın toplanıyor. Gündemdeki sıcak başlıkları ve son gelişmeleri Hatice Kübra Bal Ankara'dan anlatacak.
4: Kabinenin iki haftalık aranın ardından yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanması bekleniyor. Tabii toplantıda ana gündem başlığının terörsüz Türkiye süreci olacağını ifade edelim. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlamış olduğu nihai rapor sonrasından yasal süreç beklentisi doğmuştu. Ankara'nın beklentisi ise PKK terör örgütünün tamamıyla sıra bırakması. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Perşembe günü külliyede bir araya gelmişti ve terörsüz Türkiye sürecini kapsamlı bir şekilde masaya yatırmışlardı. Terörsüz Türkiye sürecinin durduğuna yönelik söylentilere karşıysa her iki lider de ivme kazanmasına yönelik mesajlar veriyor. Aslında hatırlayacak olursanız AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: devreye girmesi gerekiyor. İşte MİT istihbarat raporları aslında masada olacak diyebiliriz kabine toplantısında. Bir diğer önemli başlıksa Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler olacak. Savaşın kalıcı barışa dönüşmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat'tan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyordu. Türkiye'ye savaşın yansımaları ve alınan tedbirler masada olacak. Yine İsrail'in işgal politikaları ve Gazze'deki son durum, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının devreye girmesi için atılacak adımlar da mercek altına alınacak diyebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Karadeniz güvenliği meselesi de yine kabine toplantısında değerlendirilecek. Yine iç politika başlığında Adalet Bakanlığı'nın eski cinayet dosyalarını, faili meçhulleri aslında aydınlatmasına yönelik çalışmalarında gelinen son durumda değerlendirilecek ve 2026-2035 yılı aile ve nüfus 10 yılı olarak belirlenmişti ve resmi gazetede yayınlanarak da yürürlüğe girmişti. İşte buradaki stratejik adımlar bir kez daha kabine toplantısında masada olacak. Son bir başlıksa ekonomi başlığı diyebiliriz. Aslında bu kapsamda enflasyonla mücadele ve fahiş fiyatla mücadele kapsamındaki çalışmalar, yine yatırım ve istihdam politikaları da kabine toplantısında değerlendirilecek. Kabine toplantısının ardındansa her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bal anlattı Ankara'dan ayrıntıları. İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çıktıkları yolda terör devleti İsrail'in saldırısına uğrayan küresel Sumut filosundan 18'i Türk, 59 aktivist Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'na gelen aktivistler İsrail'in elindeyken yaşadıkları zulmü anlattılar.
2: İsrail'in uluslararası sularda kaçırıp alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü.
3: Nehirler, denizler, özgür Filistin.
4: Vatandaşlarımızı salimen yurdumuza getirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz.
5: Merhaba Türkiye, her şey için teşekkürler. İngiltere'nin sizden öğrenecek çok şeyi var.
2: 59 küresel Sumut filosu aktivisti Girit'ten kalkan Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a geldi. Uçakta 18 Türk vatandaşı ile beraber 14 ülkeden 41 kişi daha vardı. İstanbul Havalimanı'na akın eden yüzlerce kişi onları coşkuyla karşıladı. Aktivistler maruz kaldıkları insanlık dışı muameleyi anlattı.
6: Dedek. Teknelerimizi basmadan önce plastik mermi sıktılar. Bazılarımız yaralandı.
5: Komutanları teknemize çıktı. Eğer bizimle gelmezseniz sizi vuracağız dediler.
2: Aktivistler İsrail savaş gemisine ayak bastıkları anda işkence başlamış.
7: Donanma gemisinin açık alanını çevirmişler hapishane gibi. Tel örgülerle çevirmişler. Konteynerler koymuşlar. Bir konteynerde 100 insan üst üste uyuduk.
8: Bize orada işkenceler ettiler. Saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı.
7: 2 tane Türk arkadaşımız bizimle gelemedi. Hastaneden çıkamadılar. Şiddet gördükleri için. Bir arkadaşımız şu an görme yetisini yitirebilir. Görme engelli olabilir bir gözünden dolayı. O kadar kötü bir darbe yemişlerdi. Tiago ve Seyfi zaten alıkoydular. Ne olduklarıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok.
8: Bir kısmımızı saldılar, bir kısmımızı kaçırdılar. Halen muhtemelen Aşdod'a götürüyorlar.
2: Dışişleri Bakanlığı kaynakları uçağa binemeyen iki Türk vatandaşının hafta sonu yurda döneceğini bildirdi. Aktivistler karşılama töreninin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında sağlık kontrolleri yapıldı.
9: Katil Siyonist İsrail Devleti bizi kaçırdı. İşkence gördük. Şiddete maruz kaldık. Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızın misliyle yaşıyor.
8: Bizi öldürmeden en azından durduramayacaklarını biliyorlar. Bundan dolayı burada engellediler. Geldiler Avrupa'nın göbeğinde gövde gösterisi yaptılar. Fakat biz durmayacağız, bizi korkutamazlar. Orada işkence gören arkadaşlarımız şu an çıktı ve diyorlar ki gemilerimizi hazırlayacağız, tekrar gideceğiz en kısa sürede.
1: Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını büyük ölçüde belirleyecek Nisan ayı enflasyon verileri için bekleyiş başladı. Ekonomistlerin beklentileri 4 aylık veriler ışığında memur ve emekli zam tablolarını da ortaya çıkardı. Peki muhtemel zam senaryoları neler? İzleyelim ayrıntıları.
10: Memur ve emekli maaş zammını şekillendirecek tablo için gözler yeni haftaya çevrildi. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş zammını büyük ölçüde belirleyecek olan Nisan ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik

0: Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Bu veriyle birlikte yılın ilk 4 ayına ilişkin enflasyon farkı netleşmiş olacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları büyük ölçüde belirginleşecek. Yılın ilk çeyreğinde TÜFE verileri Ocak'ta %4,84, Şubat'ta %2,96 ve Mart'ta %1,94 artış göstermişti. Nisan ayı için 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde ise aylık enflasyon ortalamasının %3,19 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ekonomistlerin tahminleri %2,50 ile %3,60 aralığında şekillenirken, bu beklentiler ışığında yıllık enflasyonun %31,11'e yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2026 sonu enflasyon beklentisi Nisan ayı itibarıyla %28,16 olarak kayıtlara geçti. Mevcut yasal düzenlemeye göre SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Nisan ayı tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden %13,55 oranında zam hakkı doğmuş bulunuyor. Kesinleşmiş zam oranı Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından ilan edilecek. Uzmanlar ilk 6 aylık enflasyonun %15-17 bandında gerçekleşmesini öngörüyor. Enflasyon eğer %15 oranında gerçekleşirse 20 bin liralık en düşük emekli maaşının 23 bin liraya, %16 zamla 23.200 liraya, %17 zamla 23.400 Türk lirasına çıkması bekleniyor. 25 bin liralık bir emekli maaşı ise %15 zamla 28.750 liraya, %16 zamla 29 bin liraya, %17 zamla 29.250 liraya çıkacak. 30 bin liralık bir emekli maaşından örnek verilirse de maaş %15 oranıyla 34.500 liraya, %16 zamla 34.800 liraya, %17 zamla 35.100 liraya çıkması bekleniyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasını tamamladı. İddianamede 183 yıla kadar hapsi istenen eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün rüşvet ve irtikap yoluyla elde ettiği haksız kazancı basketbol kulübü ve akrabaları üzerine kaçırdığı iddiası dosyada yer alıyor. Bursa'da ise MASAK raporlarıyla gündeme gelen yolsuzluk iddiaları büyürken Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir yat krizi tartışması çıktı.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözlerle savunduğu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün örgüt üyeliğiyle suçlanıyor. Akgün'ün de aralarında olduğu 31 şüpheliyle ilgili iddianame tamamlandı.
3: Büyükçekmece Hasan Akgün.
2: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Akgün tutuklanmış, ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Akgün ve 30 şüphelinin karıştığı 14 suç eylemi dosyaya yansıdı.
4: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
2: 183 yıla kadar hapsi istenen ve örgüt üyeliğiyle suçlanan Hasan Akgün, imar iskan izinleriyle hafriyattan elde ettiği haksız kazançla örgüte gelir kaynağı sağlamakla suçlanıyor. Bir diğer iddia ise Akgün'ün Büyükçekmece basketbol takımına sözde sponsorluk adı altında zorunlu bağış toplayarak haksız kazanç elde ettiği yönünde. Spor takımının hesaplarına ilçede ticaret yapan çok sayıda iş adamının para gönderdiği konuşuluyor.
5: Eğer bir yanlışlık, bir yolsuzluk, bir hırsızlık varsa devletin buna müdahale etmesi kadar doğal bir şey yoktur kardeşim.
2: Bursa'da ise rüşvet skandalının boyutu MASAK raporlarına yansıdı.
6: Bursalı'nın hayatına dokunan pek çok önemli projeyi yaşama geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz.
2: Eski belediye başkanı Mustafa Bozbey'in yakınlarının üzerinden kurdurduğu paravan inşaat şirketine ait bir daireyi Nülüfer Belediyesi adına kiraladığı ve 6 yıl boyunca belediye kasasından ödeme yaptığı söyleniyor.
7: Başkanım bir şey söyleyecek misiniz? Başkanım
5: lütfen.
2: Belediyelerde son tablo böyleyken CHP genel merkezinde ise yat krizi derinleşti.
7: 2024'teyiz.
8: 2024 ama Nisan'ın kaç oluşu mu?
7: 10.
8: Alkış.
2: Görüntüleri kim sızdırdı sorusu parti içindeki dengeleri de ayyuka çıkardı.
8: Ağzım var, genel başkanım.

0: kulislerde Özgür Özel'le Ali Mahir Başarır arasındaki yakınlaşmanın nedeninin Özel'in Veli Ağbaba vesayetinden sıyrılma isteği olduğu konuşuluyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'daki başkanlık seçiminde ise ortalık karıştı. Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunmak istenince salondakiler tepki gösterdi, arbede yaşandı.
1: Amerika ile İran arasındaki müzakere sürecine de bakalım. Hürmüz krizi bir türlü aşılamadı. Tahran yönetimi yeni ateşkes teklifini Washington'a iletti ama Trump teklifi kabul etmediğini ve memnun olmadığını açıklamıştı. Ve yeni saldırıların sinyalini verdi. İran henüz ağır bir bedel ödemedi dedi Donald Trump. Amerikan savaş uçaklarının Orta Doğu'daki hareketliliği de dikkat çekiyor. Son yaşananlara bir göz atalım.
2: Bir yanda yeniden kurulmaya çalışılan müzakere masası, diğer yanda karşılıklı resleşmeler. Tahran'la Washington arasındaki Hürmüz krizi aşılamıyor. Savaş çanları bir kez daha çalmaya başladı. İran 14 maddelik barış teklifini ABD'ye iletti. ABD Başkanı Donald Trump metni henüz incelemediğini söyledi. Ancak yeni bir saldırının sinyalini vermekten de geri kalmadı.
3: Anlaşmanın ana hatlarını anlattılar. Şimdi bana tam metnini verecekler. Hürmüz'de çok dostça bir ambargo uyguluyoruz. Ancak İran'a saldırılar tekrar başlayabilir.
2: Trump kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da tehditlerini sürdürdü. İran'ın henüz ağır bir bedel ödemediğini dile getirdi. İran'ın bize az önce gönderdiği planı yakında inceleyeceğim. Ancak son 47 yıl boyunca insanlığa ve dünyaya yaptıkları karşısında henüz yeterince ağır bir bedel ödemedikleri için bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. İran'ın teklifinin detayları da netleşti. Tahran yönetimi ABD'nin 60 günlük ateşkes önerisini reddetti. Bunun yerine tüm konuların 30 gün içinde karara bağlanmasını istedi. Teklifte Lübnan dahil olmak üzere savaşın tamamen sona erdirilmesine odaklanılması gerektiği vurgulandı. ABD ordusunun İran çevresinden çekilmesi, yaptırımların ve ablukanın kaldırılması, savaş tazminatı ödenmesi gibi Washington'ı zorlayacak maddeler de teklifte yer aldı. Bu gelişmeler yaşanırken bölgedeki askeri hareketlilik dikkati çekti. Radar verilerine göre ABD'nin savaş ve nakliye uçaklarının İran çevresindeki yoğunluğu arttı. İsrail ordusunun da yeni bir saldırı için hazırlık yaptığı duyuruldu.
1: Amerika ile Avrupa arasında da gerilim devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump gelecek hafta Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini %25'e çıkaracağını açıkladı. Trump'a göre ek verginin nedeni Avrupa'nın ticaret anlaşmalarına uymaması.
3: Avrupa ülkelerine ticaret anlaşmamıza uymadıkları için bildiride bulunduk. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen tüm otomobiller ve kamyonlar üzerindeki gümrük vergilerini %25 artırdık.
2: ABD Başkanı Donald Trump ticaret savaşlarını bir kez daha başlattı. Avrupa Birliği'nden ithal edilen araçlara uygulanan gümrük vergisini %25'e çıkardı. Avrupa'yı ticaret anlaşmasına uymamakla suçladı.
3: Avrupa şu anda 100 milyar doların üzerine bir yatırımla fabrikalarını ABD'ye inşa ettiklerinde herhangi bir gümrük vergisi olmayacak. Ancak gümrük vergilerini artırdık. Çünkü her zamanki gibi aramızdaki anlaşmaya uymuyorlardı. Bu yüzden otomobiller ve kamyonlar üzerindeki gümrük vergilerini %25'e çıkardım. Bu Amerika Birleşik Devletleri milyarlarca doların girmesi anlamına geliyor ve onları fabrika üretimini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye zorluyor.
2: Trump bazı Avrupa ülkelerini açıkça hedef gösterdi.
3: İtalya'dan da İspanya'dan da memnun değilim. Onlar İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyorlar. İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen kimse pek akıllı sayılmaz.
2: ABD Yüksek Mahkemesi 20 Şubat'ta başkana ek vergi getirme yetkisi verilmeyeceğine hükmetmişti. Söz konusu karar üzerine Trump aynı gün 1974 ticaret yasası uyarınca tüm ülkelere %10 küresel gümrük vergisi uygulamıştı. Trump 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak %10'luk küresel tarife oranını %15'e çıkaracağını duyurmuştu.
1: Evet, İtalya ve İspanya'dan memnun değilim diyor Donald Trump. Tabii bunun asıl sebebi gümrük vergilerine uyup uymamaları değil, aslında İran savaşında Avrupa'nın kendisini yalnız bıraktığını düşünmesi. Bu yüzden Almanya'dan askerlerini çekme kararı almıştı.

0: Şimdi İtalya ve İspanya'dan da askerlerini çekmek istediğine dair bazı yorumlar yapılıyor. Gözdağı da vermeye devam ediyor. Son gelişmeleri alalım. Dündar Keşaplı Roma'da İtalya'dan gelen açıklamaların ayrıntılarını anlatacak.
1: Evet, iyi yayınlar. Trump'ın Avrupa'daki askeri varlığa ilişkin son adımları transatlantik ilişkileri de krize sokmuş durumda. Almanya'dan sonra Washington şimdi rotayı İspanya ve İtalya'ya çevirmiş durumda. Özellikle bu tartışmanın merkezi Akdeniz bölgesinde kritik rol oynayan İtalya üzerinde ağırlık basıyor. Washington'un mesajı sadece Almanya ile sınırlı kalmadı tabii. Özellikle İtalya üzerinde önemli bir bağı olan Amerika NATO'nun farklı bölgelerdeki oynadığı önemli rol Akdeniz'de, Afrika'da ve Balkanlar'da önemli bir görev üstlendiğini hatırlatalım. İtalya'daki NATO üsleri. Ancak Washington bu konuyla ilgili olarak özellikle İspanya'daki NATO üslerinin de kullanımına ilişkin bazı çekincelerin rahatsız olduğunu dile getirdi. İspanya ve İtalya ABD'nin Avrupa'daki askeri stratejisinde kilit ülkeler olarak öne çıkıyor. İtalya, İspanya aynı zamanda Akdeniz her zaman bugüne kadar Orta Doğu ve Afrika yönelik operasyonlar için stratejik bir köprü görevi gördü. Ancak Amerika'nın bu şekilde davranması bir başka deyimle uzmanlara göre bir psikolojik baskı uygulamak, bir baskı yaparak geri adım atması yönünde ülkelerin. Çünkü biliyorsunuz demin de belirttiğiniz İran konusunda İtalya çok sert bir açıklama yapmıştı Trump'a yönelik. Bu Trump tarafından pek hoş karşılanmamıştı. Ancak özellikle İtalya'nın güney bölgesindeki Sicilya bölgesindeki NATO üssü Amerika için de çok çok önem taşıdığını hatırlatalım. Kısaca toparlamak gerekirse Amerika ile Avrupa arasında her geçen gün devam bir gerilim var, vergi konusu var. Şimdi NATO konusu çok tartışılıyor ancak uzmanlara göre bunun ilerleyen günlerde ortak bir noktada buluşup bir anlaşma yaparak bu şekilde devam edilebileceği öngörülüyor. Ancak tabii ilerleyen günlerde Trump'ın açıklamalar ise merakla beklenen konular arasında. Evet, Merve Tepe, kısaca başkent Roma'dan aktaracağım notlar bunlardı. İyi yayınlar dileğiyle sözü İstanbul'a size bırakıyorum.
0: Çok teşekkürler. Dündar Keşaplı Roma'dan anlattı ayrıntıları. Şimdi İran'a gidelim. Donald Trump'ın İran'a yeni bir saldırı mesajı vermesinin ardından Tahran'daki açıklamalara bakacağız. İran devrim muhafızları Trump'ın imkansız bir operasyonla kötü bir anlaşma yapmak arasında bir seçim zorunluluğu var dedi. Tahran'dan yeni açıklamalar var mı? Son gelişmeleri Anadolu Ajansı Tahran muhabiri Tolga Akbaba anlatıyor.
2: Evet, Trump'ın İran'ın sunmuş olduğu teklifi beğenmediğini ifade etmesi ve askeri tehdidini sürdürmesi İran'a tepkiyle karşılandı. Özellikle devrim muhafızları komutanlarından Tuğ General Esed'i bir saldırı beklediklerini söyledi ve buna hazırlık içerisinde olduklarını söyledi. Nitekim yaklaşık bir saat önce yine devrim muhafızları ordusu bir açıklama yaparak ABD Başkanı Trump'ın ve ABD'nin imkansız bir operasyon ve İran'la kötü bir anlaşma arasında tercih yapması gerektiğini, yapmak zorunda kaldığını söyledi. Elbette bunu söylerken devrim muhafızları ordusu Avrupa, Çin ve Rusya'nın İran'a karşı tavrının değiştiğini, tonunun değiştiğini öne sürdü. Dolayısıyla aslında ABD'yi anlaşmaya mecbur olarak görüyor İran tarafı. Bu manada yeni teklifin güncellenmeyeceğine dair henüz bir açıklama yok. Ancak askeri yetkililerin son zamanlarda özellikle ABD Başkanı Trump'ın söylemini sertleştirmesiyle birlikte İranlı yetkililerin de askeri açıklamalarını sertleştirdiğini ve operasyon mesajları verdiğini ifade edelim. İran öte yandan biliyorsunuz İran'a bir deniz ablukası uygulanıyor Deniz Boğazı'nda. İran bunun getirmiş olduğu ekonomik olumsuzluklarla başa çıkmaya çalışıyor. Bu manada Pakistan'la bir girişim söz konusu. Özellikle Pakistan limanlarının kullanılması ve limanların ardından karayoluyla İran'a ürünlerin ulaştırılması üzerine çalışmalar yürütülüyor. Bu İran'ın almış olduğu ekonomik bir önlem. Çünkü İran'da bugün döviz kuru oldukça yükseldi. İran riyali tarihin en düşük seviyesine geriledi. 190 bin tümen seviyesinde işlem gördü bugün dolar ki bu
0: turist hastanede bir haftadır yaşam mücadelesi veriyordu. Ne yazık ki yaşam mücadelesini kaybetti.
3: Üzerine trafik ışığı devrilen turist hayatını kaybetti. Kaza 14 Nisan günü

0: İstanbul Şişli'de yaşandı. 24 yaşındaki kadın sürücünün direksiyon başında bayılması sonucu kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarına çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle direk yolun karşısına geçmeye çalışan Mısırlı Esma Salah Hegazi'nin üzerine devrilmişti. Kadın turist yapılan kalp masajının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen turisten günler sonra acı haber geldi. Kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan sürücü taksirle yaralama suçundan adliyeye sevk edilmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Batman'da 2,5 yaşındaki Melike evlerinin önünde oynarken birden gözden kayboldu. Ailesi hemen ekiplere haber verdi. Geceyi dışarıda geçiren küçük kız tam 12 saat sonra bitkin halde bulundu.
2: Meleğimizi bulduk. Ay, bulduk ya,
3: meleğimiz
4: sıcağımızdı.
3: Aynen.
5: Üşümüş, karnı acıkmıştı. 2,5 yaşındaki Melike tam 12 saat sonra evinden kilometrelerce uzakta bitkin halde bulundu. Önce su verildi, ardından özel battaniyeye sarılan küçük kız jandarmanın kucağında ambulansa kadar taşındı.
6: Hadi ambulans.
7: Ambulans direkt
5: Batman'ın Gerçöşü ilçesine bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Erkin ailesinin 2,5 yaşındaki kızları Melike evin önünde oynuyordu. Birdenbire gözden kaybolan küçük kızı anne babası her yerde arasa da bulamadı, devreye arama kurtarma ekipleri girdi. Sağanak yağış ve fırtınaya rağmen ekipler gece boyu küçük kızı aradı. Yüzleri güldüren haber sabah saatlerinde geldi. Geceyi dışarıda geçiren küçük kız evinden 5,5 kilometre uzaklıkta bulunduğunda bitkin haldeydi. Karnı acıkmış, çok susamıştı.
2: Meleğimiz sıcağımızdı.
7: Aynen.
5: Hipotermiye karşı özel battaniyeye sarılan Melike'yi jandarma ekipleri ambulansa kadar taşıdı.
6: Hadi ambulans.
7: Ambulans direkt ambulans.
5: Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumu iyi.
1: Silivri'de inşaat malzemesi taşıyan kamyondan etrafa saçılan vidalar yüzünden pek çok aracın lastiği patladı. Sonrasında yaşanan trafik çilesi de cabası oldu.
5: Vidalar yola saçıldı, lastikler patladı. Saatler süren temizlik çalışmaları sürücüleri çileden çıkardı. Trafikte zor anların yaşandığı yer E5 karayolu Silivri mevkii Edirne istikametiydi. İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyondan yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü. Seyir halindeki birçok aracın lastiğine zarar verdi.
8: Biz de sonradan farkına vardık yol kapanınca ama büyük ihtimal bir kamyonetten dökülmüş bu.
5: Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Vidaların temizlenmesi amacıyla karayolunun tüm şeritleri yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu süre zarfında yan yoldan sağlandığı temizlik çalışmaları sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldaki vidalar trafik polisleri, karayolları ekipleri ve çevredeki esnaf tarafından el birliğiyle toplandı.
8: Araçtan dökülmüş herhalde bu vidalar, yollara saçılmış. Biz de elimizden geldiğince toplamaya çalışıyoruz. Milletin tekerlerine zarar vermesin diye.
5: Çalışmaların ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise vidaların döküldüğü kamyon ve sürücüsünü çok geçmeden yakaladı.
1: İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon yapıldı. Boş bir binada uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucuyu ayakkabılarına saklayarak satış yaptıkları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
9: Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
5: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Esenyurt'ta bir grubu takibe aldı.

0: Şüphelilerin boş bir binada temin ettikleri uyuşturucuları ayakkabılarına saklayarak satışını yaptıkları, sonrasında ise binadan ayrıldıkları güvenlik kameralarından tespit edildi. İki satıcıyla uyuşturucuyu temin eden bir kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Diğer iki kişi ise uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.
1: Hastanelerde uzun zamandır çözülemeyen bir problem, o da acil olmayan hastaların acile gitmeleri. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner buna dair bir açıklama yaptı ve dedi ki İstanbul'da bir kadının bir yılda 300 kez doktora gittiğini tespit ettik dedi. Artık gereksiz yere acile giden hastalar için de yeni bir proje başlatacaklarını açıkladı.
2: Aşağı olmazsın.
3: Sağ ol.
2: Var mı sıkıntı?
0: Bir hasta bir yılda 300 kez doktora gitti. İstanbul'un sağlık karnesini İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner açıkladı.
4: 207 milyon muayene, 2 milyon 600 bin ameliyat. İlk 3 ayda 61 milyon muayene yaptık. Kişi başı 12'ye denk geldi. Tüm dünyanın ortalamasının çok üstünde bir rakam.
0: Yaşlı bir hasta içinse ayrı parantez açtı. Çünkü bir yılda 300 kez muayene olmuştu.
4: Ben de aradım sordum. Dedim ki neden? Bu benim alışkanlığım böyle dedi. Aslında sosyalleşme aracı olarak da bunu kullanıyorlar. Bunu engellememiz lazım.
0: Güner gereksiz yere acile başvuran hastalardan da bahsetti.
4: Yoldan geçerken bir acile uğrayayım diyenler oluyor. Pazara inmiştim, gelmişken de bir acile uğrayayım. Hep bunlarla karşılaşıyoruz. Evine 7 dakika ortalama yürüme mesafesindeki aile hekimliklerine başvurarak sorunların çoğunu çözebilir.
0: İl Sağlık Müdürü hastaların zaman bulamaması nedeniyle acile gitmelerinin önüne geçmek için yeni bir proje başlattıklarını da hatırlattı.
4: Akşam 5'ten gece 10'a kadar akşam poliklinikleri tesisleştirdik ve bunu günden güne de sayılarını arttırıyoruz.
1: Meslekler üzerinden fenomenliği engelleyecek bir yasa çalışması. Avukatların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da artık sıkı takibe alınacak. Barolar bünyesinde oluşturulacak takip merkezleriyle reklam ihlalleri izlenecek. Amaç avukatlığın itibarını korumak.
5: Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar ellerinde takımlarının bayraklarıyla tezahürat yaptı.
6: Çabuklüyüz, Diyarbakır yansın bu gece.
7: İnanmış bir halkın, inanmış bir takımı. Bugün Ahmet Spor Süper Lig'e çıktı. Geliyoruz!
1: Bir de havanın durumuna bakalım çünkü Mayıs'ın gelmesiyle birlikte baharı beklerken biraz kış geri geldi gibi görünüyor. İstanbul'da 5 ila 8 dereceye kadar hava sıcaklıkları düştü. Marmara ve Ege'nin tamamında da öyle. Haritamızdan şöyle bir göz atalım. Yurdun tamamında neredeyse yağışlı hava hakim pek çok bölgede. Önce İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da zaten çarşamba gününe kadar sağanak yağışın devam etmesini beklediklerini söylemişti uzmanlar ve bu hafta sonu da başta İstanbul, Tekirdağ bölgeleri olmak üzere Ege'nin tamamında hemen hemen aralıklı yağışlar görülüyor. Yine aynı şekilde İç Anadolu bölgesinin belli bir kısmında ve Akdeniz'in de yoğun bir bölümünde yağışlar sürüyor. Kahramanmaraş, Malatya, Erzincan, Diyarbakır bölgesinde de yine yağışların devam ettiğini görüyoruz. Tablonun tamamına baktığımızda Mayıs ayının ortasına kadar pek çok yerde bu yağışların devam etmesi bekleniyor. Ama ülke genelinde baktığımızda özellikle Batı ve Akdeniz için söyleyebiliriz. Mayıs'ın 10'undan 15'inden sonra hava sıcaklıklarının artık biraz daha bahar havasını hissediyoruz. Ettirmesi bekleniyor. Tabii ülkemizin zenginliği her mevsim, dört mevsimi de yaşayabiliyoruz. Erciyes Kayak Merkezi'ne gideceğiz. Çünkü Nisan ayında da çok yapmıştık bu haberleri. Pek çok yerde bahar yaşanırken pek çok yerde de kış vardı. Bu sene tabii çok bereketli geçti kış. Hem yağışlar çok güzeldi. Pek çok yerde kuraklık haberleri paylaşırken önceki yıllarda artık barajların dolduğunu, pek çok gölün yeniden canlandığını gördük. Kayak merkezlerinde Mayıs ayında kar yayınları yapabiliyoruz. Yoğunluk devam ediyor.

0: RGS Kayak Merkezi'ne gideceğiz. Hemen gideyim Yağmur, çünkü soğuk. Yağmur Aksu'yu bekletmeyeyim. Hemen sözü Yağmur'a bırakayım.
1: Merve Tepe aslında bağır beklerken Erciyes kış hiçbir zaman bitmedi. Şu an fırtına, sis ve yağmur yağışlı bir Erciyes'le karşılaştık elbette. Şimdi şehir merkezinde yağmur yağarken yüksek kesimlere çıktığımız zamansa sis hakim olduğunu belirtti. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden de açıklamalar yapıldı. Özellikle bu hafta Kayseri'de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Tabii şu anda biz Erciyes'teyiz. Erciyes Kayak Merkezi'nde de yoğun bir sis hakim. Tabii yüksek kesimlere çıktığımız zaman da hem fırtına hem de o rüzgarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Tabii Mayıs ayına girdik. Erciyes'te sert hava koşulları da etkili olmaya devam ediyor. Rüzgar yüksek kesimlerde kuvvetli şekilde esiyor. Vatandaşlar da işte Erciyes'te bu havanın tadını çıkarmak için bu noktaya geliyorlar ama şunu da belirtelim. Hava şartlarından kaynaklı işte bu noktada Erciyes AŞ tarafından da pistlerin kapalı olduğunu belirtelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Kayseri genelinde parçalı ve çok bulutlu hava görülüyor. Aralıklı sağanak yağış etkili oluyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali de bekleniyor. Tabii yarın da özellikle Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Tabii özellikle bu hava şartlarına rağmen yollarda da dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle hem trafik polisleri hem jandarma ekipleri ise işte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuz halinde bekliyorlar. Tabii özellikle şehir merkezinde yağmur yağarken, birkaç gündür soğuk hava varken işte yüksek kesimlerde ise bu noktalarda rüzgarlı hava hakim olmaya devam ediyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden esiyor. Zaman zaman hızını artırıyor. İşte ekipler sahada görev yapıyor. Riskli alanlarda kontroller sürüyor. Olası olumsuzluklara karşı teyakkuz hali devam ediyor. Yetkililer açık uyarı da yapıyor. Zorunda olmadıkça yüksek kesimlere çıkılmaması gerekiyor. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Erciyes'te bahar aylarında kış şartları etkisini sürdürüyor. Tabii baharın son ayındayız. Mayıs ayındayız. Biz de bahar beklerken Erciyes'te de kışı yaşatmaya devam ediliyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: İstanbul büyük bir kültür hazinesi. İstanbul'un kalbinde tarihin derinliklerinden bugüne kadar ulaşan en görkemli yapılardan biri Molla Zeyrek Camii'ne gideceğiz şimdi.

Tarihi Yarımada'nın kalbinde İstanbul'un en katmanlı geçmişini en iyi yansıtan yapılardan biri olan Molla Zeyrek Camii, son dönemlerde tamamlanan restorasyon çalışmaları ve çevresindeki kentsel düzenlemelerle yeniden gündemde. Ama bu camiyi diğer camilerden ayıran bir özellik var. Bu caminin tam altında tarihi bir mahzen var.

Molla Zeyrek Camii içerisinde işte görmüş olduğunuz gibi böyle bir mahzen var. Mahzenin içerisinde 13. ve 14. yüzyılda İngiltere ve Fransa'daki şatoların içerisinde görülen bazı işaretlerden bu caminin altındaki işte bu mahzende de var. Bazı tarihçiler bunu iddia ediyorlar ki buradaki çizimler 13. 14. yüzyıl değil 12. yüzyılda işte buralara kazındı.

18. yüzyıla kadar kullanılmış olan bu cami restore edilmek amacıyla onarımdan geçmiş ve farklı bölümlerinde değişikliklere gidilmiş. 1966 yıllarında ise oldukça eskimesi ve harap olması nedeniyle yeniden onarım işlemine geçen Zeyrek Camisi için farklı bir caminin minberi işte buraya alınmış ve özel olarak namaz kılınacak alan mekan haline getirilmiş.

Oldukça uzun yıllar var olması nedeniyle deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler sonrasında farklı bölümleri zarar gören Zeyrek Camisi'nin belirli bölümleri sürekli olarak restore edilerek onarılmış ve kullanıma uygun hale getirilmiş. Yapıldığı günkü görünümü korunmaya çalışılmış ve Zeyrek Camisi'nin inşaatı yaklaşık 18 yılda tamamlanmış.

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese, işgal altındaki Filistin topraklarında işkence ve soykırım hakkındaki son raporu yayımladı. Albanese'nin bulgularına göre Gazze ve Batı Şeria'da uygulanan şiddet, İsrail Devleti'nin tüm organlarıyla desteklediği Filistin halkının varlığını hem fiziksel hem de ruhsal olarak yeryüzünden silmeyi hedefleyen bütüncül bir soykırımın parçası. Albanese, Londra Üniversitesi Filistin Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen panelde bu raporu ayrıntılı bir şekilde de anlattı.

0: who are following us.
1: İsrail işkenceyi bir devlet politikası olarak kullanıyor. Filistinliler topraklarından sürülene kadar yok edilmeye mahkum edilecekler.
2: İşkence, soykırım, katliam. Dünya son 3 yıldır uluslararası hukukun ve insan haklarının İsrail tarafından nasıl ayaklar altına alındığına şahitlik ediyor. Filistinliler dünyanın gözü önünde her gün, her dakika işkenceye maruz kalıyor. Soykırıma uğruyor, katlediliyor. Allahu ne'mel vekil. Üniversitesi Filistin Çalışmaları Merkezi, işkence ve soykırım başlıklı bir seminer düzenledi. Seminere konuşmacı olarak katılan isimlerden Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail işkencelerini belgelediği son raporunun detaylarını anlattı.
1: Raporda özellikle Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere karşı sistematik işkence kullanımını inceledim. İşkence kullanımı Filistin'de yeni değil ve hem gözaltı hem de bir ölçüde gözaltı dışı ortamlarda gerçekleşti. Gözaltında işkence sadece cezalandırıcı değil, stratejik olduğu kanıtlanmıştır ve bu benim bulgularımdan biridir. Bu işkenceler Filistinlilerin bedenlerini aşağılamak, psikolojik bütünlüklerini bozmak ve direnişlerini parçalamak için kullanıldı. Bu raporun ana bulgularından biri, Filistin topraklarında özellikle Gazze'de ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla Filistinlilere yönelik tutuklanmaların 7 Ekim'den sonra dramatik bir şekilde artmış olması. 20 binden fazla Filistinli gözaltına alındı. Bunların arasında en az 1500 çocuk da var. Yaklaşık 9 bin ila 10 bini hala gözaltında tutuluyor. Bunların neredeyse yarısı suçlama olmadan, yargılanmadan kaçırılmış şekilde yasa dışı bir işgalin rehinesi olarak tutuluyor. Ayrıca şok edici bir rakam daha var. Çünkü bu 60 yıllık Gazze, Batı Şeria ve Kudüs işgalinde İsrail'e hiçbir zaman atfedilmeyen suçlardan biri. Zorla ortadan kaybetme. Gözaltına alınan 4 bin kişiye ne olduğu bilinmiyor. Yani bu hala kayıp oldukları anlamına geliyor.
2: BM Özel Raportörü Albanese göre İsrail'in Filistinlilere yönelik işkence uygulamaları münferit olaylardan ibaret değil. Aksine gözaltı merkezlerinden Gazze'nin tamamına, Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e uzanan daha geniş bir baskı sisteminin parçası.
1: Hapishanedeki işkencelerle ilgili doğrudan belgelediğim veya ilgili taraflarca hazırlanan raporlar ve sunumlar aracılığıyla da belgelediğim uygulamalar arasında bazı durumlarda zorla uzuv kesilmesine yol açan şiddetli dayak, kemik kırma, diş ve kafatası kırma, gözleri bağlama, aç bırakma, tıbbi bakımın reddedilmesi, tecavüz de dahil olmak üzere vahşi cinsel şiddet biçimleri yer alıyor. Filistinlilere, kadınlara, erkeklere ve çocuklara karşı tecavüzün nasıl kullanıldığı, tecavüzün nasıl pervasızca uygulandığı gerçekten şok edici. Gözaltında tutulanların sayısı eşi benzeri görülmemiş derecede yüksek. Bildirilen ölüm sayısı yaklaşık 100, ancak çok daha fazla olabilir. Sistematik işkence ve gözaltı kullanımı, istismarın Filistinlilere yönelik geniş kapsamlı soykırım stratejinin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteriyor. Ve kritik olan şu ki, işkence ile soykırım arasında bir paralellik buluyorum. Zira işkence gören bir kişi asla eski hayatına geri dönemez. Utanç duygusu, damgalanma duygusu, kabuslar ve yine ait olmama duygusuyla yaşar. İşte bu yüzden işkenceyi soykırımın bir parçası olarak tanımladım. Çünkü burada işkence psikolojik dayanıklılığı etkilemek, toplulukları zayıflatmak ve sonunda topraklarından zorla çıkarılmaları yol açmak için tasarlanmıştır.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i bu işkencelerin baş sorumlusu olarak gösteren Francesca Albanese, Filistinlilere yönelik işkencenin İsrail'de devletin tüm organlarınca nasıl normal görüldüğünü de anlattı.
0: Half of them without charge, without trial, therefore kidnapped.
1: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Ekim 2023'ten beri Filistinlilere yönelik onları bir insan olarak görmeme algısını yaymaya çalıştı. Ben-Gvir bu olayların baş sorumlusu ve yetkilisidir. Filistinli tutuklulara ölüm cezası getirmeyi öngören yasa tasarısı, İsrail'in kendi kitlesel tutuklamalarının neden olduğu aşırı kalabalığa bir yanıt olarak idamı alaycı bir şekilde sunarak tehlikeli bir tırmanışa işaret etti. İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları topraklarında yaptığı şey işkence ortamıdır. Gazze'de sivil nüfusun tamamının askeri bir hedef haline getirilmesi, tüm evlerin, tüm altyapının, tüm hastanelerin, tüm kültürel ve dini kurumların kitlesel yıkımı ve sürekli kitlesel yerinden edilmeler, kasıtlı açlık, onarılamaz yaralanmalar, tüm ailelerin katledilmesi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te eşi benzeri görülmemiş acılara neden oldu. Filistin topraklarında işkence ve soykırım niyeti İsrail'in yürütme organı tarafından devletin tüm işlevlerinde dile getiriliyor ve devlet aygıtının ötesinde yasama ve yargı organları tarafından da destekleniyor. Haklı çıkarılıyor ve normalleştiriliyor.

0: are noticing sexual abuse. Sexual abuse is practiced against...
1: Elbette bu yapılanlar Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmenin birinci maddesindeki işkence tanımına uymaktadır. İsrail, Filistinlilere yönelik işkence ve muameleyi hem gözaltında hem de gözaltı dışında gerçekleştirdiği soykırımın bir parçası olarak ele almalıdır. Ancak bunun gerçekleşmesi için üye devletlerin güçlü bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ve bunun gerçekleşmesi için sıradan vatandaşların hükümetlerine sözde Batı ülkelerinde baskı yapmaya devam etmeleri gerekmektedir. Elbette hem Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarının hem de mümkün olan her yerde yerel mahkemelerin soruşturmasının ardından yasal işlem ve hukuki yollara başvurulmasını tavsiye ettim. Özellikle de raporumda belirtilen vahşet suçlarını işlemek ve emretmekte suçlanan İsrailli yetkililer, özellikle Ben Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında derhal tutuklama soruşturması ve tutuklama emri çıkarılmasını tavsiye ettim.
2: Londra Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi bölümünde görev alan Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Profesörü Lutz Otte'ye göre, raporun hukuki açıdan en çarpıcı yanı işkence ile soykırım arasındaki ilişkiyi ortaya koyması.
3: Filistinlilerin insanlıktan çıkarılması ve aşağılanması, raporun ifadesiyle kolektif intikamı oluşturmanın yanı sıra Filistinlilerin insanlığını inkar ederken İsrail'in egemenliğini göstermeye hizmet etmektedir. İnsanlık dışı hapishane koşulları ve işkence uygulamaları, Filistinlilerin gözaltında anormal derecede yüksek ölüm sayısını açıklayan temel faktörlerdir. Raporun bir diğer önemli bulgusuysa sistematik işkence kanıtlarının soykırım niyetini göstermesi. İsrail'in işkencesinin sistematik olarak Filistinlilere yönelik olduğundan şüphe duyulamaz. Bu gerçek, Filistinlilerin ve bir halk olarak hayatta kalmalarının kasıtlı olarak hedef alındığını vurgulamaktadır. Filistinlilere karşı ayrımcı ölüm cezasının yakın zamanda getirilmesi, insan haklarına yönelik yoğun şeytanlaştırma ve aşağılama modelinin bir parçasıdır.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Üniversitelerde dijital dönüşüm hız kazanıyor. Artan rekabet, akreditasyon baskısı ve verimlilik ihtiyacı yüksek öğretim kurumlarını teknoloji odaklı bir yapıya yönlendiriyor. Küresel eğitim teknolojileri pazarının 2026'da 230 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de BİMSER'in geliştirdiği çözümlerle üniversiteler tüm operasyonlarını tek merkezden yönetebilir hale geliyor. BİMSER CEO'su Murat Atıcı, üniversitelerin tüm idari ve operasyonel süreçlerini tek bir dijital platformda topladı. Belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için.
6: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
7: Filonuzun tümü

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
3: bir adım önde. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
0: Reklam. A Haber Radyo.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

hoş geldiniz. Yeni saatte sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş'taki okul saldırısından ne yazık ki bir acı haber var. Almine Ağoğlu

0: Hatırlayacaksınız. Almina da o saldırıda yaralanmıştı. 11 yaşındaki Almina bir süredir tedavi görüyordu hastanede. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi Aysel Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan tarihinde yaşanan silahlı saldırıda bir öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş. 17 öğrenci de yaralanmıştı. Yaralı öğrencilerden saldırıda kafasının arkasına 2 kurşun isabet eden ve o günden bu yana da tedavi olan Almina Ağoğlu ne yazık ki kurtarılamadı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Almina kurtarılamayarak hastanede saldırıdan günler sonra hayatını kaybetti. Babası daha önce Almina için çıkıp bütün Türkiye'den dua istemişti. Almina Ağoğlu için öğle namazına müteakip Abdülhamit Han Camii'ndeki cenaze namazı kılındı. Ardından da 11 yaşındaki Almina son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz aylarda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Açıklama CHP sözcüsü Zeynel Emre'den geldi. Emre ihraç kararının oy birliğiyle alındığını açıkladı. Özkan Yalım'ın ihracı konusunda geç kalınması partilileri de rahatsız etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan bilgilendirme notunda şu ifadeler de yer alıyor. Özkan Yalım Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiştir. İle tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Yasal sürenin tamamlanması sonrasında Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs'ta olağanüstü toplandı ve partiden ihracına oy birliğiyle karar denildi. Az önce dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden de Özkan Yalım'ın bu gecikmeli ihraç kararına çok sert tepkiler vardı.
1: Burada olan çok değerli genel başkan
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zeydi'yi tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ülkede kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümetin süratle kurulacağına olan inancını dile getirdi.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ta hükümeti kurmakta görevlendirilen Muhammed Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümetin kısa sürede kurulacağına inandığını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Irak'la yakın işbirliğini stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını belirtti. Yeni dönemde bu işbirliğini daha da ileri taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Türkmenlerin ise Irak'ta Türkiye arasındaki kardeşliğin müstesna unsurlarından biri olduğunu dile getirdi. Görüşmede ayrıca kalkınma yolu projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi birçok kritik alanda ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kararlılık ifade edildi.
0: Ve terörsüz Türkiye süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu hafta yaptığı görüşme sonrasında artık yasal düzenlemelerin hızlanması bekleniyor. Ankara kulislerinde neler konuşulduğuna biraz daha yakından bakalım.
3: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
4: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.
5: Cumhur İttifakı kararlı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşılacak. Süreç

0: arasında temaslar sürüyor. Kulislerde yasal düzenlemeler konusunda Mayıs ayı içerisinde somut gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor. Cumhur İttifakı bu konuda örgütün tüm unsurlarıyla tasfiyesi ve bunun devletin ilgili kurumları tarafından tespit ve teyidi şartını hatırlatıyor. Bu gerçekleşirse sürecin çok daha hızlanacağı ifade ediliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da artık buradan dönüş yok diyerek kararlılık vurgusu yapmıştı.
1: En kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Türkiye'nin selameti ve bu başlanmış için işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir.
0: DEM Parti cephesinde de süreçle ilgili toplantılar sürüyor. DEM Parti heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı'ya bir ziyaret daha yapması bekleniyor.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı El Busaidi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde İran'la Amerika arasındaki müzakere sürecindeki son süreç ele alındı. Müzakere süreci devam ediyor. Taraflar hem Pakistan hem Umman kanadıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan da bugün Ummanlı mevkidaşıyla müzakere sürecine ilişkin son durumu ele aldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İsrail'in Sumut filosuna yönelik müdahalesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada Yunanistan'ın kendi arama kurtarma sorumluluk sahasında yaşananlara bu tutumu eleştirildi. Uluslararası yükümlülüklerinin göz ardı edildiği vurgulandı.
3: Yunanistan'ın tutumu eleştirildi. Uluslararası hukukun ihlal edildiği vurgulandı. Başlayayım. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olayın uluslararası hukuk açısından ciddi ihlaller içerdiğine dikkat çekildi. Açıklamaya göre filo, Girit'in yaklaşık 80 deniz mili batısında ve Yunanistan'ın arama kurtarma sorumluluk sahası içerisinde bulunuyordu. Müdahale sırasında gemilerin iletişim sistemlerinin engellendiği, insansız hava araçlarıyla tacizde bulunulduğu ve bazı gemilere fiili müdahale gerçekleştirildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca İsrail unsurlarının alıkoyduğu mürettebatı taşıyan geminin bir Yunan limanına yönlendirilmesi ve bu sürecin Yunan makamlarınca engellenmemesi de eleştirildi.
0: Yunanistan'ın kendi arama kurtarma sorumluluk sahasında meydana gelen bir olaya karşı pasif bir tutum sergilemesi, uluslararası yükümlülüklerini göz ardı ettiğini göstermektedir.
3: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları yaşanan gelişmelerin yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel ölçekte hukuk temelli düzenin sürdürülebilirliğini de etkileyebilecek nitelikte olduğuna dikkat çekti.
2: Avrupa'da camiler yine hedefte. Bu kez Almanya'daki Ditip Camii'ne saldırı düzenlendi. Caminin girişine domuz başı bırakıldı. Skandal saldırı bölgede büyük tepki topladı.
0: Avrupa'da İslam düşmanlığı yine çirkin yüzünü gösterdi. Almanya Bavyera'da bulunan 44 bin nüfuslu Memmingen kentindeki Ditip'e bağlı cami hedef alındı. Sabah namazı sırasında caminin mermer duvarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Mermerin üzerindeki hilale domuz başı yerleştirilerek caminin girişi kirletildi. Skandal saldırıyı sabah namazına gelen cemaat fark etti. Büyük provokasyon amacı taşıyan saldırı polise bildirildi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Cami yönetimi ve cemaat saldırıya sert tepki gösterdi. Bu tür eylemlerin toplumsal barışı hedef aldığı vurgulandı. Avrupa'da son dönemde camilere yönelik saldırıların artması da endişeleri daha da büyütüyor. Uzmanlar İslam karşıtlığı ve ırkçı saldırıların siyasi ve sosyal gerilimlerle beslendiğine dikkat çekiyor. Olay Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
2: Savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da jet yakıtı sıkıntısı başladı. Amerikalı havayolu firması Spirit Airlines faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı. Avrupa'da da pek çok firmada bazı tasarruf önlemleri var. Son gelişmeleri alalım. Almanya'dan Fatih Yılmaz notlarıyla karşımızda.

0: İran'daki savaşla birlikte jet akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere çıkması hava yollarını ciddi anlamda, mali anlamda zorlamaya başladı. Biraz önce ifade ettiğiniz üzere artık kapanmalar da gündemde. Bu yönde ilk adım Amerikan Spirit Airlines'tan geldi. Amerikan merkezli şirket tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada 2 Mayıs itibariyle operasyonların derhal sonlandırıldığı duyuruldu. Kararın arkasında ise biraz önce ifade ettik, küresel anlamda iyice derinleşen jet yakıt krizi var. İran'da devam eden savaşın etkisiyle küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. Uzmanlara göre savaş nedeniyle petrol arzında yaşanan aksaklıklar jet yakıt fiyatlarını tarihi seviyelere çıkardı. Bu durum yalnızca Amerikalı şirketlerle sınırlı değil, dünya genelinde birçok havayol şirketini de zorluyor bir durum. Öyle ki bazı firmalar maliyetlerini dengeleyebilmek için tasarruf önlemlerine başladı. Avrupa'da da benzer şekilde önlem alan çok sayıda havayolu şirketi var. Zira yakıt havayollarının en büyük gider kalemlerinden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde daha fazla şirketin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Avrupa'daki birçok havayolu şimdiden sefer iptallerine başladı. Örneğin Lufthansa Ekim ayına kadar 20 bin uçuşunu iptal etti. Benzer şekilde Hollanda'nın Kraliyet Hava Yolları KLM 160 kısa mesafeli uçuşu durdurdu. Fransız Hava Yolu Air France da benzer şekilde Avrupa içi uçuşlarda azaltmaya gideceğini açıkladı. Krizin bir diğer yansıması tabii ki yolcuları da doğrudan etkiliyor. Artan maliyetler nedeniyle uçak bileti fiyatlarında ciddi yükselişler yaşanıyor. Sektör temsilcileri yaz sezonu yaklaşırken talebin yüksek kalmasına rağmen arzın daralmasını fiyatları daha da yukarıya çekebileceği uyarısında bulunuyor ki bilet fiyatları zaten şimdiden tırmanışa geçmiş durumda. Küresel ölçekte etkisini arttıran enerji krizi havacılık sektöründe birçok dengeyi değiştirecekmiş gibi gözüküyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Tepe.
1: İstanbul Şişli'de gelin kayınvalide tartışması cinayetle bitti. Kayınvalide gelinini silahla vurdu. Genç kadın hayatını kaybetti. Kayınvalide gözaltında.
2: Gelin ve kayınvalide tartışması genç kadını hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki gelini Burçin Şahin'le birlikte yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Karabacak dehşet saçtı. İkili arasında tartışma çıktı. Bir anda sesler yükseldi, sinirler daha da gerildi. Kayınvalide Karabacak elindeki silahla gelini Şahin'e ard arda ateş açtı. Gelin Şahin hayatını kaybederken kayınvalide Karabacaksa polis ekiplerince gözaltına alındı. Kayınvalidenin uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Öldürülen Burçin Şahin'in eşinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
1: Maalesef niye başıboş köpek saldırısı haberi bu kez Beylikdüzü'nden. İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Apartmana sığınarak canını son anda kurtardı.
3: Başıboş köpekler saldırdı. Canını kıl payı kurtardı.
4: Erken saatte işte komşumuz işe giderken otoparkta işte sokak köpekleri varmış. Hayvanlar komşuya saldırıda bulunmuşlar.
3: Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti. Sabah saatleriydi. İşe gitmek için apartmandan çıkan bir kişi çevresini saran başıboş köpeklerin hedefi oldu. Panikle kaçan adam hızla geri dönerek apartmana sığındı. Talihsiz adam canını köpeklerden zor kurtardı.
4: Bir saldırı olmuş. Ondan sonra komşumuz da zaten bina içine geçiyor. Biraz bekliyor. Daha sonra tekrar çıkıyor. Zaten köpekler de o arada gitmişler.
3: O dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Dolandırıcıların yöntemi bitmiyor. Bu kez Ankara yer. Kendisini MİT mensubu, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıtan ve birçok kişiyi de böyle dolandıran Şerife Yılmaz'a 10 yıl hapis cezası istendi. Dolandırıcının telefonundan sahte devlet ödünç madalyası da çıktı.
3: MİT mensubu ve diplomat unvanıyla herkesi kandırmıştı.

0: hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapse istendi. Dolandırıcılığı meslek haline getiren şüphelinin telefonundan da sahte devlet övünç madalyası beratı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında iddianame hazırladı. İddianameye göre kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıtan Yılmaz'ın sahte belgelerle çok sayıda kişiyi dolandırdığı ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibi alınan şüpheli, para aldığı kişileri ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek dolandırdığının tespiti üzerine gözaltına alındı. Mağdurlardan biri şüphelinin kendisini diplomat olarak tanıtarak güven kazandığını ve farklı zamanlarda yüklü miktarda para aldığını belirtti. Paraların iadesi istenmesine rağmen şüphelinin çeşitli gerekçelerle ödeme yapmadığı ifade edildi. Şerife Yılmaz'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde ise telefonunda kendi adına sahte olarak düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası beratı ve sahte tapu evrakları tespit edildi. Ayrıca şüphelinin WhatsApp yazışmalarında kendisini MİT görevlisi, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği konularında tam yetkili diplomat olarak tanıttığına dair çok sayıda mesaj bulundu. İddianamede şüphelinin benzer yöntemlerde çok sayıda suç duyurusuna konu olduğu ve dolandırıcılığı meslek haline getirdiği belirtildi. Şerife Yılmaz'ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi.
1: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu son yaşanan okul saldırıları ve şiddet olaylarının ardından bir adım attı ve sanal ortamda olan bazı aktif platformlara, özellikle de oyun platformları var bu platformlar arasında, erişim kısıtlaması getirildi. Peki neler değişti? Arkadaşlarımız araştırdı, izleyelim.

0: Dijital okuryazarlık kazandırmalıyız çocuklarımıza.
1: Dijital ortamdaki bağımlılık BTK'yı harekete geçirdi. Oyun platformlarına erişim zorlaştırıldı.
2: Oyun platformları açısındansa içeriklerin yaş derecelendirmesi yapılmadan satışa veya erişime açılması yasaklanıyor.
1: Yeni düzenlemeye göre Türkiye'de günlük erişimi 100 binden fazla olan oyun platformları en yüksek yaş kriterine göre derecelendirilecek. Yani bir nevi süzgeç kuralı uygulanacak. Sakıncalı olduğu tespit edilen içerikler çıkarılacak.
3: Türkiye'de oyununu piyasaya sürmek isteyen bu platformlara Türkiye'de temsilcilik açma ve yasal yükümlülükleri, denetim yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğu geliyor. Peki bu neye yarayacak? Öncelikle içerik güvenilirliği sağlanmış olacak ve bir diğeri de hukuki süreçlerde daha rahat bir şekilde muhataba ulaşılabilecek.
0: BTK'nın önlemleri aile açısından son derece destekleyici ve gerekli ama tek başına tabii ki yeterli değil.
2: Bu düzenlemenin temel faydası çocukların dijital ortamda kontrolsüz içeriklere ve riskli etkileşimlere maruz kalmasının azaltılmasıdır. Yaş doğrulama ve içerik derecelendirme sistemleri sayesinde çocukların gelişimlerine uygun olmayan oyun ve sosyal medya içeriklerinden daha sistematik şekilde korunması hedefleniyor.
3: Ayrıca ebeveyn kontrol araçları da zorunlu hale gelecek. Peki bu ne anlama geliyor? Çocuğun hangi oyuna üye olduğu, hangi oyunu satın aldığı ve hangi oyunda harcama yaptığı aileler tarafından kontrol edilecek ve böylece anne baba çocuğunun hangi oyunda daha çok vakit geçirdiğini öğrenebilecek.
1: Yapay zeka destekli içerik denetim sistemlerinin de devreye alınması planlanıyor.
0: Yasaklamak yerine riskleri konuşmamız gerekiyor. Ona ne tür zararlar verebileceğini bu uygulamaların ve bu oyunların konuşmamız gerekiyor ve önlem almamız gerekiyor.
1: Resmi talepleri yerine getirmeyen platformlara önce yüklü para cezaları verilecek. Ardından erişim zorlaştırılacak.
2: En kritik yaptırımsa bant daraltma. BTK mahkeme kararıyla platformların internet trafiğini önce %30 sonra %50'ye kadar düşürebiliyor.
1: Bu önlemlerle beraber ailelere de büyük görev düşüyor.
0: Dijital okuryazarlık kazandırmalıyız çocuklarımıza. Yani dijital dünyada karşımıza çıkan her şey güvenli olmayabilir. Net sınırlar koyması gerekiyor yine ebeveynlerin. Süre, içerik, saat, hani ne kadar süre

0: alanında oynayabilirsin ya da bu mecrada kalabilirsin ve hangi mecraları kullanabilirsin? Biz bir aileyiz ve bazı kurallarımız var diyeceğiz.
1: Barajlar doldu son yağışlardan sonra ama İstanbul Beykoz'daki Gümüşsuyu Mahallesi'nde günlerdir su yok. Sebebi İSKİ'ye ait su hatlarında yaşanan arıza. Mahalleli evine su götürebilmek için kuyruğa giriyor.
2: Dört gündür giderilmeyen arıza vatandaşı su kuyruğuna mahkum etti. İstanbul 90'lı yıllara geri döndü.
3: Yani 90'ları yaşıyoruz yani, böyle bir şey yok. Millet yani bak, bu hiçbir şey yani. Bir saat önce sen burayı görseydin bidon böyle, bu ikinci gelişi doğru mu?
4: Doğru.
3: Bu ikinci gelişi buraya.
2: Beykoz'da Gümüşsuyu sakinleri taşıma suyla günlerini geçiriyor.
5: Dijital çağ diyoruz, yapay zeka diyoruz ama ne hikmetse su, bir türlü suyu veremiyoruz. Telefon açıyorum, işte basınç düşüklüğü, hava var. Hava varsa diyorum ki musluğumu açıyorum, hava gelmiyor diyorum. Gelmesi gerekiyor. O zaman niye gelmiyor diyorum, hava da gelmiyor diyorum. Cevap yok.
2: İSKİ hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle suları kesilen mahalleli, yetkililere ulaşmak için çağrı merkezlerini aradı. Belediyenin çözümü ise su tankerleri oldu.
3: Eski İstanbul'u yaşıyoruz ya, böyle bir şey yok. Hani her şey güzel olacak dedi. Hani, hani bekliyoruz işte bak.
6: Yağmur sinen tuvaletleri kullanıyoruz. Abdest suyunu vakıflardan getiriyoruz suyu.
2: Beykozlular günlerdir bidon ve kovalarla evine su taşıyor. Bu manzara su kuyruklarını yaşayan 90'lı yılların İstanbul'unu hatırlattı.
1: İstanbul'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 64 yıl hapis cezası ile aranan firari kömürlükte yakalandı. Şüpheli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
2: 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kömürlükte yakayı ele verdi. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube ekipleri farklı suçlardan aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. 2 Aralık 2025 tarihinden bu yana hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan bir firari ismin Beyoğlu'nda olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçildi. 25 suçtan aranma kaydı olan şüpheli saklandığı kömürlükte kıskıvrak yakalandı. Hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
1: Sırada dünyadan haber turu var.
7: Sesler yükseldi, bekleyiş uzadıkça gerilim tırmandı. Kapıkule'den çıkıp Bulgaristan'a girmek isteyen yüzlerce kişi yeni elektronik geçiş sisteminin azizliğine uğradı. Avrupa Birliği dışı vatandaşlar artık pasaportlarını damgalatmıyor, bunun yerine yüz tanıma ve parmak iziyle dijital kayıt tutan yeni elektronik sistem kullanılıyor. 10 Nisan'da yürürlüğe giren sistem geçiş süresini uzatınca sınırda bekleme süresi de 10 saati aştı. Sinirler gerildi. Caddeler, sokaklar nehre döndü, hızla akan sel önüne kattığı her şeyi sürükledi. Adres Brezilya, aniden bastıran yağışın neden olduğu sel hayatı felç etti. Ama durumun tadını çıkaranlar da vardı. Onlarca kişi su dolu caddelerde jet ski ile tur attı. Öğrenciler de, maçı izleyenler de neye uğradığını şaşırdı. Herkes kaçacak yer aradı. Nebraska'da bir okuldaki futbol maçında toz hortumu çıktı. Ama hortum adının aksine tozsuzdu, yani görünmezdi. Hortumu çimlerin uçuşmasıyla fark eden öğrenciler hemen kaçtı. Saniyeler sonra da geride bıraktıkları montlar havada uçuştu. Hindistan'da dağ yolunda seyreden kamyon bir anda çukura düştü. Kamyonun yolun çökmesiyle oluşan çukura saplandığı anlar arkadaki araçtakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Turu masadan yemek çalan bu sevimli afacanlarla bitiriyoruz. Miami'de kahvaltı yapan çiftin masasında

0: masasına bir anda kuşlar musallat oldu. Saniyeler sonra ise bir iguana masaya gelip ne varsa silip süpürdü. Önce şoke olan, ardından da gülme krizine giren çift iguananın masadaki ziyafetini böyle görüntüledi.
1: Şimdi Türkiye'nin farklı noktalarından yaban hayatına dair renkli görüntüler gelecek ekrana.

0: yanlış uykusundan uyandı, kovanlara ulaşmak için büyük çaba gösterdi. Rize'nin Hemşin ilçesinde yiyecek arayan aç ayı, yüksekte kurulan kovanları fark etti. Önce direğe tırmandı, yetmedi demirlere çıktı. Ancak uzun uğraşları sonuç vermeyince vazgeçmek zorunda kaldı. Ayının bu çabası arıcının güvenlik kamerasını izlemesiyle fark edildi. Tunceli'de de ayı yavruları görüntülendi. Pülümür ilçesinde anne ayı ve yavrusunun dağlık alandan inerek yol kenarında beslendiği anlar kameralara böyle yansıdı. Ayı ailesi bir süre sonra Pülümür çayından yüzerek gözden kayboldu. Erzincan Munzur dağlarında anne ayı ve yavruları uzun bir aranın ardından gün yüzüne çıktı. Karla kaplı zorlu arazide adım adım ilerleyen ayılar yiyecek arayışına koyuldu. Doğanın sessiz devleri bir süre sonra beyaz örtünün içinde kayboldu. Benzer bir görüntü de Malatya'dan geldi. Ekimhan kırsalında görüntülenen anne ayı ve yavrusu doğanın dengesini bir kez daha hatırlattı. İnsanları fark eden ayı yavrusunu yanına aldı ve içgüdüsel bir refleksle dağın zirvesine doğru hızla uzaklaştı. Van'da kışın sert yüzüne meydan okuyan bir avcı. Aç kalan kızıl tilkinin kar altındaki avı drone kamerasıyla an be an kaydedildi. Karın altından gelen en küçük hareketi bile kaçırmayan tilki kulak kesildi. Sabırla bekledi. Ve o an, ani bir sıçrayışla hedefine ulaştı. Doğanın en zeki avcılarından biri olan tilki, ustalığını bir kez daha gösterdi. Konya'da boş bir arazide ise 4 tilki yavrusu fark edildi. Karatay ilçesinde sanayi bölgesinde görülen tilki yavruları vatandaşta şaşkınlığa sebep oldu.
1: Gel lan, nereye gidin, gel!
0: Anne tilkinin yavrularını uzaktan takip ettiği ve işçilerin bölgeden ayrılmasının ardından yavrularının yanına döndüğü gözlemlendi. Bursa'daki ormanlık alanlara kurulan foto kapan yaban hayatının hareketli anlarını görüntüledi. Kayda alınan o anlarda hareketli bir tilkinin yiyecek aradığı görüldü. Aynı bölgeden geçen bir çakal, sansar ve tavşan da foto kapan kamerasına böyle yansıdı. Artvin'de ise Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek ortaya çıktı. Kışı çoğunlukla Afrika'da geçiren, Mart-Nisan aylarında Anadolu'ya geri dönen kara leylekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince drone'la görüntülendi. Bahar'ın ayak sesleri bu kez Hakkari'den yükseldi. Yüksekova'da görülen küçük akbalıkçılar doğaya canlılık kattı. O nazlı süzülüş doğa tutkunlarına görsel bir şölen sundu. Ve doğanın en renkli sürprizi. Adıyaman'da görüntülenen gök kuzgun, parlak tüyleriyle adeta bir renk patlamasına sebep oldu. Fotoğraf sanatçısı Ferit Gölgül'ün objektifine takılan o anlar, doğanın estetiğini

0: gözler önüne serdi. Hatay'da ise son 2 ayda göç yolundayken avcılar tarafından tüfekle vurulan 53 leylek koruma altına alındı.
1: Leylek göçü oluyor ve bu devam ediyor. Bugün de müthiş gruplarla karşılaştık. Dün de yine öyleydi.
0: Bölgede çalışma yapan kuş gözlemcileri yasa dışı avcılığa tepki gösterdi.
1: Avın her türlüsüne aslında karşıyım ama avı yapanlar da Kur'an'ına, nizamına uymuyor. Hani dönemi bilmiyor, sezonu bilmiyor, yasak türü bilmiyor, kotayı zaten bilmiyor. Dolayısıyla çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız.
0: Anadolu'nun dört bir yanından gelen bu kareler, yaban hayatının zenginliğini ve korunması gereken o hassas dengeyi bir kez daha hatırlattı.
2: Ankara'nın Çubuk ilçesinde tam 26 senedir hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk annesi Gönül Tufan'ın hikayesi gelecek şimdi ekrana.

0: Çoğunluğu çiftliği bize doğdular. Bir büyük bir kısmını da sattık zaten. 2 yaşlarını doldurunca Allah'ın emri mecbur kurban ya da kesime veriyoruz. Onlara alıştığımız için birazcık burukluk oluyor tabii ki.
1: Ömrünün neredeyse yarısını hayvancılıkta geçiren Gönül Hanım, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvanlarından ayrılacağı için biraz üzgün, biraz buruk.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Şehirlerde kurban hazırlıkları yapılırken besicilerde ise kurbanlık telaşı başladı. Biz de bugün A Haber ekibi olarak Ankara'nın Çubuk ilçesinde Gönül Hanım'ın çiftliğine misafir olacağız. Kendisiyle bir gün geçireceğiz, hayvanlarıyla ilgileneceğiz, hayvancılığın nasıl olduğunu öğreneceğiz.
1: 4 çocuk annesi olan Gönül Tufan, beslediği hayvanlara adeta anne şefkatiyle yaklaşıyor.
0: Çubuğun Ağacı köyüne evlendim. Baktım bu işte seviyorum. İnek sağmayı, buzağı emzirmeyi, tabii başka köy işlerini de sevdiğim için severek ve isteyerek bu işi yaptım. Önce yemimizi yaptık. Yem, slaş, saman. Makinede kardık. Üstüne de arpamızı veriyoruz. Arpa ezmemizi veriyoruz.
2: Peki biz de bir deneyebilir miyiz? Bakalım biz de sizin kadar yapabilecek miyiz?
0: Olabilir.
2: Gönül Hanım, kovamızı döktük. Biraz ben döktüm, biraz siz döktünüz. Sizce ben bu işi yapabilir miyim?
0: Evet, yapabilirsin.
2: Şimdiki aşamamız nedir? Ne yapıyoruz burada?
0: Altlarını temizleyeceğiz. Temizledikten sonra sırtlarını tarayacağız. Bugünkü bak brusunumuz bitti. Yem ver, arpasını ver. Suluklarını yıkıyoruz. Altını çekiyoruz, sırtını tarıyoruz. Bir öğün bakımı bu kadar.
2: Gönül Hanım bize nasıl çekileceğini tabii ki gösterdi. Eğer müsaade ederse biz de bir denemek istiyoruz.
0: Tımar yapacağız.
2: Tımar yapacağız.
0: Hem tımar diyoruz, hem kaşımak diyoruz.
2: Kaşımak. Hayvanı incitmemeye tabii ki dikkat edeceğiz değil mi?
0: Bilmez. Çok sever bunu.
2: Öyle mi?
0: İnsan nasıl çocuğunu yıkayıp uyutuyorsa aynı bunlar da öyle. Ama kesilecekleri vakit çok üzülüyoruz. Oğullarımdan ağlayanlar oluyor kesilirken.
1: Gönül Tufan yetiştirdiği hayvanlarının kilolarını da nokta atışı tahmin edebiliyor.
2: Tartmadan önce abimin tahminini bir alayım.
3: 600 kilo diyorum. Ben 600 kilo.
2: 600 kilo. Abi sen ne kadar diyorsun?
3: Ben 600 kilo diyorum.
4: Yani ben de o civarda tahmin ediyorum. Ama
2: Gönül Hanım sizin tahmininiz ne?
0: Şu an öğlen tahmin olduğu için 620 net gelir.
2: Hayvan tartıya çıktı. Özellikle hayvanın sahibi olan Gönül Hanım 620 kilo net bir rakam vermişti. Şimdi bakalım hangi rakamı tutturabilmiş mi, hemen onu göreceğiz. Şöyle tartıya doğru ilerlediğimiz zaman bence Gönül Hanım verdiği rakamı tutturmuş. Gönül Hanım sizleri tebrik ediyoruz. Gerçekten hayvanlarınızı da tanıyorsunuz.
0: Evet. Onun kaç gram yağ vereceğini, et vereceğini, kaç kilo kereceğini net bilirim. Alırken de bilirim, satarken de bilirim.
4: Şaşırmadım zaten. Gönül ablam dediğini ben bekliyordum gerçekten. Hani babam da 600 demişti. Ben de o civardaydım ama Gönül ablama inanıyordum gerçekten.

Yüzlerce yıl boyunca medeniyetlerin uğruna savaştığı bir şehir Kudüs. Üç semavi din için çok büyük ve kritik bir öneme sahip. Kutsal mabetlere ev sahipliği yapan bir şehir aynı zamanda. Peki Kudüs'ün önemi nereden geliyor? Tarih boyunca Kudüs nelere şahitlik etti? Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt'un hazırladığı özel dosya gelecek şimdi ekrana.

Tarihin ve inancın iç içe geçtiği, imparatorlukların uğruna savaştığı, hem barışın hem de mücadelenin sembolü olan o şehir, Kudüs. Kudüs sadece bir şehir değil. O, peygamberlerin izlerini taşıyan, duaların gökyüzüne yükseldiği kutsal bir yer. Hazreti İbrahim, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman ve Hazreti Musa gibi birçok peygamber bu topraklarda yaşadı. Bu nedenle Kudüs, peygamberler şehri olarak da biliniyor.

0: Tarihin en eski yerleşimlerinden biri Kudüs. Antik çağlardan itibaren Kenanlılar, İsrailoğulları, Romalılar, Bizanslılar, İslam medeniyetleri ve Osmanlı bu şehirde hüküm sürdü. Tarih boyunca pek çok medeniyetin hakimiyetine girse de her dönemde manevi değerini korudu. İnançların, medeniyetlerin ve insanlık tarihinin kesiştiği eşsiz bir merkez oldu. Kutsal şehrin kalbinde ise öyle bir yapı var ki yaklaşık 2 milyar Müslümanın kalbi burası için atıyor.
1: Tarihin kadim şehirlerinden bir tanesi Kudüs. Üç semavi din içinde kalplerin yükseldiği tek bir mabet var. Mescid-i Aksa.
2: Mescid-i Aksa tabii ki Müslümanlar için en önemli üç mescitten bir tanesi ve Müslümanların ilk kıblesi olması sebebiyle de Kur'an-ı Kerim'de mübarek kılındığını da hepimiz biliyoruz ve Hazreti Muhammed'in Miraç gecesi göğe yükseldiği yer olması sebebiyle de yine aynı şekilde Mescid-i Aksa, Müslümanlar, Mescid-i Aksa ve çevresi Müslümanlar için en önemli noktalardan biri. Mekke'de Kabe'ye yönelmeden önce namazların yaklaşık 16-17 ay boyunca Mescid-i Aksa'da kılınması sebebiyle de ilk kıblemiz olarak hepimizin gönlündeki yeri ayrı. Yine Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya getirilerek göğe yükseldiği yerde yine Mescid-i Aksa'nın hemen karşısında bulunan Kubbetü's-Sahra.
0: İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanlar namazlarını Mescid-i Aksa yönüne kılarlardı. Daha sonra kıble Kabe olarak değiştirildi. Bu Mescid-i Aksa'nın İslam tarihindeki yerini daha da özel kılan detaylardan yalnızca biri.

En önemli anları da yine burada yaşandı. Hicretten 1,5 sene önce Recep ayının 27. gecesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in en büyük mucizelerinden biri olan Miraç mucizesi vuku buldu. Hazreti Muhammed o gece Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya getirildi ve burada semaya yükseldi. Bu mübarek gece 5 vakit namaz Müslümanlara farz kılındı. Bakara suresinin son 2 ayeti vahyedildi ve Allah'a ortak koşmayanların cennete gireceği müjdelendi. Bu mucizeyle birlikte Mescid-i Aksa sadece yeryüzündeki bir ibadet mekanı olmaktan çıkarak gökle yer arasında bir buluşma noktası haline geldi.

7. yüzyılda Halife Ömer bin Hattab döneminde Kudüs barış yoluyla İslam topraklarına katıldı. Daha sonra Haçlı seferleri sırasında şehir el değiştirdi ancak 1187 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından yeniden fethedildi. Bu fetihle Kudüs yeniden Müslüman hakimiyetine girdi.

Osmanlı İmparatoru Yavuz Sultan Selim Han 1517'de şehri Memlüklerden alarak Osmanlı topraklarına kattı ve Kudüs 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kaldı.

Osmanlı padişahları şehre büyük önem verdi, yatırımlar yaptı, kutsal yapıların bakımlarını gerçekleştirdi. Bugün hala Osmanlı dönemine ait yüzlerce tarihi eseri Kudüs'te görebilmek mümkün.

0: Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde Harem-ü Şerif denilen bir alan içinde yer alıyor. Harem-ü Şerif, iki kutsal yapıyı içinde barındırıyor. Biri milattan sonra 8. yüzyılda inşa edilen ve Mescid-i Aksa olarak bilinen El-Aksa Camii, diğeri ise Kubbetü's Sahra.
1: Tarihin kalbinde Kudüs'ün eski surlarının içinde yükselen altın bir kubbe, Kubbetü's Sahra. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in İsra ve Miraç mucizesini yaşadığı nokta. Yani sadece bir yapı değil, yeryüzüyle gökyüzü arasındaki bağ aynı zamanda. Allah!

0: Akbar.
1: 7. yüzyılda Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa ettirildi. İsmini ise içindeki taştan alıyor. Onca deprem, savaş geçirdi, gördü ama hala İslam mimarisinin en önemli yapıtı olarak dimdik ayakta duruyor.
2: Kubbetüs Sahra, İslam mimarisinin bilinen ilk kubbeli yapısı. Bir dönem Kubbetüs Sahra'yı ele geçiren Haçlılar burayı kiliseye çevirseler de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettikten sonra burayı kilise olmaktan çıkardı ve cami olarak ibadete açtı. Kubbetüs Sahra, Osmanlı padişahları tarafından birçok kez yapılan tadilat ve eklemelerle bugünkü görünümüne kavuştu. Bugün üzerindeki çiniler de tamamen Osmanlı'ya ait. Kubbetüs Sahra'nın içinde Hacer-i Muallak adlı bir taş yer alıyor. Havada asılı duran kaya anlamına gelen Hacer-i Muallak, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükselirken ayak bastığı kaya. En geniş yeri 18 metre, en dar yeri ise 13,5 metre olan bu kaya, Kubbetüs Sahra'nın tam ortasında yer alıyor. İçine 11 basamak merdivenle inilebilen bu kayanın iç kısmı yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde. Ve Burak Duvarı, Mescid-i Aksa'nın batı duvarının bir parçası. Peygamber Efendimiz Miraç'a yükselmeden önce bineği Burak'ı buraya bağladığı için bu duvar Burak Duvarı olarak adlandırılmış. Ancak duvarın tamamen yıkılmış olan Süleyman Mabedi'ne ait olduğunu iddia eden İsrail, duvarın etrafındaki yerleşimleri yıkarak bu bölgeyi işgalci Yahudilere verdi.

0: 1967 yılındaki 6 gün savaşında Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail, Mescid-i Aksa'nın kontrolünü hukuksuzca elde etti. Keyfi uygulamalarla inanç hakkını yok sayarak Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini engelliyor. O engellemelerden sonuncusuysa ABD-İsrail-İran Savaşı sırasında yaşandı.
1: Amerika-İran-İsrail Savaşı nedeniyle bir de ilk yaşandı. 839 yılın ardından Mescid-i Aksa ilk kez bir bayram sabahı namaz için kapılarını açamadı. Ancak 41 günün sonunda gelen kararla Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya akın etti. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu noktaya geldikleri anda Mescid-i Aksa'nın avlusunun taşlarını öperek girdi Müslümanlar içeriye.
2: Çok mutluyuz. Mescid-i Aksa 40 gündür savaş nedeniyle kapalı. Ancak sonu

0: Burada tüm Müslümanlar gelebiliyor ve burada ibadet edebiliyor.
1: Çok mutluyum. Burada olduğum için çok memnunum. Geri geldik ve camimizde ibadet edebiliyoruz. Bakın, bunlar benim çocuklarım. Diğer çocuklarım da işlerini halledince gelecek. Burası bizim camimiz. Allah'tan tek isteğimiz de Mescid-i Aksa'yı koruması. Evet, burası bütün Müslümanlara ait. Ancak Allah bizi burada, Mescid-i Aksa'nın yanında olmakla şereflendirdi. Biz de onu korumak için elimizden geleni yapıyoruz.
2: Çok şükür Mescid-i Aksa'nın açılmasına çok sevindik ve her gün burada namaz kılabileceğimiz için çok mutluyuz.
3: Kıble Mescidi gibi Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği muallak taşının da bulunduğu Kubbetü's Sahra da ibadete açıldı. Müslümanlar Mescid-i Aksa'da ibadetlerini yerine getirdikten sonra Kubbetü's Sahra'da da bir araya gelip
4: bugün İsrail işgali altında olan Kudüs'te yaşayan Müslümanlar kimliklerini kaybetmemek için mücadele ediyor. Dünyanın gözü önünde neredeyse her gün sokak ortasında katliamlar yapan İsrail ordusu Müslümanların evlerini yıkıyor, iş yerlerini kapatıyor, tarım arazilerini yakıyor. Ancak tüm bunlara rağmen Müslüman Filistinliler Mescid-i Aksa'yı bir dakika bile yalnız bırakmadan hem İsrail'e hem de dünyaya karşı direnişlerini sürdürüyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Euro bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde zayıf bir büyüme performansı gösterdi. Açıklanan öncü verilere göre bölge ekonomisi %0,1 büyüdü. Önceki çeyreğe göre ivme kaybı dikkat çekerken büyüme beklentilerin altında kaldı. Enerji fiyatlarındaki artış ve küresel belirsizlikler ekonomik aktiviteyi baskılayan ana unsurlar oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
7: Filonuzu

0: kez Allianz Besli olabilir ama her bez Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bes Allianz'dır. Bes Allianz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum.

0: ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Teknoklub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
4: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
5: Petrol fiyatları Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin etkisiyle 120 doların üzerine çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin temelinde gerçek bir üretim düşüşünden çok potansiyel bir arz şokuna yönelik korku yer alıyor. Bu noktada en kritik başlıklardan biri Hürmüz Boğazı. Uluslararası enerji piyasalarında gerilimin devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceği uyarısı yapılıyor.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
6: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte bir dizi yeni tedbir hayata geçirilecek. Yeni dönemde okullarda özel eğitimli polisler görev alacak.
4: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrası alınması beklenen tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Okul polisi önerisini gündeme getiren Bakan Tekin, adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz ifadesini kullandı. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte ara tatil uygulamasının da kalkması bekleniyor. Ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar ifadelerini kullandı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Hoş geldiniz. Yeni saatte sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta 28 Temmuz 2024 tarihinde arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille 92 hektar Kızılçam Ormanı'nın yanmasına sebep olan sanığa tam 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca yangın sebebiyle 43 milyon 752 bin liralık kamu zararı da sanıktan tahsil edilecek.
6: Orman yangınına sebep olan kişiye hapis ve para cezası verildi. 28 Temmuz 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde ormanlık

0: alanda çıkan yangın geniş alanı etkisi altına almıştı. 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ettiği yangın 18 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Ancak tahribat büyüktü. Yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğündeki 92 hektar Kızılçam ormanı küle döndü. Yapılan incelemede yangının 21 yaşındaki MS'nin arkadaşlarına şaka yapmak için attığı torpilden kaynaklı olduğu tespit edildi. Hakkında dava açılan kişi hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca söndürme ve yanan alanın tekrar ağaçlandırma maliyeti olan 43 milyon 752 bin liranın sanıktan tahsil edilmesine hükmetti.
1: Bir şiddet haberi bu kez Erzurum'dan. Erzurum'da bankaya olan borcu nedeniyle aracına haciz konulan bir kişi kendisi hakkında icra takibi başlatan avukatı bıçakla tehdit etti. O anlarda kameralar tarafından görüntülendi. İzleyelim.
2: Hukuk bürosunda bıçakla dehşet saçtı. Olayın adresi Erzurum. Kadir Polat'ın bankaya olan borcu nedeniyle aracına haciz konuldu. Bu duruma öfkelenen Polat ilgili hukuk bürosuna gitti. Hakkında icra takibi başlatan avukatla tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle Kadir Polat yakasına yapıştığı avukat Taha Bağaçlı'yı bıçakla tehdit etti. Bu sırada diğer ofis çalışanları öfkeli adamı sakinleştirmeye çalıştı. Avukat ise soğukkanlılığını koruyarak Polat'a ofisi terk etmesini söyledi. Avukat Taha Bağaçlı'nın ofisten çıkmasının ardından saldırgan da olay yerinden kaçtı. Avukatın şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen polis saldırganı gözaltına aldı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Faili meçhul dosyalardan biri daha raftan indi. Ankara Polatlı'da yaşayan Bünyamin Koçak tam 15 sene önce ortadan kaybolmuş ve bu sır kayboluşa dair gizem bir türlü çözülememişti. Polatlı'da bir yol çalışması sırasında bulunan kemikler dosyanın yeniden açılmasını sağladı. Aile o kemiklerin Koçak'a ait olduğunu söylüyor.
3: Kardeşim işte esrar edilmiş bir şekilde birden ortadan kayboldu.
4: Gördüğümüz kadarıyla bir genç cesedi gibi duruyor. Kemik parçaların çok eski olmadığını tahmin ediyorum yani. Kafatası var, kol ve bacak kemikler var, kalça kemiği var.
2: Yol yapımı sırasında bulunan kemikler 15 yıldır gizemini koruyan Bünyamin Koçak dosyasını raftan indirdi.
5: Yeni Doğan Köyü'nde işte bu noktada yapılan yol çalışmaları sırasında insana ait kemik parçalarının bulunması Türkiye'nin konuştuğu kayıp dosyalarından birini yeniden gündeme taşıdı.
3: 15 yıl oldu mesela o kardeşimin bu durumda olması bizim sırtımızda kambur gibi bir şey. Bir mezarı bile yok.
2: Ankara Polatlı'da yaşayan iki çocuk babası 38 yaşındaki Bünyamin Koçak 5 Nisan 2011 tarihinde ortadan kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Yol çalışmaları sırasında bulunan kemikler Koçak ailesine göre Bünyamin Koçak'a ait.
5: O yol çalışması sırasında bulunan kemikler kardeşinize mi ait?
3: Umudumuz var oradan. Polatlı'da başka kayıp yokmuş.
2: Ailenin iddiasına göre Bünyamin Koçak öldürüldü. Cinayet şüphelisi ise yabancı değil. Bünyamin Koçak'ın eşi ve yasak ilişki yaşadığı öne sürülen erkek arkadaşı.
3: Şüphelerimiz %100, %99 bile değil yani. Şimdi ceset olmadığı için mahkeme takipçilik kararı verdi. En azından mezarı olur. Suçlular mesela elini kolunu sallayarak gezemez. Suçlular ortada geziyor işte. İnsanın en çok ağrına giden bu.
2: Evdeki kan izleri, telefon kayıtları ve çelişkili ifadeler gerekçe gösterilerek 2013 yılında açılan davaysa delil yetersizliği nedeniyle sonuca ulaşamamıştı.
5: Bünyamin Koçak'ın abisi şimdi dört gözle DNA incelemesinden çıkacak sonucu bekliyor. Kemiklerin Bünyamin Koçak'a ait olduğu tespit edilirse 15 yıldır cevapsız kalan sorular yeniden masaya yatırılacak.
2: Bulunan kemiklerin kime ait olduğu yapılacak

0: güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
1: Yeni eğitim öğretim yılında okul güvenliği için radikal adımlar atılmış olacak. Özel eğitimli okul polisleri o adımların en dikkat çekeni.
0: Okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek önlemlerimizi güçlendireceğiz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki yeni tedbirlerle ilgili ipuçlarını Petersburg ziyaretinin ardından verdi.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mevcut durumda okullardaki kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesi geçici bir çözümdür dedi. Ve işte bu yüzden de özel olarak eğitim almış okul polisi veya buna benzer bir güvenlik biriminin kurulabileceğinin sinyalini verdi.
3: Güvenlikle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmayı sonuna kadar destekliyorum. Bununla ilgili iki önemli birim kurulmalı. Birincisi sosyal medya risk birimi. Emniyette de siber suçlar daire başkanlığıyla çok doğru bir yapı kurulabilir. İkincisi duygusal rehberlik merkezi.
1: Bakan Tekin'in gündeminde 2019 yılından beri uygulanan ara tatil uygulaması da vardı.
2: Milyonlarca öğrencinin, öğretmenin ve velinin merak ettiği bir soru var. O soruysa ara tatiller kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada ara tatiller kalkabilir dedi ve bu ara tatillerin süresi de yaz tatiline eklenebilir açıklamasını yaptı.
4: Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erken almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
1: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısalması da bakanlığın gündemindeki bir başka konu.
4: 15 yaşında Harvard'a gitti, Oxford'a girdi diyorlar. Biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerle dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum. Kamuoyu tartışsın istiyoruz.
3: Oxford, Harvard bunlar çok kıymetli söylemler çünkü bu okullar bir vizyonu temsil ediyor. Bakanlığımızın koyduğu çıtayı gösteriyor bize. Bence çok çok çok değerli, çok kıymetli.
1: Bakan Tekin özel okullardaki ders materyallerine de değindi. LGS sorularının tamamının bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kitaplardan çıktığını vurguladı. Özel okulların verdiği ek kitaplara ihtiyaç yok dedi.
5: Urla'ya gideceğiz. Meşhur Enginar Festivali'ne kolesterolü ve kan basıncını dengeleyen, kan şekerini düşünen Ege'nin incisi ve karaciğer dostu enginarın faydaları saymakla bitmiyor. Bu sene 12.si düzenleniyor Urla Enginar Festivali'nin ve tatlısından çorbasına onlarca enginar tarifi de lezzetleriyle ziyaretçileri mest etti.
6: Enginar çorba içtiniz mi daha önce?
7: Hayır içmedim. Nasıl? Ama inanılmaz güzel. Çok lezzetli.
8: Çok güzelmiş. Bayıldım, çok güzel. Bayıldım. Tarifini alalım.
1: Çorbası, yaprak sarması, içli köftesi, hatta tatlısı. Urla Enginar Festivali 12. kez kapılarını açtı.
9: Aslında cevizli kalburu bastığı ben devamlı yapıyordum.
6: Evet.
9: Ama Enginar Festivali'nde bir fikir geldi aklıma. İçine enginar koyarsam nasıl olur diye düşündüm. Denedim ve çok da güzel oldu.
1: Karaciğer dostu enginarın faydaları saymakla bitmiyor. Kolesterolü ve kan basıncını dengeliyor, kan şekerini ise düşürüyor.
10: Sofra dergisi kanlında enginar çorbası servisimiz başlıyor.
1: Enginar Festivali'nde en yoğun ilgiyi gören standlardan biri de Sofra Dergisi standıydı.
6: Enginar Festivali'nde enginarın birçok çeşidinin yemeği yapıldı, tatlısı yapıldı. Şimdi de çorbası var sofra standında. İşte biz de o sofra standında bakalım şu anda enginar çorba nasıl yapılmış.
10: Sofra Dergisi standında 2 gün boyunca enginarlı çorba ikramımız olacak. Herkesi bekliyoruz. Çorbamızı sevgili Urlalı şefim Handan Kaygısızer hazırladı kendi elleriyle. Bir yandan da Sofra Dergisi olarak bir yarışma başlattık. Enginarlı tarifini getir, yarışmamıza katıl. Sofra Stüdyosu'nda tarifinle konuğumuz ol diyoruz.
11: Çok beğendim.
6: Tattınız mı?
11: Tattım demin bir daha geldim. Harika geldi. Tarifini istiyorum. Tarifi daha sonra Sofra kanalındaymış.
12: Sofra Dergisi'nin son sayısı da elimde ama Sofra Dergisi'nin 1. sayısı da elimde.
5: Hafta sonu yine...

0: Hava soğudu, artık baharı karşılamayı bekliyorduk ama yeni haftada hem havanın durumunu soralım hem de ne zaman artık baharı yaşayacağız? Erşan Karaca bekliyor bizi, konuğuna soracak tüm bu soruların cevabını.
1: İyi günler ve yayınlar diyelim Merve Tepe. Aslında milyonlarca İstanbullunun beklediği haber ne zaman gelecek? Yani bahar sıcakları ne zaman gelecek? Geçtiğimiz günlerde yer yer akşam saatlerinde 9-10 dereceyi görmüştü. Hatta sabah saatlerinde 20 dereceleri de görmüştü. Peki İstanbul'da yeni haftaya nasıl bir hava derecesiyle merhaba diyecek, başlayacak? Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Meteoroloji uzmanı Adil Tek'le birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar, iyi güzel hafta sonu diliyorum.
1: Efendim biz de öyle diyorduk ama bizi yağmur karşıladı bugün birazcık yağmur altında. Yaklaşık iki gündür İstanbul'da yağışlar yine devam ediyor. Yağışların olması bir yandan iyi, bir yandan da hadi insanların beklediği bir soru var. İstanbul'a bahar ne zaman gelecek? Bu haftaki hava durumunu sizden dinleyelim.
2: Öncelikle son durumdan başlayalım. Şu saatler itibariyle İstanbul'da evet yağış geldi ama birkaç saat içerisinde ara ara geçişler şeklinde olacak. Şu anda hafif bir yağış var İstanbul'da. Sıcaklık da 10 ile 11 dereceler arasında İstanbul'da değişiyor. Ayrıca bulunduğumuz noktada her ne kadar rüzgar olmasa da aslında biraz daha aşağı deniz üzerine çıktığımızda kuvvetli bir rüzgar var. Poyraz'dan esen rüzgarın şiddeti zaman zaman fırtına değerlerine yaklaşıyor. 50-60 kilometreye kadar çıkıyor. İstanbul'daki bugün bu rüzgar devam ediyor. Yağış da yine aralıklarla sürüyor olacak ama gece saatlerinden itibaren yağış İstanbul'da yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlayacak. Yarın sabah saatleri içinde yine hafif bir yağmur, zayıf bir yağmur. Sıcaklık artık biraz yavaş yavaş artmaya başlayacak. Yani her gün 3'er 4'er derece şeklinde yükselmeye başlıyor sıcaklıklar. Yarın sabah saatlerinde yine hafif yağmurla birlikte sıcaklık 14 dereceye çıkıyor ve salı günde ise kapalı hava bir hava var. Yine zayıf bir yağış olasılığı bulunuyor ama sıcaklık tek 16 derecelere çıkmış olacak. Tabi bu mevsim normalleri bir değer diyebiliriz. Çok yükselmiş olmayacak ama esas sıcaklığın yükselmesini çarşambadan itibaren görmeye başlıyoruz. 19 derece perşembe, 25 derece ve cuma günde 26-27 derecelere giderken önümüzdeki hafta İstanbul'da 28 derece sıcaklıkları görecek. Aslında şunu söyleyebiliriz. Yılı ikiye bölmüş eskiler Kasım günleri Hızır günleri. Kasım günleri, kış günleri, Hızır günleri, yaz günleri. Yaz günlerine dönüp baktığımız, ya yani kış günlerine dönüp baktığımız 1 Kasım'da başlıyor, 5-6 Mayıs'ta bitiyor. Yani çarşamba, salı çarşamba aslında Hıdrellez. Hıdrellez'le birlikte sıcaklıklar tekrar artmaya başlayacak ve yaz günleri gelmiş olacak gözüküyor. İstanbul için genel tablo böyle ama yurt genelinde yağışlar var, devam eden yağışlar var. Özellikle şu saatler itibariyle Ege'nin Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda, yine Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da hemen hemen yurdun tamamına yakın bölümünde yağışlar devam ediyor. Ayrıca önceki gün yüksek kesimlerdeki yağışlar kar şeklinde dönüşmüştü ki bu gece de yine kar şeklinde yağışlar oluşacak. Özellikle Ege'de iç kesimler yani Afyon, Kütahya, Isparta civar hattı boyunca olan bölümde gece kar ve karla karışık yağmur şeklinde yağış, yine Batı Karadeniz'de kar ve karla karışık yağmur var. Ülke genelindeki yağışlar da çarşambadan itibaren kesiliyor ve çarşamba Hıdrellez ısınma başlıyor. Havaların ısınması Hıdrellez'i bekliyormuş. Önümüzdeki çarşambadan itibaren sıcak günler bizleri bekliyor.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğum Adil Tek, meteoroloji uzmanı Adil Tek'in de belirtmiş olduğu gibi haftaya çarşamba gününden itibaren İstanbulluları bir sıcak hava bekliyor diyebiliriz. Güneşli havalar bekliyor diyebiliriz. Fakat çarşambaya kadar vatandaşlarımız, özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımız yağmurla karşılaşabilecekler. Bizler de haftalık hava durumunun nabzını yoklayacağız ve haber ekipleri olarak İstanbul'un belli ana arter bölgelerinden aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Çengelköy'den stüdyomuza bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Erşan Karaca anlattı ayrıntıları. Şimdi Bursa'ya gidelim. Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leyleğin yavruları yumurtadan çıktı. Göçten 15. kez dönen Yaren Leyleğin yuvasında 3 ya da 4 yavrusunun olması bekleniyor.
3: Yaren ve Nazlı Leylek çiftinin ilk yavruları yumurtadan çıktı. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eski Karaağaç Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz'da Yaren Leylek milyonlar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Dostluğuyla filmlere konu olan Yaren Leylek her sene olduğu gibi 15. kez göç yolculuğunu tamamlayarak Adem Yılmaz'ın kayığına konmuştu. Yaren Leyleğin baba olduğu öğrenildi. İlk yavruyu yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş görüntüledi. Nazlı ve Yaren Leylek çiftinin yuvalarıyla ilgilendiğini belirten TÜDEŞ, yuvada 3 ya da 4 yavru olabileceğini söyledi.
0: Memleket Hikayeleri ekibi Konya'yı adım adım gezdi. Tarihi yapıları ve gezilecek yerleriyle eşsiz Konya gelecek şimdi ekrana.

Beşiktaş ilçesinin en özel yerlerinden birisi Eşrefoğlu Camii. Yıllara meydan okuyan bu cami halen ahşap sütunlarla ayakta durmaya devam ediyor. Burası UNESCO'nun Dünya Mirası listesine de girmiş durumda.

0: Bu cami 700 yılı aşkın süreden bu yana dimdik ayakta ve halen güzelliğini de koruyor hocam.
1: Evet, evet.
0: Camiyi biraz anlatabilir miyiz genel olarak?
1: Cami, ben şöyle tek tek göstereyim. Ahşap işçilik, taş işçiliği, tuğla işçiliği, alçı, mozaik. Yani bütün işçilikleri bir arada barındıran bir camimiz. Ortadaki bulunan kar kuyusu da bu ahşapları koruma amaçlı yapılmış ecdat. Yani bizim burası karasal iklim biliyorsunuz. Yazın sıcak ve kurak oluyor. Ecdat, biraz yakınına geçersek evet. Ben oradan biraz daha rahat göstereyim. Şimdi yukarıyı şu açıklığı görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Orijinal hali bu açıklık kadar genişliği var. Derinlikte 10 metre derinliğinde yaklaşık 1941 yılına kadar buraya kar kürünmüş.
0: Yani yukarıdan gelen kar.
1: Aynen biliyorsunuz köyden bana toprak dam.
0: Evet.
1: Toprak dam kar yağdığı zaman hani biz burada yuvaklar vardır. Evet. Silindir şeklinde taş evet. Yuvaklar. Kar köründükten sonra dış tarafa kürürler. Köründükten sonra da yuvaklarla üzerinden ezerler. Yani altına su akıtmasın diye büyük ihtimalle o şekilde. Burada da ecdat böyle düşünmüş. Ortaya bunu açmış. Kar kuyusunda yapmış. Yani yazın sıcaklıkta o karasal iklim sıcaklığında bura ağaçlara zarar vereceği için ecdat böyle bir şey yapmış. Karı ortaya kürümüşler kışın. Yazın da kar eridikçe karın nemi ağaçları beslediğini uzmanlar tarafından bize söylendi.

0: Kamil'in özellikleri saymakla bitmiyor. Değil mi? En özel yerlerden birisi.
1: Evet, en özel yerlerden bir tanesi de yine dediğimiz gibi 727 yıldır, 726 yıldır minberimizin sapasağlam ayakta durması, halen hutbeyi burada irad ediyoruz. Ceviz ağacından yapılmış hutbemiz, evet. Minberimiz. Kapımızın hemen üstünde küfiye sanatıyla dört büyük halifenin ismi, Peygamber Efendimiz'e Hazreti Allah'ın ismi gizli. Bak, sağdan aşağıdan baktığım zaman Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Devam ediyoruz yukarı doğru. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Tam ortada Hazreti Allah, tersinde de Hazreti Ali'yi gizlemişler. Ustamız da buraya kendini, ismini gizlemiş. Burada tam köşede Ameli İsa diye, İsa isminde bir ustamız buraya bu minberi...
0: İmzasını atmış.

0: Tabii UNESCO'ya alındıktan sonra mı oldu? Yoksa bizim Antalya ile bağlantımız kuruldu. Burada Demirkapı tünel açıldı. Oradan bu tarafa çok turist geliyor. Hele bilhassa Japonlar. Çin, Kore.
1: Bu ne sene... merak ediyorlar buraya geldiklerinde?
0: Tarihi merak ediyor. Yani bu ahşap biliyorsunuz ağaç kolay kolay bu kadar sene ayakta durmaz. Evet. Bu kadar yıl nasıl ayakta durmaz?

0: olmuş. Gerçekten baktığımızda bu burun yani şöyle
1: taş gibi.
0: Taş gibi.
1: Evet onu evet bizde bir tecrübe.
0: Bunu ettik. Nasıl bir sistem olduğunu söylüyorlar. Bizim gölümüzün öbür tarafında bulunan Toros Dağları'nda bu sedir ağacı bunlar. Bu ağaçlar kesiliyor. 6 ay suda bekletiliyor. 6 ay da sudan çıktıktan sonra gübrede fırınlamışlar. 6 ay da orada bekletmişler. Ondan sonra gelip buraya montajını yapmışlar.

0: Kraliçe'de doğal güzellikler oldukça fazla. Bir yanda Meke Gölü, arkamda da Acı Göl var. Tabii göl turizme kazandırılmış durumda. Burası bir obruk gölü. İrfan Bey de yanımda efendim, merhabalar.
1: Merhabalar efendim, hoş geldiniz ilçemize.
0: Hoş bulduk. Tabii obruklar burada da çok fazla var. Karapınar'da ama burası milyonlarca yıl önce oluşan bir obruk. Ve siz burada farklı bir etkinlik yaptınız. Neler yaptınız burada?
1: Evet, öncelikle son zamanlarda bölgeden ve civardaki ulaşım güzergahında olmasından dolayı gölümüz bayağı bir rağbet görüyordu. Biz bunlara bir şey katmak icabı doğdu. Buraya bir sosyal tesis kazandırma düşüncemiz oldu. Buraya böyle bir tesis kazandırdık. Yüzer sistemlerden oluşan, yüzer bir yetişkin havuzu ve çocuk havuzu. Sonrasında da işte buraya bir 950 metrekare kapalı zemin teraslı kafeterya. Aileleriyle yolcular, güzergahtan geçen yolcular ve aileler rahatlıkla bir karda bir kahvesini içebileceği kapalı bir mekan izini de aldık. Böyle bir tesis düşüncemiz var.
0: Buranın büyüklüğü nedir? Bu obruk yüzyıllarca önce oluştu. Aynen. Bir tehlikesi yok da bunu söyleyelim burada. Etrafta obruklar oluşuyor ama burada bir tehlike yok. Bunu da söylemiş olalım. Nasıl bir sudur? Biraz ondan bahsedelim. Bir de etrafının büyüklüğünden bahsedersek.
1: Yani 950 metreye 1200 metre uzunluğunda bir batında bir gölümüz. Yaklaşık da bir 180-200 metre derinliği var. Krater gölüdür. Minerallerinden dolayı da yüzmesi oldukça rahat, konforlu bir yüzüş veriyor.
0: Yani batmaz mı insanlar?
1: Batmaz yani, gerçekten batmaz diyelim. O kadar yoğun bir su yapısına sahip. Bir de cilt ve minerallerinden dolayı cilt hastalıklarına ve yine ziyaretçi akınına uğrayan bir gölümüz. Son derece rağbet görüyor şu günlerde.
0: Efendim gördüğünüz gibi şöyle ben göstereyim Tunahan, birlikte yürüyelim istersen. İşte o batmayan göl, yani burada batmayacağınıza emin olun. Bu su mineralleri nedeniyle değil mi Müdür Bey?
1: Aynen.
0: İçindeki mineraller nedeniyle insanlar burada yüzerken batmıyor değil mi?
1: Tabii, içindeki mineral yoğunluğundan dolayı kaldırma kuvveti oldukça yüksek. Ondan dolayı da yüzme konforu oldukça yüksek.
0: Suyu nasıl oluyor yaz zamanlarında?
1: Yani yaz günleri Ağustos'ta sıcaklığı gayet güzel. Yani Akdeniz ikliminde bir sıcaklığı olur zaten. İnsanlar ferahlıyorlar yani geldikleri zaman. Güzel yani.
0: Buraya cilt hastalıkları içinde, diğer hastalıklar
1: tabii,
0: içinde
1: tabii, gelen. Aynen aynen. Özellikle egzama, cilt hastalığı, ayak mantarı gibi şeylerden dolayı, rahatsızlıklarından dolayı bölge halkından, civardan ve Türkiye'den çok ziyaretçi akını oluyor. Sosyal medyada da son günlerde zaten bir patlama yaptı. Bu tesislerin de kazandırılmasıyla birlikte bayağı bir revaçta şu anda.
0: Tesisler çok önemli. Çok güzel bir görsel güzellik olmuş. Vatandaş orada gelip pikniğini de yapabiliyor. Kamp kurabiliyorlar mı?
1: Açık tabii. Kamplarımız kuruluyor. Bölgede yabancı kampı etkinliğimiz de oluyor. Karacadağ Volkan Yüzmesi'nin yanında. Burada kamplı etkinliklerimiz de oluyor yani.

0: Dostların eteğinde bulunan Halka Pınar ilçesi doğal güzelliğiyle de öne çıkıyor. İşte onlardan birisi asırlık çınar ağaçları ve yaklaşık olarak 400 yaşında Musa abi muhteşem gözüküyor.
1: Yani gördüğünüz gibi şöyle diyeyim, bu çınar ağaçları 420 ila 480 arasında yaşları olan çınar ağaçları. Burada hemen önümüzde bir çay var, çayın kenarında bu ağaçlar var. Dolayısıyla çeşitli ağaçlar var burada. Buralar komple bu vadinin kenarında elma bahçeleri var, kiraz bahçeleri var, kavak ağaçları var, çınar ağaçları var. Dolayısıyla da yani muhteşem bir yer. Bu ağaçların altında insanlar

0: Piknik yapar. Buraya gelir, etini pişir, eğlenir.
1: Darbuka sesleri de geliyor.
0: Aynen, darbuka seslerini de duyuyorsunuz.
1: İnsanların güzel bir yanı.
0: Aynen, yani çok güzel bir havası, çok güzel bir suyu. Yani gene burası da, yani daha önce gezdiğimiz İvriz'e benzer nitelikte bir yer. Öyle söyleyebilirim.

Bu ağaç, anıt ağaç, Doğu Çınarı diyor. Yaklaşık olarak 420 ile 450 yaşında. Tabii bu 2020 yılında tescillenmiş. O günden bu yana da yaş aldığını paylaşmış olalım. O ulu çınarlardan birisi de burada. Aslında burada 5-6 tane 400 yaşını geçmiş çınarlar var ama en görkemlisi herhalde budur. Gördüğünüz gibi her bir dalı neredeyse bir ağaç kadar, bir ağaç kadar büyük. Hemen onun yanına da gelelim. Gibi en yaşlısı bu çınar ağacı 450 ile 480 yaşında olduğu 2020 yılında tescillenmiş ve koruma altına alınmış. Muhteşem bir güzelliği var. Birkaç ağacın neredeyse birleşmesi gibi görünüyor, belki daha fazla, ama burada halen yaşamaya devam ediyor. Bu alanı güzelleştiren çınarlar, asırlık çınarlar koruma altına almış ve burada belediye tarafından da güzel bir mesire alanı yapılmış ve vatandaşlar buraya gelerek güzel vakit geçiriyorlar.

0: Seydişehir'e geldiğinizde bu tip dükkanları görmek oldukça mümkün. Gördüğünüz gibi hanımefendiler bir araya gelmişler. Burada yufka yapıyorlar, gözleme yapıyorlar. Aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Hemen ablamızın yanına doğru gidelim. Ablam ocakta, ocağın başında o var. Selamünaleyküm.
1: Ve aleykümselam.
0: Nasılsınız, iyi misiniz ablacığım?
1: İyiyiz elhamdülillah.
0: Yanmadan konuşalım.
1: Evet.
0: Ne yapıyorsunuz, bir anlatır mısınız?
1: Biz burada halka hizmet ediyoruz. Günde üretim var, İşimiz bu. Ailemize katkıda bulunuruz. Çorumuzu, çocuğumuzu okuturuz. İşte böyle.
0: Kaç tane yufka yaparsınız?
1: Toplamda 800 bin falan yaparız. Gözlememiz var, eriştelerimiz var. Böyle üretiyoruz.
0: Siz de bunları evde yapıyordunuz. Artık burada yapıp ticaretini yapıyorsunuz değil mi?
2: Evet, paralı olunca daha güzel oluyor. Evde olmuyor, burada daha güzel. Çayımız var. Her şey yani kadınlar arasında daha güzel oluyor.
0: Nasıl anlaşabiliyoruz birbirimize?
2: Anlaşmazsak dövüşürüz.
0: Arada kavga oluyor mu?
2: Oluyor tabii. Ana kızda bile oluyor. Burada olmaz mı abi?

0: herkes leblebinin ana vatanını Çorum diyebilir ama leblebinin ana vatanı sevdiği şehir işte. O kaçıncı kuşak oluyorsunuz bu arada?
1: Altıncı kuşak abi.
2: Altıncı kuşak.
0: Leblebinin ana vatanı Çorum derler. Neler söyleyeceksiniz?
1: Abi tek bir şey de izah edeyim ben durumu. Çorum'un adı var, Seydişehir'in tadı var.
0: Coğrafi işaret de var.
1: Evet.
0: Bir arkamızda. Bir anlatabilir miyiz Leblebi'nin buradaki hikayesini?
1: 700 küsur yıl önce Seyit Harun Veli Hazretleri'nin Seydişehir'e göçmesiyle burada Seydişehir'de leblebicilik başlamış. Seyit Harun Veli Hazretleri burada Seyit Harun Veli Camisi'ni inşaat halindeyken, inşa ederlerken burada yaşlı bir teyzeden destek istemişler. Seydişehir halkından destek istemişler. Bu yaşlı teyzenin maddi bir durumu yokmuş. O da benim demiş tarlama nohut ekerim, size demiş nohut veririm demiş. Burada sobada nohudun ütülmesiyle bu leblebicilik Seydişehir'de can bulmuş. Sonra Seydişehir'de 365 tezgah varmış. Türkiye'nin dört bir yanında kamyonlarla Seydişehir'den leblebi dağıtılmış. Ama şu anda günümüzde sadece iki dükkan kaldı.
0: Tür leblebi mi var burada?
1: Evet, bu sade olan birinci sınıf leblebimiz, çifte kavrulmuş leblebi dediğimiz.
0: Evet.
1: Bu sarı 98 leblebi nohuttan yapıyoruz bunu.

0: Peniri leblebimiz bu. Yumuşak böyle pamuk gibi parmaklar arasında dağılır yani.
1: Sert olmayacak yani leblebi.
0: Tabii. Leblebi parmağın içinde dağılacak. Olacak. Tabii iri olacak.
2: İri olacak.
0: İri nohut daha gevrek olur böyle.
1: Peki ham maddeyi nereden alıyorsunuz?
0: Artık Balıkesir, Uşak, Karaman, nohut o taraflarda yetişiyor. Evet. Oralarda Sarı 98, Askan dediğimiz nohutlar oralarda. Evet. Oralardan getirtiyoruz. Evet. Denizli Serinhisar'da imalatını yapıyorlar. Bu leblebinin işlemi 4-5 sefer ateşten geçiyor. Evet. Tabii.
1: Ne aldınız ham maddeyi? Ne yapıyorsunuz? Bir anlatabilir misin?
0: Şimdi artık ham madde işi kalmadı. Biz tek kavrulmuş alıyoruz. Çifte kavrulmuş yapıyoruz. Ama daha öncelerde dedelerimiz zamanında burada damlara sererlermiş leblebiyi. Burada sulama kazanında suladıktan sonra bu ocakta tavlarlarmış. Bu işlemi tam 4 sefer gerçekleştirirler. Ondan sonra da leblebi olurdu. Ama şimdi artık son usulünü yapıyoruz yani. Son
1: nerelere gönderirsiniz?
0: Türkiye'nin dört bir yandan, yurt dışından gelen çok. Her yere veriyoruz yani. Bizim perakende.

0: Konya'nın en güzel ilçelerinden birisindeyiz. Yunak'tayız. Tabii Yunak denince akla birçok buradaki hikayeler gelir. Yunak'taki tarihi dokular gelir. Buradaki hikayeler gelir ama onları tabii derleyen ve kitap haline getiren bir kişi var burada yanımızda. Bülent Keskin, fakülte sekreteri. Efendim, şunu soralım. Siz burayı çok iyi biliyorsunuz. Yunak nasıl bir yer?
1: Yunak, Anadolu'nun ortasında işte değişik yerlerden gelen insan toplulukları kurulmuş bir yer. Yani çok eski bir tarihi yok merkezine. Taş çatlasının belki 200 yıllık falan bir tarihi vardır. Ama çevresindeki yerleşim yerlerinin daha eskiye dayanan özellikleri var. Mesela Turgut var burada. Çok çok eski. Ta Selçuklu dönemine dayanıyor. Kral yolu geçiyor kuzey tarafından. Farklı bir hali var söz konusu. Ama bunun yanı sıra bölgenin böyle verimli toprakları var ve buna göre insanlar yerleştirilmişler değişik yerlerden getirilerek ülkemizin farklı yerlerine, tabii Malatya'dan, Elazığ'dan, işte Konya taraflarından değişik yerlerden gelip araziler verilmiş. Burada daha çok hayvancılık yapmışlar, tarımla iştigal etmişler, hayatlarını böyle sürdürmüşler, ülkemize bu şekilde hizmet etmiş insanlardan oluşuyor burası.
0: Yeni bir mozeyi yaşıyor burada aslında. Birçok il dediniz yani. Tabii. Bu nasıl gelmişler, nasıl yerleşmişler, nasıl burası ilçe olmuş?
1: Tabii burası ta Osmanlı döneminden gelenler de var. Cumhuriyet döneminde gelenler de var. Yunak ilçesinin tarım arazisi Türkiye'deki kullanılabilir tarım arazisi ölçütlerine bakıldığı zaman galiba ilçeler arasında kıyaslamada ilk 5'e giriyor. Yani düşünün ki çok fazla bir yükselti yok ve düz araziler var. Ki zaman içerisinde önce su olmaması, su yokmuş da bu bölgelerde. Yeraltı suları kullanılarak da bazı bölgelerde sulak tarım da yapılmış. Tabii haliyle kuzeybatı tarafları, yani ilçenin kuzeybatı tarafları birazcık daha farklı bir havzaya sahip. Oralar daha sonra buradan da ayrılan ilçe var. Mesela Çeltik ilçesi de Yunak'tan ayrılmış bir ilçe. Yaklaşık 30 sene önce falan ilçeye yapılarak, ama daha önce buraya bağlı büyük. En yakın yer Akşehir burada. Akşehir haliyle tarihi geçmiş olan çok önemli bir yer. Geçmişe bakıldığı zaman zaten bu bölgede uzun yıllar o tarafa bağlı olarak bilinmiş ki geçiş yeri burası. Ankara'yla Orta Anadolu'ya geçiş açısından da ehemmiyetli bir yer.

0: Yunak eski tarihte geçiş bölgesi, kral yolunun olduğu yerlerden birisi. İşte bu geçiş bölgesinde tarihi eserlerinde yer aldığını söyleyebiliriz. Onlardan birisi de Karataş Çeşmesi. Osmanlı Selçuklu döneminden kalma her iki döneminde izlerini taşıyan çeşme tam da mahallenin ortasında kurulmuş. Mahallenin yerleşimin olduğu bu alanda mahallenin su ihtiyacını karşılamak için atalarımızın yaptığı o güzel çeşme halen burada durmaya devam ediyor.
1: Bu da en az 300 yıllık geçkin bir tarihe sahip bir çeşmemiz. Hayırsever bir bayan tarafından yaptırılıyor. Dul bir bayan tarafından, zengin bir bayan tarafından yaptırılıyor. Yunan merkezi. Bu aşağısı yok. Merkezi burası. Bütün suyu

0: Bağcı usulüyle dağdan getirilmiş. Bu eski toprak büzlerle evet. yapılmış. Belli bir yaşa kadar. Ben çocukluğumda burada bütün hayvanlar burada sulandırıyorlardı. Yıkama olayları vardı. Yün yıkarlardı. Buğday, ekmeklik buğdaylarını burada yıkarlardı. Burada hatırlar vardı uzun. Çocukluğumuz yani bu çeşme akıyordu. Güzeldi. Kesileri bir 30 senelik bir şeydi. 30 sene önce bu çeşme hali kendi haline akardı. Ondan sonra ana hat şebeke bağlandı. Şebeke de arka taraftan kapattılar. Ama bu çeşme yazıktır, tarihidir. Yunan bir kültürüdür. Bunun canlandırılması güzel bir şey. En azından ayakta tutulması, yol üzerinde gelen geçen ana yol üzerinde olması çok güzel bir şeydir.
1: Yunak ilçesinde devlet yatırımları devam ediyor. İşte onların en büyük göstergesinden birisi TOKİ evleri. Tam 216 adet TOKİ evi tamamlandı. Şubat ayı itibariyle de hak sahiplerine teslim edilecek.

0: Meram birçok evliyanın ve birçok Allah dostunun bulunduğu ilçelerden birisi. İşte onlardan birisi de tam da arkamda yatıyor Sarıkız. Bu mahalleye de ismini veren zat burada meftun halde yatıyor. Tabii burayı çok iyi biliyorsunuz. Biraz anlatır mısınız bize?
1: Burası Meram'a bağlı Sarıkız Mahallesi. Şöyle ki burada yaşayan bu ermiş kadın evliya zamanında sarılık hastalığına yakalanıyor. Sarılık hastalığına yakalandıktan sonra Cenab-ı Allah'a öyle bir dua ediyor ki, ya Rabbi, bu sarılık hastalığına kimse yakalanmasın. Yakalananlar da benim türbemin veya kabrimin olduğu yerden bir su çıkart. O sudan içenler bu hastalığına şifa bulsunlar diyor. Ve bu mübarek vefat ettikten sonra bu aşağıda görülen yerden su çıkıyor. Sarılık hastalığına yakalanan insanlar buradan gelip Allahu Teala'nın izniyle mübareğin ruhuna 3 İhlas 1 Fatiha okuyup bu sudan içip şifa bulduğunu söylüyorlar. Şifa Allah'tandır. İnşallah Rabbim bu hastalığa yakalananlara şifa versin.
0: Efendim, şifalı olduğuna inanılan bu su adını da verdiği Sarıkız Mahallesi'nde işte bu noktadan çıkıyor. Türbede hemen Sarıkız'ın 20 metre üzerinde bulunuyor ve ettiği dua sonrasında buradan suyun çıktığı rivayet ediliyor ve bu sudan içenler sarılık hastalıklarına ve cilt hastalıklarına şifa buldukları söyleniyor, değil mi efendim?
1: Evet, doğrudur.
0: Bu arada hava oldukça soğuk ama az önce ben suyun sıcaklığına bakmıştım. Evet. Tam içilebilecek bir su. Buz gibi havada çok soğuk olmayan bir su olduğunu söyleyelim.
2: Konya iki merkezli bir yaşam olan şehir. Selçuklu döneminden Osmanlı dönemine ve günümüzde bile hala o şekildedir. Türbenin önünde evi Meram'da bağ olan gerçek Konyalıdır. Bu iki merkezli bir yaşam şekli vardır. Ticaret hayatı, alışveriş hayatı ve şehir kültürü türbe civarında ve türbe önünde, sur içinde yaşanır. İlkbahar gelir gelmez Konyalı'nın tamamı artık bağlara doğru göç başlar. Bağlardaki evlerinde yaşam başlar. Yılın da 6 ayı bağ ve bahçe kültürüyle yaşanır. Dolayısıyla Meram kadim bir kültürü olan, Konya'da geçmişi olan bir bölge, verimli bir bölge, ırmakları, akarsuları olan bir bölge. Dolayısıyla her yerden ırmaklar akıyor, her bahçenin içinden ırmaklar akıyor zamanında. Bizde bir de kazel suyu hikayesi vardır. Süre bittikten sonra tekrar şehire dönüş şeyi takvime dayalı değildir. Bir ritüele dayalıdır. Bu da ırmakların içerisine düşen o gazel şeyleri, gazel suyu geldiğinde, gazeller döküldüğünde suyun içerisine artık şehre dönme vakti gelmiştir denir. Herkes yavaş yavaş toplanmaya başlar.
3: Kışın bittiğini, baharın geldiğini.
2: Tabii tabii. Yani ilk bahar bitti. Artık

kışa geliyoruz, şehre dönmemiz gerekiyor. Onun da anlamı gazeller suya düşüp ırmakların içine düştükten sonra belli olur. Herkes o zamana kadar pekmezlerini kaynatırlar, kurutmalıklarını kuruturlar. Kışlık hazırlıklar yapılır, Konya'ya dönmek vakti geldiğini o gazellerin suya düştüğünde anlarlar. O gazel suyun da testilere, bakraçlara, kaplara doldurup şehire tekrar götürürler o suyu. Bir dahaki mevsim gelinceye kadar evlerinde o suyu zemzem gibi bulundururlar. İçtikleri her türlü suyun içerisine o gazel suyunu aşılarlar. Yemeklerinde ve içtiklerinde sularda onu kullanırlar. Böyle de bir de hikayemiz vardır.

0: Türkiye'de Tuzlukçu oldukça bilinen bir yer. At severlerin, at yarışı severlerin bildiği bir ilçelerden birisi. Burada en iddialı at yarışları yapılıyor. Burada en büyük at yarışları yapılıyor. Başkanım neler söyleyeceksiniz burada ilgili olarak?
1: Öncelikle hoş geldiniz Tuzlukçumuza. Sizi burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle Tuzlukçu atçılığının ve Tuzlukçu at sevdasını duyurmanızdan dolayı da çok memnunuz. Tuzlukçu atçılık noktasında Türkiye'nin mahalli yarışı denince başkentidir. Tuzlukçu'daki at yarışları, tüm at yarışları ve at sahipleri, mahalli at severlerden dolayı bilinen ve özellikle de zirveye oynayan bir ilçemiz. Yüzyıllar boyunca bu mahalli yarışımız devam etmekte ve şu anki gördüğümüz Batumi'de bizim göz bebeğimiz, şampiyonumuzdur.
0: Peki burada nasıl yarışlar yapılır? Hangi tarihlerde yarışlar vardır? Nerelerden katılır insanlar?
1: Şimdi özellikle bizim Tuzlukçumuzda festival, ilçemizin Karpuz Üzüm Festivali'nde yarışlarımız, at yarışlarımız yapılır. Bir de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızda at yarışları yapılır. Ve bu da geleneksel halde devam etmektedir. Sadece pandemi döneminde bir sekteye uğradı. O pandemi döneminde 2-3 yıl yapılamadı. Ama şu an bizim Tuzlukçumuzda benim de çocukluğumdan bu yana, hatırladığım 30 yıldan bu yana bizzat şahit olduğum at yarışları yapılmaktadır.
0: Hangi illerden gelirler? Kaç at katılır? Nasıl olur yarışlar?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Tuzlukçu'da Türkiye'nin en büyük yarışı olan Gazi yarışına katılmış atlar burada yarıştı. Gerçekten çok şampiyonatlar, Sabah Güneşi, Birehçehler, Batumiler ve böyle çok sayabileceğimiz Gazi'de grup koşmuş. Yani gerçekten tescilli şampiyonların koştuğu bir ilçedir burası. Mahalli yarışın ötesinde gerçekten bazı hipodromlardan daha fazla seyircisi olan mali yarış, at yarışları noktasında en büyük seyirciye de sahip olan bir ilçemizdir.
0: Yani ama çevre illerden de geliyor değil mi buraya insanlar?
1: Çevre ilden
0: hem atları görmeye hem de yarışa katılmaya.
1: Tabii ki. İstanbul'dan, Ankara'dan, Çorum'dan, Afyon'dan, Konya merkezden bizim burada gerçekten at yarışları noktasında gerçekten büyük bir festival havasında geçer ve biz de bir at sahibi olarak, atçılığa gönül vermiş bir kişi olarak yarışa gireceğimiz gün bizi de heyecan basar. O kadar etkili.
0: Buradaki yarışlar iddialı ama burada bahis yok değil mi?
1: Kesinlikle. Burada kesinlikle bahis yok. Tamamen atasporumuzu yaşatmak içindir. Sadece belediyemiz, kaymakamlığımız, derneğimiz, ödüller kor yarış noktasında ödülleri konduktan sonra birinci, ikinci dereceye giren atlarımız bu ödüllerden alır. Kesinlikle bahis yoktur.

0: Buzlukçu'daki gezimiz devam ediyor. Şu anda Konya'nın en eski camisinin içindeyim. Burası tam 750 yıllık bir cami ve o yıldan bu yana kadar ibadete devam ediyor. Efendim sizi tanıyabilir miyiz?
1: Gürsel Büyükbağcı, Yukarı Mahalle Hüyük Cami, Cuma Camisi sorumlusuyum aynı
0: burası
1: zamanda.
0: Burası Cuma Camii olarak geçiyor.
1: Cuma Camisi, Mezarlık Camisi olarak da geçer.
0: Peki biraz anlatabilir misiniz bu güzel camiyi?
1: 1900 yılında yapılmış.

0: daha önceden de yapılmış yani. Biz yani o yıllara doğru yani 1900 yıllara doğru yapıldığını...
1: 1900'lü yıllarda yapılmış.
0: Yapılmış. Göçebeler gelir gidermiş Konya'dan bura. İki tane burada hatta şey de vermişler... mezarlıkta mezarları da var. Burada ölmüşler. Burada kalmışlar yani. Ondan sonra burası kamış örtüsüydü. Halk tarafından belirli bir sene 50 sene 60 sene geçtikten sonra halk tarafından çatı yapıldı tekrar. Ondan sonra büyükşehre resmi yoldan müracaat ettik. 2016'da Konya Büyükşehir burayı restorasyon yaptı. Çok güzel oldu. Eline sağlık.
1: Gördüğümüz kadarıyla her taraf ağaç.
0: Her taraf ağaç.
1: Direklerle durulmuş. Bu direkler nedir? Ne ağacıdır?
0: Çam ağacıdır. Evet. Çam ağacıdır. Geçmiş dönemden aynısını aynı şekilde restorasyon yapıldı. Pencereleri, ağaçları aynı şekilde. Evet. Çamdan yapıldı yani. Çam ağacından. Tamamen çam ağacı. Üstü, örtüsü, ondan sonra direkleri çam ağacı.
1: Tescillenen tarih 750 yıllık.
0: Yani evet, evet 750 yıllık.
1: 750 yıllık minber midir?
0: Evet, 750 yıllık minberdir yani. Aynı zamanda 750'lik hiç değişmemiştir. Aynısıdır. Sadece bir boyası değişti. Sadece bir boyası değişti.
1: Bu da restore oldu.
0: Bu da restorasyon oldu ya tabi.
1: Nasıldı daha önce bu? Ne renkte?
0: Koyu yeşildi. Koyu yeşildi biraz.
1: Ama siz yapılan restorasyonla?
0: Bunu değiştirdik yani. Camiye daha uygun, daha güzel şekilde, Osmanlı'ya uygun şekilde şey ettik. Tabii geçmişte atalarımız yani boyamış onu. Evet. Yani gerçek şeyi buyu.
1: Bu renk.
0: Gerçek bu renkmiş. Gerçek bu renkmiş yani.
1: Bu direkler orijinaline uygun olarak yapılmış.
0: Tamamen orijinaline uygun olarak yapıldı. Tamamen orijinala birebir hiç değişiklik yok yani. Tamamen orijinaline uygun.
1: Hep ibadete açıkmış mı?
0: Hep ibadete açık. Devamlı ibadete açık. İlk camimiz burası. Mezarlık camimiz, ilk camimiz. Cuma camimiz.
1: 750 yıldır burada namaz mı kılınıyor? 63
0: yaşındayım. 63 senedir. Baya aklım yeri deleli burada kılarız. Atalarımızla soruyoruz. Devamlı cami olarak şey verdi.
1: Cuma namazları için vatandaşların toplandığı cami değil
0: toplandığı
1: mi?
0: Toplandığı cami. Tabii. Dört mahalle burada namaz kılar. Gelir mezarlığını okur. Yani güzel bir yer. Her yerde yok. Birkaç yerde var böyle bir cami herhalde.
1: Mezarlığın içindeyiz şu anda.
0: Mezarlığın içindeyiz şu anda. Mezarlığın
1: etrafımızda şehir kabristanlığı var ve o şehir kabristanlığının tam ortasında bu muhteşem cami var.
0: Evet bu cami var. Yıllardır cami olarak hizmet veriyor.

0: şehrin tam da merkezinde bir külliye havasında bir cami var. Bu cami 400 yılı aşkın bir zamandan bu yana ibadete açık. Caminin müezzin kayyumu Nail okuyucu yanımızda. Efendim merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Nasıl bir camidir? Tarihi bir dokunuşu var, görünüşü var. Neler söyleyeceksiniz burayla ilgili?
1: Öncelikle kısaca caminin tarihinden bahsedelim. Caminin tarih sahnesine çıkışı 1500, daha doğrusu ibadete açılmış tarihi 1563. Ama tarih sahnesine çıkışı Yavuz Sultan Selim Han'ın Karapınar üzerinden Çaldıran seferine giderken meydana çıkıyor. O zaman burada bulunan yerli halk padişahtan bir cami, bir külliye yapılmasını istiyor. Burada kervan yolu olduğu için, İpek yolu üzerinde bulunduğu için Karapınar, eşkıyalar sürekli kervanları durdurup insanları öldürüyor veya hırsızlık yapıyorlarmış. Bundan mütevellit halk burada bir külliye yapılmasını, buranın korunmasını, bir karakol şehri haline getirilmesini istiyorlar. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Han bu şehri için, Karapınar için bir külliye yapılması talimatı veriyor ama farklı sebeplerden dolayı tam 49 sene bu inşaat bir türlü tamamlanamıyor. Ta ki Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın evladı 2. Selim, namı diğer Sarı Selim, Konya valisi iken ona yapmak nasip oluyor. Yine halk böyle bir cami talebinde bulunuyor ve 1560 yılında başlayan cami inşaatı 1563 yılında tamamlanıyor.

0: caminin yanında bir yandan burada çalışmalar sürüyor. Buralar onarılıyor ama onarılan yerlerde de yeni mekanlar açılıyor. Bu mekan sadece cami cemaatinin kullanacağı bir mekan haline getirilmiş durumda. Ahmet Bey burada. Ahmet Bey, burada çok güzel, modern bir yer yapılmış ama burayı kimler için yaptığınızı siz de bize söylediniz ama bir de izleyicilerimize aktarır mısınız?
1: Evet, Karapınar Belediye'mizin birçok işletmesi var bu konuda. Gençlerimize, ailelerimize yönelik işletmelerimiz de var. Biz emeklilerimizi de düşündük. Emeklilerimize yönelik bir kıraathane tarzında rahatça oturabilecekleri, çay kahvesini içebilecekleri bir yer oluşturduk. Ve bu tarihi yerimizin konumunu, düzenini bozmadan bir restorasyon tarzında bir şey yaptık. O şekilde emeklerimize yer yaptık.
0: Camiye çok yakın. Hemen komşusuz cami olduğu için. Çünkü buradaki cami cemaatinin bir alışkanlığı aynen vardı. Öyle. Buradaki çevre düzenlemesi yapılmadan önce yine bir kıraathane vardı ama o kıraathane çevre düzenlemesiyle yıkıldı. Aynen. Onların yerine bu yapıldı. Evet.
1: Çok güzel bir ortam oluştu. İnşallah burada vatandaşlarımız huzurlu, düzgün bir vakit geçirecekler. Kaliteli bir, sağlıklı bir gün geçirecekler ve burada.
0: Çaylarını içecekler.
1: Çay, kahve, tost, yani ne arzu ederlerse o şekilde burada sunumumuzu yapacağız.
0: Sohbetler de burada yapılacak.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Tarihi mekanın hiçbir dokusuna da zarar vermedi.
1: Zarar verilmedi, aynen öyle. Burası zaten tarihi bir yer, çok bilinen, tanınan bir mekanımızdı. Hiç bozmadan özelliğini o şekilde restorasyon yaptık.
0: Tabii yaşlılar geleceği için, daha çok düşünüldüğü için evet, mekanda iyi ısıtmaya sahip.
1: Tabii çok sıcak, üşürse yaşlılarımız zaten bayağı sıkıntı yaşar, aynen öyle.

0: Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Aselsan'da uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125.1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar.
8: 6 GB tablet, Tekno Club'a özel 9.499 lira.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam.
3: A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.
11: Nevzat Bahtiyar'ın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası işlemleri bittikten sonra Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilecek.
10: Diyarbakır'da Narin Gülen cinayetiyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a

0: suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası bozulmuştu. Yeniden yapılan yargılamada Bahtiyar'a nitelikte kasten öldürmeye yardım suçundan verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi ise belli oldu. Kararda Bahtiyar'ın cinayet işlendiği sırada olay yerinde olmadığı şeklindeki beyanına itibar edilmediği belirtildi. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğü sırada yanında olduğu, cinayet işlenirken ve sonrasında yardımda bulunduğu mahkeme kararında yer aldı. Kararda Bahtiyar hakkında nitelikte kasten öldürmeye yardım suçunun sabit olduğu ifade edildi. 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos 2024'te kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Cinayetle ilgili amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran'a çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
1: Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: boş arazide bulunan kafatasının 11 yıl önce Isparta'da kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu ortaya çıktı. İki kişi tutuklandı. Çetin'in vücudunun geri kalanı hala aranıyor. Dosyanın ayrıntılarına bir göz atalım.
1: Isparta'da kaybolduğu kafatası Burdur'da bulundu. Sır perdesi 11 yıl sonra aralandı. Burdur'da Mart ayında boş bir arazide battaniyeye sarılı bir kafatası bulundu. DNA incelemesinde kafatasının 2005 yılında Isparta'nın Senirkent ilçesinde kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu ortaya çıktı. Çetin ailesi geçen yıl Müge Anlı'nın programına katılarak oğullarının izini aramıştı.
2: Yıllardır oğlumdan hiç haber alamadık, ses soluk yok.
3: Sağ olduğunu hiç tahmin etmiyorum.
1: Şüpheler Çetin'in çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'ın üzerinde yoğunlaştı. İddiaya göre Akçay ile Çetin'in eski eşi Derya Kor arasında ilişki vardı. Bunu öğrenen Mehmet Çetin de arkadaşı Bayram Akçay ile tartışmış, boğazına bıçak dayamıştı. O günden sonra da ortadan kayboldu.
3: Sol eliyle bıçağı şöyle yaptı, şurana dayadı. Ben onu öldürmeye geldim dedi.
1: Akçay'ın Çetin'in ailesine Mehmet cinsiyetini ve kimliğini değiştirip Antalya'ya gitti dediği de iddialar arasında.
4: Oğulları kaybolduktan sonra aileye denmiş ki sizin oğlunuz cinsiyet değiştirdi.
1: Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Bayram Akçay tutuklandı ancak bir süre sonra serbest bırakıldı. Çetin'e ait kafatasının bulunmasının ardından faili meçhuller arasına kaldırılan dosya yeniden açıldı. Çetin'in eski eşi Derya Kor ve iddiaların odağındaki arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alındı. Sorgularının ardından ikisi de tutuklandı. Dosyaya cezaevinde hükümlü olarak bulunan iki kişi daha şüpheli sıfatıyla eklendi. Mehmet Çetin'in cansız bedeninin kayıp olan diğer parçaları aranıyor.
0: Hatay Reyhanlı'da markete giden iki kız kardeş köpeklerin saldırısına uğradı. Kardeşlerden biri yaralandı, diğeri korku ve şiddet nedeniyle kafa sallaması travmasına kapıldı. Bir bakalım ayrıntılarına.
5: Köpekler bir kardeşi yaraladı, diğerinde ise travma bıraktı. Olay 28 Nisan'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. İki kız kardeş alışveriş yapmak için markete gittikleri sırada köpeklerle karşı karşıya geldi.
6: Markete doğru çıkarken çiçeklerden dolayı köpekleri görmedik. Yokuştan çıkarken köpekler bir anda üstümüze doğru saldırmaya başladı. İlk kardeşime saldırmaya başladılar. Ben de kardeşimi kurtarmaya döndüm. Tekrar gittim köpeklerin arasına. Kardeşimi bırakması için dikkatini dağıtmaya çalıştım. Köpekler bir anda kardeşimi bırakıp bana doğru koşmaya başladı. Bana doğru koşarken de benim ayağım döndü. Düştüm, dengemi kaybedip düştüm yokuştan aşağı. Sonra köpekler bir anda üstüme çıktı. Üstüme çıkarken tasmalı köpek üst ayağıma doğru çıktı. Ben de üstümden savuşturmaya çalıştım. Zaten tasma kısmı ayağıma doğru battı. Bir hafif böyle ayağımda çizgi.

0: lastikler falan var. Sonra zaten düşmeden dolayı buralarım yara falan oldu.
1: Köpek saldırısına uğrayan iki kardeş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızlardan biri yaralanırken diğerinde ise korku ve şiddetli sarsılma sonucunda travma oluştu.
0: Hala ağrılarım var, acıyor yani bacağım falan, ayağa kalkamıyorum. Kardeşim de şu an kafa kısmında bir şeyler var gibi, yani tik gibi bir şey oldu. Sürekli kafası böyle sallanıp duruyor.
1: Kardeşlere saldıran köpekler belediye ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.
2: İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü çalışmada yeni bazı gelişmeler var. Hemen o sistemin ayrıntılarına bakalım. Zehir tacirlerinin Kadıköy'deki gece kulüplerinde şifreli bir sipariş sistemi kurduğu ortaya çıktı. Yani garsona şifreyi söyleyene hemen uyuşturucu temin ediliyordu. Üstelik bu aile birlikte pilavcı ve kuaför de tüm bu sistemin içinde yer aldı. Operasyonda 75 kişinin tutuklandığı bilgisi var. Operasyonun perde arkasına bakalım.
3: Hedefimiz belli ve nettir. Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız.
1: Şifreli uyuşturucu ağa deşifre oldu. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Kadıköy'ün ışıltılı sokaklarının ardındaki karanlık uyuşturucu ağını uzun süren bir takiple yerle bir etti. Operasyonda 75 kişi tutuklandı, detaylar ortaya çıktı.
4: Bu uyuşturucu maddenin alıcıyla satıcı arasındaki bir garson olduğu ortaya çıktı. Garson masaya geliyor, size menüyü veriyor, siz açıyorsunuz ve içerisinde olmayan bir içeceği istiyorsunuz. Yani örnek veriyorum, şimdi burada bir içecek tablosu var ama onların içerisinde o listede olmayan bir özel içecek istiyorsunuz. Bunu istediğinizde hemen oradaki garson mesajını alıyor.
1: Uyuşturucu tacirlerinin dışarıdaki kalkanı bir pilavcı dükkanıyla kadın kuaförü ve takıcı çıktı.
4: Özellikle buradan çıkan kişilerin pilavcıya gittiğini görüyorlar.
5: Evet.
4: Ve yüksek profilli kişilerin bu esnaf diyebileceğimiz yerden pilav yiyebilme ihtimalini çok zayıf görüyor polis. Hı hı. Ve sonra bu sefer buraya müşteri olmaya başlıyor narkotik polisi. Hı hı. Bir de görüyor ki burada pilavı isterken bilmem neyli pilav dediğinde pilavın yanında peçetenin altında uyuşturucu maddeyi çaktırmadan verdiğini görüyor.
1: Ve Necati Arabacı suç örgütü operasyonu.
4: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir operasyon daha yapıyormuş. Hı hı. Ve yapılan bu operasyon İzmir Tunceli'de de gerçekleşti, İstanbul merkezli. Hı hı. Ve toplamda 5 kişi alındı ve alınan bu 5 kişiyle birlikte MASAK raporlarının araştırılması, MASAK'la, Europol'la yapılan araştırma sonucu Merve, 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
2: Adana'da yaşayan

0: ki bilgilerini kullanıp adına 500 bin lira kredi çekti.
1: Benim parayla araba almış abi. Aradım kendisini. Sen benim paramı nasıl çekebiliyorsun, kredi çekebiliyorsun dedim. Seni şikayet edeceğim polise dedim.
0: Adana'da yaşayan 65 yaşındaki Şenel Karabulut evini kiraya vermişti. Kira geliri beklerken kendini bir anda borç batağında buldu.
2: Tanıdığınız birisi miydi?
1: Eşimin köylüsüydü. Babası gibi tanıyorum yani. Bizim çocuklara ver dedi evi dedi. Madem dedi kiracın çıkacakmış dedi. Ben de tamam dedim, güvendim, verdim yani.
3: Şenel Karabulut evini kiraya verirken bir de köylüsü olduğu için indirim yaptı. Ama kiracısı iddiaya göre onu dolandırdı.
2: Siz neden kartınızı bir başkasına verdiniz? Nasıl oldu?
1: Güvendim yani. Köylümüz diye.
0: Kart bilgilerini alan kiracısı iddia o ki bankadan toplamda 500 bin lira kredi çekti. Karabulut emekli maaşını çekmek için bankaya gittiğinde maaşının kredilere kesildiğini öğrendi.
1: Bazen işe giderdi, bazen gitmezdi. Demek ki çektiği paraları yiyor. Karşımda haber var bundan yani.
0: Borç alıp altınlarını bozduran kadın icra gelmesin diye kredileri kapattı. Savcılığa gidip eski kiracısından şikayetçi oldu.
1: Herkese verdik parayı diyormuşuz. Var mı senetin? Benim paramı ödeyin.
4: İstanbul'da yaşayan Gülşen Şenol evinde televizyon izlediği bir anda görme yetisini kaybetti. Büyük bir panikle hemen hastaneye gitti. Gözlerini kör edenin pıhtı olduğunu öğrendiğinde bir şok daha yaşadı.
5: Televizyon açtım. Bir anda böyle bir karartı oldu. Ayağa kalktım. Başımda dönme oldu.
6: Televizyon izliyordu, bir anda dünyası karardı.
5: Bir siyahlık var burada. Gözünü sildim, yine devam ediyor. Birini kapattığımda televizyon simsiyahtı. Alttan bir çizgi vardı.
6: Başta algılayamadı ama sadece birkaç saniye içinde iki gözü birden görmez oldu.
5: Bir anda oluştu. İkisine de geldi gitti.
6: 65 yaşındaki Gülşen Şenol hiç vakit kaybetmeden soluğu hastanede aldı.
5: MR çektiler. Dediler ki gözüne pıhtı atmış. Acilen benim oksijene girmem gerekiyormuş.
6: Şenol'un gözüne pıhtı attığı belirlendi. İvedilikle oksijen tedavisine başlandı.
5: Tedaviyle birlikte gözümde %100'ü bir fayda gördüm. Çok üzülmüştüm. Gözüm çok çok rahatladı. Her geçen gün daha rahatlıyorum.
6: Gözlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Şenol zamanında müdahaleyle yeniden görmeye başladı. Doktorları ise diyabet ve damar hastalığı olanların risk grubunda olduğunu hatırlattı. Kontrollerini aksatmamaları uyarısı yaptı.
7: Ani görme kaybı hipertansiyonu olan, diyabeti olan, damar hastalığı olan hastalarda karşımıza çıkıyor. Sigara içmek bir risk faktörü oluyor.
4: Yarısı Bizden kampanyası başladığından bu yana İstanbul'un hemen hemen her sokağında yeni bir inşaat yükseliyor. Bu çalışmanın en önemli parçalarından biri de hafriyat kamyonları. Sıkı bir denetim var bununla ilgili. Arkadaşlarımız da ekiplerle birlikte sahadaydı. İşte izlenimler.
8: Genel uygulama yapıyoruz rutin. Sorun yok, biz kurallara aykırı bir şey yapmıyoruz. Bütün araçlarımızın, bütün teşkilat her şeyi var, problem yok.
0: Kentsel dönüşüm hemen her ilçe ve mahallede devam ediyor. Sokaklara hafriyat kamyonlarının biri giriyor, diğeri çıkıyor.
9: Ruhsatınızı da alayım. Para belgesini kontrol edelim. Doğru senin olsa ikisini de alayım, tamamdır.
10: Saat 10'la 6 ile 10 arası hafriyat kamyonlarının trafikte seyretmesi alınan UKAME kararı ile yasak.
11: Onu ilk defa duydum valla.
12: Güzergah belgenizi ve taşıma izin belgenizi görebilir misin?
13: Hafriyat kamyonlarının sağlaması gereken belgelerin yanı sıra bir de taşıdıkları yükün kapasitelerinden daha fazla olmaması ve üst taraftaki brandanın daima düzgün ve kapalı olması gerekiyor.
10: Yükleme esnasında dorsenin üst kısmında bulunan bu topraklar, hafriyat atıkları yollarda diğer sürücülerin sürüş kabiliyetini olumsuz yönde etkilemekte.
13: Şu an bir idari işlem uygulanacak size şu üst taraftaki fazlalıktan kaynaklı olarak.
14: Yani bu operatörün yanlış yaptığı bir yüklemeden dolayı neyse cezası kesilecek, yapacak bir şey yok.

0: denetimlerimiz sonucu kanteyden çıkarken lastiğinizi temizlememişsiniz beyefendi.
1: Doğrudur.
0: Aynı şekilde toprak döke döke geliyorsunuz. İdari işlem uygulamamız gerekiyor. Kiminizi alabilir miyim?
2: Arızalı diyorlar, çalışmıyor diyorlar. Zaten ne oluyorsa kamyoncuya oluyor.
3: Kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüleri de var. Yüklerini belediyelerin gösterdiği alanlara değil, yol kenarlarına, ormanlık alanlara veya boş arazilere boşaltıyorlar. Yani para ödememek için doğayı katlediyorlar.
4: Kaçak döküm yapmanın cezası şirketler için 191.867 lirayken şahıslar içinse 115.021 lira. Cezalar bu kadar yüksek olmasına rağmen şu anda bulunduğumuz alan bir yasal döküm alanı değil. Ancak kaçak döküm yapmış kişiler burayı adeta küçük dağlara çevirmiş.
5: Genelde resmi olan yerlerde döküm yapıyoruz. Belediyenin bize gösterdiği yerlerde.
6: Dünya gündeminden sıcak başlıklara bakalım. Donald Trump, İran'la çıkmaza giren anlaşma süreci tamamlanmadan bir başka ülkeyi hedef gösterdi. Küba. Savaş bittiğinde İran'dan dönerken Küba'yı da alacaklarını söyledi. Bu açıklamanın hemen ardından da Kübalılara yönelik yeni yaptırımları devreye aldı.
7: Savaşı biz kazanıyoruz. İran'dan erken ayrılıp sorunun yeniden patlak vermesine müsaade etmeyeceğiz.
8: İran'a ablukayı sürdüreceğinin altını kalın kalın çizdi Amerikan Başkanı. Orta Doğu'ya askeri sevkiyata hız verip müttefiki İsrail'e yaklaşık 1 milyar dolarlık silah satarak yeni saldırı mesajı da verdi.
7: İranlılar anlaşmak istiyor ama ben bundan memnun değilim. Kabul edemeyeceğim şeyler istiyorlar.
8: Tahran'ın Pakistanlı arabulucularla Washington'a ilettiği yeni teklif Hürmüz Boğazı ve nükleer konularda sınırlı esneme sinyali verse de taraflar arasındaki derin görüş ayrılıkları baki. Trump bu teklife yeşil ışık yakmadığı gibi namlusunu başka bir ülkeye daha çevirdi. Söylediğine göre İran'ın ardından sıra Küba'da.
7: Küba'yı çok yakında devralacağız. İran'dan dönerken belki büyük gemilerimizden birini, dünyanın en büyüklerinden USS Abraham Lincoln'u oraya yönlendiririz. Adadan 100 metre açıkta dururuz. Onlar da hemen teslim oluyoruz der.
8: Trump bu akıl almaz açıklamalarının ardından Küba'da enerji, metal, madencilik, finans, savunma ve güvenlik sektörlerinde faaliyet gösterenleri yaptırım listesine alan kararnameyi imzaladı. Küba ise tehdide restle karşılık verdi. Dışişleri Bakanı Rodriguez korkmuyoruz açıklamasını yaptı. Havana'da sokağa dökülen 500 bin Kübalı da yaptırım kararını Amerikan elçiliği önünde protesto etti.
6: İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz çözülse de İngiltere ekonomisinin normale dönemeyeceğini söyledi. Peki İngiliz ekonomisini zorlu günler neden bekliyor? Neden bu açıklamayı yaptı İngiltere Başbakanı? Londra'ya gidelim hemen, Alparslan Düven notlarıyla karşımızda.
9: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere Başbakanı Keir Starmer devam eden bölgesel savaşın ekonomik etkileri üzerine yaptığı değerlendirmede halkın değişim talebini anladığını ifade etti. Başbakan 2008 finansal krizi ve pandemi sonrasında izlenen eski duruma hızla dönme stratejisinin artık bir seçenek olmadığını dile getirdi. Başbakan Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmasının her şeyi bir anda normale döndürmeyeceği konusunda da uyarı bulundu. Tabii diğer yandan küresel petrol akışının 1/5'inin geçtiği bu kritik düzergahın kapatılmasının dünya ekonomileri üzerinde yıkıcı bir baskı oluşturduğuna da özellikle İngiltere Başbakanı dikkatleri çekti ve İngiltere ekonomisinin son 20 yıldır yerinde saydığını belirten İngiltere Başbakanı seçmenlerin haklı bir memnuniyetsizlik içinde olduğunu da ifade etti. Önceki hükümetlerin her kriz sonrası statükoya dönmeye çalışmasının hata olduğunu savunan Başbakan, mevcut düzen zaten çalışmıyordu. Bu yüzden bu kriz karşısında farklı bir yol izlemeliyiz ifadelerini dile getirdi diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
6: Çok teşekkürler. Alparslan Düven Londra'dan anlattı ayrıntıları. Şimdi Çin'in bu hafta dikkat çeken bir hamlesi, Afrika'daki nüfusu zaten uzun zamandır artıyor Çin'in, ama bir yeni adım daha attı ve yatırım yapacak firmalara gümrük vergisini sıfırladı. Bu ne anlama geliyor? Mehmet Seyrek Pekin'den son gelişmeleri anlatacak.
10: Merve Tepe, 53 Afrika ülkesi artık ürünlerini Çin pazarına sıfır gümrük

0: vergisiyle ulaştıracak. 1 Mayıs itibarıyla Güney Afrika'dan ilk ürün Shenzhen limanından 24 ton elma olarak geldi ve önceden %8 ile 30 arasında vergi ödeyen Afrika devletleri ilk sevkiyatını sıfır vergiyle yapmış oldu. Bundan sonraki süreçte fil dişi ve Gana'dan kakao, Kenya'nın kahvesi ve avokadosu ve Güney Afrika'nın narenciyeleri yine Çin pazarına daha kolay bir şekilde erişilebilecek. Ve Çin Ticaret Bakanlığı ve devlet medyası bunu dünyadaki korumacılığa karşı tarihi bir adım olarak yorumluyor. Çinli uzmanlar bu girişimin batılı ülkelerin uyguladığı tercihli politikaların yerine karşılık şartı aranmaksızın ve Afrika'nın iç işlerine siyasi ipotek koyulmaksızın bir kapı açıldığını vurguluyorlar. Ve Pekin yönetiminin bu hamleyi Afrika'nın sanayileşmesine ivme kazandıracağını ve ticari büyümesini daha da sürdürülebilir kılacağını savunduğunu da aktarmamız gerekiyor. Ancak batılı analistlere göre durum perde arkasında daha farklı bir beklenti var. Özellikle Amerika ve Avrupa Birliği Çin mallarına karşı devasa gümrük vergileri uygulamaya başlarken Çin ihracatını ayakta tutabilmek için rotayı 2018'den beri sürekli büyüyen Afrika pazarına doğru kırmış durumda. Sıfır gümrük Çin'in bu pazarı kendi sanayi ürünlerine açık tutması için bir kaldıraç işlevi olarak da yorumlanıyor. Özellikle Çin zaten nadir toprak elementlerinde tekel konumunda. Afrika ile birlikte her iki kıtanın da sanayilerinde büyük bir ivme yakalanacağı yorumları da var. Pekin yönetimi ise kendilerinin attığı bu adımın dünyaya örnek olmasını ve ticaret savaşları, gümrük vergileri yerine daha kolay ve barışçıl hamleleri bir örnek olarak gösteriyor. Sözü tekrar size bırakalım, Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Pekin'den Mehmet Seyrek anlattı ayrıntıları. İsrail cezaevlerinde Filistinli mahkumlara uygulanan şiddet, işkence ve tecavüzler Birleşmiş Milletler tarafından defalarca kez belgelendi. Londra Üniversitesi Filistin Çalışmaları Merkezi de Birleşmiş Milletler özel raportörü Albeniz'in İsrail hapishanelerindeki işkence olaylarına ilişkin son raporunu mercek altına aldı. Üç katılımcının kapsamlı analizlerine yer verildiği seminerde konuşan BM Filistin raportörü işkencenin nasıl bir devlet politikası haline geldiğini açık açık anlattı.
2: Fiziksel ve psikolojik işkencenin kullanımı İsrail'in süregelen yerleşimci sömürgeci soykırımının belirleyici bir özelliği olmuştur ve etnik temizliği ilerletmek için işlenen bir başka suçtur.
3: İşgalci İsrail işkenceyi soykırım aracı olarak kullanıyor dedi. Filistinli mahkumların sistematik bir şekilde nasıl şiddet ve cinsel istismara maruz bırakıldığını anlattı.
2: Doğrudan ya da dolaylı olarak toplam 300 tanıklık topladım. İşkencenin Filistinli erkeklere, kadınlara ve çocuklara yönetilen cezalandırmanın ayrılmaz bir parçası haline nasıl geldiğini belgeledim. Bu fiziksel ve psikolojik şiddetin yanı sıra zorla yerinden etme, kitlesel katliamlar ve yaşamın tüm araçlarının yok edilmesini içeren amansız bir suç kampanyası yoluyla da gerçekleşmiştir.
3: Londra Üniversitesi Filistin Çalışmaları Merkezi, BM Filistin Özel Raportörü Albaniz'in son raporunu konu alan kapsamlı bir seminer düzenledi. İsrail cezaevlerindeki işkence ve tecavüz olaylarını belgeleyen Albaniz, bu durumun hükümet tarafından teşvik edildiğinin altını çizdi. İsrail'in soykırım ve işkence devletine dönüştüğünü söyledi.
2: Bulduğum şey rastlantısal şiddet değildir. Bu işgalci sömürgeciliğin bizzat mimarisidir. İsrail'in Filistinlere dayattığı şey sürekli, bölgesel ve yaygın bir psikolojik terör rejimidir. Bu rejim bedenleri kırmak, insanları onurlarından yoksun bırakmak ve onları topraklarından çıkmaya zorlamak üzere tasarlanmıştır.
3: 300'den fazla tanığın ifadelerine başvuran Albaniz, İsrail cezaevlerinin karanlık köşelerinde yaşanan vahşeti de tüm ayrıntılarıyla anlattı.
2: Doğrudan belgelediğim uygulamalar arasında ağır dayak, kemik kırma, diş ve kafatası kırma, uzun süreli kelepçeleme ve göz bağlama gibi insanlık dışı yöntemler var.

0: Bu durumlarda zorunlu amputasyonlara, aç bırakmaya, uykusuz bırakmaya, tıbbi bakımın reddine ve tecavüz dahil olmak üzere vahşi cinsel şiddet biçimlerine kadar uzanan uygulamalar görüyoruz. Tecavüzün Filistinli kadınlara, erkeklere ve çocuklara karşı ne kadar aleni biçimde kullanıldığı şok edicidir.
1: Birleşmiş Milletler Filistin raportörü, işkencenin yalnızca cezalandırma amacıyla değil, stratejik bir yöntem olarak da kullanıldığını vurguladı.
0: Gözaltında işkence, Filistinleri aşağılamak, psikolojik bütünlüğünü parçalamak ve kolektif direnişi zayıflatmak için kullanılıyor. Kısa süreli gözaltılarda bile mahkumlara fiziksel ve psikolojik zarar veriliyor. Tecavüzün Filistinli kadınlara, erkeklere ve çocuklara karşı ne kadar aleni biçimde kullanıldığı da şok edici. Cinsel istismarı adı karışan yetkililerse kamuoyunda kutlanmış ve hesap verebilirlikten alenice korunuyor.
1: Albanese, Ekim 2023'ten bu yana tutuklama ve işkence sayısında büyük artış görüldüğüne dikkat çekti.
0: Ekim 2023'ten bu yana en az 1500 çocuk dahil olmak üzere 18.500 Filistinlinin gözaltına alındığını belgeledim. Bunların yaklaşık 9.000 ila 10.000'i hala tutuklu durumda. Neredeyse yarısı herhangi bir suçlama ya da yargılama olmadan tutuluyor. Dolayısıyla kaçırılmış durumdalar. Hukuksuz bir işgalin rehineleri durumundalar.
1: BM Filistin raportörü raporunda bu durumun devlet eliyle nasıl kurumsallaştırıldığına ilişkin de kan donduran detaylara yer verdi.
0: İşgalci İsrail'in işkence politikaları ve onu yönlendiren soykırımcı niyetin İsrail devletinin tüm kademelerinde vuku bulduğunu görüyoruz. İşkence ve soykırım söylemleri yürütme organları tarafından dile getirilmekte, yasama ve yargı tarafından meşrulaştırılmakta ve normalleştirilmekte. Yargı kararları güvenlik iddialarına boyun eğmiştir.
1: Tüm dünyayı bir an önce harekete geçmeye davet eden Albanese'in uluslararası topluma da önemli bir çağrısı vardı.
0: İsrail, Filistinlilere yönelik tüm işkence ve kötü muamele eylemlerine derhal son vermeli. Ancak bunu sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler harekete geçmelidir. Raporumda belgelenen vahşi suçları işlettiği ve emrettiğinden şüphelenilen İsrailli yetkililer özellikle Ben-Gvir, Katz ve Smotrich hakkında derhal soruşturma açılmasını ve tutuklama kararları çıkarılmasını tavsiye ettim.
2: Son günlerde Hürmüz'deki ablukanın uzun vadeli sonuçlarının ne olacağı çok merak ediliyor. Peki tarihte daha önce uygulanan ablukalar nasıl sonuçlar doğurdu? Perspektif bu hafta bu konuyu ele aldı. İzleyelim.

0: tarihsel olarak baktığımızda ablukalar genel olarak vasat sonuçlar üretmiş.
1: Bir anda bütün dünyada petrol fiyatları 4 katına fırladı.
0: OPEC krizi bugünkü petrodolar tartışmalarının temelini oluşturuyor.
1: Dünyanın yok oluşa yaklaştığı bir dönem.
2: Abluka. Son günlerde en çok duyduğumuz kelimelerden biri. Tarihe baktığımızda ise devletlerin rakiplerini zayıflatmak için sadece silahlara başvurmadıklarını görüyoruz. Kimi zaman sınırlar kapatıldı, kimi zaman da bir ülkenin dış dünyayla tüm bağlantıları kesildi. Peki her zaman istenen sonuç elde edilebildi mi? Ablukalar tarih boyunca ne gibi sonuçlar doğurdu?

0: Amerika'yı basit anlamıyla tamamlayacak olursak bir ülkenin askeri ya da ekonomik anlamda dış dünyayla olan ilişkisinin kapatılması, yani o kapının kapatılması ve bu kilidin de askeri anlamda, anahtarın da askeri anlamda elde tutulması anlamına geliyor.
1: Genelde ablukalar başarısız gibi görünüyor ama en başarılı abluka hayata geçmeden sonuç üreten abluka. Yani ablukanın kendisindense abluka tehdidi daha başarı sağlamıştır tarih boyunca. Dolayısıyla uygulamaya geçen ablukalar genelde başarısız oluyor.
2: Soğuk Savaş'ın ilk krizlerinden biri olan Berlin ablukasıyla başlayalım. Bir şehir küresel rekabetin en kritik noktası.

0: arasına dönüştü. Berlin sadece bir başkent değil, iki küresel gücün karşı karşıya geldiği bir sahneydi aynı zamanda. 1948'de Sovyetler Birliği'nin uyguladığı abluka ise dengeleri tamamen değiştirecek bir hamle oldu. Peki Berlin ablukası nasıl başladı ve dünya siyasetini nasıl şekillendirdi?
1: Tabii o dönemde çift kutuplu dünya var ve ABD ve Sovyetler Birliği arası rekabet had safhada. Şimdi tam da o dönemde Berlin aslında rekabet bağlamında dörde bölünmüş. Bir taraftan ABD, İngiltere, bir taraftan Fransa ve Sovyetler Birliği Berlin'in dörde bölündüğünü hatırlıyoruz. Tabii ki orada Amerika ve İngilizler kendi kontrolündeki bölgeleri Batı Berlin bağlamında birleştirmişlerdi.
2: Ve bu çerçevede de henüz bu kadar işler yoğunlaşmamış ve Soğuk Savaş dönemine girilmemişken Batılı devletlerin bilhassa Almanya için yeni bir para birimini devreye sokması Stalin ve Sovyetler Birliği'ni fazla derecede kızdırdı. Çünkü ekonomik anlamda bir aslında Almanya'yı kontrol altına almaya çabaladığını görüyoruz Batılı müttefiklerin.
1: Ve tabii burada Sovyetler Birliği otomatik olarak bir güvenlik ikilemi diyebileceğimiz bir tehdit algısı içerisine girdi. Bu tehdit algısı daha fazla risk büyümeden bir müdahale etme ihtiyacı doğurdu Sovyetler Birliği açısından ve burada özellikle Batı Berlin'e Sovyetler Birliği'nin bir abluka uygulamasını hayata geçirdiği daha çok kara sınırları bağlamında söz konusuydu.
2: Batı buna nasıl cevap verdi? Bildiğiniz gibi Marshall yardım hemen akla geliyor ve Berlin'in Sovyet işgali ablukası altında kalan bölgesine bir hava koridoru açıldığını biliyoruz. Bir yıl boyunca yaklaşık bu koridor devam etti.
1: Sovyetlerin uygulamış olduğu abluka özellikle askeri ihtiyaçların dışında insani ihtiyaçları da sınırlayan bir boyuta sahip olduğu için hava koridoru aracılığıyla bu insani ihtiyaçları karşılayıp o topyekün ablukanın önüne geçtiğini çok net bir şekilde gördük.
3: Gökyüzüne bakıyordum ve ağaçta bir sürü açılmamış küçük paraşüt gördüm. Birbirimize yardım ettik. Ben de ağaca tırmandım ve 10 tane açılmamış paket vardı.
4: Berlin'e indiğimizde el sıkışıp getirdiğimiz una bakıyorlardı. Sonra unu boşaltırdık ve çocuklar gelip bize hediyeler verirlerdi.
2: Arkasından da Sovyetler Birliği yeni bir çatışmayı başlatmamak için gelen yardım uçaklarına ateş açmadığı için ambargoyu kaldırmak zorunda kaldığını görüyoruz.
1: Peki bu nasıl sonuçlar üretti? Her şeyden önce Almanya ikiye bölündü. Böyle bir etki ortaya çıktı. Tabii ki diğer taraftan NATO'nun belki de kuruluş aşaması ilk nüvelerinin ortaya çıktığını gördük. Neden? Çünkü Sovyetlere karşı artık bu tarz ablukalarda kolektif hareket etmenin gerekliliği ortaya çıktı ve belki de NATO'nun ilk nüvelerini bir karar alma bağlamında ortaya çıktığını gördük.
2: Ve benzer biçimde karşıdan bir cevap olarak da demir perdenin yavaş yavaş oluşturmaya başladığını biliyoruz Doğu Bloku ülkelerinden. Sovyetler Birliği ile Batı karşı karşıya gelince aslında Soğuk Savaş dönemine geçildiğini biliyoruz ve 1961'de çok aslında sembolik olarak bildiğimiz Berlin Duvarı'nın oluşturulduğunu biliyoruz.
0: ...1962 yılına geldiğimizde ise dünya tarihin en tehlikeli gerilimlerinden birini yaşadı. İki süper güç, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği nükleer silahların gölgesinde doğrudan karşı karşıya geldi. Peki ABD'nin Küba'ya uyguladığı deniz ablukası ve Sovyetler Birliği ile yaşanan çekişme nasıl sona erdi ve sonuçları ne oldu?

0: dünyanın yok oluşa yaklaştığı bir dönem. Bunun unutulmaması lazım. Kriz nasıl başlamıştı? Amerika Birleşik Devletleri İtalya'ya ve Türkiye'ye yönelik olarak Jüpiter füzelerini yerleştirmişti. Bunlar nükleer başlık taşıyan füzeler ve Sovyetler Birliği kendini tehdit altında hissettiği için Amerikan karasına 145 kilometre uzaklıkta olan Küba'ya nükleer füzeleri yerleştirme çabası içerisine girdi. Bir Amerikan casus uçağı olan U-2 uçağı bunu tespit etti Küba topraklarında. All
1: right, sir. Pekala bayım. Size basit bir soru sorayım. Büyükelçi Zorin, Rusya'nın Küba'ya orta menzilli füze yerleştirdiğini ya da yerleştirmekte olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet mi, hayır mı? Çeviriyi beklemeyin lütfen.
2: Burası Amerikan mahkemesi değil beyefendi. O nedenle sorunuzu cevaplamamayı seçiyorum.
0: Ve bunun sonucunda da biz aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin

0: Kupa'daki ablukasını başlatmış olduk.
1: Tabii bu abluka sonrası taraflar gerilimi iyice arttırdı. Bir taraftan Amerikan uçağı Küba'da düşmüştü. Diğer taraftan Sovyet denizaltılarına saldırılar ortaya çıkmıştı Amerika tarafından. Bu gerilim sürekli tarafında karşılıklı gerilimi sürekli arttırdığı bir örneğe evrildi.
0: Tabii buradaki farklılık nedir? Bildiğiniz üzere tam olarak bir abluka değil çünkü gerçekten savaşa çok yakışıldığı için Amerika Birleşik Devletleri bunu bir karantina olarak aslında adlandırdı. Ve bu anlamda da Sovyet gemilerinin engellenmesi yönünde yine Amerika Birleşik Devletleri donanmasının Küba'nın etrafını sardığını biz biliyoruz ve Sovyetler Birliği gemilerinin nükleer başlık taşıyan gemilerin geçmesine izin vermediğini de vurgulamak gerekiyor bu anlamda.
1: Tabii burada ilk defa bir nükleer savaşa kadar yaklaşılmış.
0: Kennedy gerçekten nükleer savaşa doğru ilerlendiğinde bir şekilde fark ettiği için bu durumu biraz daha normalleştirme adımları çerçevesinde ilerletti.
2: Başkan Kruşçev'i dünya barışını tehdit eden bu gizli saklı pervasızlığa son vermesi ve böylece ikili ilişkilerimizi normalleştirmeye çağırıyorum. Elinde imkan varken dünya cehenneme dönmesin.
0: Hatta burada o kadar büyük krizlerden dönülmüş durumda ki bir Sovyetler Birliği denizaltısına saldırı olduğu düşünüldüğü zaman Sovyetler Birliği denizaltısı nükleer silahlarla cevap vermeye çabaladı. Ancak belki buradaki bir tane Sovyetler Birliği subayının bu atışları engellediğini ve dünya anlamında yok olma çerçevesinde bir savaşı engellediğini de gözden kaçırmamak lazım. Gerçekten bütün bu abluka meselesinde tehlikeli yerlere doğru yaklaşıldığını görmek gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Orta Doğu'ya gidiyoruz. 1973'te Mısır ve Suriye'nin başını çektiği Arap Koalisyonu ile İsrail arasında gerçekleşen Yom Kipur Savaşı büyük bir küresel ekonomik krize dönüştü. Arap ülkeleri petrolü Batı ülkelerine karşı siyasi bir koz olarak kullandı. Petrol fiyatları 4 katına çıktı. Bu abluka bugün halen daha etkisini hissettiğimiz küresel dengeleri nasıl değiştirdi?
0: ...1973 yılında bilindiği gibi Yom Kippur Savaşı gerçekleşti ki bu savaşın biz bilhassa Mısır ve Suriye tarafından İsrail'e olan bir çatışma olduğunu biliyoruz. Ve bununla beraber Batı ülkelerinin İsrail'in yanında durmasıyla birlikte İsrail'in üstün olan taraf haline geldiğinde gözden kaçırmamak gerekiyor. Ve bu çerçevede de Arap ülkeleri Mısır'a ve Suriye'ye destek olmak adına büyük bir petrol ambargosu başlattılar dünya üzerinde. Etkileri çok kısa sürede hissedildi. Occupied
4: Territories. Ortadoğu'daki savaş bugün dünyanın dört bir yanında gelişmelere yol açtı. Arap dünyasının petrol üreten ülkeleri petrolü siyasi bir silah olarak kullanmaya karar verdi. İsrailliler işgal edilen topraklardan çekilene kadar petrol üretimini her ay %5 azaltacaklar. Arap ülkeleri bu taahhüdü sürdürürse üretimleri bir yıl içinde neredeyse %50 azalacak.
1: Tabii burada nasıl bir davranış takip ettiler onu hatırlayacak olursak. İlk önce biraz üretimi azalttılar. Ondan sonra sadece ABD ve İsrail gibi ülkelere değil Asya'dan, Japonya gibi ülkelerden Batı Avrupa ülkelerine kadar satış yapmamayı genişlettiler. Sonra fiyatı yükselttiler.
0: Bir anda bütün dünyada petrol fiyatları 4 katına fırladı. Ekonomik olarak çok büyük bir zorlanma ve ekonomik bir daralma çerçevesinde dünya bu krizin etkilerini çok hızlı hissetmeye başladı. Bunun sonuçları da gerçekten dünyamızı bugün etkileyen sonuçlar. Dünya ülkeleri şunu fark ettiler ki petrolle alakalı olarak enerji gerçekten son derece önemli ve ilk defa dünya tarihinde yenilenebilir enerji kavramı, rüzgar enerjisi olsun, güneş enerjisi olsun bu tarz yeni enerji akımları düşünülmeye başladı bütün bu abluka sonrasında.
1: İlk defa işte bugün Hürmüz'de de tartıştığımız enerjinin ne kadar önemli stratejik bir kart olduğunu biz ilk belki de bu örnekte deneyimledik, gördük. Tabii ki de tartıştığımız gibi sadece bölgede değil, bütün dünyada aslında bir ekonomik krizi, belki ilk defa bir tedarik zinciri krizini bu olayın tetiklediğini hatırlıyoruz. Diğer taraftan da tabii altı çizilmesi gereken nokta, ABD'nin ilk etapta Suudi Arabistan'la petrodolar bağlamında anlaşma sağladığını gördük. Aslında o OPEC krizi bugünkü petrodolar tartışmalarının temelini oluşturuyor.
3: Ablukalar bazen de sivil halkı hedef alıyor ve büyük bir insani krizle sonuçlanıyor. Bunun ilk akla gelen örneği ise Gazze.

0: 2007 yılından bu yana zaten Gazze'de maalesef böyle çok ağır bir abluka uygulamaya devam ediyor İsrail. Ve bu anlamda da özellikle insani hedeflerin seçildiğini ve bunlara yönelik olarak bu ablukanın özellikle soykırım boyutuna varacak durumda olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Daha önce konuşmuş olduğumuz diğer tarihi ablukalarda bir devlete yönelik olarak bunun yapıldığını görüyoruz ama İsrail'in yapmış olduğu bu ablukada daha ziyade bir bölgeye yönelik ve o bölgenin sivil halkına yönelik olarak bir hareket olduğunun gözden kaçırılmaması gerekiyor. Burada diğer abluk örneklerinde gördüğümüz gibi bir savaş kapsamında ya da savaşın engellenmesi anlamında değil, insani boyutta bir abluk olduğunu görmek lazım. Diğerleriyle farkı bu.
1: 2005-2007 yıllarında Hamas özellikle Gazze'de seçimlerle iktidarı ele geçirdikten sonra burada da İsrail bir güvenlik ikilemi bağlamında Hamas nezdinde bir tehdit algısı içerisine girdi ve 2007 sonrası ilk defa Gazze'ye abluk uygulamaya başladığını gördük. Tabii ki bu süreçten sonra bugün de en şiddetli şekilde bu abluk uygulamasının Gazze soykırımı bağlamında devam ettiğini görüyoruz.
0: Acı sonuçlarını da bugün hala yaşıyoruz. Maalesef uluslararası ilişkiler literatürüne Gazze'leştirme diye bir terim girmiş durumda bununla beraber. İnsanların yaşam alanlarını yok ediyorsunuz. İnsanların haklarını ellerinden alıyorsunuz. Gıdaya erişimini, eğitime erişimi, enerji erişimi, her şeyleri elinden almış oluyorsunuz. İşte bu noktada da bence evet bir ablukadır teknik anlamda ama bunun bir soykırım ablukası olduğunu da vurgulamak lazım diye düşünüyorum.
1: Gazze'deki abluka bize şunu gösteriyor. Abluka uyguladığınız hedef ülkenin tüm kaynaklarını bile hedef alsanız, sadece askeri değil bütün sektörlerini de hedef alsanız, bu sefer bu aktör de varını yoğunu askeri kapasitesine ayırıp aslında sizin ablukanızı sonuçsuz bırakabiliyor. Hamas örneği de, Gazze ablukası da bunun bir örneği. Sıkışmış olan aktör ablukanın sonucuna hizmet etmekten ziyade ablukayı daha da başarısız kılmak için var gücüyle çalışıyor diyebiliriz.
2: Bugün ise ABD-İsrail-İran savaşı ile birlikte Hürmüz ablukasına şahit oluyoruz. Tarihteki ablukalar ve neden oldukları sonuçları göz önüne alırsak Hürmüz ablukası ne gibi sonuçları beraberinde getirir?
3: Şey, abluka dahice, tamam mı? Abluka %100 kusursuzdu. Donanmamızın ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Size bunu söyleyebilirim.
0: Bir anda yükselen fiyatlar, özellikle akaryakıt fiyatlarının yükselmesi bildiğiniz gibi bütün bir alanı etkileyen, yani bütün alandan kastım ne, tarımdan tutun, gıda fiyatlarından tutun, ulaşımdan tutun, sağlıktan tutun, çok fazla alanı etkilediği için işte bu çerçevede İran krizinde de yine her ne kadar şu anda çok hissetmiyorsak da çok uzun zaman boyunca bence bunun sonuçlarını hissedeceğiz. Hemen zaten dikkat edin, özellikle buradan enerji almakta olan ağırlıklı olarak Uzak Doğu ülkeleri bunu daha ağır hissetmeye başladılar. Yine benzer biçimde Avrupa Birliği ülkelerinin de etkilendiğini söylemek gerekiyor. Hürmüz Boğazı'nın etkilerini bugün zaten hissediyoruz yakın biçimde ama çok uzun zamanda bunun bir takım sonuçlarını da görecek olacağız diye ben düşünüyorum şimdi.

0: Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı ve bayram öncesinde de Diyanet İşleri Başkanlığı yanlış bilinen doğruları açıkladı ve bilinenler tek tek düzeltildi. Kesimsiz kurbandan hisse paylaşımına, kadınların kurban kesiminden geleneksel yanlış uygulamalara kadar doğru bilinen yanlışlara bakalım.
1: Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarıyla netlik kazandı. Kesimsiz kurbandan kadınlar kesemez algısına kadar pek çok yanlış bilgi tek tek düzeltildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu toplumda yaygın olan yanlış bilgileri 10 başlıkta açıkladı. Bu kapsamda kurbanda kesim gerçekleştirmeden yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmiyor. Kesimsiz kurban bağışı adı altında yapılan bağışların hiçbir dini dayanağı olmamakla birlikte söz konusu bağışlar kurbanda sayılmıyor. Peki bir kurban hissesine birden fazla kişi ortak olabilir?

0: mi? Diyanet merak edilen bu soruya da yanıt verdi.
1: Bir kurban hissesi yalnızca bir kişi içindir. İmkanı olmayan birden fazla kişinin tek kişilik bir hisseye ortak olabileceği anlayışı dinen doğru değildir. Aynı hisseye birden fazla kişinin ortak olması halinde kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.
0: Kadınların kurban kesimi yapamayacağı anlayışıysa doğru değil. Kesme becerisine sahip tüm kişiler kurban kesimini gerçekleştirebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışının da doğru olmadığını açıkladı.
2: Büyükbaş kurban ibadeti 2 kişi adına kesilemez çift sayı olduğu için bunda bir problem yok. Kurban ibadeti büyükbaş bir kurbanlık 7 kişi adına kesilebildiği gibi 6 kişi adına da kesilebilir, 4 kişi adına da kesilebilir. Sayının çift veya tek olmasının burada bir önemi yoktur.
0: Kurban kanının anla veya araba tekerleği gibi eşyalara sürülmesi inancının da yanlış olduğu paylaşıldı.
2: Bu tür uygulamalardan uzak durulması gerekir. Halk arasında yaygın olan bir anlayış var.
3: Ankara'daki dağ lalelerini getireceğiz şimdi ekrana. Yılda sadece 15 gün görünüyorlar. Türkiye'ye özgü endemik dağ lalelerine zarar vermenin bedeli ise tam 387 bin lira.
4: Her yıl Nisan'ın sonuyla Mayıs'ın başında 15 gün pembemsi bir şekilde açıp 15 gün boyunca yaşıyor. Burası Kızılcahamam Milli Parkı'nın en yüksek kesimleri. Yürüyerek, bisikletleriyle gelebiliyorlar.
0: Görüntülerin adresi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi. Soğuk Su Milli Parkı'nın sarp yamaçları ve kayaların arasından adeta bir mucize gibi fışkıran o çiçekler, dağ laleleri. Türkiye'nin endemik hazinelerinden biri. Yılda sadece Nisan sonu Mayıs başı ortaya çıkıyor ve sadece 15 gün açıyor. Sonra kayboluyor. Bir daha görmek için tam bir yıl beklemek gerekiyor. Doğa fotoğrafçıları, yürüyüş tutkunları şimdiden bölgeye akın etmeye başladı. Peki bu nadide çiçeği koparmanın cezası ne kadar? Tam 387 bin lira. Çünkü endemik türler biyo kaçakçılık kapsamında ve doğaya verilen zarar affedilmiyor. Soğuk Su Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında yetişen dağ laleleri ziyaretçilerini bekliyor.
3: Manisa'nın Demirci ilçesinde el dokuması halılar eski görünümünü kazandırmak amacıyla yollara seriliyor. 10 gün boyunca üzerlerinden araçların geçmesiyle 60 yıllık görünüme kavuşuyor halılar ve böylece farklı ülkelere ihraç ediliyor.
5: El dokuma halıları yollara serip eskidiyoruz.
6: Yola serilen halılar 10 günde 60 yıllık görünümü kazanıyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde el dokuması tezgahlardan çıkan halılar yollara serilerek üzerinden araçların geçmesi sağlanıyor.
5: 10 gün kadar yolda kalıyor. Üstlerine araçlar geçiyor. Düğümlerin birbirine yapışmasını ve eskimesini sağlıyoruz.
6: 10 gün gibi kısa bir sürede yarım asırlık görüntüsüne ulaşan halılar temizleme işleminin ardından yurt dışına ihraç ediliyor.
5: Amerika gibi, İngiltere gibi, Kanada gibi, Almanya gibi böyle büyük ülkelere gidiyor. Sürekli bu işi biz 30 yıldır devamlı yapıyoruz.
6: El dokuması eskitme halılar saray ve malikanelerde kullanılıyor.
5: Büyük saraylarda büyük evli olanlar genelde geniş salonları olanlar daha çok kullanıyor. Büyük şehirlerde Almanya gibi Avrupa'nın büyük şehirleri veya Arabistan gibi büyük krallar daha çok tercih ediyor bunu.
3: Kars'ın Susuz ilçesinde çarşamba günleri sınıfta sıcak bir aile sofrası kuruluyor ve sınıf öğretmeni Meryem Korkmaz'ın öncülüğünde başlayan bir kase bir çorba etkinliğiyle birlikte 4 yıldır aralıksız yardımlaşma devam ediyor.
0: Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor.
7: En önemlisi de sınıf ortamındaki bağı kurduk biz.
0: Kars'ın Susuz ilçesindeki bir köyde görev yapan sınıf öğretmeni Meryem Korkmaz, bu sayede çetin geçen kış şartlarında öğrencileriyle daha sıcak ve samimi bir ilişki kuruyor.
7: 4 yıl yıl önce başladık biz her çarşamba bir kase çorba projemize. Bu projenin çıkış amacı aslında çocuklarla bir arada aynı sofrayı paylaşmak.
0: Evinde hazırladığı çorbaları okula getiren Korkmaz, öğrencileriyle aynı sofrada buluşuyor.

0: Öğretmenlerinin ellerinden çorba içen çocuklarsa hallerinden oldukça memnun.
1: 4 senedir bizim öğretmenimiz bize çorba yapıyor. Ve Meryem öğretmenim benim tek öğretmenim. Ana gibi
2: öğretmen kutsal. Her çarşambayı bekliyoruz ve bize elleriyle sımsıcak çorbalar yapıyor. Şirin tatlı
3: dilleri var. Türk kültüründe biliyorsunuz sofra sadece karın doyurmak değildir, bağ kurmaktır. Sınıf içerisinde o bağı kurmak için de 4 senedir her çarşamba aynı sofrada buluşuyoruz. Öğretir.
4: Konya Beyşehir'de yaşayan besici Ali Açar 50 küçükbaş hayvanını Beyşehir Gölü'ndeki adada kurt ve tilki tehdidinden uzakta çobansız bir şekilde yetiştiriyor. Açar hayvanlarını drone ile görüntüleyerek uzaktan takip ediyor.
0: Bu adada kurt da yok, çoban da yok. Küçükbaş hayvan sürüsünün otu adadan, suyu ise gölden karşılanıyor.
5: Drone'la adada keçilerimizi izlemekteyiz. Keçilerimizde biraz bir artış var. Koyunun biri yavrulamış, keçinin biri yavrulamış.
0: Burası Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü. Bu göl sadece balıkçılıkla değil, adalarıyla da hayvancılığa ev sahipliği yapıyor. Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki besici Ali Açar, mülkiyeti mahalleliye ait 100 dekarlık adaya Mart ayında 50 küçükbaş hayvanını teknelerle çıkarıyor.
5: Köyde malla uğraşan da yok zaten, nüfus az. İşte Mart'ta atarız, Kasım ayında geçiriz.
0: Kurt ve çakal gibi tehdidin olmadığı adada hayvanlar çobana ihtiyaç duymadan yeşil çayırlarda ve meyve ağaçlarının gölgesinde besleniyor.
5: Çobansız hayvancılık yapıyoruz burada. Adadan çıkma imkanı da yok. Dört etrafı gölle çevrili olduğu için adada rahatları iyi. Kurt yok, tilki yok, hiçbir yerden zarar yok.
0: Balık av yasağının başlamasıyla motorlu tekneler de göle açılamıyor. Göle açılmak için yasal izinler gerekiyor.
5: 1,5 ay daha görmeyecek. Her sene böyle olur. Balık sezonunda böyle olur, yasak sezonunda.
4: Antalya'daki tarihi döşeme yola gideceğiz şimdi. Ziyaretçilerini tarihin derinliklerinde uzun bir yolculuğa çıkaran bu yolda doğa severler yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki yolu yürürken aynı zamanda çevrede yer alan tarihi yapıları da görme fırsatı buluyorlar. Şimdi oradan izlenimlerle bugün ajans hafta sonunda biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Birazdan Sümeyye Gaffaroğlu yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Antik döşeme yol doğal güzelliğini koruyor. Antalya'da bulunan tarihi döşeme yol ziyaretçilerini tarihin derinliklerinde yolculuğa çıkarıyor.
6: Antalya'nın Döşemealtı ilçesine adını veren, M.Ö. 6 yılında inşa edilen antik Pisidya'yı Pamfilya Ovası'na bağlayan Helenistik döneme ait antik yolu hep birlikte görelim.
7: Türkiye'nin belki de dünyanın en iyi korunmuş antik yollarından bir tanesi. Bugün rahatlıkla 6-7 kilometrelik bölümü yürünebiliyor. Bu yol günümüzde göller bölgesini Antalya Ovası'na bağlayan antik dönemde de yine antik Pisidya bölgesini antik Pamfilya Ovası'na bağlayan bu bölgenin en önemli yol güzergahlarından bir tanesi.
6: Helenistik dönemden başlayıp Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde ticari ve askeri amaçlı kullanılan bu antik yol 2000'li yıllarda yörüklerin göç yolu olarak da kullanılmıştır.
7: Roma İmparatorluk çağında yapılmasına rağmen daha önceki dönemlerden Osmanlı dönemine kadar kesintisi olarak kullanılmış. 1930'lu 40'lı yıllara kadar Çubukbeli açılıncaya kadar da bu yolun çeşitli onarımlar geçirilerek kullanıldığını biliyoruz.
0: Yüzeyi 4 metre genişliğindeki taş döşeli

0: Antik döşeme yolun çevresinde tarihi yapılar da bulunuyor.
1: Bu yapı antik dönemde Mansio adı verilen devlet konuk evi yapısı. Roma İmparatorluk çağında imparatorlukta görevli kişilerin, önemli devlet adamlarının konakladığı bir yapı burası. Örnek veriyorum, Perge'den limanda inen bir görevli bu yolu kullandığında burada konaklıyor. İşte burada ihtiyaçlarını gideriyor. Herhangi bir araç değişikliği vesaireni yaparak buradan tekrar yoluna devam ediyor.
0: Tarihi ve kültürel geziyi bir arada yaşamak isteyenleri adeta zamanda yolculuğa çıkaran antik döşeme yola doğa severler ilgi gösteriyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Otokar Romanya'da faaliyet gösteren otomekanik asanın sermayesinin %96,77'sini temsil eden payların yaklaşık 85 milyon euro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşmeye imza attı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
3: Pilonuzun tüm

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Filonuzu

0: annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
1: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Enerji silah sistemi halka hava hedefini tam isabetle vurdu. Yönlendirilmiş enerji silah sistemi halka gerçekleştirilen atışlı test

0: faaliyetinde hava hedefini etkisiz hale getirerek kritik bir başarıya imza attı.
1: Özellikle son dönemde artan drone tehditlerine karşı ise Alka sistemleri kullanılıyor. Alka'nın en büyük özelliği mühimmat gerektirmiyor. Üzerindeki lazer silahla hedefi yakabiliyor ve sadece elektrikle çalışıyor.
0: Güzel haber Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'den geldi. İkinci sosyal medya hesabından test atışının videosunu paylaştı. Paylaşımında geleceğin savunma teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek gök vatanımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Alka üzerinde hem lazer tahribat sistemi hem de elektromanyetik bir karıştırma sistemi olan drone ve sabit kanatlı model uçaklar gibi terör eylemlerinde kullanılan araçlara karşı oldukça etkili. Sistem aynı zamanda terör eylemlerinde sıkça kullanılan el yapımı patlayıcıların uzaktan imhasını da sağlayabiliyor.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.

0: Akşam Ajansı'ndan merhaba. Saatlerimiz 17 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Önümüzdeki 4 saat boyunca sıcak bir haberle başlayalım efendim. Panama bayraklı kuru yük gemisi İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı. Boğaz'da trafik çift yönlü askıya alındı. Telefon hattımızda A Haber muhabiri Meral Dağlılar var. Ayrıntılar aktaracak. Meral, söz sende.
1: Evet, İstanbul Boğazı'nda yeni bir gemi arızası meydana geldi. Haber merkezlerimize bilgisi düştü. Panama bayraklı Zaltron adlı kuru yük gemisi olarak biliniyor bu gemi ve yaklaşık Galatasaray Adası civarında arıza yaptığı belirlendi. Bu da Beşiktaş, Arnavutköy, Bebek sahilinin hemen o hattında olduğunu biliyoruz. Boğaz gemi trafiğine kapatılırken bölgeye de aslında ekipler gönderildi. İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi gemisinin makine arızası yaptığı biliniyor şu an için. Aldığımız teyitli bilgiler bu şekilde. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölgeye ve gemiye sevk edildi ve şu anda arıza giderilmeye çalışılıyor. Peki bu geminin biraz daha özelliklerinden bahsedelim. Zaltron isimli olduğunu söylemiştik. 185 metrelik kuru yük gemisinden oluşuyor. İstanbul Boğaz geçişi sırasında Arnavutköy Bebek mevkiinde ilerlerken makine arızası verdi. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine de kapatıldı. Şu an için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri hala arızaya gidermek üzere destek olduğunu söyleyebiliriz. Bakanlıktan da bunun için bir açıklama gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada da İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapan Zaltron isimli gemi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Müdürlüğümüze ait Kurtarma 3, Kurtarma 5 ve Kurtarma 9 römorklerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildiği belirtildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği emniyet amacıyla çift yönde geçici olarak askıya alındı ifadelerine yer verdi. Tabii bu arıza süreci ne kadar sürecek, trafik ne kadar kapalı kalacak, henüz bununla alakalı bir açıklama yok. Bizler de şu anda A Haber ekipleri olarak yoldayız ve asıl olay yerine doğru gidiyoruz. Ama mevkiyi tekrar söylemek gerekirse Beşiktaş'a bağlı Kuruçeşme sahili taraflarında Galatasaray Adası'nın hemen yakınlarında olduğunu biliyoruz. Biraz daha 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yakın kısımda olduğu biliniyor. Şu anda Panama bayraklı Zaltron adlı kuru yük gemisi. Geçtiğimiz günlerde de yine buna benzer bir durum söz konusu olmuştu. O da Sarıyer Yeniköy civarındaydı. Bugün de yeni bir arıza söz konusu İstanbul Boğazı'nda. Şu an için yaklaşık yarım saatlik süreçten beridir İstanbul Boğazı gidiş geliş olmak üzere trafiğe de kapatıldı. Tekrardan da bildirmiş olalım. Bir makine arızası tespit edildiği söyleniyor. Bunun için de İstanbul Boğazı'nda Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ekipler de 3 farklı ekip olarak desteğe gönderildi. Geminin hemen yanına şu an için bakanlıktan gelen açıklamayı sizlere bildirdik. Yeni bir açıklama olmadığını söyleyebiliriz. Ve yakın zamanda da tahmin ediyoruz ki eğer büyük bir arıza değilse yine deniz

0: trafiği açılacaktır diye tahmin ediyoruz. Tabii hava şartlarından ötürü mü böyle bir sıkıntı oldu? Özellikle İstanbul son iki gündür biraz daha rüzgarlı ve yağmurlu bir hava sirkülasyonu var. Bugün de oldukça zaman zaman rüzgarın etkisini sert bir şekilde hissettiğimiz anlar olmuştu. Bu sebeple mi oldu? Bunu bilemiyoruz elbette. Ama tahmin ediyoruz ki kısa süre içerisinde Kıyı Emniyet Müdürlüğü bu noktada desteklerini gerçekleştirip daha sonrasında trafikte açılacaktır.
1: Meral, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Yeni gelişmeler oldukça da senden almayı sürdüreceğiz. Sevgili izleyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu hafta gündemi oldukça yoğun olacak. Peki hangi konular meclisin gündeminde? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu notlarını aktarmak üzere bizleri bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Sümeyye, meclisin yoğun gündemi bu haftada devam edecek. Öncelikle meclis genel kurulunda görüşülmekte olan bir yasa vardı. O yasa henüz tamamlanmadı. İlk 16 maddesi kabul edildi. Peki bu yasa ne getiriyor? Site aidatlarında keyfiliği ortadan kaldırıyor. Önemli düzenlemelerden bir tanesi. Ayrıca yine aynı kanunda Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen yerlerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilemeyeceği yine hükmediliyor burada. Ayrıca beton üreticisine yapının denetimi için alınan sertleşmiş beton deney sonuçlarının ilgili standardı sağlamadığının tespiti hallerinde 500 bin lira idari para cezası kesilmesini öngörüyor. Yine bu düzenleme deprem bölgelerine ilişkin de yine düzenli önemli hükümler yer alıyor. Bu yasa teklifinde. Bu hafta yasalaşmasını bekliyoruz bunun. Bu haftanın bir başka önemli gelişmesi yatırım teşvik paketinin meclise sunulması olacak ki oldukça önemli bir paket bu. 12 maddeden oluşuyor. %50'si yabancı menşeli ithalat, ihracat ve imalat şirketlerine vergi muafiyeti sağlanması öngörülüyor bu düzenlemede. İhracatta kurumlar vergisinin %25'ten %9'a indirilmesi yine hedefleniyor. Bölgesel merkezlerini Türkiye'ye taşıyan firmaların 20 yıl İstanbul Finans Merkezi'ndeki kazançları yine vergiden muaf olacak. Bu düzenlemeye göre burada küresel yatırımcının Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor diyebiliriz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bu hafta mecliste olacak. 5 Mayıs'ta Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Tabii dezenflasyon süreci, faiz kararları ile ilgili bilgi verecek. Milletvekillerinin de yine komisyonda sorularını yanıtlamış olacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırılarının ardından kurulan araştırma komisyonu da toplanarak yol haritasını belirleyecek bu toplantıda. Salı çarşamba günleri mecliste grup toplantıları yine gerçekleşmiş olacak diyelim. Sözü Sümeyye Gaffaroğlu'na bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tülay Ağoğlu aktardı meclisin bu hafta gündeminde olan başlıkları. Sevgili izleyenler, dünyadaki sıcak gelişmelere bakalım. Bir de ABD Başkanı Donald Trump İran'ın planına yanıt verdi. Planın kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum dedi. Yeterince bedel ödemediler diyerek de yeni bir tehditte bulundu. Washington'a gidiyoruz. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan gelişmeleri alacağız. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Merhabalar Sümeyye. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın Pakistan üzerinden ilettiği bildirilen 14 maddelik yeni planı değerlendirdiklerini söyledi, ancak plana açık destek vermedi. Trump planın kabul edilebilir olacağını düşünmüyorum ifadesini kullandı ve İran için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediler dedi. Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre Tahran'ın teklifi savaşın 30 gün içinde sona erdirilmesini, ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını, yaptırımların hafifletilmesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin yeniden düzenlenmesini içeriyor. Ancak Washington açısından en kritik başlık İran'ın nükleer programı ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokları. Reuters'a göre İran'ın planı bu en zor başlığı ileri bir aşamaya bırakıyor. Bu da Beyaz Saray'ın teklife mesafeli yaklaşmasının temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Bu açıklamalar ABD İran'a yeniden saldırır mı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Trump doğrudan yeni bir saldırı emri açıklamadı, ancak bedel vurgusu Washington'da askeri baskının diplomatik pazarlığın parçası olarak tutulduğu yorumlarına yol açtı. Associated Press ABD'nin bölgede deniz ablukası sürdürdüğünü, Washington Post ise ABD'nin son haftalarda İran savaşı bağlamında Orta Doğu'da 3 uçak gemisiyle yoğun bir askeri varlık gösterdiğini, ancak USS Gerald Ford'un rekor uzunluktaki görevinin ardından bölgeden ayrılmaya hazırlandığını yazdı. Aynı dönemde Washington'ın bölge müttefik

0: ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını işaret ediyor. Şimdilik soru şu: İran'ın planı müzakere zemini olacak mı, yoksa Washington'ın yeni askeri baskı hamlesinin gerekçesine mi dönüşecek? Evet Sümeyye.
1: İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz notların için. Kolaylıklar diliyoruz sana da. ABD ve İran arasındaki son gelişmeler böyleydi efendim. Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Albanese, İsrail cezaevlerinde Filistinli mahkumlara yönelik işkence ve tecavüz olaylarına ışık tutan 8. raporunu yayımladı. Londra Üniversitesi Filistin Çalışmaları Merkezi de soykırım devletinin bu işkence olaylarındaki payını konu alan çevrim içi bir seminer düzenledi. Oturumda konuşma yapan insan hakları hukuku profesörü Lutz Öte, İsrail devletinin işkenceyi nasıl soykırım aparatı olarak kullandığını anlattı.
2: İsrail devleti ılımlı fiziksel baskı adı altında işkenceyi hukuka uygun kabul eden tek devlettir.
3: İsrail cezaevlerinde rutin bir prosedüre dönüşen işkence ve tecavüz olaylarının hukuki boyutlarını anlattı. Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Albanese'in kan donduran raporunu merceğe aldı.
2: Filistinliler için işkence ve diğer kötü muamele günlük yaşanan bir gerçekliktir. Birleşmiş Milletler'in son raporu da Filistinlilere yönelik işkencenin İsrail tarihinde derin biçimde yerleşik olduğunu göstermekte. İşkencenin zulmü normalleştirmeyi ve Filistin ulusunu zayıflatmayı hedefleyen bir ideolojik projenin parçası olduğu çok açık.
3: Londra Üniversitesi Filistin Çalışmaları Merkezi, İşkence ve Soykırım başlıklı bir çevrim içi seminer düzenledi. Oturumda sunum yapan 3 katılımcıdan biri de üniversitenin uluslararası insan hakları profesörü Lutz Otte'ydi.
2: Rapor son 2,5 yılda Filistinlilere yönelik artan işkencenin hem bir sürekliliği hem de radikalleşmeyi temsil ettiğini açıkça ortaya koymakta. Üstelik bu işkence soykırımın bir unsuru olarak Filistinlileri insanlıktan çıkarmaya yönelik söylemlerle meşrulaştırıyor. İşkence yalnızca soykırımın bir parçası değil, soykırımın kendisi de bir işkence biçimini oluşturuyor.
3: İsrail'in işkenceyi kurumsal boyuta taşıdığına dikkat çeken profesör, yaşanan vahşetin soykırımın kilit bir parçası olduğunun altını çizdi.
2: Bu işkence kurumsallaşmıştır. Filistinlileri cezalandırmak ve göçe zorlamak gibi amaçlarla ayrımcı biçimde ağır, acı ve ısraf vermektedir. Ve bu ayrımcı işkencenin örnek niteliğinde bir biçimidir.
3: Filistinli mahkumlara yönelik işkence ve tecavüz olaylarının nedenli yaygın olduğuna dikkat çeken profesör, İsrail cezaevlerindeki durumu Esad'ın işkence merkezi Sedna'ya benzetti.
2: Kasım 2025'te Filistinli tutukluları ziyaret eden The Guardian yetkilileri onların durumlarına tanıklık ettiklerinde nasıl şok olduklarını açıkça bildirmişti. Bu cezaevleri Fas'ta kurşun yılları sırasında işletilen Tazmamart gizli hapishanesi ve Esad yönetimi altındaki Suriye'deki Sedna hapishanesi gibi en kötü şöhretli işkence yerlerini ve biçimlerini aratmıyordu.
3: Alman profesör, İsrail hükümetinin bu duruma göz yummakla kalmayıp aktif bir şekilde destek verdiğini söyledi.
2: Bu sistematik vahşet, işkencenin standart bir prosedür olarak gerçekleşmesine izin veren çok sayıda üst düzey aktörü içeren bir politika ve davranışlar bütününe dayanmaktadır. İsrail yetkililer tam cezasızlık, fiilen resmi işkencenin onaylanması ve Batı Şeria'daki yerleşimci işkencesine rıza gösterilmesi gibi eylemlerle Filistinlileri kolektif cezalandırmaya maruz bırakıyor.
3: Sözlerini uluslararası topluma seslenerek tamamlayan Otte, yaşananlara dur demek hepimizin sorumluluğudur dedi.
2: Soykırım sözleşmesinde soykırım suçların suçu, işkence ise insanlığın düşmanı olarak adlandırılmıştır. İnsanlığı böylesi iğrenç bir beladan kurtarmak için uluslararası işbirliği gerekir denmektedir. Üçüncü devletlerin bu anlaşma uyarınca soykırımı önleme konusunda süregelen bir yükümlülüğü vardır. Bu, işkence uygulamalarını mali ya da lojistik olarak desteklememeyi, İsrail'in işkencesine karşı ses çıkarmayı ve işkence faillerine uygun olduğu ölçüde ulusal ve uluslararası mahkemelerde sorumlu tutmayı gerektirir.
1: Sevgili izleyenler, Avrupa'da camiler yine hedefte. Bu kez de Almanya'daki DİTİB camiine saldırı düzenlendi. Caminin girişine domuz başı bırakıldı. Skandal saldırı bölgede büyük tepki topladı.
3: Yine camiye saldırı, yine Almanya. İslam düşmanlığı bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Bavyera eyaletindeki DİTİB

0: bağlı Memingen Camii hedef alındı. Caminin mermer duvarı tahrip edildi. Mermer üzerindeki hilale domuz başı yerleştirilerek caminin girişi kirletildi.
1: Kimliği belirsiz kişilerce giriş kısmına zarar verilmiş ve kabul edilemez semboller bırakılmıştır. Bu saldırı bizi derinden üzse de cevabımız nefret veya öfke olmayacaktır.
0: A Haber'e konuşan Ditip Memingen Camii Derneği Başkanı Muhammed Kul, olaya sağduyuyla yaklaştıklarını söyledi.
1: Bizim kapımız ön yargıdan uzak duran ve herkese her zaman olduğu gibi açıktır. Biz barış içinde bir arada yaşamaya olan inancımızı koruyoruz ve herkesi bu sükunete davet ediyoruz.
0: Provokasyon amacı taşıyan saldırı sonrası Alman polisi soruşturma başlattı. Avrupa'da son dönemde camilere yönelik saldırıların artması endişeleri daha da büyütüyor. Uzmanlar İslam karşıtlığı ve ırkçı saldırıların siyasi ve sosyal gerilimlerle beslendiğine dikkat çekiyor.
2: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki festivalin açılışında konuştu. Kültürü ve inancı yeni nesillere aktarmanın önemini vurgulayan Erdoğan, batılı ülkelerin insanlığa bakışını da sert bir dille eleştirdi.
3: Bugün sizin özendirilmeye çalışıldığınız batı, artık insanlığı yüceltemeyen bir batı, insanları birbirine kırdıran, soykırımı koruyan, kollayan bir batı. Gelin bu batıdan sonra insanlığın bu arayışına merhameti, insanı, muhabbeti merkeze koyan bir anlayışı yaşatmaya çalışalım.
0: Batı'yı sert bir dille eleştiren Bilal Erdoğan tarih vurgusu yaptı.
3: Bu gençlerimiz, bu çocuklarımız 21. yüzyıl dünyasına bir şeyler vaat edecekler.
0: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan İsa Beyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışında konuştu. Erdoğan konuşmasında her türlü kültürel faaliyetin çok değerli olduğunu vurguladı.
3: Biz gençlerimizi, çocuklarımızı bunlara karşı koruyamazsak, ilgilerini çeken, onları meşgul eden, onları hoşça vakit geçirdiği hissini hissettirerek tavlayan şeylerin yerine başka şeyler koyabilirsek, ben inanıyorum ki bu gençlerimiz, bu çocuklarımız 21. yüzyıl dünyasına bir şeyler vaat edecekler.
0: Batılı ülkelerin insanlığa bakışını eleştiren Erdoğan, Batı'nın artık insanlığı yüceltmeyen bir batı olduğunu dile getirdi.
3: Kim daha insancıl? Şimdiki batı mı, bizim ecdadımız mı? Bizim ecdadımız kendinden olmayanın dinine, diline, kültürüne, yaşayışına saygı göstermeyi başarmış.
2: Başkan Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Görüşmede kalkınma yolu projesi gündemdeydi. Erdoğan, projeyi ilerletme konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Peki bu proje neden bu kadar önemli? Türkiye ve Irak'a nasıl bir katkı sağlayacak? Birlikte izleyelim.
4: Kalkınma yolu projesi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Görüşmemizde projenin hızla hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Kalkınma yoluna ilgi duyan tüm ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz.
5: Şu an gelinen ortam kalkınma yolunun önemini ve yatırım yapılabilirliğini daha net bir şekilde ortaya koymuş durumda.
6: Kalkınma yolu projesi 25 güne düşürüyor bu transfer süresini, toplam transfer süresi. Bu da şu ana kadarki en kısa süre.
0: Türkiye ile Irak üzerinden Doğu ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak olan kalkınma yolu projesi devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündem maddelerinden biri ABD-İran-İsrail savaşı sonrası önemi bir kez daha ortaya çıkan kalkınma yolu projesiydi. Başkan Erdoğan kalkınma yolu projesini ilerletme konusunda kararlı olduklarını kaydetti. Peki kalkınma yolu projesi neden önemli?
6: Irak'ın Basra Fal Limanı'ndan Türkiye üzerinden de Londra'ya kadar uzanan Yeni İpek Yolu olarak isimlendiren çok önemli, bölgenin belki de şimdiye kadarki en önemli projelerinden bir tanesi. Dolayısıyla Irak'ın petrol yeraltı kaynakları ve üretimlerini Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırması planlanan bu projeyle birlikte hem Irak'ın hem de Türkiye'nin kalkınması ve güvenliğini de önceleyen bir proje. Özellikle Irak topraklarında terör nedeniyle yaşanan güvenlik sorunlarını da ortadan kaldırmaya muhatap önemli bir proje.
0: Proje yalnızca bir altyapı yatırımı değil, bölgesel jeopolitiği yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyan stratejik bir girişim olarak dikkat çekiyor. Kalkınma Yolu, Körfez'de Avrupa arasındaki ticaret akışında alternatif ve güçlü bir hat oluşturma iddiası taşıyor. Küresel ticaretin önemli bir bölümü deniz yollarına ve özellikle kritik geçiş noktalarına bağımlı durumda. Bu bağlamda Hürmüz Boğazı gibi dar geçitler üzerindeki yoğunluk ve jeopolitik riskler nedeniyle alternatif güzergah arayışı hızlanıyor. Projenin en kritik ayaklarından biri ise Türkiye. Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayan bu hat, Türkiye'yi sadece bir transit ülke değil, aynı zamanda küresel lojistik zincirlerinin merkezlerinden biri haline getirecek. Bu gelişme Ankara'yı yalnızca ekonomik değil, diplomatik ve enerji politikası alanlarında da elini güçlendirmesiyle birlikte Avrupa ile Asya arasındaki bağlantının önemli bir halkası haline getirecek.
6: Bunun 727 kilometresi yeni hat olacak. Diğerleri daha önceki hat onarılmasıyla sağlanan hatlar. Yaklaşık 1900 kilometresi bunun demiryolu olacak. Diğer kısımlar karayoluyla iştiraklenecek, entegre edilecek bir hat. Ya yani hem güvenlik problemi yaşamayacak bu hat, hem de kısa sürede daha ucuza bir ulaşım imkanı sağladığı için büyük bir fırsat sunuyor paydaşlara.
0: Uzun yıllardır enerji ihtiyacına bağımlı bir ekonomik yapı sergileyen Irak, Kalkınma Yolu sayesinde ticaret ve lojistik merkezine dönüşme açısından büyük bir fırsat yakalıyor. Bu durum ülkenin ekonomik çeşitliliğini artırırken istihdam ve altyapı gelişimi açısından da önemli kazanımlar sağlayacak.
2: Savunma sanayinde yurt dışında göğsümüzü kabartan Aselsan yeni motto ve logosunu tanıttı. Modern tasarım anlayışıyla hazırlanan yeni logo, sınırları aşarak iz bırakan Aselsan'ın küresel liderlik yolunda yükselişini simgeliyor.
0: Aselsan yeni logosunu tanıttı. Hazırlanan yeni logo, sınırları aşarak iz bırakan Aselsan'ın küresel liderlik yolunda yükselişini simgeliyor. Türkiye'nin teknoloji devi yeni logosuyla sahnede. 50 yıllık birikim Aselsan artık Türkiye'nin değil, dünyanın oyun kurucusu olmaya hazırlanıyor. Yarım asırdır Türkiye için üreten, sınırları zorlayan, ezber bozan Aselsan markası, şimdi küresel marka olma yolunda önemli hamleler yapıyor. Şirket, geleceğe yönelik vizyonunu daha net yansıtan yeni motto ve logosunu tanıttı. Modern tasarım anlayışıyla hazırlanan yeni logo, sınırları aşarak iz bırakan Aselsan'ın küresel liderlik yolunda yükselişini simgeliyor. Logonun en altında bulunan yay dünyayı temsil ederken, ok formunun ufuktan yükselişi küresel liderlik vurgusu yapıyor. Aselsan, securing beyond.

0: Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi Türk finaline sahne olacak. Vakıfbank'la Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. Ayrıntılar almak için sözü hemen Aspor muhabiri Engin Can Çelik'e bırakıyoruz. Kolaylıklar dileyelim.
1: Teşekkürler Ülker, etkinlik ve spor salonundan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim biz de. Dün öğlen saatlerinde iki Türk temsilcimiz, iki İtalyan temsilcisiyle karşı karşıya gelmişti bu dev organizasyon. Sev Şampiyonlar Ligi'nde saatler 17'yi gösterdiğinde Vakıfbank'ın konuğu İtalyan temsilcisi İmo koydu. 2-0'dan muhteşem bir geri dönüş yapmıştı temsilcimiz. Vakıfbank ve set dağılımına baktığınız zaman da üzücü bir skorlar almıştık. 22-25'lik skorla ilk seti kaybetmiştik. Daha sonrasında ise 18-25'te seride 2-0 geri düşmüştük ama Koç Guidetti'nin de açıklamalarından ifade edecek olursak, dün bizim takım çok iyi oynadı. İlk iki periyotta kötü oynadık ama üçüncü setten itibaren mücadelemizi gösterdik ve takdir edilirse bir mücadele sergiledik ifadelerini kullanmıştı ki bunu kanıtlar derecesine de üçüncü set itibariyle de 29-27'lik bir seriyi 2-1'e getirmiştik. Daha sonrasında da seride durum

0: Bu 25-23'te 2-2'ye getirmiştik ve karar setine geçmişti. Bu karar setinde de temsilcimiz Vakıf Halk başa baş geçen mücadelede 15-11 ile kazanmasını bilmişti ve 3-2'lik net bir skorla adını final etabına yazdırmıştı. En son şampiyonluk dönemine baktığımız zaman ise 2003 yılında temsilcimiz Vakıfbank şampiyon olmuştu bu dev organizasyonda. Toplamda da 6 şampiyonluğun olduğunu ifade edelim. Dün öne çıkan isimler vardı aslında. O öne çıkan isimlere bir kısa parantez açacak olursak, iki önemli isim Vakıfbank adına bu sezon geri dönüşlerde devreye giren isimlerden bir tanesi Markova, 34 sayıyla rekor kırmıştı. Bir diğer isim ise Boskoviç. Boskoviç de 31 sayıyla rekor kırmıştı dünkü mücadelede ve bu mücadelenin ardından da saatler 20'yi gösterdi. Dün akşam saatler 20'yi gösterdi. Bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı, bir diğer İtalyan takımı Scandilli ayrılmıştı ve o mücadeleden de temsilcimiz seride 1-0'a geri düşmüştü ve seride 1-0'a geri düştükten sonra da ikinci set itibariyle de seriye ortak olmuş ve seriyi 1-1'e getirmişti ve üçüncü set itibariyle de 25-17'lik skorla seride 2-1'e getirmişti. Daha sonrasında da konuk takım İtalyan temsilcisi Scandicchi seriyi 2-2'ye getirmişti ve karar setinde de temsilcimiz Eczacıbaşı iyi bir mücadele sergilemişti ve o mücadeleden de karar setinden de 15-8'lik skorla 3-2'ye getirmişti seriyi ve adını finale yazdırmıştı. Tabii ki de en son 2022-2023 yılında final etabındaydı. En son şampiyonluk ise Eczacıbaşı adına 2014-2015 yılıydı. Tabii her iki takımın da bu dev organizasyonda temsilcilerimizin final etabında olması güzel bir duygu açıkçası. Tabii şu dakika itibariyle de iki takım oyuncuları kamp yaptığı otelde yaklaşık saat 18.30'u 18.45'i gösterdiğinde Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda gelecekler. Son hazırlıklarını yapacaklar ve bu dev organizasyonda Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı boy göstereceğini ifade edelim.
1: Engin Can Çelik'e kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Erzurum'da bankaya olan borcu nedeniyle aracı haciz edilen bir kişi kendisi hakkında icra takibi başlatan avukatı bıçakla tehdit etti. Dehşet anları kameraya bakın nasıl yansıdı.
2: Hukuk bürosunda bıçakla dehşet saçtı. Olayın adresi Erzurum. Kadir Polat'ın bankaya olan borcu nedeniyle aracına haciz konuldu. Bu duruma öfkelenen Polat, ilgili hukuk bürosuna gitti. Hakkında icra takibi başlatan avukatla tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle Kadir Polat, yakasına yapıştığı avukat Taha Bağaçlı'yı bıçakla tehdit etti. Bu sırada diğer ofis çalışanları öfkeli adamı sakinleştirmeye çalıştı. Avukat ise soğukkanlılığını koruyarak Polat'a ofisi terk etmesini söyledi. Avukat Taha Bağaçlı'nın ofisten çıkmasının ardından saldırgan da olay yerinden kaçtı. Avukatın şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen polis saldırganı gözaltına aldı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Sevgili izleyenler, bu görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Hatalı yerden dönüş yapan otomobil sürücüsüyle motokuryeler arasında çıktı tartışma. Kuryelerden biri otomobile sopayla saldırdı. O anlar kask kamerasına yansıdı.
3: Nasıl zamanı? Lan öldüreceksin!
4: Otomobilin önünü kesti, sopayla saldırdı.
5: Bak! Bak! Bak! Bak! Bak! Oh! Bak görüyorsunuz iyi!
4: Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.
3: Öldüreceksin!
5: Gençler!
3: İndir şu camını!
4: Cadde üzerinde bir otomobil sürücüsü hatalı yerden U dönüşü yaptı. O sırada iki motosikletli kurye otomobil sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi. Sürücünün motosikletlilere camiye yetişmeye çalışıyorum, acelem var demesi üzerine taraflar yoluna devam etti.
6: Bak, kameram kayıtta. Oradan U mu çekilir?
5: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
4: Otomobil sürücüsü bu kez de motosikletli kuryelerin yanından hızla geçti. Duruma sinirlenen kuryelerden biri otomobile sopayla saldırdı.
3: Öldüreceksin!
5: Gençler!
3: İndir şu camını! Gençler. Abi öldürüyor!
5: Tamam gel buraya gel!
4: O anlar araç içi kamerasına böyle yansıdı.
5: Bak! Bak! Bak! Bak! Bak! Oh!
1: Okul saldırı haberleri eğitim camiasını ve velileri endişelendirdi haliyle. Birçok uzmana göre bunun nedeni kontrolsüz ekran kullanımı. Bu kişide psikolojik ve bedensel olarak ne gibi tehlikelere yol açıyor? Haberleştirdik, izleyelim.
7: Kişiler, ebeveynler sahip oldukları evlatlarıyla güçlü iletişim halinde olmalılar. Ne gibi duygular hissediyor, ne gibi süreçlerden geçiyor? Bunları bilmediğimiz takdirde yalnızlaşmış olan genç ya da çocuk mutlaka kendine bir alan arıyor.
8: Uzun süreli masa başı oturduğumuzda, uzun süreli bilgisayara baktığımızda, tablete, telefona baktığımızda, ekran bağımlılığında bu fizyolojik evliliklerde bozulma oluyor.
4: Önce Şanlıurfa, ardından Kahramanmaraş. Okul çevrelerinde yaşanan şiddet olayları bir kez daha kontrolsüz ekran kullanımını gündeme getirdi. Uzun saatler kullanılan bilgisayar, tablet ve telefonlar insan psikolojisinde ve bedeninde büyük risklere sebep oluyor. Peki bu riskler neler?
7: Bu ciddi anlamda özgüven problemi yaratıyor. Sosyalleşmeyle ilgili kopuk bir sosyal, asosyal dediğimiz bireyselleşme, yalnızlaşma, duygusal iletişimi maalesef kesmeye yönelik bir takım sorunlar yaşayabiliyoruz.
8: Normalde C şeklinde olan boyun eğriliği böyle öne doğru ters C şeklini alıyor. Biz buna boyun kamburu diyoruz, kifoz diyoruz. Sonra sırtımızda yine kambur oluşuyor. Sonrasında eğer hastanın skolyozu varsa skolyozunda artmalar olabiliyor.
4: Söz konusu risklere karşı nasıl tedbir alınmalı?
7: Burada mutlaka bir sınırlama getirmek zorundayız. Bu sınırlamaları çok minik esnemelerle hem gençlere hem de kendimize yapabiliriz. Ama hayatımızın çok ciddi bir odağında ve aile içi iletişimi ciddi oranda etkileyecek olan ve yalnızlaştığımızı hissettiğimiz bir noktaya geldiysek zaten o evin içinde ciddi bir iletişim problemi ve duygusal etkileşimin olmadığını gördüğümüz bir noktadır.
8: 40 dakikadan fazla oturulmamalı. Yani en güzel aslında yarım saat. Mutlaka 5-10 dakika ara verilmeli. Aralarda boyun egzersizleri yapılmalı. Mutlaka koltuğumuzun arkasında bir bel desteği olmalı. Dik oturmalıyız. Masamızın yüksekliğini ayarlamalıyız. Bilgisayarın yüksekliğini ayarlamalıyız.
1: Sevgili izleyenler, ormanlarımız hem ciğerlerimiz hem de milli servetimiz. Bu yıl orman yangınlarının çıkmaması için büyük bir seferberlik hareketi başlatıldı. Yeşil Vatan'ın bekçileri orman yangınlarına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA orman yangınlarıyla mücadele için göreve hazır bekliyor.
9: En büyük başarının orman yangınının çıkmamasını sağlamak olduğunu da tekrar ifade etmek istiyorum.
4: Türkiye alevlere karşı dünyanın en güçlü filosuyla sahada.
9: Bu yılda orman yangınlarıyla mücadelede 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla bu mücadeleyi yürütmüş olacağız. Sayısı 15 adet artan hava araçlarımızla birlikte havadan müdahale kapasitemiz 462 ton su atmaya yükselmiş durumda. Kara gücümüzde 1953 arazöz, 2766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinamız da sahada olacak inşallah. Sayıları 138 bini aşan orman gönüllerimiz, bu kardeşlerimiz de bizim sahadaki mücadelemize en büyük desteklerden birisi olacak.
4: Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye genelinde orman yangınları riskine karşı hazırlıklar tamamlandı. Orman Genel Müdürlüğü 2026 yaz sezonu öncesi orman yangınlarına karşı teyakkuza geçti. Gece görüşlü helikopterlerden yüksek kapasiteli tankerlere kadar tüm ekipmanların son kontrolleri yapıldı. Ayrıca geçen yıla göre filoya bir uçak ve 14 helikopter daha eklendi. Envantere giren ekipmanlarla birlikte yangınlara karşı 462 tonluk havadan müdahale kapasitesine ulaşıldı. Bu kapsamda 28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA, 1953 arazöz, 2766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle yangınlara müdahale edilecek.
9: 2025 yılında çıkan orman yangınlarının %91'i doğrudan ya da dolaylı insan unsuru taşıdı.
4: Yetkililer özellikle yaz aylarında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Alınması gereken başlıca önlemler şöyle sıralandı. Ormanlık alanlarda mangal yakılmamalı. Duman görüldüğünde 177 veya 112 aranmalı. Kuru ot bulunan alanlara araç park edilmemeli. Cam ve yanıcı atıklar doğaya bırakılmamalı. Sigara izmaritleri çevreye atılmamalı. Anız yakılmamalı. Bu tedbirlerin ihmal edilmesi durumunda küçük bir kıvılcımın büyük yangınlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.
1: Sevgili izleyenler, Denizli'de mobilyacılığı bırakan iki kardeş Çeşme Sakız koyunuyla Fransa koçunu melezleştirdi. Yapılan melezleme sonucunda dördüz ve beşiz doğum oranlarında artış görülürken aynı zamanda et ve süt kalitesi de arttı.

0: en yüksek doğurganlık özelliği olan hayvanla en iyi et cinsi ırkını birleştirip böyle melezleme güzel yavrular.
1: Çok ilginç ama yani üst babaya çekmiş.
0: Evet. Kenarlar anneye
1: çekmiş. Arka anneye çekmiş.
2: İki kardeş ürettiği melez koyunlarla verimi ikiye katladı.
0: Bir hafta da göbek kurumadı.
1: Göbek bağı da burada da.
0: Bu 3,5 kilo doğdu.
1: 3,5 kilo evet, doğdu.
0: Sakızda böyle bir doğum yok. 1,5 kilo, 2 kilo doğar.
2: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Atilla ve Cemil Doğan kardeşler kendi işlerini bırakarak hayvancılık yapmaya karar verdi.
3: Doğan kardeşler aslında bu işe hobi olarak başladı ama daha sonra sürü büyüdü ve yeni yöntemler geliştirildi.
4: Biz tekstilde çalışıyorduk. Tekstilde çalıştığım süre içerisinde bizi bayağı yordu. Biz hayvanın işi yapalım dedik. Daha önce de yeneklerimiz vardı. Hayvancılıkta yenekten keçiler de vardı. Onlardan pek verim alamadık. Biz de bir koyun deneyelim dedik. Araştırdık. Biz sakız koyunu sonucuna elde ettik. Verimli
1: oranı. Sakız koyun da orada.
4: Evet. Doğurganlık oranı yüksek, süt oranı yüksek. Biz dedik biraz yavruyla sayı arttıralım diye.
3: Hemen yanımda duran sakız cinsi koyun. Onun karşı tarafında ise Ile de France ismi verilen Fransız cinsi bir koç. İşte bu koçla koyun birleşti. Ortaya da bu şekilde yavrular çıktı. Sadece bununla da sınırlı değil. Et verimi arttı, süt verimi arttı, doğurganlık oranı arttı.
2: En verimli et ırkı olan Île-de-France koçuyla en çok doğurganlığa sahip Çeşme sakızı koyunu melezleştirildi. Ortaya çıkan ırk sayesinde üretim katlandı.
4: Doğurganlık oranı devam ediyor. 200, 300, 400, 500, 6'ya kadar. Bu yıl 9. doğurdu. Bu yılki doğumlarımızda mesela biz 53 tane koyundan 138 tane yavru aldık. Bunun bir kısmı doğum esnasında.
1: 53 koyundan 138 yavru.
4: Evet. Bazıları tabii ziyan oldu. Adaklık yemeklik isteyenlere biz verdik. Onun dışında hayvanlarımız gerisi şu anda kurban için hazırlık devam ediyor.
3: Türkiye'de ilk kez denenen o melezleme yöntemiyle birlikte koyunlar 400, 500, 600 hatta 9 doğurmaya başladı. Böylelikle hem doğurganlık oranları arttı, aynı zamanda süt ve et verimi de fazlasıyla artmış oldu.
0: 14 ayda ikinci doğumu alıyoruz. Yani 24 ayda değil, 14 ayda, 15 ayda ikinci doğumu alıyoruz.
1: Yani neredeyse bir yılda iki sefer doğuruyor.
0: Hayır, şöyle yani 2 yılda 3 doğum.
1: 2 yılda 3
0: doğum. 2 yılda 3 doğumu çok rahatlıkla alıyoruz. Et grubu bir hayvan üretmek istedik. O yüzden baba olarak Île-de-France koç kullandık. Ama sakızları orijinal halen sakız çoklu doğum. Yani şöyle bir şey yaptık. Türkiye'nin en çok doğuran sütçül doğurgan hayvanını en iyi etçil ırkla birleştirdik. Yani birçok deneme yaptık ama en bereketli France koçuyla karşılaştık. Bunun ayrıyeten şöyle bir özelliği var sakız koyunun. Biz geçen sene 50 tane hayvandan aşağı yukarı 250 bin liralık peynir sattık.
5: Pandemi döneminde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı felç geçirdi. 2 yıl süren fizik tedavinin ardından Çini sanatıyla tekrar hayata tutundu. Ankara'da yaşayan 80 yaşındaki Oya Çeliker, rahatsızlığı sonrası kendini hem fiziksel hem de zihinsel olarak hayata motive etmeye devam ediyor. İşte onun hikayesi.
6: Geçmişte hiç hareket edemiyordum. Yani yataktan zor kalkıyordum. 2 kişi koluma giriyordu. Duvarlara tutuna tutuna yürüyordum.
2: Beynine pıhtı atması sonucu felç geçirdi. 2 yıllık fizik tedavinin ardından Çini sanatıyla yeniden hayata sarıldı.
6: Şimdi iyiyim. Çok şükür evde yalnız kalabiliyorum. Bu sanatla birlikte el becerilerimde gelişme oldu.
2: Ankara'da yaşayan 80 yaşındaki Oya Çeliker, pandemi döneminde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle felç geçirdi ve bir dizi tedavi gördü.
6: Çok yükselmiş tansiyonum. Sıcaktan herhalde. Çünkü yaz tatilindeydik o rahatsızlandığım zaman. Öyle olunca beni acil kaldırdılar hastaneye. Ve felç olduğunu söylediler.
2: Tedavi sürecini anlatan Çeliker, fiziksel yetilerinin yavaş yavaş gelişmeye başladığını söyledi.
6: İlk başta hiçbir yerim tutmuyordu. Yüzüme eğrilmişti. Ayaklarım yürümüyordu. Ellerim tutmuyordu. İşte yavaş yavaş beni iyileştirdiler. Sonra da fizik tedaviye başladım. Sonra yavaş yavaş yürümeye başladım işte. Ama tabii eskisi gibi olmadı. İşte bu fizik tedavi yapan arkadaşı, kızımın arkadaşı, hareket yapmamı söyledi.
2: Oya Çeliker işte o dönemlerde Çin'i sanatıyla tanıştı.
6: Bu sanatla birlikte el becerilerimde gelişme oldu. Rahatladığımı hissettim. Zihnim daha bir aydınlık oldu. Yani şey değil, eskisi gibi değilim. Karamsar değilim her şeyden evvel. O karamsarlığımı geçirdiğime çok seviniyorum. Gözüm de hiç görmüyordu. Hem gözümden ameliyat oldum, o biraz iyileştirdi. İşte ondan sonra elimden geldiği kadar ufak tefeklerden başladık. Yavaş yavaş yapıyorum.
2: Çeliker benzer sağlık problemleri olan kişilere seslenmeyi de ihmal etmedi.
6: Pes etmesinler. Aman boş ver demesinler. Benden daha iyi olsunlar. Ben onu isterim.
5: Ve Türkiye'de tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor. Anadolu'nun bereketli coğrafyalarında nektarinden kiraza, soğandan mantara üretim sürüyor.

0: Türkiye'nin bereketli topraklarında bahar mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Mersin Tarsus'ta nektarin bahçelerinde kaliteyi artırmak için tekleme dönemi başladı.
1: Çukurova'nın bereketli topraklarında birçok ürünün hasatları yapılıyor ama bugün başka bir çalışma var. Üreticiler Boreal cinsi nektarin ağacının ön bakımını yapıyor.
0: Ağaçlardaki fazla meyveler tek tek ayıklanıyor. Bu sayede hem ağaç korunuyor hem de kaliteli ve iri meyve elde ediliyor.
2: Ortalama yetişmiş bir ağaç 45 ile 55 kilo arasında verir. Bizim ağacımız 3-3,5 yaşında olduğu için bu sene 35-40 kilo arasında tekleme dediğimiz seyreklemesini yaparak 35-40 kiloya düşürüyoruz. Yoksa ağacımızın meyvesi bol, bereketli. Hepsini bu yaşta yetiştiremeyeceği için biz de işçi tutaraktan bunun teklemesini, seyreklemesini yapıyoruz. Hasat zamanı rekoltemiz aşağı yukarı bizim burada 2100 ağacımız var. Biz 85-90 ton arasında mal bekliyoruz.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde 27 dönümlük bahçede yürütülen çalışmalarda yaklaşık 3 ton seyreltme ürünü toplandı. Toplanan ürünlerse ziyan edilmiyor.
2: Aşağı yukarı 200-250 tane ağaç başında bırakarak, bu da zaten 35-45 kilo arasına tekabül ediyor. Bu şekilde seyreklemesini yapıyoruz. Seyreklediğimiz ürünleri de kasalarla toplayıp yere atmıyoruz. Çoğu çiftçi arkadaşımız yere atıyor. Biz bunu ekonomiye kazandırmak için sandıklara koyarak, ambalajlayarak halde satışına başlayacağız.
0: Üreticiler Mayıs ayı sonunda hasadın başlamasını bekliyor.

0: kirazlar dalından özenle toplanıyor. Manisa, Türkiye'nin önemli erkenci kiraz üretim merkezlerinden biri. Üreticiler hasat için bahçelere girdi, ürünü toplamaya başladı.
1: Bölgemiz Kuzey Yarımküre'nin ilk hasatının başladığı bölgelerden biri. Kemalpaşa, Manisa, Sancaklı, Bozköy, Sancaklı, İlecik bölgelerinde.
2: Manisa Bozköy'de erkenci kiraz hasatı başladı. Geçen yıl havaların soğuk gitmesiyle kiraz yok denecek kadar azdı. Bu sene iklim koşulları oldukça güzel olunca kirazlar da görmüş olduğunuz gibi ağaçlar da oldukça güzel ve bol.
1: Geçen yıl gerçekten soğuktan dolayı verim çok düşüktü. İhracat bir önceki yıl 70-80 bin tonken geçen sene 6 bin tonlara düştü. Üretici çok mağdur oldu. Ama bu sene iklim koşulları şu an iyi gitti. Yaklaşık bir hafta 10 günden beri erkenci çeşitlerde hasat başladı, devam ediyor.
2: Hasat yaparken nelere dikkat ediliyor onu da sormak istiyorum. Kolay gelsin.
3: Sağ olun, teşekkürler. Hoş
2: neye
3: geldiniz.
2: Neye dikkat ediyorsunuz? Nasıl topluyorsunuz?
3: Kirazlar şöyle sapından tutup geriye doğru çekmemiz gerekiyor.
2: Geriye doğru.
3: Geriye doğru. Çünkü kopardığımız zaman yapraklarıyla dalıyla gelirse önümüzdeki yıllarda kiraz dolumunu engeller. Yani bir ustalık gerekir kiraz toplamakta.
1: Tüketicilerimiz bu kirazları rahatlıkla tüketebilirler. İnsan sağlığı açısından, damar açma özelliği açısından, muhteviyatında salisilat bulunmasından dolayı her tüketicinin günlük 100 gram, 200 gram bütçesine göre tüketmesini öneriyoruz.
0: Çiftçinin binbir emekle ürettiği kirazlar sofraları süslüyor.
2: Hasat yaptık kirazlarımız, erkenci kirazlarımız hasat yapıldıktan sonra şimdi kutulara yerleşiyor. İç piyasa ve dış piyasaya gidecek. Görmüş olduğunuz gibi tek tek özenle seçilip kutulara konuyor.
0: Sezonun ilk soğanı tarım arazilerinden toplanıyor.
4: İşte bunun hem yemeği güzel hem salatası güzel.
5: Elle bile soyuluyor.
4: Soyulur, soyulur, evet.
0: Adana'da turfanda soğan hasadı başladı.
6: Adana tek başına Türkiye'nin soğan ihtiyacının yaklaşık %5'i ila %10'unu karşılıyor. Ancak turfanda soğanı, yani Adana soğanı, görmüş olduğunuz gibi kabuksuz olduğu için depolanmadan birkaç ay içerisinde tüketilmesi gerekiyor.
7: Adana'nın soğanı çok kaliteli bir soğan, tatlı soğan. Tabii taze olduğu için bunu sahada gene yenir bu soğan. Turfanda olduğu için işte ürettiğimiz soğanlar böyle.
6: Hasat edilen soğan tarlada en küçük boy, yani kavurmalık, ardından orta ve son olarak da iri taneli olan soğanlar birbirinden ayrı gruplara ayrılıyor.
4: Bunu çekiyoruz, önce böyle namluya yatırıyoruz belli bir süre. Namluya yattıktan sonra bu kabuğun kökünün biraz incelmesi gerekiyor. Ondan sonra makasla kesiliyor. Elle kalibrasyonu yapılıyor bunun, oylaması yapılıyor. Çuvallanıp sevk ediyoruz.
0: Gaziantep'te yaşayan Halil Kaya ise kurduğu serada ürün yetiştiriyor.
8: Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaşayan çiftçi Halil Kaya, hidroponik tarımı internet üzerindeki videolardan gördü ve merakla bu işe başladı. Şimdi dördüncü hasadını almaya hazırlanıyor.
9: Deneme yanılma yöntemleriyle şu an yavaş yavaş büyütüyoruz.
8: Hidroponik tarım nedir?
9: Hidroponik aslında bu toprak olmayan, sadece suda vitaminleri suyla, suya katılarak verilen tarım yöntemi. Ben fideleri de kendim yetiştiriyorum evde. Yetiştirdikten sonra artık normal toprağa ekilen fideler de aynı şekle gelince geliyorum buraya, suyun içine hepsini koyuyorum. Suya koyduktan sonra da vitaminlerini, pH'ını ölçerekten, ayar vererekten işte gördüğünüz gibi bu şekle getirebildik.
8: Halil Kaya'nın daha büyük hedefleri de var. Topraksız tarıma küçük bir serada başladı ama o topraksız tarım fabrikası kurmak istiyor.
9: En başarılı dönemim bu oldu. Şimdi ben bunu 3 defa hasat yaptım. Öbürlerinde sarımsı oldu. Ondan sonra

0: Küçük oldu, geç gelişti. Bazı hatalarım oldu. İşte topal ördek gibi oldu. Ama şu anda Allah'a çok şükür en son bu üçüncü, dördüncü aşama oluyor.
1: Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Gürkan Oruç da serada çilek üretimi gerçekleştiriyor.
2: Yaklaşık 9 yıl önce başladık. 6 yıldır da Denizli Sarayköy ilçesinde toprak tarımla ilgili hizmet vermekteyiz.
3: Topraksız tarıma en güzel ve belki de en verimli örnek çilek yetiştiriciliği. Denizli'deki bu 8000 metrekarelik çilek serasına gelenler farklı bir deneyimde yaşıyorlar.
2: %70-%80'e yakın su tasarrufu sağlamakta. O yüzden geleceğimiz için topraksız tarım çok önemli bir durumda.
1: Serada tarımla ilgili eğitimler veriliyor. Merak edenler çilek hasadı yapabiliyor.
3: Ziyaretçilerin çilek deneyimi işte burada başlıyor. Yani seranın tam da girişinde ve gelenlere bir tane sepet, içerisinde bir plastik kap ve aynı zamanda bir de makas veriliyor gördüğünüz gibi. Çünkü bu çilekler makasla kesiliyor. Şöyle gösterelim biz de. Bakın bu şekilde, çünkü biz de öğrendik. Bu şekilde hasadı yapılıyor çileklerin ve tabii ki şu da bir gerçek, tadına bakmak da serbest. Sırtına
4: geçirmiş kadifeyi. Çilek topladım.
3: Yiyorsun şimdi.
4: Evet.
3: Zor muydu çilek toplamak?
4: Güzeldi. Ben 1000 tane topladım.
3: 1000 tane topladın.
4: Hı hı.
3: Az toplamışsın.
4: Ama çünkü biraz yediğim için.
3: Sen kaç tane topladın?
5: 2.19.
3: 2.19 topladım. Sen de çok toplamışsın, seninki çok ama.
5: Evet.
3: Yoruldun mu?
5: Aa.
3: Yorulmadın mı hiç?
5: Evet.
3: Tamam. Hadi afiyet olsun o zaman size.
1: Rotayı Akdeniz'den doğuya Malatya'ya çeviriyoruz. Doğanşehir ilçesinde kurulan modern tesislerde beyaz şapkalı kültür mantarı hasadı 12 ay sürüyor.
3: Mantar üretim tesisinde ayda 15 ton mantar üretiliyor.
6: Öncelikle ham madde olarak kompost dediğimiz şu altta gördüğümüz ham madde gelir. Onun belli bir kuluçka dönemi vardır. Belli bir derece nemde tutarız. Daha sonra üzerine örtü toprağı dediğimiz torfu sereriz. Burada da ikinci kuluçka dönemi başlar. Havasını, suyunu, ısısını ona göre ayarlarız. Daha sonra oksijeni vermeye başlarız ve mantarlar oluşmaya başlar.
3: Bu tesiste kuluçka odalarında üretilen mantarlar önce titizlikle hasat ediliyor. Ardından da paketlenerek üretime hazır hale getiriliyor.
1: Başta Malatya ve çevre iller olmak üzere yurt içine gönderiliyor. Bu üretim tesisinin en büyük gücü ise kadın istihdamı. Doğanşehirli kadınlar her gün sabahın erken saatlerinde tesise gelerek hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de üretim zincirinin önemli halkasını oluşturuyor.
7: Çok kolay, çok basit bizim için. Alıştığımız için 2 yıldır buradayım ben.
1: Türkiye'nin dört bir yanında üreticilerin ve emekçilerin bu yoğun mesaisi hem iç pazarda hem de ihracatta ülkenin tarım gücünü taçlandırmaya devam ediyor.
8: İstanbul köklü tarihi ve büyüleyici manzaralarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Zaman zaman yoğun trafik ve kalabalık yaşamı zorlaştırsa da bu eşsiz şehir tüm ihtişamıyla hayranlık uyandırmayı sürdürüyor. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Şimdi söz millette.

tarihi dokusu ve muhteşem manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği. Peki bu büyüleyici şehri İstanbullular nasıl anlatıyor? Gelin bir de cevabı onlardan dinleyelim. Şimdi ise söz millete.

0: İstanbul sizin için ne ifade ediyor?
1: İstanbul bizim için
2: çok güzel.
1: Harika bir yer.
2: Evet.
1: Hiçbir yerde olmayan bir şehir. 8 sene burada çalıştım. Şu an yeni geldim buraya tekrar ama çok değişmiş ve gerçekten çok güzel. Harika bir yer.
3: İstanbul dünyanın buluşma noktası. İstanbul çok güzel bir şehir gerçekten de. Yani ben her sene gelirim. Zevkle yani geziyoruz, dolaşıyoruz. Güzel, insanlar da güzel.
4: Benim için turistik, güzel, eğlenceli, gezmek için bir yer. Bu iki, üçüncüye gelişim.
5: Ama 10 defa da gelsek bıkmayız yani. Çok güzel şehir.
0: Ne ifade ediyor İstanbul?
5: Gezmek için çok güzel. Doyum olmuyor.
0: Evet, biliyorsunuz yerli ve yabancı birçok turistin tercih ettiği bir yer.
5: Evet, ben de tercih ediyorum gezmek için ama.
0: Peki sizce güzelliklerinin yanı sıra ne gibi sorunları vardır?
5: Sorun olarak trafik sorunu var, park sorunu var. Duyuyoruz televizyonlarda. İnsanlar artık park yeri bulamıyor evlerin önünde bile. Ulaşım sorunu var.
6: Trafik tabii her yerde oluyor. Burada da var sorun.
5: Sabırlı bir arkadaşımız.
0: Öyle mi?
5: Evet. O yüzden onda sıkıntı yok.
1: Genelde trafik. Trafik çok. Yani inşallah düzelecek ama ne zaman bilmiyoruz.
0: Nereden geliyorsunuz?
7: Kırklareli Rüyaburgaz. Biz buraya gelmek için saat 6'da yola çıktık. Saat 10'a anca geldik 10'da. Çok trafik var, evet. İstanbul'un tarihi yerlerini seviyorum. Güzel. Denizi güzel. Evet, sahil boyları güzel.
8: Tarihi bir şehir. Yaşanmışlıklar. Örnek veriyorum, Fatih Sultan Mehmet zamanında burada at sürmüş. Bunlar geliyor aklımıza. Bunları bilerek burada yaşamak daha güzel hissettiriyor. Ayrıyetten başka İstanbul yok. Onu bilmek de güzel.
9: Tarih. Hani Türkiye'nin en güzel şehri diyebilirim. Eskişehirliyim aslen ama hani burayı gezmekle bitiremiyoruz zaten. Tarih olarak, tarihçesi çok güzel.
10: Manevi olarak çok değerli bir şehir yani. Hani hem camileri olsun, ne bileyim Galata Kulesi'ne gidiyorsun, orada başka bir şey yaşıyorsun. Pierre Loti'ye gittik, orası daha bambaşkaydı. Dün Çamlıca'ya çıktık, orası yeni bir mimari, orası daha bir bambaşkaydı. Bugün işte şeye gittik, Ayasofya'ya, Sultanahmet'e gittik, orası da bambaşkaydı.
9: Doyamıyorsun camilerine, türbelerine, bütün yani İstanbul'a doyulacak yer değil yani. Yani gezmek için çok güzel ama yaşanacak yer mi bilemeyeceğim.
0: Neden böyle düşündünüz?
9: Ya yaşanacak çok kalabalık.
10: Gördüğümüz tek şey trafik yani. Hani trafik sorunu artık diğer şehirlerde de aynı şekilde midir bilmiyoruz ama toplu taşımayı kullanan pek olmuyor gibi herhalde.
11: İstanbul eşi benzeri olmayan bir şehir bence. Son zamanlarda ne kadar kalabalıklaşsa da, evet, trafik sorunu olsa da gene dünyanın göz bebeği bir şehrimiz. Ya bir de insanlarımız herhalde yediği şeyleri yere atmasa daha iyi olacak.
12: Ben burada okudum. İstanbul herkese hitap ediyor. Fazla trafik var. O biraz insanı rahatsız ediyor.
0: Ne ifade ediyor?
13: Ben İstanbul'a daha önce hiç gelmedim. Çok merak ediyorum zaten. Geldim gerçekten bayıldım. Evet. Gerçekten her şeyle muazzam bir kent. Her şeyle çok.
0: Gözlemleriniz nelerdir? Nasıl beklediğiniz gibi mi?
13: Evet, tarihi bir yapısı var. Ayasofya'yı gezdik tur eşliğinde. Gülhane Parkı'nı gezdik. Biraz da Mısır Çarşısı'nı gezdik işte. Şimdi de bir tekne turumuz var.
14: Çok güzel, beğendik yani. Biz her sene turlara geliriz böyle.
15: Ayasofya'mızı gördük, gezdik, dolaştık. Çok güzeldi. Reisimizden Allah razı olsun. Bir daha da yine Allah razı olsun.
16: Ben Gebze'den geliyorum, Osman Gazi'den geliyor. Balık ekmek gideceğiz, çarşılarını gezdik, alışveriş yapacağız, namazımızı kılacağız inşallah. Ondan sonra evimize gideceğiz.
17: Dediğim gibi gezelim dedik, balık ekmek yiyelim dedik. Öyle gezmeye geldik.
0: Peki en çok neyini seviyorsunuz?
17: Kalabalık, neyini seveceğiz ki, çok kalabalık.
0: Camileri, manzarası sizi etkileyen şeylerden mi?
17: Tabii. Camileri çok güzel. Geliyorduk devamlı çocuklarımızla. Çocuklarımız küçükken güzeldi yani. Trafik bayağı bir kalabalık. Eskiden böyle değildin. Şimdi ama bayağı bir kalabalık, yoğun yani.
18: Eskiden annelerimiz buradan çok alışveriş yapardı. Toptancılardan falan ama şu an biz uzun zamandır gelmiyorduk zaten Eminönü'ne iş güçlü derken. Bugün bir uğrayalım dedik.
0: Bu trafik ve kalabalık güzelliğini kapatıyor mu sizce?
18: Trafik çok etkilendi ciddi anlamda. Yani eskiden atar damarı yerler vardı, Mecidiyeköy gibi. Sadece oralarda trafik oluşuyordu ama şu an hani ara yan mahalleleri de trafikten etkilenmiş durumda diye düşünüyorum ben. Evet. Kendi oturduğumuz mahallelerden, yerlerden görüyoruz bunu.
2: İstanbul çok güzel bir yer. Burada doğdum, burada olmuşlarım. İstanbul çok güzel bir yer. Her şeyiyle böyle, tarihi eserleri, her şeyiyle böyle. İstanbul gibi dünyada yok. Denizi, yaşantısı, gezmesi, tozması dünyada yok. Çok olan yerde her zaman bir sorunlar olur. Yani trafik de olur, her şey olur. Ama İstanbul gibi bir yerde dışında yaşayamam.
0: Nerede yaşıyorsunuz?
19: Bartın'da yaşıyoruz. Buraya Bartın'dan geldik. İstanbul'un güzelliklerini birebir görmek için geldik. Turla beraber geldik buraya. Rehber eşliğinde anlatılınca İstanbul'un güzelliğini, İstanbul'un daha böyle Osmanlı'nın kültürünü görmek daha güzel oluyor efendim. Gelene kadar birkaç yerde kalabalıktan birbirimizi kaybettik. Sadece o var. Başka bir şey yok yani. Bence dünya kenti diyelim.
0: Eminönü'ne geldik. Mısır Çarşısı'na dolaştık. Biz burayı seviyoruz. Böyle tarihini, otantik havasını. Şimdi buradan Karaköy'e geçeceğiz kahve içmeye. Sonrasında Üsküdar'a geçeriz diyoruz. Öyle bugün bir İstanbul gezisi yapmak istiyoruz.
20: Benim beyim sevmez de ben seviyorum.
0: Niye sevmiyor beyiniz İstanbul'u?
20: Doğayı seviyor. Evet. Onun için her şeyini seviyorum. Yani denizini seviyorum, insanları seviyorum. Kalabalıklardan hoşlanıyorum. Sade olduğu zaman, kaldığım zaman ağlıyorum. Yani psikolojim bozuluyor.
21: Ama... A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
22: Üniversitelerde dijital dönüşüm hız kazanıyor. Artan rekabet, akreditasyon baskısı ve verimlilik ihtiyacı yüksek öğretim kurumlarını teknoloji odaklı bir yapıya yönlendiriyor. Küresel eğitim teknolojileri pazarının 2026'da 230 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de BİMSER'in geliştirdiği çözümlerle üniversiteler tüm operasyonlarını tek merkezden yönetebilir hale geliyor. BİMSER CEO'su Murat Atıcı, üniversitelerin tüm idari ve operasyonel süreçlerini tek bir dijital platformda topladığını belirtti.
21: Halkbank'ın katkılarıyla.
23: Haberin radyosu A Haber Radyo.
21: Reklam.
24: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
21: Reklam.
23: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
24: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
23: Bir reklam.
21: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
0: Boğazına geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisiydi. Yaklaşık 185 metre uzunluğunda olduğunu biliyoruz. Çok da oldukça büyük bir gemiydi. Şu an içinde tabii bir trafiğe kapalı durum söz konusuydu. Şu an için açıldığını söyleyebiliriz. Gemiler, vapurlar şu an seferlerini gerçekleştiriyorlar. Panama bayraklı Zaltron isimli 185 metrelik kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nın geçiş sırasında 15 Temmuz Köprüsü'ne yakın bir alanda ve Galatasaray Adası'nın hemen açıklarında arıza meydana gelmişti. Ardından da Kıyı Emniyet Müdürlüğü 3 farklı ekiple birlikte olay yerine aslında hemen geçti diyebiliriz. Kurtarma 3, Kurtarma 5 ve Kurtarma 9 römörklerimiz olay yerine geçti. Yine yetkili mercilerden açıklama gelmişti bununla ilgili. Son olarak da şu an için trafiğe açıldığını söyleyebiliriz. Mısır'dan Rusya'ya seyir halinde olan Zaltron isimli gemi olduğunu biliyoruz. Panama bayraklı 185 metrelik kuru yük gemisi İstanbul'da işte Kuruçeşme sahiline yakın bir noktada makine arızası gerçekleştirdi ve şu anda da arıza giderildi ya da giderilmek üzere kenara çekildi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından şu an içinde yine Boğaz trafiği de açılmış durumda. Vapurlar kendi seferlerini gerçekleştiriyorlar. Onun haricinde herhangi bir problem gözükmüyor. Elbette şu an kameraman arkadaşım Niyazi Kurt ekranlarınıza getiriyor. Oldukça rüzgarlı bir hava durumu var. Tabii deniz trafiğini de ayrıca etkileyen bir husus.

0: oluyor rüzgar? Bundan dolayı mı oldu yoksa farklı bir durum muydu? Bunu bilemiyoruz. Uzun bir yoldan da geliyorlar. Belki uzun bir yola da gideceklerdi. Bu noktada Kıyı Emniyet Müdürlüğü de çalışmalarını yaptığını, aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bununla alakalı resmi bir açıklama yaptı diyelim ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
1: Meral, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Devam edelim Akşam Ajansı'na sevgili izleyenler. Terörsüz Türkiye süreci güvenlik bürokrasisinin kuracağı teknik süzgeçle yeni bir boyuta evriliyor. Türkiye'ye gelmek isteyen örgüt üyeleri güvenlik bürokrasisi tarafından kurulacak doğrulama ve teyit mekanizmasının süzgecinden geçirilecek. Silah bırakanların dönüşlerinde yetki teyit mekanizmasında olacak.
2: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.
3: Terörsüz Türkiye süreci güvenlik bürokrasisinin kuracağı teknik süzgeçle yeni bir boyuta evriliyor. Silah bırakan örgüt üyelerine dönüş yolunda tek yetkili Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerinden oluşacak doğrulama ve teyit mekanizması olacak. PKK terör örgütünün silah bırakmasına yönelik somut bir gelişme olmaması sebebiyle bir süredir durduğu söylentileri çıkan Terörsüz Türkiye sürecinin önümüzdeki günlerden itibaren yeniden ivme kazanması bekleniyor. AK Parti kaynaklarına göre süreçle ilgili bir olumsuzluk yok. Süreç takvimde olması gerektiği gibi işliyor.
2: Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir.
3: Bu kapsamda kısa süre içinde yasa gerektirmeyen bazı idari adımlar atılabileceğinin sinyali veriliyor. Güvenlik bürokrasisinin hem Kandil'le hem de İmralı'yla temas trafiğini hızlandırdığı, örgütün silah bırakmasını teşvik edici adımlarla ilgili değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor. Ancak DEM Parti'nin örgütün silah bırakmasıyla yasal düzenlemelerin eş zamanlı yapılması talebi AK Parti'de karşılık bulmuyor. Yasal düzenleme için silah bırakmanın teyit edilmesi gerektiğine yönelik tavrını sürdüren AK Parti yönetimi, bir yandan da güvenlik bürokrasisinin süreçle ilgili yasal ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklara başladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz günlerde AK Parti yönetimine yaptığı sunum sırasında silahlar ve Türkiye'ye gelecek örgüt üyelerine ilişkin hangi hukuki süreçlerin işleyeceği gündeme geldi. Bu kapsamda MİT hem yasal süreçler hem de teyit ve doğrulama mekanizması konusunda teknik hazırlık yapıyor.
4: Bağlandı.
3: Buna göre çerçeve yasa çıkarıldıktan sonra Türkiye'ye gelmek isteyen örgüt üyeleri güvenlik bürokrasisi tarafından kurulacak doğrulama ve teyit mekanizmasının süzgecinden geçirilecek. Bir anlamda örgüt üyelerinin dönüşlerinde yetki teyit mekanizmasında olacak.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Tunceli'de düzenlenecek Dedeler Zirvesi'nde 81 ilden ve yurt dışından 130 dede bir araya geliyor. 2 gün sürecek zirvede cemevlerinin desteklenmesi, dedelik kurumunun güçlendirilmesi, birlik ve kardeşliğin önemine dikkat çekilecek.
2: Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz.
3: Cemevi Başkanlığı kurulduğu günden bu yana cemevlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve Alevi Bektaşi kültürüyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
2: Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Tunceli'de Dedeler Zirvesi düzenliyor. 2 gün sürecek zirve sadece dedelere özel. Toplantıya 81 ilden ve yurt dışından 130 inanç önderi dede katılacak. Dedeler Zirvesi, inanç önderlerinin taleplerini dinlemek ve onların bakış açılarını anlamak için büyük bir fırsat sunacak.
5: Cami ne kadar bizimse, cemevi de o kadar bizimdir.
3: Dedeler Zirvesi'nde cemevlerinin desteklenmesi ve dedelik gibi konular

0: Türkiye'de zorbalığa maruz kalan öğrenci oranı %70'e yaklaşıyor. Raporda başka ülkelerde akran zorbalığına nasıl müdahale edildiğine ilişkin bilgiler yer aldı.
1: Zorbalığa uğrayan öğrencilerin oranı %70'e yaklaştı. Bu veriler Meclis Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu'nun raporuna girdi.
2: Akran zorbalığının da rengi, boyutu, şiddeti değişti diyebiliriz.
1: Meclis Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu taslak raporunu hazırladı. Raporda akran zorbalığı ile mücadelede başarılı uluslararası uygulamalara yer verildi. Finlandiya'da uygulanan programın zorbaların elde ettiği sosyal ödülleri azaltmayı ve seyirci kalanların empati becerilerini geliştirmeyi hedeflediğine dikkat çekildi. Bunun da zorbalığı önemli ölçüde azalttığı vurgulandı. Avusturya'da uygulanan programda sosyal öğrenme odaklı bir yaklaşımla öğretmenlerin ve öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
3: Tamam ama yeter, kaç tane olacak?
1: İtalya'daki programın akran destekli bir müdahale modeli olduğuna dikkat çekildi. Bu uygulamada öğrencilerin zorbalıkla mücadele konusunda eğitilerek akranlarına destek olduğu, akran eğitimciler aracılığıyla empati ve problem çözme becerilerini güçlendirmeye odaklanıldığı ifade edildi. İskandinav ülkelerindeki çocuk bakım merkezleri, anaokulları ve ilkokullarda çocukların aidiyet duygusunu güçlendirerek zorbalığın önlenmesinin amaçlandığı bildirildi. Raporda söz konusu uluslararası programların incelenerek Türkiye'nin sosyo-kültürel yapısına uygun şekilde uyarlanması önerildi. Uzmanlar akran zorbalığı ile mücadelede yalnızca cezai önlemlerin değil, önleyici ve eğitici yaklaşımlarında büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Akran zorbalığında çarpıcı bir tablo da ortaya çıktı. Raporda yer verilen tabloya göre zorbalık yapma oranı %50'nin üzerinde seyrederken, zorbalığa maruz kalan öğrencilerin oranının %70'e yaklaştığı kaydedildi. 18 milyon öğrenci nüfusu göz önüne alındığında 10 milyona yakın çocuğun zorbalıktan doğrudan etkilendiği ortaya çıkıyor. Raporda özellikle işlevsel zorluk yaşayan çocukların daha büyük risk altında olduğuna dikkat çekildi. Bu gruptaki çocukların en az bir zorbalık türüne maruz kalma oranı %27,2 olarak tespit edildi. Genel olarak 6-17 yaş grubundaki çocukların %13,8'inin zorbalığa uğradığı ifade edildi.
4: Ayırın, ayırın.
0: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde markete giden iki kız kardeş köpeklerin saldırısına uğradı. Kardeşlerin biri yaralanırken diğerinde ise korku ve şiddet nedeniyle kafa sallama travması oluştu.
1: Köpekler bir kardeşi yaraladı, diğerinde ise travma bıraktı. Olay 28 Nisan'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. İki kız kardeş alışveriş yapmak için markete gittikleri sırada köpeklerle karşı karşıya geldi.
5: Markete doğru çıkarken çiçeklerden dolayı köpekleri görmedik. Yokuştan çıkarken köpekler bir anda üstümüze doğru saldırmaya başladı. İlk kardeşime saldırmaya başladılar. Ben de kardeşimi kurtarmaya döndüm. Tekrar gittim köpeklerin arasına. Kardeşimi bırakması için dikkatini dağıtmaya çalıştım. Köpekler bir anda kardeşimi bırakıp bana doğru koşmaya başladı. Bana doğru koşarken de benim ayağım döndü. Düştüm, dengemi kaybedip düştüm yokuştan aşağı. Sonra köpekler bir anda üstüme çıktı. Üstüme çıkarken tasmalı köpek üst ayağıma doğru çıktı. Ben de üstümden savuşturmaya çalıştım. Zaten tasma kısmı ayağıma doğru battı. Bir hafif böyle ayağımda çizikler falan var. Sonra zaten düşmeden dolayı buralarım yara falan oldu.
1: Köpek saldırısına uğrayan iki kardeş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızlardan biri yaralanırken diğerinde ise korku ve şiddetli sarsılma sonucunda travma oluştu.
5: Hala ağrılarım var, acıyor yani bacağım falan, ayağa kalkamıyorum. Kardeşimde şu an kafa kısmında bir şeyler var gibi, yani tik gibi bir şey oldu. Sürekli kafası böyle sallanıp duruyor.
1: Kardeşlere saldıran köpekler belediye ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.
0: İstanbul Şişli'de direksiyonda bayılan sürücünün çarptığı direk Mısırlı turistin üzerine devrilmişti. Beyin kanaması geçiren turist hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.
1: Üzerine trafik ışığı devrilen turist hayatını kaybetti.

0: Kaza 14 Nisan günü İstanbul Şişli'de yaşandı. 24 yaşındaki kadın sürücünün direksiyon başında bayılması sonucu kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarına çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle direk yolun karşısına geçmeye çalışan Mısırlı Esma Salah Hegazi'nin üzerine devrilmişti. Kadın turist yapılan kalp masajının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen turistten günler sonra acı haber geldi. Kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan sürücü taksirle yaralama suçundan adliyeye sevk edilmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
1: İstanbul Şişli'de bir kayınvalide gelinini öldürmüştü. 58 yaşındaki Menekşe Karabacan ifadesinde namusumuzu temizledim dediği öğrenildi. İşte detaylar.
0: Katil kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı. Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim dediği öğrenildi. İstanbul Şişli'de yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Karabacak, gelini olan iki çocuk annesi Burçin Şahin'le tartışmaya başladı. Sonrasında ise dehşet yaşandı.
2: Sokağa tartışma sesleri yükseldi. Dakikalar sonra ise 3 el silah sesi duyuldu ve gelin, 25 yaşındaki gelin hayatını olay yerinde kaybetti.
0: Olay sonrası gelin katili kayınvalide tutuklandı. İfadesi de ortaya çıktı.
3: Sen oğlumu nasıl aldatırsın? Benim oğlum cezaevinde, senin çocukların var, utanmıyor musun dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti. Evde ikimiz kaldık. Sen nasıl yaparsın dedim. O da bana yapacağım dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim.
0: Kayınvalidenin uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Öldürülen Burçin Şahin'in eşinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
1: Çanakkale Gelibolu'da imar planında çocuk parkı olarak görünen alana yapılan kaçak eğlence merkezi belediye ekiplerince yıkıldı. Yıkım sırasında işletmecinin kardeşi olduğu öğrenilen bir siyasi parti ilçe başkanının Türk bayrağı, Atatürk posteri ve Kur'an-ı Kerim'le yıkımı durdurmaya çalışması tepki çekti.
0: İmar planında çocuk parkı olarak ayrılan alandaki kaçak yapı için yıkım kararı uygulandı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yıllardır müzikli eğlence mekanı olarak kullanıldığı belirtilen yapı belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
4: Burası Gelibolu Eritaş mevkiinde imar planında çocuk parkı görünen bir kaçak yapı yıkıldı. Belediye tarafından yıkıldı. Burada müzikli bir eğlence mekanı vardı.
0: Yıkım çalışmaları sırasında ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. İşletmecinin kardeşi olduğu öğrenilen Gelecek Partisi Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman, binadan çıkarılan Türk bayrağı, Atatürk posteri ve Kur'an-ı Kerim'le yıkım ekiplerinin karşısına çıktı. Kaçak işletmeyi savunan parti başkanı, milli ve manevi değerleri algı malzemesi yaptı.
5: Bizi herkes yıkabilir ama vatan düşmanları yıkamaz. Bu bayrak göklerde algılanmış önce biz bu vatanın sahibiyiz.
0: İlçe başkanının kaçak eğlence mekanını kurtarmak için sergilediği bu tavır, çevre sakinleri ve ilçe halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar değerlerin bu şekilde kullanılmasına isyan etti.
6: Şaka gibi diyorum, söyleyecek söz bulamıyorum. Vallahi bu şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Amaç nedir? Aklım da almıyor. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Komik. Herkes bilinçli. Neyin ne olduğunu herkes biliyor. Yani şöyle böyle bir ortamdan Kur'an-ı Kerim'in çıkması şaka gibi.
0: Çevre sakinleri çocuklar için ayrılan bir alanın eğlence mekanına dönüştürülmesine uzun süredir tepki gösteriyordu.
6: Yıllarca mücadele verildi ama halkın, vatandaşın gücü yetmedi açıkçası. Çok şükür ki böyle bir sonuçla bugün yüzleşiyoruz. Bu güzel. Bu çok güzel bir şey.
7: Önceden burası bomboş bir alandı. Belki o yüzden kurulan bir yerdi. Ama şu anda yerleşim yerimiz çok. Çoluğumuz, çocuğumuz, torunumuz, hepsi gezilen yer burası. Böyle bir ortamda çocuklarımız yetişmesini istemeyiz.
0: Belediye yetkilileri kaçak yapıdan arındırılan arazinin asıl amacına uygun olarak yeniden düzenleneceğini ve en kısa sürede çocuk oyun parkı haline getirilerek

0: halkın hizmetine sunulacağını belirtti.
1: Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatıları uçtu efendim. Bazı araçlar su gölüne dönen yollarda mahsur kaldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Keçkel aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Evet, Gaziantep'te fırtına ve sel etkili oldu. Birçok evin çatısı uçtu. Birçok noktada da maddi hasara yol açtı. Yollarda adeta göle döndü. Mahsur kalan araçlar da vardı. Tabii bulunduğumuz noktada da yine aynı şekilde mahsur kalan araçların olduğunu ifade edelim. Trafik de bir yandan adeta felç oldu. Bu sebeple yayını tek gerçekleştireceğim. Hemen ekranlarınıza getirmeye çalışacağım bulunduğum noktadan. Bakın, burası aslında bir alt geçit ve alt geçit tamamen suya gömülmüş durumda. Tabeladan zaten suyun seviyesini ekranlarınıza getireceğim. Sizler de anlayacaksınız. İleride bir araç görünüyor. O aracı da hemen ekranlarınıza getireyim. Bakın, orada yine mahsur kalan bir araç ekipler tarafından kurtarılmaya çalışılıyor. Fırtına birçok evin çatısını uçurdu. Hatta dış kaplamalar, ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle sağanak yağış yaklaşık yarım saat etkili oldu. Etkili olan sağanak yağışın ardından da şehir merkezinde birçok noktada yollar tamamen göle döndü. Bulunduğumuz nokta trafiğe kapatıldı ekipler tarafından. İpek yolu üzerindeyiz bizler şu anda. Bu noktada da yine polis ekipleri tarafından kontrollü olarak trafik sağlanıyor. Ekipler buraya araçları şu anda sokmuyorlar ve açılan bir güzergahtan araçların buradan tahliyesi gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Gördüğünüz gibi bu alt geçitin altı da tamamen dolmuş durumda. Bulunduğum yer Çimento Kavşağı olarak adlandırılan nokta. Bunun yanı sıra şehir merkezinde Alleben Deresi taştı. Derenin taşması da yine o noktada olumsuzluğa yol açtı. Kırsal bölgede hayvanlar sel suyuna kapıldı, sele kapıldılar. Bu yönde bilgi var. Birçok evinde çatısı tamamen fırtına nedeniyle uçtu. Hatta bu noktaya doğru da gelen, bakın, fırtınanın etkisiyle gelen parçalar var. Onları da ekranlarınıza şu anda getiriyorum. Bu parçalarda yine fırtınanın etkisiyle bulunduğumuz noktaya uçan parçalar. Trafik tamamen şu anda kilit olmuş durumda. Şehrin birçok noktasında trafikte de olumsuzluklar ve aksamalar meydana gelmiş durumda. Bu sebeple de kameraman arkadaşımla buluşamadık ve bu noktaya ben olay yerine hızlı bir şekilde geldim. Şu anda bulunduğumuz noktadan da yoğun bir su birikintisinin olduğunu alt geçitte görüyorsunuz. Ekranlarınıza getiriyorum. Bakın, yol tamamen kapatılmış durumda ve su seviyesi de giderek artmaya devam ediyor. Suyun biriktiği nokta burası değil. Sadece birçok noktada da yine araçların özellikle mahsur kaldığını ifade edelim. Burada da bir aracın mahsur kaldığını sizlerle paylaşalım. Ekranlarınıza getiriyoruz. Polis ekipleri tabii bu noktaya gelerek burayı tamamen güvenlik şeridiyle kapatmış durumda ve ekipler de burada güvenlik tedbirlerini sürdürürken diğer yandan da mahsur kalan aracı çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak öylesine kuvvetli bir sağanak yağış geldi ki fırtına ile birlikte süper hücre oluştu. Bir taraftan dolu yağışı vardı, bir taraftan sağanak yağışı, bir taraftan da fırtına vardı. Bu sebeple de hayatı tamamen olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde bulunan Alleben Deresi'nin taşması üzerine Gaziantep Valiliği de bir uyarı yayınladı. Alleben Deresi çevresinde vatandaşların sağanak yağış etkisini kaybedene kadar geçmemesi ve o noktalarda bulunmaması konusunda uyarıların yayınlandığını ifade etmemiz gerekir. Kırsal bölgeyi de elbette ki ne yazık ki etkiledi bu sağanak yağış. Kırsal bölgede de birçok hayvanın da sele kapıldığı yönünde bilgiler elimize ulaştı. Tabii fırtına esnasında dışarıda olan vatandaşlar vardı, yaralanan vatandaşlar var. Onlar da hastanede tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri bir taraftan teyakkuzda, bir taraftan da hem AFAD ekipleri hem de itfaiye ekipleri de teyakkuzda. Özellikle Seyrantepe Mahallesi, Perilikaya, Gazikent mahallelerini selin etkilediğini ve fırtınanın etkilediğini sizlerle paylaşalım. Bulunduğumuz noktada da yine ekipler bu noktaya sevk edildi. Polis ekipleri, trafik polisi ekipleri de bir taraftan burada yolu kapattılar ve diğer noktalardan trafiği yönlendirmeye çalıştıklarını ifade etmemiz gerekir. Şu an ekranlarınıza getiriyorum. Burada da yine çok sayıda ekibin olduğunu ifade edelim. Tabii su tahliye edilecek ancak bir taraftan sağanak yağış saat 8'e kadar etkisini yeniden göstermesi bekleniyor. Meteorolojinin uyarısı var. Bu sebeple vatandaş vatandaşlara da yine uyarıların yapıldığını, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların temkinli, dikkatli olması gerektiği konusunda da uyarıların yapıldığını sizlerle paylaşalım. Burası bir alt geçit, araçlar için bir alt geçit, ancak bu alt geçit de tamamen suyla kaplanmış durumda.

0: O esnada bu noktadan geçmeye çalışan bir araçta suya gömülmüş durumda ve orada kurtarılmayı bekliyor. Tabii mahsur kalanların yardımına AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri koştu. Birçok mahallede yaşanan olumsuzluklara karşı ekipler hala teyakkuzda ve bu noktada görevlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Şu an bakın hala su gelmeye devam ediyor. O noktaya doğru ilerleyeceğim. Ekranlarınıza getireceğim. Bakın buradan da yine su yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor ki burayı da her geçen dakika dolduruyor. İpek yolunda da yoğun bir trafiğin yaşandığını ifade edelim. Halihazırda tamamen dolmuş durumda ve buradan geçmek tamamen imkansız şu an şu dakika itibariyle. Etrafa savrulmuş parçaları görüyorum, çatı parçaları var. Yine fırtına ile birlikte bu noktaya uçup gelen parçaların olduğunu da ifade edelim. Tabi trafik kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışılıyor ancak hala bu noktaya yoğun bir suyun geldiğini ifade etmemiz gerekir. Merkezde bulunan Alleben Deresi'nde taşma meydana geldi. Alleben Deresi taştı. Orada da yine ekipler tarafından güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar o noktaya sokulmuyor. Kırsal bölgeleri de etkiledi. Yaklaşık yarım saat etkili oldu süper hücre. Bir tarafta dolu yağarken bir tarafta sağanak yağış, bir tarafta da şiddetli rüzgar vardı. Çatılar uçtu. Birçok evin çatısı uçtu. Bunun yanı sıra bazı hastanelerin dış kaplamalarının, dış cephe kaplamalarının da uçtuğunu ifade etmemiz gerekir. Şehrin birçok noktasında itfaiye ekipleri teyakkuzda, bunun yanı sıra Büyükşehir Belediye ekipleri de suyu boşaltmaya ve tahliye etmeye çalışıyor. Oldukça yoğun bir sağanak yağışla karşı karşıya kaldı Gaziantep ve bir anda geldiğini de ifade edelim. Fırtına ile birlikte yağışın bir anda gelmesi de dışarıda bulunan vatandaşları olumsuz etkiledi. Şu an yukarıda yağış devam ederken şehrin bir kısmında yağış yok, bir kısmında var. Oradan gelen su birikintileri de bakın bu noktadan alt geçide dolmaya devam ediyor. Araçlar bir tarafta mahsur kaldı. Onları da kurtarmak için ekipler seferber oldu. Şu an bakın ileride mahsur kalan aracı ekranlarınıza getireceğim. O aracı da o noktada ekipler kurtarmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da burada çok sayıda ekibin olduğunu ifade edelim. Polis ekipleri alt geçitlerin büyük bir kısmını güvenlik şeridiyle kapatmış durumda. Bulunduğumuz noktada yine trafiğe kapatıldı ve buradan suyun tahliye edilmesi gerekiyor. Ancak dereler taştı. Bunun yanı sıra bir Seyran Tepesi tadında da fırtınanın etkisiyle tribünlerde çökme meydana geldi. Pazar yerlerinde özellikle uçtu çatılar ve birçok evin çatıları, yüksekte bulunan evlerin özellikle çatıların yollara savrulduğunu ifade edelim. Gaziantep'te bir afet yaşanıyor ve ekiplerinde hali hazırda nöbeti devam ediyor. Şu an çok sayıda ekip sahada çalışmalarını gerçekleştiriyor. AFAD ekipleri bu noktada, yine trafik ekipleri de bulunduğumuz noktaya sevk edilerek trafiğin kontrollü bir şekilde tek bir noktadan akışının sağlanmaya çalışıldığını ifade etmemiz gerekir. Tabii o esnada bu noktada bir can kaybının yaşanmaması da sevindirici yanı, bunu ifade edelim. Zira burada daha fazla araç mahsur kalabilirdi. Şu an o aracın şoförünün de kurtarıldığı bilgisi bana ulaştı. Sadece aracın suyun içerisinde olduğunu ifade etmemiz gerekir. Ve bu noktada da şu an çok sayıda ekibin olduğunu sizlerle paylaşalım. Trafik ekipleri bir taraftan yolun kontrolünü sağlarken bir taraftan da burası suyla dolmaya devam ediyor. Zira o kadar kuvvetli bir sağanak yağıştı ki birçok noktada da su birikintileri oluştu. Araçlar suda kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için de ekipler seferber oldu. Bulunduğumuz noktada Çimento Kavşağı. Çimento Kavşağı'nda yine selden etkilenen bir başka nokta, şehir merkezinden geçen Alleben Deresi de yine taşarak selden etkilendi. Oradaki vatandaşlara da Gaziantep Valiliği tarafından yağış etkisini kaybedene kadar dere kenarında uzak durmaları çağrısında bulundu. Açıklamalarda bu yönde geldi. Tabii orada şehir merkezinde de çok sayıda ekibin teyakkuzda olduğunu ifade edelim. Bulunduğumuz yerse İpek yolunun hemen kenarında bulunan Çimento Kavşağı ve bu noktaya da hala su birikintisi su gelmeye devam ediyor yoğun bir şekilde. Mahsur kalan bir araç var ileride, onun da ekipler tarafından buradan çıkarılması bekleniyor. Ancak çok kuvvetli bir yağış olduğunu, fırtına ile birlikte etkili olduğunu sizlerle paylaşmam gerekir. Fırtına nedeniyle de birçok noktada çatılar uçtu, evler hasar gördü, büyük bir maddi hasara yol açtığını ifade edelim. Kırsal noktada da hayvanların sele kapıldığı yönünde, küçükbaş hayvanların sele kapıldığı yönünde bilgiler var bazı kırsal mahallelerde. Ekipler sahada bir taraftan hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor, bir taraftan da teyakkuzda bulunmaya devam ediyor. Zira yağış uyarısı saat 8'e kadar devam edecek. Akşam saatlerine kadar, gece saatlerine kadar da yağış uyarısı var. Kameranın önüne gelemiyorum. Bu görüntülerle sözü tekrar merkeze bırakıyorum.
1: Mehmet Geçgel'e teşekkür ediyoruz. Gaziantep'teki durumu aktardı bizlere. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, İstanbul Esenyurt'ta polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Boş bir binada uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden uyuşturucuyu ayakkabılarına saklayarak satışını yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Esenyurt'ta bir grubu takibe aldı. Şüphelilerin boş bir binada temin ettikleri uyuşturucuları ayakkabılarına saklayarak satışını yaptıkları, sonrasında ise binadan ayrıldıkları güvenlik kameralarından tespit edildi. İki satıcıyla uyuşturucuyu temin eden bir kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Diğer iki kişi ise uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.
1: Kahramanmaraş'ta 28 Temmuz 2024'te arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille 92 hektar Kızılçam ormanının yanmasına sebep olan sanık 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca yangından kaynaklı 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine hükmedildi.
3: Orman yangınına sebep olan kişiye hapis ve para cezası verildi. 28 Temmuz 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın geniş alanı etkisi altına almıştı. 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ettiği yangın 18 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Ancak tahribat büyüktü. Yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğündeki 92 hektar Kızılçam ormanı küle döndü. Yapılan incelemede yangının 21 yaşındaki MS'nin arkadaşlarına şaka yapmak için attığı torpilden kaynaklı olduğu tespit edildi. Hakkında dava açılan kişi hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca söndürme ve yanan alanın tekrar ağaçlandırma maliyeti olan 43 milyon 752 bin liranın sanıktan tahsil edilmesine hükmetti.
1: Evet, barajlar doldu ancak İstanbul Beykoz'daki Gümüş Suyu Mahallesi'nin günlerdir suyu yok. Sebebi eskiye ait su hatlarında yaşanan arıza, mahalleli evine su götürebilmek için kuyruğa giriyor.
4: Dört gündür giderilmeyen arıza vatandaşı su kuyruğuna mahkum etti. İstanbul 90'lı yıllara geri döndü.
5: Yani 90'ları yaşıyoruz yani, böyle bir şey yok. Millet yani bak, bu hiçbir şey yani. Bir saat önce sen burayı görseydin bidon böyle. Bu ikinci gelişi, doğru mu?
6: Doğru.
5: Bu ikinci gelişi buraya.
4: Beykoz'da Gümüş Suyu sakinleri taşıma suyla günlerini geçiriyor.
7: Dijital çağ diyoruz, yapay zeka diyoruz ama ne hikmetse su, bir türlü suyu veremiyoruz. Telefon açıyorum, işte basınç düşüklüğü, hava var. Hava varsa diyorum ki musluğumu açıyorum, hava gelmiyor diyorum. Gelmesi gerekiyor. O zaman niye gelmiyor diyorum, hava da gelmiyor diyorum. Cevap yok.
4: İSKİ hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle suları kesilen mahalleli, yetkililere ulaşmak için çağrı merkezlerini aradı. Belediyenin çözümü ise su tankerleri oldu.
5: Eski İstanbul'u yaşıyoruz ya, böyle bir şey yok. Hani her şey güzel olacak dedi. Hani o, hani bekliyoruz işte bak.
6: Yağmur suyunun tuvaletleri kullanıyoruz. Abdest suyunu vakıflardan getiriyoruz suyu.
4: Beykozlular günlerdir bidon ve kovalarla evine su taşıyor. Bu manzara su kuyruklarını yaşayan 90'lı yılların İstanbul'unu hatırlattı.
1: Efendim çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Birazdan yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
8: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Euro bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde zayıf bir büyüme performansı gösterdi. Açıklanan öncü verilere göre bölge ekonomisi %0,1 büyüdü. Önceki çeyreğe göre ivme kaybı dikkat çekerken büyüme beklentilerin altında kaldı. Enerji fiyatlarındaki artış ve küresel belirsizlikler ekonomik aktiviteyi baskılayan ana unsurlar oldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Memur ve emekli maaş zammını şekillendirecek tablo için gözler yeni haftaya çevrildi. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş zammını büyük ölçüde belirleyecek olan Nisan ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Bu veriyle birlikte yılın ilk 4 ayına ilişkin enflasyon farkı netleşmiş olacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları büyük ölçüde belirginleşecek. Yılın ilk çeyreğinde TÜFE verileri Ocak'ta %4,84, Şubat'ta %2,96 ve Mart'ta %1,94 artış göstermişti. Nisan ayı için 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde ise aylık enflasyon ortalamasının %3,19 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ekonomistlerin tahminleri %2,50 ile %3,60 aralığında şekillenirken bu beklentiler ışığında yıllık enflasyonun %31,11'e yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2026 sonu enflasyon beklentisi Nisan ayı itibarıyla %28,16 olarak kayıtlara geçti. Mevcut yasal düzenlemeye göre SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Nisan ayı tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden %13,55 oranında zam hakkı doğmuş bulunuyor. Kesinleşmiş zam oranı Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından ilan edilecek. Uzmanlar ilk 6 aylık enflasyonun %15-17 bandında gerçekleşmesini öngörüyor. Enflasyon eğer %15 oranında gerçekleşirse 20 bin liralık en düşük emekli maaşının 23 bin liraya, %16 zamla 23 bin 200 liraya, %17 zamla 23 bin 400 Türk lirasına çıkması bekleniyor. 25 bin liralık bir emekli maaşı ise %15 zamla 28 bin 750 liraya, %16 zamla 29 bin liraya, %17 zamla 29 bin 250 liraya çıkacak. 30 bin liralık bir emekli maaşından örnek verilirse de maaş %15 oranıyla 34 bin 500 liraya, %16 zamla 34 bin 800 liraya, %17 zamla 35 bin 100 liraya çıkması bekleniyor.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarıyla netlik kazandı. Kesimsiz kurbandan, kadınlar kesemez algısına kadar pek çok yanlış bilgi tek tek düzeltildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu toplumda yaygın olan yanlış bilgileri 10 başlıkta açıkladı. Bu kapsamda kurbanda kesim gerçekleştirmeden yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmiyor. Kesimsiz kurban bağışı adı altında yapılan bağışların hiçbir dini dayanağı olmamakla birlikte söz konusu bağışlar kurbanda sayılmıyor. Peki bir kurban hissesine birden fazla kişi ortak olabilir mi? Diyanet merak edilen bu soruya da yanıt verdi.
2: Bir kurban hissesi yalnızca bir kişi içindir. İmkanı olmayan birden fazla kişinin tek kişilik bir hisseye ortak olabileceği anlayışı dinen doğru değildir. aynı hisseye birden fazla kişinin ortak olması halinde kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.
4: Kadınların kurban kesimi yapamayacağı anlayışıysa doğru değil. Kesme becerisine sahip tüm kişiler kurban kesimini gerçekleştirebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışının da doğru olmadığını açıkladı.
10: Büyükbaş kurban ibadeti 2 kişi adına kesilemez çift sayı olduğu için bunda bir problem yok. Kurban ibadeti büyükbaş bir kurbanlık 7 kişi adına kesilebildiği gibi 6 kişi adına da kesilebilir, 4 kişi adına da kesilebilir. Sayının çift veya tek olmasının burada bir önemi yoktur.
4: Kurban kanının anla veya araba tekerleği gibi eşyalara sürülmesi inancının da yanlış olduğu paylaşıldı.
10: Bu tür uygulamalardan uzak durulması gerekir. Halk arasında yaygın olan bir anlayış var.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Çok büyük bir ordumuz ve donanmamız var ve onlar doğrudan geçip geminizi geri çevirin dediler. Makine dairesine tek bir atış, makine dairesini havaya uçurdu. Gemi durdu. Çekici tekneler kullandılar ve sonra biz de üzerine indik. Her şeyin üzerine. Sonra gemiyi ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü? Korsan gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
13: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.
4: Cumhur İttifakı kararlı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşılacak. Süreçte herhangi bir tıkanma veya gerileme söz konusu değil. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile külliyede bir araya geldi. Verimli geçen toplantıda sürece dair yol haritası masaya yatırıldı. Gözler yasal düzenlemelere çevrildi.
13: Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bu kavşağıda kazasız, belasız geçelim arzusundayız.
4: Ortak raporda bir yol haritası ortaya konuldu. Ankara'da siyasi partiler arasında temaslar sürüyor. Kulislerde yasal düzenlemeler konusunda Mayıs ayı içerisinde somut gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor. Cumhur İttifakı bu konuda örgütün tüm unsurlarıyla tasfiyesi ve bunun devletin ilgili kurumları tarafından tespit ve teyidi şartını hatırlatıyor. Bu gerçekleşirse sürecin çok daha hızlanacağı ifade ediliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da artık buradan dönüş yok diyerek kararlılık vurgusu yapmıştı.
14: En kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması Türkiye'nin selameti ve bu başlanmış için işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir.
4: DEM Parti cephesinde de süreçle ilgili toplantılar sürüyor. DEM Parti heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı'ya bir ziyaret daha yapması bekleniyor.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Kişiler, ebeveynler sahip oldukları evlatlarıyla güçlü iletişim halinde olmalılar. Ne gibi duygular hissediyor, ne gibi süreçlerden geçiyor? Bunları bilmediğimiz takdirde yalnızlaşmış olan genç ya da çocuk mutlaka kendine bir alan arıyor.
16: Uzun süreli masa başı oturduğumuzda, uzun süreli bilgisayara baktığımızda, tablete, telefona baktığımızda, ekran bağımlılığında bu fizyolojik evliliklerde bozulma oluyor.
4: Önce Şanlıurfa, ardından Kahramanmaraş. Okul çevrelerinde yaşanan şiddet olayları bir kez daha kontrolsüz ekran kullanımını gündeme getirdi. Uzun saatler kullanılan bilgisayar, tablet ve telefonlar insan psikolojisinde ve bedeninde büyük risklere sebep oluyor. Peki bu riskler neler?
15: Bu ciddi anlamda özgüven problemi yaratıyor. Sosyalleşmeyle ilgili kopuk bir sosyal, asosyal dediğimiz ve bireyselleşme, yalnızlaşma, duygusal iletişimi maalesef kesmeye yönelik bir takım sorunlar yaşayabiliyoruz.
16: Normalde C şeklinde olan boyun eğriliği böyle öne doğru ters C şeklini alıyor. Biz buna boyun kamburu diyoruz, kifoz diyoruz. Sonra sırtımızda yine kambur oluşuyor. Sonrasında eğer hastanın skolyozu varsa skolyozunda artmalar olabiliyor.
4: Söz konusu risklere karşı nasıl tedbir alınmalı?
15: Burada mutlaka bir sınırlama getirmek zorundayız. Bu sınırlamaları

0: Çok minik esnemelerle hem gençlere hem de kendimize yapabiliriz. Ama hayatımızın çok ciddi bir odağında ve aile içi iletişimi ciddi oranda etkileyecek olan ve yalnızlaştığımızı hissettiğimiz bir noktaya geldiysek zaten o evin içinde ciddi bir iletişim problemi ve duygusal etkileşimin olmadığını gördüğümüz bir noktadır.
1: 40 dakikadan fazla oturulmamalı. Yani en güzel aslında o yarım saat. Mutlaka 5-10 dakika ara verilmeli. Aralarda boyun egzersizleri yapılmalı. Mutlaka koltuğumuzun arkasında bir bel desteği olmalı. Dik oturmalıyız. Masamızı yüksekliğine ayarlamalıyız. Bilgisayarın yüksekliğini ayarlamalıyız.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklamların ardından akşam ajansına devam ediyoruz sevgili izleyenler. Sırada şehre yakın ekibinin bu haftaki rotası var. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bulunan Hürmetçi köyüne konuk oldular. İşte Erciyes Dağı eteklerindeki Hürmetçi.

0: Haber'in sevilen programı şehre yakın ekip olarak kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte bu hafta Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'ne konuk olduk. Doğanın ritmiyle yaşayan bir köy burası. Tamamen şehirden uzak, doğayla iç içe yaşamın olduğu bir yerdeyiz. Bakalım burada bir gün bize neler bekliyor. Hazırsanız şehre yakın başlıyor. Hürmetçi Mahallesi'nde hareketlilik sabah saatlerinden itibaren başlıyor. Şu anda gördüğünüz olan Hürmetçi sazı büyük bir alana sahip. Burada mandalar sabah saatlerinden itibaren yayılıma çıkıyorlar ve burada özgürce dolaşabiliyorlar. Şimdi yanında Bekir Erdem var, mahalle sakini, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşıyor. Bu mandalar size ait değil mi?
1: Evet, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu mandalar bize ait. Sabah işte erkenden kalkıyoruz. Bunların yemini falan ayarlıyoruz. Yemlerini bizimle beraber, aynı bizim yaşantımızın onların da fazla bir farkı yok zaten. Aynı bizim gibi. Sabah yemlerini falan veriyoruz. Kanlarını doyuruyoruz. Ondan sonra belli bir süre bunların sağım süreci var. Sağım süreci geldiğinde buzağlarını boşluyoruz. Kanlarını doyuruyoruz. Belli bir süre sonra da bunları araziye boşluyoruz. Sularını içiyorlar. Biraz güneşliyorlar. Güneşe ihtiyacı oldukları için bunlar fazla soğuğu da sevmezler. Fazla sıcağı da. Biraz merada otlandıktan sonra tekrar geri geliyor. Akşam yemlerini yedikten sonra tekrar sağma süreçleri başlıyor bunların.
0: Aslında sabah saatinden itibaren hep buradalar. Yani akşama kadar hep burada zaman.
1: Akşama kadar kalmıyorlar da belli bir süreler güneş şöyle hava soğuduğun başladığında onlar saatini bildikleri için yerlerine akıllarına geliyorlar. Orada kanlarını doyuruyorlar. Oradan tekrar akşam sahamlar oldukları için akşam sahamlarına tekrar başlıyorlar.
0: Kendileri saatleri biliyorlar o zaman.
1: Kendileri biliyorlar evet. Fazla arazide kalmıyorlar. Yaz güneş biraz yaz sıcak oldu. Sıcak olsa biraz daha kalma zamanlar uzuyor da şimdi biraz soğuk olduğu için fazla kalmıyorlar. Suyunu içip geri dönüp kanlarını doyurmaya.
0: Soğuk onları etkilemiyor değil mi?
1: Fazla etkilemiyor şu havada. Kış şartlarında soğuğa da dayanamıyorlar, sıcağa da dayanamıyorlar. Bunlar normalde iki iklimi yaşayan hayvanlar. Yani ne soğuğu ne sıcağı seviyorlar. Tam ortası olacak bunlara. Ilık iklimi çok seviyor bunlar.
0: Evet, zaten sosyal medyada aslında mandaların görüntüsü çok dikkatle çekiyor bir yandan. Suya girişleri, çıkışları. Bu köyde yaşamanın ayrı bir avantajı da var elbette.
1: Şöyle, doğayla iç içeyiz. Hayvanları seviyoruz. Yaşamı seviyoruz. Köyde her imkanımız olduğu için yaşam biraz daha bize şey sanıyor, imkan sanıyor. Tabii doğa bize bir ayrı bir farklılık yaratıyor. Yani doğayı çok seviyoruz.
0: Hürmetçi sazlı özellikle Kayseri'nin en önemli yerlerinden birisi. Burası sadece elbette bir geçim kaynağından ziyade doğayla yaşamın en önemli parçalarından birisi. Bekir abi şimdi az önce mandalar da kaçtı. Yabancıyı gördükleri için mi? Neden?
1: Bunlar biliyor sahabına alışkın olduğu bu şekilde

0: tepki vermiyor. Yabancı oldukları için biraz kendilerini korumaya alıyorlar. Bunlar da yani yabancı olduğunu hissediyorlar. Bu yüzden kaçıyorlar yani.
1: Zaten onların yaşam alanına girdik biz,
0: evet,
1: burada.
0: Şu an tehlike arz diyorlar. Yaşam alanına girdiğimiz için yabancıyı biliyorlar ama kendi kapalı alanında bu kadar tepki göstermezler. Açık alan olduğu için böyle kendilerini şey diyorlar. Savunma koduna geçiyorlar yani.
1: Peki ne kadarlık bir alan burası Hürmetçi Sazlı?
0: Burası bayağı bir büyük yani. 300 dönüme yakın bir arazi var kuş cenneti olarak. Bayağı bir büyük bölümü zaten kuş cenneti. Mandalı, geri kalan manda bölümü, diğer kalan da yıl katlarıyla üçü bir birleşiyor yani.
1: Peki şimdi burada zaten yayılıma çıkıyorlar. 4 mevsim buradalar zaten, hiç değişmiyor.
0: Aynen yani yazın daha çok arazide beklemeler süreleri artıyor. Yaz olduğu için suyun içinde belli bir 4-5 saatini suyun içine geçiriyorlar. Zaten sıcakta fazla duramıyorlar. Derileri bunların hassas olduğu için kendilerini suyun içine alıp suyun içinde koruyorlar. Ondan sonra karnılarını doyuruyorlar. 6 dediğim gibi saat 5-6 arası hava karanlığa başladım. Herkes evini bildiği için herkes kendi ahırına, kendi yerine, yuvasına geliyor yani.
1: Teyzem, şimdi siz gözünüz gibi bakıyorsunuz çocuğunuz gibi.
2: Evet.
1: Bir yandan. Kaç yıldır uğraşıyorsunuz?
2: Aşağı yukarı baba kapısından belli burada 50 senedir uğraşırız.
1: Bayağı da oldu.
2: He. Babanın kapısında da öyleydi. Sağardık, sokardık. Ha, bunu camımızın özelliğinin usulü ne diyeyim sana kızım? Kaymak, yoğurt, sütlü yap, malzemesini yap. Ondan sonra macim özelliği o. İç, pişir, kaynat, iç. Hastaya, şeker hastalığına sana ne diyeyim? Sarılık. Doktor, camız bir doktor. Eğer hakkından gelir de mısmurda bakarsan. Ama bizler gayri yaşlandık, ihtiyarlaştık, gayri bakamıyor. Bu bakıyor.
1: Oğlum.
2: He. Şiraz kesimi bakıyor.
1: Bekir abi artık sen devraldın yani. Zaten bu iş ama 50 yıldır yapıyorsun. Çünkü çok normal değil mi? 50 yıl.
2: Ne yapak? Baba kapısından geldik, burada da başladık.
0: Sağımını falan annem yapıyor mu? Yoğurdu falan pişirmesini annem yapıyor. Geri kalan bakımını falan, yemini falan, altını üstünü temizliğini biz yapıyoruz. Annemi sadece tanıdıkları için camızlar öyle bir şey ki hassas ki sadece bir kişiye alışkın. Bir kişi sağım yapabiliyor. Annem ağacında kimseyi sağdırmazlar.
1: Niye sağdırmıyorlar senin dışında?
2: Tıkmaz, tıkmıyor işte.
0: Huyları
2: tıkmaz.
0: Yapsa öyle.
2: Bak şu gelsin gelin suya dinesin. Şöyle höyük kurur.
1: Gelin mi?
2: Gelinim diye de konuşur.
0: Şu an sağım yaparken sizi görsün ahıra girdiğinizde. Şiddin hemen tepkisini verir. Ya sütüdür, ya depikler, ya buzağı almaz. Ya biraz böyle bir değişik değişik bakar. Yani camızlar biraz değişik bir hayvan. Yani çok şeyler yani, titizler o konuda.

0: Bu inek gibi de ineğe şöyle den, bunu bak fırnaklarını sıkacağım bak. Şöyle sağacağım.
1: Sırtın falan ağrımıyor mu ya?
0: Ağrıyor da ne yapacağım hadi? Başka çare yok. Makineyi almıyor. İki tane süt makinesi var, almıyor.
1: Neyi almıyor?
0: Yalnızlar makineyi almıyor yani. Sağdırmıyorlar. Ha.
2: Dur kızım, dur kız. İyiyim, dur. Benim annem, benim dur. Dur kızım. Ha.
1: İsmi var mı? İsmi, ismi.
2: Bunun ismi ne olacak? Ne diyecek? Hadi.
1: Kızım diye seviyorum.
2: Nazlı kızım diye seviyorum. Nazlı kızım diye.
3: Türkiye'de de farklı bölgelerde görülen yılkı atları Kayseri'de de doğal yaşamın simgelerinden birisi oldu. Tabii onlar rüzgar gibi özgür, toprak gibi sadık, Erciyes gibi güçlü. İşte onlar doğanın özgür ruhları. Hürmetçisi sağzada yaşamlarını sürdürüyorlar. Yanında Bekir Erdem var. Bekir abi onların bekçisi diyebiliriz aslında değil mi? Yılkı atları.
4: Evet, evet. Aynı kapıya çıkıyor sonuçta. Evet.
3: Yani aslında onlar tamamen doğanın özgür ruhları. Bir yanda Erciyes'in gölgesi var, etekleri var. Bir yanda tamamen hürmetçi sazında o çok büyük bir bozkır alanda yaşamlarını sürdürüyorlar. Özgür'e takılıyorlar.
4: Evet.
3: Yani neler söyleyeceksiniz? Yılkı atları gördüğümüz gibi özgürler. Yani onlar evcilleştirilebilir mi? Çünkü yılkı atları bildiğimiz gibi evcil hayvanlar değiller.
4: Zamanında zaten bunlar evcilleşmiş, yabanileşmiş. Köylüler tarafından tallada, bağda, bahçede kullanılıp böyle doğaya özgürce bırakılmış. Sonradan yabanileşmiş şekli bunların. Zaten bunların genetiğinde yabanilik yok. Evcilleştikten sonra bunlar belli bir süre içinde binilmedikleri için, böyle ilgi gösterilmedikleri için biraz yabanileşmiş şekilleri bunlar yani.
3: Evet Bekir abi, şimdi bir anda bakın bu tarafta yılkı atları var. Hemen sol tarafımızda mandalar var. İbrahim Türkmenler rica edeyim. İşte hemen sol tarafta manda, bu tarafta yılkı atları. Tamamen Afrika yaratmayan bir görüntü var
4: burada. Yani burada Afrika'nın bir safarisi gibi, bir parçası gibi, uzantısı gibi bir şey yani. Hepsi bir arada, Erciyes'i, mandalar, ondan sonra yılkı atları olunca biraz safariye benziyor tabii haliyle.
3: Evet, şimdi aslında fotoğraf tutkunlarının adresi burası aynı zamanda. Genelde düğün çekimleri çok iyi yapılıyor. Hürmetçi Sazlı, Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'nde zaten. Çok ilgi gören bir yer. Hem doğanın, huzurun merkezi burası. Muhteşem bir köy. Tabii siz de burada çok zaman geçiriyorsunuz. Özellikle burada doğup büyüdünüz. Atların içindesiniz. Atlar da zaten doğanın bir simgesi.
4: Evet, yani bunun içinde olup da biraz da anlamak da gerekiyor. Tabii atlarla iç içe olman lazım. Atların böyle bir hastalığında falan bir sıkıntısı olduğunu onu hemen bakınca bilmen lazım. Fotoğraf dediğiniz gibi fotoğraf içinde yani dünyaya açılmış artık, burası simgesi haline gelmiş. Türkiye'nin her tarafından gelin damat fotoğrafınız olup bir belgesel klip, buna benzer yani çok gelenler var. Talep çok. Biz de bundan mutluyuz tabii, köyümüzün, Kayserimizin duyulması için. Biz de mutluyuz bundan yani.
3: Evet, şimdi Hürmetçi köyündeyiz. Şehir yakın ekip olarak kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte o muhteşem köy ekranları getiriyor. Sizi şimdi yıl katlarının tam adresine getirdik. Belki görmüşsünüz siz de sosyal medyadan o muhteşem görüntüler, tam da burası işte. Şimdi özellikle evcilleştirilebilir mi dedik. Yanına yaklaştığımız zaman yaklaştırıyordu bu arada yanına. Tabii onların tamamen ruh haline bağlı da oluyor.
4: Evet, çünkü devamlı insanlarla iç içe olduğu için, devamlı fotoğraf işi olduğu için atlar insanlara alıştı, artık kaçmıyor. Bunlar da kendileri benimsedi bir zarar gelmeyeceğini biliyorlar. Bunların içinden de mesela şu karşıda gördüğümüz at eğitildi. Onun eğitimini yaptık, bıraktık. Bunların belli bir yaşları var. 2 ile 2,5 yaş arasında bunların eğitimi, kabiliyeti, tam yaşamlarını böyle eğitim algılayacak, komutu dinleyecek yaşta 2 ile 2,5 arası. Bunları tutuyoruz, eğitimini yapıyoruz ve eğitimini yaptıktan sonra belli bir bunların süresi oluyor. Ondan sonra geri doğaya savuyoruz. Niye savuyoruz? Biraz kendini toparlasın. Doğada biraz ot yemesi lazım. Bunun ayağa kalkması için yemle olmuyor sadece. Bu çayır bunların ilacı. Hastalıklarına falan böyle ağrılarına falan çayırı yedikleri zaman biz onu elimizin elinde beslesek bu kadar hemen ayağa kalkmazlar, ama sazda, doğada iç içe oldukları için, doğada yem, çayır yedikleri için hemen iyileşmeleri mümkün yani.
3: Peki neler yiyorlar? Şimdi görüyorsunuz hem özellikle bu ucu bucağı görünmeyen bozkırda bir yanda gezinirken, yayılırken demek daha doğru olur aslında. Bir yandan da sizlerle besliyorsunuz.
4: Biz onları. Kışın bunların zor şartlarına zaten belediyemiz tarafından yiyintiler gönderiliyor. Kışın 3 ay 4 ay biz bunların yiyintilerini tamamladıktan sonra doğaya bırakıyoruz. Doğaya zaten o süreçte bunlar kendileri zaten bizim verdiğimiz yemeği yemiyorlar. Buradaki çayırı doğayı istiyorlar. O yüzden biz doğaya bırakıyoruz bunları.
3: Çok güzel. Şimdi özellikle yıl kaltları dediğimiz zaman da aslında tamamen yabani vahşi bir hayvan olarak algılanıyor. Yani burada da Hürmetçi Mahallesi'nde zaten bunlar özgürce dolaşabiliyorlar. Peki bunlar tehlikede mi? Yani...
4: Tehlikede değil. Zaten bunlar kendilerini korumaya alıyor. Biz de 7-24 bunların içinde olduğumuz için yani herhangi bir tehlike farz etmiyor. Sadece bizim bir, ufak bir tehlike arz ettiği durumlar doğum süreçlerinde bunların onunla zaten gerekli kontrollerini yapıyoruz. Doğum sürelerinde biraz köpekler yavrularını yeme şeyleri var. Onu da biz önlemimize aldığımız sürece hiçbir şu anda tehlikede görünmüyorlar.
3: Çok güzel. Peki ya bakımları nasıl yapılıyor? Burada kaç saat kalıyorlar? Sizler nasıl ilgileniyorsunuz Hürmetçi Mahallesi'nde yıl katları?
4: Sabah akşam kapalı alanlarımız var bizim belediyemizin tezi. Oraya kapatıyoruz. Sabah 7-6.30 havanın durumuna göre boşluyoruz. Yemini veriyoruz. Orada yemi verdikten sonra orada ister orada yiyor ister doğaya geliyor. Bunlar 6-6.30'a kadar arazide doğada yayılıyor. Doğadan sonra akşam götürdüğümüz zaman biraz daha akşam oraya yem dağıtıyoruz. Yemi yerse yiyor bekliyoruz. 7-7.30 gibi kapalanı tesisle bunları kapatıyoruz. Sabaha kadar bekliyorlar orada.
3: İnsanlar açısından çok ilgi gören bir şey. Koruma altına da alındı aslında burada. Biz salalım zaten Hürmetçi Sanse.
4: Evet, koruma altında zaten

0: Bu bizim meralarımız bayağı bir geniş alan, 300 dönüme yakın bir meramız var. Burada zaten sit alanı kuş cenneti olarak da geçiyor birinci derecede. O yüzden de milli parklarımızın alanında olduğu için kaçak avcıların böyle yani bu atlara zarar verme gibi bir şansı yok. Zaten biz de 7/24 içerisinde olduğumuz için, bizim kontrolümüzde olduğu için herhangi bir sıkıntı görükmüyor şu an için. Yani.
1: Hem yerel yönetimler hem de doğa koruma dernekleri tarafından burası tamamen koruma altına alındı aynı zamanda. Çünkü onların evi zaten burası. Dedi ki mandalar içinde. Onların devi burası. Doğalar.
0: Gerçek doğanın sahibi bunlar. Gerçek doğadaki kalan varlıklar bunlar. Yani bunlar olmasa doğa da olmaz. Doğada yani doğanın da bir anlamı yok zaten.

hayatı emek ister, fedakarlık ister, bir ömür ister aslında. Sabah başlayan iş akşama kadar devam eder. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte bizler de bu emeğin tam merkezinden seslendik sizlere. Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'ne konuk olduk. Bir günümüzü geçirdik. Canlı gönülden insanlarla tanıştık ve emeği de ekranlara getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu'ndan acı haber geldi. Saldırıda yaralanan 11 yaşındaki Almina, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ağaoğlu'nun ölümüyle okul katliamındaki can kaybı sayısı 10'a yükseldi. Kabine 2 haftalık aradan sonra Erdoğan başkanlığında iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanacak. Toplantıda ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci. Masada ayrıca Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler de olacak. CHP Özkan Yalım için kararını verdi. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. İran 14 maddelik yeni teklifini ABD'ye iletti. Ancak teklif Trump'ı memnun etmedi. Yeni saldırıların sinyalini veren Trump, İran henüz ağır bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Bu gelişmeler yaşanırken ABD savaş uçaklarının Orta Doğu'daki hareketliliği dikkati çekti. Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, yeni saate sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Malatya'da bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazanın olduğu noktaya çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza Malatya-Adıyaman yolu Doğanşehir sürgü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir yolcu otobüsü belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazanın ardından sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Daha fazla ayrıntıyı alacağız şimdi. A Haber muhabiri Barış Türel telefon hattımızda detayları aktaracak. Barış, söz sende.
2: Evet, otobüsün şarampole devrilmesi sonucu maalesef bu kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde bir otobüsten söz ediyoruz. Şu anda tabii itfaiye ekipleri o noktada Malatya'da çok yoğun bir yağış olduğunu da ifade ederiz. Tabii otobüsün şarampole devrilme nedeni henüz belli değil ama yağışın olduğunu, yolların çok kaygan olduğunu ifade edelim. Maalesef ilk bilgilere göre ölü ve yaralılar mevcut. Şu anda itfaiye ekipleri o noktada, sağlık ekipleri o noktada, yine polis ekipleri o noktada ve şu an itibariyle tabii yaralılara ilk müdahale yapılmaya çalışılıyor. Doğanşehir'de meydana geldi bu kaza ve şu anda dediğim gibi ilk müdahale gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

0: yapıyor. Ve çok sayıda ekip yine çevreden o noktaya ulaşmış vaziyette. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi diyebiliriz. Tekrar ifade etmekte fayda var. Bir otobüs şarampole yuvarlandı. Ölü ve yaralı bilgisi, özellikle çok sayıda yaralı olduğu yönünde bilgi var. Tabii biz de kaynaklarımızdan bunu doğrulatmaya çalışıyoruz. Dileriz ki hiçbir vatandaşımızın burnu kanamaz, hiçbir vatandaşımız hayatını kaybetmez. Ancak dediğim gibi bu kaza sonrası şu an ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar olduğu yönünde Doğanşehir'de Kuyulu bölgesinde o noktada bu kaza meydana geldi akşam saatlerinde. Şu an itibariyle de dediğim gibi kazaya müdahale gerçekleşiyor. 112 ekipleri bir an önce yaralılara müdahale etmek adına o noktaya gitti. Bazı yaralıların Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı yönünde bilgi paylaşmış olalım şu an itibariyle. Ve dediğim gibi diğer yaralıların da müdahalesi o noktada devam ediyor. Yaklaşık 3 saattir Malatya'da çok yoğun da bir sağanak yağış etkili oluyor ki bazı noktalarda hem yollar kayganlaşıyor hem de yollarda çukurlar sebebiyle o su birikintisi görülmeyebiliyor. Ve bu da aslında biliyorsunuz kazalara sebebiyet verebiliyor ki daha önce de buna benzer kazalar yaşanmıştık. Ama şu an için tespit edilen herhangi bir sebep yok kazaya. Daha doğrusu ilk sebebi bilinmiyor. Tamamen ihmal ve ihtimal üzerinde daha doğrusu konuşuyoruz. Ve bu şekilde de şu anda o Doğanşehir'deki feci kazaya yönelik müdahalede devam ediyor. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. Gelişmeler oldukça da aktaracağımızın bilgisini paylaşalım sizlerle.
1: Barış Türel aktardı detayları. Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu bilgisi var. Henüz nedeni belli değil. İlerleyen saatlerde netleştikçe biz de sizlerle paylaşıyor olacağız efendim. Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Acılı aile kızlarına gözyaşlarıyla veda etti.
2: Damarda kanama olduğundan dolayı ödem oluştu. Ödemin azalmasını bekliyoruz. Stabil tüm Türkiye'de dua edin.
3: Babası tüm Türkiye'den dua istemişti. Okul saldırısından bir acı haber daha geldi. 11 yaşındaki Almina Ağoğlu tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.
4: Annem yanında kızım.
3: 15 Nisan'da Kahramanmaraş Merkez 12 Şubat ilçesi Ayserçalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda bir öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci de yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Almina Ağoğlu günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.
2: Ağır damarda kanama olduğundan dolayı ödem oluştu. Ödemin azalmasını bekliyoruz. Stabil durum. Tüm Türkiye'de dua edin.
3: Yaşam mücadelesini kaybeden kızlarının cenazesini teslim alan ailesi ayakta durmakta güçlük çekti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, cenaze töreninde Ağoğlu ailesini yalnız bırakmadı. Almina, cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 11 yaşındaki Almina için taziye mesajı paylaştı. Acılı aileye başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.
1: Kabine, iki haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor. Toplantıda ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. MİT'ten gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak. Ayrıca Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere de ayrı parantez açılacak.

0: süreci olacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor sonrası yasal süreç beklentisi oluşmuştu. Ankara'nın beklentisi ise PKK terör örgütünün tamamen silahları bırakması. Başkan Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 30 Nisan Perşembe günü külliyede gerçekleştirdiği görüşmede de süreç kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. Sürecin durdurulduğu söylentilerine karşın her iki lider de ivme kazanması yönünde mesajlar veriyor.
1: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
0: Üstelik süreç, güvenlik bürokrasisinin kuracağı teknik süzgeçle yeni bir boyuta evriliyor. Silah bırakan örgüt üyelerinin dönüş yolunda tek yetkili Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerinden oluşacak doğrulama ve teyit mekanizması olacak. Bu kapsamda kabine toplantısında MİT'ten gelen istihbarat raporları ve MİT'in çalışmaları ele alınacak. Dış politika başlığındaysa ABD-İran-İsrail savaşının kalıcı barışa dönüşmesi için atılacak adımlar masada olacak. Başkan Erdoğan 28 Şubat'tan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Savaşın Türkiye'ye yansımaları ve alınan tedbirler de ele alınacak. Ayrıca İsrail'in saldırgan politikalarına dikkat çekilecek, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının devreye girmesi için neler yapılabileceği de değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kalıcı barışla sonuçlanması ve Karadeniz güvenliği konusunda da ayrı parantez açılacak. Öte yandan Adalet Bakanlığı tarafından yeniden açılan eski cinayet dosyaları ve faili meçhul olayların aydınlatılmasında son durumda masada olacak. 2026-2035 yılları arasını kapsayacak olan aile ve nüfus 10 yılı kapsamında belirlenen stratejik adımlar gözden geçirilecek. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor. Arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün çarşamba olması ise 9 günlük tatil ihtimalini güçlendiriyor. Enflasyonla mücadele adımları, fiyat istikrarı politikaları, yatırım ve istihdam alanlarında yapılan çalışmalar da kabine toplantısında değerlendirilecek.
2: Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Açıklama CHP sözcüsü Zeynel Emre'den geldi. Emre ihraç kararının oy birliğiyle alındığını duyurdu. Özkan Yalım'ın ihracı konusunda geç kalınması partilileri rahatsız etmişti.
3: Kasım'a başkanım sen yaptı biraz.
4: Olağanüstü toplanan merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Özkan Yalım'ı ihraç etmek zorunda kaldı. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.
4: Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemli olarak ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiş oldu.
0: Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs'ta olağanüstü toplandı. Yapılan toplantıda Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verildi.
4: Yüksek Disiplin Kurulu da olağanüstü toplantıda dosyasını görüştü ve oy birliğiyle kesin ihracına karar verdi.
0: 57 yaşındaki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki belediye personeliyle rüşvet operasyonu kapsamında Ankara'daki bir otel odasında gözaltına alındı ve tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı.
5: Ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için
0: kamuoyu ihraç kararı beklerken CHP yönetimi ilk etapta Yalım'ın üyeliğini askıya almakla yetinmişti. Karar hem MYK'da hem de milletvekilleri arasında ayrışmaya neden olmuştu.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Özkan Yalım da dahil olmak üzere akçalı ve ahlaki meselelerde koyduğumuz kırmızı sınırların dışına çıkan herkesi ihraç edecektir.
0: Tepkiler üzerine parti yönetimi Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etmişti.
2: ve ABD ve İran arasında son yaşananlar, efendim, müzakere sürecinde Hürmüz

0: krizi bir türlü aşılamıyor. Tahran yönetimi yeni ateşkes teklifini Washington'a iletti. Ancak teklif Trump'ı memnun etmedi. Yeni saldırıların sinyalini veren Amerikan Başkanı Donald Trump, İran henüz ağır bir bedel ödemediği ifadesini kullandı. Bu gelişmeler yaşanırken ABD savaş uçaklarının Orta Doğu'daki hareketliliği dikkat çekti. Yeni bir saldırı an meselesi mi? Detaylar haberimizde.
1: Bir yanda yeniden kurulmaya çalışılan müzakere masası, diğer yanda karşılıklı resleşmeler. Tahran'la Washington arasındaki Hürmüz krizi aşılamıyor. Savaş çanları bir kez daha çalmaya başladı. İran 14 maddelik barış teklifini ABD'ye iletti. ABD Başkanı Donald Trump metni henüz incelemediğini söyledi. Ancak yeni bir saldırının sinyalini vermekten de geri kalmadı.
2: Anlaşmanın ana hatlarını anlattılar. Şimdi bana tam metnini verecekler. Hürmüz'de çok dostça bir ambargo uyguluyoruz. Ancak İran'a saldırılar tekrar başlayabilir.
1: Trump kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da tehditlerini sürdürdü. İran'ın henüz ağır bir bedel ödemediğini dile getirdi. İran'ın bize az önce gönderdiği planı yakında inceleyeceğim. Ancak son 47 yıl boyunca insanlığa ve dünyaya yaptıkları karşısında henüz yeterince ağır bir bedel ödemedikleri için bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. İran'ın teklifinin detayları da netleşti. Tahran yönetimi ABD'nin 60 günlük ateşkes önerisini reddetti. Bunun yerine tüm konuların 30 gün içinde karara bağlanmasını istedi. Teklifte Lübnan dahil olmak üzere savaşın tamamen sona erdirilmesine odaklanılması gerektiği vurgulandı. ABD ordusunun İran çevresinden çekilmesi, yaptırımların ve ablukanın kaldırılması, savaş tazminatı ödenmesi gibi Washington'ı zorlayacak maddeler de teklifte yer aldı. Bu gelişmeler yaşanırken bölgedeki askeri hareketlilik dikkati çekti. Radar verilerine göre ABD'nin savaş ve nakliye uçaklarının İran çevresindeki yoğunluğu arttı. İsrail ordusunun da yeni bir saldırı için hazırlık yaptığı duyuruldu.
0: ABD, Orta Doğu ülkelerine yönelik 8,6 milyar dolarlık yeni silah ve mühimmat satış paketine onay verdi. Paket, 40 günlük savaşta İran'ın hedef aldığı İsrail, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsıyor. ABD, koruyamadığı müttefiklerine yine silah satmış oldu.
3: Kongre devre dışı bırakıldı. Orta Doğu'ya silah satışı onaylandı. ABD koruyamadığı müttefiklerine 8,6 milyar dolarlık silah satıyor.
4: Biliyorsunuz dünyanın en iyi ekipmanına sahibiz. Patriot'lar, Tomahawk'lar, F-35'ler hepsi en iyisi. Diğer ülkeler bunları istiyor.
3: İsrail'in ABD'yi sürüklediği İran'daki savaş tam 40 gün sürdü. İran karşılık olarak İsrail ve Körfez'deki ülkeleri hedef aldı. Hava savunma sistemleri İran'ın füzelerine ve İHA'larına yanıt vermekte zorlandı. Savaş sonunda da hava savunma stokları azaldı. Kırılgan ateşkes devam ederken Washington'dan kritik bir silah hamlesi geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ülkelerine toplam 8,6 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışını onayladı. Satış bildirimine göre ABD, Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füzesi temin edecek. Körfez ülkesi ABD'den ayrıca 1 milyar dolarlık gelişmiş hassas vuruş silah sistemi de satın alacak. ABD'den Kuveyt'e 2,5 milyar dolar değerindeki entegre muhabere komuta sistemi satışına da onay çıktı. İsrail 994 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri ise 147,6 milyon dolarlık gelişmiş hassas vuruş silah sistemi satın alacak. ABD Dışişleri Bakanlığı acil bir durum bulunduğu gerekçesiyle söz konusu satışlar için Kongre incelemesi şartının kaldırıldığını duyurdu. Öte yandan İsrail, ABD'den iki yeni savaş uçağı filosu satın alımını onayladı. İsrail ordusunu güçlendirmek için hazırlanan 119 milyar dolarlık planın ilk aşaması olarak ABD'den F-35 ve F-15 savaş uçağı filoları satın alınacak.
0: İsrail cezaevlerinde Filistinli mahkumlara uygulanan şiddet, işkence ve tecavüzler Birleşmiş Milletler tarafından defalarca belgelenmiş durumda. Londra Üniversitesi Filistin Çalışmaları Merkezi de Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Albeniz'in İsrail hapishanelerindeki işkence olaylarına ilişkin son raporunu merceğe aldı. Üç katılımcının kapsamlı analizi

0: imza attığı çevrim içi seminerde konuşan Birleşmiş Milletler Filistin raportörü işkencenin nasıl devlet politikası haline getirildiğini anlattı.
1: Fiziksel ve psikolojik işkencenin kullanımı İsrail'in süregelen yerleşimci sömürgeci soykırımının belirleyici bir özelliği olmuştur ve etnik temizliği ilerletmek için işlenen bir başka suçtur.
2: İşgalci İsrail işkenceyi soykırım aracı olarak kullanıyor dedi. Filistinli mahkumların sistematik bir şekilde nasıl şiddet ve cinsel istismara maruz bırakıldığını anlattı.
1: Doğrudan ya da dolaylı olarak toplam 300 tanıklık topladım. İşkencenin Filistinli erkeklere, kadınlara ve çocuklara yönetilen cezalandırmanın ayrılmaz bir parçası haline nasıl geldiğini belgeledim. Bu fiziksel ve psikolojik şiddetin yanı sıra zorla yerinden etme, kitlesel katliamlar ve yaşamın tüm araçlarının yok edilmesini içeren amansız bir suç kampanyası yoluyla da gerçekleşmiştir.
2: Londra Üniversitesi Filistin Çalışmaları Merkezi, BM Filistin Özel Raportörü Albaniz'in son raporunu konu alan kapsamlı bir seminer düzenledi. İsrail cezaevlerindeki işkence ve tecavüz olaylarını belgeleyen Albaniz, bu durumun hükümet tarafından teşvik edildiğinin altını çizdi. İsrail'in soykırım ve işkence devletine dönüştüğünü söyledi.
1: Bulduğum şey rastlantısal şiddet değildir. Bu işgalci sömürgeciliğin bizzat mimarisidir. İsrail'in Filistinlere dayattığı şey sürekli, bölgesel ve yaygın bir psikolojik terör rejimidir. Bu rejim bedenleri kırmak, insanları onurlarından yoksun bırakmak ve onları topraklarından çıkmaya zorlamak üzere tasarlanmıştır.
2: 300'den fazla tanığın ifadelerine başvuran Albaniz, İsrail cezaevlerinin karanlık köşelerinde yaşanan vahşeti de tüm ayrıntılarıyla anlattı.
1: Doğrudan belgelediğim uygulamalar arasında ağır dayak, kemik kırma, diş ve kafatası kırma, uzun süreli kelepçeleme ve göz bağlama gibi insanlık dışı yöntemler var. Bu durumlarda zorunlu amputasyonlara, aç bırakmaya, uykusuz bırakmaya, tıbbi bakımın reddine ve tecavüz dahil olmak üzere vahşi cinsel şiddet biçimlerine kadar uzanan uygulamalar görüyoruz. Tecavüzün Filistinli kadınlara, erkeklere ve çocuklara karşı ne kadar aleni biçimde kullanıldığı şok edicidir.
2: Birleşmiş Milletler Filistin raportörü, işkencenin yalnızca cezalandırma amacıyla değil, stratejik bir yöntem olarak da kullanıldığını vurguladı.
1: Gözaltında işkence, Filistinleri aşağılamak, psikolojik bütünlüğünü parçalamak ve kolektif direnişi zayıflatmak için kullanılıyor. Kısa süreli gözaltılarda bile mahkumlara fiziksel ve psikolojik zarar veriliyor. Tecavüzün Filistinli kadınlara, erkeklere ve çocuklara karşı ne kadar aleni biçimde kullanıldığı da şok edici. Cinsel istismara adı karışan yetkililerse kamuoyunda kutlanmış ve hesap verebilirlikten alenice korunuyor.
2: Albaniz, Ekim 2023'ten bu yana tutuklama ve işkence sayısında büyük artış görüldüğüne dikkat çekti.
1: Ekim 2023'ten bu yana en az 1500 çocuk dahil olmak üzere 18.500 Filistinlinin gözaltına alındığını belgeledim. Bunların yaklaşık 9.000 ila 10.000'i hala tutuklu durumda. Neredeyse yarısı herhangi bir suçlama ya da yargılama olmadan tutuluyor. Dolayısıyla kaçırılmış durumdalar. Hukuksuz bir işgalin rehineleri durumundalar.
2: BM Filistin raportörü raporunda bu durumun devlet eliyle nasıl kurumsallaştırıldığına ilişkinde kan donduran detaylara yer verdi.
1: İşgalci İsrail'in işkence politikaları ve onu yönlendiren soykırımcı niyetin İsrail devletinin tüm kademelerinde vuku bulduğunu görüyoruz. İşkence ve soykırım söylemleri yürütme organları tarafından dile getirilmekte, yasama ve yargı tarafından meşrulaştırılmakta ve normalleştirilmekte. Yargı kararları güvenlik iddialarına boyun eğmiştir.
2: Tüm dünyayı bir an önce harekete geçmeye davet eden Albaniz'in uluslararası topluma da önemli bir çağrısı vardı.
1: İsrail, Filistinlilere yönelik tüm işkence ve kötü muamele eylemlerine derhal son vermeli. Ancak Ancak bunu sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler harekete geçmelidir. Raporumda belgelenen vahşi suçları işlettiği ve emrettiğinden şüphelenilen İsrailli yetkililer özellikle Ben-Gvir, Katz ve Smotrich hakkında derhal soruşturma açılmasını ve tutuklama kararları çıkarılmasını tavsiye ettim.

0: survivors.
1: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak, modern dünyanın içine düştüğü anlam krizini ve sömürgeciliğin yeni biçimlerini kaleme aldı. Batı merkezli epistemik kibrin insanlığı yabancılaşmaya sürüklediğini belirten Albayrak, çözümün insanın onurunu merkeze alan yeni bir küresel uzlaşıdan geçtiğini vurguladı.
2: Dünya alarm veriyor. Bu gidişatı sorgulamak zorundayız.
3: Küresel sistemi eleştirdi, sömürgecilik sadece kılık değiştirdi dedi. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak, sömürgeciliğin tarihsel seyrini ve yeni bir uzlaşının hangi koşullarda mümkün olabileceğini kaleme aldı.
2: Daha huzurlu, daha insanca bir gelecek için çözümü sorunları doğuran sistemin içinde aramayı reddediyoruz.
3: Dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini belirten Esra Albayrak, Gazze üzerinden mesaj verdi.
4: İnsanlığın onurunu önceleyen bir uzlaşı inşa etmek, saf siyasi bir tercih değil, ahlaki bir sorumluluktur. Hakim uluslararası düzenin değerlerden yoksun üstünlük anlayışı, insanlığı varoluşsal bir krize sürüklerken, tarih boyunca ilkel ve uygar ayrımı üzerinden her türlü gayri insani muameleyi meşrulaştırmıştır. 7 Ekim ve sonrasında Gazze'de yaşanan soykırımsa, insanlığın yaralı hafızasını yeniden gün yüzüne çıkarmış, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve siyasi meşruiyetine yönelik derin bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir.
2: Dünyanın canlı yayın ekranlarından izlediği, her gün tonlarca bombanın altında can veren Gazze'nin bebekleri, çocukları, kadınları, gençleri. Dünya alarm veriyor. İnsanlık tarihinin son birkaç yüzyılına damgasını vuran ve yeryüzüne daha büyük refah vadeden ideolojilerin, sistemlerin yaşadığımız postmodern, post hakikat çağı gibi iptidai bir noktaya evrilmesi hepimiz için bir sürpriz olsa da bir şeyi bir kere daha ispat etti. Tarih doğrusal değildir. Tam tersine alçalan, yükselen döngüselliklerle tarihi daha doğru değerlendirmek mümkündür.
3: Küresel düzeni eleştiren Esra Albayrak, sömürgecilik bitti sanıldı ama şekil değiştirdi dedi.
4: Sömürgecilik, 1960'larda kapanmış bir sayfa değil, yeni biçimler edinerek varlığını sürdüren bir yapıdır. Dünyada yıllardır postkolonyal çalışmalar başlığı altında yürütülen akademik çalışmalar, sömürgeciliğin farklı biçimlerde yeniden üretildiği küresel yapıyı esaslı biçimde çözümlemekten hala uzak görünüyor. Tam da bu noktada dekolonizasyonu sömürge zihniyetinden özgürleşmenin ve daha özgün, daha adil bir yaşam tahayyülü kurmanın imkanı olarak yeniden düşünmek mümkün olabilir mi?
2: Son yıllarda yükselen bir dekolonizasyon bilincini bütün dünyada görüyoruz. Bugün aynı özgürlük ve adalet arayışının yankısını dünyanın dört bir yanında yükselen Filistin'e destek dalgasında da görüyoruz. Ve bu farkındalık dalgasının hakikatin ve insan onurunun yüceltilmesi için yapılan bir daha asla çağrısına dönüşmesini arzu ediyoruz.
3: Doktor Esra Albayrak yazısında küresel insan hakları söylemine de dikkat çekti.
4: Net şekilde görüyoruz ki 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren küreselleşen insan hakları söylemi tüm gösterişli önermelerine rağmen beyaz adamın yükü retoriğinden öteye geçemedi. Hatta sömürünün ve ötekini terbiye etmenin bir aracına dönüştürüldü.
3: Esra Albayrak, tek merkezli bilgi üretiminin insanlığı yabancılaştırdığını ve anlam krizine sürüklediğini vurguladı.
4: Tek merkezli ve üstünlükçü bir perspektifle şekillenen günümüz bilgi ekosistemi, dekolonizasyon bağlamında öncelikle yüzleşmemiz gereken alanların başında gelmektedir. Zira bilginin üretim ve dolaşım süreçlerinin, tek bir merkezin hegemonyasında şekillenmesinin oluşturduğu epistemik kibir, bugün insanlığın içine sürüklendiği yabancılaşma ve anlam krizinin de asli sorumlularından biridir. Bugün dünyanın saygın üniversitelerinin, bilgi üreten ve uluslararası hukuku temsil eden kurumlarının mevcut krizlerin ve haksız düzenin inşasındaki rollerini ve hegemonik epistemik güçlerini sorgulamak zorundayız. Bu minvalde akademi ve bilginin vicdanı olarak kadim epistemik merkezleri canlandırmak, hatta yenilerini ortaya çıkarmak ve günümüzü yeni ufuklara çevirmemiz gerekiyor.
2: Sömürgecilik sadece siyasal bir süreç değildir ve bekası en çok da zihinlerin ele geçirilmesine bağlıdır.
3: Esra Albayrak, 11-12 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşmesi planlandı.

0: Nanan Dünya Dekolonizasyon Forumu'na katılım çağrısında da bulundu.
1: Sıcak gelişme, Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. A Haber muhabiri Barış Türel telefon hattımızda. Barış, nedir son durum?
2: Maalesef acı haber geliyor. Şu an Malatya'daki o kazada, o elim kazada 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. İlk edindiğimiz bilgiler bu yönde. Otobüsün şarampole devrilmesi sonucu tabii gerçekleşti bu kaza. Bir kez daha söyleyeyim, 4 kişi maalesef hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Tabii Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Malatya Adıyaman Karayolu Polatdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi bu kaza akşam saatlerinde. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi. Muş Yolu Turizm'e ait bir aslında yolcu otobüsü ve maalesef o noktada yaşanılan kaza sonucu, ilk sebebi belirlenemeyen kaza sonucu şu an itibariyle 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde gerçekleşti. Daha sonra yaralılar Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şu anda o noktada polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olduğunu ifade edelim. Şunun da altını çizmekte fayda var. Yaklaşık 5-6 saattir Malatya'da çok yoğun bir şekilde yağış etkili oluyor. Tabii yağışla birlikte yolların kayganlaştığının da bilgisini paylaşalım. Özellikle biliyorsunuz yağmur sonrası, yağış sonrası yollarda birikintiler olabiliyor. İşte bu birikintiler ve kayganlaşan yolda zaman zaman kazalara sebebiyet veriyor ki daha önce de bu tür kazalara şahitlik etmiştik. Ve maalesef bugün akşam saatlerinde Malatya'da da böyle bir elim kaza meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Hemen kazanın hemen ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri önce otobüsün altındaki yaralılara ulaşmaya çalıştı. O noktadaki yaralılara ulaşmaya çalıştı. Yaralıların bir kısmına hemen olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından da bölgeye en yakın hastane olan Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne yaralılar kaldırıldı. Kazada 4 kişi de hayatını kaybetti demiştik. Tabii onların cansız bedeni de Malatya'daki şehir merkezindeki morga kaldırıldı diyebiliriz. Şu an itibariyle vereceğimiz bilgiler bu yönde. Malatya Adıyaman Karayolu ki Malatya'dan Doğanşehir'e, daha doğrusu Adıyaman'a doğru giderken bu otobüs, bu kaza yaşanıyor. Polatdere Mahallesi mevkisinde ki orada da aslında şunu söyleyebilirim. Virajların bir hayli yoğun olduğu bir bölge ve birçok noktada da aslında yollar keskin viraja sahip. İşte böyle bir noktada kazanın yaşanması ihtimali kuvvetle muhtemel. Aslında yağış da işte buna eklenince maalesef böyle bir elim kaza yaşanmış oldu. Tabii şu an itibariyle yaralılar kaldırıldı, hastaneye kaldırıldı. O noktada otobüsü kaldırma çalışmaları da başladı diyebiliriz. Sadece bölgede otobüsün bulunduğunu ifade edelim. Kazaya karışan otobüsün bulunduğunu söyleyelim. Dileriz ki ölü sayısı artmaz. Yaralı olan vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Tabii biz gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça da an be an aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, Barış Türel son detayları aktardı sevgili izleyenler. Malatya'da gerçekleşti bu kaza. Yolcu otobüsü şarampole devrildi. Malatya Adıyaman Karayolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. Aslında Barış da aktardı, virajların yoğun olduğu bir bölge. Aynı zamanda Malatya'da bugün yoğun bir yağış vardı. Yolların kaygan olduğunu tahmin etmek mümkün. Son olarak 4 kişi hayatını kaybetti, 15 yaralının olduğu bilgisi var. Tabii diliyoruz ki hayatını kaybedenlerin sayısı artmaz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz tabii ki. Sürücünün kimliği henüz belirlenemedi. Yoğun bir yağış olduğunu söyleyelim Malatya'da. Ne sebeple gerçekleşti bu kaza bilemiyoruz tabii ki ama yolların kaygan olduğunu tahmin etmek güç değil. Virajların yoğun olduğu bir bölge olduğunu söyledi muhabir arkadaşımız. Malatya Adıyaman Karayolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi yolcu otobüsü. Ölü ve yaralılar var. 4 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi yaralandı. Ekipler oradaydı. Sağlık, itfaiye, güvenlik ekipleri müdahalelerini gerçekleştirdiler. Şu anda da otobüsü kaldırma işlemi gerçekleşiyor. Ne yazık ki 4 kişi

0: hayatını kaybetti bu kazada. 15 yaralı var. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Birazdan yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Aselsan'da uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125.1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kongre devre dışı bırakıldı. Orta Doğu'ya silah satışı onaylandı. ABD koruyamadığı müttefiklerine 8,6 milyar dolarlık silah satıyor.
5: Biliyorsunuz dünyanın en iyi ekipmanına sahibiz. Patriot'lar, Tomahawk'lar, F-35'ler hepsi en iyisi. Diğer ülkeler bunları istiyor.
2: İsrail'in ABD'yi sürüklediği İran'daki savaş tam 40 gün sürdü. İran karşılık olarak İsrail ve Körfez'deki ülkeleri hedef aldı. Hava savunma sistemleri İran'ın füzelerine ve İHA'larına yanıt vermekte zorlandı. Savaş sonunda da hava savunma stokları azaldı. Kırılgan ateşkes devam ederken Washington'dan kritik bir silah hamlesi geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ülkelerine toplam 8,6 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışını onayladı. Satış bildirimine göre ABD, Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füzesi temin edecek. Körfez ülkesi ABD'den ayrıca 1 milyar dolarlık gelişmiş hassas vuruş silah sistemi de satın alacak. ABD'den Kuveyt'e 2,5 milyar dolar değerindeki entegre muhabere komuta sistemi satışına da onay çıktı. İsrail 994 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri ise 147,6 milyon dolarlık gelişmiş hassas vuruş silah sistemi satın alacak. ABD Dışişleri Bakanlığı acil bir durum bulunduğu gerekçesiyle söz konusu satışlar için Kongre incelemesi şartının kaldırıldığını duyurdu. Öte yandan İsrail, ABD'den iki yeni savaş uçağı filosu satın alımını onayladı. İsrail ordusunu güçlendirmek için hazırlanan 119 milyar dolarlık planın ilk aşaması olarak ABD'den F-35 ve F-15 savaş uçağı filoları satın alınacak.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Uydu verisi sayesinde anlık olarak gözetimini yapabiliyoruz.
2: Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe yerleşkesi geniş yeşil alanları ve korunan doğal yapısıyla çok sayıda hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bu popülasyonu korumaya çalışan üniversite, yerleşkede yaşamını sürdüren ve nesli tehlike altında bulunan kara kaplumbağalarını bilimsel çalışmalar kapsamında yakından takip ediyor.
6: Geçen yıldan beri verileri topluyor ve bunları yaparken de bizim markalama dediğimiz bir sistem var. Her bulduğumuz hayvanları biz markalıyoruz. Böylece tekrar aynı hayvanı mı bulduk yoksa yeni bir hayvanı mı bulduk? Bununla ilgili popülasyon yoğunlukla çalışmaları çıkarmış olacağız.
2: Kaplumbağaların sırtlarına yerleştirilen vericiler her hareketi anlık olarak bilim insanlarının ekranına taşıyor. Doçent Doktor Mehmet Kürşat Şahin ve ekibi bu teknoloji sayesinde canlıların nerede beslendiğini, nerede kışladığını ve en önemlisi nereye yumurta bıraktığını tek tek tespit ediyor.
6: Örnek veriyorum, hayvanın yumurtlama dönemindeki bir alanı belirleyebilirsek buradaki üniversitemizin idari birimlerine diyeceğiz ki bu alanlar hassas alanlar, lütfen bu alanlarda bir inşaat faaliyeti ya da başka bir faaliyette bulunmayalım. Ya da yoldaki frekansları arttıysa mesela diyebileceğiz ki böyle alanlarda menfezler oluşturalım, yeraltı menfezleri. Kaplumbağalar sağlıklı bir şekilde karşıdan karşıya geçebilsinler.
2: Sistem o kadar hassas ki sadece konum değil, kaplumbağanın vücut sıcaklığı ve gün içinde kaç metre yol kat ettiği bile anlık olarak izlenebiliyor.
7: Evet, geri dönüştürülmüş maddelerden üretilmiş durumda. Aynı zamanda da güneş panelleri bulunmakta, güneş pilleri bulunmakta. Bu şekilde de çevreci bir yaklaşım oluşmakta takiplerimizde, cihazlarımızda.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Sportif havacılık faaliyetleri gerçekleştiriyoruz 16 yıldır Talas bölgesinde.

0: Kayseri'deki Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü gençlere yönelik önemli çalışmalar yapıyor.
1: 2024 yılında kurulduğu spor kulübümüz, şu anda 300'den fazla üyemiz var. Bu üyelerimiz hepsi Erciyes Üniversitesi'nin Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri. Bunlara 3D modelleme eğitimleri veriyoruz. İşte torna freze makinesi nasıl kullanılır onları öğretiyoruz. Havacılıkla tanıştırıyoruz ve hani bakım teknisyenliği konusunda pilotlarla, işte askeriye gezilerimiz oluyor, pilotlarımızla tanışıyorlar, teknisyenlerimizle tanışıyorlar.
2: Gökyüzüne bakıp hayal kuranlar bu kez o hayali yere indirip gerçeğe dönüştürdü. Kayseri'de 16 yıldır faaliyet gösteren bir spor kulübü, mikrolight paramotor gibi hava araçlarını kendi imkanlarıyla üretmeye başladı. Ve Türkiye'nin vizyonuna katkı sunan bir üretim modeli ortaya çıktı.
1: Kameraları dronların altına bağlayıp sinema filmi fragmanı çekmek gibi bir serüvenimiz vardı. Oradan başladı. Daha sonra kendimiz uçabilir miyiz olayından yürüyerek, yol alarak bugünlere geldik. Yani paramotor gibi, işte mikrolight, gyrokopter gibi değişik hava araçlarını ürettik, uçtuk. Bütün pilotajlarını, testlerini kendimiz yaptık. Şu anda da tescilli hava araçlarımızla uçuyoruz.
2: Yerli olarak üretilen, şimdi bu uçakla birlikte Kayseri semalarında olacağız ve bu üretimin Kayseri'de ne kadar değerli olduğunu ekranlara getireceğiz.
3: Çıkıyoruz.

0: geçtikten sonra çok kolay ama ilk etapta tabii ki her şeyin zorluğu olduğu gibi bunun da zorlukları var.
1: Biz kendi üretimimiz yapıyoruz.
0: Tabii biz bu hava araçlarını 15-16 senedir kendimiz ürettik, yıllarca yaptık. Paramotorcu aerokopter dediğimiz, işte en son bu microlight denilen hava aracını kendi bünyemizde üretip uçuş faaliyetleri gerçekleştirdik.
2: Kulüp yaptığı çalışmalarla gençlerin havacılık sektörüyle ilgili hayallerinin gerçekleşmesini sağlıyor.
0: Bizim için havacılık bir sevda olarak devam ediyor. Yani biz bu işe gönül verdik diyelim ama bizim de peşimizde bu bayrağı devam ettirecek kişiler lazım illaki. Şu anda biz bunu hobi olarak yapıyoruz ama tabii ki bir iş sektörü olabilir, turizme katkıları olabilir.
2: Yine camiye saldırı, yine Almanya. İslam düşmanlığı bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Bavyera eyaletindeki Dieteb'e bağlı Memmingen Camii hedef alındı. Caminin mermer duvarı tahrip edildi. Mermer üzerindeki hilale domuz başı yerleştirilerek caminin girişi kirletildi.
3: Kimliği belirsiz kişilerce giriş kısmına zarar verilmiş ve kabul edilemez semboller bırakılmıştır. Bu saldırı bizi derinden üzse de cevabımız nefret veya öfke olmayacaktır.
2: A Haber'e konuşan Dieteb Memmingen Camii Derneği Başkanı Muhammed Kul, olaya sağduyuyla yaklaştıklarını söyledi.
3: Bizim kapımız ön yargıdan uzak duran ve herkese her zaman olduğu gibi açıktır. Biz barış içinde bir arada yaşamaya olan inancımızı koruyoruz ve herkesi bu sükunete davet ediyoruz.
2: Provokasyon amacı taşıyan saldırı sonrası Alman polisi soruşturma başlattı. Avrupa'da son dönemde camilere yönelik saldırıların artması endişeleri daha da büyütüyor. Uzmanlar İslam karşıtlığı ve ırkçı saldırıların siyasi ve sosyal gerilimlerle beslendiğine dikkat çekiyor.
4: Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız.
2: Gizli tutulan UFO belgelerini açıklayacağını bu sözlerle dile getirmişti. İnsanoğlunun dünya dışı yaşam merakını bir kez daha alevlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın UFO dosyalarını açıklama planı yeniden gündeme gelirken, uzmanlar bu süreci hızlandıran 3 temel faktöre dikkat çekti.
4: İlk dönemimde çok sağlam insanlarla konuştum ve inanılmaz şeyler gördüklerini söylediler.
2: Bunlardan ilki artan küresel güvenlik ve nükleer savaş endişeleri. Öyle ki Trump bu tartışmalara nokta koyacağını gerilim ve çatışmalarla dolu bir dönemde söyledi. İkincil olarak siyasi krizler ve tartışmalar geliyor. İç ve dış politikada yaşanan gerilimler karar alma mekanizmalarını zorlarken kamuoyundaki kutuplaşmayı daha da artırıyor. ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'ye göre bu durum kitleleri oyalamaya yönelik bir dikkat dağıtma aracı olarak görülüyor. Üçüncü başlıksa kamuoyu baskısı. İnsanoğlu yüzyıllardır evrende yalnız mıyız sorusunu soruyor. Buna cevap aramak için trilyonlarca dolarlık uzay yatırımları yapıyor, sayısız komplo teorileri üretiyor. İddialara göre bu unsurlar ABD'yi tarihi bir açıklamaya doğru itiyor. Daha önce Trump'ın selefleri de bu tartışmaları sık sık gündeme taşımıştı. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter 1969'da bir UFO gördüğünü söylemiş ve başkan olmadan önce bilgileri açıklama sözü vermişti. Barack Obama ise UFO'lar hakkında bilgi istediğini ancak dünya dışı varlıklarla temasın kanıtlanmadığını ifade etmişti.
5: The real uzaylılar gerçekler ama ben görmedim. 51. bölgede tutulmuyorlar.
6: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklamların ardından akşam ajansına devam ediyoruz sevgili izleyenler. Burdur'da boş arazide bulunan kafatasının 11 yıl önce Isparta'da kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu ortaya çıktı. İki kişi tutuklandı. Çetin'in vücudunun geri kalanı aranıyor.
8: Isparta'da kaybolduğu kafatası Burdur'da bulundu. Sır perdesi 11 yıl sonra aralandı. Burdur'da Mart ayında boş bir arazide battaniyeye sarılı bir kafatası bulundu. DNA incelemesinde kafatasının 2005 yılında Isparta'nın Senirkent ilçesinde kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu ortaya çıktı. Çetin ailesi geçen yıl Müge Anlı'nın programına katılarak oğullarının izini aramıştı.
9: Yıllardır oğlumdan hiç haber alamadık, ses soluk yok.
10: Sağ olduğunu hiç tahmin etmiyorum.
8: Şüpheler Çetin'in çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'ın üzerinde yoğunlaştı. İddiaya göre Akçay ile Çetin'in eski eşi Derya Kor arasında ilişki vardı. Bunu öğrenen Mehmet Çetin de arkadaşı Bayram Akçay ile tartışmış, boğazına bıçak dayamıştı. O günden sonra da ortadan kayboldu.
10: Sol eliyle bıçağı şöyle yaptı, şurana dayadı. Ben onu öldürmeye geldim de.
8: Akçay'ın Çetin'in ailesine Mehmet cinsiyetini ve kimliğini değiştirip Antalya'ya gitti dediği de iddialar arasında.
11: Oğulları kaybolduktan sonra aileye denmiş ki sizin oğlunuz cinsiyet değiştirdi.
8: Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Bayram Akçay tutuklandı ancak bir süre sonra serbest bırakıldı. Çetin'e ait kafatasının bulunmasının ardından faili meçhuller arasına kaldırılan dosya yeniden açıldı. Çetin'in eski eşi Derya Kor ve iddiaların odağındaki arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alındı. Sorgularının ardından ikisi de tutuklandı. Dosyaya cezaevinde hükümlü olarak bulunan iki kişi daha şüpheli sıfatıyla eklendi. Mehmet Çetin'in cansız bedeninin kayıp olan diğer parçaları aranıyor.
7: İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü çalışmada zehir tacirlerinin Kadıköy'deki gece kulüplerinde şifreli sipariş sistemi kurduğu ortaya çıktı. Yani garsona şifreyi söyleyene anında uyuşturucu temin ediliyordu. Üstelik bu ağda pilavcı ve kuaför dahi yer alıyordu. Operasyonda 75 kişi tutuklandı. İşte operasyonların perde arkası.
12: Hedefimiz belli ve nettir. Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız.
2: Şifreli uyuşturucu ağı deşifre oldu. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Kadıköy'ün ışıltılı sokaklarının ardındaki karanlık uyuşturucu ağını uzun süren bir takiple yerle bir etti. Operasyonda 75 kişi tutuklandı, detaylar ortaya çıktı.
13: Bu uyuşturucu maddenin alıcıyla satıcı arasındaki bir garson olduğu ortaya çıktı. Garson masaya geliyor, size menüyü veriyor. Siz açıyorsunuz ve içerisinde olmayan bir içeceği istiyorsunuz. Yani örnek veriyorum. Şimdi burada bir içecek tablosu var ama onların içerisinde o listede olmayan bir özel içecek istiyorsunuz. Bunu istediğinizde hemen oradaki garson mesajını alıyor.
2: Uyuşturucu tacirlerinin dışarıdaki kalkanı bir pilavcı dükkanıyla kadın kuaförü ve takıcı çıktı.
13: Özellikle buradan çıkan kişilerin pilavcıya gittiğini görüyorlar.
14: Evet.
13: Ve yüksek profilli kişilerin bu

0: esnaf diyebileceğimiz yerden pilav yiyebilme ihtimalini çok zayıf görüyor polis. Hı hı. Ve sonra buraya, bu sefer buraya müşteri olmaya başlıyor narkotik polisi. Hı hı. Bir de görüyor ki burada pilavı isterken bilmem neyli pilav dediğinde pilavın yanında peçetenin altında uyuşturucu maddeyi çaktırmadan verdiğini görüyor.
1: Ve Necati Arabacı suç örgütü operasyonu.
0: Narkotik suçlarla mücadele şube müdürü ekipleri bir operasyon daha yapıyormuş. Hı hı. Ve yapılan bu operasyon İzmir Tunceli'de de gerçekleşti, İstanbul merkezde. Hı hı. Ve toplamda 5 kişi alındı ve alınan bu 5 kişiyle birlikte MASAK raporlarını araştırılması, MASAK'la, Europol'la yapılan araştırma sonucu Merve, 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
2: Erzurum'da bankaya olan borcu nedeniyle aracı haczedilen bir kişi, kendisi hakkında icra takibi başlatan avukatı bıçakla tehdit etti. Dehşet anları kameraya bakın nasıl yansıdı.
3: Hukuk bürosunda bıçakla dehşet saçtı. Olayın adresi Erzurum. Kadir Polat'ın bankaya olan borcu nedeniyle aracına haciz konuldu. Bu duruma öfkelenen Polat, ilgili hukuk bürosuna gitti. Hakkında icra takibi başlatan avukatla tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle Kadir Polat, yakasına yapıştığı avukat Taha Bağaçlı'yı bıçakla tehdit etti. Bu sırada diğer ofis çalışanları öfkeli adamı sakinleştirmeye çalıştı. Avukat ise soğukkanlılığını koruyarak Polat'a ofisi terk etmesini söyledi. Avukat Taha Bağaçlı'nın ofisten çıkmasının ardından saldırgan da olay yerinden kaçtı. Avukatın şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen polis saldırganı gözaltına aldı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: İstanbul Fatih'te bir turist berbere giderek saç sakal tıraşı oldu, ancak kapısında 400 lira yazarken kendisinden 133 euro çektiler. O anlar kayda da alındı. Görüntülerin yayılması üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. İşletme belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
4: Ben 10 eurodan 133 euro ödedim. Bu doğru değil. Siz önceden sormalısınız.
1: Kapısında 400 lira yazıyordu. Fakat turistten tam 7100 lira aldılar.
4: Ücret 400 TL. Onlar yaklaşık 7000 TL alıyor.
1: İstanbul Fatih'te bir berbere giden turist saç kesimi ve sakal tıraşı yaptırdı. İşlem tamamlandıktan sonra turistin hesabından 7100 lira çektiler.
4: Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bakın ben Brezilyalıyım.
5: Verelim şeyi, iki numarasını gönderelim. Yoksa yok.
1: Berberden çıkan turist hesabını kontrol edince şaşkına döndü.
4: Bana post cihazını uzattılar, ben de ödedim. Ancak farkında değildim. Sonra sokakta yürürken fark ettim. Benden 7000 TL çekmişler.
1: Olayın ardından Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulaması ve haksız ticari pratik iddiaları ile ilgili inceleme başlattı. Yetkililer işletmenin faaliyetlerini mercek altına aldı.
4: Türk insanları çok iyi insanlar, ancak siz iyi insanlar değilsiniz.
1: İnternet yorumlarında da aynı yöntemle onlarca kişiyi dolandırdığı görülünce Fatih Belediyesi ekipleri söz konusu berber dükkanını mühürleyerek faaliyetlerine son verdi.
4: Buraya gelmeyin arkadaşlar, bu berbere gelmeyin, yoksa paranızı çalacaklar.
2: Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi Türk finaline sahne olacak. Vakıfbank ve Eczacıbaşı bugün saat 20'de şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
6: Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi finali Türk derbisine sahne olacak. İstanbul'da gerçekleştirilen dörtlü finalde ilk finalist Vakıfbank oldu. Sarı Siyahlılar 2-0 geriye düştüğü maçta İtalyan temsilcisi Imoco'yu 3-2 yenerek finale yükseldi. Diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit'in ise yarı finaldeki rakibi Scandici'ydi. Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmada Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt'un final setinde ortaya koyduğu etkili oyunla rakibine üstünlük kurdu ve 3-2 kazanarak finalde Vakıfbank'ın rakibi oldu. 2022-2023 finalinde de karşı karşıya gelen iki takım, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finalinde yine kupa mücadelesi.

0: mücadelesi verecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen Final Four organizasyonunda final mücadelesi saat 20'de başlayacak.
1: ...61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı başkent Ankara'da muhteşem bir final heyecanıyla tamamlandı. Yarışın kazanan ismi Avustralyalı sporcu Sebastian Verwickold.
2: Bir taraftan sporu sevdiren, yaygınlaştıran, diğer taraftan da ülkelerin güzelliklerini, değerlerini tanıtan çok güzel bir organizasyon.
3: Ege'de başladı, Akdeniz'de devam etti. Başkent Ankara'da çevrilen son pedallarla heyecan dolu final yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 27 yıl sonra yeniden Ankara'da tamamlandı. Organizasyonun startını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.
2: 27 yıl aradan sonra 27 ülkenin katılımıyla bu organizasyonu yapıyoruz.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden verilen startla birlikte 147 bisikletçi 108 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Son etapta turkuaz ve kırmızı mayoyu Kaya Rural Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick giydi. Yeşil mayoyu XDS Astana takımından İtalyan Davide Ballerini, beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı taşıdı. Heyecan dolu yarışta gözler bitiş çizgisindeydi. Sebastian Berwick genel klasmanda liderliği kimseye bırakmadı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick kazandı.
1: Askeri dehası, devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle tarihin büyük liderleri arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet vefatının 545. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

0: Kur'an tilaveti yapıldı, devlet erkanı ve vatandaş dualar etti. İstanbul'u fethiyle tarihe damga vuran Fatih Sultan Mehmet Han, vefatının 545. yıl dönümünde dualarla anıldı.
1: Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han, Fatih Hazinesi'ndeki bulunan türbesinde yoğun kalabalıkla anıldı.
2: Osmanlı'nın en büyük komutanlarından biridir. Bize İstanbul'u fetheden önderimizdir. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.
3: Türk olarak, Osmanlı'nın damı olarak bizim büyüğümüzdür. Allah gani gani rahmet eylesin.
4: Çok anlatılmaz. Ancak gelip burada göreceksin, dua edeceksin yetiyor. Dualarımız inşallah kabul olur.
0: Fatih Camisi Haziresi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde düzenlenen anma programına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program duayla sona erdi.
5: Büyük bir devlet adamı, büyük bir komutan, aynı zamanda büyük bir lider olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ölüm yıl dönümü için bir araya geldik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, makamı âli olsun.
0: İstanbul'un Fatihi 2. Mehmet, saltanat hayatı boyunca büyük zaferler kazandı. Askeri dehası, devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle tarihin büyük liderleri arasında yer aldı. Türk ve İslam dünyasında kahraman olarak kabul edilen Fatih, babası 2. Murat'tan 880 bin kilometre olarak devraldığı Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometre kareye çıkardı. İstanbul'u 54 gün süren kuşatmanın ardından 1453 yılında fethederek Fatih unvanını aldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı 3 Mayıs 1481 tarihinde hayata veda etti.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yeni saate başlamadan önce günün öne çıkan başlıklarına bakacağız efendim birlikte. İlk başlığımız Boğaz'da gemi arızası. İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz günlerde facia ucuz atlatılmış. Yeniköy açıklarında dümen arızası nedeniyle 147 metrelik dev konteyner gemisi yalılara metreler kala karaya oturmuştu. Boğaz'da yine bir gemi arızası oldu. Gemi trafiği çift yönlü durduruldu. Son duruma birazdan bakacağız birlikte. Bir diğer başlığımız ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin. İran 14 maddelik yeni teklifini ABD'ye iletti. Ancak teklif Trump'ı tatmin etmişe benzemiyor. Havada bir kez daha savaş kokusu var efendim. ABD Hürmüz Boğazı'nda ilan ettiği ablukadaysa bugüne kadar 49 gemiyi engellediğini duyurdu. Gelişmeleri birazdan detaylandırıyor olacağız. Ve son başlığımız terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan eski meclis başkan vekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının üzerinden bir yıl geçti. Önder'le ilgili çok sayıda siyasetçi anma mesajı yayımladı. Hangi siyasetçi hangi mesajları verdi? Birazdan bültenimizin içinde yer vereceğiz ve yeni saate başlıyoruz. Ne yazık ki geçtiğimiz saatte bir kaza haberi paylaşmıştık sizlerle. Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi efendim. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. A Haber muhabiri Barış Türel telefon hattımızda son durum aktaracak. Barış, söz sende.
1: Evet, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşandı bu elin kaza. Akşam saatlerinde şu anda tabii İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti maalesef. Bizim edindiğimiz bilgi bu yönde. Biz de şu anda kameraman arkadaşımla birlikte kaza yerine gidiyoruz. Doğanşehir merkezine doğru gidiyoruz. Doğanşehir'den Adıyaman'a doğru giderken zaten Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde Polatdere merkezinde yaşandı bu kaza. Bir otobüs firmasına ait bir yolcu otobüsüydü ve tabii şunu ifade edelim, şarampole yuvarlanır yuvarlanmaz olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çevredekilerin ve oradaki vatandaşların ihbarıyla sevk edildi. Çok yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Tabii yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ama şunu da ifade edelim. Tabii bölgede yoğun bir yağış var. Malatya yaklaşık 5-6 saattir yağışın etkisi altında ve tabii acaba otobüs kaydı mı veya tabii biliyorsunuz yağmur sonrası birikintiler oluşabiliyor yollarda. İşte bu nedenle acaba bir birikinti sonrası otobüsün sürücüsü hakimiyeti kaybetti. Bu şekilde mi otobüs devrildi? Tabii bunu bilmiyoruz ama dediğim gibi şu an itibariyle maalesef bilinen tek bir gerçek var. 4 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı. Maalesef yaralılar şu anda Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ve orada da müdahaleleri gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Bir kez daha güzergahından bahsedelim. Polatdere mevkisinde meydana geldi. Doğanşehir ilçesine bağlı Polatdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 34 TB 3349 5349 plakalı bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonrası, şarampole yuvarlanması sonrası bu elin kaza meydana geldi. Şu an itibariyle de zaten otobüs kaldırma çalışmaları devam ediyor bölgede. Sağlık ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin bulunduğunu ifade edelim. Tabii orada şu anda yağış yine devam ediyor. Biz de yaklaşık bir 15 dakika içerisinde orada olacağız. Canlı yayın yapma durumumuzda olacak elbette ki. Oradaki tabloyu daha net bir şekilde göstereceğiz ama bir kez daha toparlamakta fayda var. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu maalesef 4 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı. Dileriz ki bu sayı artmaz. Tabii temennimiz bu noktada. Bir yandan da hastaneyle bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Yaralıların son durumuyla alakalı bilgi almaya çalışıyoruz. Dediğim gibi az sonra da olay yerinden canlı bağlantı belki gerçekleştirirsek tabloyu daha net bir şekilde gösterebiliriz diyelim ve sözü şimdilik yeniden sizlere bırakalım.
0: ve Ankara haftaya kritik başlıkların görüşüleceği kabine toplantısıyla başlayacak sevgili izleyenler. Erdoğan başkanlığındaki toplantıda en kritik konu

0: Belarus Türkiye süreci olacak. Dönüş yolu için yapılan hazırlıklar, MIT'in saha raporları ayrıntılarıyla masada yer alacak. Toplantıda Orta Doğu'daki son durumu yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak.
1: Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış bir ihanet olacaktır.
2: Orta Doğu'daki ateş çemberi, bölgesel ve küresel gelişmeler, terörsüz Türkiye'de son durum. Yeni hafta bu başlıkların görüşüleceği kabine toplantısıyla başlayacak. Türkiye savaşın başından beri kalıcı barış için diplomasi yürütüyor. Bu kapsamda atılabilecek yeni adımlar ve savaşın Türkiye'ye yansımalarının masada olması bekleniyor. Türkiye bir yandan da İsrail'in saldırgan politikalarına dikkat çekmek için adımlar atıyor. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için sürdürülen seferberlik ve Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması da görüşülecek başlıklar arasında.
1: Biz Türkiye olarak ilk günden beri olduğu gibi sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız.
2: Ve terörsüz Türkiye bu hafta kabinenin en sıcak başlığı olacak.
1: Çok daha hassas yönetilmesi gereken bir kavşağa varılmış oldu. Bu kavşağa da kazasız belasız geçelim arzusundayız.
2: Sürecin yasal boyutunun ne zaman hayata geçeceği merak edilirken Ankara başından beri önce PKK terör örgütü silahları bırakacak diyor. Son durumuysa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Nisan'da külliyede yaptıkları görüşmede ayrıntılarıyla ele aldı.
1: Biz bu yola ittifak olarak Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden birini kaldırmak için çıktık. Sinsi oyunları bozmak için çıktık.
2: Bir yandan dönüş yolu içinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'ye dönmek isteyen terör örgütü üyeleri kurulacak doğrulama ve teyit mekanizmasının süzgecinden geçirilecek. Tüm yetki teyit mekanizmasında olacak.
1: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
2: MIT teknik hazırlıklara başladı. Örgüt üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye'ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı gibi başlıklarda değerlendirmeler yapıldı. Hazırlanan raporların kabinede ele alınması bekleniyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın planına yanıt verdi. Planın kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum dedi. Yeterince bedel ödemediler diyerek de yeni tehditte bulundu. Washington'a gidiyoruz. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız gelişmeleri. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Notları için söz İrfan Sapmaz'da.
3: Evet Sümeyye, ABD-İran hattında ateşkesin geleceği yeniden belirsizleşti diyebiliriz. İran'ın Pakistan üzerinden ilettiği bildirilen yeni barış planına ilk yanıt ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump planı incelediğini ancak kabul edilebilir olacağını düşünmediğini söyledi. Daha sert mesajsa şu sözlerle verdi. İran henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi. Reuters'a göre bu açıklama Washington'ın İran'ın teklifini mevcut haliyle yeterli bulmadığını ve askeri seçeneği tamamen masadan kaldırmadığını gösteriyor. Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre İran'ın 14 maddelik planı savaşın sona erdirilmesini, ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını, yaptırımların hafifletilmesini ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin düşürülmesini içeriyor. Ancak planın en kritik eksikliği Washington'ın öncelikli gördüğü nükleer başlıkta. Reuters İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokları ve nükleer program konusunda net ve erken bir taviz vermediğini, bu nedenle Beyaz Saray'ın plana mesafeli yaklaştığını aktardı. AP'ye göre Trump daha önce İran liderliğini dağınık olarak nitelendirdi ve önlerinde iki seçenek olduğunu söyledi. Ya bir anlaşma ya da askeri saldırı ihtimali. Bu nedenle Washington'da değerlendirme şu yönde. Trump diplomasi kapısını tamamen kapatmıyor ancak İran'dan daha ağır tavizler koparmak için askeri baskıyı masada tutuyor. Sahadaki gerilim de devam ediyor. Associated Press Hürmüz Boğazı yakınlarında bir kargo gemisinin küçük tekneler tarafından saldırıya uğradığını bildirdi. Mürettebatın zarar görmediği saldırı savaşın başlamasından bu yana bölgede

0: Hala deniz ablukası, hava unsurları ve bölgesel üsleriyle İran üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Bu arada ABD yönetimi Orta Doğu'daki müttefiklerini büyük çaplı silah satışını hızlandırdı. Reuters'a göre Trump yönetimi Kongre'nin olağan inceleme sürecini bypass ederek İsrail, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam 8,6 milyar dolar aşan askeri satışı onay verdi. Satış paketinde Katar'a Patriot füze savunma hizmetleri, Kuveyt'e entegre komuta sistemi, İsrail ve Körfez ülkelerine hassas güdümlü silah sistemleri yer alıyor Sümeyye.
1: İrfan Satmaz, çok teşekkür ediyoruz. Son durumu aktardı Washington'dan bizlere. Sevgili izleyenler, İsrail'in soykırımcı güvenlik bakanı Ben Gvir provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Filistinlilere idam yasasının mimarı olan Ben Gvir'in 50. yaş gününü eşi Urgan figürlü pastayla kutladı.
2: Doğum gününü kutlarken bile daha çok katliam diledi. Urgan figürlü pastayla Filistinlilere yönelik idam tasarısına provokatif gönderme yaptı. İsrail'in aşırı sağcı iç güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in 50. yaş günü partisine Müslüman düşmanlığı damgasını vurdu. Faşist bakanın eşi Ayala Ben-Gvir, kocasının doğum gününü üstünde Urgan resmi olan bir pastayla kutladı. Pastanın üzerinde ise İbranice, "Tebrikler Bakan Ben-Gvir, bazen hayaller gerçek olur" yazısı dikkat çekti.
3: Onlardan okul sınıflarını, kantinlerini, yemeklerini, devriyelerini, bahçe yürüyüşlerini, derslerini, tüm imkanlarını alan, her şeylerini elinden alan biri olarak söylüyorum bunları. Onların hayatlarını da almak istiyorum.
2: Parti yalnızca pastayla değil, üst düzey güvenlik üyelerinin katılımı nedeniyle de eleştirilerin odağına yerleşti. Geceye İsrail işgali altındaki Kudüs ve Batı Şeria bölge komutanları, İsrail Hapishane Servisi Komiseri Kobi Yakubi ve Merkez Bölge Komutanı Amir Cohen gibi isimler katıldı. Aktif polis ve cezaevi yöneticilerinin bir siyasi figürün kutlamasına katılması ülke genelinde tepki çekti. Filistinli tutuklulara idam cezasını öngören yasanın mimarı Ben-Gvir, tartışmalı tasarıyı 30 Mart'ta İsrail Meclisi'nde oylamaya sunmuş, yasa 62'ye karşı 48 oyla kabul edilmişti. Mevcut düzenleme, terör eylemi olarak nitelendirilen suçlara karışan Filistinlileri hedef alıyor ve idam kararının 90 gün içinde uygulanmasını öngörüyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa ülkeleri arasında stratejik yakınlık, işbirliği, diyalog ve koordinasyon amacıyla oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılacak. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek zirvede Zengezur Koridoru'nun başlığının gündeme gelmesi bekleniyor.
4: Azerbaycan'ın Güney Zengezur Koridoru projesini çok önemli görüyor ve onu da destekliyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır.
5: Yeni Kafkasya jeopolitiği gelişirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa ülkeleri arasında stratejik yakınlık, işbirliği, diyalog ve koordinasyon amacıyla oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılıyor. Zirve 4 Mayıs'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleştirilecek. Dünyanın derin bir jeopolitik değişimden geçtiği bir dönemde gerçekleştirilecek zirvenin sloganı "Geleceği inşa etmek, Avrupa'da birlik ve istikrar" olarak belirlendi. Açılış töreni ve aile fotoğrafının ardından oturum açılışı yapılacak ve yeşil dönüşüm bağlamında bağlantısallığın ve ekonomik güvenliğin güçlendirilmesi yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Zirvede özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla dünyada enerji krizi sürerken ele alınacak ekonomik ve enerji güvenliğini güçlendirmek konusunda stratejik görüşme ve konuşmalar yapılacak. Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın zirveye katılıyor olması ise Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin adımların atıldığı bir döneme denk gelmesi açısından önemli.
6: Uzun yıllar boyunca NATO müttefikliği bağlamında Avrupa devletlerinin, tüm Batı'nın Güneydoğu hattının en kritik ikliminde pozisyon alan Türkiye'nin önce Kafkasya jeopolitiğinde Azerbaycan-Ermenistan geriliminin savaş ikliminden barışa doğru evrilme sürecinde

0: çok önemli bir rol üstlendiği ve bu rolü nihayete erdirme gayreti çok açık.
1: Zirve marjında yapılan görüşmelerde Azerbaycan'ın anakarasıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Ermenistan toprakları üzerinden birbirine bağlayacak olan Zengezur Koridoru gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri olacak.
2: Bazıları Trump yolu diyor, bazıları mesela Zengezur Koridoru diyor, bazıları Orta Koridor diyor, bazıları Türk Koridoru diyor. Yani bunun ismini ne verirseniz verin. Yani önemli olan bölgede gerçekten belki binlerce yıldır Türk yurdu, yurdu olarak ifade ettiğimiz toprakların birbiriyle entegrasyonun sağlandığı, direkt hızlı geçişin sağlandığı bir koridordan bahsediyoruz.
1: Türkiye'nin Azerbaycan'a ve oradan Orta Asya'ya doğrudan ulaşımını sağlayacak koridor, yalnızca bölgesel bir ulaşım yolu değil, Türk dünyasının jeopolitik birleşmesi ve küresel ticaret rotalarının değişmesi açısından tarihi bir öneme sahip.
3: Hem siyasi sonuçlar olabilecek, hem ekonomik sonuçlar olabilecek, hem de enerji ve coğrafyanın tamamen birleşmesi noktasındaki çok stratejik bir bölge. Coğrafyanın tamamen hem ticari hem enerjik anlamda hem kültürel anlamda hem de yeni ticaret yollarının oluşması noktasındaki yeni bir strateji ve güç merkezinin konumundan bahsediyor.
1: Güney Kafkasya'nın göz bebeği Zengezur Koridoru, küresel koridor savaşlarının yaşandığı bir dönemde Çin, Rusya, ABD ve Avrupa içinde stratejik bir denge noktası olacak.
4: İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Dev gemi ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve kurtarıldı. Boğaz trafiğe tekrar normale döndü.
1: Dev kuru yük gemisi Boğaz'da arıza yaptı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Zaltron isimli Panama bayraklı 185 metrelik kuru yük gemisi İstanbul Boğazı geçişi sırasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası verdi. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
5: İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı kuru yük gemisi Boğaz'ın ortasında arıza yaptı. Arızaya Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından müdahale edildi.
1: Kıyı Emniyeti ekipleri hızla harekete geçti. Kurtarma 3, Kurtarma 5 ve Kurtarma 9 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Dev gemi ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve kurtarıldı. Boğaz'daki gemi trafiği yeniden normale döndü.
4: Sıcak bir gelişme var. Gaziantep'te TAG otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu bilgisi var. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktaracak.
6: Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda geride bıraktığımız dakikalarda kaza meydana geldi. Çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi bu noktaya sevk edildi. Jandarma ekipleri bir taraftan yolu tamamen kapatmış durumda. Bakın araçlar bu noktada zincirleme bir şekilde birbirine girmiş durumda. Bazı araçlar buradan kaldırıldı ama çok sayıda aracın bu kazaya karıştığı bilgisini paylaşalım. Yaralı sayısının da çok olduğu bilgisi var. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Bir otobüs var görüyorum. Yolcu otobüste yine bu kazaya karışmış durumda. Jandarma ekipleri bu noktada bu yolun diğer tarafındaki araçlar kaldırıldı. Şimdi jandarma ekipleri buradan kontrollü bir şekilde trafiği sağlamaya çalışıyor. Adeta can pazarının yaşandığını ifade edelim. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla yaralılar tedavi altına alınmak üzere Gaziantep'teki ve Kahramanmaraş'taki hastaneye sevk edildi. Otobüsteki vatandaşlar eşyaları bu noktaya savrulmuş durumda. Yine araçlarda bulunan vatandaşların eşyalarını da burada görüyorum. Yaralı sayısına ilişkin net bir bilgi elimize ulaşmadı. İlerleyen dakikalarda ulaşacaktır elbette ki ama çok sayıda yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı. Şu ana kadar en az 9 kişinin buradan götürüldüğü, ambulanslarla götürüldüğü bilgisi var. Çok sayıda sağlık ekibi bu noktada hali hazırda. Hala ekipler buradan ayrılmış değil. AFAD ekipleri de şu anda bu noktaya sevk edildiler ve bir taraftan da jandarma ekipleri yolu kapatmışlardı. Yol zaten kaza esnasında kapandı ama oradaki araçların bazıları buradan kaldırıldı. Kaldırıldıktan sonra da şimdi kontrollü bir şekilde yeniden ulaşıma açılmaya çalışılıyor. Yolcu otobüsünü görüyorsunuz. Zincirleme bir kaza meydana geldi Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda. Yağış vardı. Kazaya yağış mı sebep oldu? Bu bilinmiyor elbette ki, araştırma neticesinde netlik kazanacaktır, ancak kuvvetli de bir yağış vardı bugün Gaziantep'te. Gaziantep Osmaniye istikametinde kazanın meydana geldiğini, Nurdağ istikametinde kazanın meydana geldiğini ifade edelim. Etrafa savrulmuş araç parçalarını görüyorum. Bakın bu araç da yine ağır hasar almış durumda. Buradaki sürücü de yine sağlık ekipleri tarafından buradan götürüldü. Otobüste yaralanan vatandaşlar vardı. Onlar da sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmiş durumda. Burada mıydınız kaza istikam?
7: Biz yardımcı olduk. Ben yolcuyum. Başka arabalardan biz yolcu hastaları biz arabalardan çıkardık abi.
6: Yaralıları çıkarttınız.
7: Çıkardık. Oraya batanya ile biz müdahale ettik. Ambulans gelene kadar.
6: Kaç araba vardı? Saydınız mı?
7: 6 tane vardı.
6: 6 araç vardı.
7: 6 araç. Bir de bu tır şoförü vardı. Tır şoförü ama çok kötü oldu.
6: Bu çok.
7: Evet, o çok kötü oldu.
6: Çok geçmiş olsun.
7: Sağ ol, Allah razı olsun.
6: Otobüste olduğunu söylüyor buradaki beyefendi. O esnada diğer araçtakilere yardım ettiğini, buradaki insanların ilk etapta vatandaşları çıkartmaya çalıştığını ifade ediyor. Bakın jandarma ekipleri burada, etrafa savrulmuş eşyalar görüyorum. Onlara da bir bakacağım. Bu noktada da yine battaniyeler var. Muhtemel odur ki yaralıları ilk etapta yağış nedeniyle bu noktaya aldılar. Şemsiyelerle buradan geçmeye çalışan geçen sürücüler o yaralıların ıslanmasını engellemeye çalışmış gördüğüm kadarıyla. Burada ilk müdahaleler yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye sevk edildi. Trafik tamamen kapanmıştı. Şu anda jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü bir şekilde trafiğin akışının sağlanmaya çalışıldığını ifade edelim. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda geride bıraktığımız saatte meydana geldi trafik kazası. Bu sebeple de otoyol tamamen ulaşıma kapanmıştı. Araçların bir kısmı buradan çekildikten sonra tek şeritten tekrar ulaşım sağlanıyor, ancak şu an burada iki tır ve bir yolcu otobüsünün bulunduğunu görüyorum. Yolcu otobüsünde de yaralanan çok sayıda kişi vardı. Onların da buradan sağlık ekipleri tarafından çıkarıldığını ifade edelim. Jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri almış durumdaki olası muhtemel başka kazaya sebebiyet vermemek için, çünkü yere dökülmüş mazot var. Bundan dolayı da yer kaygan, başka kazaya sebebiyet verilmemesi için her iki yönde
8: istiyor. Diğer noktada herhangi bir problem yok. Sağlık
6: da herhangi bir problem yok. Sağlık
8: yoldan gelerek buradaki ekiplere ulaştılar. Çünkü orada trafik tamamen kilitlenmişti. Ancak büyük bir kazanın meydana geldiğini ifade edelim. 6-7 araçtan bahsediliyor. Şu an net rakamı öğrenemedik, ancak çok sayıda da yaralının buradan hastaneye sevk edildiği bilgisi var. Özellikle yaralıların büyük bir kısmı da otobüsteydi. Otobüs içerisinde bulunan vatandaşlar da buradan çıkarıldılar. Şu noktaya bastığımda, evet, hala bu noktadan parçaları görüyoruz. Etrafa savrulmuş araç parçalarını görüyoruz. Şu noktayı da görüyorsunuz. Otobüsün ön kısmı tamamen burada darbe almış durumda. Ancak bu ortada kalan tır ve burada yine daha küçük araçlar da vardı kazaya karışan. Onları da biz ileride çekicinin üzerinde, kurtarma aracının üzerinde buradan çıkarken görmüştük. Tam buraya ulaştığımız o dakikada. Bakın bu tır da tamamen ezilmiş durumda. Kupa kısmı tamamen arada kaldığı için ezildi ve büyük bir kaza meydana geldi. Gaziantep, Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda meydana geldi kaza. Narlı kavşağında şu anda. Narlı mevkiinde kazanın hemen ardından olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sıkışan vatandaşları AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri sıkıştıkları noktadan çıkardı ve ambulanslarla yaralılar hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralıların da olduğunu ifade edelim. Elbette ki şu an için can kaybı var mı, yaralı sayısı kaç, buna dair net bir bilgi henüz elimize ulaşmadı. İlerleyen dakikalarda bu bilgileri de daha da netleştireceğimizi ifade edelim. Ancak şu an olay yerine ulaştığımız anda gördüğümüz manzara tamamen can pazarının yaşandığını bizlere anlatıyor. Ekranlarınızda getiriyoruz şu anda bulunduğumuz bu noktada da kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ekranlarınıza getiriyor. Burada yaşanan kaza sonrasında da ekiplerin hala çalışmalarının sürdüğünü ifade edelim. Buradaki araçları da ağır tonajlı bir vinç gelerek kaldırıcı.

0: taksiyle elbette ki, ancak şu an trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten jandarma ekipleri tarafından yapılıyor. AFAD ekipleri burada. Onlar da hızlı bir şekilde kazanın olduğu noktaya sevk edildi. Sağlık ekipleri de burada yaralara ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra hastaneye yaraların sevk edildiğini ifade edelim. Köpe'de jandarma ekibi görüyorum. Hala sağlık ekipleri bu noktada. Biz bu noktaya ulaşırken çok sayıda ambulansında hastaneye doğru hareket halinde olduğunu gördük. Bunu da sizlerle paylaşalım. Ancak meydana gelen zincirleme kazada ne yazık ki çok sayıda vatandaşın yaralandığı bilgisi olduğunu ifade edelim ve buradan yaralılar hastaneye sevk edildi. Tır sürücüsünün durumunun ağır olduğunu ifade etti. Buradaki vatandaşlar biraz önce bir gördük sana. Yine araçlarda bulunan, daha küçük araçlarda bulunan diğer şeritteki onlardan da durumu ağır olan yaralılar vardı. Onlar da hızlı bir şekilde hastaneye sevk edildi. Ve oradaki araçlar kaldırıldıktan sonra şu an sadece tek şeritten ulaşım sağlanmaya çalışılıyor. Bugün kuvvetli bir yağış vardı. Sağanak yağıştan kaynaklı olarak bu zincirleme kaza meydana geldi. Elbette ki bunu bilmiyoruz, ancak ekiplerin incelemesi olay yerinde hala devam ediyor. Bir yolcu otobüsünü görüyorsunuz. İçerisinde çok sayıda yolcu vardı. Biraz önce görgü sanığı da o yolcu otobüsünde olduğunu ve yaralılara kendilerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini, otobüste bulunan vatandaşları da yine insanların buradan yardım ederek çıkarttığını ifade etti. Ardından da yaralılar hemen yol kenarında yağış olduğu için esnada buradan diğer yoldan geçen sürücüler yaralıların imdadına koştu ve şemsiyelerle onlar sağlık ekipleri gelene kadar yağıştan korumaya çalıştıklarını ifade ediyor buradaki görgü tanıkları. Ancak şu an için burada ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü sizlerle paylaşalım. Yol henüz yeni açıldı, tamamen ulaşıma kapalıydı, ancak etrafta çok sayıda cam parçalarını ve araç parçalarını görüyorum ben. Şu an jandarma ekipleri buradaki araçların kaldırılmasının ardından kontrollü bir şekilde trafik akışını sağlamaya çalışıyorlar. Tek şeritten Nurdağ istikametine doğru kaza meydana geldi. Gaziantep Nurdağ istikametinde meydana geldi ve burada da ekiplerin çalışmaları şu an devam ediyor. Karayolları ekipleri de bu noktayı sevk edilmiş durumda, ancak şu an bu noktaya ağır tonajlı bir vinç getirilmesi gerekiyor. Bu tırın buradan kaldırılması için bu sebeple de vinçin beklendiğini ifade edelim. İlk etapta yaralılara burada hızlı bir müdahale gerçekleşti ve sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları çevredeki hastanelere hızlı bir şekilde sevk etti. Biz buraya ulaşırken çok sayıda ambulansın da hastane istikametinde olduğunu da gördük. Burada ifade edelim, çok sayıda ambulans olay yerine geldi ve ambulanslarla yaralılar da tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildi. Diğer yolda da çok sayıda kurtarma ekibi görüyorum. Hem Kahramanmaraş'tan hem de Gaziantep'ten gelen ambulanslar vardı. Burası ortak bir nokta mevki, çünkü Narlı mevki, Narlı kavşağı burası. Ve çevre hastanelere yaralılar buradan ulaştırıldı. Şu an olay yerine ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bir yolcu otobüsünü burada görüyorsunuz. Ortadaki bir tırı görüyorsunuz. Hemen onun önünde bir tır daha var. Yan tarafta ise daha küçük araçlar vardı. Onlar da kaldırıldı ve araç kurtarma araçlarıyla, kurtarma araçlarıyla buradan götürüldü. AFAD ekipleri yine burada, jandarma ekipleri yine burada çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar ve kaza gerçekten oldukça büyük ve can pazarı yaşandı kaza esnasında burada ve yaralılar da şu anda tedavi altında. Yaralı sayısını yetiştirdik ve tekrar gelişmeleri paylaştılar.
1: Mehmet Geçkel aktardı Gaziantep'teki kaza. Önce Malatya, sonra Gaziantep. Şimdi tekrar Malatya'ya gidelim efendim. Yolcu otobüsü şarampora devrilmişti. Geçtiğimiz saatte aktarmıştık A Haber muhabiri Barış Türel. Son durumla kaza yerinden karşımızda. Barış, söz sende, nedir son durum?
2: Evet, Malatya'da o kazanın yaşandığı, elim kazanın yaşandığı bölgedeyiz. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Polatdere mevkindeyiz. Bakın, az önce yayında anlatmıştım. Gerçekten şu anda da hem rüzgarlı hem de oldukça yağışlı bir hava var. Bu noktada ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Dilerseniz o bölgeye doğru gidelim. Bakın, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, polis ekipleri işte bu noktada. Otobüsün tam olarak devrildiği nokta işte, bakın burası. İtfaiye ekipleri şu anda, polis ekipleri eş zamanlı olarak bu çalışmayı gerçekleştiriyor. Maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı. Şu anda bakın vinç burada. Vinci görüyorum. İşte otobüs burada

0: Bakın bu şekilde şarampole yuvarlanmış vaziyette şu an itibariyle tabi Adıyaman tarafından Muş tarafına doğru giderken işte burada o kaza yaşandı maalesef. Şu an itibariyle de bakın vincin bu noktada kaldırma çalışmaları devam ediyor. Otobüste bulunan yaralıların da tamamen hastaneye götürüldüğü bilgisini paylaşalım. Burada vinçler burada, itfaiye ekipleri burada. Az sonra otobüs kaldırılacak. Yağmur da etkili oluyor. Çok rüzgarlı da bir hava var. Tabii ilk aldığımız bilgi otobüsün işte, biraz gel Turgut abi istersen. Otobüsün işte o noktada kayarak, bakın burada şarampole yuvarlandığı yönünde. Maalesef işte bu kaza o şekilde meydana gelmiş ve şu anda da burada çalışmalar devam ediyor. Burada yaralılara ilk müdahale yapıldı. Tabii bir taraftan da ekiplerin uzak noktada şu anda arama çalışması yaptığını da ifade ederim. Herhangi bir bulgu veya başka bir tabii noktada bir şey ele geçirmek üzere bu noktada ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Zincirlerle şu anda otobüs alt taraftan bağlanıyor. Az sonra vinç de burada kaldırılacak. Yol boyunca özellikle çok sayıda ambulansın bu noktaya doğru, daha doğrusu şehir merkezine doğru, Malatya şehir merkezine doğru gittiğini gördüm, gittiğine şahitlik ettim. Dediğim gibi 15 vatandaşımız yaralandı, 4 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Ekiplerin yoğun bir mücadelesi başladı. Zorlu koşullarda gerçekten bu noktada. Hemen bakalım şöyle. Turgut abi sen de gel. O otobüs kazasının yaşandığı ilk noktaya gidelim. Bakın burada da hep yerlerde tabii parçalar görüyorum. İşte hemen dikkatli bir şekilde gelebilirsen. Şöyle aradan bakın vinçler burada. Otobüsü kaldırmaya çalışıyor. Bir yandan da trafiğin akışı kontrollü bir şekilde sallanmaya çalışıyor. Çok sayıda aracın bu noktada olduğunu görebiliyorum. Şu anda ışıkların yakmış vaziyette. Bakın muhtemel ki otobüs işte bu noktada kaymaya başladı. Hava oldukça yağışlı, yerler oldukça kaygan. İşte bu noktadan sonra da muhtemelen otobüs devrildi şarampole. İşte o noktayı da gösterelim. Bakın şu anda otobüs kaldırılıyor. Hemen oraya doğru biraz hareket edelim. Bir otobüs firmasına ait bir otobüs Muş'a doğru tabii giderken bu kaza Polatdere mevkinde, Doğanşehir ilçesi Polatdere mevkinde yaşanıyor maalesef. İşte burada da yaralılara ilk müdahaleler yapılıyor. En yakın hastane olarak Doğanşehir Devlet Hastanesi var. Yine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi de yaklaşık 20-25 kilometre uzaklıkta. Malatya'ya da burası yaklaşık 20-25 kilometre uzaklıkta şu an itibariyle de. Fazla girme oraya istersen abi, gel böyle. Bakın şurada da otobüsün sanırım bağış kapağı burada. Yanlış görmüyorsam tabii. İşte bu tarafının tamamen aslında harap olduğunu görebiliyorum. Ters devrilmiş vaziyette. Yine şurada su şişelerini görüyorum. Maalesef elin bir kaza yaşandı burada. Şimdi kaldırılacak otobüs ön tarafından bağlandı. Bakın şu anda koordineli bir şekilde burada kaldırılacak. Ama şöyle bir bilgi de paylaşmış olalım. Sürücülerimizi de uyaralım. Çok yoğun bir yağış var bölgede. Özellikle bu bölgeyi kullanan sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yerler kaygan. Bu otobüsün de bu sebeple kazaya karıştığını ifade edelim. İlk belirlemelere göre AFAD ekipleri yine burada. Çok sayıda ekip de o noktada çalışmalarını sürdürüyor. 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği o kaza maalesef işte burada yaşandı. Doğanşehir ilçesi Polatdere mevkiinde yaşandı. Muş iline doğru hareket halindeydi. Aslında bu güzergah neresi tam olarak, ondan da bahsedeyim. Adıyaman ve Malatya arasındaki bir noktadayız. Yani Adıyaman'dan Malatya'ya doğru, oradan da Muş'a doğru, Elazığ üzerinden Muş'a doğru devam edecekti. Ama bu elim kaza yaşandı. Maalesef işte bu noktada şu anda otobüs kaldırılacak. İstersen o noktayı da gösterelim Turgut abi. Ön tarafından zincirle bağlandı ve şu anda burada kaldırılıyor. Buradan ters dönüyor.
1: Ters dönüyor. Malatya istikametinden sanırım

0: Mersin tarafına gidiyor.
1: Öyle mi? Onu da düzeltelim. Biz Muş dedik ama.
0: Kaza içerisinde bir tır, bir de Doblo bir araç diye söylediler. Beni çekmesin.
1: Evet. Bir tır, bir de?
0: Doblo bir araç, ticari bir araç.
1: Ticari araç.
0: Evet.
1: Onun da kazaya karıştı mı?
0: Ticari araç şoförü zaten hastanedeymiş.
1: Evet, bu şekilde olduğu söyleniyor burada bir görgü tanığı tarafından. Orada da şu anda çalışma devam ediyor. Bakın ekiplerin o bölgedeki çalışması da şu anda sanırım orada bağlantı sağlanamadı veya farklı bir yöntem deneyecekler şu anda. Önden kaldıracaklardı ancak zincirlerin şu anda yeniden orada çıkarıldığını gördüm. Farklı bir şekilde denenecek sanırım. Şu anda vinçlerin bu noktada çalışması devam ediyor. Yine trafiğin de kontrollü bir şekilde, bakın burada bu şerit tamamen iptal edilmiş vaziyette. Kontrollü bir şekilde trafiğin sağlandığını ifade edelim. Yol boyunca özellikle ambulansların, itfaiye araçlarının, AFAD araçlarının bu noktada olduğunu ifade edelim. Tabii ben net bilgiyi de almaya çalışıyorum tam olarak. Az önce Muş istikametine doğru gittiği yönünde bilgi vermiştim. Tam olarak onu kesinleştirmeye çalışıyorum. Bir yandan da nasıl bir kaza oldu, hangi istikamette yaşandı şeklinde.
2: Anlamaya çalışıyorum nasıl bir kaza olduğu
1: yönünde, ama ilk bilgi tabii otobüsün kaydığı yönünde, otobüsün bu şekilde kaydığı yönünde bir bilgi var. Burada da görüyorsunuz, bakın camı her türlü tabii güvenliği aldı ekipler burada. Otobüsün camı da o noktada şu anda ön camı tamamen kırılmış, tuzla buz olmuş adeta. Biraz daha o bölgeyi gösterelim. Şu an itibariyle bakın görüyorsunuz otobüs yan yatmış vaziyette. Ve burada şu anda vinç yardımıyla bu otobüs kaldırılacak. Yaralılarının durumunun da tabii şu an itibariyle nasıl olduğunu öğrenmeye çalışıyorum bir yandan. 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 15 vatandaşımız da maalesef bu elim kazada yaralandı. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız. Şu an itibariyle Polatdere mevkiindeyiz ve şarampole yuvarlanması sonucu, otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
3: Barış Türel Malatya'daki kazaya ilişkin son durumu aktardı. Otobüsü kaldırma çalışmaları gerçekleşiyordu efendim. Ne yazık ki bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. Zincirleme kaza yaşandı. Az önce o noktadaydık. Tekrar bir bağlantı gerçekleştireceğiz. TAG otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi. Mehmet Geçgel o noktada bizi bekliyor. Yaralıların olduğu bilgisi vardı. Son durum nedir Mehmet Geçgel?
4: Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Gaziantep Nurdağı istikametinde Narlı mevkiinde meydana geldi zincirleme kaza. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler vardı, zira onlar da hızlı bir şekilde hastanede tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini bu noktada gerçekleştirdi. Diğer şeritte daha küçük araçlar vardı kazaya karışan. Onlar jandarma ekipleri tarafından kaldırıldı. Tek şeritten şu anda trafik kontrollü olarak sağlanıyor, ancak burası tamamen adeta savaş alanına dönmüş durumda. Zira araçların parçaları etrafa savruldu. Bir yolcu otobüsü bu kazaya karıştı. Yolcu otobüsü hemen önündeki tıra çarptı. Tır da diğer bir tıra çarptı. Arkadan gelen küçük araçlarda, daha küçük araçlarda bu kazaya karıştı. Yaralılar hızlı bir şekilde hastanede tedavi altına alındığını ifade edelim. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini burada gerçekleştirdi. Çok sayıda yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı, ancak şu an net rakam elimize ulaşmadı. Onu da ilerleyen dakikalarda teyit edeceğiz. Bakın tırın sürücüsü ağır yaralandı bu kazada. Görgü tanıkları o şekilde ifade verdi biraz önce. Ve o da buradan sıkıştığı noktadan AFAD ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Bir diğer tırı görüyorsunuz. Mermer yüklü olduğunu görüyorum en öndeki tırında. Mermer yüklü tıra arkadaki tır çarptı. Onun arkasından da gelen yolcu otobüsü tıra çarptı.

0: sonra da diğer küçük araçlarda bu kazaya karıştı. Zincirleme trafik kazasının ardından da otoyol tamamen ulaşıma kapandı. Ekipler bu noktaya sevk edildi. Yaralılara hızlı bir müdahale gerçekleştirildi ve hızlıca yaralılar hastaneye sevk edildi. Biz bu noktaya ulaşırken de ambulanslar özellikle hastane istikametinde yoğun bir şekilde ilerliyorlardı. Çok sayıda ambulansın o noktaya ilerlediğini gördüm. Tabii buraya geldiğimizde de ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini ifade edelim. Bir şeritten kontrollü olarak trafik şu anda boşaltılmaya çalışılıyor. Ulaşım sağlanmaya çalışıyor. Çünkü çok yoğun bir trafik oluştuğu ve kilometrelerce uzunlukta trafik kuyruğunun oluştuğunu ifade edelim. Buradaki araçlar kaldırıldıktan sonra tek şeritten kontrollü olarak ulaşım sağlanmaya çalışılıyor. Şu an Nurdağı istikametine doğru. Tabii kazanın ardından da jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri burada başka bir kazaya sebebiyet vermemek için sürücülerin dikkatli bir şekilde buradan geçmelerini sağlıyorlar. Şu an ekranlarınıza getiriyoruz. Bakın çok sayıda jandarma ekibi burada ve kontrollü bir şekilde sürücülerin buradan geçmesini sağlamaya çalışıyorlar. Ancak araçların parçaları da etrafa savrulmuş durumda. Şu bir küçük araca ait bir jant parçasını görüyorum burada. Yine bir başka parçalar da var burada. Bu otobüsün kenarına çarpan daha küçük araçların parçalarından bu kazaya karışan diğer araçları da tanımlamak mümkün elbette ki. Çok sayıda aracın bu kazaya karıştı. En azından bize verilen şu anki rakam 7-8 aracın bu trafik kazasına karıştığı yönünde. Yaralılar da otobüste de yaralı vardı. Diğer küçük araçlarda da yaralılar vardı. Onlar da hastaneye sevk edildi. Tırın sürücüsünün durumunun ağır olduğunu ifade ediyor. Buradaki tanıklar elbette ki zincirleme kaza ortalığı adeta ne yazık ki savaş alanına çevirmiş durumda. Yoğun bir yağış vardı. Bugün Gaziantep'te sağanak yağış etkiliydi. Bu yağıştan kaynaklı olarak mı bu kaza meydana geldi? Bu elbette ki bilinmiyor. Ancak araştırmalar neticesinde netlik kazanacaktır. Şu an için bölgede çalışmaların devam ettiğini, yaralıların da hastanede tedavi altına alındığını sizlerle paylaşalım ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Mehmet Geçgel Gaziantep'teki kazaya ilişkin detayları aktardı. Ne yazık ki akşam ajansını iki ayrı kaza haberiyle noktalıyoruz efendim. Yoğun bir yağış var pek çok şehrimizde. Dikkatli olmayı hatırlatarak veda edelim. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Otokar, Romanya'da faaliyet gösteren otomekanika sahanın sermayesinin %96,77'sini temsil eden payların yaklaşık 85 milyon euro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşmeye imza attı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Geçmiş olsun Osman, hoş geldin.
5: Teşekkür ederim hocam.
4: Nasılsın?
5: Ben seni ameliyat ederim. Ama dedi sana böyle böbrekten dışarı değil de dedi yapay mesane yaparım. Hem de dedi kalp şeklinde.
1: Ankara Bilkent Şehir Hastanesi üroloji ekibi dünyada nadir görülen bir yöntemle kanserli mesaneyi aldı. Yerine hastanın kendi bağırsağından kalp şeklinde yeni bir mesane yerleştirdi.
4: Burada tabii belirleyen kriterler hastanın genç olması, hastanın tümör özellikleri. Bunlar bize belli tabii ve en önemlisi de tabii hastanenin ve ekibin cerrahi deneyimi ve tecrübesi.
1: Robotik cerrahi sayesinde milimetrik kesilerle yapılan 6 saatlik dev operasyon hastayı ömür boyu idrar torbasıyla yaşama korkusundan kurtardı.
5: Diğer hastalar genellikle böyle dışarı böbrekten dışarı bir şekilde torbayla yaşayan insanları da gördüm. Ben de bu şekilde olacağım diye çok korktum. Sağ olsun Cüneyt hocam, yaşımın genç olduğunu, böyle bir hastalık olduğunu, ben seni ameliyat ederim ama dedi sana böyle böbrekten dışarı değil de dedi yapay mesane yaparım, hem de dedi kalp şeklinde. Bunu duyunca çok sevindim ben. Korkularım biraz azaldı ve oldu bitti, ben Cüneyt hocama çok güvendim ve diğer hocalarıma da birlikte.
1: Operasyonu yöneten Profesör Doktor Cüneyt Özden, robotik cerrahinin sunduğu avantajlara dikkat çekti.
4: Robotik cerrahinin tabii avantajı

0: Cerrahları var. Nelerdir? Daha hassas bir cerrahi yapabiliyoruz. Bu hassasiyet ameliyat sırasında kanamayı azaltmakta. Daha küçük kesi, hastanın ameliyat sonrası daha az ağrı hissetmesi, daha hızlı iyileşmeye neden olmakta.
1: Uzmanlar erken tanı ve sağlıklı yaşam uyarısı yapıyor.
2: İlk semptomları bizim için değerli. Özellikle hematüri dediğimiz, yani idrarda kan görme, bu hastanın teşhisine önem arz ediyor. Hastalar bunu fark ettiklerinde zaman kaybetmeden bir üroloji hekimine, hastanemize başvurabilirler. Çünkü erken aşamada tanı koyduğumuzda hastaların cerrahisinde de fark yaratmakta.
0: Kontrolde her şey doğru.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Mega kente düşen yağışlar barajlara yaradı. Doluluk oranı %70'i geçti. İstanbul'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından su seviyesi Ocak ayında %17 seviyelerine gerilemişti. Ancak kış ve bahar aylarındaki yağışlar sonrası barajlardaki su seviyesi yeniden arttı. Doluluk oranı %71,13 olarak ölçüldü. Ancak bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre %10 daha düşük. Ömerli %94,17 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, doluluk oranı en düşük baraj %37,38'de Israncalar oldu. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle: Ömerli %94,17, Elmalı %92,71, Darlık %88,02, Ali Bey %66,91, Kazandere %60,86, Pabuçdere %60,7, Terkos %58,21, Büyükçekmece %56,83, Sazlıdere %45,87 ve Israncalar %37,38.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Özel'in aracını belediye parasıyla modifiye etti.
5: Az kaldı, az kaldı.
1: Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu.
5: Benim sevdam Uşak diyorum ve hepinizi çok seviyorum, saygılarımı sunuyorum.
1: Altınkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına VIP dönüşümün belediyenin kasasından yapıldığını itiraf etti. Özkan Yalın ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen iki araç, İstanbul'da bir dizayn şirketinde VIP araca dönüştürüldü. Özgür Özel'in kullandığı aracın 230 bin euroluk dönüştürülme bedeli pazarlıkla 170 bin euroya indirildi. Altınkaya, paranın belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited şirketi tarafından ödendiğini söyledi. Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşlı adamla 46 yaşındaki oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 73 yaşındaki yaşlı adam oğlunu bıçakladı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kemal Arbasu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan baba oğlunun uyuşturucu etkisinde olduğunu ve kendisine saldırdığını ileri sürdü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası yaşandı. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolü kaybedilen otomobil refüjdeki bariyerlere çarparak alev aldı. Araçtan çıkamayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde sokakta oyun oynayan bir çocuk düşen terliğini almak için park halindeki aracın altına girdi. aracın hareket ettiğini gören bir vatandaş

0: çocuğu bacağından tutup aracın altından çıkararak facianın önüne geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen araç ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir otomobil drift yaparken park halindeki araca çarptı. Olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğunu belirledi. Sürücüye 210 bin TL para cezası yazıldı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir çekici sürücüsü tartıştığı kişilerin üzerine önce aracı sürdü. Aracı toprağa saplanan sürücü daha sonra eline aldığı sopayla tartıştığı kişilere saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı. Evde mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen itfaiye eri başından yaralandı. Kurtarılan kedi barınağa teslim edildi.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
2: Benimle hep.

0: İyi pazarlar sevgili seyirciler. Canan Varlas'ta gündem başlıyor. Bugünkü gündemimiz çok yoğun. İçeriden dışarıya doğru gideceğiz. Malum CHP gündemde, CHP'nin gönül belediyeciliği gündemde. Mutlak butlan olacak, bölünecek mi, parçalanacak mı, tam mı kalınacak? Bütün bunlar konuşuluyor. Bir yandan tabii dünyada savaş bitti ama ekonomik krize doğru çok hızlı bir gidiş var. Hürmüz Boğazı hala kapalı, petrol fiyatları yükseliyor. Büyük sıfırlamaya mı gidiyor bütün dünya? Bütün bunlar var gündemimizde. Bir yandan da Körfez ülkelerinde ne olduğunu konuşacağız. Dubai diye bir hayal vardı. O hayal çöktü. Bu hayalin ne olduğunu ve nasıl çöktüğünü konuşacağız. Kısacası gündemimiz çok yoğun. Ha, bir yandan da Boğaz'da iki tane şu son bir haftada gemi kazası oldu. Bu Boğaz'ın taşıdığı riskleri, Kanal İstanbul nedir? Dünyadaki boğazlar nedir? Bunları da konuşacağız. Bu konular da var elimizde. Ama şimdi önce Canan Barlas'a gidiyoruz. Bakalım Canan Barlas'ın gündeminde neler var?
1: Evet sevgili izleyiciler, bir savaşla pazar akşamında yine beraberiz. Bu Hürmüz'ü hakikaten yedi kocalıymış Hürmüz. Belki de sayısı fazladır. Bugün Hürmüz üzerinden yeni bir beklenti var. Trump diyor ki biz barış yapacağız ama öbür yandan oraya yığınak yapıyor. Ve herkes Hürmüz üzerinden. Yaşıyorlar bu olayı. Sokaklarda normal yaşamlarını olduğu gibi sürdürerek büyük bir cesaretle bence Orta Doğu'da bu davranışlarıyla epey prestij kazanacaklar gibi geliyor. İran halkını tebrik ediyorum. Evet, olan biten çatışmalarda bana göre Çin çok ortaya çıktı. Şimdi tekrar Çin'in Tayland'la tekrar Avrupa ülkeleriyle değil de Rusya'yla, Rusya üzerinden Afrika ülkeleri üzerinde de edindiği prestijle, güçle yeniden Çin ve bundan sonra konuşulmak üzere ele alınıyor. Bundan sonra kürede Çin konuşulacak. Trump'ın komedisi bitmedi. Bu akşam arkadaşlarımız, konuklarımız inşallah bu Trump'ın komedisini bize biraz daha anlatırlar. Trump seçime oynuyor ama her şey biraz fazla oynuyor gibi geliyor. Evet Cemil.
0: Evet gündemimiz bunlar.
1: Gündeminize var.
0: Senin dediğin gibi her yere gideceğiz. Dünyanın her yerine gideceğiz. Ama şimdi ilk önce içeriden bir başlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ne demiş?

0: grup konuşmasında. Şimdi o görüşmeyle başlayalım.
1: Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler, bakıyorsunuz basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor. Rüşvet pazarlığı yapanlara iki laf edemeyenler kürsüde önlerine gelene tehditler savuruyor. Yıllarca basın özgürlüğünden farklı seslere ve görüşlere saygılı olmaktan, eleştirilere kulak vermekten bahsettiler. Ama daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar. Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız? Bu mu sizin özgürlük ve demokrasi anlayışınız? Bu mu sizin siyaset tarzınız? Kendini dev aynasında görenlere sadece şunu söylemek isterim. Beyler, cirminiz kadar yer yakarsınız. Tehditle, şantajla dozunu devamlı artırdığınız hakaret senfonileriyle bu ülkede kimseyi sindiremezsiniz. Kabul etseniz de etmeseniz de alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok.
0: Evet Sayın Seyirciler, buradaki cirminiz kelimesi de bütün dünyada olay oldu. Yanlış tercümeden dolayı daha değişik bir mana çıkardı yapay zeka. Cumhurbaşkanımız kime ne diyor burada?
2: Cumhurbaşkanımız aslında çok net ifadeler kullanıyor. Diyor ki biz burada işimize bakarken muhalefet yolsuzluklarla mücadelede hükümete destek olması gerekirken, kendi içerisindeki bağırsak temizliklerinden mutlu olması gerekirken ve bunun için kendisi de elinden yapması gerekeni yapması gerekirken klasik olarak basına bulaşıyor, hükümete bulaşıyor, AK Parti'ye bulaşıyor ve bugün medyayı hedef alıyor, Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor, AK Parti'yi hedef alıyor. Oysa bunun ne memlekete, ne Türk siyasetine, ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine faydası var.
0: Evet, şimdi bir Özgür Özel'i de dinleyelim. Tam ne demiş, nasıl, neyi hedef almış? Sayın seyirciler, Özgür Özel'i dinliyoruz.
3: Nerede o haber? Silivri'nin önünde çeksene anonsu, arkamda asrın yolsuzluğu. İçeriden iki satır bilgi ver.
4: A Haber'de orada burada aynı anda nasıl konuştular? Gün gelecek, fitil fitil burnunuzdan getireceğim. Söz veriyorum.
0: Valla niye A Haber'i hedef alınan? Biz aylardır bunların adını da ağzımıza pek almıyoruz.
2: Şimdi ben bir kere şunu daha önceki programlarda da söyledim, burada tekrar ediyorum. Özgür Özel'in hiçbir konuşmasının herhangi bir plan dahilinde, herhangi bir anlayışla yapıldığını düşünmüyorum. Şu anda şu üslubuna baktığınız zaman da nasıl bir savrulma yaşadığını görüyorsunuz. Evet. Nasıl düşünmeden, taşınmadan bir feveran içinde olduğunu görüyorsunuz. Evet. İhraç etmesi gereken adamları aylarca edemiyor. Fikir beyan etmesi gereken konularda haftalarca fikir beyan edemiyor. Çünkü hepsinde şu korkusu var. Tamam, burada bu olay çıktı ama ucu bana dokunuyor mu? Kişisel derdi parti derdinin, evet, üstünde, memleket dertleri zaten hiç yok.
0: Evet, Kurtuluş.
5: Evet.
0: Nedir derdi A Haber'le Özgür Özel'in?
5: Yani A Haber işin doğrusu bugüne kadar 17-25'ten 15 Temmuz'dan yani siyasete yönelik bütün darbe girişimlerine karşı bağımsız bir habercilik yapmış. Hem de ateş altında, hem de bu stüdyoların basılmasına uzanan tehditlere karşı. Şimdi bunu siyasi olarak temsil eden kişi de Özgür Özel. Bunu bir defa iyi bilelim. Yarın öbür gün iktidar ellerinde olsa medyaya, özellikle A Haber'e yaklaşımı bu bahsettiği gibi gerçekten tehdit dolu, evet, olacak. Yani bunu şakaya almayalım. Ama neden bugün bunları gündeme getiriyor? Çünkü gündem saptırmak bu kadar kolay. Yani kendi kitlesine bir düşman vermeye çalışıyor. Kim bu? Medya. Ya sizin kendi düşmanınız aslında yolsuzluklarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'de rezil rüsva eden ve şu an sizi içinden çıkılamaz bir noktaya getiren Ekrem İmamoğlu ve tayfesidir. Siz de onun temsilcisiniz.

0: Liderliğini yapıyorsunuz hala bu partide.
1: Şimdi Aydoğan Hoca, şu CHP'nin A Haber'e niye kızdığını şu tahtada bir anlatalım mı?
2: Anlatalım ama şunu da unutmadan bence anlatalım. Burada ciddi manada basın özgürlüğüne de bir müdahalede bulunduğunu da Özgür Özel'in belirtmekte fayda var. Çünkü basın hürdür, hiçbir şekilde sansür edilemez ve basına müdahalede bulunulamaz. A Haber'de tabii ki hakkaniyetten, haktan, hakikatten yana olduğu için ve muhalif medyaya baktığımızda yolsuzluk soruşturmalarında sadece usul tartışmalarını yürütürken A Haber kamuoyunu ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek açısından yıllardan beri tarafsız ve hakikatten yana olarak habercilik anlayışını sürdürüyor. Aslında Özgür Özel burada basın özgürlüğüne müdahale etmiştir. Her zaman medyanın işte tarafsız olmasından, özgür basından bahsederken medya kuruluşlarını da boykot çağrılarıyla Saraçhane'de başlayan, bugün de medyaya baskıyla ve müdahale etme tehditleriyle devam eden aslında CHP zihniyetinin
1: yalnız
2: tezahürünü görüyoruz.
1: Şöyle bir şey var, biz bu İran Savaşı ne zaman çıktı? 2 ay oldu değil mi Kemal Bey?
3: 28 Şubat.
1: 28 Şubat'tan beri sadece çok önemli işlerle ilgileniyoruz. Yani o CHP'nin küçük hesapları, o ona onu demiş, bu buna bunu demiş. A Haber'in açıkçası çok fazla gündeminde de değildi bu. Niye yani şimdi bu?
2: Bu Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde siyaset yapan Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde genel başkanlık yapan Özgür Özel'in aslında stratejisinin bir parçası. Önce işte boykot edelim dediler, Saraçhane'de vatandaşı sokağa çağırdılar. Daha sonra da medya kuruluşlarını hedef göstererek işte tehditle, hakaretle varan cümleler kurarak aslında sözde demokrasiden bahsedenler basın özgürlüğüne ciddi manada müdahale edip ihlal ettiler.
1: Evet.
2: Bu anlamda bakmak lazım.
1: Evet, bence. Şimdi tabii asıl mevzu bence A Haber falan değil, asıl mevzu
2: yolsuzluk.
1: Tabii. İşledikleri suçlar ve çaldıkları paralar değil mi?
2: Aslında asıl konu şu, yani Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ceza davasında gündemi değiştirmek amacıyla sadece usul tartışmaları yapmak, işte tutuklamalarla ilgili günlerce konuşuyorlar, basını muhalif medyaya baktığımızda sadece usul tartışmaları yapıyorlar. Ama iddialarla ve savunmalarla ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Mesela Adem Soytekin'in savunmasından hiç bahsetmediler. Ama işte diğer usul tartışmalarını günlerdir ekranlardan yapmaya devam ediyorlar. İşte A Haber de vatandaşımızın kamunun bilgilendirilmesi açısından, çünkü bakın
1: bir de şöyle bir şey var, evet. Galiba yani bu Ekrem İmamoğlu nasıl bir suça dahil olduysa Özgür Özel de kısmen bu suça dahil, çünkü belediye başkanlarını beraber tayin etmişler. Karşılarında ne almışlar ne almamışlar bilmiyoruz ama bir sürü iddialar var.
2: Şimdi
1: değil mi? Onun hırçınlığı mı var acaba? Üstüne doğru bir cisim hızla yaklaşıyor mu Özgür Özel'in? Ne oluyor?
2: Şimdi mutlak butlan ceza davasında iddianame ne diyor ve İBB yolsuzluk, Ekrem İmamoğlu ceza davasındaki yolsuzluk iddianamesine baktığımızda burada aslında CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasıyla beraber önce CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın maddi imkanlarla ve aslında yolsuzluktan elde edildiği iddia olunan paralarla önce CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ele geçirildiği, ardından Büyük Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da hile yapıldığı kurultayda ve akabinde de aslında CHP Genel Başkanlığı'nın da oradaki devam eden mutlak butlan ceza davası, yani orada oylamaya hile karıştırma suçundan dolayı delegelerin iradelerinde parayla satın alındığına ilişkin ve bunun Özgür Özel'in lehine yapıldığı
1: ama bunun ötesinde de yani bunun evet. ötesinde de kurultayların dışında çeşitli belediye başkanlarının tespiti konusunda. İşte Antalya adayların söyleniyor, Bodrum söyleniyor. Tabii. Bir sürü yer söyleniyor. Şimdi bunlarla ilgili de ben çünkü bakıyorum o kadar hırçın ağzından sular saçılıyor böyle etrafa.
2: Evet.
1: Herhalde çok endişe edip çok ürktüğü bir şey var diyor biliyorum ama hukuk kısmını bilmiyorum ben. O yüzden evet. onu sormaya evet. çalışıyorum.
2: Bu manada aslında İBB bu yolsuzluk soruşması iddianamesine bakıldığında bu ilişkilerle işte bu haksız edenimlerle haksız kişisel servetle beraber CHP'nin de parayla dizayn edilmesinden aslında bahsediliyor. İddialar bu yönde. Yani şimdi bu yolsuzluk dosyalarına baktığımızda ihbar edenlerin çoğu CHP'ler. Bakın bir örnek vereyim. Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi dosyasında mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay savcılığa tabii savcılığa bilgi belge veriyor ve evet. önceki Tunç Soyar hakkında kooperatifler üzerinden ve diğer hususlarda kamunun zarara uğratıldığına ilişkin aslında bir ihbarda bulunuyor. Bunu her ne kadar daha sonra ben bunu yapmadım dese de aslında CHP'leri şikayet ettiği bir süreç yaşamış olduk.
1: Evet. Şimdi burada bir kısaca gidelim. Ne var? Ekrem İmamoğlu evet. malum dava var.
2: Evet.
1: Asrın yolsuzluğu, ekosistem
2: evet.
1: denilen bir şeyle bütün İstanbul'u hem belediyenin gelirlerini soymuşlar hem olmayan gelirlerini de rüşvetle almışlar. Bunun davası bu değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet. Burada şimdi İstanbul'da görülen Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ceza davasında ihalelerde aslında yapılan usulsüzlüklerle beraber adrese teslim ihaleler, naylon fatura, nitelikli dolandırıcılık, hatta bu Cebeci'deki harfiyat alanından
1: senede 200 milyon tabii, dolara yakın.
2: Tabii İstaç'ın devre dışı bırakılıp milyarlarca TL suç geliri elde edildiği ve bu ihaleler üzerinden aslında bir ekosistem kurulduğundan bahsediliyor iddianamede ve yargılama evet. da bu yönde devam ediyor.
1: Evet. Bu Ekrem İmamoğlu davası için söyleyeceğiniz bir şey var mı?
3: Şimdi tabii ki bu davaya sıradan bir yolsuzluk davası olarak bakmak çok yanıltıcı olur. İddianamenin de söylediği gibi bu çok organize bir iş. Yani bir yerde bir sermaye biriktirmek için aklınıza gelebilecek her yerden yolsuzluk yapıldığını gösteren bir dosya var ortada. Biraz önce de söyledim.
1: Ben, Özgür Özel bunun
3: Özgür, neresinde? Özgür Özel bunun göbeğinde. Çünkü Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve o ekip bu işin içinde sonuna kadar birlikte hareket ediyorlar. Özgür Özel'in şu anda feveran etme sebebi de ne partisi, ne memleket, ne yolsuzluk dosyaları. Bu bana ne zaman ulaşacak? Onun telaşında olduğunu
1: bir
3: düşünüyorum.
1: Bir cisim yaklaşıyor değil mi? Hızla üstüne doğru.
3: Bunu en iyi bilen de kendisi. Çünkü neresinde olduğunu en iyi kendisi biliyor. Hepimizden iyi biliyor. Savcılardan da iyi biliyor. Çünkü yargı bunu ne zaman öğreniyor? İfadelerle ortaya çıktığı zaman öğreniyor. Belgede ortaya çıktığı zaman öğreniyor. Oysa Özgür Özel başından beri planlayıcısı olarak Ekrem İmamoğlu'nun yardımcısı olarak düz mantık düşündüğünüz zaman genel başkan birisi, belediye başkanı birisi. Hayır, sistem öyle değil. Sistemde tepedeki adam Ekrem İmamoğlu, onun altındaki adamlardan birisi de Özgür Özel. Dolayısıyla bu ekosistemin içindeki aparatlardan biri olduğunun kendisi bilincinde.
1: Ama dokunulmazlığı var. Bütün mesele bu mu? Yoksa yok yani dokunulmazlığı olmayan bir siyasi parti lideri olsa bile, milletvekili olmayan, gene dokunulmayacak mıydı? Ne oluyor yani? Bu kadar ayyuka çıkmış bir durum var ortada.
3: Şimdi ben yargının görevini yaptığını düşünüyorum. Bazen gecikebilir. Devlet acele etmez. Devletin acelesi olmaz ama en sonunda bunların hepsi ortaya çıkar. Suçlu olan herkes cezasını alsın. Suçu olmayan herkes de evet. beraat etsin ki aklansın. Biraz önce de söyledik. CHP'nin tüm kadrolarının bir tane derdi var. Basını suçlayacak, hükümeti suçlayacak, sokağı suçlayacak.
2: Siyasi diyecek sürekli.
3: CHP'de bundan yetmiyor aslında
1: bir tane CHP yok. 3-4 tane CHP var. Onlara da geliyor.
3: Şu andaki hakim güç.
1: Şimdi Muhittin Böcek zaten belli. O ne var? Yani o şahsi kızı bilmem nesi falan şey karısı sevgilisi hikayelerinin dışında ciddi hırsızlık var değil mi?
2: Ciddi orada da rüşvet iddiaları var. Zaten 5 Temmuz'da Muhittin Böcek tutuklandı. Görevden uzaklaştırıldı. Bugün de sanırım şey, gelini de tutuklandı diye biliyorum. Programdan önce haber bültenlerine yansıdı. Yani burada da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinden de rüşvet alındığına dair, bir kişisel servet edinildiğine dair çok ciddi iddialar var.
1: Muhittin Böceği de belediye başkanı tayin eden zaten genel merkezde, merkezde olduğu gibi.

0: Adıyaman'da da yine 2025'te gözaltına alınmıştı Abdurrahman Tutler'e. Ev hapsi kararı verilmişti. Aynı ay ev hapsi de kaldırıldı. Yani orada da Adıyaman'da da ciddi bir yolsuzluk iddiasıyla birlikte soruşturma başlatılmıştı. Ya yani burada aslında bu belediye...
1: Hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı
0: hepsi şey. Birbirine benzer. Yani mesela Tanju Özcan'la ilgili görevi kötüye kullanma ihalelerde usulsüzlük. Özkan Yalım'a baktığımızda Uşak'la ilgili halen haber bültenlerine yansıyor. Ciddi anlamda ihaleye fesat karıştırma, kişisel evet. servet haksız edinme, rüşvet, irtikap suçları ki Uşak'ta da bir görevden uzaklaştırma kararı verilmişti. Yine Bursa'da da, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de görevden uzaklaştırıldı Mustafa Bozbey. Hakkında şu an bir tutuklama kararı var. Tutuklu. Evet. Orada da ciddi manada rüşvet alma ve verme suçlarıyla ilişkin iddialar oldu. Evet.
1: Evet, başka sayfa var. Yani çok sayfa var aslında. Ama.
0: Evet, bu tabloda da aslında genel itibariyle işte Esenyurt'ta...
1: Burada biraz ilçelere geçiyor. Deminkiler Büyükşehir'de
0: evet.
1: değil mi şimdi?
0: Evet, ilçelerle ilgili işte Ahmet Özer'le Esenyurt'taki kent uzlaşısı ve diğer iddialarla birlikte yürütülen soruşturmayla beraber Ahmet Özer tabii orada tahliye edilmişti ancak şu anda da bu yargılamalar devam ediyor. En son dikkat çeken Ataşehir, Onursal Adıgüzel'in tutuklanması. Orada da bir hafta içi bir belediye içinde bir seçim gerçekleştirildi kanun gereğince. Evet. Meclis üyesi sayısı orada CHP'de olduğu için CHP'nin evet. adayı kazanmış oldu. Şile'ye baktığımızda Şile'de de ciddi anlamda bu rüşvet iddiaları gündeme gelmişti. Yani genel itibariyle bakıldığında burada çok dikkat çekici bir şey var. Cemil Bey, yani bu CHP'li belediyelere baktığımızda, mesela Beykoz'a baktığımızda, Alaaddin Köse'lere CHP'lilerin ihbar ettiği, kendilerinin içerisindeki kavganın, tartışmanın
1: hepsi
0: sonucunda
1: hemen hemen öyle
0: bu
1: zaten.
0: Yolsuzluk iddialarının ortaya çıktı.
1: Kurultay davası tabii da ki, öyle değil mi? Hepsi öyle.
0: Tabii ki bu mesele, bakın bu mesele ne AK Parti'nin, ne MHP'nin, ne diğer siyasi partilerin meselesi değil. Bu mesele CHP'nin kendi içerisindeki bir kriz ve bu yolsuzluk iddialarıyla ilgili aslında CHP'nin kendi içerisinde mekanizmalarını işletememesinin sonucu.
1: Daha bitmedi bu sayfalar. Evet, daha da varmış. Yani. Devam bayağı edelim. Var.
0: Yani diğer ilçe belediye başkanlıkları ile ilgili. Mesela burada dikkat çeken Manavgat'taki o baklava kutularındaki rüşvet görüntüleri de kamuoyunda çok fazla tepkiye neden olmuştu. Yine buraya baktığımızda işte Kuşadası ile ilgili olan süreç, Ceyhan'la ilgili, Seyhan'la ilgili. Bunlar da diğer ilçe başkanlıkları ile ilgili.
1: Adem Soytekin'in itirafında neler varmış?
0: Evet,
1: ona bakalım.
0: Bir bakalım ona da. Bakın bu Adem Soytekin'in itiraflarından, mahkemede verdiği savunmalardan mesela hiç muhalif medya hiç bahsetmiyor. Sanki bu Ekrem İmamoğlu ceza davası sadece siyasi nedenlerle açılmış bir ceza davasıymış gibi bir tamamen algı pompalıyorlar, algı veriyorlar. Halbuki biraz önce bahsettiğim gibi yani burada Özgür Özel tarafından baştan beri nasıl A Haber'e bir saldırı söz konusuysa sözleriyle şimdi genel olarak baktığımızda bir itibarsızlaştırma ve gündem değiştirme taktiği görüyoruz Özgür Özel tarafından.
1: Ne demiş bu adam? İhaleye rüşvet evet. verdim. Sistem böyle işliyor.
0: Bunları açıkça ifade ediyor.
1: Ekrem Bey itirafçı olmama engellemeye çalıştı.
0: Evet.
1: Kiptaş Genel Müdürü'ne 500 bin dolar rüşvet verdim.
0: Evet.
1: İmamoğlu bana bize operasyon yapılacak. Sen de listedesin. Tedbirini al. Paraları avukatım Turan Taşkın Özer'e ver dedi. CHP İstanbul İl Başkanlığı alımında yolsuzluk yapıldı. İtirafçı olmamam için milletvekilliği teklif edildi. İtirafçı olduğum için bana çok ağır küfürler ettiler diyor.
0: Bakın evet. o 3 tane daireden başından beri bahsediliyordu ya. O 3 tane dairenin de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın tadilatı için verildiğinden bahsediyor Adem Soytekin. Ve devam ediyor. Diyor ki ben diyor ihale karşılığı burada Kiptaş'la çalışan müteahhitlerden biriydim. Yine yol bakımla ilgili ihaleler alıyordum Ekrem evet. İmamoğlu'ndan. Bir sistem var diyor. Bakın sistemi aslında anlatıyor. Bu baştan beri bahsettiğimiz evet. adrese teslim ihaleler üzerinden verilen ihaleler üzerinden komisyon alınması, hatta müteahhitlerin burada hak edişlerini almak için başvurduğunda bu hak edişler üzerinden de evet. Rüşvet istenmesi ve para alınması iddiaları aslında bu sistemin nasıl imar

0: ve inşaat usulsüzlükleri yapıldığına ilişkin bir havuz kurulduğu ve bir ekosistem oluşturulduğunu anlatıyordu. Bakın ne diyor? Ekrem Bey itirafçı olmamı engellemeye çalıştı diyor. Adem Soytekin bu ceza davası devam ederken kendisine diğer sanıklar tarafından baskı yapıldığını mahkeme başkanına ifade etmiş ve bir an evvel ifademin alınmasını istiyorum demiş. Ve ifadesi alındığında Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'a 500 bin dolar rüşvet verdiğini söylüyor.
1: Tekrarladık. Şimdi
0: ama bakın bunları muhalif medya hiç bahsetmiyor. İşte A Haber bunlardan bahsettiği için bundan dolayı tehdit ediyor.
1: A Haber'inde inan ki o kadar dünyada müthiş olaylar oluyor ki.
0: Evet.
1: A Haber'inde gündeminde inan ki hani tabii ki var asrın yolsuzluğu ama geride kaldı yani. Hani insanlar vicdanında birazcık karar verdi. Fakat sayın vekilim AK Parti'de hiç yolsuzluk yok mu?
2: Bakın 2024 seçimlerinden beri 321 tane CHP belediyesine soruşturma açılmış.
1: Evet.
2: Çok büyük rakam. 321 tane. AK Parti belediyelerde kaç tane biliyor musunuz?
1: Hayır.
2: 591 tane. Hani siyasiydi bu davalar.
1: Peki niye duymuyoruz biz bunları?
2: Çünkü biz AK Partili belediyede bir soruşturma Bakan. Varsa haklı veya haksız olduğunu düşünen belediye başkanı susar bir ar duygusu var ya.
1: Dizelim. Sevgili seyirciler, sayın vekilimiz diyor ki CHP'ye 220 tane
2: 321
1: tane 320 tane soruşturma açılmış.
2: AK Partili belediyeye 591 tane.
1: AK Partili belediyeye bunun yaklaşık iki misli.
2: Evet.
1: 591
2: tane.
1: Bir tane soruşturma açılmış.
2: Ama ortada hiç AK Partili belediyelerinin, AK Parti teşkilatlarının, genel merkezinin, meclis grubunun bas bas bağırdığını duymuyorsunuz.
1: Bir de galiba AK Parti bu hırsızlara sahip de çıkmıyor değil mi?
2: Sahip çıksa bu soruşturmaları kesinlikle açar mı? Bakın Halfeti Belediye Başkanı içeriye girdi. Geçen hafta tutuklandı. Hiçbir AK Partili yetkiliden bunu savunan bir açıklama duymadınız, duyamazsınız da. Bir de bizim geldiğimiz örf itibarıyla aklanana kadar konuşmaktan ar ederiz biz. CHP açılan her soruşturmayı siyasi olmakla suçluyor. Ben inanıyorum ki bunun magazin boyutlarını da CHP körüklüyor. Çünkü magazin boyutu gündeme gelsin yolsuzluktan yırtalım
1: zaten
2: diye düşünüyorlar.
1: Kasetleri çekip hepsini merkeze yollamışlar şantaj için.
2: Biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. A Haber'in gündeminde yok diye. Yaklaşık bir ayı geçti bu stüdyoda bu programda iç politika konuşulmuyor.
1: Konuşulmuyor. Hep
2: çünkü Türkiye'nin şu andaki ana gündemi İran savaşıdır, Ukrayna savaşıdır, Filistin'dir, ülkenin genel politikasıdır. Böyle bir gündemimiz olsun istemiyoruz ki biz. Ve konuşmuyoruz. Burada bu programda böyle bir şey gündeme gelmiyor. Saldırı şu, sen beni muhatap al, ana konuları konuşma ki ben topluma bu davaların siyasi olduğunu anlatabileyim. Asıl uğraştıkları bu. Kesinlikle bütün magazini kendileri gündeme getiriyor ki olayın magazin boyutunu çıkarsınlar, magazin boyutunu konuştursunlar ve yolsuzlukları toplumda konuşulur olmaktan çıkarsınlar. Ama korkunun ecele faydası yok.
1: Evet.
2: Ertelemek hiçbir şeyi kurtarmaz. İhraç edemiyorlar, farkında mısınız? Bütün dosyalar ortaya çıkıyor. Hiç kimseyi ihraç edemiyorlar.
0: Disiplin mekanizması işletemiyorlar.
2: Disiplin mekanizması işletemiyorlar.
0: Araştırma komisyonu
2: onun da ana sebebi şu. Hani amiyane tabir ama atasözümüz vardır. Bizim bir deyimimiz vardır. Anamızı alan kadı derdi kime anlatalım derler. Hiçbir belediye başkanı bunu tek başına yapmamış ki. CHP genel merkeziyle birlikte yapmış. Şu andaki CHP yönetimiyle birlikte yapmış.
1: Evet. Kemal Bey, şimdi bu yolsuzluk operasyonları Türkiye'yi dünya şeridinde güçlendirdi değil mi? Çünkü bu 5. kol faaliyeti olarak bu yolsuzlara bel bağlayan dış güçler vardı.
3: Evet, doğru.
1: Şimdi onların ümidi bitti mi? Ne oldu?
3: Şimdi Sayın Vekilim'in biraz önce ifade ettiği rakamlar ortada. Fakat bu biraz önce sizin yani Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyelerle ilgili ortaya koyduğunuz yolsuzluk konuları diğerlerinden biraz farklı gibi. Çünkü örgütlülük söz konusu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde bir örgütlülük var. İrtikap, rüşvet, değil mi? Bu tür şeyler, yolsuzluklar.
0: İhaleye fesat karışma,
3: evet,
0: ihaleler.
3: İhale üzerinden bir takım çalışmalar var ve bütün bunlar

0: Hepsinin temel maksadı şu, 2028'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine fon oluşturmak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir örgütlülük şeması içerisinde değerlendirdiğiniz
1: sadece
0: zaman...
1: Sadece fon değil, aynı zamanda bir kişisel servet edinimi
0: tabii
1: de
0: bir taraftan da o var, aynı anda yani paralel da, gidiyor.
2: Bir de Kemal Bey, şimdi seçim dediğimiz zaman... Eskiden seçim denince akla ne geliyorsa şimdi seçim denince akla gelen şey aynı değil. Çünkü mesela Amerika ile İran'a bakıyoruz. Yönetimi değiştirmek için her şeyi yapıyorlar ve itiraf ediyorlar. Yani savaştan daha, silahtan daha önemli silah, siyasi silah değil mi?
0: Tabii. Yani burada dediğim gibi yani artık seçimleri etki edecek bu fon çok önemli bir fon. Hem bunu kişiselleştirmişler, kendi ceplerini doldurmuşlar, servet yükseltmişler. Bir taraftan da fon oluşturuyorlar. Örgütlülükse eğer bu
1: hocam,
0: konu...
1: Hocam, suç gelirleriyle siyasetin dizayn edilmesi evet. Aslında bence tam önemli işte. Konulardan biri tam de bu.
0: Örgütlülük olması şunu gerektiriyor. Bir hiyerarşi var. Yani İBB yolsuzluğunu diğer yolsuzluklardan ayırmak mümkün değil. Demek ki örgütün başında biri var. O kim? Ekrem İmamoğlu kendi o 560 milyar liralık o yolsuzluğun başındaki çetenin lideri. Ama hepsini masaya koyduğunuz zaman ilçeler, iller, büyükşehir, şehir belediyeleri hepsinin başında biri var. Kim o? O şu an çok telaşlı.
2: Evet.
0: Fon kesildi. Yargıya taşındı ve bu örgütlülük dış destekli. Bak çok ilginç.
2: Yani o kısmı beni çok şey yapıyor. Şimdi çalınan para... Tamam, tarihin en büyük yolsuzluğu, çok büyük para çaldılar. Ama hiçbir para Türkiye'nin değerinden daha fazla değil. Bunların amacı Türkiye'nin iradesini çalmak.
0: İşte değil mi? Dış sonuçta destekli. Yani... Evet. Dış destek ne demek? Dış destek şu demek. Dışarıdan medya desteği talep ediyorlar sürekli gittiklerinde. Ülke desteği talep ediyorlar. O altılı masa döneminde hatırlarsınız belki. Biden bunu direkt söyledi. Altılı bir masa kuruldu. Sonuna kadar destekleyeceğiz. Geçmiş seçimlerle ilgili söylüyor bunu. Merkez hükümet seçimleri. Şimdi oradan destek var. Ne bileyim, BBC'den destek var. İngiltere'ye gittiler. Dediler ki bak çok zor durumdayız. Hani bize demediniz mi siz arkanızdayız diye. Neredesiniz şu anda falan. Böyle serzenişlerde bulunuyorlar. Demek ki bir dış ayağı var. Bir de bunun istihbarat ayağı var. İstihbarat ayağı var. Yani evet. Türkiye'de oynanacak bazı oyunlarla ilgili istihbaratçılar... Bu tip yolsuzlukların içerisindeki görevli kişilerden, yani bu işe bulaşmış kişilerden bazı bilgi veriler alıyorlar.
2: Evet.
0: Hüseyin Gün dediğimiz arkadaş bu işte. Tam da bunun başındaki adam İBB.
2: Ya bir veri vermelerine lüzum yok. O zafiyeti yarattıkları zaman zaten Türkiye paramparça olacak. Yani.
0: Ya işte o kadarlık düşünmüşler onlar da, o zaman vermişler. Şimdi tabloya bakın. Tabloda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye'yi soyulabilir. Türkiye'den paraları, halkın paraları çalınabilir. Bir zafiyet içerisinde gibi göstermeye çalışan bu ekip
2: evet.
0: Bir anda yargı tokatı yiyince işler tersine döndü.
2: Yaygara yapmaya başladılar.
0: Evet.
2: Şimdi şu şeyi alalım. CHP'nin içindeki bölümleri alalım. Kurtuluş gelsin buraya.
3: Olur. Tamam, şey devam yapıyor. Edin.
2: CHP, sevgili seyirciler, CHP 4 parçaya bölündüğü söyleniyor. Bir tanesi Özgür Özelciler, İmamoğlu'cular, Özgür, Kabat ve Turan Taşkın Özer'in başını çektiği vekillermiş bunlar. Özelciler, Veli Ağababa, Umut Akdoğan, Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır. Bu bir ekipmiş. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'cular var. Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız'ın başını çektiği vekillermiş. Bir de bütün bunların dışında kalanlar varmış. Oğuz Kansalıcı'nın başını çektiği bir grup. Şimdi önce bir sayın vekilimize soralım. Sonra senden siyasi analiz isteyeceğim. Hangisinin daha çok potansiyeli var burada? Hangi grubu?
4: Şimdi şöyle, ilk bakışta 1 ve 2'nin toplamı gibi görünüyor. Çünkü 1 ve 2'nin organik bağı çok fazla.
2: 1 ve 2 hakikaten birbirine düştüler mi? Bir kere öyle bir analizle başlayalım.
4: Şu anda düşemezler. Çünkü çok fazla ortaklıkları var. Birlikte hareket etmek zorundalar ama iki tecrübe olarak birden daha güçlü. Bir, bugüne kadar eriştiği kaynaklar itibarıyla ikiden daha güçlü. Aralarında böyle bir ilişki var.
2: Ya Özgür Özel daha mı tecrübeli oluyor şeyde?
4: Onların hepsini yönlendiren Veli Ağababa'dır.
2: Öyle midir?
4: Yani Ali Mahir Başar

0: Karar da Özgür de Vela Baba ne derse onu yapar. Öyle kendi kafalarına göre.
1: Oradan mı geliyor?
0: Tabii ki. Kendi kafalarına göre takılamazlar ve evet. Onların diğer partilerle bağlantıları da çoktur.
1: Peki bu
0: kurumlarla bağlantılar çok.
1: Butlan falan hikayeleriyle ilgili ne diyorsunuz?
0: Şimdi Kılıçdaroğlu...
1: Siz bir kere AK Parti'nin pek umurunda değil be CHP'de Butlan.
0: Bizi oldu. Hiç ilgilendirmiyor. Ne onların Butlan'ı ilgilendiriyor, ne 4'e veya 44'e bölünmüş olmaları ilgilendiriyor. Onların yaptığı yolsuzlukların tamamı da yargının konusu, AK Parti'nin konusu değil. Artık çok bıçak kemiğe dayanmadan gündemimize de gelmiyor. Ne AK Parti'nin gündemine geliyor ne Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine geliyor. Onlar bunu devamlı siyasetin gündemi olarak tutmaya uğraşıyorlar.
1: Evet.
0: Çünkü kurtulacakları tek noktanın olayı siyasileştirmek olduğuna inanıyorlar.
1: Halkın çok fazla umurunda değil artık.
0: Sokaktaki insan diyor ki kim yolsuzluk yapmışsa cezasını çeksin.
1: Bu öyle kadar bir yaklaşım var ama değil mi artık? Yani kimsenin gözünün yaşına da bakılmıyor.
0: Bakılmasın
1: galiba,
0: deniyor. Bakın biraz önce söyledim. AK Partili belediye başkanı tutuklandı. AK Parti zamanında valilik yapmış bir insan tutuklandı. Sokak diyor ki şu anda tabiri caizse temiz eller operasyonu yürüyor. Bu artarak devam etsin diyor.
1: Evet.
0: Çünkü evet. Yolsuzluk bir toplumun içini kemiren kurttur. Bundan kurtulmadan yapabileceğiniz her şey eksik kalır.
1: Evet, kurtuluş. Şimdi buradaki bir senaryoyu anlat bize bir.
2: Evet.
1: Politik yorumcu olarak.
2: Aslında Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ekibi bir ekipti. Fakat şöyle bir gerçeği kabul etmek zorunda kaldılar. Ekrem İmamoğlu'nun bu yolsuzluk soruşturması ve sonrası gelişmeler üzerine artık herhangi bir siyasi geleceğin olmadığı değerlendirmesini yaptılar. Ve burada bir ekip ön plana çıktı. Burada da bir troika var. Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve etrafında o gördüğümüz diğer isimler şu an. Ama Ekrem İmamoğlu'nu görüntüde dışlamıyorlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na karşı bir cephe alacak güçte değiller.
1: Paraları da yok, güçleri de yok.
2: Öyle bir güçleri de yok. Eğer öyle bir kavgaya girerlerse tümden partiyi kaybedebilirler. Çünkü Ekrem İmamoğlu gider Kılıçdaroğlu'yla yakınlaşır türünden. Şimdi İmamoğlu'nun daha trajik, burada parti içerisinde aslında en önemli adamı Gökhan Günaydın. Burada ismi geçmiyor ama hala güçlü. Parası olduğu için güçlü. Ve hani Adem Soytekin'e demiş ya soruşturma geliyor paraları saklayın diye. Onun sakladığı paralar var ve hala kendi... biraz geleceğini Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde etkili olarak devam ettirmek istiyor.
1: Evet.
2: Yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde etkili olmazsa kendi geleceğinin tümden kararacağını düşünen isimlerden biri. Diğer önemli isim Kemal Kılıçdaroğlu. Bence şu an doğru yerde duruyor kendisi açısından.
1: Mutlak butlan çıkar mı sence? Ya,
2: mutlak butlan yani mahkemenin daha önceki verdiği karara göre bence çıkmayacak.
1: Aydoğan Hoca mutlak butlan çıkar mı?
3: Şimdi
1: tahmin. Tahmin.
3: Ama bir cümle söylemem lazım Cemil Bey. Bakın mutlak butlanla ilgili kararın verildiği gün ben A Haber'de burada canlı yayındaydım ve şunu söyledim. Ben bunu bir siyasi kimliğimle değil bir hukukçu olarak
1: şunu
3: söylüyorum.
1: Şunu sormuyorum.
3: O karar
1: CHP'de
3: yanlıştı.
1: CHP'de irade çalındı mı diye sormuyorum ben. Bak, bunun çalındığına ben de inanıyorum. Ama mutlak butlan çıkar mı diye soruyorum.
3: O kurultayda delegelerin iradelerinin fesata uğratılmış olduğu, delegelerin iradelerini parayla satın aldığı çok açık ve net. Bakın ceza davası şu an görülüyor.
1: Onu anlıyorum ki çıkar diyorsunuz.
3: Mutlak butlan kararını ben bozulacağını düşünüyorum.
1: Evet. Çıkar mı?
0: Çok benim kısa. Bu konuda söyleyeceğim her şey farklı yere gider. Onun
1: o
0: için
1: zaman
0: ben
1: söylemiyoruz. Kemal
0: sert
1: Hoca
0: nazar ediyorum.
4: Yani ben de kurultay konusunda aynı düşünüyorum Aydan Hoca'yla. Çıkar.
1: Yani çıkması lazım ama çıkar mı bilmiyoruz.
4: Evet yani çıkar gibi gözüküyor şu anda.
1: Evet. Şimdi bir Canan Barlas'a gidelim. Bize bu CHP bölümünü bir yorumlasın.
5: Evet. Uzun süredir iç politika konuşmuyorduk. İç politikanın konuşulur halde kalmamıştı. Fakat bu Özgür Özel'in arkasında İmamoğlu'nun arkasında durması meselesi gerçekten halkı da rahatsız ediyor gibi geliyor bana. CHP eğer bir problem içine girerse

0: bu özelin davranışını CHP'liler affetmeyeceklerdi diye. Çünkü söylediği her şeyin arkasından bir yalan çıkıyor ya da bir gerçek belge çıkıyor. Bu tür siyasi yaşam, bu tür bir yukarıda iç politika bence
1: götürülemez.
2: Bu CHP'nin
0: büyük kayıp.
1: Evet. Şimdi Canan Balyası'na sesi gidiyor. Tam şey alamadık. Evet sayın seyirciler, iç politikaya ayırdığımız sürenin sonuna geldik şimdilik ve kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra çok ilginç konularımız var. Sakın bir yere ayrılmayız.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
5: üniversitelerde dijital dönüşüm hız kazanıyor. Artan rekabet, akreditasyon baskısı ve verimlilik ihtiyacı yüksek öğretim kurumlarını teknoloji odaklı bir yapıya yönlendiriyor. Küresel eğitim teknolojileri pazarının 2026'da 230 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de BİMSER'in geliştirdiği çözümlerle üniversiteler tüm operasyonlarını tek merkezden yönetebilir hale geliyor. BİMSER CEO'su Murat Atıcı, üniversitelerin tüm idari ve operasyonel süreçlerini tek bir dijital platformda topladı. Belirtti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Zincirlerinden kurtuldu, kontrolünü tamamen yitirdi. Devasa dişlerini araca saplayarak otomobili bir sağa bir sola savurdu. Bir türlü sakinleştirilemeyen öfkeli fil sürücüyü ezdi, kalabalığa korku saçtı. Olay Hindistan'ın güneyindeki Kerala'da yaşandı. Bir Hindu tapınağında düzenlenen tören sırasında etkinlik için alana fil getirildi. Bir süre sonra zincirinden kurtulan hayvan bölgede kaosa neden oldu. Önce hortumuyla ağaç dallarını savurdu, öfkesi dinmeyince park halindeki aracı gözüne kestirdi. Dişleriyle aracın ön camını deldi, ardından otomobili havaya kaldırıp bir oraya bir buraya sürükledi. Bir de üstüne ters çevirdi. O saldırıdan bir kamyonette nasibini aldı. Faciada aracın sürücüsü ezilerek hayatını kaybetti. Yerel kaynaklara göre dev memeliği tapınağa getiren kişi de şoförün ta kendisiydi. Öfkeli fil kalabalığa da saldırmaya çalıştı. Tapınağa veterinerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
7: Fili sakinleştirmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ama bize saldırmaya devam etti. Doktorlar ve üst düzey yetkililer geldi. Ona sakinleştirici iğne sıktılar. Şimdi bağlandı ve sakinleşti. Onu bir kamyona yükleyip gideceği yere götüreceğiz.
6: Olayda filin yaklaşık 2 saat boyunca çevreye zarar verdiği belirtildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Mecburen teledon ve uydu kullanmak için onları kullanmak zorundayız.
9: Basit şeyler, ağır şeyleri kullanmıyoruz.
10: Bir anda çıkan yangınlar, küle dönen evler. Çoğunun sebebi elektrik kontağı olarak kayıtlara geçiyor. Ancak yangınların arkasında evde yapılan küçük hatalar yatıyor.
6: Hemen hemen hepimizin evinde olan ve prizlerin yetmediği noktada imdadımıza yetişen uzatma kabloları yanlış kullanımda büyük tehlike saçıyor.
11: Uzatma kablosu yüksek güç çeken cihazlarda evde kullandığımız ısıtıcı, rezistans içeriğinde rezistans olan veya yüksek motorlu olan cihazlarda kullanılması gerekiyor.
12: Saç aletlerini, maşasını kullanırken kullanıyor.
10: Özellikle beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri kullanım esnasında çektikleri yüksek akım sebebiyle kablolar ısınmıyor, adeta eritiyor.
11: Bu ürün yani sürekli evde kullandığımız, uzun süreli kullandığımız cihazlarda tak çök, tak sök, tak sök. Bu da bir gevşeklik oluşuyor. Bu gevşeklikten ötürü temassızlık olabilir, ısı oluşup yanma ileri derecelere gidebilir. Evinize de zarar verebilir.
12: Kettle takmıştım. Sonra ateş çıkmıştı. Ateş çıkınca da bakmıştım hemen. Dumanlar falan çıkmıştı.
10: Uzmanlara göre her cihaz uzatma kablosu için uygun değil.
11: Saç kurutma makinesi, termosifon, kurutma makineleri, bu çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi,

0: buzdolabı. Bu saydığımız cihazların genellikle duvarda monte edilmiş bireysel prizlerde kullanılması uygundur.
1: Mutfakta ve banyoda olduğu için çamaşır makinesi direkt prize bağlantılı, mutfaktaki de direkt mutfağa bağlantılı.
2: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur.
3: Türkiye'nin demografik yapısını korumak için tarihi bir adım atıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi kamuoyuna açıklandı.
2: 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor.
3: Düşen doğurganlık hızı ve hızla yaşlanan nüfusa karşı 5 kritik strateji belirlendi. Plana göre cinsiyetsizleştirme gibi küresel akımlarla ve bağımlılıkla etkin mücadele edilecek. Evlilikler yeni teşviklerle kolaylaştırılacak. Çocuk sahibi olmak özendirilecek ve annelere yönelik sosyal haklar güçlendirilecek. Yeni dönemde çalışma hayatıyla aile yaşamı arasında tam denge kurulması hedefleniyor. Kırsalda yaşam koşulları iyileştirilecek, şehirler aile ve çocuk odaklı yeniden planlanacak. Özellikle gençlerin yuva kurmaları desteklenecek. Ekonomik ve sosyal paketler devreye alınacak. Aile ve nüfus politikalarının etkin biçimde uygulanması için gerekli teknik altyapı ve yazılım sistemleri geliştirilecek. Politikaların etkin uygulanması için yazılım ve veri altyapısı güçlendirilecek. Mevzuat aile odaklı hale getirilecek. Yasal düzenlemeler gözden geçirilecek. Aile ve nüfus hedefleriyle uyumlu hale getirilecek. Yeni düzenlemelerde etki analizi zorunlu olacak. Konuyla ilgili uluslararası belgeler incelenecek. Aile ve nüfus alanındaki araştırmaları öncelikli kılan fon mekanizmaları oluşturulacak. Aile dostu yayıncılık standartları belirlenecek. Kamu yayıncılığında aile ve anne baba rollerini konu alan içeriklerin oranı artırılacak. Özel yayın kuruluşları için aile dostu yayıncılık standartlarının yanı sıra bu anlayışın yaygınlaştırılması için teşvik ve gönüllü taahhüt mekanizmaları geliştirilecek. Zararlı içeriklere karşı tedbir alınacak. Aile yapısını olumsuz etkileyebilecek içeriklere karşı denetim ve müdahale mekanizmaları işletilecek. Açıklanan vizyon belgesiyle birlikte Türkiye'nin nüfus yapısını tehdit eden risklere karşı kapsamlı bir kalkan oluşturulacak.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Sevgili seyirciler, Canan Barlas'la gündem tam gaz devam ediyor. Şimdi Aslın yolsuzluk çetesi İstanbul'u soymaya çalışırken İstanbul'un çok büyük sorunları var. Daha doğrusu çok büyük riskler var İstanbul'da. Bunun bir numaralı riski de hem İstanbul'un hem Türkiye'nin göz bebeği olan İstanbul Boğazı. Şimdi sayın seyirciler, bu canlı gemi trafiği haritası. Gördüğünüz gibi Boğaz aslında dünyanın en tehlikeli geçişlerinden bir tanesi.
6: Su geçiş noktalarından bir tanesi, evet.
5: Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17 manevra yapması gerekiyor bir geminin.
6: Yani
5: Boğazı geçmesi için.
6: Evet. Sarıyer açıklarına bakın. 80 derecelik bir dönüş gerekiyor. Çok büyük gemiler için. Mesela Poyrazköy'den devam edin yola. Sarıyer açıklarına gelin. Oradan dönmesi için bir 80 derecelik açıyla dönmesi gerekiyor. 1936'da gemi büyüklükleri ortalama 50 metreydi. Şimdi 350 metre ortalama gemiler. Yıllık 3000 gemi geçiyordu 1936'da, o rakamlar var. 3000 gemi yıllık. Bu şu anda 2020 düşünün, 43.000 gemi. Yani yıllık 43.000 gemi geçiyor. Bunların içerisinde LNG taşıyan gemiler var, petrol taşıyan gemiler var, tehlikeli madde taşıyan, zehirli madde taşıyan gemiler var, kuru yük gemileri var.
5: Bir de şunun şöyle bir farkının altını çizmek lazım. Şimdi bu gemi 350 metre. 10 binlerce ton. Şimdi bunun bir dümeni var. O tabii. Dümeninde de çok güçlü mekanizmalarla, hidroliklerle çevriliyor. Şimdi bu gemiler yola çıktığı zaman dümdüz gidiyorlar. Bir rota yapıyorsa arada birkaç günde bir rota tayin ediyor, dönüyor. Halbuki boğaza girdiği zaman 5 dakikada bir o dümen bir en sağa yükleniyor.
6: Bir en sola.
5: Bir en sola yükleniyor ve sonunda kilitlenme ortalarda kaza alıyor. Şimdi o gemi kazalarına bir gelelim sayın seyirciler. Şimdi İstanbul son bir haftada 2 tane büyük facia atlattı. Hepimiz uyuyorduk. Bu bir tanesi Yeniköy'de. Bir tane konteyner gemisi Yeniköy'de Allah'tan çarpmadı.
6: Tam dönüş ha, dikkat edin. Sarıyer Yeniköy dönüşü.
5: Tam dönüşü Allah'tan çarpmadı. Çünkü buralarda denizin derinliği 3-4 metreyi buluyor. Tabii. Yani kıyılarda. Çarpmadı ve hiç kimse uyanmadan sabaha karşı kıyı emniyeti tarafından bu gemi çekildi ve yollandı. Fakat bu bir tane LPG tankeri olabilirdi.
6: Evet.
5: Ve LPG tankeri patlayabilirdi.
6: Petrol yani, olsa değil mi? Bu sefer boğazın kirlenmesi söz konusu. Yıllarca temizleyemezsiniz boğazı.
5: Ya o hani en azından hani hani beterin beteri vardır derler. Evet.
6: Çevre açısından söylüyorum.
5: LPG patladığı zaman İstanbul kalmıyor.
6: Evet, çok büyük
5: etki. Yani boğazda sevgili seyirciler nükleer, bir tane LPG gibi atom bombasından daha fazla
6: etki yaratıyor.
5: Etki yaratıyor. Tabii. Şimdi
6: tehlike çok büyük. Güvenlik ve emniyet açısından çok büyük tehlike var. Yüz binlerce insan yaşıyor. Yani Boğaz'ın Anadolu ve Avrupa kıyılarında. Bunların yaşamları da risk altında aslında şu anda. Ve bu bölgede toplam milyonun üzerinde, iki tarafı topladığınız zaman milyonun üzerinde bir yaşam var. Bakın ne kadar büyük bir gemi. Herhalde 350'den fazladır bu, tahmin ediyorum. Bu gemiler bir de bekliyorlar biliyorsunuz. Şu anda ortalama bekleme süresi 14 saat.
5: O deminki saat. Haritayı alalım, canlı haritayı alalım Berkay.
6: 14
5: evet, bekleyenler
6: saat.
5: Bunlar. Evet. Şimdi bu kırmızılar tanker, yeşiller konteyner. Yani bu kadar sayıda tanker boğazı geçmek için bekliyor.
6: Ve bekleme süreleri ortalama 14,5 saat. Tekrar söyleyeyim. Bazen 3-4 gün oluyor. Bazen duruma göre 3-4
5: Lodos
6: hafta.
5: Lodos falan varsa.
6: 3-4 hafta oluyor. Ve açıkta bekliyorlar bunlar. Şimdi 2050'de geçiş sayısı ortalama 78 bin olacağı değerlendiriliyor. 2050 yılında. 24-25 yıl sonra. Dolayısıyla burada 78 bin, 80 bin, 100 bin gemi belki 25-30 sene sonra işte 25 bini burada bekliyor olacak veya 50 bini. Bir kısmı geçiyor olacak çok az miktarı. Bir de Karadeniz'de bekleyen gruplar var. Ya bu boğaz bu kadar geçişleri kaldırabilecek kapasiteye haiz değil. Onu net söyleyelim. Bu bir defa emniyet ve güvenlik açısından çok kritik ve sorunlu bir konu. Ekolojik olarak söylediğiniz kirlenme var. Tehlike açısından patlamalar, çok yüksek patlamalar olabilir. Diğer taraftan da artık boğazın kirlenmesi söz konusu olabilir. Bir de çok değişik farklı akıntılar var. Dip akıntısı
5: evet, bize... Her yerde bu akıntılar değişik yöne anlık olarak dönebiliyor.
6: Evet. Onun için de
5: anlık işte olarak dönebiliyor.
6: Geminin kontrolü daha da zorlaşıyor.
5: Ve şimdi mesela şimdi İran'a diyorlar ya ne güzel Hürmüz Boğazı'nı kapattı, süper yaptı falan diye. Yani bunun ne kadar yanlış olduğu da İstanbul'dan belli. Şimdi İstanbul bizim içimizden geçmesine rağmen bizim ancak burayı düzenleme hakkımız var. Yani geçen hiçbir ticari gemiyi durduramıyoruz ama ne yapıyoruz? 24 saat yukarı veriyoruz. Ondan sonra 24 saat yukarı akıyor trafik. Ondan sonra 24 saat aşağı akıyor. Eğer isterlerse de kılavuz kaptan verebiliyoruz bunları.
6: İsterlerse.
5: İsterlerse, istemezlerse onu da var, vermiyoruz.
6: Mesela onu da söyleyelim. Dikey geçişler var Boğaz'da çok miktarda.
5: Karşıdan karşıya.
6: Tabii yani şehir içi vapurları şu anda harita önümde ama açtım ben. Varsa ellerinde yayınlayabilirler. Dikey geçiş örümcek ağı gibi. Yani dik geçiyor, paralel geçiyor ve bunlardan yüzlerce geçiş yapılıyor günlük. Artı balıkçılar var. Şahsi yatlar var. Bazı küçük tekneler var.
5: Ben şöyle söyleyeyim. Boğaz'da bir deniz aracını kullanmak, trafikte arabayı kullanmaktan çok çok misli misli daha fazla daha dikkat gerektiren bir şey.
6: Daha zor. Evet. Yani dolayısıyla bakın burada haritada bir sürü şehir içi vapurları var. İşte Bostancı'dan çıkıyor, Kadıköy'e gidiyor, biraz oradan da Beşiktaş'a gidiyor falan. Birçok dikey geçişler var şöyle. Bakın böyle dikey geçişler var bir sürü. Yatay seyir yapan, kuzeye doğru giden, kuzeyden güneye giden şehir içi vapurları var. Serbest tekneler var, özel tekneler var, balıkçılar var. Bir de büyük tankerler var biraz önce saydığımız. Bütün bu trafiği göz önüne aldığınız zaman Boğaz'da istenilen transit geçiş hakkını gemiler tam kullanamıyor. Onu da söyleyelim.
5: Evet. Şimdi burada Bir tanesi bunların, şu

0: Kırmızılardan herhangi bir tanesi sorun çıkarsa bedelini ödeyemeyeceğimiz bir şeyle, faciayla karşı karşıya olacağız. Evet.
1: Geçmişte kazalar oldu biliyorsunuz. Dümeli kilitlenenler bazı binalara, ev yakındaki yani sahildeki binalara çarptı filan. Bazı vapurlar çarpıştı biliyorsunuz.
0: Independent modeli var.
1: Çarpıştı. Birçok konu var. Dolayısıyla bu hem bu tarihsel dokuyu korumak. Yani İstanbul'un bir de tarihi dokusu var. Kıyılarda ve boğazın içerisinde. Bu dokuyu korumak, bu habitatı canlı tutmak ve seyri seferi güvenli hale getirmek. Transit geçişleri, başkaca ülkelere ait olan transit geçişleri rahatlıkla sağlamak ve bir taraftan da güvenlik ve emniyeti sağlamak açısından bir alternatif ihtiyacı var.
0: Kanal İstanbul, değil mi? Yani, bunun evet. Şeysi, yani şimdi sevgili seyirciler, yani hem İstanbul'u seven birisi olarak hem denizi bilen birisi olarak Kanal İstanbul'un bir kuruş geliri bile olmasa bunun yapılması lazım. Çünkü İstanbul'un gerçekten bir LPG tankerinin patlamasını kaldırabilecek bir şeysi yok. Böyle bir imkan yok. Yani bir kuruş gelir gelmese bile Kanal İstanbul'un yapılması lazım ki gemiler orada 3 gün bekliyorlar. Her birinin üzerinde yüzlerce milyon dolarlık petrol var, ürün var. Çabuk geçmek için gayet rahat para verirler oradan.
1: Yani düşünün, o bile düşünülmeden yapılsa gene
0: onun bile düşünülmesine hiç lüzum yok. Yani İstanbul'u seven birisinin bu LPG tankerlerini 15 milyonun yaşadığı şehrin göbeğinden geçirmeyi hayal bile etmiyor olması lazım. Fakat bu yolsuzluk çetesinin siyaseti yüzünden bu Kanal İstanbul projesi de askıya alındı.
1: Evet, evet.
0: Yani maalesef. O yolsuzluk çetesinin başı yaptırmayacağım, yaptırmayacağım diye tutturdu ve bu da şimdi askıya alındı. Hakikaten çok acıklı bir durum. Şimdi,
1: yani örnekler de var dünyada. Yani Süveyş kanalı var, Panama kanalı var, Hollanda'nın bir kanalı var. Bir tane daha söyleyeyim. Eurogeol kanalı var biliyorsunuz. Korint kanalı var. Yani dünyada...
0: Kanalların listesini bir alalım.
1: Evet,
0: kanalların,
1: dünyada da bunların da örnekleri var. Bir de burada Kanal İstanbul'un içinde entegre yapılar olacak. Yat limanları var, konteyner evet, limanları
0: dünyanın
1: var.
0: Dünyanın kanalları bunlar.
1: Evet. Şimdi Panama bizim İstanbul kanalı gibi elle evet. Yapılan yani suni kanallar.
0: Biz bakın, İstanbul suni değil. Ha pardon, Boğaz suni değil, İstanbul suni
1: İstanbul
0: olacak.
1: İstanbul suni olacak, evet. Boğaz zaten doğal kanal. Hı. Dolayısıyla oradan trans geçiş hakkı var. Ücretsiz geçmek
0: ücretsiz
1: durumunda
0: geçebilir.
1: Var. Hürmüz de öyle aslında da. O para işi evet. Farklı bir konu. Yani bakıyorum şöyle.
0: Hürmüz'ün...
1: Süreç var.
0: Pardon, bir araya giriyorum Kemal Bey. Hürmüz'de şöyle bir fark var. Bütün karasuları bizim. Hürmüz'de İran'ın da değil hepsi.
1: Değil, evet.
0: Yarısı Oman'ın. Yani Hürmüz'de bir benzerliğimiz de yok.
1: Yok.
0: Biz tamamen içimizden... Tamamen bizim karasularımızdan geçen bir şeyden bahsediyoruz.
1: Tek bir ülkenin kontrolünde. Türkiye.
0: Türkiye.
1: Türkiye'nin kontrolünde. Egemenlik hakkı Türkiye'ye ait. Onun mönçüyle biliyorsunuz çeşitli şekilde düzenlenmiş onlar. Savaş zamanı, barış zamanı. Savaş gemileri ayrı, ticari gemiler ayrı. Biz ticari gemileri konuşuyoruz yani. Ticari gemilerin savaş zamanında bile transit ve zararsız geçiş hakkı var bizim boğazlarımızdan. Diğer boğazlarında, boğazlarda olması gerektiği gibi. Sözleşme bunu gerektiriyor. Burada Süveyş kanalı. İkinci kanal Panama'dan sonra yapılan kanal. İşte Kiel kanalı var. Yukarıda göstermişsiniz. Ondan sonra diğerleri normal aslında doğal geçiş noktaları gibi gözüküyor. Onun için bakın burada bir İstanbul Boğazı'na alternatif bir İstanbul kanalı yapıldığında bütün o saydığımız tehlikeli madde taşıyan, diğer o LNG petrol, zararlı maddeler taşıyan ve uzun, ağır tonajlı 60-70 bin tonluk gemiler hepsi oradan transit geçecekler. Ve geçerken de belki şöyle bir alternatif olacak mı onu bilmiyoruz. Vekilimiz belki biliyor olabilirler. Gemi geldi Karadeniz'e. Ben Boğaz'dan geçmek istiyorum ücretsizden.
0: Geçer.
1: Geçme hakkı olacak mı?
0: Olacak tabii.
1: Değil mi?
0: Ya buradaki...
1: Bilemiyoruz, olmayabilir
0: ya buradaki de. Buradaki hikayeyi ben size söyleyeyim. Kanal İstanbul yapılırsa bu Boğaz trafiğinin yaklaşık %10'u tankerler.
1: Evet.
0: O tankerlerin hemen hemen hepsinin
1: oradan
0: geçmesi lazım. Diğer kuru yük gemileri, konteynerler falan malının değerine göre yani eğer orada 3 gün beklemek, sıra beklemek umurunda değilse bekleyecek ama malı çok değerliyse verecek parasını geçecek.
1: Yani ben transit geçiş hakkını Boğaz'dan kullanmak istiyorum diyen olursa hayır siz kanaldan geçeceksiniz gibi
0: diyemeyiz bunu.
1: Şey söylenebilir mi? Ondan
0: diyemeyiz bunu.
1: Hukukçular onu söyleyebilir.
0: Bir de şöyle bir şey daha var. Mesela
1: çünkü bir geçiş var oradan.
0: Kanal İstanbul'un Montreux'u bozacağı da

0: söyleniyor.
1: Yok, etkilemez.
0: Etkilemiyor çünkü Montreux Çanakkale Boğazı da dahil Sayın Vekilimizin tabii. şeyi tabii. oldu. Yani Çanakkale'den de bir kanal yapmadan Montreux'u da etkilemiyor. Yok, zaten.
1: Zaten Boğazlar Sözleşmesi
0: abi. Zaten Boğazlar Sözleşmesi.
1: İki boğaz kapsıyor. Onun için burada Kanal İstanbul'la ilgili ekolojik kaygılar vardı. Onlar habitatçılar çalıştılar, raporlar hazırlandı üzerinde. O raporlara bakınca ciddi bir habitat bozukluğu ortaya çıkmıyor gibi gözüküyor. Ya da işte ne bileyim yeraltı kabuk hareketlerini etkiler gibi düşünceler vardı. Onlarda da bir bağlantısı olmadığı söyleniyor. Güvenlikle ilgili endişeler vardı. Yani Trakya ile Anadolu arasındaki bağın kopacağı, zaten boğazlar vasıtasıyla böyle bir doğal bir kopuş var. Onun da tedbirleri alınmıştır ki Kanal İstanbul'la ilgili yapılacak olan çalışmalarda yine bu tedbirler artırılarak evet, gerçekleştirilir.
0: Sayın Vekilimiz, talebimiz İstanbullu olarak, gerçi siz Çanakkale Vekilisiniz ama Kanal İstanbul şart.
2: Şimdi tabii biz aynı zamanda Türkiye Vekiliyiz. Dolayısıyla İstanbul'da bizim, Kars'ta bizim, Diyarbakır'da bizim. Ben özellikle şuraya vurgu yapmak istiyorum. Muhalefet çok sık bir şekilde Montreux bu konuda ne diyor, Lozan bu konuda ne diyor diyor. Bırakın da onu.
0: Onlar desin.
2: Yurt dışındakiler düşünsün. Bizim muhalefetin en büyük problemi Avrupa ne der, Amerika ne der,
0: ama
2: bunu düşünmek.
0: Ama yani şimdi Montreux'un diyebileceği bir şey yok buna. Çünkü Montreux boğazları kapsıyor.
2: Bakın burası cetvel devleti değil. Buranın diplomatisi var, ordusu var, hükümeti var, cumhurbaşkanı var. Herhalde Montreux'un ne dediğini ne demediğini ders çalışıp ondan sonra bu işlere girişiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlettir. Hür bir devlettir ve kendi ülkesinin içinde ne yapacağına kendi karar verir. Uluslararası sözleşmelere uymak muhakkak ki görevimizdir. Ancak hiçbir sözleşme bizim ne bağımsızlık hakkımızın ne de ülkemizin sağlığını tehlikeye atamaz. Bugün sizin de bahsettiğiniz gibi bu boğaz kullanıldığı takdirde 20 milyonluk İstanbul her gün problem yaşıyor. 20 milyon İstanbul demek Türkiye demektir. Çünkü İstanbul'da yaşanacak bir problemin bedelini bütün Türkiye öder. Bu hem fiziksel anlamda hem ekonomik anlamda söylüyorum. Bütün Türkiye öder. Kanal İstanbul projesi rasyonel bir projedir. Gerekliliğin ötesinde artık mecburiyet arz eden bir projedir. Bir an önce başlanmak zorunda.
0: Yani mesela 1978 yılında Independenta diye bir tanker patladı. Marmara Denizi'ndeydi. Patlama Marmara Denizi'ndeydi. Boğazdaki camlar kırıldı. Ve bu tankerdi. Yani LPG tankeri de değildi. Normal petrol tankeriydi.
3: 10 bin ton petrol denize sızdı.
0: Evet, 10 bin ton petrol denize sızdı. Şimdi bir de bu Kanal İstanbul'un olduğu harita var mıydı? Yok. Deminki gemi haritası var. Var mı söyleyeceğiniz bir şey?
1: Ya bu şöyle, navigasyon herhalde şu anda. Dediğim gibi entegrasyon yapılar da olacak bunun çevresinde. Ve çok sayıda yat limanı olacak, konteyner depolama tesisleri olacak. Buna benzer bir sürü yapılar da olacak.
0: Diyorlar ki mesela onun etrafında evler yerleşim olacaksa biz ne anladık? Onun içinden patlamayacak mı diyorlar. Şimdi bunda da bir tanesinde 17 manevra yapıyor. Bir tanesinde dümdüz kanalda gidiyor. Tabii ki patlamayacak. Yani.
1: Tabii. Biz şimdi niye patlayacağını farz ediyoruz? Dümen kilitlenecek. Çarpmayla beraber infilak edecek. Evet.
0: Ya o düz yerde giderken de dümeni kilitlenmez bir. Çünkü dümene yüklenmiyor. Kilitlense de sürter durur orada.
1: Ya kanalın hemen yanında yerleşke olmayacak ki. Belli bir emniyet mesafesinde yerleşkeler olabilir. Parklar olur, belki yürüyüş noktaları olur. Dolayısıyla burada Kanal İstanbul'un yapılışından sonra kuzeydeki ve güneydeki gemi trafiklerinde bambaşka bir protokol oluşacak. O protokol Montreux Sözleşmesi'ne aykırı asla olmayacak elbette ki. Ve bu geçişlerde askeri gemiler buralardan belki de
0: geçmeyecek. Veyahut da biz izin
1: ya da kontrollü geçecek. Yani belki ya geçsin ya bence de.
0: Askeri gemi Çanakkale'den geçebiliyorsa buraya geldikten sonra ha buradan geçmiş ha buradan geçmiş.
1: Fark eden bir şey yok. Çok doğru. Hatta bana göre Kanal İstanbul'dan geçmesi daha mantıklı askeri gemilerin. Kontrolünü sağlarsınız. Belki kılavuz ihtiyacı varsa olur. Sadece denizaltılar geçemez buradan. Geçmez.
0: Derin değil çünkü.
1: Evet. Onun için kanal zaten onlar da su üstünden geçmek zorunda. Kanalın evet. içerisinden boğazdan geçemiyorlar. Yukarıda. Aynı kısıt buraya da getirilecektir. Metro ne diyorsa İstanbul boğazına kanal İstanbul için aynı şey geçerli olacak. Yabancı askeri gemilerin geçişleri kısıtlanacak. Tonaj kısıtlaması olacak falan. Kıyıdaş devletler haricinde üçüncü ülkeler geçiş yapamayacak. Çok özel protokoller gerekecek. 15 gün önceden deklarasyon falan gibi. O yüzden Kanal İstanbul'un Möntre Sözleşmesi'ni ihlal etmesi falan çok mümkün değil.
0: Ve de stratejik olarak ne kadar elimizi güçlendiren bir şey olur bu?
1: Tabii yani hem şöyle bir şey olabilir. Yapımı
0: kaç tane kanal var?
1: Şöyle dünyada? Yaparsınız. Ha, değil mi? O da var. Yani İstanbul Boğazı'nı bir şekilde kapatma ihtiyacı olabilir bir sebepten dolayı. Savaş hali esnasında siz kontrollü olarak Kanal İstanbul'dan kendi gemilerinizi de Karadeniz'e çıkartırsınız.
0: Tabii.
1: Manevra için yani.
0: Orası tamamen sizin oluyor. Çünkü
1: mesela
0: İstanbul...
1: mayınlamışlar diyelim hadi olur ya serseri mayınlar Karadeniz ağzını Rumeli ve Anadolu Feneri'nin ağız kısımlarını kapatmış. Siz buradan güvenle gemilerinizi geçirip Fatih'in İstanbul'u fethederken yapmış olduğu değil mi kara üstünden geçirdiği şeyi aynen siz buradan su yoluna yaparsınız bir şekilde. Evet. O yüzden size belki alternatif güzergah olarak da fayda
0: sağlayabilir. Peki askeri olarak burada böyle bir kanal olmasının burada Yunanistan var. Nasıl bir etkisi olabilir?
1: Ya bizim birliklerimiz ağırlıklı olarak Trakya'da zaten. Yani Trakya'dan bu tarafa birlik kaydırma ya da Anadolu'dan birlik aktarma buraya yine İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye dayalı olacak ya da Avrasya Tüneli'ne dayalı olacak. Hem tren hem de karayolu. Dolayısıyla benzer bir geçiş burada da olacaktır muhtemelen.
0: Köprüler yani, olacak bunun
1: köprüler için. Olacak. Belki Avrasya'nın devamı olmayabilir ama köprüler zaten Boğaz'da var. Buradaki Boğaz'da da olacak yani kanalda da olacak ve oradaki koruma tedbirlerinin aynısı buraya da uygulanacak. O yüzden Trakya ile Anadolu arasındaki askeri kesinti ya da bağ kopması mümkün değil. Bütün birlikler dediğim gibi tekrar söylüyorum Trakya'da yığılmış durumda. Karargahları da orada, Çanakkale, Gelibolu'da, Çorlu'da, Tekirdağ'da vesaire. Yani dolayısıyla burada bir askeri eksiklik ya da zafiyet oluşması mümkün değil.
3: Evet. Tam egemenlik sağlar hocam. Bakın burada hem ücretlendirme açısından hem de Türkiye bu yol üzerinde bu proje hayata geçtiğinde Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nden hariç olmak üzere Türkiye tam egemenlik hakkını kullanıp hem burada ücretlendirme yapabilir hem de tamamen Türkiye'nin yetkisinde ve sorumluluğunda olan tam anlamıyla bir yetki alanı doğar. Evet. Bakın aklıma ne geldi Cemil Bey? Gezi Parkı provokasyonlarında hatırlarsanız bir liste sunmuşlardı.
0: Onu yaptırmayacağız, sözde. Bunu yaptırmayacağız.
3: Tabii tabii. İşte bakın dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı'nı yaptırmayacaklarını, yapılmamasını. İşte 3. köprü, Kanal İstanbul, HES projeleri başta
0: ama
3: olmak
0: Kanal
3: üzere.
0: Kanal İstanbul'da başarılı oldular. Yani öyle bir yaygara bence, yaptılar ki.
3: Bence başarılı olmadılar. Şöyle sonuçta bu projelerin hayata geçirilmesini en başta milletimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri belirler. Bununla alakalı da millet iradesini, milli iradeyi gasp edecek hiçbir şekilde böyle bir hakları yok. Neden yok? Gezi Parkı provokasyonlarında o listeyi ellerine Almanya'dan verenler, yurt dışından, Amerika'dan listeyi ellerine tutuşturanlar şimdi de Türkiye'nin mega projelerini durdurmak için aynı senaryoları üretebilirler. Ancak şunu unutmamak lazım. Gezi Parkı provokasyonlarında bakın bu İstanbul Havalimanı'nın yanlış hatırlamıyorsam hemen ihalesinin yapıldığı ihalesinden sadece 25 gün sonra Gezi Parkı provokasyonları başlatılmıştı. Yine aynı yıl 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimi oldu. Akabinde de zaten 15 Temmuz hain darbe girişimi üçüncü, yapıldı. Bunun amacı da aslında Türkiye'nin bu mega projelerinin de hayata geçirilmemesi ve o Gezi Parkı provokasyonlarında o bildiriyi okuyanlar kendilerini yurt dışından bu talimatı onlara veren ağababalarının talimatlarını orada okudular.
0: O Gezi Parkı'nda okudular. Ne oldu? Utanç başlığı atıldı. O zamanın ana akım medyası.
3: Evet.
0: Dedi ki 3. köprü direk olarak kalacak. Bunu dediler ya. 3. köprü direk olarak kalacak diye manşet attılar.
3: Bugün İstanbul Havalimanı dünyada birinci en büyük bakın havalimanından bahsediyoruz.
2: Evet. Şimdi bakın şöyle bir bakın. Birinci Boğaziçi Köprüsü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Üçüncü köprü, İstanbul Havalimanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin itiraz etmediği bir proje var mı burada? Bu projeler teknik anlamda itiraz edilebilir projeler değil.
3: İzmir, İstanbul otobanı,
2: oraya otoyolu. Daha gelmedim.
3: En çok onlar CHP yöneticileri o otobanı şu an kullanıyorlar.
2: Oraya daha gelmedim. Çok mega projelerden bahsediyoruz. Birinci Boğaz Köprüsü'nün temelleri atılırken kamyonun arkasına binip İstanbul'a köprü değil, Zap suyuna köprü lazım diye Hakkari'ye gittiler.
0: Pardon, bir araya giriyorum. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. İran'ın teklifi kabul edilemez demiş Trump. Birazdan o konulara da geleceğiz. Evet, buyurun devam edin.
2: Çok şükür ki Zap suyuna köprü yapmak da bize nasip oldu. AK Parti yaptı.
0: Evet.
2: Bütün büyük projelerin tamamına itiraz ettiler. Bugün Kanal İstanbul'a itiraz ettikleri gibi. Hepsinde de bahsettikleri ekolojik dengeydi. Hepsinde bahsettikleri uluslararası denklemlerdi.
0: Ya Özgür Özel füze atarsak şimdi, balıklar rahatsız olur,
2: rahatsız olur dedi.
0: Ya.
2: Geçen programda konuşmuştuk. S-400'leri aldınız, nereye konuşlandırdınız dedi. Ya ellemede. Yurt dışı istihbarat örgütleri çaba sarf etsin bizim orayı nereye konuşlandırdığımızı bulmak için. Sen niye karışıyorsun? Veya bizim Kanal İstanbul'u yapmamamız için doğrudan yurt dışındaki gruplar mücadele etsin. Sen niye uğraşıyorsun? Üçüncü Boğaz Köprüsü için, Çanakkale Köprüsü için Çanakkale'deki CHP'liler konuştu. Hiçbir şey bulamıyorlar. Yok efendim ya işte devletle mi yapılıyormuş da direkt mi yapılıyormuş da. Yani artık gerekliliğini konuşamayanlar şekline karışmaya başladı.
0: Evet.
2: Ez cümle Kanal İstanbul projesi hem güvenliğimiz açısından hem ülkenin tam ve bağımsızlığının gösterilmesi açısından, hakimiyetin tek başına kullanıldığımızı gösterilmesi açısından elzem bir projedir. Bir an önce yapılmalıdır. Bakanlığımız da bununla ilgili çalışmaları yürütüyordur diye düşünüyorum.
0: Evet.
2: CHP'nin ve yandaşlarının provokasyonları kendi provokasyonları değildir. Yurt dışından aldıkları talimatla yürüttükleri provokasyonlardır.
0: Ya yolsuzluk çetesi iktidara ilk geldiğinde dedi ki temel atmama töreni yapacağız dedi ve ne kadar...
2: Yapraklara konuşma yaptı.
3: Nereye gitti peki o kamu kaynakları? Temel atmama törenini yapanlar, sayın vekilim, temel atmama törenini yapanlar bakın İstanbulluların milyarlarca TL'sini çarçur ettiler. Bugün İBB, evet. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk davasında tartışılan hususlara baktığımızda cebeci harfiyat alanı başta olmak
0: atmadıkları
3: üzere...
0: Atmadıkları temelleri cebe atmışlar.
3: CHP çıksın, bakın cebeci harfiyat alanındaki doğanın yok edilmesinden bir bahsetsin. Çevre hassasiyeti olan CHP hiçbir şekilde mesela Cebeci'deki harfiyat alanından bahsetmiyor.
0: Şu yani, gemilere bir gelebilir miyiz Berkay? Bugünkü gemi kazasına.
1: Ben birkaç rakam daha vereyim onunla evet. ilgili. Tehlikeli madde taşıyan gemi miktarı %20.
0: Öyle miymiş?
1: Tabii %20. 130 milyon ton yapıyor yıllık. Bak Ceyhan Tiflis Bora Hattı'nda 60 milyon yıllık petrol nakli yapılıyor. İki katı.
0: İki katı değil mi?
1: İki katı tabii. Bazı kaza örnekleri
0: Boğaz,
1: var.
0: Dünya trafiğinde %5'i galiba petrolde buradan geçiyor.
1: Gibi %4,5-5 civarı. Şimdi Yugoslav tankeri, burada notlarımdan bakıyorum 1960'ta. Benzin yüklü Yugoslav tankeri, Zoranik'le Yunan tankeri World Harmony çarpıştı. 20 can kaybı var. 1960'ta var. 66
0: Rus olanı var bunun Berkay.
1: Rus bayraklı Kranski ve Lus tankerlerinin boğaza çarpışması söz konusu. Yine 79'da Romanya bayraklı tanker sizin söylediğiniz çarpışma söz konusu. Yani
0: gündüzki kazayı koyabilir miyiz buraya Berkay?
1: 91'de var, 94'te var, 2002'de var Malta bayraklı Gotia ile Emirgan iskelesi çarpma söz konusu. 2016'da var kuru yük gemisi. Yani burada bir liste komple kazaları söylüyor. Dolayısıyla 2018'de bir kaza var. 19'da Aşiyan'da Songa Iridium adlı kargo gemisi karaya oturmuştu.
0: Evet.
1: Ciddi risk.
0: Bu da Kemal Bey, bu da bugünkü kaza.
1: Evet, evet.
0: Ya o gece olan 3 gün önceydi. Bu da bugün olan kaza.
1: Düşünün bak, ona yakın kaza saydım ben 60'tan bugüne kadar ve can kayıpları var ve şeyin de petrolle kirlenmesi söz konusu kazalar sonucu. Şimdi bakın burada o şey dedik yani kıvrımlar var şöyle, virajlar var, evet. Keskin virajlar. O virajları alma esnasında çok ciddi riskler var. Kılavuz geminin de yapabileceği bir şey yok burada.
0: Kılavuz kaptanın.
1: Kaptanın ya da işte yapabileceği pek bir şey yok. Kilitlenen bir dümen serbest bir şekilde hızla kıyıda herhangi bir lokasyona ya da önüne çıkan gemileri ikiye bölebilir ve burada bir sürü insan taşıyan dikey ya da kıyıdan yatay geçiş yapan gemiler var, yolcu gemileri var. Onun için bu risk her zaman söz konusu. Ne kadar sürüyor bilmiyorum. Yani Karadeniz'den çıkan bir gemi, 350 metrelik bir ağır gemi kaç saatte ya da dakikada Boğaz'ı geçiyor, Karadeniz'e ulaşıyor, onu da bir hesaplamak gerekiyor.

0: herhalde 4-5 knot hızla geçebiliyorlar. Çok fazla hız yapamıyorlar. O yüzden o da saatler süren
1: bunun da makinesi bozulmuş. Giderken makine bozulduğu zaman da Boğaz'da yaklaşık 4 mil hızında bir akıntı var. Makineniz bozulduğu anda artık sizi nereye çarparsa oluyor.
0: Savruluyorsunuz tabii.
1: Evet. Savruluyorsunuz.
0: Siz çok buralarda değil mi geziyorsunuz, evet, Boğaz'da. Boğaz'da. Trafiği yakından görüyorsunuz üstelik. Yani en boş dediğimiz trafik bile.
1: Şimdi mesela geceliğin giderken inletir gemiler. Gece veya gündüz buup buup diye böyle uzun uzun çaldığı zaman neye çalıyor? Önde balıkçı tekneleri var. Adamlar da balık tutuyorlar orada. Çekilin diyor, ben geliyorum diyor. Çünkü onun yapabileceği bir manevra yok. Evet. Yani Boğaz'da giden bir gemi, ben buna çarpmayayım diye direksiyonunu çeviremez. Böyle bir durum var. Bu resimde mesela, bu da Boğaz'ın buradan giriyor. Ne kadar kıvrımlı olduğunu, böyle dönüp dönüp panoramik döne döne döne, evet. 17 manevrada
0: akıntıyla mücadele var.
1: Akıntıyla mücadele var. Her şeyin içinde akıntılar dönüyor başka yere. Yani neticede sevgili seyirciler, şimdi konuyu kapatmadan önce, Kanal İstanbul'a itiraz eden ya cahildir ya hain. Ben bunun daha şeysini düşünemiyorum.
0: Ülke menfaatine çok uygun, rasyonel, Bekir'im de söylediler. Yani rasyonel bir proje hayata geçtiğinde gerçekten hem İstanbul halkı hem ülkemiz komple buradan çok ciddi yararlar elde edecek gibi gözüküyor.
1: Şey kısmını da söylemiyorum.
0: Gelir kısmını,
1: şehir dönüşümü. Yaklaşık 500 bin tane orada depreme dayanıklı işte kentsel dönüşümle uğraşıyor Türkiye. Ha. 500 bin tane yepyeni yaşama alanı çıkacak. Evden daha değerli bir şey var mı günümüzde?
0: Evet.
1: Herkes ev şey yapmaya çalışıyor.
0: Tabii doğru. Yani orada konuta da iskan açısından da çok büyük katkı sağlayacak. Spekülasyonlar yapılıyor sürekli. Yapılmasını isteyenler de var. Hem dışarıda hem içeride. Yani Türkiye'nin böyle bir geçiş hakkı olabilecek kanal istemiyor bazı gruplar. İstemezler tabii. Yani Boğaz'a mahkum edilmiş bir geçiş. Türkiye'yi zora sokacak pozisyonlar. Burada nasıl her şeyi kullanabilecek, tüm haklarını kullanabilecek bir kanal.
1: Evet. Sayın seyirciler, şimdi bir hemen var mı söyleyeceğim?
2: Benim söyleyeceğim bir şey var.
1: Kısaca Amerika'ya gitmeden hemen.
2: Tabii bu hazır CHP'nin karşı çıktığı projelerden bahsetmişken, bakın ben bir liste hazırladım. Avrasya Tüneli'ne karşı çıktılar. Marmara'ya karşı çıktılar. Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşı çıktılar. Osman Gazi Köprüsü'ne karşı çıktılar.
1: Tersinin listesi var mı? Neye karşı çıktılar?
2: Yerli araba, bakın yerli araç TOGG'a dahi karşı çıktılar. Ben şunu söylüyorum. Yani yaptırmayız partisi CHP milletin iradesinin karşısında duramaz. Milletimiz neyi isterse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağlam irade onu yapar. Ve şunun da altını çizmemiz lazım. Bu CHP yaptırmayız partisi anlayışı sadece bugünlerde yok. Bakın Turgut Özal döneminde
1: ya
2: de.
1: Bu CHP'nin merhum, ötesinde bir şey bu ya.
2: Tabii. Merhum Adnan Menderes döneminde de aynısını yaptılar. 85 yıllık bir zihniyetten bahsediyoruz.
1: Evet, Kurtuluş, senin diyeceğin bir şey var mı? Kanal
3: yok.
1: İstanbul.
3: Yok.
1: Evet, o zaman şimdi İrfan Sapmaz'a gidelim Amerika'ya. Evet İrfan, Trump İran'ın teklifini kabul edeceğimi zannetmiyorum demiş. Şimdilik ateşkes durdu ama Hürmüz Boğazı kapalı. Petrol fiyatları yukarı doğru gidiyor. Ekonomiler çöküşe doğru ilerliyor. Sen ne diyorsun?
4: Evet, şimdi öncelikle bir son 14 maddelik bir plandan bahsediliyor. General, öncelikle merhabalar, değerli konuklarımıza da merhabalar. İşte İran'ın sunduğu bir 14 maddelik plan var. Son olarak Donald Trump'a bu soruldu. Malum şu her hafta son olduğu gibi Florida'ya gitti. İşte savaşın sona erdirilmesini, İran'ın istediği savaşın sona erdirilmesini istiyorlar. ABD'nin deniz afukasının kaldırılmasını, yaptırımların hafifletilmesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin düşürülmesini içeriyor genel olarak bu plan. Tabii planın en kritik eksikliği Washington'da görülen, Washington'ın önceliği çünkü nükleer başlıkta malum. Zenginleştirilmiş, İran'ın yüksek oranda zenginleştirmiş uranyum stokları ve nükleer program konusunda net ve erken bir taviz vermediğini belirterek Donald Trump buna mesafeli yaklaşıyor. Onun için kabul etmemiz mümkün değil diyor. Yani İran'ın zaten her zaman söylediği gibi çok fazla yeni bir konuşmaları yok işin açıkçası. açıkçası. Dağınık buluyor. İşte biz orada muhatap bulamıyoruz diyor. Onun için de bir tarafta elinde bir sopa, askeri bir sopa tutuyor sürekli olarak. Tehdit ediyor İran'ı. Onun için de bölgedeki biz askerlerimizi, yığınaklarımızı çekmeyeceğiz diyor. Malum işte 60 günlük süre Cuma günü

0: Çin'e İran petrolünü götüren şirketlere ambargo koyduğunu açıkladı. Çin de bunun üstüne bu ambargo koyan şirketleri çok kötü cezalandıracağını söyledi. Ne diyorsun bu konuda? Yani yeniden bir alevlenen bir durum var galiba ortada, değil mi? Yani Amerika evet, Çin'le savaşmayı göze alır mı?
1: Hiç sanmıyorum. İran'ın tabii Çin'le olan uzun soluklu petrol anlaşmaları var malum. Onun önünü kesmeye çalışıyor. Yani İran'ı ekonomik anlamda her türlü ambargo altında ezmeye çalışıyor Donald Trump. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanlığı'nın OFAC diye bir bölümü var. Tamamıyla dünyadaki bütün bu para hareketliliklerini takip eden bir daire diyelim. Bunlar özellikle tabii İran'dan çeşitli yollarla dünyanın herhangi bir yerine satılan petrolleri çok yakın takiplerini alıyorlar. Sürekli olarak ABD'deki işte istihbarat servisi servislerinin desteğiyle. O açıdan Donald Trump şu anda Çin'in oradaki bir anlamda petrolle ilişkili kollarını, ayaklarını kesmeye çalışıyor. Çok başarabilir mi? Şu anda ben zannetmiyorum. 14-15 Mayıs itibariyle Donald Trump tabii Çin'e gidecek malum. Gitmeden önce de elini güçlü olarak göstermeye çalışıyor. Şu ana kadar iptal edilmiş yönde bir program henüz bildirilmedi.
0: Çin'in Birleşmiş Milletler sözcüsü eğer Donald Trump Çin'e geldiğinde Hürmüz Boğazı kapalı olursa birinci konu bu olur dedi. Yani dolayısıyla
1: çok doğru, çok doğru.
0: Dolayısıyla Trump gitgide sıkışıyor gibi bir hisse şey yapıyorum.
1: Çok sıkıştı Cemil Barlas. Şu anda biraz iç piyasaya dönmek istiyorum sıkışması anlamında. Mesela dün ben arabamı benzin doldurdum. Tabii sürekli 2 günde bir 3 günde bir fiyatlar da çok yüksek. Sürekli de dolaştığım için arabanın benzinini doldurdum. 27 Şubat'ta 2 dolar 69 sente aldığım petrolü dün akşam en ucuz istasyondan bahsediyorum. Sürekli benim aldığım istasyon vardır birkaç tane. 4 dolar 44 sente Cemil Barlas. 1 galon 3 dolar 3.75 litreye denk geliyor. 4 dolar 44 sente. Fiyatlar yükseliyor. Onun için Donald Trump şu anda Amerika'da. Malum siz de Amerika'yı biliyorsunuz ve yakından takip ediyorsunuz. Amerikan halkı petrol konusunda çok hassaslar. Ev giderlerini çok önemli bir kalemini oluşturuyor. Yani nereden baksanız aylık 200-250 dolar bir maliyet binmiş vaziyette. Petrole bağımlı ürünlerle birlikte 5-6 kalem sadece bir evin ihtiyaçlarına gideren bazı kalemleri de göz önüne alırsak bunun yıllık 3000-4000 dolara binmesi tabii Amerikan toplumunu ciddi şekilde rahatsız ediyor. O anlamda içeride deli sıkışmış vaziyette. Bir savaşı zaten ben baştan bu yana senin programlarında da çok konuştum. Ben bir kara operasyon hiçbir zaman bir ihtimal vermedim. Çünkü buradaki iç siyaseti takip eden bir haber muhabiri olarak özellikle Donald Trump'ın elinin ne kadar zorda olduğunun altını çiziyordum. Şu an itibariyle de zaten 60 gün uzatmaması artı işte askerlerimi de çekmiyorum diyerek baskı sürecini uzatıyor. Ama bir kara operasyonu hiç görünmediğini söylemiştim. Bundan sonra da öyle bir operasyonu görmüyorum işin açıkçası. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi şu anda Donald Trump iç ekonomide çok sıkışık vaziyette. Malum işte Kasım seçimleri Temsilciler Meclisi ve Senato'da da oldukça zayıflamış vaziyette.
0: Peki İsrail'le ilişkiler nasıl gidiyor Amerika'nın? Şimdi herhalde İsrail savaşı durdurmasından çok memnun değil Amerika'nın. Ama Amerika'nın da yapacağı rahatsız. Çok fazla bir şey yok değil mi? O cephede neler oluyor?
1: Çok rahatsız. Şimdi bu Venezuela savaşının da sizin programınızda konuştuğumuzda hep şunun altını çiziyordum ben. Donald Trump birinci amacı şu anda İsrail Amerika'sının en güçlü olduğu alan hiç şüphesiz askeri endüstriyel kompleks. İşte 901 milyar doları 1,5 trilyon dolara çıkardı. Venezuela'ya Gazze'den dikkatleri dağıtıp askeri endüstriyel komplekse yine faturalarını ödeme adına Venezuela'ya yöneltti demiştim. Şimdi biz hemen İran'ın arkasından bir Küba çıkışı görüyoruz. Dikkat ederseniz Donald Trump'tan işte Küba'yı tamamıyla kontrol altına alma yönünde açıklamaları var. Buradaki tabii birinci derecede önemli olan Donald Trump için İsrail Amerika'sının yani Netanyahu'nun Amerika'daki uzantılı lobi şirketlerine askeri endüstriyel içerisindeki bu lobileri beslemek zorunda Donald Trump. Başka bir yolu yok. Onun için de yönünü Küba'ya çevirdi şu anda. Çünkü İran'dan artık herhangi bir şey elde edemeyeceğini anlamış vaziyette. Amerikan ekonomisini çok zora soktu bu İran operasyonları. O açıdan gözünü şu anda Küba'ya çevirmiş vaziyette. Yani asker endüstriyel kompleksi ve Yahudi lobilerine oradan göz kırpıyor şimdi. Oradan faturalarını ödemeye devam edecek.
0: Peki kovulacaklar listesinde kimler var sırada? Bu yaşadığı fiyaskonun bir herhalde bedeli kesilecek. Pete Hegseth mesela

0: Başbakanı diyor kendine, savunma bakanı. Topun ağzında mı?
1: Yok, savunma bakanı değil, en şahinlerden birisi şu anda. Askeri endüstriyelle ile ilişkisi en iyi olan, dolayısıyla da Donald Trump için Pete Hegseth İsrail'de bir denge unsuru. O açıdan ona herhangi bir şekilde dokunacağını hiç zannetmiyorum. Şu anda en azından topun ağzından belirlenmiş ya da Donald Trump'ın söylediği herhangi bir isim yok. Daha önce işte Pete Hegseth ile ilgili ben savaş istemiyorum ancak Pete Hegseth savaş istiyor diyerek orada aslında yeşil ışık yakmıştı İsrail'e. O anlamda ben Pete Hegseth'e dokunacağını zannetmiyorum şu anda.
0: Peki bu suikast senaryolarıyla ilgili hiçbir gelişme var mı? Mesela Pensilvanya'daki konu kapatıldı. En son yaşanan olayda anlaşıldı ki adam ne silah atmış ne de aynı kattaymış zaten. Yani bu senaryolarla ilgili bir gelişme var mı? En son herkes, yani bunun Trump'ın kendine yapmış olabileceğini iddia ediyordu.
1: Ben ona hiçbir ihtimal vermiyorum. Biz haber olarak o gün ilk kez dünyada hemen olaydan bir iki gün sonra canlı yayın yaptım ben. O otelin içerisinden nereden, nasıl, hangi asansörlerden indiğini.
0: Bilmemiş, evet, ya başka bir katta bir adam var işte. Bir şey de yok ortada. Yani yaygarayı yapan kendileri.
1: Şöyle 10. katta kalıyor. 10. katta merdivenlerden iniyor. Asansörlerden iniyor. Asansörlerin bulunduğu yerde hiçbir gizli servis yok. Daha sonra işte o çatışmanın yaşandığı yere kadar elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Elinde kocaman bir tüfek. Görülüyor zaten çok açık bir şekilde.
0: Bir çatışma da yok ama 5 el ateş ediyorlar. Hiç vurulmuyor değil mi adam?
1: Yani hayır, vurulmadı ancak o vurdu, bir gizli servisi. Bugün başsavcı, Washington DC başsavcısı açıkladı, gizli servise ateş edenin, bu saldırganın tüfeğinden çıkan bir mermi olduğunu açıkladı. Bir gizli servis elemanını vurdu ancak çelik yeleği vardı, herhangi bir şey olmadı. Ama genel olarak bir zafiyetten, güvenlik zafiyetinin olduğundan bahsediliyor. O anlamda belki gizli servis içerisinde birilerinin kafası kopartılabilir, her ne kadar Donald Trump gizli servis çok başarılı bir iş yaptı dese de şimdi işte görüntülerde göreceğiniz gibi aniden oradan çıkıp geliyor ve çok rahat bir şekilde orayı aşıyor. Ama daha sonra işte gizli servis elemanı tarafından, ki şu anda nereden saysanız 8-10 tane gizli servis elemanı var diye bakın, işte koşarak geliyor, elinde kocaman bir tüfek, çok rahat bir şekilde ateş ediyorlar. Ama tabii hayatta, tutuklandı malum, işte mahkemeye çıkartıldı. Soruşturma çerçevesinde Amerikan başkanına ve dolayısıyla resmi yetkililer saldırıyla suçlanıyor.
0: Yalnız kurt muymuş bu da?
1: Yalnız kurt olduğu söyleniyor. İşte Donald Trump'ın kendi ifadesi yalnız kurt diye söylüyor. Ama ben bunun bir yalnız kurt olduğunu düşünmüyorum. Donald Trump'a bir mesaj olduğunu düşünüyorum işin açıkçası ABD'deki derin yapı tarafından. Evet. O kadar kolay bir şekilde tek başına 50-60-70 tane gizli servisin, FBI'ın en üst düzeyde, işte başkan yardımcısı en üst düzey Beyaz Saray yetkilileri oradaydı. Yalnız kurt olduğu söyleniyor. Daha öncekine de yalnız kurt olduğu söylenmişti. Ama bu kadar basit değil tabii. Washington DC'nin göbeğindeki bir otelde böyle bir saldırgana ben tırnak içinde göz yumulmuş olduğunu, evet, düşünüyorum işin açıkçası.
0: Trump'ın bu sözleri, İran 47 yılın bedelini ödemedi.
1: Bakın işte buradan yürüyor şu anda. Buradan ben yürüdüm o gün canlı yayında. Oraya kadar normalde kimse yoktu. İşte sonra işte şeyini alacak. Evet, bir spor salonuna geliyor. Herhalde orada bir yerde mi sakladı büyük ihtimalle. Aldı çıktı oradan ve daha sonra da o koridorlarda yürüyor. Ve tekrar bu kez bir manto giyiyor. Hiç altında saklıyor.
0: Ama bir de bu adam kadarıyla Trump'ı da öldürmek niyetinde değilim demedi mi yani? Tam
1: Dedi. Onu söyledi. Hiç kimse hedefim değil dedi. Özür diliyorum Kemal Hocam. Hiç kimse hedefimde değil dedi. Özellikle bir yazı bıraktı. Ama esas başka bir yazı bıraktı. O yazının içinde ne olduğunu kimse bilmiyor işin açıkçası. Hedefim benim başkan değil dedi. Onun politikaları dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Ben bir göz daha verilmiş olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Tam anlamıyla Donald Trump'ı ya da oradaki birilerini öldürmek isteseydi bir tüfekle gelmezdi. Ağır makinalı bir silahla, Kalaşnikov'la gelebilirdi. Orada ilk ateş ettiği anda zaten 8-10 tane gizli servis elemanı vardı. Onların hepsini vurmuş olabilirdi çok rahat bir şekilde. Dikkat edin, hiç onların hiçbirine ateş açmadı.
0: Peki Trump'ın kellesini istiyordu herkes, 25. madde falan filan. O şey biraz azaldı mı bu İran savaşı?
1: Azaldı, evet, azaldı. İşte İran'dan çekilmesinin arkasındaki ana nedenlerden biri buydu.
0: İki ama defa çekilmeyeceğim diyor. Şimdi tam da onu soracaktım. 47 yılın bedelini ödemedi demek bir daha savaş başlayacak demek değil mi?
1: Ben hiç ihtimal vermiyorum. Ona ihtimal vermiyorum. O tansiyonu böyle yüksek tutarak Cemil Bağla

0: şu ana kadar yapsaydı zaten yapardı. Onu tutan hiç kimse yoktu. İki dudağının arasındaydı. Tam öyle bir
1: yaptı
0: operasyon
1: var.
0: En kötü şartlarda kara operasyon diye bir Hürmüz'e yönelik bir operasyon başlatabilirdi. Hürmüz'ün etrafındaki adalara yönelik bir çıkartma yapabilirdi. Bunların hiçbirini
1: ne yapardı? Adalarına çıkartma yapsa bir şey elde edemiyor ki. Niye yapsın onu? Yani yapabilecek bir şey kalmadığı için yapmadı. Değil mi?
0: Evet, ona çok büyük ihtimalle bunu söylediler. Buradan bir şey elde etmeyiz. Aksine petrol fiyatlarını çok daha fazla yükseltir bu dedi. Ki hiçbir şey olmadan şu anda 2 dolar 68 centten Cemil Barla 4 dolar 44 cente geldi. Hiçbir şey yok ortada şu anda. Sadece oradaki askeri hareketlilikten ve bütün Amerikan halkını vurdu bu. Bütün dünyayı vurdu.
1: Evet, savaşı kimin kazanacağının önemi olmadığını, asıl amacın tedarik zincirlerini çökertip ekonomileri batırmak olduğunu defalarca söyledik burada. Kemal Hoca'nın bir sorusu var.
2: Aslında şöyle, geçtiğimiz hafta 6500 tonluk bir askeri malzeme geldi İsrail'e ya da yolda bir kısmı.
1: İsrail'e mi geldi? İran'a da geldi Rusya'dan.
2: İsrail'e gelen var. İsrail'e makamlar açıklıyor. Bir de durum odasında ya da kriz odasında Brett Cooper, Merkez Kuvvetler Komutanı, bir olası operasyonla ilgili briefing verdi Trump'a. Bu briefingin içeriği konusunda bir şey var mı İrfan Bey? Yani ablukanın genişletilmesi vesaire mi, yoksa başka bir içerik var mı orada?
0: Brett Cooper'u biliyoruz tabii. Biz Brett Cooper CENTCOM'da, Orta Doğu'da, Suriye konusunda her taşın altında parmağı olan birisi ve bu savaşı sonuna kadar götürmek isteyen birisi. O anlamda işte P.T. Izek'te aynı kefede ikisi de. Bunlar evet, böyle bir iddia var. Beyaz Saray'da Donald Trump'a işte İran'a girelim tamamıyla bölgede, en azından belirli noktalara operasyon düzenleyelim dediği iddiaları var. Ne kadar doğru bunu bilmiyoruz. O açıdan da bir baskı oluşturulmak istendiği Donald Trump'ın üzerinde, ama Donald Trump'ın buna kesinlikle karşı çıktığını biliyoruz. Tabi bu arada şimdi bu bir taraftan da işte bu Hürmüz'deki hareketlilik olabilir iddiaların arkasından da işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi yerlere toplamda bir 8,6 milyar dolarlık bir silah satışı gerçekleşti. Sizin söylediğiniz gibi İsrail'e yönelik de zaten yaklaşık 2 hafta kadar önceydi. Her ne kadar demokratlar buna karşı çıktıysa da başaramadılar. Bazı işte ağır kamyonların yol açacak ya da işte buldozerlerin bunlara karşı çıktıklarını biliyoruz kongredeki bir oylama sırasında, ama başaramadılar ve İsrail'e de aynı yardımlar gitti şu ana kadar gelen haberlere göre.
1: Ama bir yandan da Rusya'dan müthiş bir tren sevkiyatı yapıldığı söyleniyor İran'a. Bunun yankıları nasıl Amerika'da konuşuldu?
0: Çok doğru, çok doğru. Şimdi çok doğru. İstihbarat servisleri içerisindeki hep altını çizdiğimiz İsrail uzantısı bu derin yapılar hep bilgi sızdırıyorlar. Sürekli işte Rusya şöyle istihbarat veriyor, Çin böyle istihbarat veriyor. İşte sürekli olarak, yani savaşa, Amerikan ordusunu savaşa sokacak şekilde istihbarat pompalamaları yapıyorlar Amerikan ana akım medyasından. Bu açıdan çok çeşitli haberler var. Çok çeşitli istihbaratlar sürekli olarak sızdırılıyor.
1: Evet, İrfan Sapmaz'a şimdilik teşekkür ediyoruz. Amerika'da pek değişen bir şey yok. Savaşta da pek değişen bir şey yok. Hürmüz Boğazı kapalı olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı kapalı olmaya devam ettiği müddetçe petrol krizi ve ekonomik krizi büyümeye devam ediyor. Şu anda bununla ilgili henüz bir olumlu gelişme yok deyip bir Canan Barlas'a gidelim. Bakalım ne diyor bu bölümle ilgili bize.
3: Küba'ya doğru sıçrama ihtimali şahsen beni ürküttü. Orası çok naif bir ülke. Öyle günlerce savaş sürdürecek falan bir yer değil. Çok büyük bir gerçeklik olabilir mi? Oradaki insanlara da eziyet mi ederler? Toparlarlar mı? Doğrusu bu beni çok şey yaptı.
1: Küba'da Küba'da Türkiye'nin bir santral gemisi var. Küba'ya yardım ediyor. Elektrik üreten bir gemi var. Onun altını çizelim bir yan bilgi olarak. Trump orayı batırmaya çalışsa da Türkiye kurtarmaya çalışıyor yani.
3: O çok güzel olur. Küba öyle güzel bir yer ki iklimi hiç değişmiyor. Denizler açık, fakat yıllardır hiç değişmemiş bir halde.
1: Evet.
3: Yani çok geri kalmış. Çok şey alanlar olmadıkça. İran'a Rusya'dan gelen bu teçhizat da canımı sıktı. Yani bir ters anında her tarafta silah falan dolu mu, bunu merak etmeye başladım. Hem İsrail'de dolu, hem Lübnan'a bir şekilde yardım var.

0: hem İran her türlü şeyin, yani elindeki teçhizatın çok uzun süre devam edip yetebileceğini söylüyor. Şimdi bunlar korkunç sahneler değil mi? Bunları da gerçekten anlamak isterim.
1: Evet. Şimdi Kemal Hoca, diyorlar ki İran kazandı. Yani bu İran mı kazandı yoksa Trump mı kaybetti? Çünkü İran'ın pek bir kazanmış hali yok. Yani gerçekten altyapısı çok ciddi hasar gördü. Çok ciddi zorluklar yaşıyor. Amerika'da da İrfan Sapmaz'ın söylediği petrol, yani benzine verdikleri para dışında Amerika'nın da bir şey kaybetmiş hali yok. Bu savaşlarda kazanma, kaybetme skor nasıl tutuluyor?
2: Bir kere savaş bitmediği için anlayamayız. Bence savaş devam ediyor. Çünkü dedim ya, daha önce abluka dediğimiz hareket bir hareket çeşididir. Askerler bunu uygularlar. Kuşatmanın diğer adıdır. Ablukaya tabiyseniz eğer, içerideki ülke dışa bir şey aktaramaz. Aktaramadığı için bir şekilde oradan elde edeceği gelir kesilir.
1: Vurmaya devam başlayacağız dedi İran zaten.
2: Evet, yani bir yere kadar tutacaklar şimdi. Dışarıdan içeriye de bir girdi olmaz. Bu şu demektir, ileride gıda kıtlığı, enerji kıtlığı vesaire, medikal, yani
1: tüm dünyada bu.
2: Evet, yani İran için söylüyorum, ablukaya maruz kalan ülke için böyle bir girdi çıktı sıkıntısı var. Bu bir savaş zaten. Henüz daha şu kazandı, bu kaybetti diyecek durumda değiliz. Amerika'ya bakıyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri böyle söylem bazında analiz yapılamıyor. İmkansız. Eyleme bakıyorsunuz, eylem bazında yapılabiliyor. Yığınaklanma devam ediyor, İsrail'e desteği devam ediyor, oradaki askerler mevcut halini koruyor, abluka genişletiliyor, derinleştiriliyor falan. Dolayısıyla orada Amerika Birleşik Devletleri şu anda İran'ı Hürmüz Boğazı'nın çıkışını kapattığı için bir miktar önde gibi duruyor. Ama İran'da bir şekilde Körfez ülkeleriyle ilgili kısıtlama yarattığı için Hürmüz Boğazı kapatılmasından dolayı o da bir şekilde ABD'ye darbe vurmuş gibi gözüküyor. Yani
1: ya darbeyi onlar birbirine vurmuyor. Hepsi bize vuruyor darbeyi bunların. Ya şimdi yani insanlara vuruyorlar darbeyi.
2: Ya karşılıklı sorduğun için söylüyorum. Yani Amerika ile İran arasındaki ilişki modelinde askeri anlamda bir kayıp ya da bir yenilgi söz konusu değil. Ne zaman olur biliyor musunuz? Beyaz bayrak çekince. Yani tamamen teslim olunca. Hürmüz Boğazı konusunda, nükleer konuda, balistikler konusunda, saldırmazlık garantisi, ya diğer bütün tazminat dahil konularda İran geri adım atar. Tamam der. Koşulsuz ben her şeyi kabul ederim. O zaman İran yenildi. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşta galip geldi diyebiliriz. Yani, ama bu süreç böyle yürümüyor.
1: Ya Amerika mesela, Amerika mı daha çok yenildi? Avrupa mı daha çok yenildi? Ondan sonra...
2: Vallahi bu enerji savaşlarına dönüştü, açık söyleyeyim. Yani bu artık askeri savaşların dışında bu bir böyle abluka savaşı üzerinden enerji savaşlarına dönüştü. O yüzden Avrupa da etkilendi, Hindistan da etkilendi, Güney Kore, Japonya da etkilendi. Çin en çok etkilenen ülkeler arasında geliyor. Türkiye biraz daha şu anda iktidarlı gidiyor. Bütün bu coğrafya oradan, Hürmüz'den beslenen, o boğazdan beslenen herkeste bir sıkıntı var. Amerika'da da var bu sıkıntı. Mesela Amerika'nın petrol rezervlerinden 16.5 milyon varillik bir kısmın azaldığı söyleniyor. Dolayısıyla Amerika da rezervlerini azalttığı için biraz önce İrfan Bey'in söylediği akaryakıt miktarı yukarı doğru çıkıyor. İki katına kadar çıktı. Şimdi onu kontrollü mü yapıyor Trump acaba? Özellikle mi yapıyor? Onu bilemiyoruz. Niye stoklardan açıyorsun? Bir taraftan da ihraç ediyorsun değil mi? 100 tane gemi geldi diyorsun. Şu anda
1: yani
2: yükleme yapıyorlar.
1: Stoktan harcamak
2: da.
1: Şöyle, eğer savaşı bitireceğine inanıyorsa stoktan harcamak iyi bir şey. Çünkü şu an pahalı. Savaş bitecek. Ucuzlayacak. Geri dolduracak.
2: Olabilir. Bu. Olabilir.
1: Ama savaşı bit... Yani açamıyor, onun iradesinde değil Hürmüz'ü açmak benim anladığım.
2: Şu anda işte İran üzerinde yeterli baskıyı sağlayamıyor. Bakın hep söylüyorum.
1: Ya burada... baskıyla olacak bir iş değil ki.
2: Değil. Bu. Müzakereyle hiç değil. Müzakereyle olacak iş değil. Baskıyla da olmuyor. Yapacağınız tek şey burada, Amerika için söylüyorum, olsun için söylemiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ü açmak istiyorsa öyle alacak uçakları.
1: Tası tarağı toplayıp gidecek. Başka çaresi yok.
2: Gidecek ya da tam tersi bütün gücüyle yüklenecek.
1: Ya Amerika ne dese ters tepecek İran'ı. Belki değil mi, başka ülkeler bir orta yol bulabilir ama Amerika'nın dediğinin olmayacak kesin.
3: Cümlenin içinde çok şey saklı, İran'ın teklifini kabul edeceğimi sanmıyorum demiş. İran'dan teklif dinleyecek aşamaya geldi. Daha ne olsun?
1: İran da teklif yapmamaya kararlı bir.
3: Evet. Yani burada evet, patronluğu kaybetti. Daha önce vururum demek bir güçtü. Şimdi vurdum, bir şey olmadı. Ama sen bunu, bir vurdun, o beş vurdu.
1: Ama bunu yerli yerine koymak lazım. Amerika'ya bir şey olmuyor. Trump patronluğu kaybediyor.

0: Trump Amerika durduğu yerde duruyor yani.
1: Bakın Amerika tabii durduğu yerde duruyor. Türkiye'de durduğu yerde duruyor. İngiltere'de durduğu yerde duruyor da. Şimdi Trump'ın iddiası neydi? Gireceğim, vuracağım, alacağım, çıkacağım. Girdi, vurdu. Ama İran da vurdu. Ve İran bölge ülkelerinden gelenlerle konuşuyorum ben. Diyorlar ki tesadüfen attığı bir tane füze yok. Mesela Dubai'de nereyi vuracaklarını tamamen nokta nokta tespit evet. etmiş ve vurmuş. Ekonomisini bitirmiş. Bugün Hürmüz Boğazı açılsın mı açılmasın mı bu konuşuluyor. Zaten açıktı o boğaz. Ama bakın bugün İran'dan teklif almak zorunda ve evet. o da teklif yapmıyorum sana diyor. Önce bir git. Savaşlarda komutanımın uzmanlığı muhakkak ama illa büyük olan kazanır diye bir şey yok.
0: Evet.
1: Hatta çoğu zaman da büyük olan işte azdan az çoktan çok gider diye bir tabir vardır. Büyük olandan daha fazla gidiyor. Eğer bir anda vurup çıkmamışsa.
0: Evet.
1: Bunu Amerika defalarca yaşadı. Afganistan'da da yaşadı. Vietnam'da da yaşadı. Her yerde yaşadı. Burada da yaşamaya devam ediyor. En sonunda parayı alıp gitmesi de bir çözüm değil.
0: Kimin parayı alıp gitmesi?
1: Amerika'nın. Yani diyoruz evet. ya Amerika petrolünü, kaynağını satarak kazanıyor, şunu kazanıyor, bunu kazanıyor. Bugün Avrupa'da Amerika bitmiş durumda. Avrupa'daki hiç kimse artık NATO'ya güvenmiyor. Avrupa'daki hiç kimse Amerika'yla askeri anlamda müttefik olduğuna inanmıyor.
0: Ama şu anda hepsi petrol almak için Amerika koşum koşum koşturuyorlar.
1: Gider petrolü de alır. Ama sizin itibarınızı kaybetmeniz bırakın uzun vadede orta vadede bile
0: evet.
1: telafi edilebilir bir şey değil. Trump burada kendi kendini yiyor diye düşünüyorum.
0: Evet sevgili seyirciler kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Daha çok fazla konumuz var. Sakın bir yere ayrılmayın.
2: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Euro bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde zayıf bir büyüme performansı gösterdi. Açıklanan öncü verilere göre bölge ekonomisi %0,1 büyüdü. Önceki çeyreğe göre ivme kaybı dikkat çekerken büyüme beklentilerin altında kaldı. Enerji fiyatlarındaki artış ve küresel belirsizlikler ekonomik aktiviteyi baskılayan ana unsurlar oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Hedefimiz belli ve nettir. Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız.
6: Şifreli uyuşturucu ağı deşifre oldu. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Kadıköy'ün ışıltılı sokaklarının ardındaki karanlık uyuşturucu ağını uzun süren bir takiple yerle bir etti. Operasyonda 75 kişi tutuklandı, detaylar ortaya çıktı.
7: Bu uyuşturucu maddenin alıcıyla satıcı arasındaki bir garson oldu ortaya çıktı. Garson masaya geliyor, size menüyü veriyor, siz açıyorsunuz ve içerisinde olmayan bir içeceği istiyorsunuz. Yani örnek veriyorum, şimdi burada bir içecek tablosu var ama onların içerisinde o listede olmayan bir özel içecek istiyorsunuz. Bunu istediğinizde hemen oradaki garson mesajını alıyor.
6: Uyuşturucu tacirlerinin dışarıdaki kalkanı bir pilavcı dükkanıyla kadın kuaförü ve takıcı çıktı.
7: Özellikle buradan çıkan kişilerin pilavcıya gittiğini görüyorlar.
8: Evet.
7: Ve yüksek profilli kişilerin bu esnaf diyebileceğimiz yerden pilav yiyebilme ihtimalini çok zayıf görüyor polis.
8: Hı hı.
7: Ve sonra buraya... Bu sefer buraya müşteri olmaya başlıyor narkotik polisi.
8: Hı hı.
7: Bir de görüyor ki burada pilavı isterken bilmem neyli pilav dediğinde pilavın yanında peçetenin altında uyuşturucu maddeyi çaktırmadan verdiğini görüyor.
6: Ve Necati Arabacı suç örgütü operasyonu.
7: Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri bir operasyon daha yapıyormuş.
8: Hı hı.
7: Ve yapılan bu operasyon İzmir Tunceli'de de gerçekleşti İstanbul merkezde.
8: Hı hı.
7: Ve toplamda 5 kişi alındı ve alınan bu 5 kişiyle birlikte MASAK raporlarının araştırılması MASAK'la, Europol'la yapılan araştırma sonucu Merve 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Katil kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı. Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim dediği öğrenildi. İstanbul Şişli'de yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Karabacak, gelini olan iki çocuk annesi Burçin Şahin'le tartışmaya başladı. Sonrasında ise dehşet yaşandı.
8: Sokağa tartışma sesleri yükseldi. Dakikalar sonra ise 3 el silah sesi duyuldu ve gelin, 25 yaşındaki gelin hayatını olay yerinde kaybetti.
6: Olay sonrası gelin katili kayınvalide tutuklandı. İfadesi de ortaya çıktı.
9: Sen oğlumu nasıl aldatırsın? Benim oğlum cezaevinde, senin çocukların var, utanmıyor musun dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti. Evde ikimiz kaldık. Sen nasıl yaparsın dedim. O da bana yapacağım dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim.
6: Kayınvalidenin uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Öldürülen Burçin Şahin'in eşinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Kasım'a başkanım, sen yaptı biraz.
11: Olağanüstü toplanan merkez yüksek disiplin kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
6: Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Özkan Yalım'ı ihraç etmek zorunda kaldı. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.
11: Özkan Yalım'ın kesin ihraç istemli olarak ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiş oldu.
6: Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs'ta olağanüstü toplandı. Yapılan toplantıda Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verildi.
11: Yüksek Disiplin Kurulu da olağanüstü toplantıda dosyasını görüştü ve oy birliğiyle kesin ihracına karar verdi.
6: 57 yaşındaki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki belediye personeliyle rüşvet operasyonu kapsamında Ankara'daki bir otel odasında gözaltına alındı ve tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı.
12: Ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için.
6: Kamuoyu ihraç kararı beklerken CHP yönetimi ilk etapta Yalım'ın üyeliğini askıya almakla yetinmişti. Karar hem MYK'da hem de milletvekilleri arasında ayrışmaya neden olmuştu.
13: Cumhuriyet Halk Partisi Özkan Yalım da dahil olmak üzere akçalı ve ahlaki meselelerde koyduğumuz kırmızı sınırların dışına çıkan herkesi ihraç edecektir.
6: Tepkiler üzerine parti yönetimi Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etmişti.

0: en çok dinlenen haber radyosu.
1: Sevgili seyirciler, Canan Barlas'la gündem tam gaz devam ediyor.
2: Yani
1: birazdan yaşadığımız savaşların ekonomiye olan etkilerini de inceleyeceğiz. Fakat ondan önce aileyle ilgili çok konular gündeme geliyor, aile değerleriyle ilgili. Hem dünyada hem Türkiye'de. Şimdi bu olayla ilgili Türkiye'de de bir olay yaşadık. Şimdi önce Cumhurbaşkanımızı dinliyoruz. Sonra ne olduğunu anlatacağız size.
3: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur. Türkiye'yi yarınlara hazırlamanın gayretindeyiz. Aslında buna yeni de başlamadık. Ülkeyi yönetme vazifesini üstlendiğimiz 2002'den beri bunun mücadelesini veriyoruz. Hatırlarsanız 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyor.

0: ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü. Yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Şurası da endişe vericidir. Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Yani her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'a, hanımlarda 26'ya çıkarken 20,24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı %79, erkeklerde %94'tür. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor. Bizde 35'e yaklaşan ortanca yaş, Avrupa'da 45'tir. Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz. En son biliyorsunuz doğum izni sürelerini yeniden düzenledik. Dün yürürlüğe giren kanuna göre çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza sundukları bu kıymetli vizyon.
2: Evet sevgili seyirciler, bu aile değerleri hakikaten dünyanın en önemli konusu. Şimdi bugüne kadar aile planlamasının ne kadar önemli olduğuna dair, bugüne kadar değil de işte 2000'li yıllara, 1990'lara kadar çocuk yapmamanın ne kadar erdemli bir şey olduğu anlatıldı bize. Ve sonunda bunun ne kadar yanlış olduğunu anladık. Evet. Fakat ne kadar yanlış olduğunu anladığımızda da bizim doğum oranlarımızda
3: ciddi bir düşüş
2: yaşıyor. 2000'lerin başında bizim doğum oranlarımız 2.2 iken, yani her ailenin ortalama 2,2 çocuğu varken, bu sayı şimdi 1.48'e düşmüş. Hı hı. Bu çok ciddi bir milli güvenlik sorunu. Bunun nasıl bir milli güvenlik sorunu olduğunu Kemal Hoca'ya soralım. Ondan sonra ne olduğunu anlatalım.
4: Yani beşeri güç çok kritik bir güç paradigması aslında. Bütün güçler içerisinde. Dolayısıyla yaşı almış, yani biz biliyorsunuz 0-15 yaş, 15-64 yaş, 65 ve üstü diye ayırıyoruz normalde Birleşmiş Milletler yaş kategorisine göre. 0-15 çocuk statüsünde, 15-65, 64 ya da 65 çalışan statüde, aktif statüde, 65 üstü aktif olmayan pasif statüde. Dolayısıyla bu 15-64 arası nüfusta sorun var. Bir de en azından şöyle söyleyelim. Ülkenin korunması ve güvenlik mimarisinin teşkil edilmesi konusunda özellikle bize gereken yaş 20 ile 40 yaş arası dönem. O dönemde de çok azalmalar söz konusu. O yüzden nüfus artış oranlarını hesaplarken şöyle hesaplamak lazım. 2.0 eşittir. Onun üstü nüfusun, popülasyonun yenilenmesi anlamına gelir. Evet. Dolayısıyla ölen miktar, doğal doğumlar, göç edenler dışarıya ve dışarıdan göç edilmiş olanlar, gelenler, bunların hepsini artı eksi değer toplaması yaptığımızda gerçek nüfus ortaya çıkıyor.
2: Peki şimdi işte tabii beterin beteri var. Fransa'da -1.90'a çıkmış. Amerika -1.84.
4: Rusya'da öyle.
2: Yani çoğu eksiye doğru gidiyor. Fakat şimdi burada bir paradoks var. Deniyor ki ekonomik güç olmadığı için insanlar çocuk doğurmuyor deniyor. Fakat bakıyoruz mesela Çad 5.8, çok ekonomisi güçlü bir yer değil. Somali 5.8 ortalaması. Kongo 5.8. İşte Nijer 5.6, Mali o seviyede falan. Yani
4: Afrika genelde 5,5 üstü.
2: Ama yani şimdi şeye de baktığımız zaman, Türkiye içine baktığımız zaman da ekonomik gelir seviyesi düşük olanların daha çok çocuğu oluyor. Nasıl bir şey bu? Ekonomi kötü diye çocuk yapılmıyor deniyor.
4: Ya bu algı, yani ekonomi, iktisat vesaire gibi konular elbette etkilidir. Şimdi biz dinleyenler diyecekler ki kardeşim işte şu maliyet, evlilik maliyeti şu kadar, her bir çocuğun maliyeti şu kadar, işte üç çocuğun maliyeti şu kadar falan. Bu maliyet hesabıyla olacak iş değil.
2: Ama maliyet değil, belki vekilimizin bir siyasi analizi vardır. Şimdi... Yani bir gerçek var. İnsanlar para kazandıkça çocuk doğurmuyorlar. Halbuki çocuk doğurma imkanları daha fazla oluyor.
3: Şimdi evliliğin bekarlıktan daha yüksek bir maliyet olduğunu iddia etmek çok aklı selim bir yaklaşım değil. Yani insanlar parası olmadığı için evleniyor, evlenmiyor da ne yapıyor?
2: Hayır, ama çocuk yapacaksan işte ya sıkışırız falan.
3: Şimdi bunun parasal bir boyutu olduğunu düşünmüyorum. 1965 yılında daha Türkiye'nin nüfusu 31 milyonken devlet nüfusumuz çok fazla ilerliyor diye doğum kontrole başlamış. 1965
2: aile
3: yılında.
2: Aile planlaması vakfı falan, evet, filan bir şeyler çıktı.
3: Ve o zaman da toplam doğurganlık %5.7 civarı. 1980'de hız kazanmış. Nüfus daha 44 milyon. Bakın bugün nüfus 86 milyon. Ve biz nüfusumuzun yetersiz olduğundan bahsediyoruz. Bunu çok iyi niyetli gerekçelerle izah etmek mümkün değil. Şunu söylemek istemiyorum. Yani bu kampanyanın içinde olan herkes kötü niyetlidir demiyorum. Ancak bunları yönlendirenler iyi niyetli değildir diyorum. Çünkü o bahsettiğimiz yıllarda yıllık ortalama artışın yüksek olma sebebi doğum oranları çok değişmemiş. Bakın %5, %5 civarı gitmiş. 2000'lerden sonra doğurganlık da düşmüş. O zamanlar ölüm de yüksek. Ondan dolayı fazlaymış gibi görünüyor. Dolayısıyla ben çocuk yapmamanın, evlenmemenin sosyolojik bir problem olduğunu düşünüyorum. Bunun asla ekonomik sebeplere dayandırılabileceğini düşünmüyorum.
2: Evet.
3: İstanbul'da yaşayan çok küçük bir kesim hemen özel okul fiyatlarından falan bahsediyor. Allah rızası için özel okula çocuk gönderme mecburiyeti yüzde kaç nüfusun
2: peki
3: problemi?
2: Peki ne yapabiliriz nüfusu arttırmak için? Yani doğum oranını arttırmak için daha
3: bakın,
2: doğrusu.
3: Bir dönem doğum oranlarını düşürmek için ne çaba sarf etmişse devlet...
2: Tersini yapacak.
3: Bugün tersini yapmak zorunda. Ve bireysellik çok pompalandı bu memlekette. Artık muhakkak ki bireysellik kıymetlidir. Ancak neslin devamı da bireyselliğin bir gereğidir. İnsan bireysel olarak bakmak durumundaysa bile sadece insan da değil bütün canlılar bitkisinden hayvanına neslini devam ettirmek ister. Dolayısıyla bu isteğin insandan alınmış olması fıtri değildir.
2: Evet.
3: Yani insanı insan olmaya, canlı olmaya tekrar döndürmek zorundayız. Neslin devamını sağlamak
2: şimdi
3: zorundayız.
2: Şimdi mesela yapay zekaya soruyorum ben nedir sebebi diye. Ekonomik faktörler, enflasyon, çocuk yetiştirme maliyetleri. Ya yapay zeka bile yalan söylüyor.
3: Yapay zeka ya interneti...
2: Ya bu maliyeti en çok karşılayabilenler yapmıyor çocuğu.
3: Bakın yapay zeka interneti tarayıp oradaki oluşan fikirleri toplayıp bize bildiriyor. Yapay zeka kendi başına bir şey oluşturmuyor. Tekraren söylüyorum. Bugün iki tane bekar insanın yaşama maliyeti evli bir çiftin yaşama maliyetinden daha düşük değil. Böyle bir mantık olabilir mi? Niye evlenmiyorsunuz? Çünkü evlilik pahalı.
2: Ama,
3: peki ayrı ayrı yaşadığınız zaman ailelerinizle mi yaşıyorsunuz? Hayır.
2: Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu aramızda hukukçu da var. Bir avukat olarak bir erkek müvekkilinize evlenmeyi tavsiye eder misiniz?
5: Elbette ki ederim. Yani.
2: Ama yani...
5: Ederim yani.
3: Sizin söylemek istediğinizi anlıyorum da.
5: Bakın Cemil Bey...
3: O ayrı bir konu.
5: Şöyle bir şey var yani toplumda boşanma davalarıyla alakalı da baktığımızda yani yüzdeler öyle yüksek oranlarda değil.
2: Ya ben boşanmadan bahsetmiyorum. Ya
5: bunu vurguluyorsanız...
2: Şey olarak pozitif ayrımcılık olarak bir erkek olarak
5: evet.
2: İmzaya attığın zaman kolu kaptırdın gibi bir durum var. Kadının her dediği haklı. Ondan sonra ne derse oluyor. Niye bir erkek gidip evlensin onunla?
5: Cemil Bey, sonuçta yani kadın kadındır, erkek erkektir. Bakın medeni kanunda eşler diyor. Yurt dışında da eş kavramı çok kullanılıyor. Ancak şunu ben belirtmek istiyorum. Bakın biraz önce belirttiğin gibi kadın kadındır, erkek erkektir. Anayasanın bakın 41. maddesinde çok açık ve net bir şekilde aile toplumun temelidir. Devlet ailenin refahını, huzurunu özellikle anne ve çocukların korunması için tüm gerekli tedbirleri alır diyor. Erkekten bahsediyor, kadından bahsediyor. Ancak biz yurt dışındaki bu projeye baktığımızda bir cinsiyetsizleştirme projesiyle aile kurumunun zayıflatılması ve bitirmesi istiyorlar. Ben
2: kabul ediyorum ama mesela bir erkek bir imza atıyor. 6 ay evli kalıyor, bir hayat boyu nafaka veriyor. Yani
5: onunla ilgili de bir çalışma var.
2: Böyle şeyler var.
5: Süresiz
2: yani.
5: Nafaka diye bir şey yok aslında. Hakim tarafların, kadının ve erkeğin değişen şartlarına, ekonomik şartlarına ve değişen şartlara göre nafaka miktarını indirebileceği gibi kaldırabiliyor da. Ancak toplumda yaygın olan bu süresiz nafaka hususuyla, algıyla alakalı da bununla ilgili de bir yasal çalışma yapılıyor. Burada Sayın Milletvekilimiz de var, mutlaka bahseder. Ya bu bir defa adil bir şey değil. Çünkü nafakanın bir defa evliliğin süresine göre belirlenmesi
2: ya
5: lazım.
2: Ya kadın şikayet
5: yani
2: ettiği
5: 20
2: zaman,
5: yıl evli olan bir kişinin alacağı bir nafakayla.
2: Kadın şikayet ettiği zaman direkt evden atıyorlar erkeği, evine sokmuyorlar. Yani oradaki pozitif ayrımcılıkta çok ciddi bir sorun var. Ama bir Canan Barlas da bir şey demek
5: kadının
2: istiyor.
5: Kadının korunması
2: bir
5: da
2: ona gidelim.
5: Orada tabii değerlendirilmesi lazım.
2: Evet Canan Barlas.
6: Evet, uzun süre doğum kontrolü yapıldı Türkiye çapında. Fakat toplumlar teknolojiyle değişiyorlar. Şu andaki toplum son derece kadın üzerinden özgürlükler vermiş bir toplum. Yani şu anda orta alt tabakanın kadınları cep telefonundan bulduğu bir herhangi bir tanımadığı bir insana 4 çocuğunu da alıyor gidiyor. Böylece deforme aileler oluşuyor. 4 çocuk onun, 3 çocuk onun. Son derece deforme aileler oluşuyor. Sonra tabii o aileler bir süre sonra bozuluyorlar. Onun devam etmesi mümkün değil. Çünkü ekonomik yapıları da, hatta bu aileler anne babanın üzerine de, yani orta kuşağın annesinin babasının üzerine de kurulmuş oluyor.
2: Evet.
6: Böyle olunca aile toplumunu toparlamak sosyolojik bir olaydır. Ekonomik değil, bu toplumun üretim araçları üzerinden yapılacak bir şeydir. Kadınlar şimdi bu TikTok denen şeyde resim çektirip para kazanıyorlar. Şimdi burada da hem sosyolojik hem ekonomik müthiş bir şey var. Yapmaları normal bu toplum gelmeden evvel.
2: Evet.
6: Bunu yapmaları değildi bu kadınların. Zaten öldürülüyorlardı. Şu anda da boşanma serbest. Boşanmada nafaka var. Öyle olunca habire kadınları öldürüyorlar. Boşanmak isteyen kadınları öldürüyorlar. Yani kadın öldürme oranında yükseklik olduğunu zannediyorum. Suç oranında yok ama boşanma hikayesi erkekleri çok kötü vurdu.
2: Evet.
6: Dolayısıyla çok iyi sosyolojik sağlamalar yapılmadan bu mesele sadece ekonomiyle, sadece hukukla çözülemez diye düşünüyorum.
2: Evet. Yani ekonomik değil bu işin şeysi.
5: Ekonomik değil.
2: Başka bir şeyler var. Şimdi bir de bir reklam çok konu oldu. Nedir Kurtuluş?
7: Evet.
2: Bu aileyle ilgili onu bir anlat.
7: Bu 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Boş bu şirket bir reklam filmi yayınladı ve sosyal medyada çok ciddi bir tepki aldı. Reklam filminin içeriği ise iki kadının konuşması sohbetinden şu anlaşılıyordu. İki kadın benim bir çocuğum var, benim iki çocuğum var diye sohbet ederken filmin finalinde bu çocukların köpek olduğu
2: anlaşılıyor, öyle
7: anlaşıldı. Buna ilişkin de ciddi bir tepki geldi sosyal medyada. Ve bu reklam filmini çeken şirketin sahibinin de Yahudi bir iş adamı olması üzerine daha fazla aslında bu tartışma alevlendi. Bunun üzerine de firma bu reklam filmini
2: ama gerçekten
7: geri çekti.
2: O köpekleri çocuğu zannedenler var yani.
7: Var, evet var.
2: Ama yani onlara buzdolabı buradaki satmayacağız mı?
7: Ama

0: Hayır, satabilir şüphesiz de. Burada Anneler Günü dolayısıyla bir film çekiyorsunuz. Bunu böyle bir tema kullanıyorsunuz. Burada insanların
1: yani
0: gösterdiği
1: diyor ki,
0: tepki...
1: Annelik nedir? Kedi köpek de doğuruyor. Sen de doğurmuşsun. Çok ya. İş mi diyorlar, değil mi?
0: Yok, çok iş mi değil. Anne yüreği diyorlar. Anne yüreği diyorlar. Anne yüreği kedi köpek de olsa fark etmez demeye getiriyorlar. Çoğu insanın zaten şüphesiz biliyoruz 40 gün köpeği öldü diye ağlayan insanlar da var. Bu yanlıştır anlamında söylemiyorum. Şunu demek istiyorum. Türkiye bu yılı aile yılı ilan etti. Aileyi aileyle değerlendirelim. Hayvanları, köpek sevgisini, kedi sevgisini bu çerçevede değerlendirelim. Yani kedi köpek sevgisini anneliğin yerine koyan anlayışı aslında karşıyız. Ya da daha doğrusu kişiler özgür bu konuda da genel olarak böyle bir karşıtlık söz konusu. Bunu da şu açıdan değerlendiriyoruz. Yani bunun bir demografik silah olarak yurt dışında da ya yani dışarıdan da kullanıldığını biliyoruz. Mesela bunun çok örneği İsrail'in resmi olarak bütün parlamentosunda, politikasında şu konuşulur. Falan nüfus demografik olarak bize tehdit. Falan nüfus demografik olarak bize tehdit. Bunun azaltılması, kontrol altına alınması gibi politikalar üretirler. Şimdi bizde de...
1: İsrail işte Gazze'ye evet. Soykırımı niye yapıyor zaten? Evet. Soykırım onun en uca gelmiş hali değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, bizde de bu nüfusun kendini yenilemesi için oranın 2,1'in üzerinde olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. 2007'den beri bu konuda doğrudan bir mücadele veriyor. Fakat 2019'da, 2024'te bu düşüş trendi devam ediyor. Bunun ülkemiz için, sosyal ekonomik gelişmemiz için, bu ülkede yaşayan aslında hem toplum hem bireyler için olumsuz olduğunu, yanlış olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Bir bilinç oluşturmaya çalışıyor. Bunu kimseye zorla yaptırılmıyor. Ve Aile Bakanlığı da bunun önünü açabilecek işte doğum izninin çoğaltılmasından tutalım. Başka bir takım teşvik edici tedbirler almaya çalışıyor. Fakat bu son bahsettiğimiz reklamla ilgili Mahinur Özdemir Göktaş'ın da yayınladığı sosyal medyadan bir mesajı vardı. Onu da okuyalım. Annelik reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir diyor. Sevginin her biçimi şüphesiz kıymetli ama annelik gibi derin ve kurucu bir değerin iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluk evet. diye bir gönderme.
1: Sevgili seyirciler, kedilere, köpeklere olan sevgimiz inanılmaz ama bir kediyle köpeği çocukla aynı yere koyan aklı da anlamak hakikaten mümkün değil.
2: Tabii.
1: Bu ister yani. Reklamcı olsun, ister şirket olsun, ne olursa olsun kabul edilebilir bir şey değil, değil mi bu?
0: Evet. Ya bu dünyada zaten bakın sadece Türkiye'nin hassasiyetinden bahsetmiyoruz. Türkiye özgü bir hassasiyetten bahsetmiyoruz. Dünyada bütün ülkeler kendilerince bu aileye önem vermeye, nüfusu arttırmaya çalışıyorlar. Bizim de böyle bir hassasiyetimiz var ve dünyada da kimliklerin çözülmesine dair bir sistemin içinde yaşıyoruz. Biraz önce Sayın Avukat, Hukukçu beyefendi de anlattığı gibi anayasamızda ne geçiyor? Aile toplumun temelidir. Siz aileyi çözdükçe toplumu çözüyorsunuz. Toplumu çözdükçe devleti
2: dokunulamaz
0: çözüyorsunuz.
2: Dokunulamaz bir konudur. Ha,
0: yani
2: en önemli
0: bu meselelerde bütünlüklü bir yaklaşım geliştirmeye çalışıyor devletler. Dediğim gibi sadece Türkiye geliştirmiyor bu yaklaşımı, bu perspektifi. Dünyada birçok devlet bu konularda artık daha fazla hassasiyet göstermeye başladı. Bizim de bugüne kadar çok ciddi bir çabamız var aslında. Fakat buna rağmen bu düşüşün aşağı doğru gittiğinin tekrar altını çizmemiz evet. gerekiyor. Ki şöyle bir not ekleyeyim. 1980'li yıllarda daha küçüklüğümüzde bile biz aile planlamasıyla dünyanın ta neresinde karşılaşmıştık.
1: Evet. Evet, yani şimdi burada altını çizecek bir şey çocuk. Erkek ve kadın tarafından yapılıyor. Dolayısıyla
2: biyolojik olarak.
1: Dolayısıyla kadına pozitif ayrımcılık yapmak, nüfusu arttırmak arttırmaz. Pozitif ayrımcılık yapılması gereken çocuklardır, bebeklerdir. Bu nasıl yapılacaksa
3: ya burada bir
1: bunun
3: şey
1: yapılması
3: var.
1: Lazım.
3: Canan Hanım da söylediler, toplumsal roller var. Burada bir dejenerasyon var. Kasıtlı. Bu reklam dünyası, şu filmler, diziler. Yani o biyolojik yapıyla da uyumlu bu toplumsal roller. Yani kadının rolü, erkeğin rolü ve bir aile atom gibidir. Parçalandığında çok büyük bir

0: enerji ortaya çıkar. Parçalanmaması gereken yegane birimlerden bir tanesi aile. O yüzden bu roller dağıtılırken çok eskiden günümüze kadar bir takım oluşmuş genetik kodlar var. Kadına ait, erkeğe ait. Ama şimdi tabii bazı mekanizmalar bu rolleri, değil mi, kendi aralarında değiştirmeye çalışıyor. Bazı rolleri erkeğe yüklüyor. Değişik faktör rolleri. Kadının rolünü, erkeğin rolünü kadına,
1: hocam,
0: kadının rolünü erkeğe.
1: Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Amerika'daki evlilik karşıtlığı projesi var Amerika'da, biliyorsunuz.
0: Ya her şey var. Kısırlaştırma projeleri
1: yani
0: de var.
1: Bu ciddi bir ideoloji haline getirilmiş Amerika'da.
0: Tabii
1: mesela.
0: Yani babaya bir rol veriyorsunuz. Bir filmde çıkıyor. Herkes o modeli almaya çalışıyor. Kadının bir rolü var. Farklı bir rol vermiş. Onu almaya çalışıyor bizimkiler falan. Farklı modeller, karma mutant bir toplum ortaya çıkıyor. O yüzden bu rolleri konuşurken gelenekselci bunlar ya falan deyip de suçlayanlar da oluyor. Ama gelenekselcilik açısından toplumsal rollerin yerli yerinde olması hem toplum hem aileyi korumak için çok çok önemli bence.
2: Evet Sayın Vekil, nasıl bir çözüm bulabiliriz bu doğum oranını arttırmak için?
3: Şimdi biraz önce de söyledim, bir kere toplumsal bilinci arttırmamız lazım. Bu tek başına şu yapıldı, bu yapıldı diye çözülecek bir konu değil.
2: Çok doğru, anların toplumsal bilinci var diye değil, işte sahip i̇şte, ülkeleri yani bir başka bir şey var orada.
3: Aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi siz bilinçli kesimi veya bilinçli kesim yanlış oldu, daha eğitimli kesimi doğurganlıktan uzaklaştırıp bireyselliği çok matah bir şeymiş gibi ön plana çıkara çıkara bu hale getirdiniz. 1965'te başlayan bir proje bu.
2: Ama bireysel olarak bu doğurmak ama, da isteyebilirler. Bireysel olmak kötü bir şey değil. Bireysel olur. 8 tane çocuğum olsun
3: şimdi
2: ister.
3: Şimdi eğlenceyi, kendi başına hareket etmeyi, tatil yapmayı çocuk büyütmekten kıymetli gibi algılattık ve çocukluktan bu bilinci vermeye başladık. Doğum kontrolünün nerelerde anlatıldığını bir düşünün. İlkokulda bir başladık. Askere giden adamlara bile bunların propagandasını yaptık ve geldiğimiz nokta ortada. Buna şöyle yapılarak arttırılır diye bir formül olduğunu düşünmüyorum.
2: Bu da onun propagandası değil mi? Bu reklamda tamamen doğurmayın. Çocuk alın, köpek alın, çocuğa gerek yok.
3: Kedi alın, çocuğa gerek yok. Ama bu yıllarca pompalandı, bir daha söylüyorum. İşte bir çocuk yeter, bakabileceğin kadar. Bir de böyle kibar bunlara ifadeler buluyorduk. Askere gitmiş adamlara doğum kontrol yöntemleri akşamları ders olarak anlatılıyordu. Okullarda zaten veriliyordu. Televizyonlarda zaten veriliyordu. Dizileri düşünün, o zaman TRT tek kanaldı. Dizileri düşünün. O dizilerde verilen şeyi düşünün. Yani çok çocuk yapalım diyen memlekette cahil olarak yaftalanıyordu. Televizyon programlarında, dizilerde, sokakta öğretmen, vali, kaymakam bunları aşağılayarak konuşuyordu. Sizin gibi cahiller diye başlıyordu. Bunu bir günde gelmediğimiz yerden bir günde geri dönmek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır bunu söylüyor. Üç çocuk dedi diye ona söylemediklerini bırakmadılar bu memlekette. Ama o her konuşmasında tekrar söyledi. Yine söylüyorum. Aile toplumun temelidir. Bunu küçümseyecek kim varsa...
2: Mesela benim bir önerim var. Benim mesela bir önerim var. 2+1 evler yasaklansın.
0: 1+1.
2: 1+1, 2+1.
0: 2+1 gene iyi yani. Yeterli gibi. 1+1.
2: 2+1 de bir anne bir çocuk oluyor. Başka bir şey olmuyor.
3: Bakın 2+1 evde biz 5 çocuk büyüdük.
2: Öyle mi?
3: Bunları tek bir sebebe bağlamak saf dillik olur. Yeter ki o bilinç olsun. O büyük aileden haz alınır hale gelinsin. Evet. Ben 5 kardeşim, eşim de 5 kardeş. Biz bayramda toplandığımız zaman 40 kişiyi geçiyoruz.
2: Kaç
3: ve bundan
2: var
3: keyif
2: sizin?
3: Alıyoruz. Benim 2 çocuğum var. Biz bundan keyif alıyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada evlenmemek marifet gibi lanse edilirken bizim çok daha büyük projeleri konuşmamız lazım. Devletin buna her yönüyle dahil olması bekarlık, lazım. Aile Bakanımız bunu söylüyor.
2: Bekarlık sultanlıktır. Herkes
3: bekarlık
2: demokrasiye
3: sultanlıktır,
2: geçilir.
3: Evet.
0: Ama şöyle bir şey var. Bak, şu anda Türkiye'de Sayın Vekilim 4 kişiden biri yalnız yaşıyor. %25. Evet. Çok büyük bir oran. Hadi eş kaybı vesaire anlıyoruz ama 4 kişiden biri şu demektir. Toplayın işte 85 milyon yani 20 milyon 25 milyon arası bir rakam tek başına ikamet ediyor bir konutta.
3: Hocam bunu maliyetle izah edebilir miyiz? Hayır, şimdi diyorlar ya hani yani. Ekonomik sebeplerden insanlar evlenmiyor, ekonomik sebeplerden çocuk yapmıyor. İki tane tek başına yaşayan insanın maliyetiyle bir evde yaşayan iki insanın

0: Maliyeti kıyaslanamaz bile. Yani doğum konu...
1: Evlilik konusu sayın vekilim. Evet. Maliyet konusu olamaz.
0: Olamaz. Böyle bir şey, konuşulamaz.
1: Şirket gibi olursun. Yani evet. O zaman siz iki tane insan birleşin, maliyetleri yarıya indirin. Öyle bir şey değil ki bu.
0: Değil.
1: Ya da üç kişi birleşin, üçte bir, evet. Dört, beş, on kişi yaşayın, onda bire indirin. Bazı göç eden Asya gruplar, on kişi bir evde maliyeti onda birini... Böyle bir şey değil bu evlilik.
0: Hayır, evlenmeme ya, sebebi olarak açıklıyorlar ya, ekonomi kötüymüş. Öyle yani. Bir şey olabilir.
2: İşte yani yapay zekaya sordum, hep ekonomik şey, kreş ya, yok.
0: Yapay
2: yani
0: zeka,
2: sen çocuk yaparken
1: ya, bir şeyler sorduğum insanlar
3: daha çok yani, dijital dünyanın da etkisi ya. Aynen öyle. Dijital dünyanın da çok etkisi
4: şöyle
3: var.
4: Şöyle bir
3: yani.
4: Bir değer yerleşti.
2: Sen baktın mı mesela kreş var mı diye çocuk yaparken?
4: Baktım. Ben baktım. Bakın şimdi biz ben bakmadım. Ekonomik durumun daha iyi olsa 3, 4, 5'te olabilirdi. Bunu insanlar söylediğinde tamamen yanlış söylemiyorlar. Mesele bu değil. Toplumsal olarak bir değer yerleşti. Bu değer çok çocuk sahibi olmayı biraz dışlıyor. Ya biz bu yeni bütün nesil küresel değerlerle yetişiyor. Geleneksel değerlerle yetişmiyor. Küresel değerleri nereden ediniyoruz? Konvansiyonel medyadan değil artık. Bu küresel medya platformlarından ediyoruz. Yani yeni hayat tarzlarına sahip oluyoruz. Yeni yaşam biçimleri ediniyoruz ve bunun içinde de bu son derece bireysel yaşam tarzları.
1: Aile tipi de değişiyor Kurtuluş tabii. Bey. Mesela biz anneannem, babaanne hep beraber yaşıyorduk. Yani bir üst nesille beraber büyüyen son nesil belki biziz. Dolayısıyla dede vardır evde, bir babaanne vardır. Sonra biz çekirdek tipi aileye dönüştük. Bu modernizmin yarattığı, işte ortaya koyduğu esaslardan dolayı. Bir de o medyatik bir takım unsurlar bizi örnek teşkil etti. Sonra vekilimin dediği gibi bireyselciliğe doğru gitmeye başladık. Şimdi yani artık aile tipi tek yaşam.
4: Bireyselleşme, bireysel hayat tarzı. Ya bu hayat tarzı içerisinde bir kadın ve erkek artık... yani bir ya da iki tane çocuğu tolere edebiliyor. Onun üzerine çıkamıyor çünkü hayat tarzını ona göre kurgulamış durumda. Mevcut küresel, ekonomik, kültürel düzen böyle bir çerçeve oluşturuyor. Bizde geleneksellik artık küçümsenen, dışlanan bir noktaya geliyor. Geleneksellik belki dışlayabilirsiniz, küçümseyebilirsiniz ama temel hatlarını almak zorundasınız. Denir ya biz de bu küreselcilerin dolduruşuna gelip şunu yapmayalım, toplumdan vazgeçmeyelim, geleneksel kimliklerimizden vazgeçmeyelim. Sonunda çünkü devletimizi de elimizden alacaklar. Bugün bakın çocuklarımızı alıp kedi köpek veriyorlar yerlerine. Diyorlar ki çocuk yapmayın, size kedi köpek verelim, bununla idare edin diyorlar. Bu aileyi ve toplumu zayıflatıyor, devleti de zayıflatıyor. Ortak kimlikleri, geleneksel bütün ortak kimlikleri çözüyor. Yerine yeni bir sosyoloji oluşuyor. Bu yeni sosyoloji içerisinde bireyler var, aileler yok. Ve burada da nüfus haliyle düşüyor. Ama hala o gelenekselliği koruyanların ise bence ekonomik sebepleri çok boş değil. Birçok insan aslında bunu yapabilir ama ekonomik sıkıntılardan dolayı da yapmıyor. Böyle bir nüfusun ya da insanın topluluğunun olduğunu da bilelim bence.
1: Tek annecilik diye bir kavram oluştu hocam ya. Tek evet. Anne yani. X bankasından tedarik ettiği bazı şey, yani tek anne, single evet. Mom. Ya bu şimdi bizden mi türedi bu, değil mi? Bir yerden enjekte edildi. Çok böyle evet. Tek yaşam ama çocuklu yaşam filan üzerinden okunan bir şey.
4: Çok ciddi bir bireysel, yani evliliği de dışlayan ama işte çocuk sahibi de olabilirsiniz diyen, yani aile çözülüyor, evlilik kurumu çözülüyor. Yerine hangi ilişki geliyor? Çok çocuk istiyorsanız hadi bir tane edinin laboratuvardan ya da bir yerden edinebilirsiniz. Bunlar da ama yani bu düşüş trendi bizde ciddi bir düşüş trendi. Yani çok ciddi anlamında bir düşüş trendi ama bu bizim neyimizle paralel? Şunu söyleyelim. Endüstriyelleşmeyle paralel aslında bu düşüş. Yani bunu ne kadar biraz fazladan belki katkıyla durdurabiliriz.
1: Bu tek boyutta değil. Bunun sosyolojik boyutu var, hukuki boyutu var. Belki ekonomik boyutu da bir parça var. Yani küresel dünyanın yarattığı bir boyut da var. Ya da medyanın da bu işte mutlaka parmağı var.
3: En önemlisi medya bence.
1: Evet ya, dolayısıyla burada. Bütün bu mekanizmalar
3: TikTok'un
1: aile
3: mesela
1: tipini değiştiriyor. Aile algısını mesela. Değiştiriyor. Bireyselciği, modernizm gibi lanse ediyor. Ve artık mesela üniversitede mezun olan öğrenciler hemen bir bireysel yaşam alanı peşinde koşmuyor.
2: Canan Barlas bir şey diyor, bir ona gidelim.
5: Bence büyük ailenin sanayi topluluğuyla

0: Yani hiç olmaması gereken bütün duygusal alan, bütün güzellikler, bütün kurallar yok edilmiş bir aile tipi, çekirdek aile. O çekirdek aile çok can sıkıcı bir şey. İki kişinin öyle bir mekanda sadece oturup bir sürü problem çekmesi. Tabii bu iki kişilik çekirdek aile sanayi toplumunda tuttu. Ama şimdi bu değişen toplumda imkansız bir şey o iki kişinin o evde kapalı kalması.
1: Evet.
0: Ve nitekim şu anda orta alt tabaka kadınlar o telefonla her an yeni bir ilişki kuruyorlar. O kadar hızlı geçen bir zaman ki bu içinde bulunduğumuz ve kadınların hayal edemeyeceği özgürlükleri, tasavvur edemeyeceği özgürlükleri yaşadığı çok kozmopolit bir dönem. Bunun çok iyi sosyolojik olarak yerleştirilmesi lazım.
1: Evet. Aydan Hoca bir şey söyleyecek.
2: Burada tabii şeyin önemli, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Aile Bakanımızın açıkladığı bu aile nüfus 10 yılı vizyon belgesi ve genelge bence önemli. Ben orada önemli hususlar gördüm. Biraz önce Kemal Hocamız söylediği gibi mesela kitle iletişim araçları olsun, sosyal medya olsun. Mesela TikTok adlı uygulama üzerinden ben bir örnek vereyim bir hukukçu olarak da. Mesela bu mecra üzerinden canlı yayında bir annenin kendi çocuğuna karşı suç işlemesi ve bunu canlı yayında yayınlaması veya bir kişinin başka bir kişiyi kasten yaralama suçunu veya darp etmesini canlı olarak vermesi, işte bu anlamda bunların hepsi bütünsel olarak değerlendirildiğinde bu sosyal medya mecralarının da özellikle gözden geçirilmesi bence çok önemli.
1: Yani sosyal medyada
2: aile kurumunu, çünkü bakın aile kurumunu zedeleyen ve aşağı çeken uygulamalardır bunlar. Yani zarar veren uygulamalar.
1: Sosyal medyayı da çok fazla
2: sansürleyelim demiyorum ama
1: günah keçisi yapmamak lazım.
2: Ama
1: çünkü toplumda ne varsa
2: lazım.
1: Sosyal medyada da o var. Şimdi
2: bir husus daha belirteyim, tamam. Bir cümleyle çok önemli. Biraz önce Üstad da söyledi, Kurtuluş Bey de söyledi. Yani çok çocuklu aileyi desteklememiz lazım. Ama çok çocuklu ailelerin de vizyon belgesinde belirtildiği üzere aile yapısını, ailenin gidişatını ve tüm faaliyetler açısından da kolaylaştırmamız da lazım. Yani daha da kolaylaştırmamız
1: anneyi,
2: lazım.
1: Anneyi babayı değil çocuğu desteklemek
2: çocuğu
1: lazım.
2: Çocuğu desteklemek lazım. Kırsala bakın, kırsaldaki mesela nüfus kaybı ile ilgili Türkiye'de tersine göç veya kırsala tekrar geri dönme hususunda da teşviklerimiz var. Önemli hususlar var ama yetmez, daha da fazlasını.
1: Mesela İstanbul'la ilgili
2: evet.
1: Bilindik bir şey vardır. Göç oluyor, göç oluyor diye. İstanbul'da nüfusu azalmaya başladı.
2: Azalmaya başladı ama kırsal bölgelerdeki nüfus azalma oranları da bence çok önemli. Evet. Onu da dikkate almamız
1: şimdi
2: lazım.
1: Şimdi sevgili seyirciler, bütün bu dediklerimizin ispatı şurada. Ne dedik? Bu doğum oranlarının düşmesinin ekonomik yapıyla alakası hiç yok dedik. Ne oldu şu son geçtiğimiz haftada? Türkiye dünyanın en çok gayri safi milli hasılaya sahip olan birinci ülkesi seçildi. Seçildi değil, çıktı. Yani Türkiye şu anda 1,64 trilyon dolarla dünyanın en büyük Müslüman ülkesi oldu. İşte ikinci Endonezya'ya geçtik. Suudi Arabistan bütün kulaklarından petrol taşmasına rağmen 1,39 trilyon dolarda kalmış. Birleşik Arap Emirlikleri 622 milyar dolar, o daha da batacak. Şimdi o Birleşik Arap Emirlikleri konusuna şimdi geliyoruz zaten. Onların başına ne geldiğini detaylı olarak konuşacağız. Yani bu listeye de baktığımız zaman hakikaten Türkiye zenginleşmiş.
2: Evet.
1: Fakat zenginleştikçe de doğurganlığı düşmüş, değil mi? Ya böyle bir
3: evet, evet.
1: Gerçek var yani.
3: Şimdi ben Canan Hanım'ın söylediklerini desteklemek için söylüyorum. Bir çekirdek aile kutsanması oldu. Diyelim ki 20-25 yaşlarında evlendiniz.
4: Modernleşmenin en büyük belirtisiydi o, göstergesiydi.
3: Kariyer mi planlayacaksınız? Hayata mı tutunacaksınız? Bir şeyleri öğrenmenin peşinde misiniz? Çocukları mı yetiştireceksiniz? Teknik olarak bu mümkün değil zaten. Yani teknik olarak çocuk büyütmek dedenin ninenin işidir. Ama bize öyle bir pompalandı ki
1: çekirdek aile olursa
3: kayınvalideyle yaşamak
1: zuldür.
3: Zuldür.

0: Bu geri kalmışlığın sembolüdür. Çekirdek aile en iyisidir. Buradan konu başladı. Ve devam ederek gitti. En sonunda yine Canan Hanım'ın dediği gibi, madem o zaman başta beraber yaşamadık, siz hayatınızın son aşamasında huzur evinizde geçireceksiniz dendi. Onu da çok övdük. Artık huzur evleri tek kişilik odalarda, işte orada yaşıtlarıyla birlikte kalıyor falan. Böyle bir şey yok. Bir anne baba en iyi evlatlarıyla birlikte yaşlanır. Bir anne baba yaşlılığında en iyi evlatlarıyla birlikte vakit geçirir. Bir torun da en iyi anneannesiyle, babaannesiyle, dedeleriyle birlikte büyür.
1: Evet.
0: Biz bunları kutsata kutsata gittik. Ve bunlar, tekrar ediyorum, tesadüfi şeyler değil. Çok planlı şekilde yapıldı. Yani şimdi tutsak 1980'lerdeki TRT dizilerini incelesek zaten onlarca canlı örnek buluruz.
1: Evet.
2: Ya 18 yaşını değil mi doldurunca evden kovulur hikayesi. Ha, bize de sirayet ediyor her neyse. Herkesi 18.
0: Bir de Batı'da da komutanın böyle bir şey olmadığını da gördük. Tabii, şimdi Yunanistan'a gidin. Orada bu çekirdek aile falan yok. Yok öyle bir şey.
2: Geniş aile.
0: Kimlerden çıkıyor? Geniş aile büyüyor.
1: Amerika'da
0: ama
1: çok.
0: Amerika zaten göçmenler ülkesi.
1: Amerika'da yani, Amerika'da mesela ben 18 yaşını geçmiş oğlumdan kira almıyorum diye övünen insanlar
0: işte
1: var.
0: İşte bu dünyaya yaygın bir şey değil. Amerika göçmenler ülkesi. Orada her şey mübah diye yaşanılan bir ülke. Yani
2: evet. Orada ekonomiye katkı sağladığınız kadar insansınız.
0: Evet.
2: Yani iktisadi değeriniz yoksa bitmiş artık. Evet. Yani orada yapacak bir şey. 18 yaşı üstü çalışmakla mükellef bir vergici bir, değil mi? Vergi veren evet. Vatandaş tipi ise
0: vergi evde, vermiyorsanız vatandaş değilsiniz orada.
2: Yani 18'e gelmiş ya onun okulu var, şu var. Bizde öyle mi? Bizde 55 yaşına gelin.
1: Anneniz, hala oğlu olur, evet, anneannedir.
2: Evet, yemek yedin mi diye telefonla sorarlar yani size. Onun için o enjeksiyonlar, işte kültür savaşları bu. O kültür kodlarını sizden alıyorlar, orijinallerini. Onun yerine uydurdukları kodları enjekte ediyorlar. Bunu nasıl yapıyor? Diziyle yapıyor. Filmlerle yapıyor. Reklamlarla yapıyor işte az önce. Sayın Cumhurbaşkanımız da çırpınıyor tabii.
3: Evet. Sadece aileyi değil bu arada. Gelenek göreneklerimizi de yok etmek istiyorlar. Ortadan kaldırmak
1: zaten için.
3: Hepsi birbirine hepsi bağlı unsurlar aslında.
1: Evet yani. Şimdi Kemal Bey bir şu Dubai'yi bir anlatalım. Bir Dubai şeysi var. Oradan da piyasalara doğru geleceğiz. Sevgili seyirciler, şimdi Dubai diye bir olay vardı. Bir hayal dünyası yarattılar orada.
4: Rüya ülkesi.
1: Rüya ülkesi yarattılar. En lüks, en şaşalı, en güzel her şey oradaydı.
2: Dubai tatilleri prestij haline geldi biliyorsunuz. Herkes oraya gidiyor. Dubai'de tatil yapmak bir sosyal sınıf göstergesi haline geldi uzun yıllar. Lüksün başkenti. Finansın başkenti, çöl rüyası. Şimdi hayalet şehir pozisyonu.
1: Şimdi hayalet şehir. Tabii Dubai'nin içine baktığınız zaman onun tamamen bir dekordan ibaret olduğunu.
2: Evet.
1: Mesela o gökdelenlerin lağım şeysi yok. Vidanjörlerle taşınıyor. Denizlere adalar yapmışlar. Fakat o adalar kumdan olduğu için sürekli eriyor. O kumu sürekli taşımaları lazım. Oradaki nüfusun, yerli nüfusun oranı %8. Turistler gittiği anda kimse kalmıyor. Böyle bir dünya.
2: Kaçışlar var şu anda Dubai'den. Yatırımcıların özellikle kaçtığını görüyoruz. Finans yatırımcıları özellikle. Ve Dubai'den kaçışlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en aslında ne diyelim başat emirliklerinden bir tanesi. Dubai orada birleşti 7 emirlik. Dubai'deki bütün o burada ifade ettiğiniz turizm, finansal konular, diğer bir takım şeyler, turistik, özellikle turistik mekanlar filan, oteller. Şu anda baktık ki sadece binadan ibaret haline gelmiş durumda. Yani bir ülkeye bina tesis etmek, turizm merkezi tesis etmek, 7 yıldızlı otel tefrik etmek ya da inşa etmek çok da aslında temel bir konu değil. Orada tabii doğal gaz var, petrol var. Onun yüzü suyu hürmetine Baye şu anda sistemini yürütüyor. Fakat...
1: Pardon bir araya giriyorum şimdi. Aydoğan Hoca yolladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yapmış. Ne olabilir? Şimdi bununla ilgili herhalde Bize bilgi geldikçe size paylaşacağız. Kurtuluş, sen de bir bak etrafına.
3: Teknik arıza söyleniyor ama.
1: Bir arıza olabilir
4: teknik
1: ama.
4: Pedro Sanchez olunca teknik arıza olmaz.
1: Pek yani. Arıza olmaz yani. Arkasında İsrail vardır onun. İsrail olabilir. Sabotaj vardır.
3: Evet, sabotaj olabilir.
1: Başka bir şey olamaz. Evet sevgili seyirciler.
2: Nereden nereye gidiyormuş peki? Belli mi?
1: Nereden nereye gidiyormuş? Yazıyor mu?
3: Detaylar daha gelmedi ama bakalım.
1: Yok. Pek nereye gittiği yazmıyor şu anda. Ama Sanchez şu anda Ankara'da. İspanya Başbakanı Sanchez şu anda Ankara'da. Evet.
2: Şimdi demek ki burada Dubai'de bir kağıttan bir şey var ortada. Ya sizin de ifade ettiğiniz gibi. Onun ne yapmak lazım? Ya bütün bunları yaptıktan sonra ciddi sürdürülebilir kalkınma modeli ortaya koymak lazım. Yani bir modeli koydunuz, inşa ettiniz ama sürdüremezseniz eğer, sürdürmek için ne yapmak lazım? Çok önemli bir rejim, daha doğrusu çok ciddi bir rejim olması lazım. Siyasal iktidar olması lazım, sağlam. Güçlü liderlik olması gerekiyor ve güvenlikleştirilmesi gerekiyor bütün bu servetin. Aksi halde geçmişte, tarihte, bugüne kadar Pax Romano, Pax Americano ya da Pax dedikleri bütün böyle küresel emperyal güçlerin bile çöktüğü ortamda, bakın burada Dubai'deki Pax Dubai gerçeği de bu güvenlikleştirilme sorunu yüzünden çöktü.
1: Bu Dubai, benim anladığım, bu Siyonizmin hormonladığı bir yapıydı değil mi?
2: Evet.
1: Zaten İran o yüzden bunları tarihinde bu kadar şey yaptı ve o kağıttan kaplan çöktü değil mi şimdi?
2: Şu an öyle gözüküyor. 7 tane emirliğin bir tanesi zaten savaş başında bir tüydü gitti, kaçtı. Dolayısıyla geri kalanlar burada duruyor ama 7 emirlik her an dağılabilir. Dubai bunları topluyor, Dubai bunları teşkil etmiş.
1: Yok, bilakis şimdi Dubai'nin petrolü yok. Orada petrolü olan Abu Dhabi.
2: Abu Dhabi evet.
1: Dubai tamamen turizm ve finans, ticaret üzerine ve finans, vergi kaçakçılığı üzerine aslında olan bir yer. Evet Kurtuluş.
4: Ya ayrıntılar şöyle. Sanchez'in kullandığı uçak İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A310 modeli.
1: Özel uçak mıymış, yolcu uçağı mıymış?
3: Resmi uçak.
4: Resmi uçak diye geçiyor.
3: Teknik arıza.
4: 3 Mayıs 2026 Pazar günü Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine gitmek üzere yola çıkmış. Uçağında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle güzergah değiştirmiş ve Ankara'ya iniş yapmak zorunda kalmış. Yetkililer arızanın ciddiyetine dair detay vermiyor. Pilotların güvenlik prosedürü gereği uçağı Ankara'ya indirdiği belirtiliyor. İhtiyatlı iniş deniliyor buna, riskleri minimize etmek için.
1: Evet sevgili seyirciler, bir daha altını çizelim. İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya iniş yaptı. İspanya Başbakanı şu anda Ankara'da bulunuyor deyip Dubai'deki duruma geri gelelim. Şimdi Dubai'de bir kere otellerin dışında bir yerel durum yok. Yani mesela burada İstanbul'da bir takım lokantalar vardır ki 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır açıktır. 50 yıldır açıktır belki. Müşterileri vardır. Dubai'de öyle bir şey yok. Yerli halk yok. Turistler gittiği anda her yer bir alışveriş merkezinin bir dükkanı gibi kalıyor. Ve bunun sonucunda da tabii iki tane bombanın sonucunda bütün bir kağıttan kaplan çöktü Dubai'de.
2: Ama şuna rağmen çöktü. İran Dubai'yi bombalamak için oraya hava taarruzu ya da füze saldırısı yapmadı. Orada konuştu, düşünün bakın, ABD üstlerine yaptı sadece bu saldırıyı. Sayın Vekilim de ifade ettiler.
1: Yok, oradaki otellere yani, de yaptı. Yani oradaki turizm merkezlerine direkt yaptı.
2: Otelin de o katına yaptı sadece. Yani ilgili katına. Nedir o? İşte CIA ofisleri konuşlandı. Kata yaptı sadece. Dolayısıyla bunu çok önceden beri söylüyoruz biz. O yüzden hassas vuruşlar yapılmasına rağmen Dubai ya o saldırılar esnasında Dubai'den bağlantılar yaptık, hatırlayın. Oradaki insanlar gayet normal, burada yaşam devam ediyor falan diyorlardı. Hatırlar mısınız? Sokakta
1: sıkıysa insan demesinler. Orada 50 bin tane
2: sokakta
1: 50 bin
2: insanlar
1: tane influencer var orada. Dubai devletini finanse ettiği. Aleyhine tek kelime söyleyen tutuklanıyor şu anda. Onu
2: şu anda
1: özgürlük
2: öyle
1: abidesi diye sattılar orayı.
2: Şu anda öyle. Yani Dubai dediğimiz o hayal şehir, daha doğrusu hayallerimizin şehri şu anda hayalet şehir pozisyonuna dönmüş durumda. Bakın rakamlar da var, işte %16 borsa kaybı var. Bakın anlaşmalar %80'e kadar düşmüş, %80 düşmüş daha doğrusu. Bütün bu yabancı yatırımcılar Dubai'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldıkça orada

0: kalan yerli nüfus orayı idare etmekte zorlanacak. Bu ne demek istiyorum? Dışarıdan getirdikleri yetişmiş insanlar da çekilecek. O binalar, o bir sürü işte gökdelenler, o turizm merkezleri, otelleri işletenler de yabancılar.
1: Hepsi gittiler
0: zaten. Hepsi gidecek. Gittiğinde yerli grup o nemalanan, kira toplayan ya da petrol, doğalgazdan işte etraftaki emirliklerle beraber toparlayanların hepsi belki de çok zor duruma düşecekler. Belki yabancı ülkelere kaçış başlayacak. Yerli nüfustan da kaçanlar başlayacak.
2: Yani nükleer savaş konuşulmaya başlandığı bir noktada Dubai'nin,
1: yavaş yavaş geçelim şeye.
2: Dubai yerleşimcilerin orada, o coğrafyada, o atmosferin altında bulunma ihtimalleri yok.
1: Nükleere hiç ihtiyaç yok. Herhangi bir tane havan topu bile o Dubai'yi bitirmeye yetti. Çünkü
0: evet,
1: kağıttan bir kaplandı Dubai.
0: Dubai hedef alınmadı. Tekrar işaret edeyim. Buna rağmen böyle bir sonuç çıktı ortaya. Demek ki Dubai'nin belli merkezleri hedef alınsa, elektrik dağıtım noktaları.
1: Daha henüz bileyim, gelmedi onlara.
0: Oralara gelmedi
2: yani. En ufak
0: daha
2: bir savaş, yani Amerika'nın en ufak bir saldırısı karşısında zaten İran açıkladı, biz vuracağız buraları.
0: Tabii.
2: Yani. Ama izleme yapacağız diye.
0: Ama birleşik, o su, biliyorsunuz pardon, şey, denizden evet, su elde etme arıtma sistemleri falan öyle bitirir. Dubai'nin kendi yerli halkı bile kaçmaya hazırlanıyor olabilir.
1: Ama Dubai'de şeyin, bu Siyonist İsrail rejiminin yanında net bir tavır aldı galiba.
0: Çok net ve şu anda Amerika'nın savaşa tekrar girmesi için büyük mücadele veriyor. Çok büyük paralar tahsis ettiler. 1,5 trilyon dolar kadar bu savaş bütçesi. Tek şart var, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na bir saldırı gerçekleştirmesi. Bunun için uğraşıyor Baye şu anda.
1: Şimdi Üzeyir Doğan'a gidiyoruz. Ekonomist, ekonomi uzmanı. Üzeyir Bey, şimdi yarınla başlamadan evvel bir genel şeyle başlayalım. Bu Dubai'nin çöküşü Türkiye'yi nasıl etkiler? Şimdi belki oradaki lüks hayat direkt buraya gelmez ama en azından belki Türk Hava Yolları'nı etkiler. Veya bir takım sermayenin, ofislerin buraya gelmesi ihtimali olur mu? Ne diyorsunuz?
3: Evet, aslında çok boyutlu bir etki var. Yani bir savaşın doğrudan etkileri, işte petrol fiyatları gibi, dünya ticaretinin etkilenmesi gibi. Bir de uzun vardı, biraz daha orta uzun vardı. Bölgenin oluşturduğu istikrarsızlığın Türkiye'ye yansıması var. Elbette bunun olumlu tarafları da olacaktır, olumsuz tarafları da olacaktır. Yani sadece şunu beklememek lazım. Bölge istikrarsız, işte ortalık karıştı. Artık bu bölgede tek alternatif Türkiye olacak, tüm kaynaklar Türkiye'ye akacak gibi bir beklentiye de çok erken girmemek lazım. Ama elbette oradan bu tarafa sekende olacaktır. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Sizin de biraz önce yayında bahsettiğiniz gibi Dubai aslında toz ve gaz bulutundan oluşma bir yapı. Yani sonradan insan eliyle oluşturulmuş bir yapı ve çok ciddi çıkmazları olan bir yer. Yani su konusunda dışa bağımlılık var. Diğer alanlarda dışa bağımlılık var. Gıda konusu vesaire. Yani kendi kendini besleyebilmekten çok uzak olan bir ülke. Ve günümüzde aslına baktığınızda iklim krizlerini konuşuyoruz. Kendi kendine yetebilme gibi konuları konuşuyoruz. Suyun önemini konuşuyoruz. Hani böyle bir dönemde, böyle bir çölde oluşturulan serabın uzun süreli etki oluşturması elbette beklemek doğru değil. Peki oradan Türkiye'ye ne tür yansımalar olur? Şimdi biraz önce bir cümle geçti ama o cümleyi belki düzeltmek gerekir. Vergi kaçırma değil, Dubai vergiden kaçınma merkezidir. Yani orada aslında usulsüzlük yoktur. Yani vergiden kaçınmak
1: yani,
3: için.
1: Yani Üzeyir Bey, paranız ne kadar fazla olursa o kadar çok vergiden kaçınma ihtimaliniz oluyor. O kadar evet, çok holding kurma, ondan sonra offshore şirketlere gitme ihtimaliniz oluyor. Tabii vergiden kaçınmak suç değil, vergi kaçırmak suç. Arada ince bir çizgi evet, var ama o ince çizgiyi de biz vatandaşların anlaması çok zor oluyor uzaktan.
3: Evet, ahlaki olarak baktığınızda aslında şirketlerin de bireylerin de hani topluma karşı sorumlulukları ne kazanıyorsa çoktan çok azdan az vergiyi vermesi beklenir ama maalesef dünya ticaretinde bu vergiden kaçınma dediğimiz
1: yani Dubai'deki durum, kuralı söyleyeyim ben size. Dubai'yi çok iyi biliyorum. Dubai'ye gittiniz, bir şirket açtınız diyelim. Fatura kesmek için tek ihtiyacınız olan bir tane printer. Bu kadar. Faturayı kesiyorsunuz, evet, yolluyorsunuz. Bunun başka bir şeysi yok. Şimdi böyle bir düzen olduğu zaman yani bu artık vergiden kaçınmak olmuyor, değil mi?
3: Kesinlikle. Şimdi Türkiye'de de işte biz mesela Dubai'deki sermaye Türkiye'ye gelecek diyoruz ama arzu ettiğimiz bu mu? Yani o nedenle Dubai'den kalkıp Türkiye'ye gelecek olan elbette aklı selim, uluslararası ticarette işlerini yapan, bölgede bir merkez arayan bazı şirketlerin, firmaların elbette Türkiye'ye gelmesi olağan olacaktır. Ya da Türkiye'deki kazançlarını vergilendirip bu yurt dışı kazançlarını Türkiye'de bir şekilde getirmeleri durumunda vergisiz işte ticaret yapmalarının önü açılacaktır. Nitekim bununla ilgili yakın dönemde de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Cumhurbaşkanımız da ifade ettiği çeşitli düzenlemeler oldu. Yani bu yurt dışı şirketlerin Türkiye'de merkez açmaları konusunda bu tarafta bir yatırım yapmalarının önünü açacak vergisel bazı düzenlemeler gördük. Yine Türkiye'de üretip ihracat yapan firmalara yine bir kurumlar vergisi indirimi oldu. Yani daha önce %25 olan kurumlar vergisi ihracatçı firmalara %23 olarak kullanılıyordu ama bu oran %9'a düşürüldü. Gerçekten çok ciddi bir vergi teşviki de getirildi. Yani evet bir sermayenin çekilmesi söz konusu, arzu edilen taraf burası ama bizim de bu konularda bazı düzenlemeler yapmamız elzem. Yani bunu da göz önünde bulundurmak
1: gerekiyor.
3: Turizm
1: açısından ne olur mesela? Oradaki turistlerin buraya gelme ihtimali olabilir mi?
3: Eğer alternatif yaratabilirsek neden olmasın? Yani oraya giden turistler de deniz, kum, güneş bunlardan etkilenen taraf ama onun haricinde elbette oteller içinde sunulan hizmetler, işte o lüks şatafat görsel yani bunları görmek isteyen turistler var. Biz bu konuda turizm tarafından ne kadar bu üst düzey turizme hitap eden bir yapıdayız bilmiyorum. Yani bizim mesela turizm dönemi olduğunda bir taraftan gerçekten çok ciddi turisti aldatmaya yönelik de çok ciddi fiyatlamaların olduğu yerler de biliyoruz ama o üst gelir grubu turiste hitap edecek de çok alternatifimiz yok. Yani İstanbul konuştuğumuz zaman 3-5 ayrı nokta, 3-5 ayrı yapıdan işte biraz bu turizmden bahsediyoruz ama her senede o bölgeler işte fiyatlarıyla gündeme gelen yerler oluyor.
1: Lojistik olarak mı oraya bizim mesela alternatif olabiliriz? Çünkü orada vergi olmadığı için bir lojistik merkezi de haline geldi. Belki o ürünler mi buraya kaydırılabilir? Ne olur?
3: Yani olabilir. Yani dediğim gibi bunların hepsi yasal düzenlemeler gerektirecek hususlar. Yani Dubai'yi inşa edenler zamanında bu yasal düzenlemeleri göz önünde bulundurarak dediğim gibi vergiden kaçınma vesaire gibi birçok alternatifi değerlendirerek böyle bir serap oluşturdular. Şimdi birincisi biz ülke olarak hani büyüklüğümüz, konumumuz bazında baktığımızda bir Dubai olmayı hayal etmememiz lazım. Yani Dubai realistik, gerçekçi bir ölçü değil Türkiye ölçüsünden. Biz bu nedenle hep kendimizi çevreyle kıyaslarken hani biraz ölçeğimizin ve büyüklüğümüzün de farkında olmamız lazım. Yani Türkiye bir Dubai olmayı hayal etmemeli. Yani Türkiye'nin nihayette ulaşmak istediği hedef Dubai olmamalı. Yani bu açıdan bunu söylemek lazım. Ama Dubai gibi çeşitli yerlerden de bölgeden de çeşitli finansal ürünleri, merkezleri, şirketlerin merkezlerini de Türkiye'ye taşıması lazım. Çünkü Türkiye bir ülkeye bir yerden sermaye girdiğinde o sermaye kendi kültürünü de oraya taşır aslında. Yani biz geçtiğimiz dönemlerde Batı sermayesini işte Dubai'ye kaptırırken, Polonya'ya kaptırırken biz onların bize bu teknolojide, bilimde vesairede taşıyacakları kültürden de aslında bir noktada mahrum kaldık. İkincisi de her ne kadar biz hani öyle ya da böyle kendimizi görüyor olsak da Türkiye'nin sürdürülebilir bir büyümesi için şu anda tasarrufları kendine yetmiyor.
1: Peki,
3: Türkiye'nin bir şekilde dış kaynağı ihtiyacı var. Yani onun da yolunu bulmamız lazım. İşte Polonya'ya alternatif olmamız lazım. Dubai'ye alternatif olmamız lazım. Çevre yerlere alternatif olmamız lazım. Ama bu alternatif olmadan kastım Türkiye'yi bir Dubai yapma hayali olmaması lazım. Türkiye'yi bir Polonya yapma hayali olmaması lazım. Çünkü Türkiye bunların çok üzerinde bir yerde konumda. O konumumuzu da kaybetmememiz gerekiyor.
1: Peki Türkiye'nin en çok gayri safi milli hasılası olan Müslüman ülkesi olmasına ne diyorsunuz? Şaşırdınız mı?
3: Evet. Şaşırmadım. Şöyle söyleyeyim. Yani yıllardır aslında Türkiye ekonomisinde bir büyüme var. Biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Özellikle son yıllarda kurdaki düşük artış hızı diyelim. Reel olarak TL'nin değerlenmesi de artı Euro-Dolar paritesinin de etkisi. bizim dolar bazlı rakamlarımızı pozitif etkiliyor. Yani bu bir ortada. Türkiye'de pasta büyüyor. Yani bunu gerçekten bazen hani Türkiye ekonomisi büyüdü dediğinde TÜİK rakam açıkladığında böyle ağzını yayarak böyle büyüyoruz yine bak TÜİK'e göre Türkiye büyüdü vesaire gibi söylemler görüyoruz ama Türkiye gerçekten büyüyor.
1: Yani ama çok tehlikeli bir şey bu. Şimdi Türkiye'de ekonomi büyüyor dediğiniz zaman çok tehlikeli bir şey bu. Neresi büyüyor? Biz battık bittik diyor herkes. Evet. Nasıl bir şey bu yani?
3: Aslında sorun büyümede değil. Aslında insanlar hani şey de var ama Türkiye realde büyüyor. Yani bunu nasıl söyleyeyim? Ben

0: Mesela 2001 yılında Türkiye ekonomisinin dünya gayri safi yurt içi hasılasından aldığı pay %0,6 idi. Yani dünyadaki pastanın biz %0,6'lık dilimini alabiliyorduk sadece ülke olarak. Bugün hem dünyadaki pasta büyüdü, hem de Türkiye'nin bu pastadan aldığı dilim büyüdü. Şu anda 2025 verileri, tüm dünyada veriler tamamlanmadığı için belki biraz yanılma olabilir ama 2024 verileriyle yaklaşık 1,20 idi. Muhtemelen bu seneki verilerle 2025 verileri 1,30'lara çıkacak. Yani Türkiye'nin dünya pastasından aldığı dilim iki kat arttı. Artı dünyada da pasta büyüdü son 20
1: Bir
0: yılda.
1: de satın
0: Hem
1: alma gücü
0: pasta büyüdü.
1: paritesi diye bir şey
0: Tabii
1: var.
0: tabii.
1: Purchasing power parity. Şimdi buna baktığımız zaman Türkiye 10. sırada. Ama hiç öyle
0: Aynen.
1: hissetmiyoruz biz, değil mi? Nasıl oluyor bu?
0: Şimdi sorun Türkiye'de ekonominin büyümesinde değil. Evet, pasta büyüdü. Bizim o pasta içerisine aldığımız dilim de büyüdü ülke
1: Alım
0: olarak.
1: gücümüz de arttı,
0: Ama
1: onu söylüyor.
0: o pastanın dağıtımı ile ilgili problem var. Yani o pastanın dağıtımı ile ilgili problem var. Bu problem aslında toplumun büyük bir kesimini etkiliyor. Yani şu an toplumda baktığımız zaman işte bu büyümeyi hissetmediğini, büyümenin olmadığını söyleyen kesim kim dediğiniz zaman ücretliler diye bir realite var Türkiye'de. Bu ücretlerden kastım kim? Asgari ücretli, emekli, beyaz yaka, mavi yaka ya da memur. Yani bu kesim bu büyümeden arzu ettiği payı alamadı. Yani onu alamadığı için de bu kitle de çok büyük bir kitle. Yani toplumun çok büyük bir kesimini oluşturuyor. Evet, işletmeler büyüdü, üst gelir grubu daha da büyüdü, zenginleşme arttı vesaire arttı. Ve bunun temel sebebi de nedir diye derseniz, geçtiğimiz birkaç yıl önceki döneme kadar olan süreçte kredilerdi. Yani Türkiye'de kredi çekmeyenden ya da kredi az kredi çekenden çok kredi çekene doğru çok ciddi bir servet transferi oldu. Burada kredi çekemeyen ya da az kredi çeken kimdir dediğimiz zaman bu da biraz önce saydığım ücretli kesimdi. Yani asgari ücretlisi, emeklisi, memuru, beyaz yakası, mavi yakası. Yani sorun da toplumdaki serzeniş de buradan geliyor. Yani bizim bir şekilde ücretli reformu yapmamız lazım. Yani ücretliyi bir şekilde rahatlatacak bir reform yapmamız lazım. Bizim tüm çalışmalarımızda örneğin görüyoruz işte kur artsın diye mesela işletmeler, tekstilciler ortalığı yakıp yıkıyor. Ama hani bu kur artışlarından en çok mağdur olan, enflasyondan en çok mağdur olan bakıyorum bu ücretli kesim de onların sazına, meşrebine katılıyor. Yani o açıdan da biraz dikkatli olmak lazım ya da söylemleri belki bu kesimin de kendine biraz daha odaklanması gerekiyor ama
1: Şimdi
0: en neticede dediğim gibi sorun pastanın büyümesinde değil, pastanın dağılımında. O dağılımı da eğer çözebilecek olursa Türkiye biraz daha uzun vadeli bir süreç gerektiriyor olacak. Ücretli tarafında
1: süremiz
0: reformlarla belki bunu
1: azalıyor.
0: geçebiliyor
1: Hızlı hızlı
0: olacağız.
1: sormak
0: O zaman
1: istiyorum.
0: rahatlama görebiliriz.
1: Hızlı hızlı sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin borçluluk oranları. Gayri safi milli hasılaya göre %25. Başka
0: Evet,
1: ülkelere
0: çok düşük.
1: bakıyoruz %100-150'ler. Hane borcu %10.
0: Düşük.
1: Çok düşük.
0: O da
1: Başka
0: çok
1: ülkelere
0: düşük.
1: bakıyorsun bir yıllık seviyede. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yani sermayemiz mi yok, yoksa borcumuz yok, rahat mıyız? Nedir? Nasıl yorumlayalım
0: Şimdi
1: bunu?
0: şöyle uzun vade için iyi bir şey ama kısa vadede de olumsuz bir şey. Şimdi hane halkının reel sektörü, ben onu reel sektörü de ekleyeyim, kamu kesimin üçünün de borçluluk oranı son 20 yılın en düşük seviyelerine geldi. Borçlanamıyor olmamız borçlanma maliyetlerinin çok yüksek olmasından ya da gelirimizin bunu karşılayamamasından yani taksitleri karşılayamamamızdan kaynaklı bir tablo. Peki ilerleyen dönemde borçlanma maliyetleri düşerse ne olur? Hem kamu tarafı yatırımları çok hızlandırabilir, hem reel sektör yatırımlarda gaza basabilir, hem de hane halkı kredilerde tüketime
1: Ya iyi
0: gaza
1: bir
0: basabilir. Yani Türkiye
1: potansiyelimiz var.
0: ekonomisi
1: Bunu mu anlıyoruz
0: çok hızlı
1: burada?
0: büyüyebilir.
1: İyi.
0: Kesinlikle kısa vadede olumsuz olan uzun vade için aslında büyük bir hani birikme getiriyor. Yani ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Eğer biz enflasyonu düşürebilirsek en son noktada kilitlendiğimiz yer orası. Eğer enflasyonu düşürür ve bunun paralelinde faizleri düşürebilirsek ama önce enflasyonu düşürmek kaydıyla faizleri düşürebilirsek geçmişte yaptığımız gibi enflasyon yüksekken düşük faize geçecek olursak bu bir
1: Evet.
0: balon oluşturur yine buna da dikkat etmek gerekiyor. Enflasyonu düşürüp ardından faizleri düşürebilirsek tüm kesimlerin Türkiye'nin ekonomik büyümesini hızlandırması için ciddi bir alanı var onu
1: Evet,
0: değerlendirebiliriz.
1: Üzeyir Bey, son çok kısa. Savaşı nasıl algılıyor? Hürmüz Boğazı'nın kapalılığı devam ediyor. Yarın piyasalarda ne olur? Çok kısa rica ediyorum.
0: Yani bir miktar negatif bir görüntü oluşturacak gibi gözüküyor. Yani altında hafif yükseliş

0: göreceğiz muhtemelen bu yarınki açılışlarda. Borsalar tarafında bir miktar negatif tablo ama bu müzakerelerin devam edeceğine yönelik beklenti en azından çok ciddi olumsuzluklar da getirmiyor. Ateşkesin bozulması en kötü senaryo olur.
1: Ama Hürmüz Boğazı'nın açılma ihtimali var mı size göre?
0: Yani en azından müzakerelerin devam ediyor olması bir umut oluşturuyor. Yani bu müzakerelerin bugünden yarına çözülmeyeceğini aslında piyasa biliyordu ve bekliyordu. O nedenle sürpriz değil. Ama bir şekilde ateşkes bozulursa bunun geri dönüşü çok daha uzun ve maliyetli olabilir. İnşallah onunla karşılaşmayız. Onun haricinde bu gelgitleri yaşamaya devam edeceğiz piyasada bir süre daha.
1: Yani süren abluka tabii savaş sebebi ve bu risk devam ediyor ama... yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen Canan Barlas'a gidip onun son yorumlarını alıyoruz.
2: Evet, bu kadar böylesine bir geniş savaş ortamında her şeye rağmen faizi düşürüp enflasyon düşürüp faizi yükseltebileceklerse gerçekten İyi bir örnek diye düşünüyorum. Ekonomiyi anlamak zor bir şey ama gene de bugünkü programın içinden bana göre aile konusu çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda telaş etmekte çok haklı. İnanılmaz bir yozlaşma ya da kaosun başındayız gibi geliyor bana.
1: Evet.
2: Umarım bunu hep birlikte halledeceğiz.
1: Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşeceğiz. Programa Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bir kişi hayatını kaybetti. Şimdi Mehmet Geçgel'e gidiyoruz. Mehmet Geçgel bize detaylı olarak durumu anlatacak. Evet Mehmet, sendeyiz.
3: Teşekkürler Cemil Barlas. Gaziantep'te gün içerisinde etkili olan süper hücre fırtınası hem seli hem de fırtınayı beraberinde getirdi. Elbette ki sağanak yağış öylesine kuvvetliydi ki 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogramlık yağış düştüğü açıklandı. Resmi açıklamalar var. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Hem Gaziantep'te hem de Şanlıurfa'da etkili oldu sel ve fırtına. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ne yazık ki bir kişi fırtına nedeniyle hayatını kaybetti. Yaralananlar da var elbette ki. Gaziantep'te 23 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı fırtına esnasında. Tabii tahliye çalışmaları hala devam ediyor. Çünkü birçok noktada sel baskınlara neden oldu, su baskınlarına neden oldu. Bakın bulunduğumuz noktada da bir evin bodrumu ve garaj kısmı tamamen suyla doldu. Burada da tahliye çalışmaları devam ediyor. Her iki ilin valiliğinden de yapılan açıklamalar var. Yarın zira eğitime de ara verilmiş durumda. Çünkü yarın içinde meteorolojinin uyarısı devam ediyor. Gaziantep'in Şahinbey, Şehit Kamil ve Lizip ilçelerindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Yine Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada da Birecik ilçemizde gerçekleşen ani kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine, binaların çatılarında hasara yol açmıştır. Ayrıca yer yer su baskınları olmuştur. Meydana gelen olaylarda Birecik ilçesinde bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştır ifadesi kullanıldı. 7 yaralının Şanlıurfa'daki il merkezindeki hastanede tedavisi devam ediyor. 22 yaralının tedavisi ise Birecik Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Ayrıca Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde de meydana gelen fırtınada 11 vatandaş yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken her iki ilde de koordinasyon merkezleri kuruldu. Valiliklerin tarafından kurulan afet koordinasyon merkezlerinde ise durum incelemesi, saha analizleri yapılıyor. Zira Gaziantep'te bir de hortum meydana geldi. Hortum da yine adeta yıkıp geçti. Gaziantep'in Gazi Kent Mahallesi'nde fırtına yoğunlukla etkili oldu. Birçok evin balkonları çöktü. Balkonları diyorum çünkü betonları uçurdu. Öylesine kuvvetli fırtınaydı. Ağaçları kökünden söktü. Araçları fırlattı. olması. Böylesine kuvvetli bir fırtına yaşandı Gaziantep'te ve fırtınanın hemen ardından da ekipler sahaya inerek AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri hala şu saatlerde de çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bakın bulunduğumuz noktada su seviyesi hemen o birazdan göreceksiniz garajın neredeyse tamamını kaplamış durumdaydı. Burada tahliye çalışması

başlatıldı. Sadece burada değil, birçok noktada da su tahliye çalışmaları bir taraftan devam ederken, diğer yandan da özellikle fırtına nedeniyle çatılar yollara uçtu, elektrik kabloları, telleri koptu. Bu sebeple bazı mahallelere hala elektrik verilemiyor. Onarım çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da o uçan çatıların enkazları da kaldırılmaya çalışılıyor. Çünkü birçok noktada da bu çatı uçmalarının meydana geldiğini ifade etmemiz gerekir. AFAD ekipleri sahada çalışmalarını sürdürürken gece boyunca da aslında teyakkuzda olacaklar. Zira yarın da yine yağış uyarısının olduğunu ifade etmemiz gerekir. Sabah saatlerine kadar bir uyarı bulunuyor. Hava durumu raporlarına baktığımızda da yarın da yine yağışın olacağı görülüyor. Şehir merkezinde Gaziantep'te Alleben Deresi taştı. Derenin taşması da yine büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Ama Gaziantep'te sevindirici yanı şu, can kaybı yok. Fakat Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ne yazık ki bu fırtınada bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Her iki ilin valiliklerinden de açıklamalar yapıldı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada Gaziantep'in Şehit Kamil, Şahin Bey ve Nizip ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği de açıklandı. Tabii cadde ve yollar tamamen göle döndü fırtına esnasında ve sel meydana geldiğinde mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralananlar da hastanede tedavi altına alındı. Altını çizelim bir kez daha, Gaziantep'te 23 vatandaş yaralandı. Şanlıurfa'da da yine Viranşehir'de 11 vatandaş yaralandı. Birecik ilçesinde ise 29 vatandaşın yaralandığını ifade edelim bugünkü hadisede. Tabii ki de ekipler hemen vatandaşların imdadına koştu. AFAD ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için özellikle su birikintilerinin olduğu noktalara doğru ilerledi. Gaziantep'te 39 okulun çatısında hasar meydana geldi. Okulların yanı sıra evlerin dış cepheleri ve pencereleri dahi bu fırtına ile birlikte ne yazık ki uçtu. Buralarda da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade edelim. Afet Koordinasyon Merkezi'nde valilikler, o noktada tüm kurumların yöneticileri orada toplandı ve oradan buradaki şehirdeki durumu yönettiler ve halihazırda da ekiplerin hala sahada olduğunu ifade edelim. Şu dakika itibariyle de sahadalar. Gece boyunca da yine teyakkuzda olacaklarını sizlerle paylaşacağız. Açmamız gerekir. Özellikle fırtınanın hasar verdiği yoğun noktalar var. Hortumun özellikle oluştuğu noktalarda da yine hasarlar meydana gelmiş durumda. Gazikent Mahallesi'nde stadyumun ilçe stadının çatısının ve özellikle tribün noktalarındaki parçaların uçması nedeniyle 3 kişi o noktada yaralanmıştı. Yine şehrin farklı noktalarında fırtınadan yaralananlar vardı. 23 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların olduğunun altına bir kez daha çizelim. Tabii bulunduğumuz noktada da bakın, burada olduğu gibi birçok yerde de su tahliye çalışmaları yapılıyor. Zira özellikle iş yerleri, giriş katlar ve bodrum katlar tamamen sular altında kaldı. Çünkü çok kuvvetli bir yağış meydana geldi. 20 dakikada metrekareye sadece 60 kilogram yağış düştü. Bununla birlikte fırtına bazı noktalarda dolu ve hortum da oluştu. Süper hücre olduğu ifade edildi uzmanlar tarafından. Açıklama bu yönde. Bunun hemen ardından da ekipler sahadaydı. Sağlık ekipleri özellikle şehrin dört bir yanından çeşitli noktalarda ihbarlara ulaştılar. AFAD ekipleri de yine, itfaiye ekipleri de birçok noktaya ulaştılar ama bulunduğumuz noktada, burası şehrin merkezi noktası, özellikle bulunduğumuz bu hat daha yukarıki mahallelerde, daha yüksek kesimlerde ise fırtına birçok evin çatısını tamamen uçurduğunu ifade edelim. Halihazırda itfaiye ekipleri bir taraftan o noktalarda da çatıların uçtuğu mahallelerde temizleme çalışmaları yaparken, çatılar uçtuktan sonra kopan elektrik hatları ve tellerini de onarmak için çalışmalar başlatılmış durumdaki çalışmalarda tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa'yı da yine selin etkilediğini ve fırtınanın etkilediğini bir kez daha ifade etmemiz gerekir. Yapılan açıklamalarda, resmi açıklamalarda Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklama şu yönde: meydana gelen olumsuzluklara ilk andan itibaren ilçe belediyeleri, AFAD, güvenlik birimlerimiz ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından müdahale gerçekleştirilmiştir. Alandaki çalışmalar koordineli şekilde sürdürülmektedir denildi Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün hemşerilerimize başsağlığı diliyor. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz açıklaması yapıldı.
Bilecik ve Viran

Büyükşehir ilçelerinde de bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada Gaziantep'te ise hem Şehit Kamil hem Şahin Bey hem de Nizip ilçelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Gece de oldukça aslında yoğun geçecek gibi görünüyor. Zira gece boyunca da alarm verilmiş durumda. Yine yağışın beklendiğini ifade etmemiz gerekir. Gaziantep bugün adeta afeti yaşadı. Birçok araç zarar görmüş durumda. O araçlar içinde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Zira çatılar araçların üzerine, özellikle bugün pazar günü olması sebebiyle otoparklarda çok sayıda araçlar vardı. O araçların üzerine çatılar ve çatı parçaları uçtu. Birçok noktada elektrik kabloları koptu. Hatta balkonlar çöktü. Çöken balkonların da olduğunu ifade etmemiz gerekir ki fırtına öyle kuvvetliydi ki betonu bile yerinden söküp bir metrelerce uzağa fırlattığını ifade edelim. Birçok noktada da su baskınları meydana gelmiş durumda. Şu an ekranlarınızda gördüğünüz gibi evin hemen bodrum katını bir kez daha ekranlarını yeni açanlar için göstermek istiyorum. Bakın bu noktada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler suyu tahliye etmek için çalışma gerçekleştiriyor. Sadece burada değil, birçok noktada bulunduğumuz birçok noktada bu tahliye çalışmalarının gerçekleştiğini ifade eden burası. Bu binanın garaj kısmı, bu garajda araç bulunmuyor ifadesini kullandı buradaki bina sakinleri. Araçları su basmaya başladığı esnada hızlı bir şekilde kurtarabilmişler, ancak içeride motosikletler var, onları kurtaramadıklarını ve yine eşyaların bulunduğunu da ifade ediyor bina sakinleri. Bakın bulunduğumun Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 29 vatandaş yaralandı. Viranşehir'de 11 vatandaş yaralandı. Gaziantep'te ise 23 vatandaşın yaralandığını, bu sel ve fırtınada yaralandığını, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde de bir vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade etmemiz gerekir. Burada ekipler var. Birçok noktada bu ekipleri görmek mümkün. Şu an vinç bir şey çıkarıyor o noktadan. Kameraman arkadaşım ekranlarınıza getirecek. Su pompasını şu an yukarıya alıyorlar. Tekrar bir başka noktaya doğru uzatacaklar. Onun suyun bir kısmını buradan boşaltabildiler, ancak hala bu binanın bodrum katını tamamen suyla dolduğunu görebiliyorsunuz. Ekiplerin tahliye çalışmaları bir taraftan da yoğun bir şekilde şehrin dört bir yanında devam ediyor. Sadece binaların altı değil, alt geçitler, araçların geçtiği alt geçitler de tamamen suyla doldu. Çok kısa bir sürede suyla doldu. Mahsur kalan araçlar vardı. O araçları kurtarmak içinde ekipler seferber oldu. Birçok araç kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşlar da AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları noktalardan kurtarıldılar ve oradan çıkarıldılar. Suyun tahliye işlemleri ise hala birçok noktada devam ediyor. Onun dışında fırtınadan uçan çatıların enkazlarını kaldırmak için de çalışmalar çeşitli mahallelerde devam ediyor. Gaziantep'i bugün aslında sel, fırtına, dolu ve adeta hortumun aynı anda vurduğunu ifade etmemiz gerekir. Çünkü süper hücre olduğunu ifade etti uzmanlar yapmış oldukları açıklamada ve iki il valiliğinden de, hem Şanlıurfa'dan hem de Gaziantep valiliğinden de yaşanan hava hadisesinin hayatı olumsuz etkilediği yönünde de açıklamalar yapıldı. Bundan dolayı da yarın eğitime bir gün süreyle ara verilmiş durumda. Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilirken Gaziantep'in Şehit Kamil, Şahin Bey ve Nizip ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiş durumda. Tabi hala bu noktada incelemeler devam ediyor. Gaziantep'te okullarda da hasar geldiğini ifade edelim. Gaziantep'te 39 okulun çatısında hasar meydana geldi. Bu sebeple de o okullarda da incelemeler devam ediyor. Gaziantep Valiliği ilk etapta 39 hasar meydana gelen 39 okulda okulları tatil etmişti. Ardından da velilerin tedirginliği nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı. Gece boyunca da aslında ekipler teyakkuzda olacak, çünkü hala tehlike geçmiş. Zira gecede yine kuvvetli yağışın beklendiğini ifade edelim. Yarın sabah saatlerine kadar, hatta öğle saatlerine kadar yağış bekleniyor. Bu sebeple de vatandaşlara da uyarılar yapıldı. Dere yataklarında bulunan vatandaşlara özellikle sel ve su baskınlarına karşı, ani baskınlara karşı dikkat

Temkinli olmaları istendi vatandaşların. Fırtına öylesine kuvvetliydi ki ağaçları yerinden söküp yollara savurdu. O esnada da birçok noktada büyük korku ve panik yaşandı. Gaziantep'te 23 kişi sel ve fırtına nedeniyle yaralandı. Yaraların hastanede tedavisi devam ediyor. Bunun yanı sıra Şanlıurfa'da da hastanelerde yaralıların tedavisinin devam ettiğini sizlerle paylaşalım. Ekipler de bir taraftan su baskını olan noktalarda su tahliye çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu noktada da bir süredir çalışma sürüyor. Şu anda vinçle o içeri salınan pompa biraz daha ileriki noktaya bırakılacak. Ancak buranın tamamen bodrum katının su bastığını görüyorsunuz. Sadece bu bina değil, yanındaki binalarında yine aynı şekilde bundan etkilendiğini ifade edelim. İtfaiye ekipleri bakın bu noktada sürekli teyakkuz halinde. Onlar da şehrin çeşitli noktalarında ihbarları değerlendirmeye devam ediyorlar ve onlar da şehirdeki özellikle su baskını olan noktalardaki vatandaşların yardımına koşuyorlar. Ve şu anda itfaiye ekibini de ekranlarınızda görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ da ekranlarınıza getiriyor. Bir taraftan da buradaki tahliye çalışmaları sürüyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ'ın görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor. Gaziantep'te sel ve fırtınanın etkili olmasından dolayı birçok noktada olumsuzluklar yaşandı. Özellikle ulaşımda da aksamalara meydana geldi. Yoğun bir şekilde yağan yağmur nedeniyle alt geçitlerde tamamen su doldu. Bu sebeple de mahsur kalan araçların olduğunu da ifade etmemiz gerekir. O araçların da ekipler tarafından çıkarıldığını sizlerle paylaşalım. Yaralananlar da sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alındı. Şu an bakın bu bodrum katında da yoğun su birikintisi var. Ekipler şu an burayı tahliye etmeye çalışıyor ve selin getirdiği birçok noktada aslında önüne neyi kattıysa sürükledi. Burayı da tamamen suyla doldurduğunu sizlerle paylaşalım. Tabii Gaziantep'te sel ve fırtına etkili olurken akşam saatlerinde de otoyolunda da kazaya da neden oldu kuvvetli yağış. Bunu da ifade edelim. Zincirleme bir de trafik kazası meydana geldi. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda kuvvetli yağış nedeniyle 9 araç birbirine girdi. 7 kişi yaralandı o noktada da. İkisinin durumu ağır. O yaraların da tedavisi hastanede devam ediyor. Fırtına, sel hayatı birçok noktada olumsuz etkilediğini ifade edelim. Otoyolda da zincirleme trafik kazasına neden oldu kuvvetli yağış nedeniyle 9 araç birbirine girdi. Birçok yerde de işte bu noktada gördüğünüz gibi de su baskınları meydana geldi. İşte suyun dolduğu noktalarda, baskınların olduğu yerlerde ise, selin etkilediği yerlerde ise su tahliye çalışmaları devam ediyor. Bu evin bodrum katında da yine su tahliye çalışması gerçekleştiriliyor. Ekipler sadece burada değil, şehrin dört bir yanında etkili olduğu için birçok noktada aynı manzarayla karşılaşmış mümkün. Özellikle Gazi Kent Mahallesi'nde fırtına nedeniyle oradaki çatılar yollara savruldu ve bu çatıların yollardan kaldırılması için de çalışmalar başladı. Çatılardan uçan parçalarsa elektrik tellerini devirdi, kopardı. Onların da yine ekipler tarafından onarılmaya çalışıldığını ifade edelim. Büyük bir hasar meydana geldi Gaziantep'te. Gaziantep'te başlamıştı sel ve fırtına, ardından da Şanlıurfa'ya ulaştı. Şanlıurfa'nın Bilanşehir ve Birecik ilçesini de vurdu. Birecik'te ne yazık ki bir vatandaşımız hayatını kaybederken 29 vatandaşımız yaralandı. Bilanşehir'de de 11 vatandaş yaralandı. Yaraların hastanede tedavileri devam ediyor. Bulunduğumuz noktada da çalışmalar sürüyor. Sabah saatlerine kadar da bu çalışmalar devam edecek gibi görünüyor. Zira gece boyunca da yağışın beklendiğini ifade edelim. Meteorolojiden yapılan açıklama bu yönde. Yine valilikten de yapılan açıklama bu yönde. Vatandaşlara özellikle uyarılar yapıldı ve vatandaşlara dere kenarlarında
alanlarından uzak durmaları konusunda uyarı ve çağrının yapıldığını ifade etmemiz gerekir. Ani su baskınlarına karşı dikkatli ve temkinli olmaları isteniyor vatandaşların. Şu an bakın bulunduğumuz noktada da tekrar pompa alt kısma doğru indiriliyor.

0: Ve buradan da yine tahliye çalışmaları yapılacağını ifade etmemiz gerekir. Şu an ekiplerin hummalı çalışması sürüyor. Gaziantep'in dört bir yanında bu çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Toparlayacak olursak Gaziantep'i hem sel hem fırtına vurdu. Süper hücre etkili oldu. Hortum bir noktada evlere hasar verirken bir noktada dolu yağışı vardı. Tüm hava hadiseleri neredeyse aynı anda meydana geldi. Metrekareye 20 dakikada 60 kilogramlık yağış düştü. Bu da birçok noktada su baskınlarına sebep oldu. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken ekiplerin su tahliye çalışmaları ise devam ediyor. Gece de yine oldukça hareketli olacak gibi görünüyor. Zira yağış uyarısı da sürüyor. Biz de gece boyunca gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Haber nöbetimizi sürdürüyoruz.
1: Mehmet Keçkel'e teşekkür ediyoruz. Tabii devam edelim biraz konuşmaya. Öncelikle hem Gaziantep'e keza Şanlıurfa'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çünkü manzara korkunç. Süper hücre önemli bir yağış aldı. Birdenbire iklim krizinin değişikliğiyle birlikte artık bu şekilde birdenbire yağmur bastırıyor. Metrekareye çok miktarda yağış alıyor. Şimdi şöyle sorayım, bundan sonra ne olacak? Yağış devam edecek mi? Yetkililer ne söylüyor Mehmet? Bir de 39 okuldan bahsetmiştin. Çok ağır hasarlı mı bu okullar?
0: 39 okulun çatısında uçma meydana geldi. Bazılarında hafif hasarın boyutunu daha iyi anlayabilmek için Gaziantep Valiliği 39 okulda öncelikle okulları tatil etmişti. Ancak yağış ihtimali, yağış uyarısı devam ettiği için veliler de tedirgindi. Bu sebeple Gaziantep Valiliği velilerin tedirginliğini de göz önünde bulundurarak Şehit Kamil, Şahin Bey ve Nizip ilçelerinde okulların tamamını tatil ettiğini açıkladı. Daha sonra bu 39 okulda inceleme çalışmaları devam ediyor. Evet, yağış uyarısı da sürüyor. Zira Gaziantep'tekilerle de biz gün içerisinde konuştuğumuzda böyle bir yağışı ne ben gördüm ne de onlara sorduğumda onlar da biz böyle bir şey daha önce görmedik dedi. İfadelerini kullandılar. Sağanak yağışla birlikte dolu taneleri yere düşüyordu. Buna eş zamanlı olarak bir taraftan da fırtına ağaçları havada uçuruyordu. Biz bunu burada gözümüzle gördük, şahit olduk. Hatta gittiğimiz bazı mahallelerde balkonların betonlarının tamamen yerinden sökülerek metrelerce uzağa savrulduğuna ne yazık ki tanıklık ettik. Böylesine kuvvetli bir yağıştan bahsediyoruz. Evet, iklim krizi bir taraftan yaşanırken bir taraftan da aniden bu yağmur bastırdı. Çok hızlı bir şekilde geldi ve hızlı bir şekilde yağdı. 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogramlık yağış düştü. Durum böyle olunca şehir merkezinde trafik adeta kilitlendi. Yıllardır taşmayan, şehrin ortasından geçen Alleben Deresi tamamen taştı ve o noktadan su etrafa dağılmaya başladı. Birçok iş yerini su bastı. Buralara da ekipler hızlı bir şekilde ulaştı. İlk öncelikle Alleben Deresi'nin o tıkanan noktaları selle birlikte selin sürüklediği, fırtınanın uçurduğu ağaç parçaları Alleben Deresi'ni zaten tıkamıştı. Hızlı bir şekilde oralara müdahale edildi ve suyun tahliyesi sağlandı. Daha sonra da diğer noktalarda çalışmalar başladı. Saatlerdir de devam ediyor. İşte bulunduğumuz bu noktada olduğu gibi bazı yerlerde de fırtınanın arabaları uçurduğuna tanıklık ettik. Bunları gördük. Buna dair de görüntüler geldi.
1: Kırsal Mehmet, noktalarda şunu soracağım. Tabii vatandaşlar panik halinde bekliyorlar. Bundan sonra ne olacak? Yani yağış devam edecek mi? Yetkililer hangi açıklamayı yaptılar? Ve önlemler ne aşamada? Ondan da bahsetmeni rica edeceğim.
0: Yetkililer yağışın devam edeceğini açıkladı. Bu sebeple özellikle dere yatağında vatandaşların bulunmaması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Ani sel ve su baskınlarına karşı da dikkat edilmesi uyarısı yapıldı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklama bu yöndeydi. Bu gece ne olacak? Ekipler teyakkuzda. Gece aslında ekiplere uyumak yok. Zira birçok noktaya da konuşlandırılmış durumdalar. Özellikle tıkanma ihtimalinin olduğu noktalarda ve dere yataklarında ekipler, AFAD ekipleri ekipleri, itfaiye ekiplerinin nöbeti devam ediyor. Bir taraftan da ana güzergahlarda özellikle bu nöbetin sürdüğünü, ekiplerin gece boyunca teyakkuzda olacağını ifade edelim. Vatandaşlara uyarılar var. Özellikle evden çıkmamaları konusunda gece saatlerinde bu konuda uyarılar yapılmıştı. Belediye yetkililerinden bu anlamda uyarılar geliyor. Gece yağış bekleniyor ama hava durumu raporlarına

0: baktığımda yarın öğle saatlerine kadar da kuvvetli yağışın göründüğünü ifade edelim.
1: Mehmet Keçgel, teşekkür etmeden önce hemen arkandaki görüntüleri paylaşmanı rica edeceğim. Arkadaşlarımdan da tam ekran vermelerini istiyorum. Orada nasıl bir çalışma yapılıyor bize anlatabilir misin?
0: Şu an bu noktaya bir vinçli vidanjör getirildi. Vinçli su pompası. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından birçok noktaya bu araçlar gönderildi. Bakın bu nokta tamamen suyla dolmuş durumdaydı. Hala su var. Suyun ilk seviyesini kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bay ekranlarınıza getirsin. Metrelerce yükseldi. 2 metreden fazla su seviyesi yükselmişti bu noktada. Ve alt kısımda aslında binanın garaj kısmıydı. Araçların park halinde bulunduğu noktaydı. Araçları o esnada vatandaşlar hızlı bir şekilde buradan çıkardılar. Ancak motosikletler ve bazı eşyaların içeride olduğunu söylediler bize. Şu an bu noktada da su giderleri tamamen sel, fırtına parçaları getirdiği için o parçalarda su giderlerine tıkadı. Bundan dolayı da su birikintisi oluştu. Hem o parçaları alıyor ekipler buradan, suyu tahliye etmeye çalışıyor. Su giderleri tıkandığı için de pompayla bir tahliye işlemi gerçekleştiriliyor. Suyu yukarıya pompayla çekerek farklı bir gider noktasına aktararak buradaki suyu boşaltmaya çalışıyorlar. Bunu ifade edelim. Tabii şu an tamamen suyla kaplı. Saatlerdir burada çalışma sürüyor ama sadece burada değil, birçok noktada da bu çalışmaların devam ettiğini ifade etmemiz gerekir. Özellikle fırtınadan kaynaklı olarak çatıların uçtuğu noktalarda enkaz toplama çalışmaları sürüyor. Sokaklar tamamen çatı parçalarıyla dolu bir mahallede, Gazikent Mahallesi'nde. Sadece çatılar değil, iş yerlerinin tabelaları tamamen uçmuş durumda. Birçok araç maddi hasara uğradı. Buralarda da hasar tespit çalışmaları sürüyor.
1: Mehmet Keçgel, son olarak şunu da sorayım. Yaralı sayısı ve sağlık durumları hakkında bir bilgi paylaşıldı mı? Yani ağır yaralı var mı?
0: Gaziantep'te 23 yaralı var. Ağır yaralı bulunmuyor. Buna dair bir açıklama yapılmadı. 23 yaralının tedavisi hastanede sürüyor. Bazıları hafif yaralandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar vardı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 29 vatandaşımız yaralandı. Ne yazık ki bir vatandaşımız Birecik'te hayatını kaybetti. Viranşehir ilçesinde ise 11 vatandaş yaralandı. Onlar da yine çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.
1: Mehmet Keşker'e teşekkür edeceğim. Artık kolaylıklar dileyelim. Haber nöbeti devam ediyor. O noktalarda bulunuyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha Gaziantep ve Şanlıurfa'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir önemli gündem konusu daha var, paylaşacağız. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sánchez

0: seyir halindeyken teknik bir arıza meydana geldi uçakta ve uçak ani inişini gerçekleştirdi. Yaşanan teknik sorunda aslında kritik bir sorun olmadığı ama protokol gereği seyir halindeyken rotasını değiştirdiğini ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil inişini gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Sanchez ve beraberindeki heyet uçaktan güvenli bir şekilde indirildi. Sağlık durumlarında herhangi bir sıkıntı olmadığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Sanchez ve beraberindeki heyet bu geceyi Ankara'da geçirecekler ve yarın erken saatlerde de tekrardan Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere yola çıkacaklar. Öte yandan Sanchez'le ilgili aslında bu durum daha önce de yaşanmıştı. Bunu da sizlerle paylaşacak olursak benzer bir durumun yaşandığını söylemiştik. 4 Eylül 2025'te Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya katılmak üzere Sanchez yola çıkmıştı. Ancak yine uçağında yaşanan teknik bir sorundan dolayı Madrid'e tekrardan geri dönmüştü. Bugün akşam saatlerinde de yine benzer bir durum yaşandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil bir iniş yaptı. Sanchez ve beraberindeki heyetin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntı olmadığı bilgisini sizlerle paylaştık. Ancak Sanchez ve beraberindeki heyet geceyi Ankara'da geçirecek. Yarın yine erken saatlerde tekrardan Ermenistan'a doğru yola çıkacaklar diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Burcu Özüduru'ya teşekkür edelim aktardığı bilgiler için. Gündemdeki gelişmeleri paylaşacağız. Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 10'u ağır, 40 kişi yaralandı. Gaziantep'te de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yol savaş alanına döndü.
2: Otobüs şarampole devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Malatya-Adıyaman Karayolu Polatdere mevkiinde meydana geldi.
3: Olay tam da bu noktada yaşandı. Malatya mevkiinden Mersin'e gitmeye çalışan yolcu otobüsü işte bu noktada bir ticari araçla çarpıştıktan sonra burada şarampole yuvarlandı.
2: Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı.
3: Olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Ekipler yaralılara ilk anda müdahale ederek onları en yakın hastaneye taşımak için cansiperane bir şekilde çalıştı.
2: Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 40 kişi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. 10'unun durumununsa ağır olduğu öğrenildi. Bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. TAG otoyolu Narlı mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Otoyolda can pazarı yaşandı.
4: Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda 9 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ekibi ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
2: Ekipler yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis de yolda güvenlik önlemi aldı.
4: Kaza nedeniyle 2 sağır 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahalesini sağlık ekipleri olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle yolu ulaşıma kapattı.
2: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Tam yazlıklar çıkarılmış, şemsiyeler kaldırılmıştı ki kış geri döndü. Sadece İstanbul'da değil, yağışlı hava yurdun birçok noktasında etkili oldu. Peki önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? Merak edenler için yanıtı geliyor.
3: Havaların ısınması hıdrellezi bekliyormuş. Önümüzdeki çarşambadan itibaren sıcak günler bizleri bekliyor.
5: Tam sıcaklık artmışken dereceler yine düştü. İstanbullular yağışlı havanın esiri oldu.
3: Poyraz'dan esen rüzgarın şiddeti zaman zaman fırtına değerlerine yaklaşıyor. 50-60 kilometreye kadar çıkıyor. İstanbul'daki bugün bu rüzgar devam ediyor. Yağış da yine aralıklarla sürüyor olacak. Ama gece saatlerinden itibaren yağış İstanbul'da yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlayacak. Yarın sabah saatleri içinde yine hafif bir yağmur, zayıf bir yağmur. Sıcaklık artık biraz yavaş yavaş artmaya başlayacak.
6: İstanbul yağışlı havaları geride bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde 20 dereceleri gördü. Günümüzde ise 9 derecelere kadar düştü. Peki yeni haftada İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Uzmanından dinliyoruz.
3: Her gün 3'er 4'er derece, 3'er 4'er derece şeklinde yükselmeye başlıyor sıcaklıklar. Yarın sabah saatlerinde yine hafif yağmurla birlikte sıcaklık 14 dereceye çıkıyor. Salı gününde ise kapalı hava bir hava var. Yine

0: bir yağış olasılığı bulunuyor ama sıcaklık tek 16 derecelere çıkmış olacak. Tabi bu mevsim normalleri bir değer diyebiliriz. Çok yükselmiş olmayacak ama esas sıcaklığın yükselmesini çarşambadan itibaren görmeye başlıyoruz. 19 derece perşembe, 25 derece ve cuma günde 26-27 derecelere giderken önümüzdeki hafta İstanbullular 28 derece sıcaklıkları görecek.
1: Sadece İstanbul değil, yurt genelinde de birçok ilde yağmur vardı. Ancak bu yağışlı hava önümüzdeki hafta yerini sıcak havalara bırakacak.
0: Özellikle Ege'de iç kesimler, yani Afyon, Kütahya, Isparta civar hattı boyunca olan bölümde gece kar ve karla karışık yağmur şeklinde yağış, yine Batı Karadeniz'de kar ve karla karışık yağmur var. Ülke genelindeki yağışlar da çarşambadan itibaren kesiliyor ve çarşamba Hıdrellez ısınma başlıyor. Havaların ısınması Hıdrellez'i bekliyormuş. Önümüzdeki çarşambadan itibaren sıcak günler bizleri bekliyor.
2: Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısında yaralanmıştı minik Almina. 18 gündür yaşam mücadelesi veriyordu talihsiz çocuk. Babası onun için tüm Türkiye'den dua istemiş, söyledikleriyle herkesi ağlatmıştı. Ama Almina'nın 11 yaşındaki minik bedeni korkunç saldırıda aldığı kurşunlara daha fazla dayanamadı. 5. sınıf öğrencisi Almina Ağaoğlu bugün Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.
3: Bir yaşında daha hayatının başındaydı. 18 gündür yoğun bakımdaydı ve herkes ondan gelecek iyi bir haberi bekliyordu. Ama o bekleyiş acıya döndü. Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Nisan'da yaşandı yüreklere kor düşüren saldırı. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, Aysel Çalık Ortaokulu'nda etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Kurşunların hedefi olan bir öğretmenle 8 öğrenci hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.
4: Kapılar damlarında bir arkasından iki kurşun girmiş. Ödem oluştu. Ödemin azalmasını bekliyoruz. Stabil Türkiye'de dua edin.
3: Almina da o yaralılardan biriydi. Günlerdir yaşamla ölüm arasındaydı minik bedeni ama umutlar tükendi. 5. sınıf öğrencisi Almina'nın hayatını kaybettiği haberi ailesine verildi. Gözyaşları bir an olsun dinmedi cenazede. Almina gözyaşları içinde toprağa verildi. Saldırının bilançosuysa daha da ağırlaştı. Almina'nın da hayatını kaybetmesiyle can kaybı ona yükseldi. O sınıflar, o sıralar şimdi büyük bir acının tanığı olarak hafızalara kazındı.
2: Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla görevden alınan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasındaki skandal görüntüleri CHP'lilerin de büyük tepkisini çekmiş, parti ikiye bölünmüştü. Tartışmalı isim tam 37 gün sonra CHP'den ihraç edildi. Soruşturma sürerken Özkan Yalım'ın makam şoförünün ifadeleri de belediyede dönen rüşvet çarkını bir kez daha gözler önüne serdi.
5: Bu rezillikler olduğu için
6: çok seviyorum.
5: Büyük sıkıntı içindeyim. Ben milletimden utandım o görüntüler adına.
3: Rüşvet alma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu ihalelerine fesat karıştırma gibi suçlar nedeniyle tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım sonunda CHP'den ihraç edildi.
7: Belinde havluyla basılan Uşak Belediye Başkanı. Ya bu Uşak Belediye Başkanı niye hala parti tuttu?
3: Genel merkez tepkileri daha fazla sessiz kalamadı. Patlak veren skandaldan tam 37 gün sonra Yalım'la yollar ayrıldı. Yalım'ın makam şoförü Mustafa Altınkaya ise itirafçı oldu. Altınkaya, Özgür Özel'e ait lüks aracın belediye kasasından alınan 170 bin euro ile VIP araca dönüştürüldüğü iddialarını doğruladı.
5: Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıysanız, ben bilmiyorum, ben karışmıyorum, etrafım yanlış yapıyor diyemezsiniz.
3: Belediyeye ait el dokuması Uşak halılarının Yalım'ın sevgilisinin evine götürdüğünü öne süren Altınkaya, halıların teslim edildiğine dair resmi evrakı imzalamak istemeyince imzayı bizzat Yalım'ın attığını da söyledi.
5: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
3: Yalım'ın şoförü Uşak sporlu futbolcularının ve eşlerinin belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını, ancak belediyenin kapısından olmadan bile

0: girmediklerini de öne sürdü. Bir organizasyonda bağış adı altında toplanan milyonlarca liranın Yalım'ın şahsi şirketindeki sigorta borçlarını kapatmak için kullanıldığını da anlattı.
1: Bir Cumhuriyet Halk Partili'ye yanlış yaparsa o yanlışı kendime yapılmış sayarım.
0: İzmir Konak Belediyesi'nde ise tetikçi skandalı patlak verdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP Meclis Üyesi Melda Erbaykent'in bir arsada rant imarına izin vermeyen 3 CHP'li meclis üyesini vurdurtmak için tetikçi tuttukları iddiası ortalığı karıştırdı. Başlatılan soruşturmada ses kayıtları da yer aldı. İddiaya göre belediye başkanı ve meclis üyesi tetikçi olarak daha önce kasten öldürme suçundan hüküm giyen Yusuf Aydoğdu ile anlaştı. Aydoğdu'nun savcılık ifadeleri ise kan dondurdu. Erbaykent'in genel başkanımız Özgür Özel'in eşi arsanın satılmasını istiyor talebiyle kendisine geldiğini, bir meclis üyesini silahla vurmasını, diğer iki üyeyi de darp etmesini istediğini anlattı. Aydoğdu, Erbaykent'in karşılığında 10 milyon lira nakit parayla birkaç arkadaşını belediyede işe almıştı. Vaadinde bulunduğunu da iddialarına ekledi. Konuşmaları gizlice kaydettiği ses kayıtlarını da savcılığa teslim etti.
2: Vurulan bir bölgedeyiz. Acil defalı kahveye gitmek istemiyorum.
3: Sabah saatlerine karşı bu noktaya bir saldırı oldu.
4: Niyazi böyle gel, böyle gel. Karşıda tekrar.
5: Wow. Kaç kişi öldü bilinmiyor. Kaç kişi yaralandı bilinmiyor.
6: Bu kentte neredeyse artık sağlam bir bina ayakta kalmadı.
7: Biz dahi buraya girerken ciddi kısıtlamalarla karşılaştık.
8: Ekranların hemen altında son dakika bilgisi var. Trump'ın açıklaması var. Hürmüz operasyonu bugün, yani Orta Doğu saatiyle dedi. Pazartesi sabahı Hürmüz'ü özgürleştirme operasyonu yapacağız dedi. Konuklarımızla konuşacağız. Değerli konuklarımızı hemen takdim edeyim. Askeri stratejist, doçent doktor Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk efendim. İyi geceler.
8: Çok teşekkürler. Uluslararası İlişkiler Uzmanı doçent doktor Furkan Kaya. Furkan Hocam hoş geldiniz.
10: Hoş buldum. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
8: Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı doktor Necmettin Mutlu. Necmettin Hocam hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun.
8: Bu son dakika gelişmesini Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Beyaz Saray muhabiri İrfan Sapmaz. Konuşacağız elbette bu son dakika açıklamasını. İrfan Sapmaz, son bilgiler sende.
12: Merhabalar Sinan, değerli hocalarıma, konuklarımıza da merhabalar. Trump, İran'ın Pakistan üzerinden sunduğu bildirilen 14 maddelik barış ve ateşkes planını incelediğini söyledi Sinan. Ancak plana mesafeli yaklaşmaya devam ediyor. Trump, teklifin mevcut haliyle ABD için yeterli olmadığını belirterek kabul edilebilir olacağını düşünmediğini söyledi. Planın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD ablukasının kaldırılması gibi başlıklar içerdi, ancak nükleer program konusunu sonraki aşamaya bıraktığı aktarılıyor. Trump, İran'ın geçmişteki eylemleri için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini söyledi gün içinde. Reuters ve Associated Press'e göre bu ifade Washington'ın diplomasi kapısını tamamen kapatmadığını ama askeri baskıyı masada tuttuğunu gösteriyor. Trump'ın İran'ın yeni teklifini incelediğini, ancak mevcut 3 haftalık ateşkese rağmen ABD'nin Hürmüz Boğazı ve İran limanları üzerindeki baskıyı sürdürdüğü belirtiliyor. Bu arada Hürmüz için yeni bir adım atılması bekleniyor. Özgürlük Projesi adı altında pazartesi günü Trump bir girişim başlatacak ama tam detaylarını bilmiyoruz. Bu girişimin amacı tabii İran Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin güvenli biçimde çıkmasına yardım etmek. Trump'ın özellikle de tabii tarafsız ülkelerin gemilerinin serbest geçişini sağlama hamlesi olarak sunacak. Reuters'a göre Trump İran planından memnun değil, ancak askeri olmayan yolu tercih ediyor çerçevesinde aktardı bugünkü haberini. Reuters'a göre İran'ın sunduğu plan Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD ablukasının kaldırılması gibi başlıkları öne çıkarıyor. Ancak nükleer program konusunu sonraya bırakıyor Trump. Bu nedenle Washington teklife mesafeli. Reuters ayrıca Trump'ın pazartesi günü Hürmüz'de mahsur kalan gemilerin çıkarılması için ABD öncülüğünde bir yardım girişimi

0: başlatılacağını yineledi. Associated Press, Trump'ın İran teklifini incelediğini ancak kabul edilebilir olacağını düşünmediğini öne çıkartıyor. Associated Press'e göre ise Trump bir yandan diplomasi kapısını tamamen kapatmıyor, diğer yandan İran yeterince büyük bedel ödemedi diyerek askeri baskı dilini sürdürüyor. Associated Press ayrıca Hürmüz Boğazı çevresindeki gemi saldırıları ve özgürlük projesi girişimini bölgedeki deniz güvenliği krizinin yeni aşaması olarak görüyor. Axios'un yorumu daha da sert Sinan. Habere göre Trump, İran yanlış davranırsa yeni askeri saldırıların mümkün olduğunu söyledi. Axios ayrıca ABD ablukasının İran'a milyarlarca dolarlık petrol geliri kaybettirdiğini ve Trump yönetiminin ablukayı pazarlıkta ana baskı aracı olarak kullandığını yazıyor. Wall Street Journal meseleyi Hürmüz Boğazı ve küresel enerji güvenliği üzerinden okuyor. Gazeteye göre Washington, İran'ın Hürmüz üzerindeki kontrol iddiasının normalleşmesine izin vermek istemiyor. Wall Street ayrıca ABD'nin Hürmüz trafiğini yeniden açmak için daha geniş bir deniz özgürlüğü koalisyonu aradığını ve Trump'ın ekibine İran'a yönelik uzun süreli ablukaya hazırlık talimatı verdiğini yazdı. CBS News konuyu sahadaki son gelişmelerle birlikte aktarmayı sürdürüyor. Haberde Hürmüz yakınlarında haftalar sonra ilk kez bir yük gemisinin saldırıya uğradığını ve bunun kırılgan ateşkes ortamını daha da zora soktuğu belirtiliyor. CBS'in çizgisi Trump'ın açıklamalarından çok Hürmüz'deki güvenlik krizine ve deniz trafiğinin durmasına odaklanıyor diyebiliriz. Fox News, Trump'ın kongreye gönderdiği ve İran'da çatışmaların sona erdiği yönündeki bildirimi öne çıkartıyor. Ancak aynı yayınlarda cumhuriyetçi çevirilerin ateşkesin resmi olarak sona ermiş çatışma diye tanımlanmasına rağmen sahada İran dosyasının hala bitmediği değerlendirmesi yer alıyor diyebiliriz Sinan.
1: Şimdi merak ettiklerimizi de soralım. Turgut Alpoyraz da bizi bekliyor. İrfan'a soralım öncelikle, değerli hocalarıma döneyim. Kemal Hocam, var mı bir sorunuz?
2: Yani İrfan Bey'in kanaatini o konuda biliyoruz. Bu bir askeri operasyon beklentisi yok. Amerika'dan bakınca öyle gözüküyor. Bizler de burada bazen yaptığımız analizlerde askeri harekatın bölgedeki yığınaklanmadan kaynaklı olduğunu ifade ediyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu askeri yığınak görmezden mi geliniyor bu analizleri yaparken? Ya da başka bir şey mi var ortada? Onu sormak isterim.
1: Ben de şunu da ekleyeyim bir yandan İrfan. Tabii CENTCOM komutanları bir taslak sundular Trump'a.
2: Evet, bir
1: yani bir toplantı
2: planı
1: yapıldı bununla ilgili. Tabii operasyon yapılıp yapılmayacağı da akla geliyor. Trump'ın bu açıklamaları da o yönde aslında. İrfan, nasıl değerlendiriyorsun?
0: Çok doğru. Şimdi Donald Trump'ın üzerinde tabii ciddi bir baskı oluşturuluyor. Evet, ayrıca da oluşturulduğu yönde de bir hava verilmeye çalışılıyor. Yani İran üzerinde baskının devam etmesi adına işte Beyaz Saray'dan sürekli gördüğünüz gibi, biraz önce de aktardığım gibi sızdırılan haberler var. Özellikle sızdırılıyor bunlar ABD ana akım medyaya. Yani İran'a yönelik işte Donald Trump her an operasyonu hazır. Hep dikkat ettiyseniz bugüne kadar 60 günü biz geride bıraktık. İşte Cuma günü 60. gün doldu. Hep şöyle bir pompalama yapıldı. İşte Amerika Birleşik Devletleri geliyor, ikinci gemi geldi, üçüncü gemi yola çıktı gibi, işte 70 bine yakın Amerikan askeri gibi sürekli bir pompalamayla bir baskı unsuru oluşturuldu ve Donald Trump bu siyaseti yürütmeye devam ediyor. Benim buradan hem Beyaz Saray hem A Haber'in Pentagon muhabiri olarak Donald Trump bu pompalamayı seviyor, sürekli bir baskı aracı olarak kullanıyor. Ama bir de işin gerçek yüzü var şu anda. Şimdi ben bugün benzinimi doldurdum, en ucuz 2 dolar 69 sente aldım, 4 dolar 44 sente. Yani elim titreyerek benzin pompasını, burada biliyorsunuz herkes kendi arabasını kendisi dolduruyor. Pompayı biz alıp kendimiz dolduruyoruz kredi kartımıza dedi. O açıdan 4 dolar 44 sent bazı yerlerde hatta 6 dolar 7 dolar ve Kemal Hocam Kaliforniya ve New York gibi yerlerde 9 dolar 10 dolara çıkmış vaziyette. Bu Donald Trump'ın üzerinde inanılmaz bir baskı oluşturdu tabii. Sadece petrol baskı oluşturdu diyebilirim ama petrole bağımlı ürünlerde de işte 8-10 kalemi, yani işte ekonomistler tabii boş durmuyor, analistler hemen bir hesap yaptıkları zaman normalde 350 milyonluk dev bir ülkeden bahsediyoruz. Her evde 2-3 araba var, hep altını çiziyorum bunun. Artı işte 8-10 kalemlik bir gıda ürünleri, temizlik ürünleri gibi ürünlere yansıyan fiyatlara da baktığımız zaman aylık 400-500 dolara çıkmış vaziyette. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde asgari ücret en düşük 7 dolar 15 sent 20 sent. Bazı yerlerde maksimum 15 dolar 16 dolar. Buna rağmen bunlar tabii şimdi baktığımız zaman her eve yaklaşık bir tek kişinin çalıştığını düşünürsek, bir evde 3 kişi bile olsa 2500 dolardan 7500 dolar. Yani 500 dolar 600 dolar.

0: vurması bu evleri insanları çok ciddi rahatsız etti. Donald Trump bunu gördü. Evet, üzerinde bir baskı var. Sürekli orada işte dikkat edersen şimdi, hep daha önce biz bunları Sayın Hocalarımla da Venezuela meselesinde de konuştuk Sinan. Hep şunun altını çizdim ben. Gazze'deki dikkatleri Venezuela'ya çekmek istiyor demiştim. Şimdi nereye çekmek istiyor? Yeni operasyonun merkezi neresi olacak diyor. Küba diyor şimdi. Hep burada bir onların ekmeğine bir yağ sürme stratejisi izliyor Donald Trump. Ya işte merak etmeyin, oradan sizi çektim ama şimdi ben sizi Küba'dan doyuracağım mesajları veriyor. Ama işin gerçeği, halkın çok ciddi bir baskısı var Donald Trump üzerinde. Malum, hep herkes biliyor, hepimiz konuşuyoruz. İşte Temsilciler Meclisi'ndeki ve Senato'daki seçimler Donald Trump'ı çok sıkıştırıyor.
1: Onun
0: için ben hep altını anda bir eylem yok. Evet. Herhangi bir hayır.
1: Sarı ceketliler gibi Fransa'da hatırlarsınız, o yakıt fiyatları çok düşük artmasına rağmen sokakları yakıp yıktılar, vandal grupları. Amerika'da böyle bir örgütsel eylem
0: yok,
1: var mı?
0: Yok. Yok, şu ana kadar yok. Yani toplam bu 60 günlük İran operasyonlarında işte bir 8-10 eyalette demokratların ağırlıkta olduğu bazı yürüyüşler, gösteriler olmuştu. Ama şu anda yok. Fakat Donald Trump korkutan sadece insanların sokağa çıkacak olması değil. İşte 435 sandalyede 227'ye, 210, 223'e, 217, 100 sandalyeli senatoda da malum işte 53'e 47 gibi 5-6 sayı farklı çok az bir çoğunluğu elinde bulunduruyor. Burayı da kaybederse daha önce kendi diliyle beni azledebilirler endişesi var. 34 dava vardı zaten başkanlık koltuğuna oturmadan önce. Şimdi de tekrar yeni davalar açılabilir. Onun için sık sık dikkatliyseniz, bir şunu çok önemsemiştim ben. Çok dikkatimi çekmişti Beyaz Saray'dakilere. Ben de size af çıkartacağım. Hatırlarsanız konuşmuştuk Kemal Hocam. Af çıkartacağım demişti. Neden? Yani işte şey hareket edelim, cesur hareket edelim, bu işin üzerine gidelim. İran'ı tamamıyla köşeye sıkıştıralım politikasını yürüttü ama bu tutmadı. Halkın cebiyle karşı karşıya kalmış vaziyette şu anda kısacası Trump. O ürkütüyor. Onun için de 60 günden sonra da, bundan sonraki süreçte de bir operasyon bekliyor muyum ben, bir kara operasyonu? Buradaki havaya göre konuşuyorum. Böyle bir hava görmüyorum için açıkçası.
1: Necmettin Hocam, buyurun.
2: Yani İrfan Bey çok doğru, çok önemli bir konudan bahsediyor. Ben de geçtiğimiz günlerde Ipsos'un yaptığı bir anketi gördüm. %62 İran konusunda Amerika'nın genel politikasını nasıl buluyorsunuz diye soruyorlar Amerikalılara. %62 olumsuz. Peki bunun İsrail'le ilgisi...
0: İlk defa %34'lere düştü Necmettin Hocam. İlk kez Trump'a, tabii %34'e düştü destek. İlk kez bu kadar desteği düştü. %52'lerdeydi. Buyurun Necmettin Hocam.
2: Yani bunun İsrail'le ilgisi ne diye soruyorlar. %52 çıkıyor. Yani belli ki Trump'a gümbür gümbür bir seçim tokadı geliyor herhalde. Çünkü işte bakıyorsunuz Miami'de 30 sene sonra demokratlar seçim kazanıyor. Texas gidiyor. Yani yerelden gelen bir kaynama var. Ama benim merak ettiğim, yani bu Trump ekibi, magacılar, ya bu adamlar normalde halkın nabzını iyi okuyan adamlar. Yani böyle bir ferasetsizliğe nasıl düşüyorlar? Yani gümbür gümbür gelen bir şey var, tepki var, demokrat bir yükseliş var. Yani bu kadar...
0: Çok doğru.
2: Yani bu yanlışa nasıl düşüyorlar? Akıl tutulması değil mi yani?
0: Şimdi uyarıyorlar, magacılar falan uyarıyorlar. Çok ilginç. Bugün Tucker Carlson'ı çok yakından takip ediyorum. Sizler de takip ediyorsunuz. Çok ilginç bir şey yazmıştı. Çok dikkatimi çekti. Diyor ki Tucker Carlson, Donald Trump'ta büyülü bir şey var diyor. Büyülü bir şey. Kim diyor? Ben ki, ben de Donald Trump'ın yanında olduğum zaman Beyaz Saray'da ikili görüşürdü. Çok yakındı Donald Trump'a. Büyülü bir şey var. İnsanlar çok çabuk etkisi altına alıyor diye bir şey söyledi Tucker Carlson. Etrafındakileri gerçekten Tucker Carlson deyimiyle büyülüyor ama buna rağmen gerçek fotoğrafın, hep altını çizdim. Daha önce işte Özel Kalem Müdürü Susie Wise çok ciddi uyarılarda bulunmuştu. Tulsi Gabbard NSA direktörü çok ciddi uyarılarda bulunmuştu. İstihbarat ekibi Donald Trump'ın önüne gerçek fotoğrafları koyun diye. Ama Netanyahu bunda başarılı oldu. Yani bu aşamaya gelinceye kadar Donald Trump'ı böyle bir krizin içine sokmakta başarılı oldu. Ama benim gördüğüm, bundan sonra bu krizin devam etmesini istemiyor Donald Trump. Çünkü kendi sonunu hazırlamış olacak. Magacıların içerisinde işte Joe Kent gibi, Tucker Carlson gibi, Steve Bannon gibi birçok isimler hiç şüphesiz karşı çıkıyorlar. Ama tabii Şahin kanatta boş durmuyor. Sonuna kadar gitmeliyiz. İşte İran'ı kökten biz yok etmeliyiz. Politikaları da Donald Trump'ın üzerinde çok ciddi bir şekilde ağırlık basıyor diyebilirim. Peki tüm iki taraftan olan baskılarda Donald Trump ne görüyor, nasıl bir strateji izliyor diyecek olursanız, ben Donald Trump'ın şu anda oyunun çok ciddi farkında olduğu ve İran'a yönelik bir operasyonlara devam ettirirse arkasından sonunu hazırlayacağını anladığını düşünüyorum işin açıkçası.

0: Necmettin Hocam.
1: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum. Furkan Hocam, geleceğim birazdan. Turgut Alp Boyraz'ı da çok bekletmek istemiyorum. Abi soru sorma hakkınız her zaman var. ABD-İran arasındaki restleşme devam ederken gerilim iyice arttı. Anadolu Ajansı Orta Doğu Müdürü Turgut Alp Boyraz'a döneceğim. Şimdi sözü Turgut Alp'e bırakayım.
2: Bugün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai kameralar karşısına geçti. ABD'ye önerdikleri 14 maddelik o teklife Amerika'nın karşılığını verdiğini ve bunu incelediklerini söyledi. Ama orada önemli detayları da verdi. Aslında medyada günlerdir çıkan bazı noktaları teyit etti. Bu da şu, İran'a göre öncelikle savaşın tamamen bitirilmesi yönünde bir anlaşma yapılacak. Arkasından Hürmüz ve İran'ın limanlarına yönelik ablukanın kaldırılması görüşülecek. Daha sonraki aşamalarda nükleer mesele görüşülecek. İran şu aşamada nükleerle ilgili meseleyi, görüşmeyi reddediyor. ABD açısından, Donald Trump'ın söylemleri açısından baktığımızda ise işin temel noktası bu. Dolayısıyla bunun, İran'ın tutumunun ABD açısından kabul edilemez olduğu anlaşılıyor. Az önce İrfan Bey'in saydığı noktalardan bence İran da son derece haberdar ve ayrıca bugün savaşı bitiriyoruz dese bile Amerika'daki fiyatların düşmesi bütün neredeyse ekonomistlerin ittifakla söylediğine göre mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla Kasım'daki seçimlerde muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump çoğunluğu kaybedecek hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde ve dolayısıyla istese bile finansman sağlayamayacak yeniden İran'a bir savaş açma noktasında. İran bu kozu çok iyi kullanıyor gibi gözüküyor. Amerika tarafından bakıldığında, Donald Trump tarafından bakıldığında ise Hürmüz'den İran'ına ait gemilerin de geçmesinin engellenmesi, limanlara uygulanan ablukanın İran'a yönelik çok büyük bir ekonomik maliyet ürettiğini ve bir noktada İran'ı pes ettirip en azından biraz taviz verip masaya çekeceği yönünde bir beklentisi var. Ancak bu sahada pek de karşılık bulmuyor gibi İran tarafında. Ancak bugün akşam Trump'ın paylaştığı bu Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin işte ABD donanması tarafından eskort edilerek çıkarılması, bir insani operasyonla çıkarılması meselesinde Trump'ın kullandığı bir cümle de var. Orada da diyor ki temsilcilerim İranlılarla çok pozitif görüşmeler yapıyor ve bu çok pozitif sonuçlara evrilebilir. Çok pozitif sonuçlar şimdi, üretebilir
1: Turgut,
2: diye.
1: Bunu bir buradaki operasyon olarak algılamayalım mı o zaman? Yani İran'a yapılacak bir savaş operasyonu olarak algılamayalım mı bunu?
2: Çok net değil ama buradaki soru işareti şu. Ben de tam oraya gelmeye çalışıyordum aslında. İran devrim muhafızlarıyla anlaşıldı ve birlikte mi çıkarılacak? Donald Trump bunu mu kastediyor? Yoksa bununla birlikte, bunun da ötesinde genel büyük resimde, yani müzakerelerde olumlu bir seyir olduğunu mu söylüyor? Bu net değil. Şu ana kadar İran'dan da daha yeni açıklama olduğu için bir tepki gelmedi. Yani yarın sabah biz şuna mı tanık olacağız? İşte mayınların da döşendiğini biliyoruz oraya İran devrim muhafızları tarafından. İran devrim muhafızları da Amerika Birleşik Devletleri donanmasıyla birlikte hareket ederek orada mahsur kalan gemileri insani operasyon adı altında çıkaracak mı? Böyle bir karşılıklı bir durum mu olacak? Bu bir güven inşasına yönelik adım mı olacak? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri İran'a rağmen mi bunu yapmaya çalışıyor? Burası net değil ama az önce söylediğim o Trump'ın İranlılarla temsilcilerin pozitif görüşmeler yapıyor ve pozitif sonuçlar üretebilir meselesi acaba bununla mı ilgili, yoksa çok daha ötesinde anlaşmayla ilgili bir şey mi ima ediyor? Bunu şu an için bilmiyoruz. Tabii Donald Trump bazen çok şey yazıyor. Bunun karşılığı olmayabiliyor. Bunun için yarın sabahı ve İranlıların vereceği cevabı bekliyor olacağız. Ancak İran şu an için, İranlılar açısından baktığımızda Hürmüz Boğazı'nın elinde çok büyük bir koz olduğunu düşünüyor. Dünya ekonomisini, fiyatları ciddi derecede olumsuz manada etkilemiş durumda. İrfan Bey'in aktardığı üzere bu Amerikalı seçmenler üzerinde de çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Ve seçimlerde bunun faturası Trump'ın önüne çıkacak gibi. İran bu kozundan vazgeçmek istemiyor gibi gözüküyor. Buradaki belki temel soru şu, daha tartışılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri bu işe girerken Hürmüz Boğazı'nda bu meselenin çıkacağını hiç öngörmedi mi? Çünkü zaten iki ay öncesine gidecek olursak sadece İran'ın nükleer meselesi konuşuluyordu. Hürmüz gibi bir ne Amerika'nın ne İsrail'in ne dünyanın

0: meselesi vardı. Ama tarihi okuduğumuzda da 2000-2500 yıl öncesinden Ahamenişlerden antik İran döneminden beri baktığımızda Hürmüz Boğazı'nın ticareti son derece kritik olmuş ve bunun üzerinde güçler mücadele etmiş. Ve İranlılar da aslında yani 79'da iş başına gelen İran'daki yeni yönetim de defaatle Hürmüz Boğazı kartını kullanabileceğini söylüyordu. Trump'ın Amerika'nın bunu öngörememiş olması da tırnak içerisinde çok büyük bir çuvallama olarak söylenebilir. Şu an için nükleer meseleye odaklanılması gerekirken, daha öncesinde nükleer mesele başat aktörken, İranlılar şimdi masaya Hürmüz'ü sürmüş gibi gözüküyor ve diyorlar ki öncelikle savaşı bitirelim ve bize garantiler verin bir daha saldırmayacağınıza dair. Çünkü iki kez daha önce biz müzakere ederken ve müzakereler son derece olumlu seyrederken pat diye siz bize saldırdınız. Biz de hiç güvenmiyoruz. Önce bu savaş tamamen dursun. Bize saldırmayacağınıza dair garantiler verin. Ondan sonra Hürmüz meselesini konuşalım ve Hürmüz üzerinde de artık İran'ın bir egemenliği olmasını dayatıyor İran. Ve burada daha öncesine, savaş öncesi duruma dönülmeyeceğini söylüyor. Ve ancak ondan sonra asıl meselenin püf noktası olan nükleer meseleleri konuşurum diyor. Bu açıdan baktığımızda şu anda Amerika'nın duruşuyla talepleriyle İran'ın duruşu talepleri arasında çok ciddi bir uçurum var gibi gözüküyor. Eğer çok büyük bir sürpriz olup da iki taraflı imajını kurtararak bir orta yol bulup bir anlaşmaya varamazsa bu iş sürüncemede kalacak gibi gözüküyor. Bu süreçte Trump'ın İsrail'in de arzu ettiği gibi belki bir ara yeni saldırı ihtimali de şu an için ciddi derecede gündemde. Bunu Amerikalılar istiyor mu? Asla istemiyor muhtemelen. Zaten hem iç kamuoyunda destek çok çok az, hem fiyatlar çok fazla yükseliyor. Ancak Donald Trump da İran'ın bu nasıl diyelim müzakerelerdeki direnişine karşı bir sabırsızlık gösterip böyle bir saldırı kartını da öne sürebilir. Bu işe yarar mı? Ya birçok analiste göre, bana göre de işe yaramayacak gibi gözüküyor. Çünkü iki ay öncesine göre İran şu an kendisini çok daha avantajlı durumda hissediyor. Elinde daha fazla koz olduğunu düşünüyor. İşte Hürmüz Boğazı meselesi, bu kadar saldırıya uğramasına rağmen yönetimin sarsılmaması, işte halkın sokaklara dökülüp yönetim karşıtı gösteri yapmaması, bunun tam tersi bir tablo çıkması ve elindeki süpersonik füzelerle ve dronlarla, özellikle Şahit gibi düşük maliyetli dronlarla, SİHA'larla, İHA'larla ciddi derecede savaşı yaymış olması, Lübnan'dan Irak'a kadar ve Hürmüz Boğazı'na kadar İran'ı kendisini daha avantajlı konumda hissettiriyor diyebiliriz. Lübnan'da da Hizbullah'ın da yeni teknolojiler üreterek karşısındaki daha kendisinden çok çok daha güçlü olan İsrail'i zor durumda bırakmaya yönelik yeni sürprizler ortaya attığını görüyoruz. Bir örnek vererek sözü sana bırakayım. İşte bu fiber optik meselesi, fiber optikle kullanılan SİHA'lar, İHA'lar, bunların ilk kullanıldığını Ukrayna'da, Rusya'da gördük. 2 yıldır orada kullanılıyor. İzleyicilere hemen izah edelim ne bu. Normalde İHA'lar, SİHA'lar herhangi bir kablo olmadan sinyalle hareket ediyor ve bunlar jammer'larla önlenebiliyor. Mesela İsrail'in hava savunma sistemleri bunları büyük oranda önleyebiliyor. Ama bu fiber optik dediğimiz daha eski teknolojiyle arkasında kablo olan İHA'lar ve bunlar internetten 800 dolara 1000 dolara temin edilebiliyor. Üzerine bomba monte edip arkasında kablo ile gidebiliyor ve 20 kilometre 25 kilometre kadar gidebiliyor. Ve bunları şu an İsrail'in ya da Amerika'nın teknolojisi önlemekte zorlanıyor. Çünkü sinyalle gelmiyor, jammer'la kesemiyor. Kablo ile birlikte geldiği için ancak etrafına geldiğinde işte oradaki İsrail askerlerinin bunları ateş etmesi söz konusu oluyor. Bu da hani daha düşük ve farklı drone teknolojileriyle İran'ı, İsrail'e ve Amerika'ya karşı bir yeni kozlar üretebileceğini gösteriyor. Hatta bugün İsrail Başbakanı Netanyahu işte bu drone meselesiyle, İHA meselesiyle ilgili yeni bir yatırım yapacaklarını, merkez kuracaklarını açıkladı. Belki uzun zaman alacak ama bu konuya çalışmaya başladık dedi ve İsrail içerisinde de 2 yıldır bu Ukrayna-Rusya savaşında bu kablo, arkasında kablo olan, sinyal olmayan dronlar, İHA'lar kullanılırken İsrail neden bunun tedbirini almadığı yönünde de eleştiriler çıktı. Yani sahada benim anladığım kadarıyla İran kendi elinin güçlü olduğunu düşünüyor. Donald Trump'ın her ne kadar tersini iddia etse bile zamana çok sıkışmış olduğunu fark ediyor. tıpkı İrfan Bey'in az önce güzel bir şekilde izah ettiği gibi seçimler var. Amerikan halkı cebine bakıyor. Çok büyük bedel ödeyecek. Trump'ın çok acele bir şekilde bu işten çıkması lazım. Çıksa bile fiyatları indirmesi mümkün değil ama en azından bir zafer satabilir Amerikalılara. Bunu yapmak için aceleye ihtiyacı var. İranlılar ise hiç acele etmeyerek zamana yaymaya çalışıyor. Trump'ın seçimlerini kaybetmesini ve arkasından da bu elde ettikleri kozlarla çok daha iyi bir anlaşma kotarmaya çalışıyorlar. Evet. Yani açıkçası iki ay öncesine göre İran'ın imajı da bölgede biraz daha iyi durumda. Çünkü insanlar son tahlilde güce bakıyor, güce saygı duyuyor. Ve İran'ın, Amerika'nın ve İsrail'in topyekün saldırısına rağmen ayakta kalabildiğini gördüler. Ve Hürmüz gibi noktalar üzerinden de dünya ticaretini esir alabildiklerini tırnak içerisinde gördüler. Ki hatırlatalım, Yemen'deki müttefikler üzerinden isterlerse Babil Mendebi de büyük oranda kapatıp o Süveyş kanalından, Kızıldeniz'den gidecek olan ticareti de büyük oranda sekteye uğratabilir İran. İranlılar açısından baktığımızda durum bu şekilde. Tarafların duruşlarına göre yani çok kısa vadede bir anlaşma çıkması mümkün gözükmüyor diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum Turgut Alp Boyraz. Turgut Alp Boyraz'a veda edeceğiz. İrfan Sapmaz bizimle
2: Sinan,
1: kalacak.
2: Sinan çok özür diliyorum. İrfan, önemli bir konuya geldi. Çok önemli bir konuya geldi Turgut. Bugüne kadar aslında böyle bir soru gelmediği için benim de aklıma gelmemişti. Turgut şunu söyledi. Dedi ki yani Donald Trump İran'a bir saldırı gerçekleşmeden önce, buranın deyimiyle operasyon aslında bir savaş gerçekleştirilmeden önce Donald Trump Hürmüz Boğazı krizini göremedi mi? Onu ben böyle biraz hemen buradaki havayı, o dönemde neler konuşuldu, Donald Trump'a neler aktarıldı, onları söylemek istiyorum. Hem izleyicilerimize hem de değerli konuklarımıza ışık olacağını düşünüyorum. Şimdi Donald Trump'a ekipler, kurma ekipleri yani güvenlik konseyi ekipleri İran'a bir saldırı olduğu zaman İran'ın bir misilleme yapabileceği, bu misillemeyi de Hürmüz üzerinden gerçekleştirebileceği, dünyanın petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği çok kritik bir nokta olduğunu ve bir küresel enerji krizi yaratma potansiyeli taşıdığını bildirdiler Donald Trump'a. Donald Trump dinledi bunları, kabul etti ama dışladı, yani dikkate almadı ve şöyle bir şey söyledi Donald Trump ekiplerine: İran işte teslim olur, bizim Amerika Birleşik Devletleri ordusu çok güçlü ve daha sonra da biz burayı kolayca açabiliriz dedi. Her zamanki konuştuğu şeyler malum. Tabii arkasından da bir krizle karşı karşıya gelindi. İşte 1970'ten bu yana ilk kez bir krizle, enerji kriziyle karşı karşıya gelindi. ABD istihbarat topluluğu uzun süredir İran'ın Hürmüz'ü kaldıraç olarak kullanabileceğini, enerji arzını kesebileceğini, gemi trafiğini durdurabileceğini Donald Trump'a sundular, raporlarıyla sundular. Ve bunlar tabii ki Amerika'daki kamuoyuna yansıdı. Tabii savaş başladıktan sonra Trump'ın kendisi ve ekibi, özellikle de işte enerji sekreteri, hızlı bir toparlanma bekliyorlardı. Ama tabii İran'ın özellikle de asimetrik taktikleri çok dikkate alınmadı. Hep şuradan şu ön plana çıktı: dünyanın en büyük ordusuyuz, işte şu kadar milyon ordumuz var, şu kadar gemimiz var. Bunların hiçbirinin işe yaramadığı görüldü. İşte asimetrik taktikleri, İran'ın mayın gemilere saldırısı, sigorta krizi, ki çok ciddi bir şekilde sigorta krizi, başta İngiltere ile Amerika arasında da çok ciddi bir kriz oldu. Sorun oluşturdu çünkü dünyanın en büyük sigorta şirketleri şüphesiz Londra'da. Ve tabii ki Kongre Araştırma Servisi raporu gibi resmi belgeler de savaş öncesi analizlerde ABD ordusunun Boğaz'ı yeniden açma kapasitesinin olduğunu ama bunun zaman alacağını, günler, haftalar, aylar olacağını raporladılar. Ama Trump tabii her zaman olduğu gibi hızlı zafer ve kolay çözüm varsayımıyla hareket ettiği için bugünkü duruma geldi. O açıdan da bundan sonraki süreçte bunları, evet, özellikle Turgut'a ben teşekkür ediyorum hatırlattığı için, Donald Trump bundan sonra yeni bir risk alacağını düşünmüyorum. Olası bir kara operasyonu ya da saldırılarla için açıkçası.
1: Furkan Hocam, şimdi biraz önce es geçmiştim Turgut abi Boyraz'dan o bilgileri aldık. Şimdi hocam, Turgut başka bir kapı da araladı. Dedi ki devrim muhafızlarıyla belki de anlaştılar. Oradaki petrol gemilerini çıkartacaklar dışarı. Böyle bir şey olabilir mi?
3: Şimdi olabilir. Benim dikkatimi şu çekti en son. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava sahasındaki uçuş trafiği artmış. Oldukça artmış. Yani sivil havacılık şu anda normale döndü gibi. Yani bu ne demek oluyor? Sonuçta savaş devam ediyor. Barış anlaşması yok. Her an İran saldırabilir.
1: Bir ateşkes var sadece.
3: Bir ateş, ama ateşkes zaten son derece kırılgan. Ateşkesinde bir garantörü yok. Her an bozulabilir. Siz bir uçağı bile uçurmanın ne kadar büyük risk olduğunu düşünebilirseniz, belki serseri bir mermi çarpacak. Belki

0: tersine bir füze çarpacak. Ben batıyı vurayım derken doğuyu vurdunca İran.
1: Siz sonuçta... Trump'ın açıklamalarından ne çıkartıyorsunuz hocam?
0: Hangisi?
1: Bu son açıklamalarından.
0: Barış getireceğim, özgürleştireceğim.
1: Yani özgürleştireceğim Hürmüz'ü, pazartesi operasyon.
0: Şimdi mesele şimdi şöyle.
2: Bunu ben bir müsaade ederseniz belki televizyondan yeni açayım, okuyabilir miyim tam metnini? Çok önemli mesajlar var. Şimdi bir A Haber'de sanıyorum yayınlanmadı bu da tam metni. Şöyle diyor Donald Trump bugün yaklaşık bir saat kadar önce. Dünyanın dört bir yanından ülkeler ki bunların neredeyse tamamı herkesin gözü önünde son derece belirgin ve şiddetli bir şekilde sürmekte olan Orta Doğu Anlaşmazlığı'nın tarafı değildir. Amerika Birleşik Devletleri'ne başvurarak Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalmış gemilerini kurtarmamız konusunda yardım edip edemeyeceğimizi sordular. Zira bu gemiler kendilerinin kesinlikle hiçbir ilgisinin bulunmadığı bir durumun içinde sıkışıp kalmışlardır. Onlar yalnızca tarafsız ve masum gözlemcilerdir. İran'ın, Orta Doğu'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yararı adına bu ülkelere gemilerini söz konusu kısıtlı su yollarından güvenli bir şekilde dışarı çıkarıp onlara yol göstereceğimizi, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir biçimde devam edebilmelerini sağlayacağımızı bildirdik. Tekrar belirtmek isterim ki bunlar şu anda Orta Doğu'da cereyan eden olaylarla hiçbir surette ilgisi bulunmayan coğrafyalara ait gemilerdir. Temsilcilerime gemilerin ve mürettebatın boğazdan güvenli bir şekilde çıkarılması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi ilgili taraflara iletmeleri talimatını verdim. Tüm bu ülkeler bölge seyri sefer açısından ve diğer her açıdan güvenli hale gelene dek bölgeye geri dönmeyeceklerini ifade ettiler. Özgürlük projesi adını taşıyan bu süreç Orta Doğu saatiyle pazartesi sabah başlayacaktır. Temsilcilerimin İran devletiyle son derece olumlu görüşmeler yürütmekte olduğunun ve bu görüşmelerin tüm taraflar adına çok yapıcı sonuçlar doğurabileceğinin tam bilincindeyim. Bu gemi hareketliliğinin tek amacı kesinlikle hiçbir yanlış yapmamış olan insanları, şirketleri ve ülkeleri bu sıkışmışlıktan kurtarmaktır. Onlar koşullarının kurbanı olmuşlardır. Bu girişim Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ülkeleri ve bilhassa İran devleti adına sergilenen insani bir jesttir. İran devleti adına sergilenen insani bir jesttir. Bu gemilerin birçoğunda gıda ve geniş kapsamlı mürettebatın gemi bünyesinde sağlıklı ve hijyenik koşullarda yaşamını sürdürebilmeleri için elzem olan diğer tüm malzemeler tükenmek üzeredir. Bu adımın son aylardır birbirleriyle böylesine çetin bir mücadele içinde olan tüm tarafların iyi niyetini ortaya koyma noktasında büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Şayet bu insani sürece herhangi bir şekilde müdahale edilirse söz konusu müdahale ne yazık ki kuvvet kullanarak karşılık verilmesi gelecektir. Bu gerekecektir. Bu konuya gösterdiğin ilgi için teşekkür ederim. Orada bir şey dikkat çekiyor. Yani yumuşak bir mesaj gönderiyor İran'a aslında. Biraz daha onları pohpohluyor dikkat ederseniz. Bugüne kadar evet bu anlamda açıklamalar yaptı ama şimdi ben bu mesajın arkasından bir operasyon beklemiyorum. Askeri bir operasyon beklemiyorum. Daha çok İran'ı masaya çeken bir anlaşma pozisyonuna getirmek istediğini düşünüyorum işin açıkçası.
1: Acaba tam olarak öyle mi? Furkan Hocam, ben sizi böyle davet etsem, tabii, analiz ekranında birlikte konuşsak. Şimdi tam mesajı İrfan bize aktardı. Tam mesajda İran'ın haberi yok gibi gözüküyor. Yani bu operasyondan haberi yok gibi gözüküyor. Biz yer değişelim isterseniz.
3: Tabii
1: böyle
3: hocam,
1: buyurun.
3: Tabii.
1: Şimdi hocam ne bekliyorsunuz? Mesajı İrfan paylaştı. Bir operasyon mu bekliyorsunuz? Yoksa Amerikan donanmaları da içeri girecek. Tabii girecek mi, onu Kemal Hoca ile de konuşacağız. Çünkü mayınlar da var bir taraftan. Nasıl girecek? Ne olacak hocam? Bu sabah ne olacak?
0: Şimdi geçen hafta da çok güzel değerlendirdik hocamlarla beraber. Hatta Necmettin Hocam dedi, burada Hark Adası'nda biriken bir petrol var. O petrolün akması lazım, gönderilmesi lazım. İran'a sıkışmış durumda. Yani ya toprağa akıtacak dedik burada, ya Basra'ya akıtacak. Yani İran'ın da Hürmüz'ün açılması yönünde aslında bir mecburiyeti var. Şimdi burası bir petrol boğazı. Şu an bir küresel şantaj boğazına dönmüş oldu. İki tarafta birini bu şantajı kullanıyor. Şimdi özgürleştireceğiz meselesi. Biraz evvel okunan metin son derece güvercin bir metin. Oradakileri masum, hiçbir günahı yok. Oradakileri çıkaralım. Ama önemli olan Hürmüz kilidinin kırılması. Şimdi karşılıklı olarak hatırlıyorsunuz. İlk, ne demişti İran? Ben Hürmüz'ü açtım dedi.
1: İran gemileri de bu şekilde çıkabilecek mi? Şimdi yani orada, diğer gemilerle beraber.
0: Şimdi orada bir boşluk var. Ya orada tam bir şey yok, anlatım yok. Hani masum gemiler, bu savaşla alakası olmayan gemiler diyor. İran gemileri demiyor. Yani ablukayı hala devam ettireceğim diyor.
1: O zaman ne anlamı kaldı?
0: Ben bundan ne anladım?
1: İran kaybediyor o zaman bu durumda.
0: İran aslında kaybetmiyor da şöyle, şimdi bir de bu anlaşma maddeleri vardı ya biliyorsunuz.
1: Hocam bu gemiler orada, rehin gibi değil mi?
0: Şu an rehinler.
1: Tamam, çıkarlarsa, kurtulurlarsa artık bir rehin.

0: yok demektir.
1: Rehine yok ama İran elindeki o zaman kart da yok. Yani İran'ın şu anda kullanacağı kozun devam etmesi gerekiyor. Şimdi burayı siz bütün gemilere saldığınız zaman bütün gemiler burayı boşalttı. Hürmüz tekrar kapandı. E tamam, şu anda belki bir petrol akışı olmayacak. Buradan petrol ticareti olmayacak ama elindeki şantaj kozunu kaybetmiş olacak. Şimdi bu 14 madde vardı biliyorsunuz, konuşulan, hani sunulan işte barış için. Orada bir kelime geçti. Uluslararası referans dendi. Şimdi burada eğer Trump'ın dediği gibi bir barış olacaksa ve biraz evvel söyledim ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava sahasında müthiş bir hareketlilik var. Siz de dediniz ya, devrim muhafızları acaba arka kapı diplomasi üzerinden bir anlaşma mı zemini arıyor? Anlaşabiliriz mi diyor? Yoksa anlaşabiliriz derken bize ne vereceksin? Çünkü bakın, Baye'nin hava sahasının açılması demek...
0: iyi gidiyor da diyor.
1: İşte Baye'nin zaten hava sahasının açılması demek belli bir güvenli alan oluşması anlamına geliyor. Ama benim aklıma şu da geliyor. Onu notlarımı aldım. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri Akabe Limanı'nı kiraladı 30 yıllığına Ürdün'den. Şimdi bu Akabe Limanı'nı kiralaması demek çok hayra alamet değil. Çünkü Akabe Limanı Hindistan'dan başlayan o IMEC projesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Akabe Limanı'na ulaşacak olan hattın kara ve demir yoluyla Hayfa Limanı ulaşması. Yani buradan yükün İsrail üzerinden Akdeniz'e taşınması projesi.
0: Bambaşka bir proje daha var. Birazdan arkadaşlarım da onu paylaşırlar hocam. Yeni bir kanal yapıyorlar mesela.
1: O da Ben Gurion kanal projesi o. O da onun planının içerisinde zaten. Süveyş kanalına alternatif bir kanal projesi. Önce bu Akabe Limanı, Hayfa ile karayol, ondan sonra da kanal projesi haline getirebilmek. Dolayısıyla Baye'nin güvenlikleştirilmesi lazım. Şimdi Baye güvenlikleştiriliyorsa eğer, ki biliyorsunuz Fujiya geçen yine konuşmuştuk, bu şurada bir yerdeydi galiba liman. Bu limandan Umman Körfezi'nden güvenli bir şekilde petrolün aktarımı, 7 milyon varil kadar, ton kadar petrol bunu aktarabiliriz demişlerdi ki Hürmüz'e bir daha muhtaç kalmadı, bir daha bu krizi yaşamayalım şeklinde. Dolayısıyla eğer İran buna tamam derse, ben buradan efendim şeyleri açıyorum, kapıyı açıyorum, kilidi açıyorum, geçmelerine müsaade edeceğim der ise elindeki kozu görünürde kaybediyor. Ama arka planda neyin pazarlığı yapıldı ki bu görüşme, bu söylem ortaya çıktı? Ben nükleer meseleye falan çok takılmıyorum. Onlar işin detay kısmı. Nükleer meselede bir şey kaydedilmeyecek. Mesele şu anda işin düğüm noktası Hürmüz. Çünkü neden? Çin ve Doğu Asya ülkelerinin Hürmüz boğazından geçecek olan petrole ne kadar bağımlı olduğunu burada defalarca konuştuk.
0: Şimdi hocam, İrfan günlerdir söylüyor, hatta aylardır söylüyor. Trump'a bir zafer fotoğrafı lazım.
1: O ayrı bir mesele zaten.
0: Buradan çıkış için bir zafer fotoğrafı lazım.
1: Şimdi Trump zaten topal ördek. O kendi bunu görüyor. İşte hocam söyledi, %30'ların altına düştü. Bu topal ördek Trump. Ya benim zaten son dönemim. Kasım'a ne kaldı? Ben burada yenik bir başkan, itibarsız bir başkan olarak mı gideceğim? Son suikast girişiminde Vance'i karga tulumba götürdünüz. Beni orada 3 dakika açık hedef gibi beklettiniz. Neyin bana imajıydı bu? Neyin mektubu bana verildi soru işaretinin aslında şu anda tartışmasını yapıyoruz. Dolayısıyla Trump Kasım'a odaklanmışken zaten ben topal ördeğim, bir de kongreyi kaybedersem, azledilirsem bütün prestijim yerle bir olması. Magacıları dedik, evet ben dedi, Trumpizm dedi, önce Amerika dedi ama kurucu babaların tarafındayım derken şu an kurucu babalar gibi hareket edemeyen bir Trump var. Dolayısıyla Donald Trump'ın ipleri kimin elinde? Donald Trump bu savaşa niye mecbur bırakıldı? Amerikan halkı bizim savaşımız değil derken hala bu yığınakla Cooper neyi hedefliyor? 24 saatte bir harekat yapabiliriz.
0: Ya anketler de ortada. Veriyor. Az önce konuştuk.
1: Zaten işte sonuçta siyasetçi başkan. Biz sonuçta bir seçime gidecek. Tan sandıktan oy alacak Amerikan başkan. Dolayısıyla bu kadar kısa bir süre içerisinde İran'da bir rejim deviremeyen, İran'da istediğini elde edemeyen, hatta ülkeyi daha büyük bir ekonomik krize sürükleyen Trump politikası, başkanın politikası, acaba establishment'ın, müesses nizamın dayattığı bir politika mıydı? Tek cümle söyleyeceğim. Kral Charles'la Trump ne görüştü? Sadece bu iş birbirlerine meydan okuma, kaba tabirle racon kesme meselesi değildi. Orada büyük bir toplantı yapıldı. Bu yeni bir küresel ekonomik finans kapital toplantısı mıydı? Dünyanın yeni para birimi toplantısı mıydı? Trump sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin Anglo-Sakson çatı altında nasıl bir hale bürüneceğinin bir toplantısı mıydı? Bakın, kral çok önemli bir toplantıydı. Kaç sene sonra ilk defa İngiltere, Britanya kralı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Turistik bir seyahat değildi bu. Dolayısıyla bunların hepsi birbiriyle bağlantılı olduğunu, ama son cümle şunu söyleyeyim. Burada gemiler eğer serbest bırakılacaksa İran'ın bu serbest bırakma karşılığında ne alacağı, ama Baye'deki hava trafiğinin açılmış olması bence arka kapı diplomasisinde bir garanti verildi. Uluslararası referans dediği şey Birleşmiş Milletler mi, NATO mu, garantör devletler, bunlar açık değil. Biz bence bir hafta 10 gün sonra bu şalın altındaki resmi net bir şekilde göreceğimizi
0: düşünüyorum. Bir hafta 10 gün sonra Hürmüz açılmış görür müyüz hocam?
1: Şöyle, kısıtlı açılır. Açılır, 2 gün sonra kapanır. Hani açıldım artık, tamamen açılacak diyemeyiz. Ama açılma ihtimalinin konuşulması demek arka plan.

0: da demek ki bazı şeylerin pazarlığının yapıldığını net bir şekilde görüyoruz. Devrim muhafızlarını ayrı değerlendirelim. İran'ın hükümetini, Pezeşkiyan'ı ayrı değerlendirelim. Bence iki taraf arasında da ciddi bir siyaset ayrılığı olduğunu ben görüyorum.
1: Orada da bir savaş var, içeride de bir savaş
0: var. Zaten bu savaş şey bitsin, içeride büyük bir hesaplaşma olacak. Ama benim ümidim inşallah içerideki Türk lobisi İran'ın geleceğine hakim olsun. Yoksa bu devrim muhafızları içerisindeki klikler İran'ı daha büyük felakete sürükleyecek projelerin peşinde. Özellikle Türkiye ile karşı karşıya gelme noktasında bazı tetiklemeler yapılabilir. Onu da ben biraz bir gözlemliyorum.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Virgül koyalım, Sinan, devam edeceğiz yine.
2: Sinan, Furkan hocama ben bir ilave yapmak istiyorum. Çok önemli bir konuya geldi. Furkan hocam çok önemli bir konuya geldi. Oradaki işte Pezeşkiyan, Mesut Bey, Mesut Pezeşkiyan ve işte yaklaşık 40-45 milyon Türk. İçeride çok ciddi bir çatışma var. Devrim muhafızları içinde çok ciddi bir çatışma var. Bana ulaşan çok özel bilgiyi tekrar aktarmak istiyorum. Şu anda Mesut Bey ile Mesut Pezeşkiyan'la Müştebe Hamene'ye arasında herhangi bir sorun yok. Beraber hareket ediyorlar. Ancak Furkan hocamın da altını çizdiği gibi devrim muhafızları içerisinde, hep bunun altını çiziyorum, bunlar çok özel bilgiler. Evet, devrim muhafızlarının içerisinde bu savaşın devam etmesini isteyen güçler var. Rusya ile beraber çalışan, Rus istihbaratıyla çalışan, Çin'le, Çin istihbaratıyla çalışan güçler var. Bunlar bu savaşın devam etmesini istiyorlar. Tıpkı Netanyahu'nun istediği gibi. Onun için Furkan hocama teşekkür ediyorum. Çok önemli bir noktaya geldi. Bundan sonraki süreçte şuna dikkat etmek lazım. Ama şunun altını çizeyim. Çok özel bir bilgi. Tarafıma direkt Mesut Bey tarafından ulaştırılmış bir bilgidir. Mesut Bey ile Müştebe Hamene'ye arasında hiçbir sorun yoktur. Hiçbir sorun yoktur. Bundan da çok ciddi bir şekilde devrim muhafızları içerisinde rahatsız olan bir takım çevreler var. Rusya gibi, Çin gibi, Mossad gibi, İsrail gibi. Bütün savaş şu anda orada gidiyor. Furkan hocamın söylediği gibi bu işler durulduktan sonra birçok şeye sahne olacağını düşünüyorum ben Tahir'in.
1: Çok teşekkürler İrfan Sapmaz Kemal hocam. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki bu sabah bir savaş mı olacak, yoksa buradaki gemiler, Hürmüz'deki gemiler refakatin, Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmasının refakatinde tek tek dışarı mı çıkarılacak? Hangisi olacak hocam?
3: Şimdi söylediğiniz olursa, yani tek tek Amerika Birleşik Devletleri'nin gözetiminde, kontrolünde, eskortluğunda gemiler teker teker dışarı çıkartılırsa, bunun teknik adı Hürmüz Boğazı'nın açılması olur. Tek taraflı açılması olur hem de. Dolayısıyla şu sorular gündeme gelecektir. Bir, hangi gemiler çıkış yapacak? İki, hangi ülkeye ait olan gemiler çıkış yapacak? Hangi limanlardan kalkan gemiler çıkış yapacak?
1: Hepsini diyor hocam.
3: İran'dan çıkan, İran limanlarından çıkan gemiler çıkacak mı?
1: Ve nereye... Ondan hiç bahsetmiyor.
3: İşte etmiyor. Nereye giden gemiler çıkış yapacak? Şimdi bakın, burada bir müzakere dönemi var, diplomasi. İki, savaş dönemi var. Müzakere dönemi hangi safhada? Açık müzakere bitti. Kapalı müzakerelerden bahsediyoruz hepimiz değil mi? Adı üstünde kapalı. Kim bilir? Nasıl tahmin ederiz? Sadece belki akıl yürütebiliriz. Kapalı müzakerelerin muhatapları kimler? Gizli mafya örgütleri bir araya gelip oturup İran'la ABD arasındaki Hürmüz meselesini mi tartışıyorlar? Devrim muhafızlarından birileri gelip Pentagon ya da CENTCOM'dan birileri mi karşı karşıya gelip büyük bu kararı veriyorlar? Hürmüz Boğazı artık yerel, bırakın bölgesel bile değil, küresel bir konu haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bunun açık tutulup tutulmaması konusu artık küresel bir mesele. Şimdi dolayısıyla bu kadar büyük bir stratejik meselede arka planda yapılan görüşmeler neticesinde kararlar sonucu bütün gemilerin boşaltılıp uluslararası piyasaya aktarılması konusunda kararı verebilecek nitelikte olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İkinci konu, bakın
1: öyle
3: burada...
1: olsa biz İran'la anlaştık, gemiler çıkacak.
3: Söylesene o zaman değil
1: evet.
3: mi? Ne diye...
1: Ama şimdi kendisine bir fotoğraf yaratmak istiyorsa o yüzden sordu.
3: O fotoğrafı
1: bunu
3: yaratmak için bu gemileri buradan çıkartması gerekiyor ya. İran buna müsaade edecek mi? Bütün kozu bu. İran'ın bütün kozu Hürmüz. Başka hiçbir kozu kalmadı adamın
1: elinde. Hürmüz yine elinde hocam. Gemiler hayır, çıktıktan sonra da hala elinde.
3: Fark etmez. Bu gemileri boşalttıktan sonra zaten bir şekilde Hürmüz açılmış demektir bu. Yani siz İran yok, olarak...
1: Gemileri içeri girip çıkamaz. İran yine kapatır.
3: Bakın şöyle söyleyelim. İran bu gemileri serbest bıraktığı andan itibaren kaybetmiş resmi verecek. Amerika kazanmış resmi verecek. Doğru mu?
1: Doğru.
3: Nasıl olacak bu? İran böyle bir şeye müsaade eder mi? Şunu söylemeye çalışıyorum. Trump'ın
1: karşılığında ne alacak İran?
3: Bilmiyoruz
1: onu. Arka kapıda ne konuşuluyor?
3: Ancak şunu yaparlarsa

0: ABD ablukayı kaldırırsa olur.
1: Bakın net söylüyorum. Eğer ABD ablukayı ben kaldırıyorum, sen içerideki gemileri serbest bırak derse olur. Ki bu İran'ın isteği zaten. Ablukayı kaldır, ben açayım diyor. Onun dışında ne yapabilir ABD
2: ama
1: İran
2: Trump
1: için?
2: Ben yapmışım gibi davranacak.
1: Ne yaparsa yapsın. Sonuçta insanlar aptal değiller. İran halkı da bir şekilde bu işin içerisinde. Yani konunun farkında. Bu bölgede ABD eğer İran'a rağmen bu bölgeyi açık bulundurabiliyorsa ve bu resmi ABD kamuoyuna kongre seçimleri yüzünden bir zafer, victory fotoğrafı şeklinde aktarıyorsa bitmiştir olay. İstediğiniz kadar biz İran olarak burayı kapattık deyin. İstediğiniz, adam sormaz mı? Bu kadar insan öldü. Bu kadar tesis mahvoldu. Siz burayı tuttunuz. Kapattık, ABD'yi dize getireceğiz diye bizi aktardınız. ABD bütün gemiler aldı, boşalttı gitti. Resmini de çekti. Siz burada ben şimdi kapatıyorum mı diyorsunuz? Yani böyle bir tarz şu iki savaş ya, iki İran'la ABD savaşı arasında bu resimler çıkacak gibi gözükmüyor. Şunu söyleyeyim bakın. Bu müzakerelerde şöyle yöntemler kullanılıyor ki İrfan Bey ifade etti. Trump'ın ifadesinde, okuduğu ifadesinde şöyle bir şey vardı. İşte İran, siz insani maksatla böyle bir çalışmaya ortak olabilecek bir halksınız, bir ülkesiniz. Gelin görün, gelin bakın, birlikte bunu yapalım. El birliğiyle şurada masum, tırnak içinde gemileri şuradan bir kurtaralım. Alalım, götürelim, gitsinler. İşte mutlu mesut olsunlar falan filan. Firmalarına rezil olmasınlar falan. Şimdi burada şu demektir müzakerelerde. Karşı tarafa bir ünvan verirsiniz, iltifat edersiniz. Ettiğiniz iltifatta karşılık vermek zorunda kalır karşı taraf. Mesela dersiniz ki İran çok kadim bir halk. İran halkı kadim bir halk. İran büyük bir devlet. Barış için atalarınız çalışmış. Şimdi sıra sizde. Bakın, barışın önünde engel olmayın. Siz böyle bir ülke değilsiniz gibi bir şey aktar. Onlar da barış için çalışmaya başlarlar.
2: Hocam gelelim ikinci seçeneğe.
1: Şimdi burada ben hemen bitireyim. Müzakere böyle gidiyor. Bu müzakere böyle, ya bu şekilde giden bir müzakereden böyle bir sonuç çıkması çok enteresan olur. Bir satır, savaşa geçelim.
2: Bir satır arası daha var. Diyor ki İran tarafı bize saldırırsa bu hamleyi biz yaparken biz de daha ağır saldırırız.
1: Tamam, saldırsın için yapılıyor işte. Ben oraya geleceğim zaten.
3: Ama saldırmayacak. İran saldırmayacak.
1: Ha, İran yani saldırmayacak. Eğer İran saldırsın, İran saldırırsa Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde saldırının gerekçesini burada oluşturacaktır.
2: Şimdi hocam.
3: Çok doğru. O bahaneyi vermek, elde etmek için yapıyorlar bunu. Hemen, Kemal Hocam'ın dediği gibi Amerika.
2: Hemen şöyle ya soralım. Bakın, şimdi, Amerikan gemileri buradan içeri girip diğer gemilere refakat edebilirler mi?
1: Mayınları kim temizleyecek? Nereden geçeceksiniz? İran olmadan.
4: Serseri mayınlar var bir de.
1: Burada,
4: serseri mayınlar da var hocam.
1: İşte İran röper noktasını biliyor adam. Mayın haritasını da biliyor. Döşediği noktaları da biliyor. Varsa buradaki mayınlı araziden geçmek için bir güzergah koymuştur zaten İran.
4: Koridor.
1: Arada bir geçiyor ya zaten bazı gemiler. İransız buradan nasıl geçeceksiniz? İran bırakın ticaret gemilerini. Askeri gemiler buradan nasıl geçecek de içeriye geçip refakat edecek?
2: Geçemez mi hocam?
1: Nasıl geçeceksiniz?
2: O petrol tankerleri çok büyük zaten. Askeri gemiler de geçebilir.
1: İyi de. İran müsaade etmiştir onlara. Yani İran'ın kontrolünde o mayın döşenmemiş güvenli koridorlardan geçmiştir. Mesela şöyle söyleyeyim ben. Diyelim bakın şurası komple mayınlı. Ama iki tane güzergah koridor belirlenmiştir. Biri çıkış, biri giriş. Bunu sadece İran bilir. Döşeyen bilir yani. Onun için bu bölgeden bir şekilde çift taraflı trafik sağlanacaksa bunun İran makamlarınca onların gözü. Yani bu Trump'ın açıkladığı planın İran tarafından onaylanması lazım. Niye ilan etmiyorsunuz? İkimiz ya, görüştük.
2: Evet, ben de onu merak
1: İkimiz
2: ediyorum.
1: İkimiz görüştük, böyle bir karar aldık. Şu bölgede binlerce gemi var. Birikmiş bekliyor. İçinde tıbbi malzeme olabilir, gıda olabilir. Değil mi? Tahıl olabilir, bozulabilecek bekledikçe malzeme olabilir. Ya da başka ülkelere gidecek olan bölgeden çıkan petrol, LNG olabilir. Bütün bunların hepsinin burada beklemesinin maliyeti çok yüksek. Bu insanlar da bu savaşa dahil değil. Bırakınız geçsinler. Tez bu. ABD'nin tezi bu.
2: Ama geçtikten sonra da İran savaşı
1: Amerika,
2: kaybetti.
1: Ya bana göre artık burayı açmışsınız demektir. İran diyor ki burada zaten benim gemilerim çıkamıyor. Kim var burada? Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt gemileri.

0: konuşuyor, böyle gidiyor. Trump da bunu halka açıklıyor ve diyor ki bak ne oldu, ondan sonra onları söyleyeyim. Bu arada İsrail'e binlerce ton mühimmat geliyor. Çoğunluğu da hava savunma mühimmat. Hemen arkasından Merkez Kuvvetler Komutanı bir kriz masasında ABD Başkanı Trump'a bir briefing veriyor. Olası operasyon planını açıklıyor. Ondan sonra ne oluyor? Trump diyor ki Hürmüz'ün özgürleştirilmesi çalışması operasyonu başlatılacak diyor. Ondan sonra diyor ki ben İran planını, belki bu önce söylendi, reddettim diyor. İran planını reddediyorsun. Ondan sonra özgürleştireceğim diyorsun Hürmüz'ü. Merkez Kuvvetler Komutanı Cooper'dan briefing alıyorsun. Nasıl yaparız usta bu işi falan diye soruyor. O da anlatıyor böyle yaparız, şöyle yaparız diye. Ve İsrail'de bu arada çaktırmadan binlerce mühimmat yiyorsun. Bu arada İran ne yapıyor? Rusya'dan binlerce mühimmat takviyesi alıyor. Müzakerelerden çekiliyor. Ben artık görüşmeyeceğim diyor. Öyle değil mi? Sonra Amerikan planını asla kabul etmeyiz diyor. Ve kendi planını deklare ediyor. Ben bunu teklif ettim diyor.
1: O da kabul görmüyor.
0: O da kabul görmüyor. Ondan sonra bir iltifat çıkıyor Trump'tan. Siz böylesiniz, siz şöylesiniz. Gel şu gemileri beraber çıkartalım. Fotoğrafı çektirelim. Kongrede ayağım kaymak üzere. Azile kadar gideceğim.
2: Kemal Hocam.
0: Beni sokmayın diyor. Ben bu tabloda...
2: Kemal Hocam şimdi... Bir fotoğraf, zafer fotoğrafı hazırlamaya çalışıyor.
0: Evet,
2: dikkatinizi çekiyorum Donald Trump. Evet, şimdi ne diyor bu? Bu girişim Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ülkeleri, bilhassa İran devleti adına sergilenen insani bir jesttir. Bu gemilerin birçoğunda gıda ve geniş kapsamlı mürettebatın gemi bünyesinde sağlıklı ve hijyenik koşullarda yaşamını sürdürebilmesi için elzem olan diğer tüm malzemeler tükenmek üzeredir. Bu adımın son aylarda birbiriyle mücadelesi, birbirleriyle böylesine çetin bir mücadele içinde olan tüm tarafların iyi niyetini ortaya koyma noktasına büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Yani zemin hazırlıyor. Yarın diyecek ki İran'la anlaştık, oturduk, gördünüz orada işte dünyanın birçok yerine gidecek gemileri ben kurtardım. İnsani yardımlar vardı. Bunun zeminini hazırlıyor. Bir şeye daha bir özel bir bilgi daha vermek istiyorum. Ama rakam vermeyeceğim. İnsanlar şöyle zannediyor. Sadece şu anda İran'ın bütün petrollerinin Hürmüz Boğazı'nın içerisinde sıkışıp kaldığını zannediyorlar. Durum öyle değil. Kesin rakamları biliyorum ben. Yüzde kaçının orada olduğunu ya da dünyanın herhangi bir coğrafyalarında ne kadar petrol yüklü gemiler bulunduğunun rakamlarını tam olarak biliyorum ama bunu açıklamayacağım. O açıdan yani burada Hürmüz tamamıyla sıkışmış bir havası vermeye çalışıyor bir taraftan da Donald Trump ama işin aslı tabii ki öyle değil. Onun için de İran rahat hareket ediyor diyebilirim bu açıdan.
0: İki seçenek var bana göre. İrfan Bey'in analizi çok mükemmel. İki tane seçenek var bu konuda. Bunlardan bir tanesi hakikaten bir resim toparlamak için yapılan bir şey. Videolar, resimler çekilip Trump'ın arka planında oynatırken o da kamuoyuna aktarım yapacak. İkincisi hakikaten böyle bir savaş yapılacak. Hakikaten böyle bir karar harekatı veya başkaca bir harekat çeşidi yapılacak. CENTCOM ne dedi bilmiyoruz. Harekat planını olarak ne teklif etti Trump'a? Tahminlerimiz var. Hürmüz'ün açılması, ablukonun genişletilmesiyle ilgili bir harekat planı sundu muhakkak ki Trump da ben yarın sabah özgürleştireceğim, hazır olun diyor. Bu arada bunu yumuşak yumuşak kamuoyu işte telaşlanmasın ya da bir şeyler olmasın diye yapıyor. Ama neticede şunu yapıyor. Trump
1: sizce savaş devam mı edecek hocam?
0: Ya öyle gözüküyor ve şöyle bir şekilde sıfır toplamlı bir konuyu sıfır toplamla çözmeye çalışıyor. Yani 100 ben kazanayım, sıfır İran kazansın. Yani %50-%50 kazan diye iki taraf için de şu anda geçerli değil bir tavuk oyunu resleşmesi var karşı tarafta. Amerika Birleşik Devletleri bu işi sonuçlandırması lazım. İran da sonuçlandırması lazım. Bu vaziyette, bu tabloda, bu defakto durumda sürdürülebilir değil. Yani bunun artık bir savaşla sonuçlanıp, kesin sonuç alınıp, yıkıp, yakıp bir şekilde istenmeyen bir noktaya getirilip bırakılacak. Ya da gerçekten artık iki taraf da Merkez Kuvvetler Komutanı sunduğu harekat planı içerisinde belki anlaşma gereği bir harekatmış gibi açılan koridorlardan geçip içeriye İran bunu bir şekilde tolere edebilir belki bilmiyorum. Biraz önce ben kesinlikle bu çok sıkıntılı bir durum İran için dedim ama tolere edebilir ki artık savaşlar o kadar kirlendi ve hibrit hale geldi ki biz analiz yaparken bile mevcut şeyler yetmeyebiliyor.
1: Yani sahada her şey
0: değişebilir. Bu ikinci seçenek olarak da karşımızda duruyor. İki tarafta böyle koridorlardan tamam geçin, kruvazörleri geçirin, şu koridordan içeriden gemileri takın peşinize.

0: 10 tane, 20 tane, 30 tane kaç tane varsa çıkartın, gidin. Biz sonra işimize bakalım. Ablukayı da siz gevşetin ya da genişletin geriye doğru. Daha doğrusu geriye doğru çekin. Arap Denizi'nin güneyine doğru 600-700 kilometre çektiniz mi zaten abluka kalkmış olur. Ama Trump da der ki ablukayı ben kaldırmadım. Hala gemiler orada. Herhangi bir istenmeyen durum olduğunda müdahale edecektir der. Konuyu kapatır, kongre seçimlerine odaklanır.
1: Hocam bir virgül koyalım. Necmettin Hoca'ya bağlayayım böyle. Hocam tabii bu sabah ne olacağını konuşuyoruz. Tahmin ediyoruz artık. Trump'ın açıkladığı cümlelerden yola çıkıyoruz. Sizin fikriniz ne hocam? Şimdi gidişat hem savaşı gösteriyor hem bir taraftan da Hürmüz'ün açılmasını da gösteriyor. Eğer İran evet. kabul ederse durumu.
2: Şimdi burada geçmiş yayınlarda da bu konudan çok söz ettik. 80-88 İran-Irak savaşına çok benzer bir akış var. Şimdi 84'e kadar savaşırlar ve yorulurlar. Daha sonra tanker savaşları başlar. Ve daha sonra Amerikalılar 87'de der ki ben buraya operasyon yapacağım. Kuvvet çünkü Kuveyt gider Sovyetlere başvurur. Hürmüz'den çıkamıyoruz. Bizi kurtarın diye. Amerikalılar da koştur koştur Sovyetler gelmesin diye Hürmüz'e girerler. Orada gemilere eskort yaparlar. Fakat işte o operasyon Ernest Will diye bir ismi var. İşte cesaretli kararlılık operasyonu falan diye bir ismi var. Kuvvet bayraklarını yeniden bayraklarlar. Amerikan bayrağını dönüştürürler. Çıkarken ama işte 88'de orada bir olay yaşanır. Ne o? İran mayınına çarpar. ABD gemisi. USS Samuel Roberts. Altından çarpıyor. Gemi ikiye bölünüyor. Ve hemen arkasından Amerikalılar ne yapıyor? İkinci operasyonu yapıyor. Bütün petrol platformlarını vuruyor. İşte İran'ın donanmasını vuruyor. İran'a çok ağır bir ikinci operasyon
1: yani
2: yapıyor.
1: Yani iyi niyetli bir operasyon olsa bile bir musibete bakar diyorsunuz belki de.
2: Yani evet şimdi bu harpla ilgili sistemden falan bahsettik ya çok. Harpla ilgili de enteresandır. Tarih 83 çalışılmış bir CIA raporu var. Bugün Trump'ın bahsettiği bu hani o akan sistem var ya. İşte yer çekimini kullanıyorlar. İşte oradan sürekli doldurmaları boşaltmaları lazım falan filan diye anlatılıyor ya. Trump işte boru hatları patlayabilir filan dedi ki patlamadı.
1: Patlamadı. 3 gün vermişti.
2: 3 gün verdi. Geçti, demek ki İranlılar onun çözümünü bulmuş. Yani geçen haftaki projeksiyonu güncellememiz lazım. Ama aynı çalışma 84 yılında da var. CIA'nin web sitesinde rapor var. Bu adamlar harpta nasıl çalışıyor diye. Şimdi o zamanki akışa gerçekten çok benzeyen bir akış var. Eğer Amerikalılar böyle bir operasyon yaparsa... Burada ama Furkan hocamın söylediği şeyi kesinlikle bir dipnot düşmek lazım. Birleşik Arap Emirlikleri sivil havacılığa yeniden başlıyor. Evet burada bir anomali var. Bir de Katar. Katar'da 10 Mayıs'tan sonra biz de uçuşları yeniden başlatacağız.
1: Ne anlıyoruz hocam?
2: Şimdi bu bütün bu çerçeveyi topladığımız zaman burada Amerikalıların ihtiyacı olan buradan bir çıkış senaryosu için gerçekten de buraya girip buradan gemilere eskort ettikleri görüntülerin dünyaya servis edildiği bir senaryo. Yani simülasyonunu yapalım. Eğer böyle bir operasyon yapılırsa bu Trump için gerçekten de yani kör istedi bir göz, Allah verdi beş göz gibi bir manzara olur.
1: Tamam ama kağıt üstünde bir anlaşma yok mu?
2: Kağıt üstünde bir anlaşma olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü 14 maddelik bir teklif.
1: Olmayacak mı hocam?
2: 14 maddelik bir teklif var.
1: Var.
2: Eğer teklifin ayrıntılarıyla ilgili çok fazla şey konuşuluyor. Yani burada işte yaptırımları kaldırın ondan sonra işte ondan sonra yaptırımlardan da ziyade uranyumu kesinlikle masaya getirmiyoruz ki Meşet'te konuşulanlar bunlar. Ya ben biraz İran'la ilgili Meşet'te ne konuşulduğuna dikkat kesilmeye çalışıyorum. Çünkü ne konuşuluyorsa gerçekten bir hafta sonra İran'ın politikası oluyor. Özellikle Cuma hutbeleri.
1: 14 madde arkadaşlarımız sadeleştirdiler. Evet. ABD İsrail'in İran'a yönelik tüm askeri operasyonları durdurulmalı. Zaten bu savaş bitecekse böyle bitecek. Kalıcı ateşkes için uluslararası güvence mekanizması kurulmalı. Böyle bir mekanizmadan bahsediyor. ABD'nin İran limanlarında uyguladığı deniz ablukası kaldırılmalı. Az önceki konuştuğumuz noktaya geldik. Hürmüz Boğazı gemileri açılmalı. Kontrolü İran'da kalmalı. Bu sıkıntılı bir süreç olabilir. Bunu istemiyor olabilir ABD. İran ve Lübnan'daki çatışmalar eş zamanlı olarak sona ermeli. Bu da başka bir konu. ABD'nin İran'a yeni saldırı başlatmayacağına dair taahhüt verilmeli. Ekonomik yaptırımlar kademeli olarak hafifletilmeli. Bunlar yapılabilecek güncel konular. Nükleer müzakereler ilk aşamada gündem dışı bırakılmalı. Onun da süresinin kısaltılması gibi bir durum var.
2: Şimdi bütün bu maddeler içinde en kritik olan uranyum. Uranyumun da işte 15 sene ara verelim. Hı hı. Zenginleştirme şekli ama Bütün bu maddeleri topladığınız zaman bu maddeler Amerikalılar tarafından
1: kabul görmemiş hocam.
2: Hemen kabul, zaten ya kabul görmemesi için yazılmış maddeler bunlar. Ya bu zaten savaşın sebebi bu 14 madde. Yani dolayısıyla bu Amerikalılar tarafından böyle bugünden yarına onaylanacak bir taslak metin değil. Ama burada yani bana sorarsanız akış gerçekten de Amerikalıların buraya bir eskort operasyonu, gemileri çıkarma operasyonu yapabileceği yönünde sanki bir akış var gibi görünüyor. Eğer arka, Furkan hocamın söylediği arka kapı diplomasisinde bunlar görüşülmüşse, yani bu akışa, bu bahsettiğimiz arka kapı diplomasisine ve özellikle 88'deki operasyona, içerideki mayın tehlikesine 3 ana başlık birbirini çok ilgilendiren ve 4 sivil havacılık faaliyetlerinin başlaması. Yani çok kritik başlıklar bunlar.
1: Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir garanti mi verilmiş ki?
2: Ve 8.6 milyar dolarlık buraya bir silah satışına onay verdiler. Silah satışının içindeki paketler şunlar. Katar'a Patriot, Birleşik Arap Emirlikleri'ne APKWS denilen bir sistemleri var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ondan 10 bin adet. Ve Kuveyt'e. Yine aynı şekilde bir tekerrür daha var.
1: Oraya da 2,5 milyar dolara savaş komuta sistemi vermişler.
2: Evet, yani Kuveyt'e. Burada bir tekerrür daha var. Kuveyt 2 gün önce 1981'den sonra ilk kez petrol üretimini tamamen durdurduk dedi. Tıpkı 87 yılında Kuveyt gemilerini yeniden bayraklama işlemi gibi. O zaman da Kuveyt kilit taşıydı. 2 gün önce, 3 gün önce petrol üretimini 40 yıl sonra ilk kez durdurduk dediler. Ama burada özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptıkları bu APKWS dedikleri sistemlerin şöyle bir özelliği var. Bunlar düşük maliyetli anti-drone sistemleri. Yani şuna kafa yormuşlar. Biz burada anti-drone çok fazla para harcıyoruz anti-drone sistemlerine. Yani İran bir drone atıyor. Biz burada kendimizi Patriot'la savunmaya çalışıyoruz ve bu çok maliyetli. Onu şöyle anlatıyor Amerikalılar. Bu yeni gönderdiğimiz sistemler eski füzeleri dönüştürdüğümüz sistemler. Yani onlara hassas, lazer güdümlü yeni bir mühimmat takıyoruz ve anti-drone sistemlerini kullanabiliyoruz diyorlar.
1: Daha ucuz maliyetli.
2: Daha ucuz maliyetli ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki anomalileri takip etmek bence projeksiyonları daha aydınlatıyor.
0: O şeyde hocam, o Birleşik Arap Emirlikleri'nde sivil havaya mı açık dediniz siz?
3: Ya açıldı, trafik açılmış.
0: Net bir şey var mı?
3: Var var. Flight radar sisteminde sivil uçuşlar başlamış.
0: Askeri gemiler olmasın yani oraya yığınak mı? Çünkü adamlar bir İran'a, Irak'a...
2: Askeri gemiler dediniz orada hocam, bir de bu şey da. Sinyal istihbaratı kullanan uçakları da şu an. Bu Anadolu Ajansı geçmiş bu bilgiyi. Şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nin üstünde. Tabii. Sinyal istihbaratı. Rivot diye bir ismi var.
0: Yani mesela A46 tipi sivil CIA'nin uçakları falan var. Yani çok enteresan. Mesela bayağı yasakladı İran'a gitmeyi değil mi? Irak'a gitmeyi yasakladı. Lübnan'a gitmeyi yasakladı. Birçok ülkeye gitmeyi vatandaş yasakladı. Bir de Bayan'ın böyle üstünde sivil havacılık serbest hale gelmesi çok enteresan. İyi bakmak lazım.
2: Bir de Enver Kargaş denilen bir adam var. Nahya'nın yani şey akıl hocası gibi. Ya Enver Kargaş'ın ifade açıklamaları da gerçekten Bayan'ın politikası oluyor. O da şöyle bir şey ifade ediyor. Diyor ki burada İran'ın mevcut teklifi kesinlikle kabul edilemez. Hürmüz'e operasyon yapılmalı. Yani belli ki Biden'den de Amerika Birleşik Devletleri'ne bir davet var. Bunun da altını çizmek lazım. Kişisel görüşüm, Amerikalılar buraya bir operasyon yapacaklar gibi
1: İsrail
2: görünüyor.
1: İsrail demir kubbe verdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne.
2: O bilgiye hakim değilim.
0: Yani, tabii verdi.
2: Verdiler mi? O bilgiye hakim değilim ama bu
0: bir
2: özellik
0: verdiler.
2: Bu 8 milyar dolarlık paketteki kalemlerin içinde en fazla Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Katar'a şu an...
1: Yani bazı körfez ülkelerinin İsrail'in güdümüne girdiği artık... Birleşik Arap altında olduğu konuşuluyor.
2: Yo, tabii ki yani Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki ortaklık zaten şu an... ya coğrafyaları aşmış durumda. Şimdi Furkan hocam söyledi ya Akabe'ye 30 yıllığına ortak oldular evet. diye.
3: O çok önemli.
2: Ya o çok önemli çünkü şu an tamamen körfezin gündemi... Daha doğrusu Suudilerin gündemi. Buradan alternatif taşıma koridoru artık.
3: Bu şekilde Akdeniz'e çıkalım.
2: Akdeniz'e çıkalım. Hocam, yani Ürdün, Kuveyt, biliyorsunuz Ürdün, Suudi Arabistan, işte Suriye arasındaki hattın yenilenmesi. Ya şu an Suudileri bir tarafa çekmeye çalışıyorlar. O hatta gelme, bu hatta gel. Gel buradan çıkalım. İşte Süveyş'ten çık. Yok olmaz, gel Hayfa'ya çık. Ya şu an bütün fokus Suudilerin üzerinde ve bir Suudi Birleşik Arap Emirlikleri rekabeti doğuyor. Bakın buna fokuslanmak lazım. OPEC'ten Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılma kararını böyle okumak lazım. Nitekim OPEC artıdan da ayrıldık dediler. Yani Birleşik Arap Emirlikleri burada Tabii bu işin bir de Rus

0: bağlamı var. Çünkü Ruslar mevcut denklemde bu işten kâr etmeye başladı. Dolayısıyla aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin kotayı ben dinlemiyorum, kafama göre üretim yapacağım, satacağım demesi aslında burada petrol varil piyasasıyla oynaması demek. Yani burada bir Suudi Birleşik Arap Emirlikleri rekabeti doğuyor. Hatta bu ilerleyen günlerde belki konuşuruz, Mısır'a da Süveyş'e de sıçrayacak. Ya şu an kaynama noktası Doğu Akdeniz ve Süveyş aslında. Ve daha da yılın sonuna doğru Batı Afrika, Doğu Afrika, Batı Afrika olacak. Yani toparlarsak burada genel manzarada ya şahsi görüşüm, Amerikalılar buraya bir operasyon yapacak gibiler. Bu operasyonun nasıl şekilleneceğini hep beraber göreceğiz askeri açıdan. Yani çünkü bir drone tehlikesi var, tıpkı o işte 88'de batan gemi gibi. Ama burada bütün adımlar, emareler buraya bir operasyon hocam, yapılacağı
1: yönünde. Siz o noktaya getirmişken bir bant hazırladı arkadaşlar.
2: Burada ben bir şey söyleyebilir miyim?
1: Ya, buyurun hocam.
2: Bakın burada APKVS var ya, lazer güdüm roket sistemi. Bunlar saldırı roketleri.
0: Saldırı roketleri.
2: Uçaklardan atılan lazer güdüm roketler. Yani bakın kaç para? 990 milyon dolar. Aynı miktar şeye, İsrail, Katar'a, şeye de bayağı vermiş. Bir de Kuveyt'e de var hocam. O savaş komuta sistemi. Yani üç ülkeye uçaktan, helikopterden atılacak lazer güdüm roket sistemleri vermiş Amerika. Ve en fazla da kime vermiş? Katar'a ve İsrail'e. Çok büyük miktarda bunlar.
0: Hocam buna da şöyle kafa yoruyorlar. Diyorlar ki biz ilk operasyon, ilk dilimde Patriot'ları çok fazla kullandık. Çok maliyetli. Yani 10 bin dolarlık dronlara karşı milyon dolarlık sistemler kullanıyoruz. Bunda da şöyle biraz inceleme imkanım oldu. Diyor ki eski füzeleri dönüştürebiliyorlarmış. Yani bir hassas güdümlü bir mühimmat takıp bunları drone savar sistemler haline getirebiliyorlarmış. Ucuz roketleri.
2: İşte her platformdan atılıyor bu tür APKVS lazer güdüm roket sistemleri. Ve saldırılarda, taarruz harekatlarda çok sık kullanılan bir silah.
1: Şimdi arkadaşlarım bir bant hazırlamıştı. Bir noktaya getirdiniz hocam. Birazdan paylaşacağız o videoları da, görüntüleri de. Bazı hayalleri var İsrail'in. İşte bu körfez ülkelerine bir bakıma ondan sordum. Furkan hocam, şimdi arkadaşlarım bir harita paylaştılar. Videoyu da birazdan şimdi paylaşacaklar. Bunu,
0: aslında şu taşta anlatabilsek
1: taşta
0: güzel olur.
1: Taşta mı anlatalım?
0: Evet, taşta anlatabilsek
1: hocam,
0: güzel olur.
1: Hocam birazdan. Buyurun hocam, gidelim.
0: Çünkü bir yazıp çizerdik, güzel olurdu o yüzden.
1: Tamam, gidelim birlikte. Hemen buradan açalım o görüntüleri. Hocam yeni ittifaklar mı doğuyor? Yani evet. İsrail'in böyle bir hayali mi var? Şimdi bazı ülkeleri de güdümünü aldı dedik. Nasıl başlamak istersiniz şimdi açılana kadar arkadaşlarım?
0: Şimdi şöyle, biliyorsunuz zaten Netanyahu'nun yayınladığı videoda burada alternatif taşıma koridorları hayalini bizzat kendisi zaten ifade etti. Biz buradan özellikle hani Furkan Hoca'nın söylediği o Ürdün bağlamı o yüzden önemli. Hı hı. Şimdi artık tamamen konuşacağımız başlıklar çok pointler. Yani ne bu düğüm noktaları? Bakın şu düğüm noktalarından başlayalım, ondan sonra gelelim. Ne bu düğüm noktaları? Dünyanın dar boğazları.
1: Hocam şöyle açayım isterseniz.
0: Evet, az önceki haritaya bir gelebilirsek orada bir dar boğazlar üzerinden gideyim, en son buraya geleyim. Bir dakikalık, bir dakikalık bir üzerinden geçelim. Bakın dünyanın işte düğümlerine Hürmüz 20 milyon varil. Malakka 23 milyon varil. Danimarka 9. Ondan sonra Panama 2 milyon varil. Ondan sonra Ümitburnu 6 milyon varile yakın. Başka Süveyş 7 milyon varil. Türk Boğazları. Şimdi dünya ticaret...
1: Hepsi önemli oldu.
0: Tabii hepsi. Ya yani şu an bahsettiğimiz bu manzara dünya petrol ticaretinin...
1: Günümüzde bir kriz ortaya çıkınca gözler hep buralara çeviriyor.
0: Şu an dünya petrol ticaretinin %90'ının geçtiği noktalardan bahsediyoruz. Şimdi Malakka'ya dikkat ederseniz zaten Hürmüz'den daha fazla bir miktar var. Orada Endonezya, Malezya, Filipinler bağlamı var ama oraya girersek konu uzayabilir. Hocam, buradan alalım, şimdi az önceki yere gelelim.
1: Şimdi geleyim hemen o görüntüye. Evet. Aslında bunun VTR'si var. Hem ekrandaki izleyicilerimiz de izlesinler.
0: Tabii.
1: Hadi dinleyelim, birlikte dinleyelim. Sesli de verelim.
3: İsrail'in yapmayı planladığı kanal Süveyş kanalından daha uzun olacak. Ben Gurion kanalının uzunluğu yaklaşık 300 kilometreyi

0: kanal Akabe Körfezi'ndeki İsrail'in güney limanı Eliyat'ı doğrudan Akdeniz kıyılarına bağlayacak. Tamamlandığı takdirde tamamen egemen bir alternatif deniz yolu sağlayarak dünyanın en önemli ticaret arterlerinden biri üzerindeki Mısır'ın kontrolüne olan bağımlılığı azaltacak. Küresel ticaret rotaları üzerindeki kontrol, enerji, deniz taşımacılığı ve jeopolitik üzerinde etki anlamına geliyor. Ben Gurion kanalı, bölgesel dinamikleri önemli ölçüde değiştirebilecek ve İsrail'i Avrupa ile Asya arasındaki kilit bir transit merkezi haline getirebilecek bir proje olarak tanımlanıyor.
1: Böyle bir hayali var hocam.
2: Evet.
1: İsrail'in böyle bir hayali var. Ticareti de kontrol altına almak istiyor. Geçiş güzergahı olarak. Ama endişe şu ki tam da Gazze'nin oradan geçiyor.
2: Evet, Jared Kushner'in aslında IMF'te yaptığı sunum New Gaza projesi. Biliyorsunuz orada 25 milyar dolarlık bir projenin sunumunu yaptı IMF'te. Ve aslında orada master planı da. Yani tabii bunları konuşmak insana acı veriyor. Neden acı veriyor? Şu yüzden. Şu an Gazze'de insanlar çukur kazıyor. Tuvalet ihtiyaçları için, su ihtiyacı için. Şu an manzara o. Yani insanlar hatta 8 gün, 9 gün su aradığı şu an şartlar var. Suyu silah olarak kullanıyorlar. Ve siz böyle bir şartta gidip IMF'de diyorsunuz ki 25 milyar dolarlık bir emlak projesi ilgilenir misiniz? Ey para sahipleri diyorsunuz. Yani böyle bir manzara. Ama Ben Gurion'a döneyim. Ben Gurion ilginç bir adam. İsrail'in kurucusu. İstanbul Hukuk mezunu biliyorsunuz. Yani hatta kafasında feste fotoğrafı vardır Ben Gurion'un. Yani Osmanlı'nın tedrisatından geçmiş, şöyle geçmiş. Yani aslında İstanbul 1912'de İstanbul Hukuk'a kaydolmuş bir isim. Tabii başta aslında burada bu toprakları Osmanlı'dan koparmak akıllarında yok. Fakat daha sonra tabii şartlar değişince İngilizlerle birlikte aslında şartlar değişiyor. İş başka yerlere gidiyor ama Ben Gurion kanal projesi İsrail'in kurucusunu ta 50'lerde 60'larda gündeme getirdiği bir proje ama yeniden canlandı. Ne zaman yeniden canlandı? Hatırlıyor i̇şte
1: Hürmüz,
2: musunuz?
1: Hürmüz meselesi yok, iyice yok. Ayyuka çıkardı.
2: Hürmüz değil, bakın 2021 yılında Süveyş. Hatırlarsanız orada bir tıkanma olmuştu. Hı hı. Yani orada bir gemi Süveyş'i tıkamıştı. Ondan sonra tekrardan bu proje ortaya atıldı. Neden? Çünkü 1956'da bir Süveyş krizi vardı biliyorsunuz. O Süveyş krizinden sonra aslında projenin ilk hali ortaya çıkmıştı ve 2021 yılında o tedarik zinciri tıkanınca tekrardan dediler ki, hatta ilk haliyle diyorlar ki burada atom bombası falan kullanalım diyorlar. Negev çölünü buradan patlatalım, patlata patlata gidelim, burada atom bombası kullanalım, öyle bu kanala erişelim.
1: Hocam Gazze'nin üstünden geçiyor.
2: Aynen öyle. Şimdi muhtemelen bu rüyayı da ben gördüklerini düşünüyorum. Yani bu meseleyi yakalamanız çok iyi olmuş. Çok doğru olmuş. Çünkü ilk halinde özellikle Hayfa'ya bağlanıyordu bu proje. Ve Hayfa Limanı'nın işletmesini bir ara Çinlilere vermek istediler fakat veremediler. Yani Amerikalılar devreye girdi, o işi iptal etti filan. Hatta Netanyahu bir ara vermeye çalıştı. Ondan sonra bu projenin Gazze ile birlikte anılması gerçekten çok önemli bir dikkat noktası.
1: Hocam 55 milyar dolar tutuyor bu projeyi de, evet. Araplara yaptırmak istiyorlar.
2: Evet. Ya bu doğru bilgi. Neden doğru bilgi? Şu an Birleşik Arap Emirlikleri işte özellikle Akabe Limanı'nın işletmesini devralması. Ve biliyorsunuz Suudilerin de bölgede projeleri var. NEOM gibi fantastik projeleri var. NEOM projesine 500 milyar dolara yakın para yatırdılar. En son hatta şu an yeniden canlandırdılar onu. Yeniden konuşmaya başladılar. Bu alternatif çıkış koridorları konuşulmaya başlayınca. Fakat eğer Ben Gurion yapılmaya kalkarsa burada İsrail çok önemli bir ortağı diyelim, müttefik demeyelim. Ya da işbirliği yaptığı bir aktörü kaybeder. Mısır. Çünkü biliyorsunuz Mısır Süveyş gelirlerine çok bağımlı. Ve bu Süveyş'i bypass etme projesi. Ve tam olarak aslında bu günlerdir, hatta haftalardır Türkiye'nin üzerinde kafa yorduğu Şam-Hicaz hattının neden yenilenmesi gerektiğinin, bu hattının öneminin aslında en önemli göstergesi Ben Gurion kanal projesi. Ve aslında bir büyük haritaya gelebilirsek biraz Kızıldeniz'de yoğunlaşan konjonktürden de bahsedebiliriz. Şimdi artık işler Kızıldeniz'de yoğunlaşıyor Sinan Bey. Nasıl yoğunlaşıyor? Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri diyor ki, biz buradan İsrail'e çıkalım ve işte buradan Doğu Akdeniz'e

0: Avrupa'ya taşıyalım. Suudi Arabistan diyor ki biz zaten batıdan doğuya bir hattımız var. Sadece Süveyş'i kullanmamız yeterli. Hatta diyorlar Trans Arap hattını da güncelleyebiliriz. Şu an bu güncel mücadele alanından bahsediyorum. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ondan sonra ben adadan ayrıldım diyor. OPEC'ten çıktım diyor. Yani üretimimi istediğim gibi yapacağım diyor. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri Suudiler olmadan buradan bu hattı İsrail'le ortak kullanabilmesi mümkün değil.
1: O yüzden Suudi Arabistan'da ikna edemiyorlar.
0: İkna edemiyorlar. Yani burada kilit taşı Suudi Arabistan aslında. Yani bu yeni konjonktürde kilit taşı Suudi Arabistan. Fakat bildiğimiz gibi İran burada Husileri yedekte bekletiyor. Yani Yemen'de Husiler yedekte bekliyor. Peki İsrail ne yapıyor? İsrail'de özellikle Somaliland bölgesine bakın yeni bir sözde büyükelçi atadıklarını ifade ettiler Somaliland bölgesine. Onlar da Somaliland'i özellikle Husilere karşı aslında yedekte bekletiyor. Peki Türkiye biliyorsunuz Somali bölgesinde. Yani Türkiye'nin Somali'de ve Sudan'daki zaten burada işbirliklerini biliyoruz. Ortaklıklarını biliyoruz. Çin, Eritre ve Cibuti'de. Şimdi baktığınız zaman Babel Mendeb her gün ısırıyor. Dolayısıyla artık yeni kaynama noktası Sinan Bey Kızıldeniz. Kızıldeniz her gün aslında yeni bir Kızıldeniz ve Kıbrıs. Yani bunca konuştuğumuz konjonktür gelip bu hatta karşımıza çıkacak gibi bir manzara var.
1: Yani
0: bir akış var.
1: Önümüzdeki zamanlarda bunu konuşacağız.
0: Kesinlikle öyle. Önümüzdeki zamanlarda bunu konuşacağız. Ama her halükarda Türkiye'nin burada bakın bu son olarak şunu ifade edelim. Kalkınma yolu şimdiye kadar hep kara alternatifleriyle konuşuldu. Fakat artık kalkınma yolunun deniz alternatifleriyle de konuşulması lazım. Yani Türkiye'nin burada artık yeni liman işbirliklerine ihtiyacı var Sinan Bey. Suriye, Lübnan, Mısır, bakın Cezayir, yine aynı şekilde Mali, Nijer, Burkina Faso bölgesi hareketli oralara girmeyelim. Libya, Türkiye'nin boğazları, boğazların Süveyş'e bağlanan hatları. Artık deniz kalkınma yoluna Türkiye'nin bu konjonktürde hızlıca ihtiyacı var diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim biz teşekkür ederiz.
1: Bir virgül koyalım. Furkan Hocam şimdi durum ortada. Bir analiz paylaştık. İsrail'in ne yapmak istediğini. Hocam böyle davet edeyim sizi. Rahatsız etmiş olacağım kusura bakmayın. Hocam bu mümkün mü? Şu haritadaki durum mümkün mü? Bir hayal gibi gözüküyor ama bunu yapmak istiyorum.
2: Şimdi ben bunu Gazze katliam başlamadan evvel Indian Times'ı yazılan bir makalede ilk okudum. Indian Times'ta biliyorsunuz Hindistan'la İsrail arasındaki ilişkiler çok iyidir. Son o doktrin, altıgen doktrin içerisinde şu anda ittifak içerisindeler ve Indian Times'ta Ben Gurion kanal projesinin bütün fizibilite çalışmaları yapılmıştı. Kaç milyar dolara mal olacak, efendim ne kadar gelir getirecek, özellikle Mısır kontrolümüzden çıkarsa Süveyş'e alternatif bir koridor, bir kanal projesi sayesinde Mısır'ı da dizginlemeye başarırız. Ama en önemlisi Gazze kıyılarının tamamen kontrolünün İsrail'e geçmesi suretiyle bunun Tel Aviv yani Hayfa ile beraber işte efendim Tripoli, Banyas, Laskiye en kuzey hattına doğru Doğu Akdeniz'in tüm liman zincirine hatta Port Said'e kadar bir kontrol gerçekleştirdi. Şimdi kanalın ilk önce biraz evvel söylediğim gibi bu Ürdün'den 30 yılına kiralanan Akabe Limanı küçük bir liman ama stratejik değeri o kadar önemli ki biraz evvel büyük haritada hocamın çizdiği hatla beraber Basra'nın ticaretini Akdeniz'e taşımak ve Akdeniz'e taşırken de bunu İbrahim Anlaşmaları'nın alt metinlerinde de görüyoruz. Bütün Arap ülkeleriyle İsrail'i barıştırmak ve bunu yaparken de ticaret ağlarıyla birbirine bağımlı hale getirebilmek. Bakın notlarımı aldım, onları arz edecektim. Şimdi Hayfa Limanı ile beraber bir ne planlanıyor? Özür dilerim, Akabe Limanı ile beraber Hayfa Limanı'na bağlamak, Akabe'den demir yolunu inşa etmek, yükleri İsrail üzerinden Akdeniz'e çıkarmak, Avrupa'ya en kısa yolun tesis edilmesini gerçekleştirmek ve Süveyş kanalına alternatif bir yarı kara hattının inşası, yarı kara hattı. Şimdi kanaldan önce yarı kara hatları inşa etmeyi planladıklarını görüyoruz. Bir tane özelliği de Türkiye'yi tamamen Doğu Akdeniz ticaretinden de dışlamak. Yani Türkiye'ye alternatif bir proje üretebilmek. Ve bunun içerisinde bakın hemen size söyleyeyim. 3 tane önemli hat var. Buna da Koridorlar
1: oradan,
2: Savaşı olarak adlandırıyorlar.
1: Buradan kimin geçeceğine de karar veriyorsunuz.
2: Tabii ki bütün kontrolü kendileri elde etmiş olur da. Bakın IMEC'le yani Hindistan, Körfez, İsrail ve Avrupa. Biraz evvel dedim ya IMEC projesi yani Hindistan'la o baharat yolunun geleneksel rotasıyla beraber bu Akabe Körfezi'nden Hayfa'ya yarı kara bağlantı ve buradan ticaret

0: gerçekleştirme, Avrupa'ya mal taşımak. Diğeri İpek Yolu ve Asya Merkezi İpek Yolu projesine karşı bunu çekebilmek. Üçüncüsü de Türkiye merkezli olan hat olan yine konuştuğumuz Kalkınma Yolu ve Orta Koridor'un birleşme ihtimalini ortadan kaldırabilmek. Yani bu yine anti-Türk bir proje. Anti-Türk, daha şöyle söyleyeyim, Türk Seddi'ne karşı bir proje bu. Şimdi Türk Seddi dediğim zaman sadece biz kendi Anadolu coğrafyasından bahsetmiyoruz. Bizimle beraber Suriye'deki Türk Seddi, tabii, İran'daki Türk Seddi, Kafkasya'daki Türk Seddi, Türkistan'daki Türk Seddi ile beraber ona bir alternatif, daha doğrusu karşıt bir proje ortaya koymak. Dolayısıyla bugün bahsetmiş olduğumuz Ben Gurion Kanal Projesi basit bir proje değil. Bu çok maliyetli, 55 milyar dolardı evet, galiba değil mi? Öyle konuşmuştuk. 55 milyar dolarlık maliyeti karşılayabilmesi için de buna bir finans da lazım. Arap bir kapital ülkeleri, de lazım.
1: Birleşik Arap Emirlikleri hemen.
0: Tabii işte, ondan şimdi dedik ya neden hava sahası açıldı. Şimdi bakın burada biraz şeyleri asimetrik düşünmek gerekiyor. Yani İran içerisinde her şey ak değil. İran içerisindeki her şey simetrik değil. Asimetrik şeyler de var içeride. Şimdi dolayısıyla bu Hürmüz meselesi, yani Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı, İran savaşını gerçekten Hürmüz acaba kapattırmak için mi çıkardı? Bak, bu da önemli. Yani Hürmüz kapansın diyeyim. Çünkü elindeki en önemli kartın Hürmüz olduğunu artık herkes biliyor. Sokakta gezen vatandaş da biliyor. Şimdi bunu siz kapattırdıktan sonra bu projeler gün yüzüne çıkıyorsa, yani Basra'yı boş verin kardeşim, Basra artık bitti, orası artık iflah olmaz, biz Basra'ya alternatif projeleri çıkaralım dediğinizde Ben Gurion Kanal Projesi parlayan bir yıldız onlar için. Şimdi Akebe Körfezi ile beraber bu rahatlığı kontrol ediyorsunuz. Bir de efendim Süveyş, geçen bir harita vardı biliyorsunuz. Bütün buraya
1: çizebilirsiniz istediğiniz gibi.
0: Estağfurullah. Buraya daha doğrusu Sina Yarımadası'na Mısır'ın tankları yerleştirdiği görüntüsü vardı. Şimdi Vilayet-i Sina adı altında biliyorsunuz Sina çölünde DAEŞ'liler var. Ve İsrail bu DAEŞ'lileri özellikle Camp David anlaşmasını iptal etme tehdidini kullanarak ben buradakileri ayaklandırırım ve Mısır sana karşı bunu kullanırım düşüncesini ortaya koymuştu. Bundan yaklaşık 2-3 ay evvelden. Onu hatırladım şimdi. Şimdi dolayısıyla siz bir şekilde Mısır'ı sıkıştırıyorsunuz. Bir taraftan da kanal projesiyle, özellikle bu tabii Gazze'den geçeceği hesaplanandı bir projeydi. Daha sonra bunu Hayfa veya rotasını belki değiştirebilir ama esas hadise Gazze limanıyla, efendim Hayfa limanı, şurada bir yerde yanlış hatırlamıyorsam, Hayfa limanı ve daha kuzeyde bulunan Tripoli, efendim Banyas ve bütün Doğu Akdeniz hattını kapatmak. Peki ondan sonrası hesap ne? Bu da oldu diyelim. İşte o zaman hesap Kıbrıs'a gelecek. Bakın şöyle, Naftali Bennett de bunu söyledi biliyorsunuz. Yeni İran Türkiye'dir dedi ve Türkiye ile beraber özellikle Amelek adıyla, Amelek adını hatırlarsınız. Hı hı. Amelek işte bu Mısır'dan sürülen Musevileri, Yahudilerin sürülmesine sebebiyet veren anlayıştan bahsediyor. Amelek anlayışı. Yani siz Amelek'siniz diyor. Bizi bu coğrafyadan süren, bu coğrafyadan yok etmek isteyen düşmansınız diyor. Kim düşman? Türkiye. Türkiye ile beraber yine o işin bahanesi olacağı Kıbrıs Adası. Tabii Kıbrıs Adası. Bugün Kıbrıs Adası'na yapılan yığınak. Bakın Limassol. Harita varsa Kıbrıs haritası. Belki oradan da daha net şöyle Doğu Akdeniz haritası ile beraber görebiliriz. Yani şuradan da görürüz. Sıkıntı yok. Bakın Kıbrıs burası. Şimdi Kıbrıs öyle bir harita ki.
1: Hocam şurayı komple temizledim. Buyurun.
0: Şimdi Kıbrıs'ımız burada. Bizim milli davamız, hiçbir şekilde helal getirmeyeceğimiz en önemli coğrafyamızdan biri. O bahsettiğim şu liman zinciri dedikleri, eğer hat tamamen İsrail'in kontrolüne geçerse ve burada biliyorsunuz Limassol limanı var. Evet. Limassol limanında şu anda Siyonist şirketler kontrol ediyor. Ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine Fransızlar, Amerikalılar, İngilizler inanılmaz bir yığınak yapmaya başladılar ki bu da bizim anlaşmalara aykırıdır biliyorsunuz. 58-59 Londra Zürih anlaşmalarına aykırıdır. Demek ki mesele bu limanlar zinciriyle beraber Kıbrıs'ı tamamen Türklerden arındırmak, yani KKTC'yi ortadan kaldırmak ve Doğu Akdeniz'de mavi vatanda Türkiye'yi yok etmek. Şimdi bu hadisenin aslında Türkiye merkezli.
1: Hocam esas, İran savaşı bitse bile biz bunlara dikkat etmemiz
0: zaten gerekiyor. İran savaşı, onu demeye getiriyoruz zaten. İran savaşının bahanesi zaten bu.
2: Evet.
0: Yani esas kilit, ana kilit burası hocam, işte hep konuştuğumuz. Altın kilit bu. Altın anahtar da burası.
2: Final.
0: Final bu.
2: Büyük final.
0: Büyük final. Hatta büyük finalin de final sahnesinde ne var hocam? Allah korusun. Türkiye-İran savaşı. Türkiye-İran savaşı büyük o İsrail projesinin, büyük Orta Doğu projesinin son sayfasıdır. Bakın biraz evvel İrfan Bey de aslında benzer düşünüyoruz hepimiz. 50 milyona yakın Türk yaşıyor İran'da. İran'da sadece Kuzey Azerbaycan, işte efendim Tebriz bölgesiyle beraber burada 30 milyon

0: milyon Türk yaşamıyor.
1: Şimdi Türkleri burada nasıl tuzağa düşürmeyi istediler ilk başta? Azerbaycan Türklerine. Bakın siz kuzeyle birleşeceksiniz. İşte büyük Azerbaycan kurulacak.
2: Evet.
1: Ama o tuzak. Ama aklı yerinde olan Türkler ne dedi? Tarihi bilen Türkler. Hayır kardeşim dedi. Azerbaycan'la beraber İran coğrafyası Türkistan'ın tamamıdır. Bakın. Şöyle düşünün. Burası bir Türk seddidir. Pakistan'la beraber. Afganistan'la beraber. Ve bu yayın içinde kalan taraf bizim öz coğrafyamızdır. Şimdi dolayısıyla öyle bir bölmeye çalıştılar ki sizi Türk birleştiriyor. Ya biz bu küçük parçayı ne yapalım? Burası değil, bizim burası önemli. Ve bu hat bize ait olan bir hat. Yani coğrafya olarak bize çökmek değil yani bu şey değil. Demografiye baktığınız zaman yaşayan Türkleri, işte Horasan Türkleri, Kaçar Türkleri, Afşar Türkleri, Azerbaycan Türkleri, 50 milyon yakın Türk yaşıyor burada. Ve İran ordusunun %90'ı Türktür. Devrim muhafızların çoğunluğu Perstir, Farstır. Ve dikkat edin, devrim muhafızları içerisinde sürekli savaşalım diyenler var. Ve devrim muhafızları ile İran ordusu arasında büyük bir anlaşmazlık var. Çünkü devrim muhafızları bir şekilde Türkiye ile savaşmak istediğini ima ediyor satır aralarında. Ama bu kardeşin kardeşle savaşıdır. Türk'ün Türk'le savaşıdır ve Büyük İsrail Projesi'nin en son şey safhasıdır.
2: Bunu yaptırmak isteyecekler.
1: Zaten işte dediğimiz o. Bu savaş arkasından Doğu Akdeniz'in çökmesi ve Türkiye'nin işte o serv haritası dediğimiz o zincirleme reaksiyonla beraber çöküşe götürülmesi. Dolayısıyla hep söylediğimiz gibi Türkiye jeopolitiği ile İran jeopolitiği bir menteşedir. Bu menteşe kırılırsa medeniyet çöker, tarih çöker, Türklük çöker. Bu çok ciddi bir tehlikedir. Bunun farkında olmamız lazım. Ve Kıbrıs'ta bu güvenliğin ağırlık merkezidir.
2: Çok dikkat etmek gerekiyor.
1: Kıbrıs'a bir mermi düşerse devlet savaş başlatmaktan geri durmaz. Bakın o kadar ciddi söylüyorum. Kıbrıs bizim için çok çok önemli. Yani kelimeler ifade edemeyiz.
2: Hocam geleceğe projeksiyon tuttunuz. Teşekkür ediyoruz.
1: Geldim.
2: Bir virgül koyalım. Kemal Hocam sizi davet edeceğim bu bölüm için. Çok teşekkürler hocam. Tabii bir yandan o haritayı yeniden paylaşayım isterseniz. Burada duruyor. Hocam şu görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk gördüğünüzde ne hissettiniz? Ne söyleyeceksiniz? Olur mu bu proje, yaparlar mı?
3: Şimdi şurada bir geminiz var. Gemi var mı, gemi işareti?
2: Gemi var hocam.
3: Hemen bir gemi bulalım oradan.
2: Hemen geleyim hocam.
3: Tabii sivil gemi olması lazım, askeri. Fark etmez, bir gemi resmi olsun yeterli.
2: Şöyle yaptık.
3: Tamam.
2: Tekrar geldim. Buyurun.
3: Gemi burada.
2: Olmadı gemi.
3: Olmadı. Neyse. Bir gemi var diyelim burada. Şimdi iki tane seçenek var. Bir. İki. Değil mi? Nereye gidersiniz siz? Sivil bir gemi, şey gemi, ticaret gemisi.
2: Nereye gidiyorsunuz, ona bağlı hocam.
3: Aynı yere çıkacaksınız.
1: Güvenli yer.
3: Kızıldeniz'e gideceksiniz. Nereye gidersiniz? Armatör. Adam getirmiş buraya. Bir sürü gemi. Altı görelim. Altı var mı, alt taraf haritası?
2: Var hocam.
3: Bu bir soru işareti. Heh. Şuradan geldi gemi.
2: Buyurun aldık.
3: Ha, şöyle geldi gemi, devam ediyor. Burada kaldınız. Nereye gidersiniz siz? Şuraya mı? Şuraya mı?
1: Hangisi daha ucuzsa, ucuzsa hocam. Yarı yarı yani, kampanya yaparlar.
3: Kampanya mı yapar? Şimdi burası 300 kilometre bir sunni yol. Yani kaza. Var mı nehir hocam orada?
1: Yok. Yok yani.
4: Atom bombasıyla delecek.
2: Daha yani. Geniş
3: ya işte
2: ve...
3: atom bomba. Yani...
2: Hocam daha geniş ve daha derin yapacaklarını iddia ediyorlar.
3: Ya, boş verin onu. Burada doğal su yolu var. Süveyş kanalı kaç var kilometre? Sunni olan kısmı ne kadar onun? Ya yani sunni olan kısmı kaç? Ne kadar? Kazıp ya yani adamların geçişini kontrol ettikleri, kapakların aldığı değil mi? Suyun boşaldığı. Çok kısa bir mesafe. Geri kalan normal doğal su yolu. Şimdi adam 300 kilometre kazacak burayı. Akabe Körfezi'ne kadar. Ve orada yani ne kadar geniş.
4: Ve çok... çöl.
3: Çöl tabii yani onun çöl bir de entegre tesisleri lazım değil mi? Kanalı kazdım bitti gitti yok. 300 kilometre ne yapacak adam? Entegre tesislerine yat limanları lazım. Ne bileyim işte konteyner değil mi? İndirme kaldırma tesisleri lazım falan. Yolda emniyet kuvvetleri lazım. Bir sürü şey var. 55 milyar dolar da buraya yetmeyebilir. Sekteye uğrar, bombalanır burası, birileri sabote eder, şu olur, bu olur değil mi? Burada böyle ha deyince olacak şey kağıt üstündeki gibi kolay değil bu işler. Bir de dediğim gibi Mendeb'den çıktınız, geldiniz burada tıkandınız kaldınız. İsrail gibi bir katil devletin içinden geçip Ona mı para harcamak ister? Kim geçecek buradan?

0: kimler geçecek? Yani bir şekilde İsrailliler geçmeyecek. Buradan geçenler kim olabilir? İşte Hindistan'dan çıkmış, Çin'den
1: hocam,
0: çıkmış
1: hocam,
0: gemiler.
1: Avrupa'ya gidecekler.
0: Avrupa'ya gidecek değil mi? Şu ülkelere gidecek, şu taraflara gidecek falan. Ya da Cebel Tarık'tan çıkıp kuzeye gidecek, Baltık tarafına gidecek. Yani bu şurada Süveyş Kanalı gibi çok ucuz, nispeten güvenli, kendini ispat etmiş bir yer varken 300 kilometre mesafe suni kazılmış bir kanaldan, oluk gibi bir yerden koca 350 metre uzunluğunda 60 tonluk geminizi geçirmek ister misiniz? Ve bu kaç yıl sürecek ve buna müsaade edecekler mi? Mısır müsaade eder mi? Suudi Arabistan müsaade eder mi? Dolayısıyla bu proje bana göre biraz kadük bir proje. Sadece ve sadece işte Hürmüz'ün açılması, İran'ın biraz daha böyle zapturapt altına alınması, Türkiye'ye gözdağı verilmesi ve bir şekilde bölge ülkelerine böyle bir proje var. IMEC'de vardı değil mi proje?
1: Evet.
0: İsmet'te vardı proje. Ne oldu bunlar?
2: Daha kablo döşeyemediler.
0: Kabloyu bırakınca kazma vuramadılar. Yani Red bu projeler abi. Hayata atılır böyle.
2: Türkiye
0: tamam mı?
2: Kıbrıs'a su götürdü. Onlar hala elektrik götürecek.
0: Ha yani biz kalkınma projesini neredeyse tamamlamak üzereyiz ya. Yani şuradan değil mi? Fav limanından Ovaköy'e kadar şöyle neredeyse bitti bitecek. Şuradaki Fav limanı, İran Fav limanı komple %80-90 oranında tamamlandı. Yani vinçiyle falan filan. Bunlar hala şeyden Mumbai'den çıkacak olan gemiyi alacaklar şöyle Baye'ye. Baye'den karadan şöyle Arabistan'dan Ürdün oradan buraya. Hani nerede? Hiçbir şey yok. İsmet vardı şuradan geçen, o yok. Biz Tanap'ı bitirdik ya. Nabucco vardı bizim.
3: Nabucco hikaye oldu.
0: Hayal oldu.
3: Senfonik
0: ya,
3: oldu zaten.
0: Tanap'ı bitirdik biz ya. Tanap ta nereden bak şöyle geliyor. Ta buraya kadar Tanap çıkıyor.
2: Ya saflık biliyor musunuz? Yani mesela Türkiye'ye kuzeye su götürdü hocam. İsrail hala Güney Kıbrıs'a elektrik götürecek. Yani bu buna inanmak da saflık. Rasyonel de değil yani. Güney açısından söylüyorum.
0: Doğru. Hakikaten haklı.
3: Güney'e de yazık yani.
0: Yani şeyin söylediği ya. Tablo da doğru. Yani hocamın, Furkan hocamın söylediği çizdiği tablo da çok doğru. Dikkat etmesi gerekiyor. Fakat her projeyi hemen hayata geçecek gibi satrançın yerlerini pek oynatmanın bir anlamı yok. Bekle gör. Bu projenin alternatifini üret sen de. Yani buradan adam bu yapıyorsa burayı güçlendirecek şekilde Mısır'la anlaşma. Al sana fırsat. Bu projeyi tarihe gömmek için Mısır'la Türkiye bir araya gelip İsrail bu projesine karşı gelebilirsin.
2: Kalkınma
1: hocam,
2: deniz yolu.
1: Gecenin sıcak bir gündemi vardı. Onun ile ilgili yorumunuzu da almak istiyorum. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı arıza sebebiyle acil iniş yapmak zorunda kaldı Ankara'ya. Aklınıza ilk ne geldi hocam?
0: Ermenistan'a giderken bu yolculuk esnasında Ankara'ya inmek zorunda kaldı. Bir devlet başkanının ya da bir başbakanın uçuş esnasında emniyeti çok önemli olduğu için en ufak bir minimal arızada dahi uçak en yakın güvenli limana inmek zorunda. Dolayısıyla böyle bir iniş gerçekleşti. Ama tabii biz burada sürekli böyle istihbaratla ilgili çalışma yaptığımız için kafamızda hep şöyle sorular oluşuyor. Bu uçak kalktığı yerde kontrol ediliyor. Değil mi? Denetleniyor. Tek tek teknik destek ya da destek teknik olarak kontrol ediliyor. Bütün bunlar mükemmelleştirildikten sonra hazır rapora gelince kalkabiliyor sadece. Bunlar yapılmıştır. Havada olası bir seyir esnasında emergency bir hal oluşmamışsa, acil bir hal oluşmamışsa, kendiliğinden bir arıza çıkmamışsa insan bir de Sanchez'in biliyorsunuz İsrail'e karşı tavrı belli.
1: Hocam İsrail'in açıklaması var bununla ilgili. Evet. Bedel ödeyecek dedi.
0: İşte bir sürü şeyler var. Ondan dolayı diyorum bunu... ki Sanchez'in uçuş güvenliğini çok ciddi almak zorundayız. Muhtemelen eğer uçakta bir sorun varsa Türkiye geri kalan yolculuğu kendi emniyetli uçağıyla sağlamalı. Ama İsrail'in bu işlerde parmağı yoktur demek hakikaten çok da doğru gelmiyor bana.
1: İrfan bir şey mi ekleyeceksin? Ben öyle duydum.
4: Kafamda soru işaretleri oluşmadı değil. Malum Azerbaycan'daki saldırı arkasından bir uçağın, Libya uçağının düşmesi. Her şeye artık endişeyle bakar olduk Kemal Hocam'ın söylediği gibi.
3: Evet. Yani daha uçak arızalanmıştı Pedro Sanchez'in
1: Furkan
3: uçağı.
1: Furkan Hocam buyurun.
3: Uçağı bir kez daha arızalanmıştı Ukrayna görüşmelerine giderken Pedro Sanchez'in. 2022'de mi? Hı hı. Yakın bir zamanda gene yani yanlış tarih
0: söylüyorum. Şöyle şeyler var hocam ya.

0: Yani çok ilginç. Artık yani Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail elinde havada uçan navigasyon sistemleri doğrudan bağlı. Yani kabloyla uçmuyorsa uçak, biraz önce şeyin söylediği gibi, fiber optik kabloyla uçmuyorsa uçak, elektronik harp tehditlerine karşı çok açık. Navigasyon sistemleri, rota güvenliği, oradaki aviyonik sistemler bir
1: Sinyal
0: dış güç
1: karıştırıcılar.
0: tarafından karıştırılabilir ve müdahale edilebilir düşüncesi şu anda çok şey değil, yanlış değil. Hakikaten belli radarları bizde bile var o. Radar sistemlerini karıştırıyorsunuz, yörüngeyi değiştirebiliyorsunuz. Özellikle balistik füzelerin üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. Uçakların da aviyonik sistemlerinde yanılgıya düşebilecek şekilde arıza meydana getirebilirsiniz. Hatta yine böyle elektromanyetik dalgalarla bazı şeyleri, elektrik sistemlerini bile yakabilirsiniz havadayken.
2: Hocam şöyle
1: Hocam,
2: bir şöyle bir
1: tesadüf olabilir mi?
2: şöyle bir katkım olsun. Çok sıcak dün değil evvelki gün gözüme çarptı. Kanada'da bir grup var, bu open source grubu. Open source intelligence çalışıyorlar. Citizen Lab diye bir grup. İsrail'deki telekomünikasyon şirketleri dünyada 12 tane ülkede dinleme altyapısı kurmuş. Bunu verileriyle ortaya koydular. Tekrardan ifade edeyim. İsrail'deki telekomünikasyon şirketleri 12 ülkede dünyada dinleme altyapısı kurmuş. Yani bu konuda İsrail'in kasları maalesef çok kuvvetli. Yani ve havada çok fazla anomali var. Yani ben hatta yani teknik uzmanlığım değil ama bu Güney Kıbrıs'a kurdukları bir sistem vardı. Barak MX, değil mi? Barak MX sistemleri. Yani o sistemleri oraya niye kurdular? Onları ne için kullanıyorlar? Açıkçası hala soru işareti. Yani hatta hocam bilmiyorum yani bir Barak MX'lerle ilgili son durum nedir? Ne söylersiniz?
0: Yani mesela bizde de benzer sistemler var dedim ya az önce. Radarları havada yakalayabiliyorsunuz. Yani düşman radarlarını havada yakalayıp yön değiştirebiliyorsunuz. Ya da sinyal aktararak karşı tarafta mikrodalga fırınlar var ya. Mikrodalga fırın esasına göre çalışan bazı ejderha tipi bizde şeyler var. Cihazlar var ve yakıyorsunuz çipleri, İHA'ların, SİHA'ların. Ya yani bunu 500 metrede yapıyorsunuz. Bunu 500 kilometreye kadar uzatın. Yoğunlaştırılmış ısıyla, mikrodalgayla o havadaki herhangi bir uçağın o sistemin içerisindeki çipi yakarsınız.
1: Ya
0: İşte o
1: sabotaj ihtimali
0: sistemler
1: var
0: buna
1: mı hocam?
0: benzer
1: Bir de
0: sistemler.
1: Başbakan
2: Burada
1: uçağı
2: sabotaj
1: ya.
2: ihtimali var
1: Başbakan
2: mı?
1: uçağı hocam.
0: Ya şimdi ilk akla gelen o oluyor. Fakat sonradan teknik denetimler yapılıyor. Teknik bir takım araştırmalar yapılıyor. İşte uçağın herhangi bir tarafında mekanik bir arıza ortaya çıkabiliyor ya da elektrik arızası ortaya çıkabiliyor. Benim ilk aklıma gelen açık konuşmak gerekirse yani Sanchez gibi bir figür ya da bir aktör olmasaydı başka bir şey aklıma gelirdi ama İspanya Başbakanı'nın ortaya koyduğu jeopolitik politika yapım süreçleri İsrail'in çok bam teline basmış durumda. Hatta açık açık Avrupa'yı karşısına aldı, Amerika'yı karşısına aldı, İsrail'i karşısına aldı. Türkiye ile çok yakın temas içerisinde bu koşullarda böyle bir mesaj da Avrupa'daki devlet başkanlarına bir aktarım yapmış olabilirler ama bu kontrollüdür. Yani ölmesini istemiyorlar fakat bir mesaj
1: Mesaj.
0: aktarımı yapıyorlar.
3: Cebine
1: Hocam,
3: mektup koydular ya.
1: Son cümle hocam.
3: Cebine mektup koydular sanki.
0: Abi evet öyle.
1: Furkan hocam çok teşekkür ediyorum. Necmettin hocam çok teşekkürler.
2: Efendim, biz
1: Ağzınıza
2: teşekkür
1: sağlık.
2: ederiz.
1: Kemal
2: Sağ
1: hocam çok teşekkür ediyoruz. Artık yavaş yavaş noktalama vakti geliyor değerli izleyenler. Ve artık Gece Ajansı'nı noktalıyoruz.

0: İyi geceler değerli izleyenler. Haber ve Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'nı noktaladık. Değerli konuklarımızı uğurladık. Haber Gece'de gündeme ilişkin gelişmeleri sizlere aktaracağız. Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar gölete dönen yollarda mahsur kaldı. Şanlıurfa'daki yağış çok daha şiddetliydi. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, su baskınları yaşandı. Valilik sağanak ve fırtınaya bağlı olarak bir kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin de yaralandığını açıkladı. Detayları Gaziantep'te bulunan haber muhabiri Mehmet Geçgel'den alacağız.
1: Gaziantep'te sel ve

fırtına etkili oldu. Sel ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Gaziantep'te. Sel ve fırtına nedeniyle 23 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın yine Birecik ilçesinde ise 29 kişi yaralandı. Birecik'te bir vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde de 11 yaralının tedavisi hastanede devam ediyor. Tabii fırtına öylesine etkiliydi ki çatılarda adeta yerinden söküldü. Bulunduğumuz bu noktada da yine elektrik tellerini de kopardığı için koca bir mahalleye şu an itibariyle hatta saatlerdir elektrik verilemiyor. Onarım çalışması bir taraftan devam ederken diğer yandan da o çatılardan uçan parçaları da işte bu noktada yolun ortasında görüyorsunuz. Çok sayıda araç hasar gördü ve sel nedeniyle de birçok noktada da su baskınları meydana geldi. Oralarda da tahliye çalışmasını sürdüğünü ifade edelim. Tabi bulunduğumuz noktada hortumun etkili olduğunu ifade ediyor. Buradaki görgü tanıkları şu an sokak tamamen çatı parçalarıyla tamamen kaplanmış durumda. Bak buradan zaten geçiş de imkansız. Araçla geçiş imkansız. Etrafta da elektrik direkleri kopan telleri görüyorsunuz. Bir çöp konteyneri bu noktaya fırlamış durumda. Bütün bu mahalle şu an bulunduğumuz yer Gazikent Mahallesi ve tamamen elektriksiz kalmış durumda. Bu fırtınadan kaynaklı olarak bazı noktalarda balkonlarda da çökmeler meydana geldi. İşte bakın yolun etraf ortasına savrulmuş çatı parçalarını şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Her iki ilin valiliğinden de yapılan açıklamalar var. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamayla Şahinbey, Şehit Kamil ve Nizip ilçelerinde eğitime bir gün süreyle yarın ara verildi. Bugün ara verildi. Yine Şanlıurfa'dan yapılan açıklamada da Viranşehir ilçesinde ve bunun yanı sıra Birecik ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiş durumda. Ne yazık ki bu fırtına Birecik ilçesinde bir vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu ve Gaziantep'te de etkili olan fırtına elektrik tellerini kopardığı için buradaki elektriklerin de kesilmesine sebep oldu ki saatlerdir de hasar nedeniyle elektrik verilemiyor. Bir taraftan da elektrik hatlarındaki onarım çalışması devam ediyor. Hayatı tamamen olumsuz etkiledi sel ve fırtına. İşte şu anda sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Adeta ortalık savaş alanına dönmüş durumda ki 20 dakikada metrekareye 60 kilogramlık yağışın düştüğünü ifade edelim. Bu da oldukça kuvvetli bir yağış anlamına geliyor. Zira fırtına da aynı zamanda etkili olduğu için de süper hücre yaşandı. Süper hücre olduğunu ifade etti uzmanlar yaptıkları açıklamada ve balkonların betonları dahi yerinden söküldü. Metrelerce savruldu. Çok sayıda araç hasar gördü. Fırtınanın etkili olduğu mahallelerde şehir merkezinde ise Alleben Deresi taştı. Valilik dere yataklarında bulunan vatandaşlar için özellikle uyarı yayınladı. Zira bugün yine yağışın etkili olması bekleniyor. Bu sebeple Gaziantep'te 3 ilçede Şanlıurfa'da 2 ilçede eğitime ara verilmiş durumda. Yaralılarla ilgili bilgi verecek olursak Gaziantep'te de 23 yaralının bulunduğunu ifade edelim. Bu sel ve fırtınalardan kaynaklı olarak da yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor. Bakın bu noktada da yine çatı parçalarını görüyorsunuz. Etrafa savrulmuş o çatıların parçaları var. Sadece burada değil birçok noktada aynı manzarayla karşılaşmak mümkün. Çok sayıda evin çatısı uçtu ve elektrik telleri yerinden koptu, direkler devrildi, ağaçlar kökünden söküldü. Hatta bazı noktalarda araçları dahi yerinden fırlattığını ifade etmemiz gerekir. Tabii taşkınlara da neden oldu. Çok sayıda evi ve iş yerini su bastı. İtfaiye ekipleri bir taraftan gece boyunca teyakkuzda olmaya devam ediyor. Birçok noktada tahliye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Diğer yandan da elektrik hatlarında onarma çalışmaları devam ediyor. Ancak saatlerdir bu mahalleye de henüz elektrik ulaşabilmiş değil. Zira hasar çünkü oldukça fazla. Birçok noktada elektrik direkleri devrildiği için de ekipler bunları onarmaya çalışıyorlar. Şu an kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ'da ekranlarınıza getiriyor. Bakın sokağın ortasında tamamen çatı parçaları ve elektrik telleri kopmuş. Elektrik tellerini sizler de görüyorsunuz. Çok sayıda araç hasar gördü ve çok sayıda yaralı da var. 23 yaralı var Gaziantep'te çeşitli yerlerinden yaralanan çatılardan uçan parçalardan dolayı büyük bir çoğunluğu. Yine Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi
yaralandı. Viranşehir'de ise 11 kişi yaralandı. Birecik'te bir vatandaş hayatını kaybetti ve ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bugün içinde yağış uyarısının bulunduğunu ifade edelim ve tekrarlayalım. Gaziantep'te Şehit Kamil, Şahin Bey ve Nizip ilçelerinde eğitime ara verildi. Yine Şanlıurfa

0: Viranşehir ve Birecik ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiş durumda. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Bir taraftan su tahliyesi çalışmaları gerçekleştirilirken diğer yandan da sokaklardaki enkazı kaldırma çalışmaları sürüyor. Ancak bir yandan da elektrik hatlarında onarım çalışmaları devam ediyor. Ciddi anlamda hasar vermiş durumda sel ve fırtına bulunduğumuz noktaya. Hem Gaziantep'i etkiledi hem de Şanlıurfa'yı. Biz gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Afyonkarahisar'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar Sandıklı Karayolu Damlalı Boğazı'nda ağır vasıtaların geçişine izin verilmiyor. Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Kentte sabah erken saatlerde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı dolayısıyla karayolunda sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken bölgede karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başladı. Afyonkarahisar Sandıklı Karayolu Damlalı Boğazı'nda ağır vasıtaların geçişine izin verilmiyor. Afyonkarahisar Ankara ve Afyonkarahisar Uşak Karayolu'nda araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin karayollarının açık kalması için başlattığı çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ayrıca Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İsçehisar, Sultandağ, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde ise taşımalı eğitim bir gün süreyle ara verildi. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Ayrıntıları haber muhabiri Burcu Özüduru'dan alacağız.
2: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı acil bir iniş gerçekleştirdi Ankara Esenboğa Havalimanı'na. Bizler şu anda Esenboğa Havalimanı'ndayız. Uçağın hala burada olduğunu ancak Sanchez'in konaklayacağı yere gittiği bilgisini sizlerle bu noktadan paylaşalım. Sanchez Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den yola çıkmıştı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'a doğru hareket etmişti ki uçağı seyir halindeyken teknik bir aksaklık meydana geldi uçağında ve uçak ani bir iniş gerçekleştirdi Ankara Esenboğa Havalimanı'na. Yaşanan teknik sorunun aslında çok da fazla kritik olmadığı bilgisi paylaşıldı. Ancak protokol gereği uçak seyir halindeyken rotasını değiştirdi ve Esenboğa Havalimanı'na acil bir iniş gerçekleştirdi. Sanchez ve beraberindeki heyet güvenli bir şekilde uçaktan indirildi. Sağlık durumlarında herhangi bir sorunu olmadığı paylaşıldı. Ancak Sanchez ve beraberindeki heyet bugün başkent Ankara'da konaklayacak. Yarın sabahta, yani bu sabah aslında erken saatlerde de tekrardan Ermenistan'ın başkenti Erivan'a doğru yola çıkacaklar. Öte yandan aslında Sanchez'in daha önce de başına böyle bir durum gelmişti. Bunu da sizlerle paylaşacak olursak yaklaşık 8 ay önce 4 Eylül 2025'te de Ukrayna konulu bir toplantıya katılacaktı. Sanchez yine Madrid'den yola çıkmıştı ancak onun yine o zaman uçağı bir arıza nedeniyle tekrardan bir iniş gerçekleştirmişti ve tekrar Madrid'e dönüş yapmıştı. Yine bugünse aynı olayı Sanchez tekrardan yaşadı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'a doğru hareket ederken uçağı yine teknik bir aksaklıktan dolayı Ankara Esenboğa Havalimanı'na bir iniş gerçekleştirdi. Ancak hem Sanchez'in hem de beraberindeki heyetin sağlık durumlarında herhangi bir sıkıntı olmadığı, bu gece başkent Ankara'da konaklayacağı, sabahın erken saatinde de tekrardan Ermenistan'ın başkenti Erivan'a doğru hareket edeceği bilgisi paylaşıldı.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa ülkeleri arasında stratejik yakınlık, işbirliği, diyalog ve koordinasyon amacıyla oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılacak. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek zirvede Zengezur Koridoru başlığının gündeme gelmesi bekleniyor.
3: Azerbaycan'ın Güney Zengezur Koridoru projesini çok önemli görüyor ve onu da destekliyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır.
4: Yeni Kafkasya jeopolitiği gelişirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

0: Güvenliğin güçlendirilmesi yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Zirvede özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla dünyada enerji krizi sürerken ele alınacak ekonomik ve enerji güvenliğini güçlendirmek konusunda stratejik görüşme ve konuşmalar yapılacak. Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın zirveye katılıyor olması ise Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin adımların atıldığı bir döneme denk gelmesi açısından önemli.
1: Uzun yıllar boyunca NATO müttefikliği bağlamında Avrupa devletlerinin, tüm Batı'nın Güneydoğu hattının en kritik ikliminde pozisyon alan Türkiye'nin önce Kafkasya jeopolitiğinde Azerbaycan-Ermenistan geriliminin savaş ikliminden barışa doğru evrilme sürecinde çok önemli bir rol üstlendiği ve bu rolü nihayete erdirme gayreti çok açık.
0: Zirve marjında yapılan görüşmelerde Azerbaycan'ın Anakara'sıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Ermenistan toprakları üzerinden birbirine bağlayacak olan Zengezur Koridoru gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri olacak.
2: Bazıları Trump yolu diyor, bazıları mesela Zengezur Koridoru diyor, bazıları Orta Koridor diyor, bazıları Türk Koridoru diyor. Yani bunun ismini ne verirseniz verin. Yani önemli olan bölgede gerçekten belki binlerce yıldır Türk yurdu, yurdu olarak ifade ettiğimiz toprakların birbiriyle entegrasyonun sağlandığı, direkt hızlı geçişin sağlandığı bir koridordan bahsediyoruz.
0: Türkiye'nin Azerbaycan'a ve oradan Orta Asya'ya doğrudan ulaşımını sağlayacak koridor, yalnızca bölgesel bir ulaşım yolu değil, Türk dünyasının jeopolitik birleşmesi ve küresel ticaret rotalarının değişmesi açısından tarihi bir öneme sahip.
3: Hem siyasi sonuçlar olabilecek, hem ekonomik sonuçlar olabilecek, hem de enerji ve coğrafyanın tamamen birleşmesi noktasındaki çok stratejik bir bölge. Coğrafyanın tamamen hem ticari hem enerjik anlamda hem kültürel anlamda hem de yeni ticaret yollarının oluşması noktasındaki yeni bir strateji ve güç merkezinin konumundan bahsediyor.
0: Güney Kafkasya'nın göz bebeği Zengezur Koridoru, küresel koridor savaşlarının yaşandığı bir dönemde Çin, Rusya, ABD ve Avrupa içinde stratejik bir denge noktası olacak.
4: Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz'de mahsur kalan gemileri kurtarmak için bu sabah operasyon düzenleyeceklerini duyurdu. İran'ın karşılık vermesi durumunda da çatışmaların tekrar başlayacağı mesajını verdi. Detayları konuşacağız. Haber muhabiri İrfan Sapmaz karşımızda, sözü İrfan'a bırakalım.
5: Evet Sinan, ABD-İran hattında tansiyon yeniden Hürmüz Boğazı üzerinden yükseldi diyebiliriz. Trump yaptığı açıklamada dünyanın farklı bölgelerinden ülkelerin Washington'a başvurduğunu ve Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkarması için yardım istediğini söyledi. Trump bu gemilerin Orta Doğu'daki çatışmanın tarafı olmadığını, tarafsız ve masum gözlemciler olduklarını belirtti. Trump'ın duyurduğu yeni girişimin adı Özgürlük Projesi. Süreç Orta Doğu saatiyle pazartesi sabaha başlayacak. Trump'a göre ABD bu gemilerin güvenli biçimde boğazdan çıkarılmasını yardım edecek ve mürettebatların gıda, hijyen ve temel ihtiyaç krizinin aşılmasını sağlayacak. Reuters, Beyaz Saray ve Pentagon'un operasyonun ayrıntılarını henüz açıklamadığını, Trump'ın da ABD donanmasının tam olarak nasıl görev alacağını netleştirmediğini yazdı. Ancak açıklamanın en kritik bölümü askeri uyarıydı. Trump bu insani sürece herhangi bir müdahale olması halinde ABD'nin ne yazık ki kuvvet kullanarak karşılık vermek zorunda kalacağını söyledi. AP'ye göre bu ifade Washington'ın Hürmüz'deki gemi geçişlerini sadece diplomatik değil askeri koruma başlığı olarak da gördüğünü gösteriyor. ABD ana akım medyasındaki ortak okuma şu: bu açıklama doğrudan İran'a kara operasyonu hazırlığı anlamına gelmiyor. Beklenen senaryo daha çok deniz odaklı. ABD donanmasının bölgedeki gemi trafiğini yönlendirmesi, ticari gemilere rehberlik etmesi, hava ve deniz gözetimi yapması, İran'a bağlı unsurların yaklaşması halinde caydırıcı güç kullanması. Axios, ABD donanmasının gemileri yönlendireceğini ancak bunun mutlaka klasik anlamda tam eskort operasyonu anlamına gelmeyebileceğini yazdı. Washington Post'a bu hamleyi ateşkes ve diplomatik görüşmeler sürerken Hürmüz'de büyüyen insani ve ekonomik krize müdahale olarak değerlendirdi. Gazeteye göre Hürmüz Boğazı'nın kapanması ya da kısıtlanması küresel enerji fiyatlarını ve uluslararası deniz taşımacılığını doğrudan etkiliyor. Trump açıklamasında İran'la görüşmelerinde sürdüğünü vurguladı. Temsilcilerimin İran devletiyle son derece olumlu görüşmeler yürüttüğünün farkındayım diyen Trump, bu girişimin tüm tarafların iyi niyetini göstermesi için fırsat olabileceğini söyledi. Bu nedenle

0: mesaj iki yönlü okunuyor. Bir tarafta diplomasi kapısı açık tutuluyor. Diğer tarafta İran'a bu gemilere dokunursanız askeri karşılık veririz uyarısı yapılıyor. Şu an için ABD ana akım medyasında kara operasyonu beklentisini destekleyen net bir bilgi yok Sinan. Trump'ın açıklaması İran topraklarına girilecek bir kara harekatından değil Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin çıkarılmasından söz ediyor. Bu nedenle olası askeri risk kara operasyonundan çok deniz ve hava unsurlarının devreye girdiği sınırlı bir çatışma ihtimali üzerinden okunmalı diyebiliriz.
1: İrfan Sapmaz'a teşekkür edelim. Hürmüz'ün kapalı kalması kime yaradı? Bir haber paylaşacağız. Tüm dünya Hürmüz Boğazı krizinin önüne geçmeye çalışırken Rusya büyük kârla çıkan ülkelerin arasında yer aldı. Rus bütçesinin petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde ilave olarak yaklaşık 2,7 milyar dolar gelir elde ettiği açıklandı.
2: ABD-İran savaşında Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, ABD'nin tam abluka uygulaması, dünya genelinde petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Bu durum birçok ülkeyi olumsuz etkilerken Rusya için durum çok farklı oldu. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada beklentilere sahip olduklarını belirtti. Bakan, Rus bütçesinin petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde ilave yaklaşık 2,7 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Rus televizyonuna yaptığı değerlendirmede Ukrayna'nın küresel petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Rus enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini dile getirdi. Dünyanın enerji krizi yaşadığını vurgulayan Peskov, eğer bizim petrolümüz küresel piyasada daha fazla azalırsa şimdi varil başına 120 dolara ulaşan fiyatlar daha da artacaktır ifadesini kullandı.
1: ABD, Orta Doğu ülkelerine yönelik 8,6 milyar dolarlık yeni silah ve mühimmat satış paketine onay verdi. Paket, 40 günlük savaşta İran'ın hedef aldığı İsrail, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsıyor. ABD, koruyamadığı müttefiklerine yine silah satmış oldu.
3: Kongre devre dışı bırakıldı. Orta Doğu'ya silah satışı onaylandı. ABD koruyamadığı müttefiklerine 8,6 milyar dolarlık silah satıyor.
4: Biliyorsunuz dünyanın en iyi ekipmanına sahibiz. Patriot'lar, Tomahawk'lar, F-35'ler hepsi en iyisi. Diğer ülkeler bunları istiyor.
3: İsrail'in ABD'yi sürüklediği İran'daki savaş tam 40 gün sürdü. İran karşılık olarak İsrail ve Körfez'deki ülkeleri hedef aldı. Hava savunma sistemleri İran'ın füzelerine ve İHA'larına yanıt vermekte zorlandı. Savaş sonunda da hava savunma stokları azaldı. Kırılgan ateşkes devam ederken Washington'dan kritik bir silah hamlesi geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ülkelerine toplam 8,6 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışını onayladı. Satış bildirimine göre ABD, Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füzesi temin edecek. Körfez ülkesi ABD'den ayrıca 1 milyar dolarlık gelişmiş hassas vuruş silah sistemi de satın alacak. ABD'den Kuveyt'e 2,5 milyar dolar değerindeki entegre muhabere komuta sistemi satışını da onay çıktı. İsrail 994 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri ise 147,6 milyon dolarlık gelişmiş hassas vuruş silah sistemi satın alacak. ABD Dışişleri Bakanlığı acil bir durum bulunduğu gerekçesiyle söz konusu satışlar için Kongre incelemesi şartının kaldırıldığını duyurdu. Öte yandan İsrail, ABD'den iki yeni savaş uçağı filosu satın alımını onayladı. İsrail ordusunu güçlendirmek için hazırlanan 119 milyar dolarlık planın ilk aşaması olarak ABD'den F-35 ve F-15 savaş uçağı filoları satın alınacak.
1: ABD Afrika Komutanlığı, Fas'ta düzenlenen Afrika Aslanı 2026 tatbikatına katılan iki Amerikan askerinin kaybolduğunu duyurdu. Askerleri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. ABD Afrika Komutanlığı, Fas'ın Tantan kenti yakınlarında düzenlenen Afrika Aslanı 2026 tatbikatına katılan iki Amerikan askerin kayıp olduğunu bildirdi. Kayıp askerler için Amerika Birleşik Devletleri, Fas ve diğer ortak ülke güçlerinin koordinasyonunda

0: arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Amerikan savunma yetkilisi askerlerin denize düştükleri ihtimalinin üzerinde durulduğunu açıkladı. Bu kapsamda kara birlikleriyle eş zamanlı olarak havadan keşif ve denizde de arama faaliyeti yapılıyor. Yetkililer olayın meydana geliş koşullarına ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Sırada dünyadan haber turu var.
1: Kenya'da şiddetli yağış, sel ve heyelan getirdi. Felakette 10 kişi hayatını kaybetti. OAS'in Gishu bölgesinde mahsur kalanları kurtarmak için iki kütükle köprü kuruldu. Bir anne ve oğlu o köprüden karşıya geçmeye çalışırken sele kapıldı. Filipinlerin en aktif yanardağı patladı. Gökyüzünü saran kül bulutu gündüzü geceye çevirdi. Mayın yanardağının püskürttüğü kül her yeri kapladı. Bölge alarmda. Pikap yola uçtu. İçindeki yolcu araçtan yürüyerek çıktı. Kaza Güney Afrika'da yaşandı. Pikaptaki yolcunun yere çakıldıktan saniyeler sonra mucize eseri kapıyı açıp araçtan çıktığı anlar yol kamerasına yansıdı. Güney Florida Üniversitesi'ndeki laboratuvarda yangın çıktı. Kimyasallar yanınca alevin rengi yeşile döndü. Ortaya çıkan görüntü sosyal medyada viral oldu. İki ayı yavrusu bir evin bahçesini oyun parkına çevirdi. Adres Kuzey Carolina. Dışarıdan gelen sesleri duyan kadın bahçesinde oynayan yavru ayıları görünce şoke oldu. Yaklaşık 2 saat güreşen ayılar ardından evin kapısını yokladı, açamayınca da uzaklaştılar. Çin'de bir kontrolden çıkan robot vakası daha yaşandı. Dans gösterisi esnasında arızalanan robot etrafındaki dansçılara saldırmaya başladı. Neyse ki kimseye zarar veremeden kısa sürede kontrol altına alındı. Turu Kanada'nın trafik kameralarına yansıyan bu sevimli görüntüyle bitiriyoruz. Bir polis aracı yol kenarına çıkan anne kaz ve yavrularına eskortluk yaptı. Kaz ailesinin ezilmemesi için arkalarından dakikalarca takip eden polis sosyal medyada takdir topladı.
0: Kabine 2 haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor. Toplantıda ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. MİT'ten gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak. Ayrıca Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere de ayrı parantez açılacak.
2: Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bu kavşağda kazasız, belasız geçelim arzusundayız.
3: Terörsüz Türkiye, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve kamuoyundaki davalar. Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor. Toplantıda ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor sonrası yasal süreç beklentisi oluşmuştu. Ankara'nın beklentisi ise PKK terör örgütünün tamamen silahları bırakması. Başkan Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 30 Nisan Perşembe günü külliyede gerçekleştirdiği görüşmede de süreç kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. Sürecin durdurulduğu söylentilerine karşın her iki lider de ivme kazanması yönünde mesajlar veriyor.
2: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
3: Üstelik süreç, güvenlik bürokrasisinin kuracağı teknik süzgeçle yeni bir boyuta evriliyor. silah bırakan örgüt üyelerinin dönüş yolunda tek yetkili Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerinden oluşacak doğrulama ve teyit mekanizması olacak. Bu kapsamda

0: Da kabine toplantısında MIT'ten gelen istihbarat raporları ve MIT'in çalışmaları ele alınacak. Dış politika başlığındaysa ABD-İran-İsrail savaşının kalıcı barışa dönüşmesi için atılacak adımlar masada olacak. Başkan Erdoğan 28 Şubat'tan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Savaşın Türkiye'ye yansımaları ve alınan tedbirler de ele alınacak. Ayrıca İsrail'in saldırgan politikalarına dikkat çekilecek, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının devreye girmesi için neler yapılabileceği de değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kalıcı barışla sonuçlanması ve Karadeniz güvenliği konusunda da ayrı parantez açılacak. Öte yandan Adalet Bakanlığı tarafından yeniden açılan eski cinayet dosyaları ve faili meçhul olayların aydınlatılmasında son durumda masada olacak. 2026-2035 yılları arasını kapsayacak olan aile ve nüfus 10 yılı kapsamında belirlenen stratejik adımlar gözden geçirilecek. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor. Arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün çarşamba olması ise 9 günlük tatil ihtimalini güçlendiriyor. Enflasyonla mücadele adımları, fiyat istikrarı politikaları, yatırım ve istihdam alanlarında yapılan çalışmalar da kabine toplantısında değerlendirilecek.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan eski Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının üzerinden bir yıl geçti. Önder'le ilgili çok sayıda siyasetçi anma mesajı yayınladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Önder'in nezaketli ve samimi duruşunu hatırlattı.
2: Evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan eski Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının birinci yıl dönümüne ilişkin siyasilerden peş peşe anma mesajları geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Önder'in nezaketli ve samimi duruşuna dikkat çekti. Merhum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimizi vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ülkemizde dayanışma ve kardeşlik ikliminin oluşması için mücadele göstermiş Sırrı Süreyya Önder, bu uğurda sergilediği nezaketli ve samimi duruşuyla daima saygıyla hatırlanacaktır, mekanı cennet olsun dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, demokrasi tarihimizde kendine has duruşuyla iz bırakan Sırrı Süreyya Önder'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum sözleriyle anma mesajı paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yaymansa, Önder'in terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki çabalarını hatırlattı. Merhum Sırrı Süreyya Önder'in vefatının birinci yıl dönümünde kendisini rahmet, saygı ve özlemle anıyorum. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bu topraklarda kardeşliğin ve huzurun güçlenmesi için içten bir çaba ortaya koymuş, ardında söze, dostluğa ve hatıralara dayanan derin bir miras bırakmıştır. Mekanı cennet, ruhu şad olsun dedi.
2: Barışa gönül indiren Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye kardeşiniz olarak şahsım adına hepsine teşekkür etmek istiyorum.
1: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böceğe yönelik açılan rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Böceğin gelini Zuhal Böcek de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3: İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri de tamamlandı. Şüphelilerden Zuhal Böcek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüpheli

0: ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in baş danışmanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan iki personelle iki şoför tutuklanmıştı.
1: İstanbul Şişli'de bir kayınvalide gelinini öldürmüştü. 58 yaşındaki Menekçe Karabacak'ın ifadesinde "namusumuzu temizledim" dediği öğrenildi. İşte detaylar.
2: Katil kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı. "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği öğrenildi. İstanbul Şişli'de yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Karabacak, gelini olan iki çocuk annesi Burçin Şahin'le tartışmaya başladı. Sonrasında ise dehşet yaşandı.
3: Sokağa tartışma sesleri yükseldi. Dakikalar sonra ise 3 el silah sesi duyuldu ve gelin, 25 yaşındaki gelin hayatını olay yerinde kaybetti.
2: Olay sonrası gelin katili kayınvalide tutuklandı. İfadesi de ortaya çıktı.
4: "Sen oğlumu nasıl aldatırsın? Benim oğlum cezaevinde, senin çocukların var, utanmıyor musun?" dedim. "Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti, evde ikimiz kaldık. Sen nasıl yaparsın?" dedim. "O da bana yapacağım" dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim.
2: Kayınvalidenin uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Öldürülen Burçin Şahin'in eşinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
1: İstanbul Fatih'te bir turist berbere giderek saç sakal tıraşı oldu. Ancak kapısında 400 lira yazarken kendisinden 133 euro çektiler. Şu anlar kayda da alındı. Görüntülerin yayılması üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. İşletme belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
5: "Ben 10 eurodan 133 euro ödedim. Bu doğru değil. Siz önceden sormalısınız."
2: Kapısında 400 lira yazıyordu. Fakat turistten tam 7100 lira aldılar.
5: "Ücret 400 TL. Onlar yaklaşık 7000 TL alıyor."
2: İstanbul Fatih'te bir berbere giden turist saç kesimi ve sakal tıraşı yaptırdı. İşlem tamamlandıktan sonra turistin hesabından 7100 lira çektiler.
5: "Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bakın ben Brezilyalıyım."
2: Berberden çıkan turist hesabını kontrol edince şaşkına döndü.
5: "Bana post cihazını uzattılar, ben de ödedim. Ancak farkında değildim. Sonra sokakta yürürken fark ettim. Benden 7000 TL çekmişler."
2: Olayın ardından Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulaması ve haksız ticari pratik iddiaları ile ilgili inceleme başlattı. Yetkililer işletmenin faaliyetlerini mercek altına aldı.
5: "Türk insanları çok iyi insanlar, ancak siz iyi insanlar değilsiniz."
2: İnternet yorumlarında da aynı yöntemle onlarca kişiyi dolandırdığı görülünce Fatih Belediyesi ekipleri söz konusu berber dükkanını mühürleyerek faaliyetlerine son verdi.
5: "Buraya gelmeyin arkadaşlar, bu berbere gelmeyin, yoksa paranızı çalacaklar."
1: Sırada yurttan haber turu var.
6: Biz markete doğru çıkıyorduk. Çiçeklerden dolayı köpekleri görmedik.
7: Kabusları işte böyle başladı.
6: İlk kardeşime saldırmaya başladılar. Ben de kardeşimi kurtarmaya döndüm. Köpekler bir anda kardeşimi bırakıp bana doğru koşmaya başladı. Dengemi kaybedip düştüm yokuştan aşağı.
7: Hatay Reyhanlı'da iki kız kardeş köpeklerin saldırısına uğradı. İçlerinden biri bacağından yaralandı. Kardeşi de korkudan sürekli kafasını sallıyor. Tek istedikleri sokağa güvenle çıkabilmek.
6: Eğer sahip çıkamıyorlarsa köpeklerine versinler barınağı yani. Biz hayvanları seviyoruz zaten, sevmiyoruz değil ama yani hayvanların da bu şekilde başıboş dolanmasını istemiyoruz. Çoğu çocuk çıkamıyor parka.
7: (Gülüyor) 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer, asker uğurlayan gruba açılan ateşte kurşunların hedefi olmuştu. 14 günlük yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Hızlı araç kullandığı için uyarılan ve geri dönüp gruba ateş açtığı iddia edilen zanlı kurbanla aynı yaşta ve şimdi tutuklu.
8: Okuma atıyor, bak karamızı kapattı böyle. Evimizin içini de millete, ahırımızın içini de.
7: Adana Kozan'da sel felaketi Hayriye Özcan'ı ve hayvanlarını vurdu. Bir ineği, bir keçisi, üç oğlağı ve bir kuzusu telef oldu. Üç evladını hayvanlarına bakarak yetiştiren anne, teselliyi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği çadırda buldu.
9: Herkesten Allah razı olsun.
10: Aldırdılar.

0: Çocuk terliğini düşürmüş. Arabayı öne alın terliği alak. Tam o sırada çocuk bizi duymamış demek.
1: Küçük çocuk terliğini almak için arabanın altına girdi. Bahtiyar Ete fark etmese belki de ölecekti.
0: Son anda zor kurtardık çocuğu. Ondan sonra olay şokundan eve doğru kaçtı.
2: Evet. Bolu yaylalarında tilkiyi besliyoruz bak. Görüyor musun? Tilkileri bile alışkın insana.
1: Tilki ekmeğinin peşindeydi. Gölköy Barajı çevresine gelenlere yaklaştı. Ona ikram edilen kekin tadını çıkardı.
3: İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Dev gemi ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve kurtarıldı. Boğaz trafiği tekrar normale döndü.
4: Dev kuru yük gemisi Boğaz'da arıza yaptı, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Zaltron isimli Panama bayraklı 185 metrelik kuru yük gemisi İstanbul Boğazı geçişi sırasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası verdi. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
5: İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı kuru yük gemisi Boğaz'ın ortasında arıza yaptı. Arızaya Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından müdahale edildi.
4: Kıyı emniyeti ekipleri hızla harekete geçti. Kurtarma 3, kurtarma 5 ve kurtarma 9 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Dev gemi ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve kurtarıldı. Boğaz'daki gemi trafiği yeniden normale döndü.
3: Ukrayna-Rusya savaşı sahada tüm hızıyla devam ediyor. Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus gölge filosuna ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Rus ordusu da gece saatlerinde Odessa ve Kharkov bölgelerini füze ve İHA'larla vurdu. İki büyük kente hedef alan saldırılarda iki kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.
6: Ukrayna ordusu insansız deniz aracıyla petrol tankerlerini vurdu. Rusya ise Odessa ve Kharkov'u bombaladı. Karadeniz'deki savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Kiev'e bağlı güçlerin son sert hamlesi Rus gölge filosuna yönelik oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın güneyindeki Novorossiysk limanı girişinde Rus gölge filosuna ait iki petrol tankerini vurduklarını belirtti. Saldırının görüntülerini de açıklamayla birlikte sosyal medya hesabından paylaştı. O anlarda bir insansız deniz aracının geminin tabanına isabet ettiği görülüyor. Açıklayacağını bu sözlerle dile getirmişti. İnsanoğlunun dünya dışı yaşam merakını bir kez daha alevlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın UFO dosyalarını açıklama planı yeniden gündeme gelirken, uzmanlar bu süreci hızlandıran 3 temel faktöre dikkat çekti.
7: İlk dönemimde çok sağlam insanlarla konuştum ve inanılmaz şeyler gördüklerini söylediler.
6: Bunlardan ilki artan küresel güvenlik ve nükleer savaş endişeleri. Öyle ki Trump bu tartışmalara nokta koyacağını gerilim ve çatışmalarla dolu bir dönemde söyledi. İkincil olarak siyasi krizler ve tartışmalar geliyor. İç ve dış politikada yaşanan gerilimler karar alma mekanizmalarını zorlarken kamuoyundaki kutuplaşmayı daha da artırıyor. ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'ye göre bu durum kitleleri oyalamaya yönelik bir dikkat dağıtma aracı olarak görülüyor. Üçüncü başlıksa kamuoyu baskısı. İnsanoğlu yüzyıllardır evrende yalnız mıyız sorusunu soruyor. Buna cevap aramak için trilyonlarca dolarlık uzay yatırımları yapıyor, sayısız komplo teorileri üretiyor. İddialara göre bu unsurlar ABD'yi tarihi bir açıklamaya doğru itiyor. Daha önce Trump'ın selefleri de bu tartışmaları sık sık gündeme taşımıştı. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter 1969'da bir UFO gördüğünü söylemiş ve başkan olmadan önce bilgileri açıklama sözü vermişti. Barack Obama ise UFO'lar hakkında bilgi istediğini ancak dünya dışı varlıklarla temasın kanıtlanmadığını ifade etmişti.
8: The real uzaylılar gerçekler ama ben görmedim. 51. bölgede tutulmuyorlar.
3: Avrupa'da camiler yine hedefte. Bu kez de Almanya'daki Ditip Camii'ne saldırı düzenlendi. Caminin girişine domuz başı bırakıldı. Skandal saldırı bölgesinde.

0: bölgede büyük tepki topladı.
1: Yine camiye saldırı, yine Almanya. İslam düşmanlığı bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Bavyera eyaletindeki Dittebe bağlı Memmingen Camii hedef alındı. Caminin mermer duvarı tahrip edildi. Mermer üzerindeki hilale domuz başı yerleştirilerek caminin girişi kirletildi.
2: Kimliği belirsiz kişilerce giriş kısmına zarar verilmiş ve kabul edilemez semboller bırakılmıştır. Bu saldırı bizi derinden üzse de cevabımız nefret veya öfke olmayacaktır.
1: A Haber'e konuşan Ditip Memmingen Camii Derneği Başkanı Muhammed Kul, olaya sağduyuyla yaklaştıklarını söyledi.
2: Bizim kapımız ön yargıdan uzak duran ve herkese her zaman olduğu gibi açıktır. Biz barış içinde bir arada yaşamaya olan inancımızı koruyoruz ve herkesi bu sükunete davet ediyoruz.
1: Provokasyon amacı taşıyan saldırı sonrası Alman polisi soruşturma başlattı. Avrupa'da son dönemde camilere yönelik saldırıların artması endişeleri daha da büyütüyor. Uzmanlar İslam karşıtlığı ve ırkçı saldırıların siyasi ve sosyal gerilimlerle beslendiğine dikkat çekiyor.
0: Hindistan'ın Kerala eyaletinde Hindu tapınağında zincirini koparan fil park halindeki araca saldırdı. Otomobili parçalayan dev memeli sürücüyü ezerek ölümüne sebep oldu. Olayda bir kişi de yaralandı.
1: Zincirlerinden kurtuldu, kontrolünü tamamen yitirdi. Devasa dişlerini araca saplayarak otomobili bir sağa bir sola savurdu. Bir türlü sakinleştirilemeyen öfkeli fil sürücüyü ezdi, kalabalığa korku saçtı. Olay Hindistan'ın güneyindeki Kerala'da yaşandı. Bir Hindu tapınağında düzenlenen tören sırasında etkinlik için alana fil getirildi. Bir süre sonra zincirinden kurtulan hayvan bölgede kaosa neden oldu. Önce hortumuyla ağaç dallarını savurdu, öfkesi dinmeyince park halindeki aracı gözüne kestirdi. Dişleriyle aracın ön camını deldi, ardından otomobili havaya kaldırıp bir oraya bir buraya sürükledi. Bir de üstüne ters çevirdi. O saldırıdan bir kamyonette nasibini aldı. Faciada aracın sürücüsü ezilerek hayatını kaybetti. Yerel kaynaklara göre dev memeliyi tapınağa getiren kişi de şoförün ta kendisiydi. Öfkeli fil kalabalığa da saldırmaya çalıştı. Tapınağa veterinerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3: Fili sakinleştirmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ama bize saldırmaya devam etti. Doktorlar ve üst düzey yetkililer geldi. Ona sakinleştirici iğne sıktılar. Şimdi bağlandı ve sakinleşti. Onu bir kamyona yükleyip gideceği yere götüreceğiz.
1: Olayda filin yaklaşık 2 saat boyunca çevreye zarar verdiği belirtildi.
0: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı başkent Ankara'da muhteşem bir final heyecanıyla tamamlandı. Yarışın kazanan ismi Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick oldu.
4: Bir taraftan sporu sevdiren, yaygınlaştıran, diğer taraftan da ülkelerin güzelliklerini, değerlerini tanıtan çok güzel bir organizasyon.
1: Ege'de başladı, Akdeniz'de devam etti. Başkent Ankara'da çevrilen son pedallarla heyecan dolu final yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 27 yıl sonra yeniden Ankara'da tamamlandı. Organizasyonun startını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.
4: 27 yıl aradan sonra 27 ülkenin katılımıyla bu organizasyonu yapıyoruz.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden verilen startla birlikte 147 bisikletçi 108 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Son etapta turkuaz ve kırmızı mayoyu Kaya Rural Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick giydi. Yeşil mayoyu XDS Astana takımından İtalyan Davide Ballerini, beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı taşıdı. Heyecan dolu yarışta gözler bitiş çizgisindeydi. Sebastian Berwick genel klasmanda liderliği kimseye bırakmadı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick kazandı.
0: İlim Yayma Ödülleri sahibi akademisyenlerin katılımıyla 1 Mayıs'tan beri Silivri'de devam eden

0: İkinci istişare kampı tamamlandı. Kampta bölgesel istikrar için bilim diplomasisi bildirgesi açıklandı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, ödül sahibi akademisyenlerin çalışmalarının kamuoyunca daha iyi bilinmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını da belirtti.
1: Bölgeler arası ilmi çalışmalar daimi komisyonu tesis edilecek. Bilim ataşelikleri oluşturulacak. Gıda, su ve enerji güvenliği için bölgesel akademik kurullar inşa edilecek. Ortak savunma Ar-Ge ağları kurulacak. İlim yayma ödülleri sahibi akademisyenler İstanbul'da toplandı. İkinci istişare kampında Türkiye ve bölgenin geleceğinin bilimsel vizyon ve ortak eylem planı ele alındı. Kampa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.
2: Ortak kanaat geliştirdikleri alanda bir bildiriyi kamuoyuyla paylaşmalarını, daha sonra da bu bildiriyi karar vericilere gidip teslim etmeyi bir metod olarak benimsedik.
1: Bilim diplomasisi alanında kapsamlı stratejik dönüşümlerin ele alındığı toplantıda hazırlanan Bölgesel İstikrar İçin Bilim Diplomasisi Bildirgesi akademisyenler tarafından imzalandı. Bildirgede bölgesel istikrarı kalıcı kılmak adına atılması gereken stratejik adımların önemini ve aciliyetini belirten detaylar yer aldı.
3: Ortak politika üretimini sağlayacak daimi bir ilmi komisyon kurulmalıdır.
1: Bilal Erdoğan hazırlanan bildirgenin karar vericilerle paylaşılacağını da bildirdi.
2: Bu bildiriyi tabii ki Milli Eğitim Bakanımıza, YÖK Başkanımıza, TÜBİTAK, TÜBİTAK gibi kurumlarımıza götüreceğiz ve kendileriyle paylaşacağız.
0: Askeri dehası, devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle tarihin büyük liderleri arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet vefatının 545. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

0: Kur'an tilaveti yapıldı, devlet erkanı ve vatandaş dualar etti. İstanbul'u fethiyle tarihe damga vuran Fatih Sultan Mehmet Han, vefatının 545. yıl dönümünde dualarla anıldı.
1: Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han, Fatih Hazinesi'ndeki bulunan türbesinde yoğun kalabalıkla anıldı.
2: Osmanlı'nın en büyük komutanlarından biridir. Bize İstanbul'u fetheden önderimizdir. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.
3: Türk olarak, Osmanlı'nın damı olarak bizim büyüğümüzdür. Allah gani gani rahmet eylesin.
4: Çok anlatılmaz. Ancak gelip burada göreceksin, dua edeceksin yetiyor. Dualarımız inşallah kabul olur.
0: Fatih Camisi Haziresi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde düzenlenen anma programına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program duayla sona erdi.
5: Büyük bir devlet adamı, büyük bir komutan, aynı zamanda büyük bir lider olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ölüm yıl dönümü için bir araya geldik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, makamı âli olsun.
0: İstanbul'un Fatihi 2. Mehmet, saltanat hayatı boyunca büyük zaferler kazandı. Askeri dehası, devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle tarihin büyük liderleri arasında yer aldı. Türk ve İslam dünyasında kahraman olarak kabul edilen Fatih, babası 2. Murat'tan 880 bin kilometre olarak devraldığı Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometre kareye çıkardı. İstanbul'u 54 gün süren kuşatmanın ardından 1453 yılında fethederek Fatih unvanını aldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı 3 Mayıs 1481 tarihinde hayata veda etti.
6: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak, modern dünyanın içine düştüğü anlam krizini ve sömürgeciliğin yeni biçimlerini kaleme aldı. Batı merkezli epistemik kibrin insanlığı yabancılaşmaya sürüklediğini belirten Albayrak, çözümün insanın onurunu merkeze alan yeni bir küresel uzlaşıdan geçtiğini vurguladı. Ayrıntıları paylaşacağız.

0: Az bülteni noktalayacağız.
1: Dünya alarm veriyor. Bu gidişatı sorgulamak zorundayız.
2: Küresel sistemi eleştirdi, sömürgecilik sadece kılık değiştirdi dedi. Bunun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak, sömürgeciliğin tarihsel seyrini ve yeni bir uzlaşının hangi koşullarda mümkün olabileceğini kaleme aldı.
1: Daha huzurlu, daha insanca bir gelecek için çözümü sorunları doğuran sistemin içinde aramayı reddediyoruz.
2: Dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini belirten Esra Albayrak, Gazze üzerinden mesaj verdi.
3: İnsanlığın onurunu önceleyen bir uzlaşı inşa etmek, saf siyasi bir tercih değil, ahlaki bir sorumluluktur. Hakim uluslararası düzenin değerlerden yoksun üstünlük anlayışı, insanlığı varoluşsal bir krize sürüklerken, tarih boyunca ilkel ve uygar ayrımı üzerinden her türlü gayri insani muameleyi meşrulaştırmıştır. 7 Ekim ve sonrasında Gazze'de yaşanan soykırımsa, insanlığın yaralı hafızasını yeniden gün yüzüne çıkarmış, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve siyasi meşruiyetine yönelik derin bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir.
1: Dünyanın canlı yayın ekranlarından izlediği, her gün tonlarca bombanın altında can veren Gazze'nin bebekleri, çocukları, kadınları, gençleri. Dünya alarm veriyor. İnsanlık tarihinin son birkaç yüzyılına damgasını vuran ve yeryüzüne daha büyük refah vadeden ideolojilerin, sistemlerin yaşadığımız postmodern, post hakikat çağı gibi iptidai bir noktaya evrilmesi hepimiz için bir sürpriz olsa da bir şeyi bir kere daha ispat etti. Tarih doğrusal değildir. Tam tersine alçalan, yükselen döngüselliklerle tarihi daha doğru değerlendirmek mümkündür.
2: Küresel düzeni eleştiren Esra Albayrak, sömürgecilik bitti sanıldı ama şekil değiştirdi dedi.
3: Sömürgecilik 1960'larda kapanmış bir sayfa değil, yeni biçimler edinerek varlığını sürdüren bir yapıdır. Dünyada yıllardır postkolonyal çalışmalar başlığı altında yürütülen akademik çalışmalar, sömürgeciliğin farklı biçimlerde yeniden üretildiği küresel yapıyı esaslı biçimde çözümlemekten hala uzak görünüyor. Tam da bu noktada dekolonizasyonu sömürge zihniyetinden özgürleşmenin ve daha özgün, daha adil bir yaşam tahayyülü kurmanın imkanı olarak yeniden düşünmek mümkün olabilir mi?
1: Son yıllarda yükselen bir dekolonizasyon bilincini bütün dünyada görüyoruz. Bugün aynı özgürlük ve adalet arayışının yankısını dünyanın dört bir yanında yükselen Filistin'e destek dalgasında da görüyoruz. Ve bu farkındalık dalgasının hakikatin ve insan onurunun yüceltilmesi için yapılan bir daha asla çağrısına dönüşmesini arzu ediyoruz.
2: Doktor Esra Albayrak yazısında küresel insan hakları söylemine de dikkat çekti.
3: Net şekilde görüyoruz ki 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren küreselleşen insan hakları söylemi tüm gösterişli önermelerine rağmen beyaz adamın yükü retoriğinden öteye geçemedi. Hatta sömürünün ve ötekini terbiye etmenin bir aracına dönüştürüldü.
2: Esra Albayrak, tek merkezli bilgi üretiminin insanlığı yabancılaştırdığını ve anlam krizine sürüklediğini vurguladı.
3: Tek merkezli ve üstünlükçü bir perspektifle şekillenen günümüz bilgi ekosistemi, dekolonizasyon bağlamında öncelikle yüzleşmemiz gereken alanların başında gelmektedir. Zira bilginin üretim ve dolaşım süreçlerinin tek bir merkezin hegemonyasında şekillenmesinin oluşturduğu epistemik kibir, bugün insanlığın içine sürüklendiği yabancılaşma ve anlam krizinin de asil sorumlularından biridir. Bugün dünyanın saygın üniversitelerinin, bilgi üreten ve uluslararası hukuku temsil eden kurumlarının mevcut krizlerin ve haksız düzenin inşasındaki rollerini ve hegemonik epistemik güçlerini sorgulamak zorundayız. Bu minvalde akademi ve bilginin vicdanı olarak kadim epistemik merkezleri canlandırmak, hatta yenilerini ortaya çıkarmak ve günümüzü yeni ufuklara çevirmemiz gerekiyor.
1: Sömürgecilik sadece siyasal bir süreç değildir ve bekası en çok da zihinlerin ele geçirilmesine bağlıdır.
2: Esra Albayrak, 11-12 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşmesi planlanan Dünya Dekolonizasyon Forumu'na katılım çağrısında da bulundu.

İyi pazarlar sevgili seyirciler. Canan Varlas'ta gündem başlıyor. Bugünkü gündemimiz çok yoğun. İçeriden dışarıya doğru gideceğiz. Malum CHP gündemde, CHP'nin gönül belediyeciliği gündemde. Mutlak mutlağın olacak, bölünecek mi, parçalanacak mı, tam mı kalınacak? Bütün bunlar konuşuluyor. Bir yandan tabii dünyada savaş bitti ama ekonomik krize doğru çok hızlı bir gidiş var. Hürmüz Boğazı hala kapalı, petrol fiyatları yükseliyor. Büyük sıfırlamaya mı gidiyor bütün dünya? Bütün bunlar var gündemimizde. Bir yandan da Körfez ülkelerinde ne olduğunu konuşacağız. Dubai diye bir hayal vardı. O hayal çöktü. Bu hayalin ne olduğunu ve nasıl çöktüğünü konuşacağız. Kısacası gündemimiz çok yoğun. Ha, bir yandan da Boğaz'da iki tane şu son bir haftada gemi kazası oldu. Boğaz'ın taşıdığı riskleri, Kanal İstanbul nedir? Dünyadaki boğazlar nedir? Bunları da konuşacağız. Bu konular da var elimizde. Ama şimdi önce Canan Barlas'a gidiyoruz. Bakalım Canan Barlas'ın gündemi.